0: Evet, Aziz Yıldırım'la başladı. Aziz Yıldırım'ın hapse atılmasıyla başladı. Aziz Yıldırım'ın hapse atılmasıyla başladı. Bu yapı var mı diyorlar? Yapı var. Şeyde Yener Bey de tebrik etti. Şey diyorum, bizim Behram Bey, hakemleri, şunları bunları. Asıl tebrik edilmesi gereken bu İlhan Elvacı, Ebru Köksal, o hasta olan şu an adam. Onlar bunlar. O
1: Neydi adam adı? Aklıma gelmedi ya bir anda.
0: vallahi ben de gelmesin aklımıza da zaten de abi devamlı unutuyorum, ondan sonra açıyorum bakıyorum. O adamla beraber bunları tebrik etsinler. Bunlar bu yapıyı başlattılar. O yapının devamı devam ediyor. Bakın hala Fenerbahçe'nin hakları verilmedi, konuşulmuyor bile. O çok konuşan arkadaşların bir tanesi diyor mu? Acaba bizim başkanımız neden sakın ha dedi. Başkanım açıkla bunu. Bizi gölgede bırakma. Bizi böyle soru işaretiyle bırakma. Hiçbiri de soru. Çünkü alışmışlar artık. Kendileri de alışmış.
1: Peki.
0: Fenerbahçe'nin omuzlarına basılarak buraya gelindi. Fenerbahçe'nin haklarıyla gelindi. Çünkü Fenerbahçe'nin önüne geçilmeyecek şekilde kuvvetlenmişti Fenerbahçe.
1: Peki.
0: Onu dağıttılar bir yapıyla Aygün abi. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum, herkes de biliyor.
1: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Sağ ol abi, ekleyeceğim bir şey var mı son olarak? Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Evet, yavaş yavaş 10.40 yaptık. Bugün yaklaşık 40 dakika açtık. Zaten biraz önümüzdeki hafta itibaren lig de bitiyor. Biraz daha sizlerle sohbet etme imkanı daha fazla buluruz. Ligi değerlendiririz. Haftanın işte ne bileyim sezonu değerlendiririz. Ne bileyim aklınıza kalan maçlardaki pozisyonları konuşuruz. Ne bileyim en beğendiğiniz futbolcu kim deriz, kimler transfer edilmeli deriz. Önümüzdeki hafta itibaren bol bol sizlerle bunları konuşuruz.
2: Serdar Akçer'le Var Odası.
1: Evet, Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili Serdar Akçer hocam.
3: Hoş bulduk hocam. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Hocam, tabii ki 3 maç Konya Fenerbahçe, Galatasaray Antalya ve Beşiktaş Trabzonspor maçlarını sizlerle değerlendireceğiz ama ya ben izleyemedim. Bilmiyorum, izleme imkanınız oldu mu sizin? Bu Eskişehir-Ayvalık maçını izleme imkanınız oldu mu hocam?
3: Yok, Eskişehir-Ayvalık'ın izleme imkanım olmadı. Sadece Çorum maçını izleme şansım oldu. Bir de dün akşamki Muğla maçını biraz bakabildim. O kadar.
1: Hayır, Ayvalık gücündeki hakem hatalarını dile getirseniz çok mutlu olurum demiş ama ben de izleyemedim. Ama hakikaten bir şey de diyemiyorum dinleyicimize. İzlemedim çünkü. İzlesem belki bir ama çok hatalar var hocam alt liglerde. Yani inanılmaz ama hatalar yapıyor hocam.
3: Ben açıklama söyleyeyim. Ben dün akşam Barcelona Real Madrid maçını izledim. Futbolu orada gördüm. Yani bizdeki futbol değilmiş, onu anlıyorsun.
1: Hocam, yani bizdeki futbolun futbol değil. Yanlış anlama, hakemler hakem değil. Federasyon değil. MHK'si MHK değil. Yani orada çok farklı her şey. Siz haftalar önceden hangi maçın hangi hakemi yöneteceğini biliyorsunuz hocam. Bizde hala maçın başlamasına saatler kala hakemler açıklanıyor. VAR bile belki maçtan birkaç saat önce açıklanıyor.
3: Ya öyle, onlar da öyle. Yani ne yazık ki Türkiye'de bizdeki bu geçmeyen bir sevdamız var. Bu sevdamızın adı da Ferhat Gündoğdu sevdası. Tamam,
1: memnunlar.
3: Kulüpler devam etsin. Ne
1: diyeyim ben? Doğru. Evet hocam, Tümasan Konya Spor Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Maçın hakemi tabii Atilla Karaoğlan, Sarper Balis Saka'da VAR'da görevli. Hafta sonu dün VAR kayıtlarını dinleyebildiniz mi hocam?
3: Yok hocam, VAR kayıtlarını dinleyemedim. Erken açıklandı. Ben salı bekliyorum gene. Hı-hı. Onlara bir ara bakacağım ama.
1: Gene aynı, geliyorum abi, tamam abi, onu verdim abi, burada bunu vermeyeceğim abi, tamam abi diye böyle geçen 3 maç vardı galiba, 3 maç galiba, 3 maçın var kayıt, 3 veya 4 maçtı tam hatırlamıyorum şu anda. Hep klasik aynı şeyler. Yani çok ya bir şey kaçırmadınız hocam, onu söyleyeyim.
3: Artık ben bir şey söyleyeyim mi? Ben var kayıtlarını izlemiyorum, konusunları belli.
1: İşte onu diyorum, gördüm abi, geliyorum abi, beklet yani. Abi. Kale arkasından var maç abi, veriyorum abi, bak burada ayağına dokundu abi, gördüm abi. Penaltı veriyorum, kart vermiyorum abi. Tamamdır, öyle de abi, gidiyor böyle abi. Böyle gidiyor.
3: Hocam bak, dün West Ham United Arsenal maçını izledim. Orada da 90+6'da bir gol oldu. Golden önce faul var ve faul ile ilgili olarak da video yardımcı hakem inceleme sekanslarını gösteriyor. Ya video yardımcı hakemin hangi şeye baktığını gösteriyor. O kadar yayın kurul, o kadar iyi bir yayın gösteriyorlar
1: ki. Çok
3: yani
1: iyi ya, çok iyi.
3: Neyi incelediğini sen görüyorsun. Video yardımcı hakem neye bakıyor? Hem ya ekranı ikiye bölmüşler. Sağ tarafta video yardımcı hakemleri görüyorsun birbirlerine konuşurlarken. Hı-hı. Sol tarafta ise onların hangi şeye baktıklarını gösteriyor. Ya bizde ise uzaktan bir tane, yukarıda bir tane işte tepegöz kamera var. Oradan ne yaparlarsa Onu görüyorsun. Orada neyi gördüğü belli değil.
1: Orada şey yani, yok hocam değil mi? Cam mekanı.

0: Erdoğan'da Konyalı'nın ayağına çarpıyor. Hakem devam ettiriyor.
1: Devam ettirdi normalde hocam. Evet, devam ettirdi. Doğru.
0: Ya şimdi hocam bak, şu farklı bir şey. Hakem yanlış yorumluyor. Olay ne? Şu olabilir. Sana faul vermişimdir. Ben sana faul yapmışımdır. Hakem de faulü çalmıştır. Ben oradan uzaklaşıyorumdur. Sana sırtım dönük. Ben uzaklaşmaya fırsat bulamadan sen hızlı başlamışsındır. Topla gelip benim ayağıma takılmıştır. Ben başlarım, devam ederim. Burada bir sorun yok. Ama bu, oradaki Konyalı oyuncunun bir tek amacı var. Oyunun tekrar başlamasını geciktirmeye çalışıyor. Fenerbahçe hızlı başlamasın diye koşaraktan gelip orada duruyor. Burada Konya Sporlu oyuncuyu 9-15'e açmak zorundasın. Eğer Fred hızlı başlayıp Konya Sporlu'nun ayağına takılıyorsa da bu oyunun tekrar başlamasını geciktirmek olduğu için Konya Sporlu oyuncuya sarı kart vermeniz gerekir. Ancak burada hakem Fred de tabii delirdi burada. O niye sen bunu yapıyorsun? Bak adam burada oyunu başlamasını geciktirmek için yapıyor. Benim topumu engelliyor dedi. Ondan dolayı Fred sarı kart gördü. Hakemin yanlış yorum.
1: Evet. Dakika 40 gol offside nedeniyle iptal oldu hocam. Ne diyorsun?
0: Ya ilk temas anında, topa ilk temas anında offside pozisyonunda yardımcı hakem de doğru tespit etti. Zaten bunu video, yani yer otomatik offside sistemi de çok net bir şekilde gösterdi bize ki pozisyon offside. Yardımcı hakemi tebrik etmek lazım.
1: Dakika 74 iptal edilen bir penaltı var.
0: Ya hakemin bulunduğu açıdan neyi gördü de penaltı çaldı? Büyük bir ihtimalle
1: vurduğunu zannetti, tahmin ediyorum değil mi hocam?
0: Fred'in adama vurduğunu gördü. Aynen. O açıdan. Hı-hı. Ama Fred topa vuruyor. Yani Fred topa vuruyor. Galiba Barış Sarper'di bu video yardımcı hakemi.
1: Evet, Sarper Barış Sarper hocam, doğru.
0: Sarper Barış Sarper yani iyi bir şekilde müdahale etti. Çünkü çok net topla oynadığı gözüküyor oyuncunun. Ya bilmiyorum ben tabii. Şimdi 9 tane maç aynı anda, bu hafta sonu benim ev böyle şey gibi.
1: Hocam sen ev NASA gibiydi, ben de şaşırdım.
0: Hatta sen de fotoğrafı paylaştın.
1: Uzay üssü gibiydin yemin ediyorum hocam. Her şeyler 4-5 tane laptop açmışsın, televizyon açık, o açık, bu açık.
0: Hocam başka türlü seyredemiyoruz, ne yapalım yani. Yıl sonu maçları seyretmek istiyorsunuz, hepsi aynı saatte olduğu zaman da puandan dolayı.
1: Hafta sonu önümüzdeki hafta biraz daha rahatsın hocam. Cumartesi pazara yayılmış vaziyette maçlar.
0: Tabii şimdi şu anda şampiyon belli, düşen takımlarda bir sıkıntı var. Sadece
1: onların maçı pazar almışlar hocam. Pazar onların maçları da.
0: Ha, onları da işte o şekilde ayarlamışlardı. Ya burada Fred çok net bir şekilde topla oynuyor. Fred'in topla oynadığı ispat edilebilecek şekilde. Özellikle kale arkasından ve diğer çapraz kale üst kamerasından çok net gözüküyor topla oynadığı. Rakibe hiçbir müdahalesi yok. Yani topa vurduktan sonra ayak otomatikman aşağı inerse rakibe temaslıyor. Orada bir ihlal yapmıyor. Hakemin yanlış değerlendirdiği penaltıyı video yardımcı hakem doğru bir müdahaleye düzelttirmiş oldu. Tebrik etmek lazım.
1: Dün dinledim ben onu hocam dedi. Fred dedi topa vuruyor dedi. Hatta gösteriyorum bana dedi, size dedi. Gösterdi. Önce ikna olmadı. Kale arkasından da görüntüsü var mı dedi. Ya bu Ali Atilla Karalan beni öldürecek. Neyse, kale arkası görüntüsünü verdikten sonra ikna oldu. Yani aslında ilk gösterdiği pozisyonda da topa vurduğu gözüküyor. İkna olmadı. Yani hala kafasına penaltı vermek
0: ya
1: vardı Atilla Karalan'ın.
0: Ben yani şimdi ben kareleri sana da gönderdiğim karelerden gösterdiği için video yardımcı hakem, ben maç sırasında onu fark etmiştim neyi gösterdiğini. Hatta şeyi anlıyorsunuz zaten, maç sırasındaki hakemin gelen görüntüler var ya, bir kenarda çok küçük de olsa gözüküyor.
1: Evet.
0: Ondan dolayı yakalayabiliyorsun her şekilde. Yani buradaki olay şu. Biz artık şeyi çözdük. Hakemler neye bakıyor, ne de ikna olmaya çalışıyor. Çok net bir şekilde olmaya başladı. Ama Türkiye'deki en büyük sorun, en büyük sorun, bizim video yardımcı hakemlerin hala müdahale konusunda birbirlerine çelişiyor olmalı. Yani bir Çorum maçı var. Meşhur. Ya Çorum maçında bir gol iptali var. Mükemmel de bir gol aslında. Ya abi ben anlamıyorum, neye müdahale olacak bu hakemler? Açık bağırı da sahanın tanımını nasıl yapıyorlar? Hala kafam çok karışık vaziyette.
1: Maalesef dediğin doğru. Dakika 77 Talisca golü offset nedeniyle iptal edildi hocam.
0: Ya Talisca o sırada herhalde yedek kulübesinde mi konuşuyordu, bir şey yapıyordu, döndü böyle, farkında da değil defansın çıktığından, çok net bir offset. Net bir şekilde de offset'tan dolayı da hani yer otomatik offset'e bile gerek yok. Gözle bile görüyorsun. Çok net bu.
1: Bariz offset.
0: Bariz offset. Hakemi tebrik etmek lazım.
1: Oradan söyleyelim. Bariz offset. Kısa bir aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Beşiktaş Trabzonspor maçındayız. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor 2-1 mağlup

0: oldu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Erkan Engin de VAR'da görev yapıyor hocam. Çok fazla pozisyon yoktu Fenerbahçe maçında hocam. Trabzon maçında da çok fazla pozisyon yok. Galatasaray maçı biraz daha ağırlıkta gideceğiz gibi gözüküyor pozisyon anlamında.
1: Tabii ki.
0: Dakika 11, bir penaltı pozisyonu var hocam. Bu doğru mu değil mi, ne diyorsun?
1: Hocam bu tarihe geçti biliyorsun değil mi?
0: Evet hocam.
1: Oğuzhan ilk defa video yardımcı hakem desteği olmadan penaltı verebilir.
0: Kendi nereden hocam biliyorsunuz hocam? Belki orada bir öksürük geldi.
1: Yok yok, o kadar hızlı olamaz. O kadar hızlı olamaz, sana söyleyeyim. Yani tebrik yapıp çok büyük bir penaltı. Onu söyleyeyim. Kaleci geç kalıyor. Kaleci geç kaldığı için de Beşiktaş'ta
0: hocam zaten buna VAR'dan beklemeye bile gerek yok. Yanlış anlama.
1: Ya o niye öyle diyorsun ya? Biz de neleri VAR'dan bekliyoruz?
0: Yani bu pozisyonu uzaydan da izlesen penaltı.
1: Ya tabii canım. Yani Beşiktaş oyuncusu topu tıklamış. Önceliğini almış. Kaleci geç kalmış. Gelmiş orada çelmeyi takmış bileğine. Oyuncuyu devirmiş yere. Bu kadar net. Yani bu çok net bir penaltı. Ama Oğuzhan'ı tebrik etmek lazım. Çünkü çok galiba bir tane kendisinin verebildiği penaltı vardı. Bu da ikinci oldu. Yani FIFA hakemi olarak tebrik ediyoruz kendisini.
0: Evet, pozisyonu evde de defalarca izlemiş. Onu da tekrar söyleyelim. Bayağı da çok erken verdim diye de övgüler yağdırmış kendisine, ama söyleyeyim o pozisyon için hocam, yanlış anlama yani, o pozisyon için VAR'ı bırak beklemeyi, yani zaten düdüğü bile çalmana gerek, ıslık da çalsan olur. O kadar hızlı bir şey. Net
1: çok
0: bir pozisyon.
1: Ya, gerçekten,
0: hocam
1: gerçekten.
0: Bu kadar net pozisyon, gözünü seveyim. Yani şimdi bir ironi yapıyoruz da yani, çok
1: net ya
0: pozisyon
1: hocam,
0: ya.
1: Bu kadar net pozisyon diyorsun da, o kadar net pozisyonları Oğuzhan'ın video yardımcı hakeme bıraktığı maçlar var.
0: Son haftalar belki ondan rahattır.
1: Belki daha. Bu maç zaten çok rahattı. Hani Sergen Hoca da diyor ya maçın önemi yoktu diye. Gerçekten öyle bir şey yani.
0: Yani rahattı bu maç. Çünkü niye ya, dedi, çok da hata yapsam falan filan, belki zaten önümüzdeki hafta maç almasam da olur. Zaten lig bitti diye düşündü. Belki ondan rahattı.
1: Lig bitti zaten. Lig artık bitti.
0: Evet.
1: Lig bitti. Son haftaya girdik. Şampiyonumuz belli. Tebrik etmeyi. Onu unuttuk. Bak tebrik edelim Galatasaray'ı.
0: Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edelim. Evet ha. Hocam. Bakalım birazdan sizle ilgili hangi takımla ilgili mesajlar gelecek. Çok mesaj var arkadaşlar. Şu anda 44 tane net mesaj ve hala da gelmeye devam ediyor. 47 oldu şu anda. 44'ten 47'ye çıktık. Devam mesaj yağıyor. Hocam dakika 54. Oh sarı kart gördüm. Ne diyorsun
1: hocam,
0: bununla ilgili?
1: Bu rovaşata ya da bizim klasik tabirle kullandığımız literatürdeki makas vuruş. Şimdi bir oyuncu futbolda makas vuruşu yapabilmesi için rakibi için tehlikeli olmaması gerekir. O burada makas vurusunda rakibin kafayla oynayacağı bölgeye makas vurusu yaptığı için, roşata yaptığı için ve bu rakibin çenesinin altıyla vuruşan bir tekme olduğundan dolayı burada o sarı kart görmesi çok doğal. Çünkü bu kafayla oynama noktası rakip için çok tehlikeli. Bir de onun, siz makas vurusu yaptığınız zaman zaten belirli bir kuvvetiniz oluyor, gücünüz oluyor. O makas vurusunun yerden zıplayabilmeniz için normaldeki tekmeye göre daha kuvvetli bir tekmeyle dönüyorsunuz. Ve bundan dolayı da rakibe vurduğunuzda çok net bir sarı kart. Ancak bunu da şunu söyleyeyim. Bu pozisyonun hemen öncesinde kalecinin önündeki Beşiktaşlı oyuncu çok net bir offside'daydı. Yani burada bayrağı niye geciktirdi ben anlamadım. Bu tip işte bu kadar net, hiç tartışmaya gerek kalmayacak 4-5 metre önde olan pozisyonlarda bayrağı geciktirdiğinizde işte böyle sakatlıklar olabiliyor pozisyonun devamında. Orada top işte Ravşat'a yapıyor. Ravşat da adamın çenesine gelir. Çenesini de kırabilirdi. Bence burada yardımcı hakemin bir tık daha önce bayrak çekseydi, bu kadar net bir pozisyonda bayrağı geciktirmeseydi daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
0: Evet, dakika 80. Olaytan olay mücadelesi var hocam. Ne diyorsun mücadeleyle ilgili?
1: Şimdi hocam şunu söyleyelim. Burada olayı rakibinin ayağına net bir şekilde basıyor. Sarı kart olması gerekir. Çünkü görüyor. Geç kalıyor, topu atıyor. Top hatta olayının arkasına geliyor. Tam Olaytan'ın ayağına bastığında top olayının arkasına geçirmiş yani. Olaytan bunu başarmış. Bu basmalar sarı kart. Hakem burada devam dedi. Onu da söyleyeyim sana. Çok net bir sarı kart. Devam dedi. Dün akşam Barcelona Real Madrid maçında aynısı oldu. Hakem hemen cat düdük sarı kart. Demek ki bunu verebiliyorlar. Yani bu görünebiliyor sahada. Bizim hakemlerimiz de belki de yurt dışında iki de FIFA hakemi, biri Dünya Kupası'na gidiyor, biri gidemiyor. O da ayrı bir şey tabii de. Biri elit hakem, biri ikinci kategori hakemi, o da ayrı. Ama sonuç itibariyle hakemler bunları tespit edebiliyorlar.
0: Kim Dünya orada, Kupası'na gidiyor hocam? Orayı kaçırdım ben. Kim Dünya Kupası'na
1: gidiyor? Barcelona ve Real Madrid.
0: Aha, oradaki. Ha, pardon, ben bir yandan bizim maçları değerlendirince oradaki maç mı, bizim hakem mi gidiyor diyecektim. Ha, tamam.
1: Hayır, orada da aynısı oldu. Bu pozisyonun birebir aynısı oldu dün akşam. Alejandro

0: senden de senden de çok net. Barcelona'nın oyuncunun yaptığı hareketi çok net bir şekilde tespit etmişti. Yani demek ki tespit edebiliyorlar hakemler.
1: Evet, görünmeyen, görünmemesi mümkün. Pozisyon baktığın zaman hakikaten görünmemesi mümkün değil hocam ya.
0: Ya değil, değil canım, çok net bir şekilde. Bir kere yani topu, hocam bak bu topları böyle uzak, hani oyuncular kenardan rakibi geçirdiği zaman zaten sen boşa çıkıyorsun, adamı da bastığın anda bitiyor olay.
1: Önümüzdeki hafta itibaren hakemler ne yapacak hocam?
0: Şeyden sonra mı? Maç bittikten sonra.
1: Evet hocam.
0: Ya büyük bir ihtimalle biraz bir dinlenecekler. Dinlendikten sonra da yine hazırlıklarına başlayacaklar. Genellikle şöyleydi. Ben kendimden örnek vereyim. 10-15 gün kadar bir fiziksel olaraktan vücudum yenilensin diye ona göre bir işte tedavi amaçlı soğuk su durdur, bunu yüzmedir gibi şeyler yapıyor. O yoğun antrenman programından sonra kaslarınızdaki harap oluyor bazen. Onların hepsinin temizlenmesi, içindeki işte o yırtıkların onarılması gerekiyor. Kas likleri içindeki. Onlar için biraz zaman gerekiyor. Ondan sonra da tekrardan yeni sezon hazırlıklarına başlıyorsunuz zaten 10-15 gün sonra. Antrenmanlara başlıyorsunuz. Ara kısa, 9'unda başlayacak ligler. Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nı seyrederler büyük bir ihtimalle ki. Çünkü orada yeni kurallar var. Yeni kuralların nasıl uygulayacak? Bizdeki herkesin yanlış algıladığı bir kural var. Taç atışları illa 5 tane de yapılacak. Hayır, böyle bir şey yok. Hakem eğer orada oyuncunun bilerek zaman geçirdiğini düşünürse 5 saniye saymaya başlıyor. Hani bizde sanki
1: ona nasıl karar verecek hocam? Oyuncunun zaman geçirip geçmez nasıl karar verecek?
0: Ama hakem hissediyor hocam. Yani gerçekten profesyonel bir hakemseniz bir oyuncunun amacının ne olduğunu hisseder.
1: Ha, bazen topu tutuyor, arkadaşına veriyor falan. Bu aslında zaman kaçırma
0: gibi. Gibi. Ha, işte onlar gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya mesela işte atıyorum. Ya şu oyuncu düşünsene de. Top taca çıkmış. Peşinden koşuyor. Topu hemen top toplacının alıp oyuna dönmek istiyorsa bu zaman geçirmek istemiyordur bu oyuncular.
1: Anladım. Ondan dolayı anladım hocam, anladım. O zaman yavaş yavaş Galatasaray maçına girelim. Galatasarayhesap.com Antalyaspor maçı hocam. Hemen pozisyonları da açıyorum. Maçın hakemi Çağdaş Altay. Varda da Özer Özden var hocam. Varda da atamayı nasıl değerlendiriyorsun hocam?
0: Atama hocam. Çağdaş için normal bir atama. Şimdi maç zor maç. Onu söyleyeyim.
1: Zor maç, evet hocam.
0: Zor maç. Antalya için de riskli, çok riskli bir dönemde. Antalya düşebilir burada. Onu da söyleyeyim size.
1: Çok varyasyon var. Birazdan onu konuşuruz hocam. Çok varyasyonlar var. Dörtlü beşli varyasyonlar var.
0: Tabii tabii. Yani orada çok farklı şey. Eyüp bile düşebilecek duruma geliyor.
1: Evet,
0: i̇şte ondan sonra Kasım Paşa var. Yani orada ligin şeyi sakat. Puan durumu sakat.
1: Biraz kaderi Trabzon belirleyecek gibi hocam.
0: Tabii yani sadece o değil canım.
1: Trabzon yenerse, Gençler Birliği yenerse o da var hocam. Trabzon Gençler Birliği maçı var. Deplasmanda. O maçta şey baktığın zaman.
0: Hocam şimdi oradaki yani şimdi pazar günü yanlış bilmiyorsam o
1: evet
0: Fenerbahçe büyük maçında oynuyor. Hoca ile Antalya ile oynuyor. Antalya'da maç.
1: Hepsi pazar günü hocam. Şöyle söyleyeyim ben hocam. Zekoner Kayseri Tümasan Konyaspor maçı pazar günü. Bunlar tabii bir şey olmadığı için saat Kayseri düşünden dolayı Konya'da sıkıntısı olmadığı için saat 5'e alınmış maç hocam.
0: Evet.
1: Fenerbahçe, İKAS, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Gençler Birliği ve Hesap.com Antalya, Kocaeli maçları pazar günü saat 20'de başlayacak hocam. Bu da şunu söyleyeyim hocam. Ya niye 20'de başlatamıyoruz maçları? Bu hafta da aynısı olacak.
0: Ya inşallah başlatırız. Yani hocam bak ne temsilcilerin hatası. Zamanında yani geçen hafta şu 2 hafta önce. Geçen hafta değil de ondan önceki
1: hafta oldu.
0: Şu oldu. Kocaeli golü yediğinde öbür tarafta maç başlamamış.
1: Evet hocam ya.
0: Yani öyle bir durum vardı. Bu tamamen temsilcilerle alakalı olan bir şey. Yani sen şimdi Şampiyonlar Ligi'nde hiç maçın geç bir saniye geç başını yordum ya. Saniye.
1: İyi yayınlar Antalya'dan Oktay. Lig'de bitti ama Osimhen ne zaman kırmızı kart görecek ya da gösterebilecek hakem görecek miyiz diyor. Ne diyorsun hocam? Oradan başlayalım.
0: Hocam onu şimdi biraz sonra konuşalım istiyorsan. O pozisyon geldiğinde konuşayım ben.
1: Tamam hocam.
0: Serdar
1: hocama sormak istiyorum. Konyaspor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe 6 oyuncu değişikliği yaptı. Bilmediğimiz atladığımız bir kural mı var acaba demiş.
0: Hocam var. Rakip oyuncularda eğer beyin sarsıntısı olursa tekrardan hak veriyor ondan dolayı.
1: Rakibe de hak veriyor onu söyleyelim.
0: Evet. Yani siz ekstra bir oyuncu değiştirme hakkı elde ediyorsunuz ya beyin sarsıntısından evet. dolayı. İşte o taktiksel anlamda siz fazla daha dini bir futbolcu oyuna soktuğunuz için kural diğer takıma da bir oyuncu ekstradan bir oyuncu değişikliği ve değişikliği fırsatı veriyor.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. İslam'dan Sadık galiba tahmin ediyorum. Aygün abi FIFA'dan açıklama geldi. Dünya Kupası'na hakemimiz gidecek. Yazı atabilirim sana demiş. Böyle şey duydun mu hocam?
0: Hayır.
1: Ben de duymadım. Yazı atarsan sevebilirim sevgili kardeşim. Hocamızla da
0: evet.
1: Kocamızla konuşurken de o konuyu o konuda değinmiş oluruz.

0: Dakika 26, Osimhen'e ceza alanı içerisinde yapılan bir hareket var. Penaltı mı değil mi? Bana biraz şey gibi geldi. Galatasaraylı arkadaşlar kızacak ama kusura bakmasınlar. Yani hiç penaltı değil gibi geldi ama senin yorumun çok merak ediyorum.
1: Tamam, şimdi bak tekrar söylüyorum. Burada iki tane alternatif var. Birincisi, hocam eli sadece orada dokunuyor. Hiçbir şekilde basma yok. Rakibi rahatsız etme yok. Burada illegal mücadele yok diye düşünüyorsan, sadece el oraya geldi, kazayan geldi gibi bakıyorsan penaltı değil dersin. Ama ben öyle bakmıyorum. Ben burada Osimhen'e yapılan hareketin, o elin oraya, rakip daha sıçramadan önce elini koyuyor. Bir de öyle bir enteresan durum var. Antalyalı oyuncu ayaklarını yere kesmeden önce, yani dışı değil, yere yükseldi, düşerken gelmiyor. Yükselirken elini oraya atması. O atma, elinizi siz ekstradan rakibinizin üstüne koyarsanız rakibiniz yükselemez. Rakibinizin bir şekilde rahatsız edersiniz. Bence bu hareket ellerin illegal, dikkatsizce bir kullanımıdır. Ve bunun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği tarafını düşünenlerdenim ben. Bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum.
0: Bak,
1: ellerinizi kafanıza göre rakibinizin üstüne falan koyamazsınız.
0: Osman Bey şimdi yazmış. Diyor ki Osman üstüne çıkıp dengesini bozuyorlar. Buna penaltı vermediler. Buna kimse dile getirmiyor demiş. Sen zaten şu an dile getirdin. Hocamız getirdi.
1: Penaltı
0: diyor. O zaman kısa bir ara gidelim Serdar Hocam. Bir 11 aramız var. 11 aramızdan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimizi alacak. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski hakemi etmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçar hocamızla VAR odasına konuşmaya devam ediyoruz. Şu an Galatasaray maçını konuşuyoruz. Onu da tekrar söyleyeyim. Hocam, dakika 26'daki pozisyon bence penaltı dediniz. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
1: Evet hocam. Evet.
0: Penaltı dediniz. Dakika 55. Galatasaray oyuncular rakip ceza alanı içerisinde elle oynama bekledi hocam. Ne diyorsun pozisyonla ilgili?
1: Sol taraftan ceza alanına girerken onu karşılayan oyuncunun eline mi çarptı diye yatarak bir durum var. Eline çarpmıyor, gövdesine çarpıyor. Onu söyleyelim. Elle topun hiç teması yok. Görüntülerde çok net de gözüküyor bu. Ancak velev ki ele gelseydi bile o el bir destek eli olurdu. Onu söyleyelim. Açılmıyor çünkü el arkada kalıyor. Hatta kapatıyor oyuncuyu. Buradaki tek ihtimal şu olurdu. Oyuncu atlarken daha... Kaymayı yaparken belki gelseydi, işte o doğal konumda gelmiyor. Daha destek eli olmamıştı o durumda. O sırada olsaydı olurdu ama burada hiçbir şekilde elle temas yok. Tamamen gövdeye temas var. Ondan dolayı bir penaltı, yanlış bir karar olurdu. Hakem de doğru şekilde bunu devam ettirdi zaten. Video yardımcı hakemin incelemesinde de sıkıntı kalmadı.
0: Devam edelim. Burada penaltı şey diyorsun. Elle oynama bekledi diyorsun. Kapalı durumda diyorsun. Dakika 57. Galatasaray'ın golünde Osimhen offside'da mı hocam? Ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
1: Hocam bu pozisyon yoruma açık bir pozisyon. Burada iki tane ihtimal var. Onu bir anlatayım, ona göre.
0: Osimhen şeyi de kapatıyor falan muhabbeti de yapıldı hocam. Kalecinin önünü falan kapatıyor muhabbeti
1: yok,
0: yapıldı.
1: Burada, o zaten orada bir şey. Kalecinin önünü kapatsa bile fark etmez. Defans oyuncularından bir tanesi kale çizgisine yakın.
0: Ondan dolayı diyorsun, anladım.
1: Yok, ondan orada offside. Osimhen offside'da değil. Kapatsa ne olur? Yani o üçüncü golden yani diyorsun sen galiba. Üçüncü gol öncesinde.
0: Evet. Üçüncü gol. Onu da konuşuruz.
1: Üçüncü golde orada defans oyuncusu var. Yani defans oyuncusu kaleye yakın olduğu için Osimhen offside'da değil. Ama burada Osimhen offside'da gözüken. Yani çıplak gözle baktığınızda yandan top ortalanmaya başladığında Osimhen'i çıplak gözle offside'da görüyorsun. Ancak bunu söyleyelim. Osimhen'in öndeki oyuncuyla temasladığı anda top daha oraya gelmemiş. Şimdi bizdeki bir numaralı kriter top. Top oraya gelmeden top için mücadele olamaz. Sadece yer mücadelesi olur. Zaten Osimhen de rakibini engellemiyor. Rakibine temas ediyor. Offside'da top vuruluyor. Top havadayken Osimhen rakibinden uzaklaşmaya başlıyor. Bu sefer Osimhen uzaklaşıyor. Uzaklaşırken de galiba Barış Alper solda kafayla ortaya çıkartacak. Ona doğru geliyor. Topun oraya doğru geldiğini düşünerekten. O esnada arkada ikinci bir defans oyuncusu var ve ikinci bir defans oyuncusuyla çarpışıyor. Şimdi sorun burada. O çarpışma arkadaki defans oyuncusunu etkileyip Barış Alper'in kafayla orta yapmasını engellemesini etki etti mi diye bakmamız gerekiyor. Bence benim düşüncem Osimhen orada olsa da olmasa da arkadaki Antalyalı defans oyuncusunun Barış Alper'in kafayla ortalamasına yetişme şansı hiç yok. Yani Osimhen'in orada olması ya da olmaması o oyuncunun yaptığı hareketi etkilemiyor. Çünkü oyuncu zaten yükselmiyor. Yükselmediğini de gösteriyor. Hani şu olur, oyuncu yükselmek ister. Yükselmesini Osimhen'den dolayı yapamaz. Oyuncu yer almada Osimhen'den dolayı sorun yaşar gibi bir şey olsaydı bu pozisyonu offside derdim. Ama bana göre Osimhen'in oradaki temasının o oyuncunun yükselmesine hiçbir etkisi yok. Oyuncu kendisi yükselmemeyi tercih ediyor ve kendisi yükselmemeyi tercih ettiği için de bu pozisyonda bir offside yok. Pozisyonun devam etmesi gerekiyor.
0: Yani tabi ilk vurduğu anda ama Osimhen'i ben offside'de gördüm hocam. İlk vurduğu
1: anda. Offside'de Osimhen ama hocam bak offside'de olmak ihlal anlamına gelmez. Hani biz coğrafi offside diyoruz.
0: Evet, coğrafi offside.
1: Coğrafi offside. Bu adam offside'da ama offside ihlali daha gerçekleşmemiştir. Şimdi offside'de olmak tek başına bir ihlal demek değildir. Offside'de olduktan sonra bizim kriterlerimiz etki etmesi gibi, top için mücadeleye girmesi gibi, kaleşinin görüş çizgisini kapatması gibi, rakibinin koşu yolunda olması gibi kriterler var. Bu kriterlerden biri oluşursa offside ihlali olur. Yani o eski tabirle aktive geçer diyoruz ya.
0: Evet.
1: Buradaki oyuncu sadece coğrafi olarak offside'da. Ben de diyorum ki benim yorum, Osimhen'in rakibine orada temas etmesi, zaten o rakip Osimhen'le temas etmese de arkadaki oyuncuya yetişemezdi. 2025'e iki eğitim kitapçığında bize gönderilen eğitim DVD'sinde UEFA'nın buna benzeyen iki tane pozisyon var. Hatta birinde kaleciyle çarpışıyor oyuncu. Artık temasın eskiden şöyleydi. Biz rakibe temas ettiği zaman eskiden de offside diyorduk. Ama 2025'teki yorum itibariyle temas etmesinin tek başına ihlal olmadığını UEFA bildirdi. Burada oyuncunun hareketine bakın, yetişiyor mu yetişmiyor mu diye bakın dedi. Burada da arkadaki Barış Alper'in kafayla vurmasını engelleyebilecek bir durumda değil zaten Antalya Sporlu oyuncu. Ondan dolayı Osimhen'in ona temas etmesinin bir anlamı yok.
0: Anladım. İstersen kısa bir araya gidelim hocam. Çünkü pozisyonun bölünmesini istemiyorum ama bugün Serdar Akçay abi bugün bizden Galatasaraylı demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Bugün Umut Görgülü yazmış. Bugün Galatasaraylısın hocam. Ne diyorsun?
1: Tamamdır. Şu Fenerbahçeliler biraz sonra linç ederler.
0: Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Devam edelim. Hattımızda FIFA eski hakem etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız var. Serdar Akçar hocamız da Galatasaray.hesap.com Antalya Spor maçındaki pozisyonları değerlendiriyoruz. Galatasaray biliyorsunuz 4-2 kazandı. Dakika 61 hocam. Antalya Spor serbest vuruştan kazandığı ikinci gol öncesi bir faul var. Bu faul doğru mu? Değil mi? Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Burada bir elinde oynama var. Bence hakemin çok da güzel bir tespiti var. Çünkü Torreira burada elini top geçmesin diye bariyer olacak şekilde genişletiyor. Vücudundan genişletmenin karşılığında da elle oynama kararı doğru bir karar. Çünkü gol oldu buradan. Hani bu pozisyon yanlıştı falan gibi yorum yaptılar ama bu bir şey değil. Takınma hareketi değil. Elde önde vücudunun arkasında birleşmiyor hiçbir şekilde. Daha açıyor burada Torreira topa yan dönerken kolunu gövdesinden uzaklaştırarak topun geçmesine bariyer oluşturuyor. Bu nedenle de buradaki faul doğru.
0: Bak şimdi bir mesaj geldi. Yani tam denk düştü. Uğur Şaban diyor ki Aygün abi yayınlar. Serdar hocamız da sevgileri iletiyor. İstanbul'dan Uğur diyor. Antalya Spor'un attığı ikinci golde Torreira ile oynadığı için çift vuruş olması gerekmez miydi? Direkt vuruş ile gol oldu. Yani ikinci bir oyuncu daha topa dokunmadı. Kaleci Uğurcan değseydi topa yine ikinci bir dokunuş sayılırdı. O golün out atışıyla başlaması gerekmez miydi demiş. Teşekkürler yayınlar. Ne diyorsun?
1: Hocam elle oynamalar direkt serbest vuruştur. Direkt serbest vuruş değildir. Yani bizim en direkt serbest vuruş dediğimiz çift vuruş diyor hani halk arasındaki tabir. Elle oynamalar ise direkt serbest vuruştan yani doğrudan bir gol atılabilen serbest vuruşlar kategorisindedir. Ondan dolayı hani bunu bir düzeltelim. Arkadaşımızın bilgisi bir hatalı bilgi. Burada bir vuruşta direkt rakip kaleye gol atılabilir. Çünkü bu bir direkt serbest vuruş yani doğrudan gol atabilme özelliğine sahip bir serbest vuruş idi.
0: Demin bu konuyu konuştun aslında. Sen hafta sonu Çorum maçını izledim demiştin. Mehmet Fatih Urgancı diyor ki senin dediğin konu söylediğin konuydu zaten hocam. Çorum'dan Fatih ben diyor. Hocama sorar mısınız? Çorum maçta Burak Çoban'ın atmış olduğu golü belki de sezonun golünü hakem vardan iptal

0: etti. Bu karar doğru muydu? Aslında yorum
1: Yani,
0: yaptın ama tekrar istersen buyur hocam.
1: Ya yanlış hemen söyleyeyim. Orada bir hava topu mücadelesi var. Hani şu, ayak geliyor mu? Hafif bir temas var. Evet. Hani sahada bunu hakem zaten faul olarak değerlendirse şunu derdik. Ya arkadaş çok basit çalıyorsunuz derdik. Çünkü gol olmayacaktı zaten öyle bir durumda. Ama gol olduktan sonra sahada hakem oynatıp gol olduktan sonra video yardımcı hakemin bir açık ve bariz hata olmadan buna müdahale etmesi garipti. Ama şunu da söyleyelim. Merkez Hakem Kurulu bunu doğru kabul etmiş. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü o video yardımcı hakemin maçı vardı süper. Yani MHK'ye göre doğru. Ama sizden sorun burada. MHK'nin kriterleriyle uluslararası kriterler birbirlerini tutmuyor. Yani MHK'ye göre geçen hafta Antalya-Alanya maçında iddia edilen gol de doğru. MHK'ye göre Onaçu'nun iptal edilen golü de doğru. Oradaki sarı karttan dolayı hakem cezaya girmiş sadece. Yanlış gösterdi. İkinci sarı karttan dolayı. Şimdi otomatikman siz bunlara maç verildiği zaman buradaki hakemlere de günah keçisi ilan etmeyelim. Video yardımcı hakem diyor ki ya MHK bana bunlara faul çaldı müdahale istiyor. Onlar da müdahale ediyor. Sorun şu. Sorun bu müdahale Dünya Kupası'nda göreceksiniz. Bunların hiçbirine müdahaleler olmayacak. Diyeceksiniz ki ya ne oluyor ondan sonra.
0: Ondan sonra Dünya Kupası'nda bu hakemler nasıl maç yöneteceği şey yapacağız.
1: E tabii şimdi orada kıyaslayacağız. Yani otomatikman bizim Türkiye ligindekilerle o da tabii oradaki verilen her karar doğru karardır anlamına gelmez. Onların da yanlışları var. Onları da zamanı geldiği zaman konuşulur, tartışılır. Ama hani şunu söyleyelim. Buradaki bir numaralı olay biz açık bariz hata arıyoruz. Ama Türkiye'de VAR müdahale çizgisi o kadar aşağılara düşürüldü ki sanki video yardımcıyken maçı yönetiyor ya döndük biz. Otomatikman da bu çocuklara verilen eğitim bu şekilde. Hakemlere de günah keçisi ilan etmeyin. Burada Merkez Hakem Kurulu'nu suçlamak gerekiyor.
0: Almanya'dan Mete Bey diyor ki senin demin söylüyorum. West Ham United Arsenal maçını izledim. Maç sonucu iki takım da liglerin kaderi etkileyecekti. Müthiş bir maç oldu. Hele son dakikada bir VAR müdahalesi iptal eden gol. West Ham'ın golü vardı ki bu pozisyon bizde olsa yanında Keten Elvan vay vay ama zevkle izledim maç gibi maçtı diyor. Sevgiler saygılar Mete.
1: Ben de izledim
0: onu. Sen demin konuşmuştuk onu. Aynen konuşmuştun ona.
1: Doğru bir VAR müdahalesi oldu.
0: Doğru hani diyorsun.
1: Eline yüzüne doğru çenesinin altına doğru bir kol uzatmış. Kaleci çıkamıyor ki top.
0: Bunu zaten konuştuk arkadaşlar. Çorum Spor'un Keçiören maçtaki golünü soruyorlar. Hocam şimdi konuştuk o yüzden söylüyorum. Dakika 63 Osimhen yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Bana da bu penaltı biraz şey gibi geldi. Yani bir temas çok hafif bir temas. Yani bu tip temaslar cezası çok oluyor hocam.
1: Hocam
0: yani.
1: Bak Türkiye'de Fenerbahçe'de neydi Beşiktaş'tan gelen bolcu ismini unuttum bir anda.
0: Osterwald mı diyorsun? Kimin diyorsun? Kimi diyorsun? Geçen ne?
1: Türkiye'de. Geçen sene Beşiktaş'tan transferi Fenerbahçe'nin Türk oyuncu. Forvet. Fenerbahçe'nin
0: Cenk Tosun mu diyorsun?
1: Cenk Tosun evet. Hı-hı. Cenk Tosun'un bir müdahalesine buna benzeyen bir penaltı verildi. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Hem de VAR müdahalesiyle verildi. Onu da söyleyeyim. Ama benim kriterime göre bu penaltı değil. Bak şimdi niye? Benim kriterim UEFA kriteri. UEFA diyor ki hafif temaslar, slide kontakları penaltı olarak cezalandırmayın. Tamam şimdi Osimhen topu öncelik sağlamış ama Osimhen'in ayağına yapılan müdahale o kadar böyle hafif bir temas ki Osimhen o ayağını da yere çok net bir şekilde basmış devam edebilecekken kendisini bırak. Ha, bana göre bu pozisyon UEFA kriterlerine göre bu pozisyondan penaltı olmaz. Ama Türkiye'de buna benzeyen örnek var. Cenk Tosun'un pozisyonu var. Geçen sene oldu. O saatte orada ya da bu geçen sene oldu ya tabii. Yalnız bu sezonun başında mı geçen sene mi diye
0: geçen sezon. Karıştı.
1: Geçen sezondu.
0: Aynen. Geçen sezonda
1: orada VAR müdahalesi oldu. Şimdi sizin kriteriniz olduğu için de ben burada hakemi yerden yere vurmuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu kadar basit temasları bence kamuoyu olarak biz istememeliyiz. Demeliyiz ki ya siz oyunu bozuyorsunuz, oyunu çirkinleştiriyorsunuz. Ya şu hafif temaslardan penaltı falan vermeyin demesi lazım kamuoyunun. Ben de o kamuoyunun işte içinde olduğumu kendimi bu şekilde beyan edeyim. Ben buna penaltı olarak kabul etmiyorum. Ama hakem verdiği zaman da ya niye verdi diye eleştirmiyorum. Çünkü Türkiye liglerinde buna benzeyen çok fazla penaltı verildi.
0: Osimhen'le ilgili çok fazla sorular geliyor. Hakemlerden kart görmediği yönünde.
1: O dakika 77'deki pozisyondur. Onu soruyorlar.
0: Ya, evet yani onu deminden beri soruyorlar. Dakika 76. Lemina Soner mücadelesi var hocam. Ne diyorsun?
1: Ya şimdi bu arka arkaya iki tane pozisyon.
0: Evet, bir de

0: Lemina Soner mücadelesi oldu. Sonra Yunus'un bir pozisyonu oldu. Şimdi bu Lemina Soner mücadelesinde Lemina'nın yaptığı hareket, böyle önüne doğru atlayarak yaptığı hareket net bir şekilde sarı kart. Onu baştan söyleyeyim. Çok net bir sarı kart. Yani buna hakemin atlaması kabul edilemez. Yani bu kadar böyle çaprazı alacaksınız rakibi bacağınızın arasına. Hatta orada şunu söyleyeyim. Bir tık daha ileriye gitse, arkadan bileği çevirse kırmızı kart falan konuşulur. Ağzı çevirmiyor Allah'tan bileği. Makas alıp bırakıyor. Makas alıp bıraktığından dolayı sadece sarı kart olarak değerlendirilmesi gereken bir durum. Ama hakem bunu vermedi. Yani şundan hemen arkasından bir atak başlıyor. Bu hemen arkasından başlayan atakta da
1: Yunus'un atağı.
0: Top önündeki topu kalesine doğru. Evet. Defans oyuncusu topla oynuyor mu? Oynuyor. Ama defans oyuncusu topla oynadıktan sonra tackle yaptığı ayağını havaya kaldırıyor ki Yunus geçmesin, gitmesin topa doğru. Çünkü top kuvvetli veremedi. Kısa düşürdü topu. Kalecisine gitmesin diye araya ayak sokuyor. Bence Yunus'a yapılan da bariz gol şansı. Dışarıda bir serbest vuruş verilip bariz gol şansıyla oyuncunun ihraç edilmesi lazım. Ha, şunu diyebilirsiniz. Hocam bu Lemina'nın pozisyonu gitti bu oldu. Hayır. Lemina'nın pozisyonu gidip olmuyor. Topu Lemina'nın faulünden sonra top yine Antalya sporlarda kalıyor. Antalya sporlular topu kazanıyor. Topu kazandıktan sonra kaybediyorlar. Galatasaraylara kaybediyor. Onun için atak başlangıç fazı Lemina'nın yaptığı faul değil. Daha sonra atak başlangıç fazı. Onun için de o bariz gol şansı değerlendirilseydi dönüp Lemina'nın pozisyonuna gidemezlerdi. O yanlış olurdu. Çünkü atak başlangıç fazı orada değil. Bir sonraki dönemde başlıyor. Ama bu bariz Yunus'a yapılan hareket bir faul ve bariz gol şansı yani kırmızı kartla ihraç edilmesi gerekirdi Antalya sporlu oyuncu.
1: Devam edelim. Osimhen'le ilgili çok sorular geliyor diyormuştum. Dakika 77. Osimhen ile Erdoğan sarı kart gördü. Ne diyorsun pozisyonla ilgili? Bir ya, de Osimhen'le ilgili haftalardır.
0: Bu pozisyonun bir de başı var. İlk yarıda bir pozisyon var. İlk yarıda da bir korner tartışmasında gitti. Kaleciyle bir de başladı Osimhen. Bence orada hem kalecinin hem Osimhen'in sarı kart görmesi gerekiyor. Çünkü kaleci korner veriyor hakem. Kaleci topu atmıyor korner vurulması diye. Osimhen gidiyor kalecinin elinden topu almak istiyor. Kaleciye böyle el kol hareketleri yapıyor. Bir şey yapıyor. Ya siz maçın otoritesi hakemdir. Otorite boşluk kabul etmez. Siz hakem olarak otoritenizde boşluk bıraktığınız zaman içlerinden bir tane oyuncu çıkar böyle elini sizi orada madara eder. Çok net bir şekilde. Çünkü Osimhen orada onu yaptı. Siz Osimhen'e karşı gerekli sarı kartı gösteremediniz. Dakika 77'ye geldik. Bir sakatlık var. Sakatlıkta oyuncular yavaş davranıyor Osimhen'e göre. Ve Osimhen hakem konumuna girip bu oyuncunun daha hızlı şekilde oyun alanından çıkmasını, oradaki sağlıkçı, sağlık görevlisinin oyun alanından çıkması için gitti oyuncuya dokundu, sağlıkçıya dokundu, dışarıya attırdı vesaire. Ve dedi ki bir yanda bu oyuncu işte Erdoğan'ın mesela sarı kart görmesini ben anlayamıyorum. Niye sarı kart? Osimhen istediği için sarı kart gördü. Onu da söyleyeyim. Osimhen'e sarı kart gösterdi. Osimhen döndü Erdoğan'ı gösterdi. Hakem döndü ona kart gösterdi. Sanki çatışma varmış.
1: Maçında da Barış Alper de Ederson'a gösterdi. Ederson kart gördü. Hatırlıyor musun?
0: Ya ondan sonra Osimhen'in hocam bak en büyük sıkıntı burada sarı kartı varken Osimhen gidiyor. Bir de rakip kulübeye el kol hareketleri yok. Ya arkadaş artık Osimhen şunu diyor. At beni ya diyor. Son hafta diyor bitti diyor bak şampiyon da olduk diyor. Bizi at diyor herhalde ben bunu anlıyorum. Yani buradan bu çıkıyor. Çünkü orada o kulübelere de gidip tahrik ettiği anda Osimhen'in ikinci sarı kartı görüp ihraç edilmesi lazım. Hadi ilk yarıdakini kaçırdın. Orayı uyarıyla geçtin diyelim. Ki bence orası sarı kart da hadi onu geçtik. Ya bu pozisyonun kendi içinde bile 77'nin kendi içinde bile Osimhen sarı kart gördükten sonra hala el kol hareketleri yapıyor. Yedek kulübesine şuraya buraya. Siz gidip yedek kulübesini tahrik edemezsiniz. Ama buradaki bütün suçlu hakem. Hakemler bu büyük futbolcular dediğimiz büyük takımlarda oynayan oyunculara böyle isimleri olan işte milyon dolarlarla transfer eden oyunculara karşı çok pasifler. Çok fazla onlarla bir şey alınmak istemiyorlar. Yani Osimhen'i attı işte biz şampiyon olamadık gibi bir şey yaşamak istemiyorlar benim anladığım kadarıyla. Şimdi zaten bu maçın hakeminin çok büyük hataları var. Niye? Mesela bir bariz gol şansı var işte biraz önce konuştuğumuz gibi. İşte bir Osimhen'in ihraç edilmemesi var. Şimdi siz bunları zamanında yapmadığınız zaman atamıyorsunuz. Atamıyorsunuz. O zaman da sizin işte o bütün otoritenizi geliyor oyuncu orada gömüyor. Ya bu şöyle bunu mesela Yasin Kol'da da oldu Osimhen olayı hatırla. Beşiktaş Galatasaray derbisinde gitti yardımcı hakemin önünde rakibin gırtlağını sıktı. Rakip de ona kafayla vurmaya gibi bir teşebbüste bulundu. Bana göre ikisi ihraç edilmesi gerekiyordu. Orada sarı kartla geçiştirdi ya. Sonra öbür derbide de yaptı. Öbür şeyde de yaptı. Yani siz eğer hakemler olarak bir oyuncuya siz müsamaha göstermeye başlarsanız oyuncu da diyor ki nasıl olsa ben cezalandırılmıyorum. Cezalandırılmadığım için de ben bunları yapmaya devam ediyorum. Normalleştiriyor oyuncu. Buradaki suçlular hakemler. Kusura bakma.
1: Serdar hocam hiç Beşiktaşlı olmuyor. Hep Galatasaray ya da Fenerbahçe taraftarı diyor dinleyicimiz. Ne diyorsun hocam?
0: Beşiktaşlılar Beşiktaşlı yapsınlar. Ne diyeyim ben? Ben yapmıyorum ki bunu. Onlar yapıyorlar. Benim takımımı söyledim ben. Atletico Madrid.
1: Aygün abi evet Atletico Madrid olduğunu geçen hafta da söyledin. Aygün abi iyi günler. Ben Bursa'dan Fenerbahçeli Selçuk. Serdar hocama saygı ve sevgi ve saygılarımla maçın hakkı 5 dakika uzatma mıydı acaba demiş. Ne diyorsun?
0: Hangi maçtan bahsediyorum?
1: Fenerbahçe maçından bahsetti herhalde tahmin ediyorum. Veya şeyden bahsetti acaba Antalya maçından da olabilir.
0: Maç işte yazmamış. Hangi maç? Hocam bak fal atacağız hangi maç?
1: Bilmiyorum.
0: İşte onun için yorum yapamıyorum. Ya maçın hakkı 5 dakika mıydı? Hangi maç?
1: West Ham, gene aynı şeyi söyle. West Ham Arsenal maçını izliyordum. İkinci yarıda bir el pozisyonu vardı. Bizim ülkede olsa kesin penaltı. Orada nasıl oldu?
0: Doğru karar. Ama bak hocam onun güzel tarafını söylüyorum. Biz ekranda izlerken ekranı ikiye bölüyor bunların rejisi. Sol taraftaki ekranın solunda video yardımcı hakemlerin hangi pozisyonu incelediğini görüyorsunuz. Sağ tarafta da video yardımcı hakemlerin konuşmalarını görüyorsunuz. Yani kendi aralarında uzak okuyabiliyorsanız eğer orada ne dedikleri anlıyorsunuz. İngilizcesi olarak biri anlıyor yani çok net bir şekilde. Yani böyle olması gerek.
1: Bitlisli Osman diyor ki Galatasaraylıyım ben diyor. Serdar abim doğru yorumlarından dolayı kutluyorum. Federasyon başkanı olmasını isterim diyor.
0: Hocam ben ölmeye niyetlenmedim ya. Yani kendimi kanser edip ölmeye niyetlenmedim.
1: Ha, sevgili Erdoğan göndermiş onu. Lütfü Arıboğan unuttuk demin ismini de. Arıboğan'dı. Doğru o şeyle ilgili.
0: Beni mi söylüyorsun? 2018
1: isim aklıma gelmedi bir anda. Lütfü Arıboğan'dı doğru.
0: Genel sekreter Lütfü Arıboğan'dı evet.
1: Aynen. Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Zaten öğleden sonra beraberiz MK Haber TV'de saat 14-16 arası.
0: İyi yayınlar diliyorum sana. Herkese inşallah güzel bir hafta olur. Sağlıkla saatli.
1: Çok teşekkürler hocam yerimize bağlandığınız için.
0: Çok teşekkür ederim hocam sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Evet hattımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçı hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Tekrar hoş bulduk Mert.
0: Evet, bu hafta
1: öğlen fazla, dinleyicilerimize merhaba diyelim.
0: Evet, fazla mesai yaptık seninle sabah sporundan. 3 saat birlikteydik. Yarın da bu arada Genco abi olacak. Sabah çarşamba ile birlikte artık Ali abinin programlara geri dönmesini bekliyoruz. O da 7 tam iş günü programa çıkmamış olacak.
1: Evet.
0: Bir haftayı da aştı. Bunlar aleyhinde delil olarak
1: Salı günü hesap sorarız öğlen. Ama
0: çarşamba
1: sabah öğlen de mi gelmiyor?
0: Tahminimce gelmez.
1: Hmm.
0: Sabah gelmez. Sabah dedi, öğlen de gelmeyeceğini varsayıyorum ben. Sabah gelmeyeceği için. Hmm. O yüzden çarşamba ben sorarım. Cuma da sen.

0: Cuma'da ben,
1: artık.
0: evet.
1: Cuma'da sen hesap sorarsın. Şimdi biz sabah şampiyonlukları tabii konuştuk. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etti. Dün Barcelona La Liga'da şampiyonluğu ilan etti. Avrupa'nın birçok farklı liginde de artık Mayıs ayına geldik. Yavaş yavaş şampiyonlar belli oluyor. Sabah bahsetmedim. Mesela sabah Ukrayna'dan bahsetmedim, Arda Turan'dan.
0: Aa, doğru.
1: Danimarka'dan bahsettim. İşte Yunanistan'da Ajax şampiyon oldu. Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyon olmuş.
0: 40 yılda bir.
1: 40 yılda bir şampiyon oluyorlar. Ve Arda Turan aslında sonrasında da pişman oldum. Unuttum çünkü sabah. Yoksa hafta sonu tabii ki takip ettim karşılaşmasının skorunu ve durumu. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'le bitime 3 maç kala şampiyonluğu garantiledi. 66 puan topladı 27 maç sonunda. Ve herkesle paylaştı. Avrupa'da birlikte şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik
0: Evet,
1: direktör
0: evet.
1: olmayı başardı. Bu da
0: Aynen.
1: onun başarısını çok daha kıymetli bir noktaya taşıyor. Sonuçta zor şartlarda mücadele ediyorlar. Evet, ekonomik olarak belki diğer rakiplerinden yine daha fazla para harcayabiliyor Shakhtar Donetsk. Birçok Brezilyalı oyuncu buluyor ama yine de ligde geçen sezon mesela Dinamo Kiev şampiyon olmuştu. Bu sezon Dinamo Kiev ligde ancak dördüncü basamakta. 2 ve 3. sırada benim yakından pek bilmediğim takımlar var Ukrayna liginde. Polesya ve Çerkasi diye. Duydun mu daha önce bu takımları?
0: İlk iki ya yani ilk söylediğini duymadım da ikincisini duymuştum.
1: Çerkasi son dönemde tabii çok yatırım yapan bir kulüpmüş. Ama Ukrayna ligini işte çok önceden takip ederdik. Shakhtar, Dinamo Kiev, işte Metalist Kharkiv dönemlerinde hiç duymadım. Takımlar bunlar ama dediğim gibi yatırım da yapan takımlarmış. Arda Turan'ın Shakhtar'ı da ilk senesinde bu takımları geride bırakıyor ve şampiyon oluyor. Onun haricinde Avrupa'da tabii yarı final başarısı Arda Turan için çok kıymetliydi. Onun da önü çok açık. Seneye bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ni direkt olarak lig aşamasından başlamayı da garantilediler. Dün Avrupa'nın diğer liglerinde alınan sonuçlarla beraber. Bu da bir artı, eleme oynamadan direkt olarak ligden, lig yolundan 36 takım arasında kendisine yer bulacak. Orada da oynayacağı 8 maçta Arda Turan'ın da fark yaratması muhtemel. Sonuçta Shakhtar da vitrin olabilecek takımlardan bir tanesi. Birçok teknik direktörü geçmişte önemli liglere de gitti. Neden Arda Turan için de öyle bir basamak olmasın
0: Peki
1: Shakhtar Donetsk?
0: Shakhtar maçlarını Polonya'da değil Türkiye'de oynar mı? Bir dahaki sene. Avrupa maçlarını yani.
1: Valla orada şeymiş değil mi? Nerede başlıyorsan oradan devam
0: Tabii o yüzden
1: ettiriyorsun.
0: değiştiremediler Polonya'yı.
1: İlk başladığın yer önemli ama şey olarak mantıklı mı acaba ulaşım olarak? Çünkü Polonya sınır galiba orada. Yakın. Yani en yakın ülke olarak. Onun herhalde önemi var
0: Ya
1: diye
0: bir de kaç
1: düşünüyorum.
0: saat olsa olsa kaç saat sürer Ukrayna?
1: Valla hiç bilgim
0: Gittiğimden
1: yok.
0: değil ama yani ne kadar uzak olacak.
1: Hiçbir hani
0: Bakayım.
1: bilgim yok. Polonya'ya mı daha yakın? Hani Polonya daha yakın
0: Sonuçta
1: olduğunu biliyorum.
0: Karadeniz'de kıyımız olan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Ama ulaşım Polonya olduğu kadar
0: Değildir.
1: kolay olmasa gerek.
0: O eminim de yani hani karayoluyla 40 dakika 50 dakika olmasa uçakla olsun olsun 1,5 saat olsun.
1: Ama uçak kullanamıyorlar işte.
0: Ha hiç mi uçak kullanılamıyor?
1: Otobüs yolculuğu yapıyorlar sürekli
0: Ha.
1: Polonya.
0: O zaman otobüste Polonya'ya geçsinler.
1: Oradan
0: Oradan
1: uçakla.
0: uçağa binsinler.
1: Yok ya. Yorucu abi zaten otobüs yolculukları onların kaç saat sürüyor? 10 küsür saat bildiğim kadarıyla sürekli yolculuk yapıyorlar Avrupa maçları için.
0: Otobüste mi 10 saat sürüyor?
1: İşte o civar bir şey olması lazım. Benim okuduğum kadarıyla. Hava sahası kapalı herhalde o yüzden.
0: Tamam, hava sahası kapalı da işte yani yakınlarda böyle hemen sınırı geçebilecekleri bir yerde mi yok? Ama ya sırf orası da değildir ki. Sınırdaki yerin de hava sahası kapalıdır en nihayetinde.
1: İşte.
0: Yani yakın yerlerde tehlike arz eder.
1: Lojistik olarak böyle bir sıkıntısı var Shakhtar'ın. O yüzden mümkün değil yani. Türkiye'de tek maç yapılabilse yapılırdı bir maçlığına ama ona da UEFA izin vermiyor. Bütün sezon boyunca nerede başladıysan orada devam etmen gerekiyor.
0: Valla Allah kolaylık versin. İşleri kolay değil hakikaten. Yani Arda da bunu hemen söyleyeyim, Arda Hoca da hangi maç öncesiydi? Crystal Palace maçı öncesindeki, pardon sonrasındaki, ya önce de basın toplantısı söyledi de bir de TRT'ye özel açıklamalarında da çok dile getirdi. Yani

0: öncelikle insanlık namına dileyelim ki o sorunlar bitsin. Sonra ulaşımdı, spor kulüpleriydi yani sırayla.
1: Ahmet Talin, Ali abi sanırım Arteta şampiyonluğu yakın diye yıllık iznini uzattı demiş.
0: Arteta daha da şey Arteta'dan dolayı Ali daha da uzatabilir.
1: Evet, bu haftayı da belki uzatabilir. Hafta içerisinde City'nin de bir lig karşılaşması var. Orada
0: Çarşamba, evet.
1: puan kaybederse
0: Neredeyse.
1: iki maçlık fark olacak. Zaten bitime
0: 2'ye
1: de
0: 5.
1: iki maç
0: 2 2 maça 5 puan.
1: ya da iki maça 4 puan, hadi berabere kaldı desen, bir puan da alsa iki maçlık bir fark olacak. Çok büyük avantaj olacak tabii Arsenal için. Bir de üzerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelirse o da pastanın üstündeki çilek
0: Evet.
1: olur. 4'te 4 hedef vardı gerçi Arsenal'ın. İkisinde hedefe ulaşamadılar. Lig kupasında finalde kaybettiler. FA Cup'ta elendiler.
0: Ama büyük dilimler duruyor. Aslında
1: Tabii en
0: büyük
1: büyük.
0: dilimler.
1: Aynen, en önemli olan zaten ligi kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Orada da şimdilik ligde avantajı var. Şampiyonlar Ligi'nde de karşısında çok iyi bir Paris Saint-Germain takım var. Hem çok iyi hücum ediyorlar.
0: Evet.
1: Bir de üzerine son maç gördük ki çok da iyi savunma yapabilen bir takım. O da 30 Mayıs'ta şampiyon belli olacak. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş ki Cuma günü Rize Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın'ın istifa edeceğini düşünüyorum demiş. Bu konuyla ilgili herkesin bir fikri var. Valla son basın toplantısından sonra gördüğüm kadarıyla çok istifa etme niyeti yok gibi Sergen Yalçın'ın. Biraz daha toparlamış gözüküyor ama tabii Rize maçında alınacak olumsuz bir tablo, olumsuz bir skor fikrini de değiştirebilir. Ama şu andaki izlenim, açıklamalara sadece bakarsak, istifa etmeye yakın bir şey de değil Sergen Yalçın. Ama belki yönetim görevine son verebilir. Kendi istifa etmezse o da bir alternatif. Hayrettin, Arda Turan Fenerbahçe'ye gelir mi diye bir soru yöneltmiş. Gelmez. Arda
0: Bence de
1: Turan
0: gelmez.
1: Fenerbahçe. Fenerbahçe de Arda Turan'a
0: Gitmez
1: gitmez.
0: zaten yani en
1: Zaten
0: başta.
1: şu anda Fenerbahçe için yerli opsiyon olarak Nuri Şahin'i ve Abdullah Avcı'yı gördüm. Bu Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan farklı olarak konuşulan. İlhan Palut Beşiktaş için genelde yakıştırılan bir isim. Kendisinin de Beşiktaşlı olduğu hep konuşuluyor. Arda Turan yani Fenerbahçe olmaz. Bir ihtimal belki Beşiktaş gündeme gelebilir. Ama tahmin ediyorum ki Arda Turan'ın da gönlünde Galatasaray'ı çalıştırmak var.
0: Bence
1: Okan Buruk'un
0: olacak bir kere. Yani.
1: dönemi bittikten sonra en doğal aday Arda Turan olacak
0: Bence de,
1: Galatasaray'da.
0: bence de.
1: Tabii o anki şartlar neyi getirir? Arda Turan Atletico'yu çalıştırmaya başlamışsa Galatasaray tabii çok daha geri planda kalır.
0: Ya tabii ya
1: Ama
0: yani bir yerde olacak Arda Turan bence Galatasaray'da.
1: sonuçta Nuri Şahin de Dortmund'a gitti. Bir yılı tamamlayamadan görevine son verildi. Boşa çıktı. Arda Turan da hani olduğu Atletico'ya gitti. Belki başarısı olacak ki bu tarz uzun soluklu teknik direktörlerden sonra gelen teknik direktörlerin işi de çok kolay olmuyor
0: Tabii.
1: genelde.
0: Tabii.
1: Aslında bunu kıran isim Arne Slot olmuştu. Klopp'tan sonra 2 yıl acayip işler yaptı. Fakat o da 2. yılda tökezledi. Yani en çok para harcadığı
0: Hatta
1: sezonda şu an gönderilmeye
0: herkes
1: yakın.
0: de miras yedi diyor ona. Yani çünkü Klopp'un takımında neredeyse hiç oynama yapmadı ve tekrar şampiyon oldu. Fakat Klopp'un takımından sonra yani kendi devraldıktan bir sene sonra ikinci senesinin başında yani Premier Lig rekoru kırdı bir dönemde harcanan parada neredeyse bilmiyorum kırmış olabilir yani hani 5 tane direkt ilk 11 oyuncusu aldı. Wirtz'ı aldı, Kerkeci aldı. İsak'ı aldı, Ekitike'yi aldı. Şimdi hatırlamıyorum bir kişi daha aldı.
1: Frimpong dedim mi?
0: Evet, Frimpong'u aldı. Yani ama gel gör ki bu takım hiçbir şey yapamadı.
1: Ama yine o
0: Yuvalandı ilk kez.
1: mirası yiyemeyen de birçok teknik direktör olmadı
0: Var,
1: mı
0: var tabii.
1: geçmişte? Hani uzun soluklu. O da
0: İşte
1: kolay bir
0: Arsene
1: şey değil.
0: Wenger'den sonra Arsenal,
1: Ferguson'dan sonra.
0: Ferguson'dan sonra David Moyes.
1: İşte onların hepsi zorlandı. Slot ilk senesinde çok iyi işler yaptı. Sonra yapamadı.
0: Mesela Fatih Terim'den sonra Lucescu'yla başarılı oldu. Yani şu anlamda başarılı oldu.
1: İlk sene şampiyon olamadı
0: Şampiyonlar
1: ama.
0: Ligi'nde şampiyon olamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Süper Kupayı kazandı.
1: Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan direkt katılacakmış Shakhtar diyor dinleyicimiz. Galatasaray'la eşleşme güzel olabilir diyor. 4'ten de katılsa fark etmez, eşleşme ihtimali var. Aynı torbadan da artık biliyorsunuz takımlar. eşleşiyor. O yüzden o ihtimal var. Güzel bir eşleşme olabilir. Okan Buruk'ta kalırsa Arda Turan'a karşı Okan Buruk. Hatta Arda Turan'ın elini daha da güçlendiren bir eşleşme de olabilir. Olası iyi oynatacağı futbol, alacağı puanlarla Galatasaray'a karşı. Tabii ne olacak? Tek maç oluyor takımlar eşleştiğinde. Ya İstanbul'da ya da işte Polonya'da olacak. İstanbul'da olursa da çok farklı bir atmosfer olabilir gerçekten.
0: Olur.
1: Mustafa Dürüst ne demiş? Hakan Çağanoğlu Inter'de, Denizgül Porto'da, Arda Turan da Shakhtar'da şampiyon oldu demiş. 3 temsilcimiz Avrupa'da 3 farklı takımda şampiyonluk yaşadı diyor. Doğru. Eksik bir oyuncu var mı acaba?
0: Ben de düşündüğüm
1: ama işte Ferdi'si, Kenan'ı, yok. İşte Zeki'si yok herhalde.
0: Enes
1: zaten çok uzak. Arda Güler uzak kaldı. Aslında en yakın isimlerden olabilir, biri olabilirdi, evet, evet. Real Madrid'de ama bu sezon Real içinde fiyasko bir sezon oldu. Arda Turan'la ilgili ikinci bir Fenerbahçe mesajı denk geldi. Mustafa Demirkaya Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak. Fenerbahçe'de hocasız. Aziz Yıldırım'ın da seçildiğini düşünürsek Aziz Yıldırım'ın aradığı profil diye görüyorum.
0: Sergen Yalçın için
1: demiş. Ben de hiç katılamadım. Bir de Fenerbahçe'nin şu an başarısız görülen bir Sergen Yalçın'a gideceğini ben düşünmüyorum. Şampiyon yapar, sonra boşa çıkar falan ama hani böyle bir sezondan sonra da Fenerbahçe Sergen Yalçın'a gitmez. Bu benim tabii ki fikrim.
0: Katılıyorum. Bence Sergen Hoca'ya Fenerbahçe gitmez. Hani sırf bu sene sonu için bahsetmiyorum yani. Kariyerlerinin böyle bir kesişme yaşayacağına inanmıyorum ben Fenerbahçe ile Sergen Hoca'nın.
1: Bundan sonra hiç ihtimal vermiyorsun.
0: Yani vermiyorum. Kendi adıma vermiyorum.
1: Beşiktaş İsmail Kartal teklif yapsın denmiş.
0: Allah Allah ne kadar ilginç.
1: Herkes birbirinin.
0: Evet yani. Müthiş bir barış sağlanmış kulüpler arasında. Hani hiç bariyer yok. Arda Turan Fenerbahçe'ye gidebiliyor. İsmail Kartal Beşiktaş'a gidebiliyor. Sergen Hoca Fenerbahçe'ye gidebiliyor. Muhteşem ya. Bizim haberimiz olmayan bir şeyler mi oldu Türkiye'de?
1: Vallahi bilmiyorum. Ve son mesaj. Öyle de reklam arasında gidelim. Almanya'dan Okay Ersan yazmış. Şampiyonluk geldi şükür demiş.
0: Nuri Şahin Dortmund'a.
1: Onu mu yazmışlar? Ya Nuri Şahin Dortmund'da zaten.
0: İşte teknik direktör olsun.
1: Tam oldu ya bir kere. Rakibine yok,
0: yardımcı,
1: gitmesi lazım.
0: Yardımcı olmadı mı? Ha doğru doğru.
1: Teknik direktör de oldu.
0: Rakibine gidecek. Nereye gitsin?
1: İşte Bayern Münih'e.
0: Schalke'ye.
1: Ha Schalke olur.
0: Schalke'ye gidecek.
1: Schalke olabilir. Ben milli takım için bir şey sormak istiyorum. Kadrolar Dünya Kupası için ne zaman açıklanır demiş. Onun bir tarihi var da hani çok
0: ya ben,
1: aklımda kalmadı.
0: Ben dün baktım Mert. Milli takım tarihi açıklama tarihlerine baktım. Türkiye'yi göremedim. Böyle 20-25 ülke gördüm. Acaba bazıları açıklamadı mı dedim. Çünkü biz yoktuk hakikaten.
1: Onda ama bir zaten FIFA'nın belirlediği bir son tarih olması lazım.
0: Bir deadline var ama işte daha önceden açıklayanlar var. İşte Meksika şu tarihte açıklıyor. Böyle 20 tane falan takım gördüm. Birbirinden farklı tarihler çoğu vede.
1: Şu an mı açıklanmış?
0: Hayır, açıklanacağı tarihler. Açıklanacakları tarihler.
1: Okey. Valla daha ona var. Bilmiyorum hani şu an ödemi var mı bu konunun, bilemedim. 14-18 bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14-20 saatlerimiz sabah Osimhen'den bahsederken Galatasaray'ın tabii şampiyonluğunun önemli pay sahiplerinden birisi Victor Osimhen. Son Antalyaspor maçında da bayağı mücadele etti, kartını gördü. Çok sayıda ofsayta düştü. Özellikle ofsayt kısmını konuşmuştuk. Gün içerisinde ben Haaland'la ilgili o örneği buldum. Sabah verdiğim tweet'te attım Twitter hesabımdan. Sonra bir de Osimhen'in bu sezon kaç kez ofsayta düştüğünü de buldum bir kaynaktan. Süper Lig'de en çok ofsayta düşen oyuncu olmuş Victor Osimhen şu ana kadar.

0: kadar ki maçlarda 33 hafta sonunda 32 kez ofsayta düşmüş. 1713 dakikada bu ofsayta düşmüş. İkinci sırada Muandil Maci var. Sonra Haaland'a bakayım dedim. Çünkü Haaland gerçekten bu konuda acayip bir noktada.
1: 43 kere düşmüş.
0: Bir baktım Osimhen'den fazla. Bu kadar dikkat etmesine rağmen ama kaç kere düşmüştür bu sezon Premier Lig'deki 35 maç oldu Manchester City. Ya
1: uzun top oynamıyor ki Manchester City. Yani iki falan bile diyebilirim. Belki hiç bile diyebilirim. Çünkü uzun top oynamıyorlar.
0: Uzun top oynamıyorlar ama sonuçta ofsayta düşmek için illa uzun
1: Ama
0: topa gerek
1: genelde
0: de
1: uzun
0: yok.
1: topa savunma
0: Galatasaray çok mu
1: arkasında
0: uzun top atıyor mesela? Orta yaparken ofsayta kalıyor
1: ya
0: Victor
1: ama o
0: Osimhen.
1: Osimhen'den kaynaklı yani. Bilmiyorum ben 3 diyeceğim en fazla o da 2 ya da
0: Tamam.
1: 3.
0: 4. Zaten o da çok az. Yani Bernardo Silva daha çok ofsaytta kalmış Manchester City'de, öyle söyleyeyim, Erling Haaland'dan. Haaland'ın bu işte ne kadar bence usta olduğunu göstergesi. Mesela Harry Kane için ne dersin ofsayt
1: Bu arada
0: konusunda?
1: Osimhen'in de en az 10 maçlıkta oynamadığını da hatırlayalım.
0: Tabii, dakikaya vurursan zaten Osimhen'in yanına yaklaşabilecek oyuncu çok az. Ona üşendim. Avrupa genelinde de bu istatistiğe bakacağım ama
1: Harry Kane'in kaç mı?
0: mesela Harry Kane kaçtır sence?
1: Harry Kane. Şimdi zaten o böyle çok depar atan. Ama o da çok akıllı bir forvet yani. Offside'a düşmemeye özen gösterir. Ya o da bir elin beş parmağını geçmez diye düşünüyorum.
0: Geçmiş. Şimdi tam rakam aklımda değil de 17-18 civarı bir şeydi
1: Öyle mi?
0: Harry Kane'in ligde düştüğü
1: Hmm.
0: ofsayt. Mesela fazla. Bana da çok düşmez
1: Harry
0: gibi
1: Kane bana,
0: geliyor.
1: benim için çok sürpriz
0: Çok mu
1: oldu.
0: değerine gelir?
1: Evet,
0: Önünde
1: aynen.
0: kurar. Ama işte bu işin ne kadar da zor olduğunu bence göstermek için de
1: İlk penaltısını kaçırdı Harry Kane.
0: aynen. Bayağı Münih dedim bu hafta. 1-0
1: Yalnız o
0: bitti
1: bayağı
0: maç.
1: konuşuldu. Çünkü penaltı atmadan önce Wolfsburglu oyuncu sabit ayağını koyacağı yeri kazmış. Sky Sports'ta gösteriliyor. Çok da tartışma konusu olmuş. Bilmiyorum daha sonradan bir ceza çıktı mı çıkmadı mı ama düşün, İngiltere'de ya bizden sonra ilk kez böyle bir olay gördüm. Hatırla, Bilica Galatasaray maçından önce mi,
0: Evet,
1: Beşiktaş maçından
0: kazmış.
1: önce mi ne kazmıştı. Harry Kane penaltıyı atmadan önce Wolfsburg için de çok kritik bir, galiba puan mı, puanlar mı, küme mi düşüyor, düşmemeye
0: Tabii ki
1: oynuyor.
0: düşmeme oynuyor.
1: Dolayısıyla bir oyuncu gitmiş beyaz noktayı değil, sabit ayağını koyacağı yeri kazmış. Bu bayağı Sky Sports'ta olay oldu yani.
0: Mantıklı. Bunu ilk defa duyuyorum mesela. Genelde penaltı noktasını
1: Evet.
0: pazarlar.
1: Ve
0: Diğer
1: ayağı da
0: ayağını
1: kaymış.
0: kaymış mı
1: Ayağı kaymış
0: pozisyon?
1: tabii. Penaltı atarken ayağı kayıyor Harry Kane'in.
0: Hakem görse herhalde kart verirdi. Verdi mi bilmiyorum oyuncuya da.
1: Yok.
0: Geçen
1: İşte
0: çünkü
1: ben merak ediyorum,
0: bir maçta oldu
1: Hüseyin
0: Türkiye'de.
1: duyuyorsa belki acaba sonrasında bir şey oldu mu yani bununla ilgili?
0: Sonrası için mi?
1: Ya Sky Sports'ta çıktıysa
0: Hı-hı.
1: bir şeyler olabilir.
0: Ha, olay olmuştur da artık cezai bir durum zaten maç içinde
1: Eğer
0: verilmediyse
1: verilmediyse
0: mümkün değil
1: zor,
0: o
1: doğru.
0: saatten sonra da. Bundan sonrası için belki daha dikkat edilebilir. Az önce Dünya Kupası kadrolarıyla ilgili konuşurken Hüseyin abiden tabii hemen bilgilendirme geldi. Onu da meraklısında okuyayım. 31 Mayıs'a kadar 26 kişilik kadro bildirilecekmiş. Ancak daha önce 55 kişilik bir liste
1: Aa,
0: bildirilmiş. O
1: doğru.
0: havuzdan o 26 kişilik kadro
1: Hatta
0: bildirilmesi
1: Neymar
0: gerekiyor
1: 55 kişilik listede var
0: olmuş.
1: Brezilya'da.
0: Hala ihtimali var yani.
1: Aa, evet, 55 kişilik liste. Ben önce şey zannettim. Komedi şaka haberi zannettim. Doğruymuş meğerse. 55 kişi de varmış Neymar.
0: Evet. Mesela geçen Türkiye'de Konyaspor'dan Adil Demirbağ'da Dünya Kupası hayali kurduğunu, Montella'nın çağıracağını düşündüğünü söyledi. Bilmiyorum 55 kişilik listede var mı Adil ama eğer varsa stoperde de bir sıkıntı yaşanırsa onun için de bir fırsat doğabilir.
1: Yalnız onun en komik yaşanan hadise 2006'da, 2006 mıydı? Yok. Kuzey Kore ne zaman katılmıştı? 2014. Yok, 2006'ydı ya. Yıllar o kadar birbirine giriyor ki. 2006'ydı. Kuzey Kore Dünya Kupası'na katıldığında Mert, 3 kaleci söylemek zorundasın ya, diğerleri değişebilir. Ama 3 kaleci söylemek zorundasın. Güney Kore teknik direktörü demiş ki bizim 3 kaleciye ihtiyacımız yok, 2 kaleci söyleyelim diyor. Ve
0: Ama yasak herhalde.
1: yasak ama öğrendiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Ve FIFA diyor ki bir tane oyuncu seçeceksin şimdi bana diyor. Ve onu kaleci olarak bana bildireceksin. Başka mevkide de oynatamazsın
0: Yapamayacaksın.
1: diyor. Ve öyle bir ceza alıyor Kuzey Kore.
0: Yani bu kadar da şeyden bir haber olmak da

0: çok kötü elendiklerinden dolayı artık ceza mı aldılar? Ülkeye giremediler mi? Yani bir kutlama bilmiyorum yani hayali bir şey yapıldı mı ama.
1: Hani öyle dendiyse bir de
0: Çünkü
1: sonrası.
0: haberleri falan var internette. Şu yarı finalde Ronaldo'lu Portekiz'i yendik falan diye. Yani ilk şöyle bir şey olmuştu. Çok ağır bir ceza gelmişti. Şimdi ilk Brezilya maçıydı Kuzey Kore'nin. O maçı da 1-0 kaybettiler. Hatta ben handikaplı oynamıştım. İnanamamıştım. Ya yani o inanılmaz Brezilya'nın Kuzey Kore'yi nasıl 1-0 yendiğini. Ve Kuzey Kore'nin o anki lideri de Brezilya çok farklı mağlup olacaklar diye maçın yayınlanmasını engelledi. Yani izin vermedi. Maç 1-0 bitince dedi ki biz iyiyiz. İkinci maç Portekiz maçı bunun yayınlanmasını kabul ediyorum diyor. 7-0 mı ne bitiyor maç? Bundan sonra hiçbir maç yayınlanmıyor. İşte oyuncular ve teknik direktör de ceza alıyor ama bundan sonra yapılan haberlerde işte üçüncü maçı kazandık ve averajla ikinci tura çıktık. İkinci turda şunu eledik. Çeyrek finalde bunu eledik. Yarı finalde Portekiz bizi yenmişti gruplarda. Portekiz'i yendik. Finalde de Brezilya'yı yendik diye haber yapıyorlar.
1: Ha, başka bir kafa
0: İnternet
1: gerçekten.
0: yasak yani.
1: Aynen. Değişik yani, bir algılamam. Oradaki durumu çok mümkün değil ya.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bu Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore Kuzey Kore ile karşılaştı ya da bir önceki. Kuzey Kore'deki maça basın almayı yasakladı Kuzey Kore lideri. Çünkü yenilecekler çok büyük bir ihtimalle ve halkının haberi olacak. FIFA ile inanılmaz bir şeye girdi. Münakaşaya girdi. FIFA dedi ki bu bir FIFA müsabakası. Beni senin ülkenin kuralı hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ya gazeteci alacaksın maça ya da seni saf dışı bırakacağız ya da başka ülkede oynayacağız. Bayağı düşünüldü, edildi falan. Kuzey Kore'de oynandı. Sırf FIFA'nın akredite kendi gazetecilerini almadı. Sırf FIFA'nın akredite gazetecilerini almayı kabul etti.
1: Sen bunları nereden
0: Okuyorum.
1: takip ediyorsun? Kuzey
0: Okuyorum.
1: Kore'yle ilgili de bilmiyorum hiç.
0: Yo, bir iki
1: Duymadım, hiç
0: kere bir şey
1: görmedim.
0: çıktı da o bir tane liderleri var ya o böyle işte onunla ilgili hep mimler falan oluyor. İşte dünyada savaş çıkıyor, beni niye çağırmadınız diye üzgün üzgün bakıyor falan filan böyle. Öyle bir iki şeye baktım diye Kuzey Kore haberleri hep önüme
1: Öne
0: düşüyor benim.
1: düşüyor. Bir dinleyicimiz az önce offside ile ilgili konuşurken Icardi'nin rakamları nasıl diye sormuş. Icardi bu sezon 4 kez offside'a düşmüş. İlk geldiği senelere baktım Genco abi konuşurken. 2022-23'te 18 kez, sonraki sezonda 21 kez offside'a düşmüş. Osimhen'inki 32. Ki Osimhen'e göre daha da fazla süre aldığını söyleyelim Icardi'nin. Tabii çok daha iyi ama öyle Haaland gibi de değil. Belki öyle bir beklenti var Icardi'nin ama Icardi de öyle çok az offside'a düşen bir oyuncu değil. İlk 2 senesinde ilk 10 oyuncu arasında yer alıyor Süper Lig'de. Onu da aktarmış olayım. Birkaç mesajla yine devam edelim. Merhaba Mert abi, Genco abi demiş ama gerisini okumayayım. Oldu olacak, Okan Buruk'ta Fenerbahçe'ye gelsin bari
0: Yani.
1: demiş bir dinleyicimiz. Evet, bir o eksik kaldı bu haberlerde.
0: Mourinho Liverpool'a gelsin falan.
1: Gibi şeyler. Neyse, 14.30 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hetri

0: 14.32 saatlerimiz, hafta sonu program girişinde de bahsettim. Şampiyonlar işte yavaş yavaş belli oluyor. Süper Lig'de de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Son maç artık Galatasaray için Kasımpaşa deplasmanında formaliteden öteye gitmeyecek. Sezon geneli için düşünecek olursak Genco abi, bu 2025-26 sezonu Galatasaray şampiyonluğu sende nasıl bir yer edinecek? Neyle bu şampiyonluğu hatırlayacaksın, nasıl atacaksın hafızaya? Bize 2035'te bu yılki şampiyonluk için mesela neler söyleyeceğini düşünürsün?
1: Galatasaray'ın o 4 şampiyonluk dilimi içerisindeki

0: En zor şampiyonluğu derim. Yani puan ve kaybettiği puan, maçlardaki işte aldığı beraberlik ve mağlubiyeti düşündüğümde, hatta belki de en kolay olması gereken, benim mantığıma göre en kolay olması gereken ama en zor olan şampiyonluktu. Avrupa'daki yolu aklımda kalır tabii ki. Juventus ve Liverpool maçları aklımda kalır. Onun biraz işleri zorlaştırdığını düşünebilirim. Tabii yani her kazanılan şampiyonluktan sonra onu savunmak daha zordur. Rakipler daha bilenir. Senin motivasyonun biraz daha zor olabilir. Şampiyon olup onu korumak en zor odur zaten.
1: Doymuşluk.
0: Doymuşluk. Yani 2 de
1: Anladım.
0: oldun diyelim, 3 var. 3 oldun diyelim, 4 var. Yani bazı olumsuz sayabileceğimiz etkenler olduğu gibi, yani olumlu sayabileceğimiz gibi olumsuz da var. Ama benim aklımda, bana yıllar geçtiğinde gelince 4. şampiyonluk nasıldı dediğinde en zor şampiyonluktu derim.
1: Hangi oyuncu ön plan çıkarırsın bu sezon için Galatasaray'da?
0: Yine Osimhen. Osimhen varken ki Galatasaray'ın attığı goller, kazandığı puanlar, Osimhen yokken Galatasaray'ın kaybettiği puanlar. Osimhen.
1: Performans olarak bir numara Osimhen mi?
0: Osimhen.
1: Uğurcan'ı ikiye mi koyarsın? Üçe mi, yoksa almaz mısın ilk üçe?
0: Uğurcan'ı alır mıyım? Almam. Uğurcan'ı almam.
1: Uğurcan'ı almıyorsan öyle bize iki isim saymalısın ki
0: Uğurcan
1: bizi
0: neden
1: ikna etmen
0: almam?
1: lazım.
0: Yok, ben sana söyleyeyim. Uğurcan'ın bana kurtardığı iki tane maç söyle. Uğurcan'a çok iş düşmüyor ki Türkiye'de. Yani Avrupa'dan bahsetmiyoruz, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'de kurtardığı Uğurcan'ın iki tane maç söyle. Osimhen'in kaç tane var? Hani Uğurcan Galatasaray'ın üzerine Fenerbahçe çok gelmiştir. 5 kurtarış yapmıştır. Averajı 8'dir, 9'dur. Yani Antep maçını mı kurtardı? Antalya'yı mı? Kayseri'yi mi? Eyüp'ü mü? Fatih Karagümrük'ü mü? O yüzden saymam Uğurcan'ı. Ama performans olarak Osimhen'den sonra kimi sayabilirim? Yani evet, bir düşüşte ama Torreira'yı 3'e alabilirdim büyük bir ihtimalle. Torreira sonuçta orta sahada hakikaten çok önemli bir isim. Olmadığında varlığı hissediliyor. Diğer de vallahi Davinson olabilir.
1: Barış
0: Savun
1: Alper.
0: Barış Alper, Davinson, ikisini aynı koyabilirim. Davinson'la Barış Alper. Aynı koyabilirim. Yani Yunus'u koymam çünkü. Sané'yi hiç koymam. Hatta şeyi öğrendim. Pazar günü ya da cumartesi yayında. Vallahi bilmiyordum bunu. Cuma günü öğrendim. Bidon d'or varmış İtalya'da. Biliyor muydun sen?
1: Dondur. Hatırlıyorum. Eskiden öyle bir şey vardı. En kötü transfere verilen.
0: En kötü. Yani ben
1: Transfere değil mi? O
0: ya
1: sezon en kötü.
0: sezonun en kötü oyuncusu kulübün.
1: Ben transfer diye aklıma kalmış da neyse.
0: Ya da transfer. Bana öyle anlattılar. Yani Bidon d'or en kötü 3'e Sané'yi koyarım ben mesela. Ondan beklentiye bak.
1: Zaten o da girer. O da transfer olduğu için.
0: Evet.
1: Aslında bir Dondor'a ikimizin de ortak girebilir.
0: Yani ama dediğim gibi bir Osimhen, 2-3 demeyeyim, 2-3-4 demeyeyim ama az önceki saydığım isimler Torreira, Barış Alper ve Davinson Sanchez.
1: Valla Uğurcan'la ilgili yorumun biraz bir tık acımasız geldi. Yalan yok. Ben koyarım ilk üçe Uğurcan'ın performansını. Spesifik olarak hani hangi maçta ne yaptı dinleyiciler şimdi yazıyorlar, işte Alanya Spor maçı falan. Ama Muslera sonrası kalede herhangi bir soru işareti olmadı Galatasaray'da. Hani bu bile başlı başına Uğurcan'ın aslında bence ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin de bir kanıtı. Tek tek hani hangi maçı ne kadar iyi kurtardı bilemiyorum
0: Ya
1: ben de.
0: yine acımasızlığım devam edecek bu konuda. Mert, kaç para verildi Uğurcan'ın transferi için?
1: 30 küsür milyon euro verildi.
0: Ya bir zahmet o zaman. Yani olmazsa ben zaten Uğurcan'a kızmam. O transferi yapanlara kızarım. Zaten o konuda da sınıfta kaldı bence Galatasaray. Ben hiç bu konunun buraya geleceğini düşünmüyordum. Ha, Uğurcan kötü bir transfer mi? Hayır ama yani hatırlıyor musun Ali ile sen ile beraber program yaparken Muslera'nın gitmesine daha 6 ay var. Galatasaray büyük kulüpse Bayern Münih Lewandowski'yi alıyor 6 ay önceden, imza alıyor. Ya Galatasaray bir kaleci bulamıyor mu? Yapsın, imzalasın, kontratı bitenlere baksın. Bir tane kaleci alsın. Bu adamın gideceği bir sene önceden belli dedim.

0: büyük kulüpsün. Yap o zaman, scouting'in gücünü göster Galatasaray'ın. İyi yönetildiğini göster dedim. Son gün saniyeler kala imza atıldı da 33 milyon o da. 33 milyon o da Mert yani. Ya bir zahmet bana 33 milyon verdikten sonra Alanyaspor maçındaki kurtarışları yazanlar onu savunsun.
1: Yani burada tabii iki bakış açısı var. Bir tanesi senin dediğin gibi bonservis üzerinden kulübün Uğurcan'a biçtiği bedel üzerinden yapılacak bir değerlendirme. Sen o taraftasın. Ben de Uğurcan üzerinden değerlendiriyorum. Uğurcan sonuçta bana 33 milyon euro verin demedi. Piyasası 12, 13, 15 milyon euro civarıydı. Ama onun da beklentisinin çok ötesinde bir para verildi. O etiketle oynamak Uğurcan için bence çok zor bir şey. Çünkü 30 milyonluk kaleci değildi. Bunu herkes kabul ediyor zaten. O kulübün hatası ama Uğurcan üzerinde o baskı daha da arttırdı o
0: Baskıya arttıran bir
1: bonservisi.
0: şey diyorsun.
1: Tabii değil mi? Şimdi sana 12 verilmesi var, gelmem var.
0: Arttırabilir
1: 30
0: ama
1: verilmesi var, gelmem var.
0: şimdi Uğurcan yeni bir ülkeye gelmedi. Gayet bildiği bir kulübe, gayet bildiği birlikte ne bekliyor kendisini? Hatalar, olmayan hatalar. Yani hani hiç bilmediği bir ülke, bilmediği bir dil, bilmediği bir oyun, takım, kültüre gitse ve böyle para verilse olabilir. Yani olabilir. Ama yani Türkiye içerisinde Uğurcan bir kulübe transfer oluyor gayet. 30 milyonun ağırlığını anlıyorum senin söylediğini. Ama ya bu oyuncu milli takım kalecisi aynı zamanda. Yani milli takımda da kalecilik yapmış bir tecrübeye sahip bir kaleci aynı zamanda. Ya bana Uğurcan'ın benim için ön plana çıkması için evet müthiş bir Liverpool maçı oynadı. 4-0 bitti ve maçın adamı seçildi. Orada tabii biraz takımından da destek görmeli ama yani mesela işte kıl payı berabere biten kıl payı kaybedilen bir maçta Uğurcan bir şey yapsın, bir puan aldırsın ya da 1-0'lık üstünlüğü müthiş kurtarışlarla savunsun Uğurcan diyeyim. Ya mesela benim aklıma Tafarel dediğin zaman hemen UEFA Kupası finali Thierry Henry'nin kafa vuruşu geliyor. Tafarel'den önce Mondragon dendiği zaman yaşı küçük dinleyicilerimiz hatırlamayabilir. Otursunlar Anfield Road'da 0-0 biten Liverpool Galatasaray maçını izlesinler. Mondragon yani istatistiklere baksınlar maç golikten varsa o zamanlar tutuluyorduysa Mondragon Liverpool maçında kaç tane kurtarış yapmış acaba diye. Ya bana öyle performans işler bende. Yani şimdi Real Madrid'de öyle bir performans işlemez. Real Madrid'in üzerine o kadar gelemezsin. Ama ben Avrupa'da büyüklere karşı küçük kalıyorsam bana büyüklere karşı oynanan maçta bana performans lazım. Daha bir senede bunun için birini yermek veyahut da gömmek doğru değil. Ben bunu yapmıyorum asla. Uğurcan'ın daha vakti var. Şampiyonlar Ligi'nde yine oynayacak.
1: Liverpool maçını o kategoriye almıyor musun az önce
0: Ama
1: verdiğin
0: 4-7.
1: örnekler?
0: 4-7 orada işte takımdan bir şey olması lazım. Takımından da destek görmesi lazım. Yani Uğurcan'ı orada görüyorum tabii ki. Muazzam şeyler kurtardı. Gözümün önünde kurtardı. 10 yerdi Galatasaray. 10 yerdi.
1: Burada niye skora bakıyorsun ama Genç abi? Bireysel
0: Ama onun gibi de
1: performans
0: çok, ama
1: üzerinden
0: ama onun
1: konuşuyorsun.
0: gibi de çok yok ki. Onun gibi de çok yok. Yani bana Anfield'da Mondragon'un Galatasaray'a kazandırdığı bir puan gibi 0-0 biten baştaki Mondragon performansı lazım. Yani 2-0 olduktan sonra 10 tane kurtardı. Evet kurtardı. Performans çok iyi. Ama
1: Tabii
0: şu ana
1: senin
0: kadarki
1: şeyin de
0: gerçeklerde
1: yeterli değil.
0: bunlar.
1: Senin için o zaman Singo'da bu sezonun balon transferlerinden biri oluyor mu? 30 milyon
0: Bana
1: euroluk
0: beklenti
1: bonservis.
0: çok büyüktü ama sakatlandı. Çok çok fazla sakatlandı. Yani umarım devamı öyle olmaz. Benim aşırı beğendiğim ilk geldiği zamanlarda aşırı beğendiğim bir oyuncuydu. Fakat oynadığı zamanlarda da mutlaka kulağının çekilmesi gereken bir eksiğini gördüm izlediğim maçlarında. Muazzam bir fizik gücü ve sureti var. Doğru. Türkiye Ligi'ndeki oyunculara göre süratlenmesi, vücut kullanması, deparı çok kuvvetli. Ama buna çok fazla güvenip sonuçta sen savunma oyuncusun. O topu kaptırdın mı kalecinle baş başa bırakırsın rakip oyuncuları. Veyahut da buna çok yakın bir şey verirsin, pozisyon verirsin. Singo oynadığı mevkinin sorumluluğunu görmezden gelip

0: fazlasıyla çalım atmaya, fazlasıyla yapılmaması gereken şeyler yapıyor özgüveninden dolayı. O beni sakatlığı geçtikten sonraki maçlarda gördüğüm kadarıyla beni çok rahatsız etti.
1: Peki şimdi sen sabah bir istihbarattan bahsettin. Davinson Sanchez'in ayrılmak istediğini söyledin. 30 yaşında işte ülkesine mi dönmek istiyormuş? Şöyle bir şeyler konuşuluyormuş perde arkasında. Onun yerine o zaman Singo'nun önüne bir transfer mi yapılmalı? Yoksa Singo, Abdülkerim Bardakçılı stoper ikilisi gelecek sezon için neler hayal ettirebilir Galatasaray için? Singo tabii bekte de oynuyor ama bekte de Şalay bu sezon Okan Buruk'un daha çok tercih ettiği bir oyuncu oldu. Tabii Şalay'ın da transfer ihtimali var. Ama orada ne yapmalı sence?
0: Singo fil dişiliydi değil mi?
1: Dişiliydi.
0: Tamam, doğru hatırlıyorum. Yani yanlış bir şey söylemek için
1: Yok,
0: teyidini
1: fil
0: almak
1: dişi
0: istedim.
1: sahili.
0: Çünkü fil dişi sahilinde Singo galiba stoper oynuyor. Yani ilk transfer olduğunda baktığımda yanlış hatırlamıyorsam fil dişi sahilinde yani milli takım seviyesinde stoper oynuyor diye hatırlıyorum ama genelde bek oynamış kulüp seviyesinde. Yani fiziken güç olarak, sürat olarak Singo'nun stoperliğine hayır demem ama yani bekteki yapmaya kalktığı hareketleri kendini tutamayıp stoperken de yapmaya kalkarsa geri dönüşü olmaz. Yani o konuda bak bekken bile kulağının çekilmesi lazım. Çok risk alıyor, aşırı risk alıyor. Yani anlıyorum çok kuvvetli, çok özgüveni var ama senin mevkin arkadaşım kalecinin önündeki bir önündeki adamsın. O topları kaptırdığın zaman sana direkt yol su elektrik olarak geri dönüyor yani.
1: Peki 30 milyon verdi Galatasaray. Bir şekilde herhalde değerlendirmesi de lazım
0: E
1: oyuncu
0: lazım
1: artık.
0: ya, Ajax maçında çok iyiydi mesela. Yani sakatlanmayıp, yani bak bir riskinden bahsediyorum. Aldığı bir risk, oyun riskinden bahsediyorum ama kumaşına bayıldım. Müthiş bir oyuncu. Keşke sakatlanmasaydı. Umarım bu sezon onun adına ve tabii ki o kadar para veren kulübü adına daha az sakatlanıp daha fazla verimli olsun. Tabii ki temennim.
1: Evet, bu Galatasaray'da tabii şampiyonluktan sonra hani az önce de bir ifade kullandım. Doymuşluk genelde konuşulan bir kavram ve doyan takımların işte yenilenmeye ihtiyacı olduğundan bahsedilir. İşte Torreira, Icardi Galatasaray'ın bu dört şampiyonun tamamında olan isimler. Icardi ile yollar ayrılabilir. Torreira için de öyle bir yakıştırma yapılıyor kendisinin gitmek istediği. Davinson da yine bu takımın önemli parçalarından bir tanesi. Onun için de benzer bir şey söz konusu. Belki de Galatasaray için o doymuşluğa karşı bu tarz oyuncularla yol ayırmak da iyi bir seçenek olabilir. Ama tabii yerine gelecek oyuncular da bir o kadar
0: Tabii
1: önemli
0: işte
1: oluyor.
0: aynı katkıyı verecek mi? Mesela çok iyi bir oyuncu alıp hiçbir katkı alamayabilirsin. Bu her zaman risktir futbolda. Örneklerini de saydık daha önceki programlarda.
1: Ama bu isimlerde kalırsa da performanslarının daha da düşme ihtimali de
0: Ben
1: konuşuluyor.
0: Torreira gitmek istemese bile Galatasaray'ın Torreira'ya teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bak, benim bu söylemlerim bazı futbol severlere göre çok acımasız geliyor ama bayrak değişimi diye bir şey vardır. Yani futbol takımlarında özellikle zaten 18 yaşından 35'e kadar oynuyorsun. İşte 10 sene, 15 sene en güzel verimin var. Yani en verimli olduğun zaman var. Gençliğini, toyluğunu bırak ve yaşını aldığın zamanı bırak. Yani orada 4 sene üst üste şampiyon olmuş kulüpte devam etmek istiyor musun? Bazı oyuncular vardır, devam etmek ister. Acaba Torreira niye ayrılmak istiyor? Belki o da yeni bir heyecan arıyor. Yeni bir challenge arıyor kendisine. Başka bir takımı üst seviyeye çıkarayım diyor belki. Bazı oyuncular da vardır. Tadını damağında bırakır adamın. İnanılmaz oynuyordur ama ben ayrılacağım diyordur. Çünkü adam kendini biliyor. Ben burada artık mutlu olmam diyor. Bu şehri de gördüm. Bu takımı da gördüm. Başarıyı tattım. Ben yeni bir takımı yukarıya çıkarmaya çalışıyorum diyebilir. Yani Torreira onlardan biri midir değil midir bilmiyorum. Ama ben Torreira'nın oyununa baktıkça bir seviyesinde bir azalma görüyorum ve 5. senesinde Torreira'nın kalırsa eğer, ya bu adamla ilgili konuşuluyordu, keşke gitseydi denecek diye hissediyorum ben.
1: Bana sana kalsa Torreira, Okan Buruk
0: Evet.
1: herhalde, Icardi,
0: Evet.
1: Davinson için bilmiyorum.
0: Davinson için öyle bir söylemim asla yok ama Davinson'un ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, onun da kendi açısından, yani kendi kararından dolayı olduğunu duydum. Yoksa Davinson'un kalmasını isterim.
1: Evet ama
0: Hatta bana göre o ikiliden biri bozulacaksa, ya memnunum o ikiliden, ama o ikiliden biri bozulacaksa Abdülkerim olmasını dahi tercih ederim.
1: valla aslında bu sezon da bana sorsan Davinson'un performans olarak en sıkıntı yaşadığı sezon olarak söylerdim. Torreira'da olduğu gibi bana
0: Bir
1: kalırsa tabii.
0: düşüş var, doğru. Mesela herkesin aklına hangi maç gelecek? Senin de hangi maç geliyor hemen Davinson'un en kötü maçı olarak?
1: Valla Beşiktaş maçları geliyor arada.
0: Eintracht Frankfurt var ama
1: Frankfurt
0: orada
1: tabii sol stoper
0: yanlış
1: gibi
0: stoper
1: oynuyor.
0: oynadı orada. Beşiktaş maçları öyle ama bazı oyuncular vardır. Bazı oyuncuların kriptonite'ıdır. Hani Süpermen'e kriptonite'ı gösterdim mi zayıf düşüyor ya. Rafa Silva da Davinson Sanchez'in kriptonite'ıydı resmen. Bazı oyuncular öyledir. Yapamazsın, durduramazsın. Ona ters geliyor. Mesela Kobe Bryant'a, Michael Jordan'a soruyorlar. En çok kimi tutarken zorlandın diye. İkisi de hangi ismi verdi biliyor musun? Bir tahmin et, ikisi de hangi ismi verdi?
1: Ron Artest.
0: Hayır.
1: Bilmiyorum.
0: Allen Iverson'ı verdiler.
1: Virus.
0: Çünkü Allen Iverson 1,80 boyunda. Benimle aynı boyda Allen Iverson. Ama inanılmaz süratli ve çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Yani NBA'in en iyi şutör olarak iki savunmacısı Allen Iverson'la birebir kalmayı istemezdik diyorlar. İşte bu da onun gibi yani. Davinson Sanchez, Rafa Silva karşısına geldi mi sağından da geçiyor, solundan da geçiyor, ters adımına da yakalatıyor. Bu Rafa'nın özelliği. Ama Haaland'la Davinson Sanchez'i birebir bırak. Eminim Haaland, Davinson Sanchez'i Rafa Silva'nın geçtiği kadar kolay geçemez. Buna imzamı atarım.
1: Az önce Uğurcan'la ilgili yorumlarında bir tane dinleyici Ederson'a ne diyelim o zaman demiş. Yani Uğurcan'la ilgili böyle
0: Ederson facia.
1: konuşuyoruz lan Ederson'la ilgili.
0: Ederson facia. İşte o da ne demek? O da ne biliyor musun? Her para verilen oyuncu da, her yıldız olan oyuncu da her yerde başarılı olacak diye bir şey yok. İşte diyorum ya, Galatasaray Torreira'nın yerine birini alacak. Davinson giderse yerine birini alacak. Ama aldığı kişiye aynı Galatasaray, Fenerbahçe'nin Ederson'a verdiği parayı verip aynı duruma düşerse düşmeyeceğinin de bir garantisi yok. Olabilir. Yani Türkiye'ye dünyanın sayılı orta sahalarından birini getirdi Fenerbahçe. Ariel Ortega'yı getirdi. Olmadı. Ortega'nın en kötü oynadığı, kariyerindeki en kötü oynadığı futbol bile Fenerbahçe taraftarını nasıl heyecanlandırdı? Tadı damaklarında kaldı Ariel Ortega'yı izlemek. En kötü Ortega'ydı o. İnanın o. En kötü Ortega'ydı. Böyle de olabilir.
1: Mehmet Ünlü demiş ki Ali abi bugün programda olsa 4 sene şampiyon olmuş oyunculara gitmesi gerekiyor diyen Genco Boran'a ne derdi acaba?
0: Bakın
1: demiş.
0: arkadaşlar, yanlış yorumlamayın. Gitmesi gerekiyor demiyorum. Doğrusu gitmesi diyorum. Neden gitmesi gereksin? Öyle bir zorunluluk mu var? Yanlış. Gitmesi doğru olur diyorum. Ne dedi hükümette? Demir yorgunluğu mu?
1: Metal
0: Ha,
1: yorgunluğu.
0: metal yorgunluğu. Onun gibi. Bazı oyuncularda o metal yorgunluğunu görüyorsun.
1: Ama gitmesi gereken çıkmıyor mu işte? Kalırsa daha kötü olacak gibi düşünmüyor musun sen de yani?
0: İhtimali çok yüksek. Bu gitmesi gerektiği anlamına, yani
1: Ne
0: gitmesi
1: diyebilirsin?
0: gerekiyor demiyorum. Gitmesi daha hayırlı olur diyorum. Yoksa gitmesi gerekiyor, gitsin diyor. Bana göre gitmesi daha hayırlı olur. Gitmesi gerekiyor değil.
1: Hani Torreira ile olmaz diye bir şey
0: Demiyorum.
1: demiyorsun.
0: Ama
1: Gitse.
0: gitmesi daha
1: Evet, valla zor bir ayrım oldu dediğin ama tamam biraz daha netleşti. Emre Öztekin o da Galatasaray kendi Asensio'sunu bulmalı. Benim için en önemli şey o demiş. Bu yaz transfer dönemi için Galatasaray'ın kendi Asensio'sunu bulması. Galatasaray'ın şu anda ön tarafta bu sezon kullandığı isimler İlkay Gündoğan oldu. Yunus Akgün oldu. Gabriel Sara oldu. Zaman zaman çift forvet gibi çok az da olsa Barış Alper'i gördük. Icardi çift forvet oynadığında gördük. Lang'ı zaman zaman merkezde gördük ama tam olarak öyle net bir oyuncu bulamadı Okan Buruk. Bana sorsan en çok katkıyı forvet arkasında Yunus Akgün'den aldı. İdeal kadrosunda Okan Buruk'un hem pres gücüyle beraber Yunus Akgün vardı. Ama bir Asensio kalitesi olsa kötü mü olur Galatasaray için? Hayır, Mertens varken Mertens de oyun aklıyla çok fark yaratıyordu. Yaşı ilerlediği için biraz Avrupa temposunu da kaldırmakta o da

0: Lig Avrupa maçlarında zorlanıyordu.
1: Bak taraftara sorsan Mertens bırakmasaydı hiçbiri Mertens'e gitmesin derdi. Demez miydi? Derdi. Taraftarın sevgilisi. Mertens bir sene daha kalsaydı bütün Galatasaraylar kalsın derdi. Ama adam anladı artık yapamayacağını. Yani biraz buna geliyor artık bazı şeyler. Hep de karşıdan beklememek lazım. Senin de bazen kestirip atmayı bilmen lazım takımının iyiliği için.
0: Murat Çınar her zaman olduğu gibi Genco Boran yine doğruları konuşuyor demiş. Çoğu konuda başka bir dinleyicimiz Aykut Bey, Genco Bey katılıyorum. Hoca gitmese bile savunma çalıştıracak bir yardımcı şart. 4 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Savunmamız hiç ilerlemiyor demiş. Bu ekibini güçlendirme önerileri de
1: Olabilir.
0: Çok yapılıyor Türkiye'de.
1: Olabilir.
0: Dünyada bu kadar teknik direktörler için bu yorum yapılıyor mu? Gerçekten tabii araştırmadım ama sanki yapılmıyordur ya.
1: Ama Mert fark yaratıyor değil mi çalıştırıcılar?
0: Yok
1: Mesela
0: yaratıyor da.
1: Arsenal'in duran top mesela hocası fark yarattı. Klopp'un taç hocası vardı ya Liverpool'da. Klopp'un taç hocası vardı. İnanılmaz bir şey. Bunu Klopp'un ağzından internette duydum.
0: Ben o adamla Twitter'da mesajlaşıyordum.
1: Yani
0: Thomas Grönemar.
1: o adamdan önce Liverpool taçların belki sen daha hatırlarsın atıyorum %70'ini falan kaybediyormuş. Taç attıklarında yüzde topun 70 kaybediyormuş. Bu hocayı duymuş Klopp getirmiş. Taçlarda top kaybımız %10'a indi diyor. Hakikaten savunma hocası değişebilir. Okan Hoca'nın duran top hocası değişebilir. Bak bu da Okan Hoca'yı yukarıya taşıyabilir. Asla hayır demem.
0: Ama ben neden bunu söyledim? Dün de Güntekin Onay galiba Sergen Yalçın için hani gelecek sezon kalacaksa ekibini güçlendirmeli diye. Bu her teknik direktör için yapılan biraz da artık klişeleşmiş bir yoruma doğru gitti. O beni rahatsız ediyor. Yoksa tabii ki ekip güçlendirilebilir. Dünya futbolunun geldiği noktada duran toplar çok önemliyse onda uzman birisinden illa ekibine de almak zorunda değilsin bu arada. Dışarıdan destek
1: Tabii
0: de
1: danışmanı
0: alabilirsin.
1: al, öğretsin
0: Profesyonel
1: gitsin.
0: destek. Sonuçta Liverpool'un taç hocası birçok farklı takımda da çalışıyordu. 7-8 takım vardı. Tam zamanlı bir iş değildi. O yüzden öyle bir destek tabii ki her zaman olabilir. Diyelim 14.55 olmuş, programın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
10: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
11: Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk.
10: Nasılsınız? İyi misiniz?
11: İyi, sizler de iyisiniz.
10: Gayet iyiyiz. Hava çok güzel. Yalnız bir uyarımızı yapalım. Hafta sonu sıcaklıklar biraz düşecekmiş. Dikkatli olmakta fayda var. Yayından önce kontrol ettik. Çok ciddi bir düşüş İstanbul için çok fazla beklenmiyor ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Meteoroloji çünkü hafta sonuna doğru yağışın olacağını ve sıcaklık değerlerinin düşeceği yönünde bilgilendirme yaptı. Uyarımızı da yapmış olalım.

0: WhatsApp hattımızı da hemen söyleyelim. 0538 052 1487 0538 052 1487 yazılı olarak WhatsApp'tan mesaj yoluyla soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle de paylaşabilirsiniz ki mesajlar da gelmeye başladı dinleyicilerimizden. Çok teşekkürler diyelim. Galatasaray en sonunda şampiyonluğunu ilan etti. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada 4-2 kazandı Antalyaspor'a karşı ve şampiyon oldu. 26. şampiyonluğunu elde etti Galatasaray. Ve gelecek sezonu itibariyle de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray. Evet. Fenerbahçe'nin ikinciliği de garantilenmiş durumda. Şampiyonlar Ligi önlemesine katılması garantilenmiş durumda. Yani ligde sadece son düşecek takım belli olacak bu hafta oynanacak karşılaşmalar.
1: Her şey belli oldu aşağı yukarı.
0: Aşağı yukarı hemen hemen her şey belli oldu. Alt tarafta özellikle o düşecek son takım içinde çok sayıda takım var şu anda gözüken. Ve onların maçları da önemli olacak bu hafta. Özellikle hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda. O bir takımı da belirleyecek bu karşılaşmalar. Karagümrük ve Kayserispor gelecek sezon itibariyle bir alt ligde mücadele edecekler. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Aynı zamanda diğer spor dallarına baktığımızda Fenerbahçe basketbol takımı Euroleague'de Final Four'a kaldı. 8. kez Final Four, 11 senede 8. kez Final Four'a kalmış durumda ki bence çok önemli bir başarı bu başarı. Final Four Atina'da oynanacak. Bakalım neler olacak. Son takım belli olacak. Panathinaikos mu, Valencia mı? O maç da çok önemli. 2-2'lik devam eden bir seri. Enteresan bir seri oldu orada da. Açıkçası takip ediyoruz Panathinaikos'u. Fenerbahçe'nin hem rakibi olma ihtimali var şu anda. Ya Panathinaikos olacak ya Valencia olma ihtimali var. Finale eğer kalırlarsa. Çünkü Olympiakos'la oynayacak Fenerbahçe Beko Final Four'da. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Yine kadınlar futbolda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bir kez daha tebriklerimizi iletelim. Tıpkı erkek futbolda Galatasaray'ı tebrik ettiğimiz gibi kadınlarda da tebriklerimizi iletelim. Fenerbahçe'ye şampiyon oldu. Bu sezon Fenerbahçe kadın takımı diyelim ve isterseniz Galatasaray'la başlayalım.
1: Evet, yayını açtık. Sen tebrik ettin. Ben de şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederim. Şimdi şu var. Aradan diyelim 4 yıl geçti. Antalyaspor maçında Galatasaray şöyle oynadı, zor durumlara kaldı, az daha maç acaba berabere biter miydi soruları tarih sayfalarında yazmıyor. Yazan şu: Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4. defa şampiyon oldu. Mesele bu. Başarı mı? Büyük başarı.
0: Çok büyük başarı.
1: Bir kere daha önceki dönemlerde Terim dönemi 4 şampiyonluk, Okan Buruk dönemi 4 şampiyonluk, 8 şampiyonluk bir anda. Toplamda 26. Bu büyük bir başarı ve Galatasaray domine etmiş durumda son 4 yılı. Şimdi tabii büyük moral demek, transferde ona göre hamleler demek ve yine de üst üste şampiyon olmuş takımlar. Şampiyonluk duygusuna, şampiyonlukta yaşanan oyuna, saha içinde alıştıkları için 5. şampiyonluğu kovalarlar.
0: Zaten maçtan hemen sonra bütün konuşmalar hep 5. şampiyonluğumuza hazırlanmaya evet, başlıyoruz diye.
1: Acaba ya 4 şampiyonluktan sonra bir doymuşluk olur mu olmaz mı? Dünyada çok örnekleri var. İşte Almanya'da biliyorsun
0: Bayern Münih
1: hiç doymuyor.
0: 11 sene üst üste şampiyon olup 12.yi alıyorlar.
1: Yani hiç doymuyor. Bir zamanların Fransa'sında Lyon'un 7 şampiyonluğu var üst üste. Bu İngiltere'de Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'ın büyük başarıları var. Bu yüzden bu ülkeleri saydık. İskoçya'da bir zamanların Celtic'in dominasyonu var. Hollanda'da Ajax'ın bir zamanlar yine Hollanda liginde çok büyük ağırlığı vardı. Bu şimdi bizim ligimizde de Galatasaray bunu gösteriyor. 4 defa üst üste şampiyonluk. 5.'yi kovalama. Fenerbahçe'de 5 yıldır 2. oluyor. Tabii 3.'ler, 4.'ler değişebilir. Fenerbahçe 2. sırada ve şampiyonluğa ulaşamıyor. Bu yüzden de kongre kararı, değişen teknik direktörler bakalım bize yeni sezonda neyi gösterecek. Ama başarıya, şampiyonluğa gelirsek Okan Buruk'un ekibinin, aynı şekilde Galatasaray'da yer alan oyuncuların bu sene niye zorlandı sorusu tabii ki herkesin aklına geliyor. Bazı şampiyonluklar öyledir. Erkenden şampiyon olamazsınız. Bu bir. İkincisi, Şampiyonlar Ligi'nin statüsü değiştiği için Galatasaray takımı 12 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Bu 12 maç bütün takımı, teknik direktör dahil, bence çok yıprattı.
0: Bir de ikinci sezon Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı. Türkiye olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katıldık bu
1: doğru
0: formatta.
1: Ve bu yıpratma kulübü ve takımı tabii ki bu ilk organizasyonda 12 takımlı mücadelede biraz yordu. Şimdi bu neden oldu? Nasıl bundan daha az etkileniriz? Bunun bazı formülleri var. Bunun bizden çok daha iyi düşünecek teknik kadro var. Yedek kulübesinin ve takımın kadrosunun bazı oyuncular oynamadığı zaman diğer oynayanların da onlar kadar olmasa bile onlara yakın bir performans göstermesi gerekiyor. Bu işin formüllerinden biri bu. Ama ona göre transfer yapacaksınız. Ve transferde tabii ki araştırılması gereken husus oyuncuların karakter olarak ya yedek kulübesinde oturduğu zaman mücadeleyi bırakmaları, iyi hazırlanmamaları şeklinde olursa bu sizin için büyük bir dezavantaj. Ama profesyonel bir bakışla ben yedek kulübesinde de oturdum, görev verildiği zaman da en iyi şekilde bu görevimi yerine getiririm düşüncesi bir futbol takımına yerleştirilirse işte o zaman çok iyi bir takım oluyorsunuz. Şimdi herhalde en önemli arayış ve bu konudaki hamle az önce bahsettiğim cümle üzerine olacak.
0: Abdullah Kabukçu, Galatasaray yöneticisi, ikinci başkan, yok düzelteyim, futbol şubeyle alakalı yönetici. Abdullah Kabukçu maçtan sonra şampiyonluk kutlamalarında açıklamasını yaptı. 500 milyon avroluk bir takım olacağız dedi. Şu anda 300 küsür milyon avroluk bir takım Galatasaray. Ya benim anladığım oydu. 500 evet. milyon dediklerine göre ki bunu yönetici, Galatasaray'ın yöneticisi söylediğine göre ciddi bir transfer harcaması da yapılacak gibi gözüküyor şu anda benim anladığım. Ki Şampiyonlar Ligi'nde daha da üstlere hedeflemek isteyen bir Galatasaray var. Haliyle bazı oyuncularla yollarını ayırıp bazı yeni oyuncuları da transfer edecek gibi gözüküyor. Bir kadro revizyonu Galatasaray'a gerekli mi, gerekmeyecek mi? Bunu da tartışalım isterseniz Ercan abi. Dinleyicilerimize de soralım. Bir revizyon gerekli mi Galatasaray'a? Hangi mevkilere gerekli? Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde düşünerek lütfen dinleyicilerimiz cevaplasınlar. Galatasaray nasıl bir transfer harekatı geçirecek?
1: Ya şimdi bir cümlemiz vardır Türkçemizde. Gücenmece, darılmaca yok diye. Bunu şöyle bağlarsın. Yani tamam iyi dostuz, arkadaşız. Yıllarımızı verdik birbirimize. Fakat artık olmuyor. Bazı oyuncularla gerçekten olmama durumunu biz de maçlar başladığı zaman görüyoruz. İşte Icardi oluyor mu? Şu ana kadar bu sene itibariyle olmuyor. Ya büyük bir ihtimalle bence
0: veda etti bence.
1: Veda edilecek.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Şimdi Torreira Lemina bunu bir soruşturmak lazım. Ya teknik kadro anlamında bu oyuncular niye bu kadar düştüler? Özellikle Torreira. Bu üç isim oldu. İlkay İstenileni veremedi. Bundan sonra verebilir mi? O da büyük bir soru işareti. 4 oyuncu oldu. Jakobs İstanbul'daki maçlarda iyi. Çoğu zaman. Deplasmanda Galatasaray'ın oynadığı maçlarda ve Avrupa dönüşlerinde çok büyük bir soru işareti.
0: Çoğu hedef maçta iyiydi bu arada.
1: Evet.
0: Jakobs.
1: Fakat çoğu ya ben yenerim maçında da iyi değildi. Şimdi burada bir problem oluşuyor tabii ki. Bir de Boy büyük bir ihtimalle Bayern'den bonservisi alınmayacak havası var. Sadece Şallay ile oranın gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kaan Ayhan için acaba bir veda sezonu olabilir mi? Nereye kadar? Kaan Ayhan faydalı bir oyuncu. Fakat bu sene o faydası fazla gözükmedi. O var. Icardi de giderse hem yedek oturmayı kabul edecek hem oynadığı zaman da tabii ki Osimhen'in üstüne çıkamaz. Osimhen'le rekabet anlamında tek buradaki düşünce Osimhen'i dinlendirmek. Ama o oyuncunun da Galatasaray alınacak ya da gelecekse o oyuncunun da Galatasaray'a faydalı olması gerekiyor. Sané'nin durumu beni yine merak ettiriyor. Neden merak ettiriyor? Mesela son Antalya Spor maçı takım şampiyonluğa oynuyor. Bazı pozisyonlarda umurumda mı dünya tarzı o pozisyonla ilgili işte kovalamama, topu kaybedince fazla geri gelmeme Ya şampiyonlar oynuyorsun. Onlar benim dikkatimi çekti. Samsun'da da dikkatimi çekmişti. Ya Sané'den müthiş bir fayda

0: sağlayamadı Galatasaray. Ya oturup konuşacaklar. Çünkü kendisinin kalitesi, klası, oyun görüşü, oyun görüşü. Bunlar çok üst düzey. Ya oturup konuşacaklar. Belki oyuncunun bazı problemleri var. Ama bu problemler eğer düzelmezse o konuda da bir değişim olur mu olmaz mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk, şampiyonluğunu konuştuk ve Galatasaray'ın gelecek sezon bir kadro mühendisi yapmalı mı yapmamalı mı onun girişini yaptık ve devam ediyoruz. Maçı da konuşacağız. Özellikle başka takım taraftarları olan dinleyicilerimiz de özellikle maçla alakalı bazı tespitlerinde bulunuyorlar ve bazı eleştirilerde de bulunuyorlar. Özellikle hakem konusunda çok ciddi eleştiriler var ki maç esnasında ve maçtan sonra da özellikle hakem çok konuşuldu. Galatasaray Antalyaspor maçının hakemi verilen verilmeyen kararlar çok tartışıldı ve açıkçası böyle bir durumla karşılaşıldı ki gelen başka takım dinleyicilerimiz de açıkçası bu konulara biraz değiniyorlar. Penaltı bana çok ucuz geldi Ercan abi ama Türkiye'de bu tarz penaltıları çok çaldı hakemlerimiz. Türkiye, çok özür dilerim bu lafım için ama bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Türkiye bu hakemlerle beraber ucuz penaltı ülkesine dönmüş durumda. Evet, maalesef, evet. Maalesef.
0: Şimdi ben başka pencereden bakayım. Hakemlerde ben izlerken dikkat ettiğim en önemli hususlardan biri maç içi otorite. Maç içi otoritede başarılı olamazsanız oyunun direksiyonunu kaybediyorsunuz hakem olarak. Bu konuda iyi değildi. Zayıf kaldı. Ve işte kartlar olsun hem gecikti hem yanlış oldu. Bahsettiğin offside tartışmalı penaltı. Fakat artık bunları şu an itibariyle Galatasaray şampiyon olduğu için ben sadece hakemlik mesleğine göre söyleyebiliyorum. Hakemler kendini geliştiremezlerse bu konularda yapacak bir şey yok. Geliştirebilenler görev alacaklar. Öyle olmalı. Benim söyleyeceğim bu.
1: Ben tamamen değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Hakemlik camiasının Türkiye'de maalesef olmuyor, yapamıyorlar. Federasyon başkanları değişiyor, Merkez Hakem Kurulu başkanları değişiyor. Olmuyor. Olmuyor Ercan abi. Yani şu anda mesela alt liglerde bir sürü canı yanan takım var. Süper Lig'de altta bir sürü yanan canı yanan takım var. Açıkçası olmuyor. Olmadığı için de bir şekilde bunun düzelmesi gerekiyor. Ama kaç sene oldu düzelen bir durum yok. Yıllardır hatta çok uzun süredir bu böyle yani.
0: Olmuyor, yetişmiyor, gelişemiyor. Tabii ki dünya içinde bence önemli bir problem. Ben sosyal medyadan da çok etkilendikleri kanaatindeyim. O da aşılacaktır ama ne zaman süre veremem. Fakat o da aşılacaktır. Çünkü oranın eleştirileri ve yorumları ayrı. Diğer medya organlarının ayrı. Tamamıyla sosyal medya üzerine eğer etkileniyorlarsa zaten bu meslekte çok başarılı olmalarına, bütün hakemler için söylüyorum bunu, imkan yok. Bence imkan yok.
1: O yüzden bir değişiklik şart. Yani kötü, herkes şikayet ediyor. Galatasaray da bu arada şampiyon olmasına rağmen hakemlerden şikayet etti. Yani böyle bir durum da ortaya çıktı. Açıkçası bu konuda artık Dünya Kupası'na da katılınmıyor. Hakemlerimiz gidemiyorlar. Ki bundan sonra da büyük organizasyonlarda hakemleri gönderebilecek miyiz? O da soru işareti.
0: Zor.
1: Şu anda zor gözüküyor. Yani
0: bütün maçlara bakıyoruz. Maalesef Konferans Ligi dahil. UEFA Avrupa Ligi. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde zaten hiç yok. Hakem yok. Hakemimiz yok. Çok zor. Böyle giderse de zorun yanına imkansız kelimesini ekleyebilirim.
1: Maalesef durum bu diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Tebrik ettik Galatasaray'ı. Öyle bir tebrik etmeme gibi durumumuz da yoktu yani. Programı herhalde yeni açtınız. Programın başını da tekrardan dinlerseniz o zaman anlayabilirsiniz neler konuştuğumuzu diyelim. Yine hakemler konusunda dinleyicilerimizden çok sayıda bir eleştiri var. Açıkçası bu eleştiriler hakemler konusunda ciddi manada camları yanmış. Özellikle taraftarlar bu konuda eleştirilerine devam ediyorlar. Galatasaray'da Osimhen

0: özellikle yine Usmi'nin davranışları eleştirilen kısımda.
1: Evet, o şu var. Gerçekten tahmin ediyorum hem teknik kadro bayağı rahatsız olmuştur. Çok kritik bir maçta bu tarz hareketlerin karşılığı iki sarı kartı kırmızıyı hemen getirebilir. Ya da direkt kırmızıyı getirebilir. Tahmin ediyorum kendisiyle bu konuyu konuşurlar.
0: Konuşulması gerekiyor çünkü güzel hareketler değil açıkçası. Herkese bir söyledim ya, kendi başka takım arkadaşına çok ciddi tepkileri var. Rakip oyunculara çok ciddi tepkileri var. Hakeme kaç çıkarmıyorsun diye gösterdiği tepkiler var.
1: Oyun kuralları çerçevesinde kendi arkadaşına bile tepki centilmenlik dışı harekettir.
0: Yani rakibin sağlık ekibine neden tepki gösteriyorsun ki? Yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Tamam. Rakibe gösterebilirsin, tamam, kendi oyuncuya, kendi arkadaşlarına gösterebilirsin pozisyon istenilen olmadığı için. Hakeme de gösterebilirsin ama yani rakibin sağlık çalışanına neden böyle bir tepki gösteriliyor? Açıkçası bunu anlamakta zorlanıyorum, ciddi ciddi zorlanıyorum. Biraz da bu böyle öfke durumunda bazı terapiler var. Yani öfke kontrolü için bazı terapiler var. Umarım Galatasaray bu konuda Osimhen'le konuşur dediğiniz gibi ve ona göre de bir önlem alınır.
1: Tabii tabii, konuşacaktır.
0: Sıkıntılı duruma gelinebilir, yani o noktalara gelinebilir. Çünkü öyle bir durum oluştu maalesef.
1: Konuşacaktır abi.
0: Konuşacak gibi gözüküyor diyelim. Galatasaray'da özellikle bazı noktalarda gelecek sezon için ben bazı oyuncuların da Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi gönderdiği ya da sözleşmeleri biten oyuncular değil. Bazı oyuncular da transfer, Avrupa'ya transfer olacak gibi hissediyorum. Barış Alper bunlardan bir tanesi, bu oyunculardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Ne dersiniz, Galatasaray'da böyle bir transfer sirkülasyonu da olacak
1: sen
0: mı?
1: Sen konuyu açtın. Tabii olabilir. Teklifler gelebilir. Şimdi bugün bir X'te daha çok paylaşım oldu. İşte Jose Mourinho'ya AS gazetesi yazdı. Resmi teklifi iletmiş Real Madrid. Güya Mourinho da ben işte Osimhen'i istiyorum demiş. Şimdi bu habere mantık olarak şöyle bir bakalım. Hemen çerçeveyi çizeyim ben. Hiçbir zaman sözleşme imzalamayan bir teknik direktör daha, resmi olarak söylüyorum bunu, oyuncu listesi vermez. Bu bir kuraldır. Ya yani bir şu anda Jose Mourinho Benfica teknik direktörü, daha pazar günü açıkladı. Benim daha temasım yok. Bugün İspanya medyasında işte yazılı olarak görüşebilir miyiz diye Real Madrid'in kulübe yazı yazdığı, Mourinho'ya teklifte bulunduğu AS gazetesi tarafından daha bugünün haberi bu.
0: Onu da şöyle anlatayım. Ben teknik direktörüm Benfica'nın, ben konuşamam açıklaması var. Artı ben gidip de bir teklifte bulunamam açıklaması var Mourinho'nun.
1: Dünkü açıklamalar bunlardı.
0: Yani ben Real Madrid teklif edecek, ben teklif etmeyeceğime getirdi Mourinho.
1: Tabii tabii.
0: Bence anlaşıldı diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Ya bu yazılı bir teklif gelecek. Kendisinin serbest kalma maddesi var, 5 milyon euro.
0: 17 Mayıs'ta bir maçı var Benfica'nın. O maçta takımın başında Benfica Mourinho'nun çıkmasını istiyor diye konuşuluyor.
1: Evet. Bu yüzden tabii ki maçı var. Daha profesyonellik devam ediyor. Ve şöyle daha bir takımın başına geçmeden, ben sadece bunu demek istedim. Ya şu Arsenal'den şunu alalım, İşte Galatasaray'dan bir santrafor var, onu alalım. Bu çok zor. Öyle bir şey yok alet günümüzde. Çünkü resmi bir sözleşme yok. Bir de sözleşmesi olan bir oyuncuya ancak kulüp olarak teklif gelebilir. Ya oyuncu gidip o kulüple görüşmesi UEFA tarafından da etik dışı olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Ancak bu transfer döneminde olabilir. Transfer başlar. Oyuncunun o da temsilcisine, biz ilgileniyoruz, kulüple görüşeceğiz derler. Böyle bir gelişme olur. Bu sebepten ben daha Mourinho gitmeden böyle bir teklifin olacağını tahmin etmiyorum. Uğurcan'a teklif olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan oyuncu kaleciler arasında ilk üçte kapattı sezonu. Bence çok iyi bir gösterge bu. Olabilir. Teklifler olabilir. Dediğin gibi Barış'ı olabilir. Fakat tabii burada Galatasaray'ın İstediği rakamlar olursa.
0: Çünkü Barış Alper'e tekliflerin olduğu konuşuluyor Ercan abi. Ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor.
1: Evet. Transfer döneminde herkes herkese bir teklifte bulunuyor. Anlaşabileceğiniz hususta. Bunu da dönem başladıktan sonra göreceğiz. Tabii ki normal, artık ligler bitti sayılır. Ve konuşulacak konular transferlerdir. Ama dediğim gibi daha Jose Mourinho imzalamadan şuna teklif yaptı, buna teklif yaptı. O biraz zor. O mümkün değil.
0: Bakalım neler olacak. Bu arada Barış Alper'le alakalı Mertens'e soruyor Osimhen. Osimhen gelirken Barış Alper ya oyuncuları Mertens'e konuşuyorlar. Barış Alper'le alakalı Osimhen Afrikalı futbolcu gibi. Ayağı çok sağlam basıyor, çok kuvvetli. Sanki bir Afrikalı futbolcu oynuyormuş gibi hissediyorum. İlk izlenimleri bu yöndeymiş. Öyle bir açıklama vardı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben de merakla bekliyorum. Milli takım için de çok önemli oyuncularımızdan bir tanesi Barış Alper. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız hep beraber. Göreceğiz. Özellikle transfer sezonu, şimdi Dünya Kupası da var Ercan abi. Bunu yayınlarda biraz konuşmaya başlamıştık son dönemlerimizde. Evet. Dünya Kupası öncesinde belki hızlı bir transfer harekatı olabilir. Önemli birkaç isim yine dünya futbolunda transfer yapabilir. Ama Dünya Kupası'ndan sonra ben ağırlıklı olarak transferlerin yapılacağını düşünmeye başladım.
1: Dünya Kupası'nda genelde takımların kampında bile teknik direktörlerin ve ülke federasyonlarının izniyle bazı transfer görüşmelerine izin veriliyor. Çünkü transfer dönemi var. Yasal olarak transfer dönemi açılıyor. Hı hı. Bütün dünyada da açılıyor. Dediğinin olma ihtimali tabii ki yüksek. O transfer döneminde takımlar kampta olsalar, hatta maç öncesi, maçtan 3 gün önce bile bazı oyuncular ve kulüpler anlaşabilirler. Hı hı. Bunu daha önceki uluslararası organizasyonlar eğer transfer dönemine rastlıyorsa gördük. Ercan, bu da gayet normal, doğal.
0: Ercan abi, bu soruyu bir kez daha soracağım. Birazdan Okan Hoca'nın maç sonrası yaptığı basın toplantısını bir kez daha dinleyeceğiz. Ve sonrasında kısa bir aramız var. Ara sonrası yine detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Ama bu soruyu sormaktaki amacım önemliydi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuya transfer teklifi gelmesi, milli takımdaki durumu, İşte motivasyonu, Dünya Kupası ile alakalı motivasyonunu etkiler mi etkilemez mi?
1: Oyuncusuna
0: işte
1: bağlı.
0: Onu da bir konuşmak lazım.
1: O oyuncusuna bağlı.
0: Bu bir risk midir yoksa değil midir?
1: Tabii ki risk barındırıyor fakat yasak değil.
0: Risk yani onu da mesela ama federasyonlar bu konuda bir önlem almaları gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
1: Çünkü alamazlar çünkü yasal transfer dönemi başlıyor. Yani en azından
0: zaten yetkiler de menajere veriliyor.
1: Tabii temsilciler bu konularda görüşüyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız. Ne zaman görüşecek? Öyle değil mi? Oyuncu. Transfer dönemini o zaman Dünya Kupası'ndan çok sonraya uzatmaları lazım. Bu da mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Temmuz'da da önlemeler başlıyor. Tabii. Ağustos'ta da ligler başlıyor.
0: Haziran sonunda takımlarımız, bazı takımlarımız sezonu açacaklar erkenden, evet, diyelim. Okan Hoca'yı dinleyelim. Okan Hoca sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Evet, yani o tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğu egale ettik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğu ile beraber aslında bir yıldızda teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan en başta taraftarımız tabii ki her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Yani onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın o adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yarattık. Yani herkesin Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar tabii ki yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsur maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Bunun tabii ki hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Sağ olun, siz hep bizi dinamik tutmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu, doğru eleştiriler oldu. Belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu

0: hep var. Yani eğer kötü gördüğünüz, kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. Ama genel olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın ligde de bence gayet ben sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat bir, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. Yani ileride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak. Ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası, başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere. Yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize, hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Ve hayırlısı olsun Galatasaray taraftarına, inşallah hedefimiz daha büyük başarılar.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştuk. Aynı zamanda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde acaba bir kadro revizyonu olabilir mi, olmaz mı? Neler düşünülüyor? Fikirlerimizi yine paylaştık. Şimdi Fenerbahçe'ye de geçelim. Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe 3-0 Konyaspor'u yendi ki açıkçası Konyaspor maçından çok da galibiyet beklenilmiyordu. Bir hafta önce diyelim, ciddi manada Konyaspor özellikle son dönemde hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı yenmiş bir takım olarak ligde karşısına çıktı Fenerbahçe'nin kendi evinde Konyaspor. Fakat hafta içi bir kupa mesaisi yaptı Konyaspor ve bu karşılaşmaya öyle çıktı. Açıkçası bu karşılaşmada Fenerbahçe 3-0'lık net bir skorla galip geldi ki oyunun bazı bölümlerinde hiç bu sezon görmediğim akan oyunda gol atmak, işte organize bir şekilde hücum yapmak gibi bazı özellikleri gösterdi Fenerbahçe. Demek ki oynayabiliyormuş dedim maçı izlerken.
3: Oynayabiliyor. Fred bile bayağı formda gözüktü. Oynayabiliyormuş. Bunu gördük. Tabii ki teknik direktörlerin oyunda istekleri fark ediyor. Hı hı. Şimdi bir değişim oldu. Oyuncular biraz daha özgür sahada. Ve ne yaptıklarını biliyorlar. Fenerbahçe'nin attığı bir gol var. Paslaşma, hı hı, olayını hatırlatacağım değerli dinleyicilerimize. Çok iyiydi, başarılıydı. Ama her şey bitti tabii.
2: Bitti.
3: Her şey bittiği için.
2: Tek hedef vardı Şampiyonlar Ligi ön eleme.
3: Evet.
2: İkinci bunu, olma. Onu
3: başarmış durumda Fenerbahçe. Şampiyonluk olmasa da, çünkü Trabzonspor tehlikeye geliyordu ikincilik için. Fenerbahçe onu zaten garantilemişti. Ama yeni sezon öncesi tabii büyük belirsizlikler var. Nedir bunlar? Kim teknik direktör olacak? Hangi aday başkanlık seçiminde galip gelecek? Hı hı. Ve tabii ki o adaylar üzerinden hangi oyuncuları transfer edecekler? Bunların hepsini bekliyor şu anda Fenerbahçe camiası.
2: Bugün zaten Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Bugün açıklanacaktı son karar. Acaba erkene mi alınsa yoksa bir hafta sonraya mı alınsa gibi bir tartışma ortaya çıkmıştı. Hatta başkan adayları, iki başkan adayı var şu anda. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. İki başkan adayı da daha erkene çekilmesi yönünde bazı durumlar vardı. Cuma günü zannedersem kulübe gitti. Ya Perşembe ya da Cuma günü başkan adaylarından Hakan Safi, Sayın Sadettin Saran'la da bir toplantı yapıldı. Ve sonrasında pazartesi günü karar açıklanacak diye konuşuldu. Adaylar 22 Mayıs'ta 500 imza ve yönetim listelerini teslim etmek zorunda şu anda Fenerbahçe'de. Fenerbahçe artık tamamıyla seçim atmosferine giriyor evet, diyebiliriz. Bir an evvel Fenerbahçe seçimini yapıp ondan sonra da yeni teknik direktör ve yeni kadro yapılanmasıyla beraber yeni sezona en erken açacak takımlarımızdan bir tanesi, çünkü ön eleme oynama durumu var. Tabii o da Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni alması, ligde ilk dörtte olup olmaması gibi bazı kriterler var. Üçüncü ön elemeden başlaması için Fenerbahçe'nin. Onları da takip ediyoruz. Onlar netlik kazandıkça da sizlerle de paylaşıyor olacağız bu durumları. Fenerbahçe'de seçim 6-7 Haziran'da yapılacak. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Fenerbahçe'de çok şey değişecek gibi gözüküyor. Başkan değişecek, yönetim değişecek, teknik ekip zaten değişecek. Futbolcuların da büyük bir kısmının değişeceğini düşünüyorum Ercan abi. Ne dersin?

0: yıllarca uğraştılar. Ve dediğin gibi Avrupa kupalarında mücadele edecekler. Gelelim stoperlere. Stoperler böyle. Anlaşmalara devam eden stoperler var. Bekao ne olacak? Devam edelim şimdi. Amrabat geliyor. Onun daha 2 yılı var.
1: Amrabat konusu Real Betis teklif yapacak deniyor Ercan abi.
0: Beklenen teklif olabilir mi? Apayrı bir husus.
1: Menajerler getireceğim, güzel teklifler getireceğiz diye konuşuyorlarmış.
0: Evet. Bu yüzden bayağı oyuncu var.
1: Fenerbahçe'nin kadrosunda da kiralık gönderdiği çok sayıda oyuncu var.
0: Bunların hepsi geri dönecek. Ve bu oyuncularla da belki bazılarıyla yollar ayrılacak, bazılarıyla ayrılmayacak. Bu tabii maaş olarak da bütçeyi zorlayacak kulübün. Ya oyuncuyu tekrar başka bir kulübe kiralık göndermeyi kabul ettirirseniz oyuncu tarafına aynı maaşından, aldığı maaştan feragat etmiyor. Siz de o maaşa katkıda bulunuyorsunuz. Ve bu da size bir maaş yükü olarak geriye dönüyor. Önce bunları halletmeleri gerekiyor. Bunları hallederlerse ki bu da bir süreç demek. İki yönetimin de işi zor.
1: Açıkçası zor. Yani yeni
0: Ya yani
1: gelecek
0: iki
1: yönetim,
0: aday
1: iki aday yönetimden bahsettiniz.
0: olaraktan bahsediyorum. Bayağı zor gözüküyor.
1: Zor bir süreç açıkçası. Bir de çok hızlı hareket edilmesi gereken bir süreç. İşte başkan adaylarından Hakan Safi dün İtalya'daydı. İtalya'daki görüşmelerini yaptı. Hem bazı teknik direktörlerle hem de bazı oyuncularla görüşme yaptığı konuşuluyor. Menajerleriyle görüşme yaptığı konuşuluyor.
0: Evet.
1: Leao Milan'da mesela bunlardan bir tanesi. Milan'da da enteresan bir durum oldu. Şampiyonlar Ligi'yi kovalarken ilk dörtte kesin kalırız diye derken açıkçası Atalanta'dan 3-0'lık mağlubiyet Allegri'nin de koltuğunu ciddi manada sarsmış
0: Evet,
1: durumda.
0: 1-0 galibiyetlere alıştırmıştı Milan taraftarlarını. Şimdi Atalanta'ya 3-0 yenilmek, Milan yalnız öyle süper bir kadroya sahip değil. Allegri de bunu bildiği için takımı defansif ağırlıklı oynatıyor, onu söyleyeyim. Öyle muazzam bir kadrosu yok. Mesela Leao, Allegri'nin bizzat kendisi söylüyor. Yeteneği çok yüksek. Ama takım oyununa katkısı
1: Yok.
0: yok. Yani Milan gibi takımda da savunmaya gel demiyor. Takım savunmasına katkıda bulunacaksın diyor. Yani durum hiçbir teknik direktör devamlı savunmaya gel diyemez.
1: Demez zaten. Bu kadar üst düzey profesyonel oyunculara teknik direktörler böyle defansa gel şunu yap bunu yap tarzı konuşmuyorlar. Yani işini yapman gerekiyor diyor.
0: Ya futbolda topu kaptırdığın anda savunma başlar. Dikkat edersen bazı oyuncular topu kaptırdıktan sonra bırakıyorlar işi.
1: Bir düzeltme yapalım. 3-2 bitmiş Milan maçı.
0: Evet.
1: 3-0'dı bir ara. Milanlı taraftarlar
0: Evet.
1: sağdan tribünden ayrılıyorlardı. O anlamda söyledim. 3-2 bitti karşılaşma. Evet.
0: Bu yüzden topu kaybettiğin anda savunma yapmayan oyuncu günümüz futbolunda birçok ülke teknik direktörü tarafından ki zirve her zaman Avrupa'da bir şeyler yapmak isteyen ülkelerde özellikle tutulmuyor. Oyun tarzları öyle değil. Yoksa Leao bana göre bizim ligde büyük işler yapar.
1: Ama işte soru işareti Ercan abi yani biraz önce söylediğiniz cümle o tehlikeli bir cümle şu yani defansa yardımcı olmuyorsa ve teknik direktörü Milan'daki teknik direktörü bu konuda şikayet ediyorsa demek ki bir problem var. Ve o problemle oyuncuyu Türkiye'ye getirmek ne kadar doğru arkasında nasıl durulabilir oyuncuyu işte nasıl takım savunmasına katkıda bulunması sağlanabilir. Ya bunlar şöyle Milan gibi bir takımda yapamıyorsa Türkiye'de yapması bence o kadar kolay değil
0: Ya
1: Ercan abi.
0: takım bunu benimser mi? Takım arkadaşları bunu kabul eder mi? Birçok yerde etmiyorlar. Mbappe krizinin temel sebeplerinden biri bu. Paris Saint-Germain'de de buydu. Mbappe topu kaybettiği anda kaybolması. Ki öyle bir oyuncu değildi eskiden. Ama artık ben en büyük oyuncuyum havasına tamamen bürünmüş durumda. Kaybederim de yanlış pasta veririm. Şutumu atarım, kaleyi tutmazsa yapacak bir şey yok. Havasına girerse kendi takım arkadaşları tarafından da eleştirilir.
1: Valla dün yaptığı El Clasico zaten Avrupa bölümümüzde detaylı konuşuruz ama dün yaptığı da yenilir yutulur bir hareket değil Ercan abi. Yedek çıktığı için bir anda ben sakatım deyip kadrodan çıkartılmasını istemek açıkçası takımının en çok ihtiyacı olan karşılaşmalardan bir
0: Ki
1: tanesinde.
0: El Clasico'da bunu yapmayacaksın. O iş galiba bir problem olacak.
1: bence büyük bir problem olacak. Aynı zamanda işte ilk yarıdaki Real Madrid-Barcelona maçında Real Madrid öndeyken Mini'nin çıkıp da yaptığı bazı davranışlar ki bence sezonun kırılma noktasıdır Real Madrid için.

0: kırılma noktalarından bir tanesidir. Bini'nin o tepkisi ve sonrasında Xabi Alonso'nun gönderilmesi süreç başladı ve devam etti. Açıkçası Real Madrid bölümümüzde de konuşuruz ama Mbappe'nin yaptığı hareketler güzel değil. Gerçekten
1: Evet.
0: güzel değil. Fenerbahçe'ye geri döndüğümüzde Fenerbahçe'de bazı oyuncular dediğiniz gibi işte gönderilecek artık. Bu durum bu.
1: O imkan bulunursa gönderecek tabii.
0: Sözleşmeli bazı oyuncular ki Ederson ismi ön plana çıkıyor. Ederson El Nassr'a transfer olma ihtimali konuşuluyor. El Nassr'ın çok istediği konuşuluyor.
1: Ama Ederson benim param ne olacak diyor.
0: İşte Araplarla ona göre bir anlaşma zemini
1: Ya
0: oturtulacak.
1: esas
0: Mendes menajeri ben her türlü gönderirim diye konuşmuş. Yani son basında çıkan haberler bu yönde diyelim.
1: hiçbir kaleci, menajerler de buna dahil, oyuncu olarak söyleyelim, yılda 11 milyon euro kazanıyorsun, o parayı tak diye bırakmaz. Bunu herkes biliyor. O bence o da büyük bir problem.
0: İşte şey deniyor, 25 milyon çıkış maddesi var. 25 milyon çıkış maddesiyle bir şekilde göndermesi, yeni yönetimin o şekilde göndermesini istenildiği konuşuluyor. Hafta sonu çıkan haber başlıkları bu yöndeydi. Fenerbahçe ile alakalı artık Fenerbahçe yeni sezona yeni başkanıyla, yeni yönetimiyle ve yeni teknik ekibiyle girecek. Bu arada teknik ekip biz geçen hafta da konuştuk. Başkan belli olsun ondan sonra konuşalım dedik ama çok sayıda teknik direktör ismi de dolaşıyor Ercan abi.
1: Normal. Şimdi bir sürü isim göreceğiz. Bunlar doğru mu yanlış mı? Başkan adayları listelerini verdikten sonra ve o listeler geldikten sonra yavaş yavaş işte dernek toplantıları yapılacak. Ve tabii ki bazı televizyon programlarına çıkacaklar. Orada bazı isimleri belki de doğrulayacaklar. O zamana kadar tabii biraz beklemek lazım diye düşünüyorum.
0: Bazı isimler atılıyor işte Postuşoğlu ismi atılıyor
1: O
0: ön
1: zor.
0: plana. Zor. İki başkan adayının da gittiği konuşuluyor. Teknik direktör yerli olarak tabii ki Aykut Kocaman'ın ismi, İsmail Kartal'ın ismi yine geçen isimler. Abdullah Avcı ismini bir yerlerden duydum yine. Böyle böyle bir sürü yine çok sayıda isim dolaşıyor. Felipe Luis ismi zaten ön planda
1: Şöyle bir gerçek var
0: dolaşıyor.
1: Ahmet. Başkan adayları çoktan teknik direktörlerine karar vermişlerdir. Öyle 4-5 tane isimle görüşmeyle hangi oyunu oynayacaksın? Bu oyunda hangi oyunculardan fayda sağlayacaksın konusunda zaten bir görüşme yapmak zorundalar. Yani bu çoktan karar verilmesi gereken bir husus. Yani
0: Ben
1: her gün 6 tane teknik direktörle beraber ortaya çıkmak o biraz zor.
0: açıkçası zor ama çok sayıda isim dolaşıyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Zeki Murat Göre maçtan sonra bazı açıklamalar yaptı. İsterseniz o açıklamaları takip edelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olursak da oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adım adıma savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık ve çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Aradan önce Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göre'yi dinledik. Tabii ki üzgün olduklarını, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi yönelimeyi aldık. Hedefimiz buydu. O hedefi aldık dedi. Açıkçası sezon Fenerbahçe için artık noktalanmış diyebiliriz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin bir karşılaşması kaldı ligde. Eyüpspor'la karşılaşacak ki Eyüpspor'un da düşme durumu var.
1: Evet.
0: Son 4-0 kazandılar Rize'yi, Rizespor'u
1: Mağlubettiler.
0: mağlup ettiler. Altta resmen yangın yeri yani bunu bir kez daha dile getiriyorum. Son takım içinde açıkçası bir sürü takım var düşme adayı diyebileceğimiz. Bakalım neler olacak bu hafta özellikle alt sıraları takip edeceğiz ligde.
1: Evet.
0: Kim kalacak, kim düşecek?
1: Ya şimdi Gençler Birliği Trabzon'da işte kupa maçı da oynayacaklar hafta içinde. Ama Trabzon da istediği sonucu alamazsa küme düşüyor.
0: Trabzonspor'un Gençler Birliği istediği
1: Trabzonspor'un galibiyeti Antalyaspor'da kazandı mı kimse kurtaramıyor Gençler Birliği'ni yani puan olarak. İş bayağı zor.
0: Zor.
1: Antalya Kocaeli kolay maç değil. Ki Antalya Spor bence çok iyi direndi bu hafta. Çünkü küme düşüyorlar. O, bu tarz rakiplerle oynamak hiç de kolay değil. Hep beraber Fenerbahçe şimdi Eyüp'ü konuk edecek. Son maç. Eyüp'ün de işi kolay değil.
0: Biraz daha şanslı Gençler Birliği'nden daha şanslı Eyüp Spor.
1: Kayseri
0: Spor. Antalya Spor'dan da daha şanslı.
1: Evet, Kayseri Spor ve Karagümrük'le veda ettiler. Ve Kasımpaşa bile tehlikede Galatasaray'la oynayacak. Kaybederse işte üçlü averajlar, dörtlü averajlar arasında bir sonuçlar alınan puanlara göre çıkarsa ortaya Kasımpaşa'nın da işi zora giriyor.
0: Kasımpaşa zaten geçen maç kaybederek işini bayağı bir zora soktu. 2-0 da maçın başında öne geçmiş.
1: Evet, 3-2 haldeyken, kazandı Gençler Birliği.
0: Gençler Birliği 3-2 kazandı.
1: O final gibi bir maçtı.
0: Final gibi maçtı. O maçta da maalesef hakem hatası var. Gençler Birliği'nin ikinci golüyle alakalı bayağı bir sıkıntı var orada da. Faul olduğu konusunda tartışmalar var. Orada da bir hakemle alakalı bir problemin olduğu yönünde çok sayıda haber de okudum, yorum da okudum.
1: İtirazlar olmuştu.
0: İtirazlar da oldu. Kasımpaşa puan kaybetti, puanlar kaybetti. Kazanması gereken bir maçtı Gençler Birliği'ne karşı açıkçası baktığınızda. Daha öndeydi çünkü Kasımpaşa puan olarak ligde.
1: Ya bir hafta önce Kocaelispor karşısında öne geçmesine rağmen berabere kalarak bence büyük bir avantajı kaybetti Kasımpaşa.
0: Çok büyük avantaj gitti. Yani bu hafta belli olacak haliyle son haftada ama çok sayıda takım var şu anda düşme hattında. Antalya
1: son takımı göreceğiz. Evet.
0: Antalya Spor'un durumu nedir? Ne olacak? Açıkçası o da bir soru işareti.
1: Ya böyle maçları oynamak o kadar zor ki işte Galatasaray'a karşı direndi, iyi oynadı, pozisyonlara girdi, gol attı. Fakat 4-2 kaybetti. Bir hafta önce Alanya Spor maçını ben izledim. İyi futbol oynayamadı. Bayağı bir stres vardı kendi evinde. Şimdi Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Spor'da tamam Karagümrük'e yenildi. Karagümrük de düştü ama yenildi Kocaeli Spor. Çünkü onlar yavaş yavaş sezonu kapatıyorlar. Öyle gözüktü artık onların için sezonu kapatma maçı. Ama yine de bu tarz maçlarda stres bir anda ortaya çıktığı için hiç maç kolay değil bence.
0: Zor maç. Bir dinleyicimiz yazmış, küme düşen futbol takımlarının son maçlarını Trabzonspor'la oynayıp düşmesi garipken şimdi de basketbol takımının küme düşen basketbol takımıyla oynaması daha garip değil mi sizce diyor dinleyicimiz. Hafta sonu özellikle Türkiye Basketbol Ligi'nde çok enteresan durumlar oldu. Gerçekten çok enteresan maçlar vardı. Bir anda işte son hücumlarda bir takım ligde kaldı, bir takım düştü. Çok enteresan durumlar oldu açıkçası. Takip etmediyseniz mutlaka takip etmenizi
1: son
0: tavsiye ederim.
1: Son saniye basketiyle karşı yaka ligde kaldı.
0: Son saniye basketiyle 1.8 saniye vardı elinden
1: evet,
0: çıkardığında
1: evet,
0: topu.
1: Mersin küme düştü.
0: Mersin küme düştü. Son 8 maçını kaybetmişti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve açıkçası küme düştü basketbol liginde. İyi bir kadrosu vardı Mersin'in. Bence kötü oldu. Kötü bir koçları vardı. Daha geçen sezon Darüşşafaka'nın koçuydu. Bu sezon Mersin'e son dönemde geldi ve açıkçası küme düşüren bir koç oldu. Evet. Bir de artık Türkiye'de iş bulur mu? Soru işareti.
1: Bence de.
0: Bir dinleyicimiz yazmış Emre Belezoğlu ile alakalı. Yılmaz Vural'ın veliahtı olarak görüyorum diye ya da onu rol model olarak görüyor diye düşünüyorum diyor dinleyicimiz. Ankara gücünden sonra iyi durumdaki Kasımpaşa'nın da düşme durumu var.
1: Tabii iyi değil teknik direktörler için böyle takımlarda CV'leri anlamında iyi değil.
0: Volkan Demirel de aynı durumda. Yani bunu da söylememiz lazım.
1: Tabii.
0: Yani bazı antrenörlerde böyle bir durum var. Ya sıçrayış bekleniyor ya da bir işte düzgün bir başarı çizgisi bekleniyor. Yeni nesil antrenörlerden işte galibiyet serileri, çok fazla yenilmemek, yenilmiyorsan da beraberliğe
1: yani
0: oynamak, oyun bekleniyor.
1: Final oynamak ya da finale yükselmek.
0: Bu tarz durumlar bekleniyor.
1: Ya da Avrupa kupalarına katılmak.
0: Kayseri'den bir dinleyicimiz Salkan Bey yazmış. Cumartesi günü Galatasaray'ı tebrik ediyoruz ama şehrimizin takımı küme düştü. Ve Kayseri'de de kutlamalar devam etti. Biz aidet duygularını kaybettik. Çok üzgünüz diye yazmış. Kayseri Spor'un ligden düşmesi Kayseri Sporları ciddi manada etkilemiş durumda Ercan abi.
1: Tabii yılların temsilcisi Süper Lig'de Kayseri'nin temsilcisi.

0: Kayserispor.
1: Olmadı, bu sefer düştü. İşte pandemi dönemi ligde zaten düşmüştü. O pandemiden dolayı ligde kalan takımlar oldu. Düşme kaldırıldı, tamam. Ama aradan yıllar geçti. Hep düşmeme potasında kalırsan, hep ya işte son haftalarda ya da son 3 haftada ya da son hafta kurtarırsan, şöyle bir gerçek peşini bırakmaz futbolda. Bir gün düşersin. Ya oralarda mücadele eden takım mutlaka bir gün düşer.
0: Bunu biraz açalım Ercan abi. Bir ara vereceğiz birazdan ama ara sonrası isterseniz bunu konuşalım. Çünkü yönetimler geliyorlar, teknik ekipler değişiyor, oyuncular değişiyor, yine aynı konumdalar. Ve devam ediyor
1: buna
0: yani.
1: Alışmış oluyorlar.
0: İşte bu devam ediliyor ve taraftar gerçekten üzülüyorlar, sinirleniyorlar ama devamlı aynı sirkülasyonda, aynı pozisyonlarda tabii, ya şimdi, düşmeden hemen önce ya da işte en sonunda düşen bir takım Kayseri Spor.
1: Kayseri Spor işte Eyüp Spor'la evindeki maçı kazanamayınca zaten ben umutlarının kaybettiğini gördüm. O maç final gibiydi Kayseri Spor için. Bunda da başarılı olamadılar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Baktığımızda Kayseri Spor düştü. Sivas Spor düştü. Hı hı. Zaten düşmüştü. TFF 1. Lig'de bayağı zorlu.
0: Anadolu derbisi var artık TFF 1.
1: Hayır, zorlu takımlar göreceğiz. Bu hafta da kim düşecekse. Yine orada hep zirveye oynamaya alışmış takımlar var. Bir de TFF 1. Lig'in şöyle bir zorluğu var. 4 takım düşüyor. Hı hı. Bir anda potaya girebilirsiniz. Öyle bir gerçek de var.
0: Bu sezonki gibi de olmayacak. Adana Demirspor'un durumu, Hatayspor'un durumu, onlar düştüler.
1: Yani çok önceden güçleri bitti.
0: Birincilikte açıkçası bu sezon öyle takımlar olmayacak diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son işe düşecek takımları da konuştuk. Aynı zamanda yine playoff'un ikinci karşılaşmaları var bugün. Alt ligin playoff'unun ve Erokspor'un rakibi kim olacak? O da ortaya çıkacak artık yavaş yavaş. Bir maçları daha var kendi aralarında. Ondan sonra Erokspor'un rakibi olacak.
1: İki maç oynayacaklar üst turda, evet.
0: Üst turda iki maç oynanacak. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Bakalım kimler çıkacak? Çorum Spor'la alakalı dinleyicilerimiz sağ olsunlar ki bir dinleyicimiz Satılmış Bey bütün kadroyu da yazmış. Yorumlarınızı merak etmiş. Açıkçası bekleyip göreceğiz.
1: Şimdi her takımın şansı %50-%50. Finaller oynanıyor. Daha az hata yapan, klasik bir cümledir ama gerçektir. Hı hı. Daha sakin kalan takımlar lige çıkacak. Ne kadar deneyim olursa olsun maç maç bakılacak. Her maç bir final. Hı hı. Bu yüzden de en son finalde Konya'da oynanacak işte. Rakipler de Erokspor. Göreceğiz.
0: Bakalım
1: kim çıkacak.
0: Lige kim çıkacak diyelim. Bir dinleyicimiz Kayseri hak etti düşmeyi diye yazmış. İstanbul Ligi'ne doğru gidiyoruz. Biri düşüyor, diğeri çıkıyor diye yazmış. Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş bir genç antrenörlerle alakalı Erman Bey bir mesaj göndermiş. Onu da paylaşayım. Bir önceki bölümde konuşmuştuk. Çünkü yeni jenerasyon antrenörlerin çalıştırdığı takımların küme düşmesi çok eksi yazıyor. Yeni jenerasyon antrenörlere açıkçası.
1: Görüntü öyle.
0: CV'lerinde çok kötü gözüküyor açıkçası bu durumlar. Bu konu hakkında yorumlarımızı yaptık. Erman Bey de yazmış. Genç antrenör başarısız oluyorlar ama sanki başladıkları yer birinci lig değil de dağıt liglerde yavaş yavaş yükselmek gibi olması gerekmiyor muydu diye yazmış.
1: Normali öyle. Ya bir anda o profesyonel dünyaya girmek, bu da bir başarı tabii de. Ne kadar faydalı oldular? Oldular mı? Bu tartışılır.
0: Şimdi oyunculuk ayrı bir durum. Teknik direktörlük apayrı bir durum.
1: İkisi de iki ayrı, aynı gibi gözükse de meslek.
0: Meslek. Ve oyuncuyken yaptıklarınızı teknik direktörken yapamazsınız. Teknik mümkün direktörlüğün değil. Ayrı bir sorumluluğu, ayrı bir doğru. Ağırlığı vardır. Haliyle siz tecrübe de kazanmadan o koltuklara oturduğunuzda ciddi manada sıkıntı yaşayabilirsiniz ki örnekleri de var. Son örneği vereyim. Volkan Demirel örneği vereyim. Volkan Demirel oyuncularla gayet iyi arası. Hatta Niyang'la arası çok iyi. Bir değişiklik oluyor yine. Metin Diyadin geliyor ve Metin Diyadin direkt ikinci defa geliyor. Niyank'ı kadro

0: dışı bırakıyor.
1: Evet.
0: Niang'da galibiyet sonrası Volkan Demirel'i sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp diyor ki kardeşim senin sayende, senin eserin bu diye bir paylaşım yapıyor. Yani böyle durumlarla da karşılaşılıyor. O yüzden de biraz tecrübe kazanmaları için atliklerde çalışmasını ben de Erman Bey gibi savunuyorum. Bir anda Süper Lig'de bir takım çalıştırmaları sıkıntılı bir durum ortaya çıkartabilir ki genelde tecrübesizliklerinden o sıkıntılı durumlara düşebiliyorlar.
1: Ya her kulüp farklı bir ortamda. Şöyle örnek verebilirim. Bazı kulüpler ekonomik rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bazı ödemeler zamanında yapılmayabilir. Mesela bu teknik direktörlük yapanlar çok zirve mücadelesi yapan kulüplerde bunu çok az yaşamışlardır. Tabii orada sadece hem teknik anlamda değil oyuncularla da yabancı oyuncularla da bu konuları anlatmak, onları maça hazırlamak hiç de kolay değil bence. Bir de işte gol atamıyorsunuz, arka arkaya kaybediyorsunuz. Ve bunun sonucunda ben Gençler Birliği'ndeki değişikliği bayağı bir sürpriz olarak değerlendirmiştim. İkinci defa da sürpriz olarak değerlendiriyorum. Ya Volkan Demirel geldi, sonra yönetim ayrı seçilemedi. Ayrıldı, Metin Diyadin geldi, o ayrıldı, Volkan Demirel geldi.
0: Arada bir başka teknik direktör daha var.
1: Evet, Levent Hoca
0: Levent
1: geldi.
0: Levent Hoca geldi, birkaç maç için.
1: Birkaç maç. Gençler Birliği bu bunalımlar, bu göstergelerle düşerse bu bayağı bir örnek olacak.
0: Değişik bir örnek olacak. Bakalım neler olacak. Son hafta artık göreceğiz diyelim. Ve alt ligleri de bir tarafa bırakalım ve derbi karşılaşması, daha doğrusu büyük maç oynandı. Açıkçası hedef konusunda çok hedefleri çok fazla olmayan takımlar.
1: Evet.
0: Lig için konuşuyorum bunu da. Derbi, daha doğrusu büyük maçı konuşacağız ama Batıkan Uyar'da çok kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık büyük maçı konuşacağımızı söylemiştik. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması. Lig için çok hedefleri kalmayan iki takım. Trabzonspor'un biraz vardı. İkincilik için bir hedef vardı. Ama Fenerbahçe'den gelen sonuçlarla beraber bu hedef de ortadan kalktı. Trabzonspor için şu andaki Fatih Tekke'nin maç sonrası basın toplantısını da ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Sezonun en önemli maçı dedi Gençler Birliği maçı için.
1: Doğru.
0: Nasıl bir maç izlediniz? Büyük maç.
1: Ya şimdi maçın ben aynı anda olduğu için... de gazete yazısı var. Bu o maçın genel anlamda şöyle bir cümle kullanayım. Geniş özetine baktım. Hı hı. Goller anına. Daha sonra da maçla ilgili yazılanlara bir değerlendirme olarak okudum, araştırdım. Ama maçtan önce Trabzonspor'un çıkan kadrosu ve Beşiktaş'ın çıkan kadrosuna baktığımızda favori Beşiktaş gözüküyordu. Hı hı. Trabzonspor'da çünkü sakatlıklar, dinlendirilmesi gereken oyuncularla beraber Beşiktaş'ın oyuncu olarak daha iyi bir 11'le sahada yer aldığını gördüm. Ama takım dükkanı kapatmış.
0: Sezon bitmiş. Özellikle Türkiye Kupası yarı finalinden elenince Konyaspor'u tamamen bitirmiş Beşiktaş.
1: Evet, dükkan kapalı. Ya bu maç işte oynanıyor. Oynandıktan sonra sezonu artık yavaş yavaş bitirelim. Taraftar bunu ısrarla anlamıyor ve haklı. Çok haklı. Öyle bir şey kabul edilemez. Bu tabii Beşiktaş'a yabancı oyuncu alıyorsun. Kulübü, yapısını, taraftarları o oyuncuyu almadan önce oyuncuyu anlatman lazım. Hı hı. Ve oyuncunun buna bakışını, cevaplarını bir gösterge olarak da kabul etmen gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz. Karar verme aşamasında. Öyle demek istiyorum. Eğer bu oyuncuya baktınız, bu işlere pek inanmıyor. Boş vermiş. Ya profesyonelliği sadece işte gelecek, oynayacak, iddiası biterse de riske girmeyecek düşünceyle sahaya çıkacak yapısını anladığınız takdirde oyuncuları almayacaksınız. Öyle bir şey kabul edilemez. Ya sahada bir sürü yabancı oyuncu var Beşiktaş takımında. Beşiktaş takımını belki transfer oldukları zaman duymuşlardır. Ve bu oyuncular da işte birçoğu da gidiyor zaten. Artık belli oldu. Bu yüzden ben mesela Çerni konusunda bile, Çerni açıklamayı yaptı. Hiçbir ailede ne sağlık sorunu var ne bir şey var. O zaman takımın içinde bir şey var. Yani Çerni ile teknik direktör arasında problem var o zaman. Bir oyuncu bu kadar düşer mi? Sıfır. Bence. Düşmemesi gerekiyor.
0: Maça çıkarken de gözyaşlarını tutamayarak çıktı.
1: Evet.
0: Tepkilerden dolayı da.
1: Evet. Ya böyle bir şey var mı? Yok. Yedek kulübesine gitmiyor. Ya şu bile teknik kadroyla benim problemim var görüntüsüdür. Oyundan çıkıyor. Bu bayağı haber oldu çünkü. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Kulübenin arkasında başka bir yer var. Orada oturuyor. Kulübede oturmuyor. Sonra diyorlar ki ya gel otur. 5-6 dakika sonra geliyor oturuyor. Bu ne mesajı biliyor musun?
0: İsterseniz Ercan abi o mesajı sonraya saklayalım. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Hemen o açıklamalara dönelim.
3: İstediğinizi öğrenebilir miyiz?
4: Efendim?
3: Şampiyonluktan sonra ilk kez gördük sizi. İstediğinizi öğrenebilir miyiz?
4: Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımı, camiamı mutlu ettiğim için de oyuncularımla beraber, teknik ekibimle beraber, taraftarımla beraber Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Ve kutlamaya davet ediyorum bütün Galatasaraylılar.
3: Hocam siz neler söylersiniz?
0: Sayın Dursun Özbek çok kısa konuştu.
1: Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etmişti.
0: Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.
1: Canlı yayında ekrana getirdiler. Biz de radyolarımızda
0: sesini duyurduk diyelim. Canlı olarak da Şampiyon Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbey'in Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiği sıradaki basın topla, daha doğrusu basının birkaç sorusu vardı. Çok da soru almadı açıkçası ve açıklamasını yaptı. Onu da sizlerle paylaştık. Bu arada maç var diye kapatmışlar maalesef diye Beşiktaş'ın stadın içindeki görüntüleri bir dinleyicimiz sağ olsunlar gönderdiler. Artık Avrupa kupalarına hazırlanıyor stat, onu da söyleyelim.
1: Finale
0: hazırlanıyor. Avrupa Ligi finaline hazırlanıyor Beşiktaş stadı. Açıkçası bundan sonra UEFA'da artık yetkiler UEFA'da. Evet. Stat kullanımı konusunda yetkiler.
1: Stat işletim.
0: İşletim konusu UEFA'da. Bunu da bir kez daha aktaralım. Dinleyicimiz de sağ olsunlar. Stat içinden de görüntüleri göstermişler işte. Çekilmiş bazı girilmez tabelalar asılmış. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Bu organizasyonları sıklıkla yapmamız lazım ki daha ileride de büyük organizasyonları alalım. İşte Şampiyonlar Ligi finalini almıştık daha önce, yine alalım. Dünya Kupası'nı bir sefer biz düzenleyelim. Bir yıl biz düzenleyelim.
1: Ne güzel olur değil mi?
0: Olimpiyatları biz düzenleyelim. Ne güzel olur böyle durumlar ki organizasyon yapma konusunda da ciddi sıkıntılarımız olduğunu düşünmüyorum ben. Öyle bir sıkıntılarımız yok. Gayet iyi organizasyonlar düzenleyebiliyoruz. O yüzden de umarım ileride bunu yaşarız. Bir futbol severi olarak, bir bu ülke vatandaşı olarak bu tarz büyük organizasyonları istiyorum açıkçası ülkemizde diyelim. Ve büyük maça geri dönelim Ercan abi. Beşiktaş, Trabzonspor konuşuyorduk. Çerni'yi konuşuyorduk en son. Çerni konusunda özellikle arkaya gitmesi, sonra teknik direktör, daha doğrusu düzelteyim, yedek kulübeye geri dönmesi gibi durumlar. Sanki bir kopuş var benim anladığım kadarıyla Çerni ile Beşiktaş arasında. Ne dersiniz bilmiyorum.
1: Çerni ile Beşiktaş arasında mı? Çerni ile Beşiktaş'ın teknik kadrosu arasında mı?
0: Bence kulüple var Ercan abi. Yani hem teknik kadro, yani Beşiktaş'tan ayrılmak isteyebilir. Ailesinin yaşadığı sıkıntılar, problemler.
1: Onu kabul etmedi. Öyle bir şey yok dedi. Açıklama yaptı biliyorsun.
0: Ama bunları işte bu düşüşü nasıl?
1: Ya bunları kim uyduruyor dedi. Böyle bir şey yok dedi.
0: Bu düşüşü nasıl açıklayabiliyoruz? Ben açıklayamıyoruz
1: bu düşüşü,
0: çünkü.
1: Az önce yarıda kaldı işte, canlı yayına bağlandık. Ben teknik kadroyla olan anlaşmazlığına bağlıyorum Ahmet. Ya o herhalde ondan fazla yararlanılmadığını düşünüyor o mevkide. Ve bu yüzden de yedek kulübesine ondan oturmadı. Ben sana söyleyeyim. Ben bu teknik kadroyla anlaşamıyorum mesajıdır. 5 ya da 6 dakika. Bu mesajı açık ve net vermiştir kendisi. Jota gidiyor. Sonra Beşiktaş'ın az pozisyon veriyor dikkat edersen. Beşiktaş çok ama gol yiyor. Hı hı. Pozisyon o kadar, çok fazla pozisyon vermiyor.
0: Bireysel hata çok hala.
1: Evet. Bir kaleci değişimi gerekecek.

0: Çünkü Ersin genç bir kaleci, hala genç, 24 yaşında. Kalıp kalmayacağı belli değil. Ama Beşiktaş'ın bence daha A-plus bir kaleciyle yeni sezona başlaması gerekiyor. Onu söyleyeyim.
1: Yani
0: Olmuyor.
1: yine
0: Çünkü
1: Beşiktaş.
0: Beşiktaş kalesine diyelim 2,5 top geliyor, biri gol oluyor. Onun olmaması lazım. Ya Beşiktaş'a atak geliştiren rakip forvetler kaleciden çekinmiyorlar. O algıyı yıkmak gerekiyor.
1: Bir de bu sezon Beşiktaş'la alakalı takım savunmasında çok ciddi problemler olduğunu gördüm. Yani tam anlamıyla
0: Evet.
1: takımı bir bütün halinde savunma bloklar konusunda problemler gördüm ki bu yüzden de bazı goller yenildi
0: Ya şimdi
1: Beşiktaş'ta.
0: sol beke yükleniliyor. Haklı Beşiktaş taraftarları. Rıdvan belirli bir kapasitesi var. Ama sol açığın yok ki. Kanat forvetin yok.
1: Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek yine basının karşısına çıktı. İsterseniz bir daha canlı yayına dönelim.
2: Başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladık.
3: Sayın Başkan, siz Antalya Spor maçı öncesi şampiyonluğun konuşulmasını ya da hazırlıkların yapılmasını engellemişsiniz, yasaklamışsınız
2: evet.
3: Deyim yerindeyse. Galatasaray taraftar da kutlama programını merak ediyor. Bu yüzden o kutlama programı ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Şimdi bugün arkadaşlarım çalışıyor kutlama programı ile ilgili. Statta yapacağız. Şimdi stada döneceğim. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız taraftarlarımızla beraber. Ondan sonra hafta sonunda son maçımızı oynayacağız. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler. Ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
4: Sayın Başkan, Icardi'nin sözleşmesinin son sezonuydu. Siz de sezon boyunca bunu polemik haline getirmem ifadelerini kullanmıştınız.
2: Evet.
4: Şu an mevcut durum nedir? Devam etmek yönünde bir planlama var mı?
2: Sezon sonu geliyor zaten. Birkaç gün kaldı sezon bitmek üzere. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'la yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum.
3: Sayın Başkan, Galatasaray kendi rekorunu egale etti. 4 sezon üst üste şampiyonluk. Önümüzdeki sezon için neler söylersiniz? Yeni bir rekor kırma ihtimali var önünüzde.
2: Valla Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takım. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız.
3: Sayın Başkan, çok yoruldunuz. Tatil yapmayı düşünüyor musunuz?
2: Hayır.
5: Sağ olun. Sayın Başkan, son olarak Okan Hoca'yı da soralım size. Çünkü onunla birlikte bu yolda yürüdünüz ve her zaman da hocaya destek verdiğinizi de açıkladınız. Evet. Hoca ile ilgili düşünceleriniz geleceğe dair şu an için neler söylersiniz?
2: Yani Okan Hoca için ne söylemek gerekir? Çok affedersin ama yani bir soruyu Okan Hoca. Okan Hoca başarılı. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Ya başarılı bir hoca. Galatasaray'ın çocuğu. Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek.
5: Sağ olun hocam.
3: Sağ olun hocam.
1: Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in basın toplantısını izledik. Birkaç önemli soruya da cevap verdi. Icardi konusu önemli bir konuydu.
0: İki gün içinde Icardi ile görüşeceğiz. Icardi'nin öneminden bahsetti.
1: Bir nesli Galatasaraylı
0: yaptı dedi. Bizim bir teklifimiz olacak. O ne düşünüyor? Demek ki kesip atma diye bir şey yok. Sayın Başkan öyle belirtti. Okan Buruk da yola devam ediyor. Az önce net olarak
1: net açıkladım. Olarak söyledim. Zaten bu Okan Hoca'nın devam edeceği maçtan sonra da belliydi Ercan abi. Çünkü maçtan sonra Okan Hoca'nın da açıklamaları, yöneticilerin de açıklamaları 5. şampiyonumuza, hedefimiz 5. şampiyonluk ve bugünden itibaren o şampiyonluğa başlayacağız artık diye de açıklamalar vardı. Bugün de Dursun Özbek, bugün itibariyle biz artık yeni sezona hazırlıklarına başladık diye açıklamada bulundu. Biz de bunları paylaştık. Icardi konusunda da 1-2 gün içerisinde Icardi ile oturulup konuşulacağını söyledi Dursun Özbek. Bizim planlarımız bunlar. Icardi ne istiyor? Icardi'nin beklentileri neler? Onları dinleyeceğiz dedi Sayın Başkan. Ve orta noktada bir karar alınacağını ben anladım bu konuşmadan. Bakalım neler olacak? 1-2 gün içerisinde netlik kazanacak. Bir dinleyicimiz aynı mesajı da gönderiyor. Hemen paylaşalım o mesajı da. Okan Hoca'nın gitmesine hiç ihtimal vermiyorum. 5 kez üst üste şampiyon olarak tarihe geçme fırsatı varken kesinlikle kalır diye yazmış. Çok teşekkürler.
0: Yönetimde aynı şekilde düşünüyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'te aynı vurguları yaptı.
1: Özellikle Sergen Hoca ile alakalı çok sayıda mesajla gelmeye başladı. Sergen Hoca biraz eleştiriliyor mesajlardan.
0: Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Beşiktaş bir şeye karar vermeli. Ya devam edecek, inatla istikrarı sağlayacak. Değişim olduğu zaman da değişim ne getirecek? Buna karar vermek zorunda. O değişimde de istikrar devam etmeli. Onu söyleyeyim.
1: Zaten birazdan basın toplantısını dinleyeceğiz Sergen Hoca'nın. Sergen Hoca basın toplantısında bir cümle kullanıyor Ercan abi. Önemli bir cümle. İsterseniz basın toplantısını dinleyelim Sergen Hoca'nın. Batıkan eğer beni duyuyorsa hemen bakalım duruma. Ondan sonra da herhalde zannedersem bir durum oldu. Biz Sergen Hoca'yı dinleyelim. Sergen Hoca'nın şimdi hazırlandı. Sergen Hoca'yı dinleyelim. Orada çok önemli bir cümle kullanıyor çünkü Ercan abi. Dediği cümle şu. Bir takım olma hüviyetine kavuştuk diyor. Yani yeni yeni bir takım oluyoruz. Bir organizasyon olmaya başladık cümlesi evet. Var. İsterseniz dinleyelim Sergen Hoca'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısını. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Zor bir gece oldu bizim için. Onu söyleyeyim öncelikle. Taraftarın tabii bu kadar protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu çok bozdu. Zaten bozuk olan bir motivasyon vardı. Onu toparlamaya çalıştık son 3-4 gün. Ama bu atmosferde futbol oynamak çok zor. Kendi zamanımdan biliyorum. Zor bir gece oldu. O yüzden artık ligin sonu. Çok da önemsemiyoruz bugünkü durumu. Rölanti bir oyun oldu. İki tarafta Rölanti oynadı. Yani puan açısından bir önemi olmadığı için gidiş gelişli bir maç oldu. Onu söyleyeyim. Ligin geneline baktığımızda bir değerlendirme yapmak lazım. Tabii bu kendimiz de değerlendiriyoruz doğal olarak. Total bir değerlendirme yapmak lazım. Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını. Çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi. Ama öyle bir durum yok. Onu söyleyeyim. Biz devre arasını karlı kapattık. Araştırırsanız biraz öğrenebilirsiniz. O yüzden öyle bir zarar vermedik camiaya. Ve çok doğru bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Takımın da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonu yapılacak transferlerle bir %50'lik kısım daha uzun bir dönem halledilebilir. Seneye çok daha güçlü, daha organize olmuş, daha hedefe oynayan bir takım yaratabiliriz mantığındayız geldiğimizden beri. Böyle bir plan yaptık aslında ama dediğim gibi futbol çok zor bir oyun, ters bir oyun. Bir atılan gol sizi kral yaparken bir yenen gol sizi minimum seviyelere düşürebiliyor. Oyunun güzelliği de

0: İki de burada, onu söyleyeyim. O yüzden Konya maçında son dakikada yediğimiz gol maalesef bütün motivasyonu düşürdü. Camianın taraftarı motivasyonunu düşürdü. Oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Doğal olarak bugünkü maça da yansıdı bu. Bu çok normal. Yani taraftarın tepki vermesi çok normal. Biz oynadığımız dönemde de bu tepkileri çok gördük. O yüzden tepkilerin karşısında direnç göstermemiz gerekiyor. Oyuncuların da direnç göstermesi gerekiyor. Yönetimin de başkanın da direnç göstermesi gerekiyor. Ha, o direnci ne kadar gösterebiliriz onu bilemiyorum ama dediğim gibi Beşiktaş takımı doğru yolda. Taraftarın bilmesi gereken tek şey bu. Doğru işler yapılıyor ve takım iyi bir organizasyonun içine giriyor yavaş yavaş. Belki de bunlar göründüğü için aşağı çekmeye çalışıyor ciddi bir grup.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Büyük maçı konuşuyorduk, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ve yorumlarımızı yaptık. Sergen Hoca ile alakalı özellikle konuşmaya başladık ki Sergen Hoca'nın da basın toplantısını dinledik. Oradaki bir cümle önemliydi, işte yeni organizasyon olmaya başladık gibi bir cümle. Yıllardır Beşiktaş'ın aslında sıkıntısını net olarak anlatan bir cümle Ercan abi.
3: Organize olamamış yıllardır. Transferde istenilenleri yapamamış. 8 tane teknik direktör değiştirmiş. Bir takımdan fazla bir şey beklemek pek doğru olmaz.
2: Biraz hayalcilik olur Ercan abi.
3: Evet. Bu Fenerbahçe'de de aynı tehlike var.
2: Var.
3: Ligde 5 yıldır ikinci de bu her yıl ikinci olacağı anlamına ya da daha iyi şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. Beşiktaş bunun büyük bunalımını yaşadı. Aynı bunalımlar Fenerbahçe'de de olabilir. Kadrolar iyi olduğu için şampiyonlukta işte üst sıralarda biraz bireysel anlamda oyuncular daha iyi olduğu için ön plana çıktılar. Ama Beşiktaş oyuncu olarak da tutturamadı. Ve bu yüzden o istenilen oyuncuları da bulamadığı için çok beklenmedik sonuçlar aldı, mağlubiyetler aldı. Kupalar elendi bu seneyi kastediyorum. Ya devre arasında büyük para harcandı deniyor. Harcanmamış teknik direktörün açıklamasıyla. Bonservis kazanıldı tabii. Abraham'ın gitmesi. Gelen oyuncuların daha düşük bonservis alınması. Fakat şimdi Dünya Kupası hem geliyor hem de Beşiktaş'ın tekrar bir transfer operasyonuna girmesi lazım. Ve bunda da boşa atmamaları gerekiyor hamleleri. Bakalım kimleri tekrar düşünecekler. Yine ayrılması gereken oyuncular var. Bu kesin.
2: Şimdi Beşiktaş'la alakalı şöyle de bir durum var. Beşiktaş'ın bir de kiralık çok sayıda oyuncusu var Ercan abi. Yani oyuncuların durumu ne olacak? Oyuncuların büyük bir kısmı geri dönecek gibi gözüküyor.
3: Evet.
2: Bazılarının evet anlaşmaları bitti, o oyuncular ayrılacaklar. Bazı bonservisle göndereceği oyuncular olacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ın.
3: O da doğru.
2: Ama kiralık çok sayıda oyuncusu var. Oyuncuların durumu ne olacak?
3: Onların çoğunun sözleşmesi bir yıl daha kaldı ya da 2 yıl daha kaldı. O oyuncular da oynayamayacaklarını gördükleri takdirde yine tekrar ya kiralık verilecek ya da oyuncuları bonservisleri teklif edilecek. Çünkü bir yılı kalan oyuncu ısrarla kalmaz. Beşiktaş'ın eli o yönden biraz daha rahat olabilir. Fenerbahçe'ye oranla. Çünkü yüksek maaşta en üst altı var. İşte Muçi'nin durumu ne olacak?
2: Onu Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'ye de sordular. Bu
3: Evet.
2: bölümün sonunda birkaç dakika sonra Fatih Hoca'nın da basın toplantısını beraber dinleyeceğiz. Orada soruluyor Muçi'nin durumu. İşte fiyat konusunda önce bir soru soruyor Fatih Hoca. Tamamını istiyorlar yani.
3: Peşin.
2: Peşin olarak istiyorlar diye. Sonra bir gazeteci arkadaş, meslektaşımız, hayır 5 taksit olarak konuşuluyor diyor. Orta yol bulunursa tarzında bir açıklama yapıyor Fatih Hoca ki birazdan dinleriz onları. Muçi'nin durumu soru işareti. Trabzonspor'da kalacak mı yoksa Beşiktaş'a geri dönecek açıkçası. Merak
3: Evet.
2: ettiğim konulardan bir tanesi o.
3: Bu transfer alışverişlerinde önemli olan hem oyuncuların hem de kulüplerin menfaatidir.
2: 7,5 mu 8,5 civarında bir
3: 9.
2: dok yani
3: 9'a yakın.
2: 9'a yakın bir bonservis bedeli vardı.
3: Muçi'nin.
2: Muçi'nin.
3: Evet. Bu yüzden Beşiktaş zarar etmek istemez.
2: Tek seferde de Trabzonspor'un o parayı ödeyeceğini düşünmüyorum ben.
3: Ben
2: Bence.
3: de. İki kulüp ilişkileri fena değil ama. Şu ana kadar gördüğüm. Bu konuda da belki bir

0: anlaşmaya varırlar.
1: Bekleyip
0: ya göreceğiz. İlişkiler anlamında iki kulübün birbirlerine karşı şimdiye kadar hep saygı çerçevesinde ilişkileri yürüttüğünü gördük.
1: Beşiktaş'ta da hızlı bir yaz olacak gibi gözüküyor. Özellikle şunu söylemem lazım. Bir takım oluşturuluyor. Bir yapı oluşturuluyor. Açıklamalardan anladığım bu. Olanın gitmesi, başarıyı getirmeyenlerin gitmesi, başarıya aç olan ve başarıyı getireceklerin gelmesi. Bu da bir anda olacak bir durum değil. Yani bunu anlatmaya çalışıyor bence teknik heyet ve Beşiktaş yönetimi.
0: Yönetimin de bunu anlatması lazım. Net olarak. Ya yani yönetim de bir anda çıkıp evet biz de şampiyon olmak istiyor. Tamam. Bu lafı taraftar bekliyor da taraftar ama bunu anlatman lazım. Beşiktaş çok büyük bir bunalım yaşadı. Bu bunalımın derinleşmemesi için yönetimin çok şeffaf olması gerekiyor. Ya yani biz o kadar yanlış yönetildi ki kupa öncesi açıklamalar. Hem yönetim tarafında hem teknik kadro tarafında. İşte biz kupaya odaklandık, kupayı alacağız. Ne oldu? Elendin. Çünkü kupa garanti değil. Lig içinde kaybedilen Galatasaray maçından sonra biz ligi kapattık tarzı cümleler kullanıldı. Bu da kimi etkiliyor? Taraftar üzüyor. O anlamda taraftar etkileniyor. Oyuncular için de iyi güzel lig bitti. Riske girmeye gerek yok.
1: Onu anlayabiliyorsunuz oyunculardan Ercan abi. Yani oyuncuların vücut halleri anlatıyor zaten.
0: Yani maç bittiği zaman çimlere kapanıp vah vah görüntüsüne hiç gerek yok. Ya Beşiktaş gol atıyor, teknik direktörüne koşuyor. 15 saniye sonra gol yiyor.
1: Gol yiyor.
0: İşte bu normal mi? Bence değil. Muçi'yi unutuyorlar. Büyük bir hata oluyor. Mesela. Bence hiç normal değil. Ya Trabzonspor'un o gün sahadaki en tehlikeli iki oyuncusu biri Zubko, biri Muçi. Bunlara karşı da biraz daha yakın oynayıp önlem almak gerekiyor. Bu tabii oyuncu tarafına yazar. Onu da söyleyeyim.
1: Oyuncu tarafıyla bazı oyuncularla Beşiktaş yollarını ayıracak net olarak gözüküyor bu. Yeni bir yapılanma, yeni bir daha doğrusu devam edecek. Yeni yapılanma devam edecek. Ve bazı oyuncularla da açıkçası yollar ayrılacak diyelim. Trabzonspor bölümümüzde Trabzonspor'u da biraz konuşalım. Trabzonspor'da hedefler konusunda tek hedef şu anda Türkiye Kupası kaldı ki Türkiye Kupası'nın Gençler Birliği ile karşılaşmasını oynayacak Trabzonspor ve sonrasında da Konyaspor rakibini bekliyor şu anda finalde. Rakibini bekliyor Türkiye Kupası'nda. Gençler Birliği mi olacak, Trabzonspor mu olacak açıkçası bu konuşuluyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin açıklaması: en önemli maçımız Gençler Birliği maçı. Hedef Türkiye Kupası Trabzonspor'da.
0: Bir kupayı müzeye getirmek tabii. Fatih Tekke'nin bir de şu açıklaması var ya. Şimdi istifa diye bağırıyorlar diyor. İşte Sergen Yalçın'a ya da yönetime. Yarın bana da bağıracaklar diyor. Ya şunu demek istiyor. Ben kupadan elensem Fatih Tekke istifa diye bağıracaklar. Bağırmayacaklar mı? Ya Türkiye'de taraftar kamuoyu diyeyim. Şunu kabul etmeli. Çok zor bir olay kaybetmek. İstifa diye bağırınca alternatif ne? O istifa, bu istifa. Tamam, alternatif ne?
1: Onu da yönetim bulsun diyor taraftar.
0: Yönetime de istifa diyorlar. Alternatif ne? İşte şimdi Beşiktaş örneğini şöyle vereyim. Fikret Orman mı alternatif?
1: Yapacak başkan gelsin, yapacak teknik direktör
0: evet,
1: gelsin.
0: Evet, işte Fikret Orman'ın ilk gelişini hatırlatayım. Ne diye geldi? Feda yılını başlatıyorum diye geldi. Ondan sonra hiçbir yönetim böyle bir konuşma yapmadı. Tekrar gelirse artık tamamdır, fedadır dediği anda hiç kimse bir şey diyemez. Ya bu yönetimde ona göre çok transferde artık boşa atacak hiçbir hamlesi yok. Ya teknik direktör değişimi alternatif ne? Gitti diyelim Sergen Yalçın. Yeni gelen teknik direktör bir sezonluk mu? Ki onun hiçbir faydası yok. O anlaşıldı. Anlaşılmadı mı? En son işte Portekizli Santos'tan örnek vereceğim. Ne verebilirdi Beşiktaş'a? Tamamen defansif kurgu üzerine bir futbol hayatı var. teknik direktörlük anlamında. Antrenörleri alırken bu antrenör ne oynatıyor? Oynattığı zaman hangi sonuçları alıyor? Bunlara bakılmıyor mu? Bence bakılmıyor.
1: Orada bir araya girme istiyorum Ercan abi. Şöyle bir araya girmek istiyorum. Şimdi başkanlar teknik direktör seçerken takım nasıl oynaması gerekiyor? Ona göre bir teknik direktör seçmeleri gerekiyor. Şimdi bazı örnekler var. Defansif futbol oynatıp işte kupalar kazanan, defans oynatarak başarılar elde eden geçmişte çok sayıda örnek var. En basiti Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. Evet. Defans oynayarak kazandılar, gol yemeyerek kazandılar. Bir şekilde atar istediler.
0: Onlar da milli takım tabii.
1: Tabii milli takım. Bazı kulüpler var yine defansif olarak daha sıklıkla defansa başvuran. Arsenal bunlardan bir tanesi örnek.
0: Milan.
1: Milan yine Allegri ile beraber öyle. Mourinho. Oynattığı futbol özellikle Avrupa kupalarında takımlarıyla oynattığı
0: defansif
1: futbol.
0: Defansif futbola ağırlık veren.
1: Defansif futbola ağırlık veren takımlar ki başarıyı bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Fakat şimdi taraftar şunu istiyor mesela. Taraftar hücum eden takımlar istiyor. Bol miktarda gol izlemek istiyor. Ve devamlı takımlarının hücum yapıp gol atıp kazanmasını isteyen taraftarlar var.
0: Pres yapmasını istiyor.
1: Pres yapmasını istiyorlar. Yani defanstan ziyade hücumu istiyor taraftarlar. Şimdi başkanlar bence biraz arada kalıyor bu durumda. Teknik direktörler çünkü diyor ki başarının sırrı bazı teknik direktörler defans yaparak elde ederiz diyor. Taraftar da diyor ki hücum yapmamız gerekiyor diyor. İşte burada doğru noktayı bulmak nasıl bulunur? Bir yönetici, bir başkan bu doğru noktayı nasıl bulabilir?
0: Şöyle bulur. Masaya teknik direktör isimleri gelir. Oynattıkları futbola bakar. O teknik direktörle tabii değerlendirmelerde bulunur. Beğendikleri, ya hücum ağırlıklı oynayan, pres yapan, fizik kondisyon olarak güçlü gözüken. Çünkü sadece o teknik direktörü almıyorsun. Ekibiyle beraber geliyor. O teknik direktörle konuşulur. O teknik direktör şunu söyler yalnız büyük bir ihtimalle. Sizin şu anda kadronuz buna uygun değil. Böyle oynamaya. Sizin kadronuz buna uygun değil dediği zaman biz nasıl oynayacağız? Biraz topa basacağız. Bunu tabii ben söylüyorum. Yani bu ne demek? Biraz savunma ağırlıklı oynamamız lazım.
1: Topun arkasına geçeceğiz.
0: Evet. Bu kadroyu hemen oluşturmak için de uğraşman lazım. İki transfer dönemi mi, üç transfer dönemi mi ya da taraftar sabırsız artık. 9 tane oyuncu alacaksın.
1: Bir anda. Öyle, bir anda.
0: Öyle oluştur.
1: Peş peşe.
0: Öyle değil mi? Ya bunları artık o yönetimler karar vermek zorunda. Yani yönetim biz hocaya şöyle oynamak istiyoruz dese, bize Santos'a biz böyle oynamak istiyoruz dedin. Santos ne diyecek? Denerim der. Hatırlıyor musun Beşiktaş'ın bir Başakşehir maçı vardı. Ondan ayrıldı. Bir tane hata yok. Başakşehir'in sahasında. Sadece savunma yapan bir Beşiktaş takımı var. Çünkü o teknik direktör o oyunla bir şeyler yapmış. Avrupa şampiyonu olmuş. Başka bir şey yapmaz. O oyuna inanıyor.
1: Çünkü başarılı olmuş o oyuna. Başarılı olduğu için o oyunu istiyor.
0: Evet. Siz de bu oyuna karşı mesela Trabzonspor'un oynadığı oyun bu sene çok iyiydi. Sezon başında biraz zorlandı ama oturmasını beklediler takımın. Ve başarılı oldular sonra. İstanbul'daki maçta ben geniş özetine baktığımda pres yapan, baskı yapan Trabzonspor.
1: Ki kadro olarak da çok sayıda sakat oyuncu.
0: Ama oyuna alışmış artık. Sisteme alışmış kadro.
1: İsterseniz Fatih Hoca'yı dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir aramız var. Ara sonrasınız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ya bizim için sonucu olarak, sonuç itibariyle bizi mutlu eden moral bulduğumuz bir maç oldu. Son 4 oynadığımız maçta galibiyetimiz yoktu. Derbi maçı, galibiyet önemli. Beşiktaş'ın güçlü kadrosuna karşı burada en azından bugün oyunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece yaptığımız şey oyunda söylemek istediğim şu olabilir. İkinci toplardan geçiş çok yapan bir takımı biraz engellemek oldu açıkçası ve hızlı hücumlarla pozisyonlar bulmaktı ki bunların ikisini de başarılı olduk. Birkaç tane daha yakaladık. Fakat final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş baskı daha baskın oynadı diye denilebilir. Onların da pozisyonları var. Gol de bulabilirlerdi. Berabere veya mağlup da olabilirdik ama benim için en önemli şey hasar almadık.

0: azından sakatlanmadık ve cezalı, yani eksik kalmadık diyeyim. Bu bizim için önemli çünkü bana göre yılın en önemli maçına çıkacağız çarşamba günü. Aslında tabii kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular mecburen 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Neticesiyle hatasıyla, üzücü anlarıyla bir maç bitti. Biz yolumuza çarşamba günü çok değerli bir maça çıkacağız. İnşallah ligi çok iyi getirdik. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz. Ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası. Zor olduğunu biliyoruz ama bunu hazırlamamız lazım. Muçi ile ilgili kendi fikrimi kulübede kendisine de ilettim zaten çok aylar öncesinden. Bu bizim için bir sorun olarak görülmez açıkçası. Muçi bulunduğu dönem itibariyle bence çok faydalı oldu. Çok çok iyi şeyler yaptı. Son dönemde bir sakatlığı vardı. Bugün biraz Muçi'ye yakın performans oldu. Büyük ihtimalle yani kulübümüzle benim açımdan Muçi'nin olmasını istemek konusunda bir soru işareti asla yok. Bu kesinlikle evet. Ama zannediyorum ekonomik olarak bir sıkıntı olabilir. Çünkü sanki anlaşmada peşin olarak isteniyor diye para biliyorum, öyle biliyorum. Öyle mi biliyorum? Doğru mu? Beş taksitle mi? Bu kulübümüz aslında bizim için bir sorun yok. Bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz Bursa'dan Serhat Bey yazmış. Ersun Hoca'nın şampiyon yaptığı dönem ki oynattığı hücumla sonrasında geldiğindeki futbol gece ile gündüz gibiydi diye. İşte bir önceki bölümde hücum futbolu, savunma, defans onları konuşmuştuk.
3: Onun kadroyla ilgili olduğunu söylemem lazım.
2: Bir de sonradan yani kendi kurmadığı kadroya gelmişti. Evet. O yüzden böyle bir durum var. Ama ilk sezonunda şampiyon yaptığı sezonda Fenerbahçe'yi sezon başından itibaren kadrodaydı. Teknik direktörüydü takımın. Ve genelde o sezonda hep son dakikalarda atılan gollerle Fenerbahçe 3 puanları almıştı. Özellikle ilk yarıda, ilk yarıdaki maçlarda bırakmamıştı şampiyonluğu ki Ersun Hoca da İlk maçtan itibaren hep biz şampiyon olacağız cümlesini kullanmıştı. Enteresan bir sezonda açıkçası o sezonda diyelim. Dinleyicimize de çok teşekkürler. Trabzonspor bölümümüzde özellikle Trabzonspor'da sonradan açılan bir oyuncu var. Buşari. Ben çok beğendim Buşari'yi.
3: Büyük bir sakatlık yaşamasa kariyerinde Türkiye'ye bile gelmesi zor olacak bir oyuncuydu. Hı hı. Onu hatırlatmak istedim. Gerçekten teknik kapasitesini

0: dönemde açıkçası çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi oldu. Bu Şari olay ile beraber orta sahada iyi bir orta saha oldular. Beşiktaş
1: Evet.
0: maçında gördüğüm kadarıyla. Andre Onana sakatlandı, çıktı. Genç kaleci Trabzonspor kalesine geçti. Kupa maçında Andre Onana oynar mı oynamaz mı soru işaretleri var.
1: Onu göreceğiz.
0: Yine bir dinleyicimiz yazmış Konya'dan. Ersun Yanal tekrar geri gelse nasıl sonuçlar doğurur? Ben artık Fenerbahçe ile Ersun Yanal'ın birlikteliğinin bir daha bittiğini düşünüyorum. Yani Ersun Hoca da uzun süredir takım çalıştırmıyor diye biliyorum.
1: Evet, doğru. En son bir Amespor'u çalıştırıyor.
0: Amespor'da en son vardı. Sonrasında
1: Bayağı uzak kaldı.
0: yine Beşiktaş'la alakalı mesajlar geliyor. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın gönderilmesi gerekli diyen dinleyicilerimiz var. Hayır, gönderilmemesi gerekli. Çünkü istikrar önemli diyen dinleyicilerimiz de
1: Ya
0: var Ercan abi.
1: şimdi alternatif yabancı dünyanın en büyük riski yabancı teknik direktör. Onu söyleyeyim. Türkiye'de artık. Bulamıyorlar çünkü.
0: Bir de 19 senedir televizyon spor kanalları da yazmaya başladı. 19 senedir yerli antrenörler ligimizde şampiyon yapıyorlar takımlarını.
1: Ya, yabancı hoca da yapabilir. Yapmayacak değil tabii. Futbol boyunun adı. Olmuyor ama. Bahsettim o seçerken bile nasıl bir teknik direktör oyunuyla karşılaşacağımızı. Mesela ben bile biliyorum. Diyorum ki bu hoca savunma oynatır. Bu hoca total futbola yakındır. Yani toplu olarak hücum ve savunma anlamında bahsediyorum. Bu hoca hücumu çok düşünür. Gol yeme ihtimali ise hep yüksektir. Bunları mesela ben biliyorum. Sen biliyorsun. Yönetimlerin de bilmesi lazım. Ya kadro ona uygun mu değil mi?
0: Yönetimlerinin biraz bence kafalarına giriyorlar Ercan
1: Ya
0: abi.
1: isimler değil, burada
0: Menajerler tarafından bayağı kafalarına giriyorlar yöneticilerin.
1: yönetimlerin mutlaka bu hoca nasıldır, oyunu nasıl oynatır. Ya bu da dünya artık çok küçük ya. Bu nasıl oynattığını hemen bir bilgisayarına girip bakarsınız, sorarsınız, cevabı gelir.
0: Net olarak geliyor.
1: Ya bu hocayla konuşup biz oyun sistemini değiştiririz. İşte Beşiktaş şöyle oynar, Fenerbahçe böyle oynar diye hocaya bunu söylemenin anlamı yok. Çünkü hocaların bir oyun tarzı var. Bunu kabul edelim. Bu bütün oyunlarda böyle, takım oyunlarında. Bir oyun yapısı var hocaların.
0: Onu bilerek alıyorsunuz. Takımın başına getirtiyorsunuz. Zaten o yapıyı, oyun yapısını bilerek alıyorsunuz.
1: Evet, onu
0: Bir
1: ve
0: neden
1: ekibini.
0: alıyorsanız zaten yöneticilik yapmamanız gerekiyor.
1: Onu ve ekibini onun için alıyorsunuz.
0: Sonuçta başarı takım işidir. Birliktelik işidir. Birlikte başarı olursunuz. Ve yine birlikte başarısız olursunuz. Takım durumu budur. Özellikle futbol takımlarında çok geçerlidir bu. Başkanından malzemecisine kadar herkes bir hedefte, bir doğrultuda devam ediyorsa başarı o zaman geliyor. Ama aynı hedefler yoksa, bazı hedefler kısaysa, bazı hedefler bazılarında daha uzunsa, o zaman başarı gelmiyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Bir de istikrar önemli, evet. Yani mesela Sergen Hoca'nın gitmesi gelmesi, Beşiktaş 8 tane teknik direktör değiştirdi. Başarılı oldu mu?
1: Serdar
0: Hayır.
1: Hoca da var arada 9.
0: 9. Başarılı oldu mu? Hayır. O yüzden de bazı istikrarlar önemli. İşte başarısız addetmek, o kadar böyle takımlardaki geçmişinde yaşadıklarıyla beraber son dönemde Beşiktaş'ın yaşadığı az buz bir durum değil Ercan abi. Bayağı bir durum yaşadı Beşiktaş son
1: Ya şimdi
0: 4-5
1: her
0: senede.
1: stat için söylüyorum. Teknik direktöre istifa, yönetime istifa, alternatifi olmayan panik halinde yapılmış değişiklikler hiçbir zaman o takımlara başarı getirmedi. Ben öyle görüyorum. Getirdi mi? Getirmedi. Öyle dönemler yaşadı ki mesela Beşiktaş bunu daha çok yaşadı. Gelen gideni arattı. Öyle oldu.
0: Bir taraftan da bir dinleyicimiz istikrar konusu ülkemiz futbolu için geçerli değil bence diyor. Örnek olarak da Okan Hoca'yı veriyor. Okan Hoca istikrarlı 4 sene şampiyon oldu. 5. senesine girecek. Bu sezon özellikle Okan Hoca çok eleştirildi. Hatta yeni sezonda yeni teknik direktör konuşmaları da
1: Bu
0: geçiyordu bir ara.
1: sezon tabii şu unutuldu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni yolunda Galatasaray ilk defa mücadele etti. 12 maç. Ayrı bir yarım sezon lig oynadı sanki. O lütfen unutulmasın bence.
0: Dört büyüklerde Galatasaray dışında hep aynı teknik direktör, hep aynı yönetim isimleri geçiyor. Risk alıp cesur davranıp yeni bir isme şans verecek bir kulüp göremiyorum. Okan Buruk bu sezonki performansı

0: performansıyla Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta olsaydı ne olurdu sizce diye sormuş. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu soruyla geri dönelim.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gündemi konuştuk, ülkemizin gündemini konuştuk, takımlarımızı konuştuk, detaylı konuştuk. Bir dinleyicimizin bir sorusu vardı. Hemen o soruyu da bir kez daha bulmaya çalışacağım. Ona göre de yine bir konuşalım. Necip'le alakalı. Necip'in durumunu soran dinleyicilerimiz var Ercan abi.
2: İlişki bitti.
0: Yani Necip'e Necip'in durumu neden böyle? Niye oynatılmadı? Niye ya bu?
2: O olmadı, bilmiyoruz. Kulüpte Necip de bir açıklama yapmadı. Bir şey oldu herhalde. Olumsuz bir şey oldu. Hem Necip hem de kulüp tarafından. Sezonda bitiyor. Beşiktaş'a teşekkür edecek. Öyle olacak. Gözüken o. Ya tabii bir şilt verilir mi? Bu kadar yıl oynamış etmiş. Değil mi? Bir teşekkür edilir, bir şilt verilir mi? Bunlar tamamıyla kulübe kalmış.
0: Bakalım. Ama yani bunu daha önce konuşmuştuk işte, bu karar açıklandığında bayrak oyuncudur. Evet, performansı konusunda iyi performans vermiş midir, vermemiş midir o tartışılır tabii ki. Çok fazla yorum gelmişti o günde. Performans konusunda ciddi sıkıntıları vardı diye.
2: Performansın dışında başka bir şey oldu herhalde. Yani sakatlık, dönüş. Bunu gayet normal ediyordu.
0: Bir de işte teknik kadroya alalım gibi konuşulmuş. Futbolu bırak, teknik kadroya seni ekleyelim ve ondan sonra yoluna devam et tarzında. Onu kabul etmemiş. Ben futbolcuyum, futbola da devam etmek istiyorum diye. Bu sezon sonu bakalım futbolu bırakır mı, bırakmaz mı? Sezon sonu bırakacağım diye de bir açıklaması vardı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum diye bir açıklaması vardı çünkü.
2: Evet.
0: Bakalım, sezonun sonu artık, son haftadayız, bekleyip göreceğiz diyelim.
2: Ya uzun süredir de oynamıyor, kendine iyi bakan profesyonel bir isim, kabul ediyorum da aradan yıllar geçmiş durumda, takımdan da ayrı. Maalesef zaman zaman böyle oluyor profesyonel dünyada.
0: İşte bayrak oyuncular olduğu için biraz da duygusal mı yaklaşıyoruz acaba diye düşündüm. O gün çok sayıda böyle yorum gelince bir kısım dinleyicilerimiz evet duygusal olarak yaklaştılar. Bayrak oyuncu hak etmedi bunları, ona göre hareket edelim diye mesajlar gelmişti. Yine bir başka bölümde de dinleyicilerimiz performans vermedi. Performans vermeyen oyuncuları neden takımda tutuyoruz diye bir başka bakış açısı vardı.
2: Profesyonelite de performans artık çok ağır basıyor. Bayrak oyuncu cümlesi güzel bir cümle ama sen bana ne gibi artık randıman veriyorsun? Ya da başka bir şey oldu. İki taraf da açıklamıyor. Bilmiyoruz ne olduğunu.
0: Diyelim ve ülkemizin gündemini de bu konuyla da tamamlayalım ve Avrupa gündemimize de geri dönelim. Avrupa'da çok enteresan durumlar oldu. Arsenal 1-0 kazandı. Son dakikadaki pozisyon özellikle çok tartışıldı.
2: Ben maçı seyrettim.
0: Kalecinin elini çekiyor faul şimdi.
2: Ya şimdi orada çekme var. Engelleme yok.
0: Kalecinin
2: Arsenal
0: elini çekiliyor.
2: Arsenal bir gol attı.
0: Arsenal sezon başından beri böyle çok sayıda golü var.
2: Fakat burada net bir çekme var. Çekerek gol atmadı Arsenal. O da iptal edilirdi. İşte öyle yorum yapanlar olmuş. Tabii ona da saygı duyuyorum ama burada faul var. Çekme var. Net gözüküyor. Sen de öyle gördün herhalde. Ben görmedim. Hakem de öyle gördü.
0: Kalecinin eli çekiliyor.
2: Kalecinin dengesi bozuluyor. Formasının şekli değişiyor. Öyle değil mi? Ben öyle gördüm. Ki VAR da zaten öyle değerlendirmiş. West Ham 2 defa Arsenal'ı şampiyonluktan etti. Bir 2-2 berabere kaldı. Arsenal şampiyon olamadı. Sonra bir de mağlup etti. Yine Arsenal şampiyon olamadı. Dünkü maçın özelliği şampiyonlukta dev bir adım Arsenal için. Belki de dün West Ham
0: küme düştü. Tottenham'la ikisi kaldılar küme düşme konusunda.
2: Şu anda puan olarak West Ham geride.
0: Vitor Pereira'nın takımı Nottingham
2: 7 puan uzak şu anda.
0: Düşmemeyi garantiledi. Leeds United düşmemeyi garantiledi. Evet. İki tane takım var düşme konusunda. Bir tanesi Tottenham, diğeri de West Ham. İyi kadroları olan iyi takımlar. İkisi birden bu sezon çok kötü sezonlar geçirdiler.
2: Premier Lig böyle.
0: Premier Lig'de. Bir dinleyicimiz evet Okan Hoca Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta olsaydı ne olurdu sizce diye sormuştu aradan önce. Evet. Onu unuttuk. Dinleyicimiz de sağ olsunlar hatırlattılar. Bence çok eleştirilirdi.
2: Ya eleştirildi de dördüncü şampiyonlukta eleştirilir miydi bilemem. Üst üste dördüncü defa şampiyon oluyorsun.

0: Şaka değil bu, gerçek. Buna rağmen eleştirilmek de biraz fazla değil mi? 12 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynamışsın.
1: Dinleyicimiz şöyle, bu arada Okan Hoca'nın 5. şampiyonluğu. 4 üst üste Galatasaraylı, bir de Başakşehir'de var. 5. şampiyonluğu.
0: Akhisar'la aldığı kupalar var.
1: Akhisar'la aldığı
0: Rizespor'un
1: kupalar
0: oynadığı
1: var.
0: çok iyi futbol var. Bunları ben tabii unutmadım. Yani geçmişi de bir bakarsak 5 şampiyonluk ligde bence müthiş bir rakam.
1: Son 19 sene hep yerli hocalar var, şampiyon olan. 5 senesi Okan Hoca'nın. Okan Hoca'nın imzası var o 5 senede de. 19'un 5 senesi.
0: Evet.
1: Yani dörtte biri Ercan abi. Az
0: Onu
1: buz
0: da
1: bir
0: kabul
1: başarı
0: etmek
1: değil.
0: lazım.
1: Yani çok büyük bir başarı bu. Bunu da kabul etmemiz ve herkesin kabul etmesi lazım. Bu başarıyı diyelim. Dinleyicimiz de yazmış. Okan Hoca bu sene yapılan eleştirilerin temelinde Liverpool ya da Juventus maçlarından sonra hatalarımızdan ders aldık. Gereken önlemleri alacağız deyip, hatta Samsun maçını da ekleyebiliriz. Sonrasında takımı yine aynı görüntüyü sergilemesi oldu diye. Oyun anlamında eleştirildi zaten. Başarıları eleştirilmedi Okan Hoca'nın. Başarılı giden bir durumu var yani.
0: Ya
1: Takımı
0: buna
1: var.
0: rağmen takım büyük bir artık gitmiyor takım. Ne yaparsan yap, dinlendir, rotasyona gir. Takım artık gitmiyor. Neden? Çok yoruldular. Buna rağmen gelen şampiyonlukta ben Okan Buruk'u başarılı derim.
1: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Dönelim. Bu mesajı da paylaşmış olduk. Dönelim. Bugün aslında okumak istediğim, daha doğrusu paylaşmak istediğim bir röportaj var. Hafta sonu yayınlandı. Uzun süredir beklediğim bir röportajdı açıkçası. Roberto Baggio. Roberto Baggio çoğu futbol severin, özellikle 90'lar bilenler, 2000'lerin başı futbolu takip edenlerin için çok özel oyunculardan bir tanesidir.
0: Kesin
1: Roberto
0: doğru.
1: Baggio. İtalya'nın önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki çok kötü bir penaltı kullandı.
0: Evet.
1: Brezilya'ya karşı ve kaybettiler o penaltıyla beraber.
0: Penaltılarla kaybettiler. Zaten
1: Penaltılar.
0: avantaj Brezilya'ya doğru dönmüştü. Baggio ile iş bitti.
1: Baggio ile iş bitti ve o penaltı yüzünden çok ciddi manada da eleştirildi Baggio. Bugüne kadar hiç penaltı kaçırmamış bu arada. Onu da söyleyeyim. Tek kaçırdığı penaltı o.
0: Evet.
1: Ercan abi. Aynı yere hep penaltı attım. Aynı yere, hep aynı yerlere attım penaltıyı diyor röportajında. Bir tane penaltı kaçırdım diye de açıklaması var. Bir röportaj yapıyor İtalya'da hemen Della Sera. Önemli İtalyan gazetelerinden bir tanesi. Kaçan penaltı soruluyor. Hala rüyasında görüyormuş Ercan abi penaltıyı. Ve kendimi rahatlatmak için şunu yapıyorum. Penaltıyı attım gibi düşünüyorum. Attım gibi hayal ediyorum. Ve öyle uykuya dalmaya çalışıyorum diye bir
0: Evet.
1: açıklaması var. Yani mesela oyuncuları eleştiriyoruz ya. İşte atamadın, şunu yapamadın, bunu yapamadın. Oyuncuyla beraber hayatı boyunca devam ediyor o durum. Bu penaltı Baggio'nun ölümüne kadar devam, ölümünden sonra da devam edecek. Baggio penaltıyı kaçırdı diye.
0: Futbolda güzel bir konuya girdim. Futbolda şöyle bir olay var. Penaltıyı atana kale ufak, karşılayana da büyük geliyor. Ya penaltıyı atıyorsun, kocaman kale biliyorsun. Attığın an psikolojik olarak sana ufak geliyor. Ya penaltı atmak da bir sanat. Çok kolay bir şey değil penaltı atmak. Tamam kaleci kalesinde. Ama o sana ufak geliyor işte. Ve penaltıyla birlikte stres var.
1: Ya kaçırırsam ne olacak? Hele bir de son penaltıysa.
0: Ya bu bir Dünya Kupası finali olabilir. Bir şampiyonluk maçı olabilir. O stresi düşünebiliyor musun?
1: O penaltıyla alakalı Brezilyalılar şöyle diyormuş Ercan abi. Biz gökyüzü tarafından korunduk o penaltıda ve gökyüzü o topun yerini değiştirdi. Çünkü Ayrton Senna birkaç ay önce, o maçtan önce, o turnuvadan önce vefat etmişti.
0: Formula 1'in unutulmaz ismi evet.
1: Brezilya'da bazıları düşünüyormuş bunu. Yani Brezilya o dönem ciddi manada sıkıntı yaşadı. İşte toplum olarak, ülke olarak Ayrton
0: Morali çok
1: Senna
0: bozuldu
1: morali
0: evet.
1: bozuldu. O yüzden o top girmedi ve Brezilya İtalya'yı eledi diye
0: Dünya
1: konuşuluyor.
0: Kupası'nı
1: Dünya
0: aldı.
1: Kupası'nı aldı diye konuşuluyor. Yani böyle bir inanç da varmış. Baggio'ya da iletilmiş bu inanç. Böyle bir durum var. Brezilyalılar da bazı Brezilyalılar böyle düşünüyor dedi. Devam etmiş. Ben koyu Katolik Hristiyan olduğunu biliyordum. Budistmiş Roberto Baggio.
0: Budizmi tercih etti, evet.
1: Bir arkadaşı özellikle ona Budizm'i tanıtmış ve
0: O da öyle tercih etmiş.
1: zor dönemlerinde ihtiyacın olabilir diye ve Budist olmuş.

0: ona göre artık hayatını şekillendirmiş, ona göre devam ediyormuş. Bu 600 sayfalık raporu sormuşlar İtalyan futboluyla alakalı. 600 sayfa rapor çok önemli değil. Ya benim raporum da değil aslında. Ben sadece onu ilan etmek istedim, onu göstermek istedim. Yetkililere onu benim üzerimden iletilmesini istedim. Orada çok sayıda insanın emeği var ama geçti artık demiş yani. Onun da süresi geçti tarzında bir açıklama yapmış.
1: Kaç sene
0: yapmış.
1: Geçti arada.
0: Bu arada dizleriyle alakalı özellikle o menisküs ameliyatı ve doku ameliyatında ilk defa bir canlıdan, başka bir canlıdan alınarak Roberto Baggio'nun dizinde yapılmış bu ameliyat. Artık çok rahatlıkla yapılan bir ameliyat. Komple evet. Açılıyor bu arada o. Bağlar komple açılıyor ve ona göre çalışma yapılıyor. Bir gün görmüştüm, zor bir ameliyat açıkçası. Ve o ameliyatı geçirmiş. İlk defa o ameliyatı geçirmiş. Hatta bir dönem işte ağrı kesici de almıyormuş. Çok bağırmış, çok canı acımış. Futbolu bırakma noktasındaydım demiş. Ve sonrasında tekrar normale dönmüş ve yoluna devam etmiş. İtalyan futboluyla alakalı artık son noktadayız demiş. Yani evet. Bunun düzelme, şu haliyle düzelme şansı yok diye de devam etmiş. Hatta 3 Dünya Kupası'nda gol atan tek İtalyan Roberto Baggio bu arada. Son 3 Dünya Kupası'na da katılamayan bir İtalya var. Düzeltilmesi gereken çok şey var. Çocuklar artık sokakta oynamıyor diye devam ediyor röportajda ki bunu bu programda sıklıkla söylüyoruz. Bizim çocuklarımız da oynamıyor sokakta futbol artık. Serie A'da az sayıda İtalyan oyuncu var diye devam etmiş.
1: Onu zaten konuşuyoruz.
0: Başka yerden oyuncu alıp vatandaşlık vermek zorunda kalıyorsanız o seviyede hazır bir İtalyan bulamadığınız anlamına gelir. İtalyan gençlerin gerçekten kullanılmasını teşvik edecek bir sistem oluşturmak gerekiyor. Yetenek hala var ama aranmalı, korunmalı ve geliştirilmelidir ve ona güvenme cesareti verilmelidir diye de devam ediyor. Çok sayıda teknik direktörle özellikle anlaşamadığı konusu konuşuluyor. Hiçbir problem yoktu. Ben hizmet etmek için oradaydım diyor. Yani ben orada teknik direktörle tartışayım tartışmayayım diye değil. Hizmet etmek için oradaydım diye bir açıklaması var. 900 sayfalık işte o 600-900 sayfalık projeyle alakalı her zaman işler umulduğu gibi gitmiyor diye de bitirmiş Ercan abi. Ve rüyasında da hala penaltıyı görüyormuş. Çok özel bir röportajdı. Takip etmenizi, okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir röportajdı. Baggio'nun da neler düşündüğünü net olarak öğrenmiş olduk. Özellikle İtalyan futbolu hakkında da fikirlerini beyan etti. Ben mesela o...
1: Önemli bir röportaj, önemli açıklama.
0: Raporun yapmış. Ona ait olduğunu biliyordum, düşünüyordum. Yani öyle okumuştum.
1: Tek başına yazmış olarak değerlendiriyorduk.
0: Evet. Çok sayıda yetkili varmış o raporda. O raporu hazırlayan, emeği geçen çok sayıda isim varmış. Açık ve net bir şekilde güzel bir röportaj olmuş, tavsiye ederim. Özellikle sosyal medyada da paylaşılıyor İtalyan futbolunu paylaşanlar bu röportajı da paylaşıyorlar Türkçe'ye çevrilmiş bir halde. Okumanızı da tavsiye ederim, güzel bir röportaj oldu açıkçası. Baggio önemli, İtalya futbolu için de çok önemli, dünya futbolu için de çok önemli. Bakalım neler olacak, neler bitecek İtalyan futbolunda. Bir başka yine çok ilgimi çeken bir konu başlığı, onu da paylaşmak istiyorum sizle. Ve Ercan abiyle aradayken konuştuk. Almanya'da dünya futbolunda çok önemli bir gelişme oldu bu hafta. Geçtiğimiz hafta sonu. Bir kadın teknik direktör Almanya Bundesliga'da bir erkek takımını çalıştırıyor. Ve ilk galibiyetini aldı. Union Berlin 3-1 kazandı zannedersem.
1: Evet, 3 puanı aldı. Tabii dünya
0: Marie Louise Eta.
1: Eta evet. Dünyada herhalde dünya futbol tarihine geçti bu başarı. Kulübde tabii güvendiği için teknik direktöre, futbol anlayışını benimsediği için Eta'nın kulüp önemli bir iş yaptı. Benim merakım şu, yeni sezonda acaba devam edecek mi? Yoksa kulüpte başka bir yine bölümde mi görev alacak?
0: Ben de merak ediyorum.
1: Yani devamı olacak.
0: Siz olsanız ne yapardınız Ercan abi? Kulüp başkanı olsanız, Union Berlin'in başkanısınız.
1: Bu görevi vermişler. Tabii ki şu anda oyuncularla da kendisiyle de bir durum değerlendirmesi yapacaklardır. Çünkü ligin bitmesine az bir dönem süre kala görev aldı. Şimdi lig çok uzun. Arada kupalar var. Bu konuda iki tarafın ben olsam masaya oturur. Karşılıklı bir değerlendirme yapıp yönetim kuruluyla ondan sonra karar veririm.
0: Ben devam edilmesi taraftarıyım.
1: Kendisiyle konuşulur. Kendisi de şartlarını açıklar. Çünkü bu işler karşılıklıdır. Yani şartlar. O şartlar tabii kulübe uyarsa neden olmasın?
0: kadın yöneticiler gördük ama kadın teknik direktör görmedik. İlk defa bir kadın teknik direktör, ilk defa bir beş büyüklükteki evet. bir takımı çalıştırdı ve 3 puanla tanıştı. Evet, ligin sonu artık, ligin son dönemi. Yeni sezonda neler olacak, neler bitecek? Ben çalışması gerektiği taraftarıyım. Tabii ki kadın futbolcularla erkek futbolcuların aynı maçta oynaması taraftarı değilim. Hatta aynı sporları yapması taraftarı da değilim. Ciddi manada tartışmalar da çıktı biliyorsunuz son dönemde olimpiyatlarda yaşanan durumlarla da alakalı.
1: Evet, evet.
0: İşte bazı sporcular boksta yaşandı ki onun da olimpiyat madalyaları geri alındı. Bunu da söyleyeyim. Cezayirli
1: evet,
0: kadın
1: boksör.
0: Kadın değilmiş.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim. Artık olimpiyatlarda bundan sonra öyle bir durum olmayacak. Bunu da olimpiyat yetkilileri söyledi. Çünkü çok eleştirildi bu durum. Yazık kadınların haklarına da, yani bizim boksörlerimizin de hakkı vardı orada. Onlara da yazık. Açıkçası böyle bir durum oldu. Yeni sezonda daha çok kadın teknik direktör görebilir miyiz? Yani teknik direktörlük tabii ki yapabilirler, tabii ki geçebilirler. Dünyada bence artık bunları da görmeliyiz diye
1: tabii,
0: düşünüyorum.
1: Tabii, neden olmasın? Değişimin içinde bulunmalılar. Hani klasik cümleyi söyleyeceğim. Değişmeyen tek şey değişimdir. Neden olmasın? Yani spor bu konulara çok açık. Geniş bir hareket alanı, özgürlük alanı var sporda. Bayağı açık. Neden olmasın diyorum.
0: Yani oyuncu olarak değil tabii ki, kadınların da kendi ligi var artık. Kendi liglerinde oynuyorlar. Erkekler kendi liglerinde oynuyorlar ama dediğim gibi teknik direktörlük konusunda çok farklı bir bakış açısına da sahip olabilirler diye düşünüyorum ben.
1: Neden olmasın?
0: Artı biraz daha takım oyuncuları da daha sakin olabilirler diye düşünüyorum. Ki maçtan sonra kutlamaları var. Çok efendi, oyuncular da çok efendi bir şekilde teknik direktörlerini kutlamışlar. Teknik direktör de çok efendi bir şekilde kutlamış oyuncularını. Güzel görüntülerdi. Hoşuma da gitti açıkçası. Yani ben kadın teknik direktörleri de bizim ligimizde çok sonra olur diye düşünüyorum. Bizim ligimize hemen kadın teknik direktör gelmesi biraz zaman alır diye düşünüyorum. Ama Almanya bunu yaptı.
1: Denedi en azından.
0: Denedi. Ki bu daha fazla olacak gibi gözüküyor. İngiltere'de deneyebilir. Hatta bazı takımlar teknik direktör arıyorlar İngiltere'de. Bir kadın teknik direktörle anlaşabilirler. O da onlar için de farklı bir durum olur. Artı bir de bu olayın marketing, yani pazarlama kısmı var. Erkek egemen olan bir oyundan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Erkek egemen, yani erkeklerin ağırlıkla olduğu bir oyun. Kadınların çok az kaldığı bir oyundan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Haliyle kadınları da çekebilecek bir pazarlama da olabilir bu. Yani bunun için de takımlar mücadele edebilirler ki para kazanmak, para yaratmak için kulüpler çok uğraşıyorlar. İşte konuşuyoruz, gayrimenkuller mi diyorsunuz, işte başka durumlar mı diyorsunuz. Hepsi bunun için de bu pazarlama, kadın teknik direktörler de kadınlar bölümünde bence pazarlanabilir diye düşünüyorum. Ve oradan da bir kazanç elde edebilir kulüpler diye düşünüyorum.
1: Evet, marketing bölümüne de katılmak mümkün değil.
0: Var mı eklemek istediğiniz son
1: herkese
0: bir cümle?
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz tabii ki.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Batıkan uyarıyor. Batıkan'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü tekrar bu frekansla görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Günü özetlemeye ben dün akşam oynanan karşılaşmalarla başlayacağım. Dün 1. Lig'de yükselme playoff maçı vardı Bodrum'la. Çorum, Bodrum'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler. Bu ilk karşılaşma. Cuma günü Çorum'un ev sahipliğinde rövanş karşılaşması olacak ve bu turun galibi olacak. Dün Bodrum-Çorum eşleşmesinin ilk ayağında ev sahibi Bodrum 1-0'lık galibiyeti almayı başardı. İlk yarıda Seferi'yle bir penaltı atışından yararlanamadı Bodrum. İkinci yarıda da duran topta Hotiç'in ortasında Ali Aytemur'la onun kafasıyla golü buldu Bodrum ve karşılaşmayı da 1-0'lık skorla üstün tamamladı. Bakalım Cuma günü Çorum'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, onu da hep birlikte göreceğiz. İngiltere'de Championship yükselme playoff yarı final rövanşında dün Hull City Millwall'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk maç 0-0'dı. Bu sonuçta Hull City de adını playoff finaline yazdırmayı başardı. Hull City açısından tabii tarihi bir başarı oldu. Çok onlar için de zor bir sezon geride kaldı. Hikayelerini birazdan paylaşacağım ama Millwall gibi dişli bir rakibi elemeyi başardılar ve şimdi rakiplerini bekliyorlar. Southampton'da Middlesbrough eşleşmesinin galibi Hull City'nin playoff finalindeki rakibi olacak ve sonrasında o eşleşmenin kazananı da Premier Lig'e çıkan son takım olacak. Dün Premier Lig'de Tottenham Leeds United mücadelesi vardı. Bu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tottenham aslında galip gelebilse küme düşme hattındaki West Ham'la puan farkını bitime 2 maç kala 4'e çıkaracaktı. Bir hayli rahatlayacaktı kümede kalma yolunda ama olmadı. Puan farkı şu anda sadece 2. West Ham'ın sıradaki maçı pazar günü, Tottenham'ın yanılmıyorsam bir sonraki salı günü. West Ham o maçı kazanabilirse Newcastle önünde Tottenham'ı da ateş hattına atacak. Sonraki karşılaşma öncesi orada da yarış kızışıyor. Artık Nottingham Forest zaten ligde kalmayı garantiledi. Onlar kendilerini kurtardı. Tottenham mı düşecek, West Ham mı düşecek? Geri kalan maçlarda bu belli olacak. La Liga'da Rayo Vallecano 1, Girona 1 sonucu vardı. İtalya Serie A'da Napoli kendi evinde Bologna'ya 3-2 kaybetti. Onlar da lig ikinciliği.

tehlikeye atmış oldular. Bu mağlubiyetle birlikte İtalya Serie A'da da puan tablosu birbirine çok yakın üst tarafta. Orada da ilk dörde girecek takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alacaklar. Şu anda Napoli, Juventus, Roma ve Milan ikincilik, üçüncülük hatta işte dördüncülük için mücadele ediyorlar. Como'da bu takımlara eşlik ediyor. Oradaki şampiyonluk tabii belli oldu. Artık Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele var. Ve Portekiz Ligi'nde dün önemli karşılaşmalar vardı lig ikinciliği için. Benfica Braga ile Sporting de deplasmanda Rio Ave ile oynadı. Benfica Braga'ya puan bıraktı. Hatta kaybedecekti ama 90+5'te penaltıyla Benfica 2-2'yi buldu da bir puan aldı. Sporting de 4-1 kazanınca son hafta Sporting Benfica'nın 2 puan önünde ikinci basamakta girdi. Portekiz'de de lig ikinciliği demek, Şampiyonlar Ligi elemesi demek, üçüncülük demek de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak demek. O yüzden ikincilik çok önemliydi. Benfica ikinci girdiği haftada ikinci lig koltuğunu Sporting'e kaybetti. İlginç olan Benfica'nın hala ligde yenilgisi yok. 33 maç sonunda 22 galibiyet ve 11 beraberlik var. Ama buna rağmen ilk ikinin dışında kaldılar son hafta öncesi. Bu da tarihe geçebilecek bir durum olabilir. Hiç mağlubiyet olmadan ikinci olan takımlar işte konuşulur hep. Ama Benfica burada üçüncü olarak tarihte 1-2 de başarabilir. İstatistiği çıkacaktır. Çıktığı zaman da onu da elbette konuşuruz. Peki bugün futbol bülteninde La Liga'da 3 karşılaşma var. Ama asıl maç bugün Suudi Arabistan Ligi'nde oynanacak. Saat 21'de Al Nassr'la Al Hilal karşı karşıya gelecek. Al Nassr ligin lideri, Al Hilal de ikincisi. Burada da müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Cristiano Ronaldo ilk şampiyonluğunu hedeflerken Al Hilal de kazanarak avantajı eline geçirmek istiyor. TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşma. Playoff'ta da Championship'te İngiltere'de Southampton Middlesbrough maçının rövanşı. Bu akşam saat 22'de oynanacak ve Hull City'nin rakibi de bu karşılaşma sonucunda belli olacak. Peki maçlarla ilgili durum bu şekilde. Ülke gündeminde başka neler var? Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray'ın gündemine dair basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Mauro Icardi'nin sözleşmesi konusu, Okan Buruk'un durumu, transferler. Bununla ilgili Galatasaray Lisesi'nde Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onlara bakacağız. Fenerbahçe cephesinde tabii şampiyonluk gitti artık, lig ikinciliği kesinleşti. Tek odak noktası şu anda başkanlık seçimi kaldı. Ve seçim yarışı da tabii tüm hızıyla devam ediyor. İki aday var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi şu anda adaylar. Aziz Yıldırım cephesinden dün hem yazılı hem de akşam saatlerinde üyelerle buluşuldu. Orada sözlü olarak açıklamalar geldi. Hakan Safi cephesi şu anda yurt dışında, kendisi hafta sonu Milan Atalanta maçını yerinden izlemişti. Dün de Milan kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Milan kulüp binasına gittiğinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. O taraf biraz daha gündemden hani uzak diyebiliriz. İşleyişi sürdürmeye çalışıyor. Son durumu buradaki tabii ki konuşacağız. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumuyla alakalı dün farklı kaynaklardan farklı bilgiler geldi. Kimi kaynak diyor ki yönetim yaptığı toplantı sonrası Sergen Yalçın'la yola devam kararı aldı. Kimi kaynak diyor ki henüz bir şey net değil. Rizespor maçından sonra bir toplantı yapılacak ve oradaki duruma göre Sergen Yalçın'la ilgili karar verilecek. Yani hala durumun ortada olduğunu düşünenler de mevcut. Beşiktaş'ta böyle bir belirsizlik var. Trabzonspor, onlar da Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasına odaklanmış durumda. O karşılaşmada yarın akşam oynanacak saat 20.30'da Trabzonspor Gençler Birliği'nin konuğu olacak ve finalde Konyaspor'un rakibi olmak için mücadele edecek. Gençler Birliği'nin derdi tabii ligde kalabilmek. Bu hafta Kasımpaşa önünde
kritik bir galibiyet

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda bir kez daha Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
0: Peki şimdi dün maçlar vardı. Özellikle bazı liglerde işte bizim birinci lig İngiltere'de Championship'te bir üst lige çıkma playoffları oynanıyor artık. O dönemler geldi Mayıs ayı itibariyle. Büyük de bir heyecan var. Dün ligimizdeki playoff'ta Bodrum'la Çorum karşılaştılar. Saat 20'de başladı mücadele. Ve Bodrum kendi evinde 1-0 kazandı. Ben bölüm bölüm karşılaşmaya baktım. Çok iyi bir seyirci topluluğu vardı Bodrum'un. O kısıtlı seyirci alabilen stadında artık Süper Lig'de de hatırlarsınız Bodrum'un stadını. Güzel bir atmosfer vardı. Heyecanlı bir taraftar kitlesi vardı ki Muğla için Muğla Spor da geçen günlerde ikincilikten birinci lige çıkma başarısı gösterdi. Gelecek sezon birinci ligde olacaklar. Acayip de bir penaltı serisi oldu orada. 10. penaltılar sonucu Muğla Spor bileti aldı.
1: Bir tane az penaltı, izledin mi penaltıları?
0: Tabii kurtarır gibi oldu.
1: Ya o nasıl bir döndü? Ama top pike çekmiş gibi bilardoda döndü,
0: aynen,
1: gol oldu.
0: Döndü, kaleye gitti. O sayede belki işte Muğla, evet, bugün birincilikte mücadele ediyor. Şansı yaver gitti. Dün de Bodrum için iyi bir gündü. 1-0 kazandılar. Aslında daha da farklı olabilirdi. İlk yarıda Seferi'yle bir penaltı atışından da yararlanamadı Bodrum. İkinci yarıda bir duran top golü Ali Aytemur'un kafa vuruşuyla Bodrum rövanş için az da olsa bir avantaj elde etti. Rövanşta Çorum'da alınacak bir beraberlik Bodrum için playoff finali demek olacak. Ve finalde de zaten Esenler Erokspor var biliyorsunuz. Üçüncü bitirdiler. Onlarda da tabii son dönemde üst üste puan kayıpları birlikte bir karmaşa yaşanıyor. Bodrum ya da Çorum gelirse rakibi karşısında belki psikolojik olarak daha bile avantajlı olabilirler. Dün ligimizde bu heyecan vardı. İngiltere'de de Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı playoff yarı final rövanşında Millwall deplasmanında 2-0 kazandı ve birçok kişiyi de aslında yanıltarak playoff finaline çıkmayı başardılar.
1: Onlardan biri de benim.
0: Sensin bütün.
1: Valla şöyle Mert, şimdi Hull City'nin ligdeki son 7 maçında bir galibiyet aldığını gördüm. O galibiyet aldıkları maçı da izledim. Kazanamasalar playoff'a çıkamıyorlardı. Yani o 6 maçlık kazanamama serisinden önce takım ilk 2'yi kovalıyorken 6 maç üst üste kazanamayınca neredeyse playoff'un dışına çıkıyordu. Millwall'la oynadıkları ilk maçta da çok kötü oynadılar. Yani resmen deplasmanda Millwall galibiyeti kaçıran taraftı. Ki Millwall'da o maça gelene kadar playoff'ta oynadığı, playoff'tan önce yani son 6 maçta hani şey kazanamadı dedim ya Hull City. O esnada 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Millwall. Hatta Hull deplasmanda da berabere kaldı. Son 6 maçını kaybetmedi. Yani ben açıkçası Millwall'un işi bitirmesini bekliyordum. Ama bu sefer de tam ilk maçtaki gibi deplasmanda Hull City, yani çok çok daha iyi oynayan taraftı. Hani 1-0 önce olmadan da atak yapıyorlardı. 1-0'dan sonra zaten müthiş kontrataklar bulmaya başladılar. XG'lerden de anlaşılır zaten. Sonra da kontrataktan buldukları ikinci golle işi bitirdiler. Vallahi finale bu kadar yaklaşmışlarken olsun çok istiyorum. Ya beklemiyordum. Doğruya doğru istiyordum ama beklemiyordum. Artık şu anda finalde her şey olur. Bir tane 90 dakikaya bakar olay.
0: Evet, dünkü maçın senaryosu da ilginç olmuş. Ben de oradan devam edeyim. İlk yarıda ilk 11 başlayan isimlerden Joseph sakatlanıyor Hull City'de. Yerine Bellumi giriyor 45+2'de. İlk yarı biterken tabii çok istenen bir değişiklik değil bu. Sakatlık sebebiyle yapılan değişiklik ama bir anlamda da maçın kaderini etki ediyor bu değişiklik. Çünkü oyuna giren Bellumi 64'te Hull City'yi 1-0 öne geçiren golü kaydediyor. Sonra 78'de bu sefer Gellert oyuna giriyor. Bu oyuncu da 79'da skoru 2-0'a getiren golü atıyor. Asisti de o ilk yarıda oyuna giren, ilk golü atan Bellumi yapıyor. Yani oyuna sonradan giren iki, evet, ismin etkisiyle birlikte onların golleriyle Hull City'de turu kazanmayı başarıyor. Maç sonu Sergi Yakirev için röportajını da okudum. Hani böyle durumlarda genelde işte dahi ilan edilirsiniz. Bir şey yapmadığınızda hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Ama işte onun da şanslı günü. Oyuna sürdüğü oyuncular golleri atıp Alstede playoff finalini getirmeyi başardılar. Bir de tabii ilginç Alstede'nin de hikayesi. Geçen yıl küme düşmekten son maçta kurtuldu.
1: Aynı playoff'a kaldıkları gibi şimdi.
0: Evet. Küme düşme altında girmişlerdi. Berabere kaldılar son maç ama önlerindeki bir rakibi yenilince averajla onları geçip küme düşme altını hemen bir basamak üzerinde ligi bitirdiler. Ve yaz döneminde de bir transfer yasağı cezası almışlar. Bu transfer yasağı da şöyle. Hiç transfer yapamıyorsun değil. Yapıyorsun ama transfere bonservis veya kiralama ücreti ödeyemiyorsun. Yani sıfır.
1: Bedelsiz oyuncu alabiliyorsun.
0: Bedelsiz ancak alabiliyorsun. O sayede yine 5-6 oyuncu takviyesi yapılmış. Ama tabii ki diğer rakiplerine göre çok daha tahmin ediyorum ki geride olan isimleri kadroya katıyorlar. Ve sezon boyu da Yekirovic'in açıklamasına göre çok da sakatlık problemleri yaşıyor takım. Ve bu şartlarda hem playoff'a kalmak ki işte playoff'a kalmak da son maçta yine oldu. Ve bir üzerine finale kalmak olağanüstü bir başarı.
1: Bir de çok iyi bir oyuncunu satmak durumunda kaldılar. O Filoji miydi? Bir ilginç isimli bir oyuncuları vardı.
0: O bir önceki sene abi.
1: Bir önceki sene miydi
0: tabii,
1: o?
0: Bu sene değil. O daha önceki sezon gitti.
1: O da çok iyi oyuncuydu yalnız.
0: Filoji'nin kanat oyuncusu olması lazım. O da Premier Lig'e gitmişti. Ve Yekirovic de hani kariyerinde lig şampiyonlukları olan bir teknik direktör. Dinamo Zagreb'le ve Bosna'da lig şampiyonlukları var. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le mücadele etmiş ama dün maçtan sonra demiş ki benim belki de kariyerimin en büyük başarısı bu diyor. Çünkü öyle zorlu şartlarda biz mücadele ettik ki bu sezon hani buraya kadar getirebilmek benim için çok büyük bir iş diyor ve şimdi de artık tabii ki finale odaklanacak. Bugün rakibi belli olacak ve sonrasında da tek maçta Premier Lig'e çıkacak. Son takım belli olacak. Hull City daha önce 2017'de en son Premier Lig'de mücadele ediyormuş. Oradan sonra tekrar Premier Lig'e dönme fırsatı geldi onlara da. Gerçekten hani Acun Ilıcalı için, Hull City taraftarları için acayip bir hikaye olur. Yani geçen sene düşmekten son anda kurtul, bu sezon son anda playoff'a gir, finale çık. Bir de Premier Lig gelirse müthiş bir hikaye.
1: Yani ilk defa bir Türk'ün içinde bulunduğu dünya tarihinin getirisi en büyük olan futbol maçına çıkacak. Yani bir işin içinde bir Türk'ün olduğu kulüp sahibi olarak. Çünkü bunu hep söylüyoruz ama hani bilmeyenler varsa söyleyelim. Championship Lig'den çıkmak, Premier Lig'e çıkmak öyle bir getiri sağlıyor ki Premier Lig'e ayak bastı parası. Yani 100 milyon pound'un üzerinde bir.
0: Ben 300 milyon euro gibi bir şey okudum ama ne kadar doğru.
1: Ben de öyle bir şey hatırlıyorum da ya şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ben dedim. Yani 3 haneli.
0: Roy Deeney hatırlarsın, eski evet. Bir oyuncu. O da dün karşılaşma sonunda şöyle bir vurgu yapmış. Hull City'nin Premier Lig tecrübesi olan oyuncu sayısının fazlalığı

0: onlara bu yükselme yolunda büyük katkı sağladı demiş. Tek tek de oyuncuları saymış ama ben Premier Lig'de bunların tabii ne kadarı oynadı ben pek hatırlamıyorum. Ama Troy Deeney sonuçta yakından takip eden bir isim. Öyle bir tespitte bulunmuş. Herhalde aynısı final içinde geçerli olacak. Premier Lig geçmiş olan isimlerin, o tecrübesi olan isimlerin katkısını bekleyecek Hull City. İşte bugün de rakibi belli olacak. Final karşılaşması, bu arada 300 milyon euroyu doğru okumuşum.
1: Evet, değil mi?
0: Bir yerde daha şimdi çünkü karşıma çıktı haberlere bakarken Hull City ile ilgili.
1: Ama dediğimiz gibi adım atar atmaz o para gelmiyor. Yani senenin sonunda toplam oraya çıkmanın sana getirisi 300 milyon euro.
0: Hı hı. Finale bakacağım. Finalde 23 Mayıs gözüküyor. Yani 23 Mayıs daha haftaya değil, ondan sonraki hafta Wembley'de oynanacak. O karşılaşmada tek maç üzerinden olacak.
1: Middlesbrough Southampton maçında turu geçenle.
0: Evet, Middlesbrough Southampton, o da bugün belli olacak. Orada da ilk maç 0-0 sona ermişti. Bakalım rövanşta bu sefer gol izleyebilecek miyiz? Ki iki maç 0-0 bitmişti. Üçüncü maç, yani dünkü maçta ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda goller geldi. Bugün de diğer maçla birlikte artık sadece playoff finali kalacak. İngiltere'de de şimdi şeye bakıyorum, fikstüre bakıyorum. 23'ünde Championship playoff finali var. 24'ünde hemen bir gün sonra League One playoff finali var. 25'inde ondan da bir gün sonra League 2 playoff finali var üst üste.
1: Hepsi Wembley'de.
0: Tahmin ediyorum ki öyle. Ama gerçi stat zemini nasıl 3 maçı üst üste kaldıracak ondan emin değilim. Ama böyle bir fikstür yapmışlar. Güzel de düşünmüşler. Oradaki heyecanı da her gün yaşayacaklar. Peki dünkü karşılaşmalardan bahsederken bir de Portekiz'den bahsedelim. Portekiz'de de Şampiyonlar Ligi bileti için bir mücadele var. Şampiyon artık Porto orada ama ikinci kim olacak? Benfica mı Sporting mi? Dün Benfica Braga'ya puan bırakarak avantajını kaybetti. Üçüncü basamağa geriledi Sporting. Bir ara onlar da şampiyonluk kovalıyorlardı ama üst üste puan kayıplarıyla üçüncü basamağa düşmüşlerdi. Şimdi tekrar ikinci basamağa yükseldiler ve son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi biletine çok çok yaklaştılar. Son haftada kendi evlerinde Gil Vicente ile oynayacaklarmış. Gil Vicente de bakıyorum aslında bu sezonun görece iyi takımlarından biri. Lig altıncısı. Kolay bir maç değil ama kendi evlerinde Benfica'nın rakibine hemen bakalım. Benfica'da Estoril deplasmanında olacak. Estoril de tam orta sırada yer alan hedefsiz bir takım. Herhalde Benfica kaybetmez ama burada Sporting'in maçı Şampiyonlar Ligi bileti için belirleyici olacak. Mourinho'nun da tabii sezonu buraya kadar getirmişken Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması da onun kariyeri için büyük bir eksi yazacaktır. Sonuçta kariyerinde evet yenilmeden bir sezonu bitirecek belki Benfica'yla. Ama yenilmeden üçüncü olan da tarihteki kaçıncı isim olur? İlk olabilir diye düşünüyorum.
1: Yenilmeden üçüncü, yani
0: ben geçenlerde
1: yenilmeden
0: baktım.
1: İkinci gördük, çok gördük.
0: Evet.
1: Ligimizde bile gördük.
0: Evet, Galatasaray evet. İkinci olmuştu. Ama Avrupa'da da ben geçen Ali abiyle YouTube'daki programda ona soru olarak sordum. Avrupa'da 21. yüzyılda iki takım varmış. Yenilmeden ligleri ikinci bitiren. Bir tanesi Moldova ekibi Şerif. Diğeri de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız. Yenilmeden ikinci olmuşlar ama yenilmeden üçüncü diye bir şey vallahi duymadım ben de. Mourinho son haftada yenilmezse bu anlamda tarihe geçebilir. 33 maç, 22 galibiyet, 11 beraberlik. 71 gol atmışlar, 24 gol yemişler. Averajı da şu an şampiyon Porto ile aynı. 47 ama yeterli olmayacak Şampiyonlar Ligi için gidişat. Onu gösteriyor.
1: İlginçmiş. Hakikaten ilginçmiş.
0: Ve son olarak da dilersen sen Tottenham Leeds United'dan Genç abi bahset. Öyle de.
1: Yani tabii Leeds için bir hedefi olmayan, bir amacı olmayan bir karşılaşmaydı. Ama güzel bir özgüvenle maça geldiler. Son 5 maçta 3 galibiyet aldılar. Galibiyet aldıkları maçlarda rakip kaleye gol atmakta hiç zorlanmadılar. Tottenham'da yine çok fazla eksik vardı. Maçtan bir gün önce düşmeme mücadelesi veren West Ham'ın Arsenal'e kaybetmesi tabii

0: onlar adına büyük bir moral oldu ama yani maça iyi başladılar, öyle söyleyeyim. Maça iyi başladılar. Fakat sonra Mert bakmadım. Yani 1-0 1-1 nasıl oldu? Orada bir içim çünkü son dakikalarda sırf Leeds geldi. Hani hatta orta sahada biraz topu tutmak için Madison'ı bile aldı. Yani sakatlığı yeni geçti. Çok büyük bir sakatlıktan çıktı Madison. Hatta girerken baya bütün taraftarlar ayakta alkışladı Madison'ı. Bir şekilde 1-1 tamamlamayı başardılar. Bence ceplerini bir beraberlik jokeri koydular.
1: Şimdi bu haftada pazar günü West Ham United, Newcastle United'da karşı karşıya gelecekmiş ki işte Newcastle'ın da ligde pek bir iddiası artık kalmadı. Tottenham'da gelecek hafta Salı günü Chelsea deplasmanına gidecek. Yani West Ham maçını erken oynayıp kazanırsa Tottenham Chelsea deplasmanına küme düşme hattında girecek. Burada tabii Tottenham'ın avantajı Chelsea'nin son dönemdeki çok düşen o form grafiği. Sonuçta onlar da üst üste 6 maç kaybettikten sonra Liverpool deplasmanında da berabere kaldılar. Hala galibiyete hasretler. Ve Tottenham son hafta Everton'da oynayacak. Everton da tabii ki ligin dişi takımlarından biri ama yenilmeyecek bir takım da değil. West Ham'ın son hafta Chelsea, pardon Newcastle'dan sonra Leeds United maçı var West Ham'ın da. Yani fikstürü böyle iki takımın da hani ne çok kolay ne çok zor ortada böyle maç günlük performans herhalde orada belirleyici olacak takımlar için. Batuhan Ergüven Hulsey ile ilgili umarım Acun Ilıcalı eski sistemine dönmez. Sportif direktöre güvenmeye devam eder demiş. Bu sezon sportif direktör iki teknik direktör önermiş. Acun Ilıcalı Emre Belezoğlu ile Yakiroviç'i önermiş. Sportif direktör Emre Belezoğlu'nu elemiş. Yakiroviç'i inceledikten sonra da onay vermiş diyor. Mehmet Ünlü o da Halsi Premier Lig'e
0: Ama bak
1: çıkamaz.
0: son kararı Acun Ilıcalı vermiş en nihayetinde.
1: Yani onun dediğine göre ben tabii hiç takip etmedim ama çok da şaşırtıcı değil. Acun Ilıcalı'nın veriyor olması sonuçta işte bizim topraklar Yunanistan
0: Tabii aynı
1: sahipliği
0: yani.
1: yerlerde biraz başkanın ağzına bakıyor.
0: Bakar.
1: O da normal. Mehmet Ünlü de Halsi Premier Lig'e çıkamazsa Yakirovic Fenerbahçe için bir aday olur mu diye bir soru yöneltmiş.
0: Bence olmaz.
1: Yani zannetmiyorum ben de
0: Bence olmaz.
1: olacağını. Yani aday
0: Yani
1: olmak için
0: iyi ya da kötü olmasından dolayı değil.
1: belki çok faydalı olur
0: Olabilir ama
1: Fenerbahçe için de.
0: şimdi şöyle ya farz edelim ki Aziz Yıldırım başkan seçildi. Aziz Yıldırım'ın da Acun Ilıcalı ile olan ikili muhabbetinin ne durumda olduğunu bilmeyenimiz yoktur herhalde. Kalkıp da Acun Ilıcalı için çalışan birini Aziz Yıldırım kulübünde görmek istemez. Kabul etmez yani bunu. Bence adı bile geçmez.
1: Fenerbahçe'nin menfaati için aslında hani eğer gerekiyorsa tabii ki Aziz Yıldırım'ın da o adımı atması da gerek aslında. Kendi kişisel hırslarını ya da işte nasıl diyeyim kişisel
0: Ego.
1: işte egosu Acun Ilıcalı olan o tartışmayı bir kenarda bırakması gerek. Sonuçta Aziz Yıldırım ne diyor? Birkaç gündür birleşme çağrısı, birlik çağrısı yapıyor. Birlik nasıl olunur? Bir adım atarak olunur. Aslında iyi de bir fırsat. Şey yani Yakiroviç'ten bağımsız o birliği sağlamak için ama sen diyorsun ki çok kolay değil.
0: Bence çok zor.
1: Zaten hani bütün bunlardan bağımsız Yakiroviç ismi
0: Zaten
1: gündeme
0: bir de
1: gelmez.
0: farz et ki finale çıktı da Premier Lig'e çıkamadı. Yani Yekirovic'in ayrılacağı ne malum.
1: Yok.
0: Bildi.
1: Ama dün sen şeyde de aynısını yaptın. Uğurcan Çakır'da da sen istiyorsun ki böyle gümbür gümbür olsun işte. Uğurcan Çakır'ın o Liverpool performansında hani fark yedi ya Galatasaray. Yani
0: Evet.
1: Uğurcan'ın performansı geride kaldı gölgede. Şimdi Halstin de aslında kendi içindeki şeylerini düşünürsen transfer yasağı rakiplerine göre çok fazla işte sakatlık geçen sezonki son anda kümede kalan takımı şu anda playoff'a taşımak da aslında hani Coventry'nin yaptığı kadar, Lampard'ın yaptığı kadar da bence kıymetli bir başarı değil mi?
0: Doğru, fena değil.
1: Hani kendi içinde de bence bakmak lazım
0: Ama
1: hani.
0: soralım Fenerbahçe taraftarı okey diyor mu?
1: Ha, bence demez. O ayrı. Ama belki de çok başarılı olacak. Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör olacak ama işte onu bilemeyeceğiz.
0: Bana ne mesajlar gelmiş Twitter'da Uğurcan'la.

0: ilgili. Ben şunu anlamıyorum, herhalde anlatamıyorum. Sen bana ne sordun? Galatasaray'da en iyi performans gösteren 3 ismi kimleri koyarsın dediğinde ben Uğurcan'ı koymam dedim. Ya sanki Uğurcan'ı kötü demişim gibi. Sanki Uğurcan'a kötü kaleci demişim gibi. Yani acayip mesajlar gelmiş. Yani ben anlayamıyorum. Hani bazı şeyleri söylemek neden illa kötüye yormaktır? Yani eleştirmek, ki Uğurcan'ı eleştirmedim bile. Ama eleştiri getirdiğim insanlar, yani ben bir şey eleştiri getiriyorsam iyi niyetimden eleştiri getiriyorumdur. Daha iyi olması için eleştiri getiriyorumdur. Eleştirmek kötü bir şey değildir. Bunu unutalım, bunu kafadan çıkartalım. Bu Türk düşünce yapısı. Aa, eleştiriyor, dedikodu yapıyor falan gibi. Hayır, ben radyodan cayır cayır herkesin duyacağı şekilde, duyabileceği şekilde fikirlerimi söylüyorum. İşin içinde bir eleştiri varsa da bunu karşı tarafın iyiliği için söylüyorum. Uğurcan'ı eleştirmedim bile. Ama ne cevaplar, ne mesajlar gelmiş. Biri de yollamış, Beşiktaş maçındaki oyunu gibi sana 10 tane oyun yollarım. Beşiktaş maçındaki performansını yollamış beyefendi Uğurcan'ın. Mert, 5 tane kurtarışı var. 5'inde de top üstüne geliyor. Ya polemik uzamasın diye yazmadım. Altında yazıyordu. Kardeş, bunu mu yolladın, yollaya yolluyor. Bütün toplar üzerine geliyor diye. Bütün toplar kucağına geliyor. Kaldı ki bak, yine kötü bir şey demek istemiyorum yani. Bir gördüğüm bir şeyi paylaşıyorum. Sonra baktım, Uğurcan bütün sezon kaç tane maçta ne yapmış diye. Kaç tane maç oynandı şu ana kadar? 37 mi?
1: 33.
0: 33. 33 maçta 3 kere maçın adamı olmuş. Biri de Beşiktaş maçı. Alanya maçı sen de söylemiştin. Mesaj da gelmişti zaten. Bir de bir tane daha maçta maçın oyuncusu olmuş. 3 tane maçın oyuncusu olduğu şey var. Yani hani bak, tekrar diyorum, kötü de demedim. Sadece ben Galatasaray'da bu sezonun en iyi performans sergileyen 3 ismini koymam dedim. Yani burada kim neye alınıyor anlamadım.
1: Bir araya gidelim. 7.39, 7.40 hatta. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Radyo Spor. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.

0: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %70 bandında. Anadolu yakası TEM Elmalı mevkiinde ikinci köprüye doğru kaza var. Yoğunluk kuyruğu Sultanbeyli'den köprü 2'ye doğru etkili. E5'te Kartal'dan köprü 1'e doğru dur kalk trafiği sürüyor. Avrasya Tüneli'ne doğru Uzunçayır'dan sonra yoğunluk da yine devam edecek. Şile yolunda önce Tantavi Tüneli çıkışında Üsküdar'a doğru araç var. Ardından Kısıklı Caddesi'nde Üsküdar'a doğru bir başka araç var. Otobüs arızalandı. Bir de Şile istikametli Nişantepe'de bir başka araç arızası var. Özellikle Üsküdar yönü bayağı sıkıntılı vaziyette. Avrupa yakası TEM'de 5. Levent hizasında 2. köprü istikametli kaza meydana geldi. E5'te ise Topkapı Davcılar'a doğru kaza var. Ve yine hatırlatalım, Avrupa yakası TEM Çatalca mevkiinde Edirne istikametli ders çalışmaları var. Ve şu an Hadımköy Çatalca hattında yoğunluk seviyesi çalışma kaynaklı arttı. Bu çalışma ayın 21'ine kadar devam edecek. Geçiş yapacak olanların bilgisine. Geçtik Anadolu yakasına, Anadolu taraflarına, hatta Ankara'ya. Doğukent Caddesi'nde Kır Konaklar yönünde viyadükte bir trafik kazası meydana geldi. Bayağı etkili bir yoğunluk var. Geriden dikkatli gelin. Virajlı bir bölge. Ayaş yolunda merkez yönlü Optimum alt geçişte çıkışında bir trafik kazası var. Çok yoğun değil. Kontrollü olunmalıdır. Turgut Özal Bulvarı'nda Ankomol gerisinde ise sabah trafiği oldukça etkili şekilde başladı. İzmir'de trafik yoğunluğunu etkileyen olay yok, kaza arıza gibi. Ancak otobanda Bornova'ya doğru trafik yoğunlukları Karşıyaka çıkışıyla oluştu. Yine Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka Kavşak yoğunlukları görüyoruz. Bir de gar girişinde Basmane gar sapağında kalabalıkların özellikle Bornova yönlü etkili olduğunu söylemekte de mümkün görünen görüntüler var. Şimdilik en azından çevre yolu tarafında çok ciddi sorunlar görmüyoruz. Detayların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.45 saatlerimiz. Şimdi şöyle bir mesaj geldi Umut Bey'den. Fenerbahçe'de teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi, sizce ne kadar doğru demiş. Bir de teknik adam yabancı mı Türk mü olmalı diye de eklemiş. İlk kısımdan gidecek olursak teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi kısmı şu anda herhalde Hakan Safi için daha çok geçerli. Çünkü dün bir kez daha onunla ilgili haberler çıktı. Dün tabii maçları çok konuştuğumuz için futbol harici, o maç harici konulara pek girememiştik ama Hakan Safi hafta sonu Milan Atalanta maçını statta takip etti. Fanatik'in haberine göre adaylardan biri Leao, Menyan'da yakıştırılıyor. Yine kalede, çünkü Ederson'la yolları ayırmayı planladığı söyleniyor. Bu yaşananlardan sonra zaten çok anormal değil. Bir de Juventus'a sözleşmesi bitecek olan Vlahovic'in menajeriyle de bir görüşme planlandığı söylenmişti habere göre. Yani bahseden isimler de gerçekten dünya çapında isimler. Hani Vlahovic, Sırbistan milli takımı yıldızı.
1: İtalya Ligi'nin de tartışılmaz en iyi oyuncularından
0: zamanında
1: biri.
0: Zamanında 70 küsür milyon euro bonservis ücreti ödendi Fiorentina'dan Juventus'a giderken. Menyan zaten Fransa milli takımı kalecisi.
1: Bana göre dünyanın sayılı kalecilerinden biri. Ama işte bak, hep görüyoruz işte, bazı örnekler çıkıyor karşımıza ki en yakını bunu Fenerbahçe yaşadı. Ederson gibi bir yıldızı getirdi. Olmadı.
0: Ama Ederson'la ilgili mesela performansının o kadar iyi olmadığını söyleyenler de vardı. Mehmet Sevinç mesela onlardan bir tanesiydi. Eski Ederson gibi değil diyordu hani. Beklentilerin uzağında kalabileceğini öngörenler de vardı. Menyan'da pek öyle bir hava yok,
1: yok
0: sanki şu anda.
1: Menyan çok iyi. Ben acayip beğendiğim kalecilerden biri benim.
0: Leao da hani Portekiz milli takımı havuzunun çok önemli parçalarından biri. Milan'ın yıldızı, ama o da Milan'da çok iyi bir dönem geçirmiyor. Hatta taraftarın da tepkisini alan bir isim. Geçenlerde de sosyal medya hesabını kapattığına dair bir haber görmüştüm Leao ile ilgili olarak. Sen de dün bir İrlanda Ligi takımı Cork City'nin
1: Cork City.
0: Twitter hesabını kapattığını paylaştın. O da hoşuma gitti.
1: Benim de çok hoşuma gitti
0: o haber.
1: Yani sebebi de şey, son zamanlarda Twitter lisanının çok fazla ayrımcılık, İşte küfür, kötü söz, ondan sonra yani insanların diğer insanlara zarar vermeye çalıştığı bir platform olduğunu görmüş olmamızdan dolayı kulübümüzü korumak ve oyuncularımızı korumak adına Twitter hesabımızı kapatacağımızı, bunun da bu konuyla ilgili attığımız buraya son tweet olduğunu resmen ilan ediyoruz diyorlar ve Cork City Twitter'dan çıkıyor. Bence nefis bir karar.
0: Ve Twitter'dan çıkıyor ama Instagram'da devam ediyoruz diyor. İşte TikTok'ta devam ediyoruz diyor. Threads'te devam ediyoruz diyor. WhatsApp kanalımız açık diyor. Aslında sosyal, Facebook'ta devam ediyoruz diyor. Yani sosyal medya ile ilgili bir problem değil. Sadece Twitter algoritması ile ilgili bir problem yaşıyorlar. Oradaki nefret dilinin çok daha pompalandığını herhalde düşünüyor. Çok daha toksik bir ortam var
1: Twitter'da. Twitter'da gerçekten iyi mesaj gözükmüyor. Yani Instagram'da geliyor iyi mesaj. Böyle yani mesela ben diyorum ya, Instagram'da hani hepsi birer algoritma ya Mert. Benim mesela Instagram'da karşıma hep çok güzel şeyler çıkıyor. Yani yurt dışından, yurt içinden, işte ne bileyim, hayvanlara yardım edenler, evsizlere yardım edenler, işte bir çocuk hayatı boyunca, yani hayatı boyunca dedim çocuk yani, ama hep böyle mesela Super Bowl finaline gitmek istiyor, NBA maçına gitmek istiyor, onlara yardım edenler falan, böyle hep yardımlaşma, dayanışma gibi şeyler karşıma çıkıyor. Altlarında güzel sözler. Ben Twitter'da güzel sözün olduğu bir tweet artık hatırlamıyorum bile. Yok öyle bir şey. Yani yok. Sadece şiddet, kavga, ondan sonra işte Türkiye'deki trafik acayip karşıma çıkıyor
0: ama
1: Twitter'da.
0: Ama işte bu biraz senin Twitter'ı nasıl kullandığınla da ilgili. Senden
1: ama
0: de bağımsız
1: ki
0: değil.
1: Ama çıkmıyor ki karşıma. İyi çıksa iyisine basacağım Mert. Instagram'da nasıl bu kadar iyileri görüyorum da Twitter'da görmüyorum? Twitter'da çıkmıyor arkadaş, çıkmıyor.
0: İşte bende mesela şu an o dediğin kötü şeyler çıkmıyor aslında. Ben biraz o algoritmayı sanki şey yaptım, çözdüm gibi. Daha çok işte futbolla ilgili şeyler okudukça,
1: ha,
0: tıkladıkça.
1: Futbol çıkıyor, tabii ki futbol
0: ama
1: çıkıyor.
0: Ama diğerleri de işte, özlü sözler çıkıyor, takip ettiklerimin likeladığı şeyler de çıkıyor. Takip ettiklerimi de filtreledim. Benim takip ettiğim kişi sayısı çok az Twitter'da mesela. O yüzden ben şu an o kadar şikayetçi değilim Twitter algoritmasından önüme düşenler konusunda. Biraz hani kişinin kendi çabası da gerekiyor. Sen de belki daha o güzel şeylere tıklarsan, kötülere tıklamazsan, çünkü kötülere de tıkladığın anda etkileşim vermiş oluyorsun. Bir sonraki sefer yine ona benzer şeyler çıkartıyor. Biraz seni tuzağa da çekiyor maalesef algoritma. Neyse, biz konuya dönecek olursak, teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi kısmında. Valla ben futbolda tamamen hocanın gözetiminde ya da tamamen yönetimin gözetiminde transfer bilmiyorum. Türkiye için çok doğru değil. Yani başkan da teknik direktörü belirlemeden bence transfer yapabilir, etrafındaki tabii ki futbol hakkında güvendiği isimlerle birlikte.
1: Ya hoca bir de olmasa da. İsimler de önemli. Şimdi kalkıp da Maynan ve Leao'yu getirirsen.
0: Burada hocanın görüşüne pek bir yani ihtiyacı yok.
1: Yok yani, bu iki oyuncu Milan'da oynuyor. Birbirlerini tanıyorlar. Takım arkadaşılar, yabancılık da çekmezler. Bak bu önemli bir mesela ayrıntı. Yani Milan'dan bir kişi almak başka bir yerden bir kişi almak değil. Yani o da olabilir, o ayrı da. Aynı kulüpten iki kişiyi transfer etmek, takım arkadaşı mesela 1-0 önde başlıyorsun. Ve ben zannetmiyorum ki Fenerbahçe ile çalışacak veyahut da herhangi bir kulübü çalıştıracak bir teknik direktöre bir başkan geldiğinde, bu Fenerbahçe olmasına gerek yok, herhangi bir kulüp diyecek ki ya hocam merhaba, hayırlı olsun, anlaştık. Biz Leao ve Maynan'la da anlaştık, haberin olsun. Aa mı diyecek yani, iki tane canavar gibi oyuncu. Yani ne mutlu ona.
0: Evet, bu oyuncularla çalışmak istemiyorsa da onun bir diyeceği iş yani, gelmez göreve, kabul etmez. Olur biter öyle. Bu isimlerle çalışacak bir hoca bulur Fenerbahçe. Bence burada kritik olan hocadan bağımsız o futbol aklı, futbol gözü kim Hakan Safi'nin ekibindeki. Sonuçta hani Leao büyük bir isim ama onu transfer etmek için uygun bir dönem mi? Mental olarak ne durumda, fizik olarak ne durumda? Bunları da tabii ki Hakan Safi'nin kendi başına bilmesi mümkün değil. Burada da bir göze ihtiyacı var. Bu dediğim gibi başka bir göz yanındaki profesyonel ekipten biri herhalde onu bu şekilde yönlendiriyordur. Şunu okudum. Menajer Cenk Melih Yazıcı şu anda o seyahatte. Kendisiyle birlikte berabermiş. Kerem Aktürkoğlu'nun da menajerliğini üstlenen isim olduğu söylenmiş. Böyle bir hani tabii ki menajer de çok bu işi kendi çıkarı için genelde yapan insandır ama işte Galatasaray örneğinde de gördük. Yani gardi üzerinden de birçok oyuncuya gidildi ve verim de alındı. Fenerbahçe'de Hakan Safi şimdilik böyle yapıyor gözüküyor. Bir de şeyi bilmiyoruz tabii ki. Belki de hocası belli Hakan Safi'nin ve hocayla birlikte görüşüp bu görüşmeleri de yapıyor olabilir. Şu ana kadar adaylardan tabii hoca ile ilgili net açıklamalar gelmedi. Dün Aziz Yıldırım hatta şunu dedi. Seçilmesi halinde birlikte çalışacağı teknik direktörü ve transfer edeceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını duyurdu. Bir önceki Ali Koç da girdiği seçimde Mourinho ismini daha önceden ortaya atmıştı. Şu anda aslında böyle yaparak Aykut Kocaman ihtimalini de sanki güçlendiriyor gibi. Çünkü şu andan Aykut Kocaman'ı ortaya atsa bunun beklenen kadar karşılık bulmayabileceği söyleniyor. Çünkü evet. Aykut Kocaman'ı pek tutmayan Fenerbahçeli taraftarlar da var. Çok camiaya heyecan veren Mourinho gibi oy sana kazandıracak bir isim değil Aykut Kocaman. Biraz daha riskli bir isim. Bunu kabul etmek lazım. Aykut Hoca'nın işte uzun yıllardır takım çalıştırmaması vesaire.
1: Gelenekselcilerin seçimi.
0: Evet, yani çok seven de var. Camiayı ancak onun gibi bir teknik direktör şampiyonluğa götürebilir diye düşünen de var ama karşısında olan da çok var. Oynattığı oyun, işte uzun yıllar takım çalıştırmıyor olması. O yüzden biraz daha tartışmalı bir isim. Biraz sanki bununla alakalı bir politika gibi gözüküyor Aziz Yıldırım'ın politikası diyelim. 7.54 reklamı çok gecikmeden verelim. Reklamdan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
3: Radyo Spor.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar BorusanNext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Hyundai
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
9: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz, Fenerbahçe'den konuşuyorduk. İşte bir dinleyicimiz de bu başkan adaylarının gidip oyuncu izlemesi, kulüplerle görüşmesi iyi bir şey demiş. Sonuçta hani hazırlıklı olmak bir başkan adayı için güzel. Sonuçta transfer döneminin içinde başlayacak başkanlar. Hazır olmak durumundalar. Önceden bir çalışmaları olması gerek. Bunu yerinde yaparak da yapmak bence güzel. Yüz yüze iletişim her zaman çok daha etkili diye düşünüyorum. İmkanı varsa. Şu an hani iki tarafında politikaları biraz farklı gözüküyor. Az Yıldırım şu an daha çok böyle kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Hakan Safi'de henüz öyle bir haber görmedim. Kendi transfer çalışmalarını şu anda yürütüyor ama o da elbette üyelerle bir araya gelecektir. Basın toplantıları tabii ki yapılacak. Soru cevaplar olacak. Yeni dönemde neler bekleyecek Fenerbahçe? Bunlara cevap verecek tabii ki adaylar ama şimdilik yollar biraz daha ayrışmış gözüküyor. Bakalım hangisi karşılık bulacak taraftar nezdinde, onu seçim zamanı öğreneceğiz. Mehmet Ünlü'nün bir mesajı da az önce Yakirovic ile ilgili konuşurken Fenerbahçe diyor her türlü hocayı getirdi. En kariyerlisinden en Fenerbahçelisine kadar ama bir türlü başarı yakalayamadı. Yeni gelecek hocanın da bir garantisi yok. Kariyer olarak ve profil olarak Yakirovic büyük takım hocası olabilir mi bilemem ama gittiği takımlarda dokunuşu çok net belli olan bir hoca demiş. Bu mesajı okuyunca da aklıma Acun Ilıcalı'nın Lime Rosenier'la yola devam etmeme kararı, sonrasında onun Strasbourg'daki başarısı, performansı,
1: Chelsea'ye gidişi.
0: Orada Acun Ilıcalı eleştirildi. Yani nasıl böyle bir adamı sen gönderirsin, beğenmezsin diye. Sonra o adam gitti Chelsea'de felaket bir dönem geçirdi. Bu sefer Acun Ilıcalı'nın acaba haklı mı diye belki insanlara düşündürtmüştür. Yani bu iş çok değişken hoca konusunda da. Hani Rosenier örneği aklıma geldi. Yani bir tarafta nasıl kaçırdın dendi. Chelsea'ye gidince de büyük takım hocası o baskıyı kaldırabilecek hoca değilmiş.
1: Gerçi iyi başladı ama devamı hiç gelmedi.
0: Şimdi yani şu an gönderildi yani tabii. Çok kısa sürede. O yüzden hani Yakirovic de neden olmasın? Neden olmasın ama şu anki profilleri düşününce hani Hakan Safi, Leao, Menyan'la görüştüğü için herhalde hoca profili olarak da böyle bir yabancı hocayı çağrıştırıyor
1: Capello.
0: Bana. Capello.
1: Yok canım yani. Vardır birileri canım akıllarında. Kesin vardır.
0: Yabancı gibi hissettiriyor. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Ve
1: peki anlaşmış olduğu bir isim var mıdır sence, yoksa hala görüşüyor mudur? Bence hala görüşüyor olabilir çünkü seçim kararı tabii ya, seçim kararı ne zaman alındı? Yani 14 gün ya oldu ya olmadı değil mi?
0: Olmamıştır.
1: Olmadı bile yani. Hani seçim kararı alınıyor. Adaylığını koyuyor. Yani 10 günde bak daha önceden bir hazırlığın yoksa 10 günde bir teknik direktöre karar vermek sağlıklı değildir Mert. Ben sağlıklı bulmam.
0: Ama öncesinde işte, belliyse.
1: İşte onu dedim ya zaten. Öncesinde bir şey yoksa.
0: Vardır ama.
1: İşte yani yoksa ama. Ben de ya varsa tamam. Tabii ki. Ama işte seçim kararı da çıkalı daha 10 gün olmadı mı? 14 gün olmadı mı nerede maksimum? Yani tamam ama öncesinde ben bunu zaten belki biz bilmiyorduk. Ama Fenerbahçe camiası Saadettin Saran'ın belki seçime gideceğini önceden biliyordu. Tahmin ediyordu, bekliyordu. Dolayısıyla buna göre bir çalışma yaptı. Ama yok böyle bir şey bilinmiyorduysa ve sonuçta öyle bir şey olmasaydı Saadettin Saran'ın bir sene daha devam etmesi bekleniyordu en nihayetinde. Belki Fenerbahçe Galatasaray'ı yenseydi ve şampiyonluk yolunda şu anda hala devam ediyor olsaydı bence seçim konuşuluyor olmazdı diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu ihtimalleri birleştirdiğinde ya sanki daha önceden bir teknik direktör görüşmesi olur gibi de gelmiyor bana açıkçası.
0: Peki bu 10 günde Felipe Luis'le anlaşsa hatalı mı? Ya da çok iyi bir teknik direktörle anlaşmış olsa?
1: İşte bence anlaşmamıştır Mert. Felipe Luis gibi biri ya da Fenerbahçe'nin şu anda taraftarının da gözünü boyayacak, hepsinin bir anda kabul edeceği biri. İlk görüşmede yani kulübü anlatacaksın, hedefi anlatacaksın, kulübün içinde bulunduğu durumu anlatacaksın. O da kabul edecek ve 3 günde okey mi diyecek? Yani bu kadar basit olacağını zannetmiyorum. Olabileceğini zannetmiyorum.
0: Zaten
1: hani bence ben, hala görüşme vardır. Hala görüşülüyordur.
0: Kesinlikle. Ben de hani sen anlaşmış mıdır dediğin için böyle söyledim. Yoksa şu anda zaten sadece bir adayla görüşecek o teknik direktör kimse. O adayın seçilmeme ihtimali var. Seçilmeme ihtimali olan birine zaten sen direkt olarak imza atmazsın. Ancak bir ön protokol yapılabilir.
1: Tabii.
0: Ama bu tarz isimlerle de hani Filipe Luis'in şu anda talipleri çok. İşte Xabi Alonso konuşuluyor. Xabi Alonso'yu Chelsea'nin istediği dün yazıldı The Athletic tarafından. Hani bu tarz isimlerle zaten direkt olarak anlaşamazsın seçilmeden. Birçok talip olacağı için. Ancak seçildikten sonra anlaşma yaparsın. Şimdiden konuşursun. O da der ki hani seçilirseniz ve ben o güne kadar bir takımla anlaşmamışsam tabii ki neden olmasın, görüşelim. Ama ötesine geçmez. Bu ancak nerede olur? Daha çok yerli adaylarla şimdi anlaşabilirsin. Mesela Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la şimdiden anlaşmıştır. Sonuçta Aykut Kocaman ben ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştıracağım dedi. Milli takımı da Montella var. Fenerbahçe'de de Aziz Yıldırım gelirse çalışacaktır. O belli olur ama yabancı güçlü bir aday için ancak dediğim gibi bir ön protokol yapılır. İstanbul'dan Erol, o da Fenerbahçe taraftarı. Milan'ı yakından takip etmiş. Leao için değişik bir oyuncu diyor. Ama Fenerbahçe bu sezon John Duran'ı idare edemedi. Leao'yu nasıl idare edecekler diye de endişesini dile getirmiş. Biraz tabii...
1: Ama oyuncu profili farklı burada. Yani burada bir karakter olayı var. Yani John Duran belli ki sorunlu biri.
0: Leao da değilmiş de. Leao da çok sorunlu olduğu söyleniyor. Kastettiği o dinleyicimizin.
1: Ya şimdi dinleyicimiz ben Milan'ı çok yakından takip ediyorum diyor ama ben... Şimdi benim takip ettiğim bir İtalyan sitesi var. Yani her hafta Milan maçına da bakmam, doğruyu söyleyeyim. Fakat Milan maçlarına baktığım zaman da ki ben burada her pazar Ulaş'ta program yapıyorum. Ulaş'ta foto maçın İtalya ligi uzmanı. Hani hiç Leao ile ilgili bir şey okuduğumu hatırlamıyorum bir sitede ben. Hiç hatırlamıyorum. Yani ama John Duran'ı okuduk. Ronaldo ile kavga ettiği için takımdan gönderilmiş. İşte Ronaldo'ya kafa tutmuş.
0: Ben öyle Aston bir şey okumadım.
1: Aston Villa'da da öyle bir şey okumadım hiç. Hiç Aston Villa'da öyle bir şey okumadım. Aston Villa'da okuduğum işte 6-7 kardeşli bir ailenin en küçüğü, paraya çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla parayı seçti. İngiltere'de kalıp, çünkü Aston Villa'da inanılmaz flash bir başlangıç yapmıştı Aston Villa'da. Orada İngiltere Premier Lig'de kariyerini devam ettirmektense ailesini düşünüp parayı seçti şeklinde bir haber okudum. Ama oraya gittiği anda Ronaldo ile tartışmış ve Ronaldo onu istemediği için ayrılmış.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'de bu sezon işte Duran sıkıntısı yaşandı. Ederson'la ilgili bir sıkıntı yaşandı ve işler kötü gidince de birçok haberde çıktı. İşte Guendouzi ile Skriniar anlaşamadı diye böyle çatışmalarda işler kötü giderken çok oluyor. Burada Fenerbahçe'nin herhalde en sağlıklı dönemi Dzeko ve Tadic'in olduğu dönemdi diye düşünüyorum. Hem
1: katılırım.
0: Tecrübe olarak, hem performans olarak, hem sakinlik de olarak dışarıdan gördüğüm, tabii içeride belki yine problemler olmuştur ama en azından saha içinde o liderliği gösterebilen oyunculardı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic. Onlardan sonra da Skriniar tabii ki orada liderliği üstlendi ama şimdi son dönemde işler daha da kötü gidince orada da işte takım içinde bazı huzursuzluklar çıkmış. Acaba hani Leao gibi oyuncular problem yaratır mı takım içinde? Hani sen okumadım diyorsun ama ben de okuduğumu hatırlıyorum Leao ile ilgili sıkıntılı şeyler. Biraz bir başına buyrukluk, bir disiplinsizlik oluyor Leao'da. Hani o yeteneğinin tam hakkını veremeyen isimlerden biri olarak düşünülüyor Rafael Leao için. Acaba Fenerbahçe için böyle bir problem olur mu? Bunun yerine işte daha çok Dzeko Tadic tarzı oyunculara mı gitmesi daha doğru olur diye de düşündürtüyor. Ama diyeceksiniz ki Kante var, Skriniar var, işte Guendouzi genç olsa da
1: liderlik hani vasfı
0: liderlik
1: olan
0: şeyi olan isimlerden bir tanesi. Daha ne kadar getireceksiniz diye bir. Valla evet, zor. Hangi profile gitmeniz gerektiği.
1: Bu oyuncunun varlığı aslında önemli. Yani hani birçok yerli Leao'nun tanımadığı oyuncu olsa onlara böyle bir nasıl diyeyim, böyle bir üst perdeden bakma ve sorun çıkarma hadisesi yaşanabilir. Ama saydığın isimler Kante. Leo şimdi Kante'ye mi şey yapacak yani, bir yanlış yapacak? Veyahut da Slovak milli takımının kaptanı Inter'de kendisini tanıyor ya. Milan, Inter ezeli rakiplerinde yıllarca birbirlerine rakip olmuş bir oyuncuya mı mesela yanlış yapacak?
0: Yok, şu olacak bence. Biraz lakayt davranacak Leo. Gendouzi haşlayacak bunu. Sahada ya da antrenmanda ya da soyunma odasında. Oradan bir tartışma çıkacak Gendouzi ile ilgili. Çünkü takım arkadaşlarının çok eleştirdiği konuşuluyor. Yani öyle bir şey çıkacak. Hani kendi bir şey yapmayacak da belki o lakaytliğiyle takım içinde sıkıntı çıkarabilir.

0: Hani bir tartışma desen, kulüp içerisinde bir sorun desen, bir sıkıntı yok bence Fenerbahçe'de böyle bir lider gelsin. Hani bilmiyorum, ben mi yanlış yorumluyorum?
1: Valla genç abi çok şey yazıldı. Bunların ne kadarı doğru, ne kadarı değil ben de bilmiyorum ama
0: Mesela Mert Hakan, Cenk,
1: Ederson'la ilgili yazıldı.
0: İrfan Can gitti hemen. Onlar sorun çıkarıyor deniyordu.
1: Ama işte bak sorun çıkardı düşünülen kaç oyuncu oldu? İrfan Can, Cenk, Beka gitti, Duran gitti. 4 oyuncuyu Fenerbahçe tek sezonda gönderdi. Belki Ederson da göndermek isteyecekti ama maaşından kaynaklı gönderemedi.
0: Ama o performans bazlı. Sorun çıkardığından değil.
1: Ama sorun çıkardığı da iddia edildi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tedesco ile bayağı büyük bir tartışma yaşadığı da konuşuldu. Ederson'u yalanlandı tabii sonra ama tabii ki yalanlanacak şey denmeyecek hali yok. Hani tartıştı denmeyecek ama çok dedikodu da çıktı Fenerbahçe'nin içinden. Yönetmek bilmiyorum çok kolay değil gibi. Bir de takım iyi gitmediği için hani
0: Tabii sıkıntı o
1: şampiyonluktan
0: işte. Asıl sıkıntı o.
1: yoksa her takımda aslında Galatasaray'da yok mu? Galatasaray'da da şu an işte konuşulan şeyler var. Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper mi arasında bir şey olduğu söyleniyor. Böyle Osimhen zaman zaman işte Yunus'u saha içinde azarlıyor. Hani Osimhen'le bir problem yaşandığı da söyleniyor. Icardi'nin zaman zaman sıkıntı çıkardığı söyleniyor. Bunlar Galatasaray'da da var aslında ama tabii Galatasaray lider götürdüğü için bir de şampiyon olduğu için bunlar çok göze batmıyor ya da çok konuşulmuyor. İşte başarılı olmayan takımın sıkıntıları daha fazla konuşuluyor. O yüzden bilemiyorum. Lea sorunlu değil ama vurdum duymaz demiş dinleyicimiz. En son Atalanta maçına da baktım takıma kendini vermiyor demiş. Çok yetenekli olduğundan bahsetmiş dinleyicimiz. Son mesaj olsun reklamdan önce. Silivri'den Evren. Ben her sabah siz dinliyorum. Şöyle bir soru sorayım size. Aziz Yıldırım Sergen Yalçın'a çok iyi bir teklif yapsa Sergen Yalçın Fenerbahçe'yi seçer mi? Merak ediyorum demiş ama bu yönde nedense bir kamuoyu var. Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe'ye götürmeye çalışan. Beşiktaşlara sorsanız Sergen Yalçın da çok devam etme taraftarı değil. Şu anda bu ruh halindeyken Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe'ye götürmek de bana kalırsa çok mantıklı bir hamle olmaz. Birkaç gündür söylüyorum. Bana çok
0: Katılıyorum.
1: mantıklı gelmiyor. Fenerbahçe için Sergen Yalçın.
0: Mesela şu durumdaki Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşımış olsun, Trabzon'u ve Fenerbahçe'yi geçirmiş olsun, bir ihtimal çıkar ama yani hani şu an nasıl bir başarıyla Fenerbahçe taraftarına geçecek bir transfer olsun bu? Kabullenecek bir transfer olsun.
1: Son mesaj dedim ama bir mesaj daha okuyayım. Ufuk Sönel, Fenerbahçe'nin niye ilaca ihtiyacı var demiş. 4-5 puan fazla alsa şampiyon olabilirdi. Son 4 sezondur da bu böyle aspirin yeter gibi görünüyor demiş. Dinleyicimiz ağır ilaçlar yerine ufak
0: Ama kuvvetli
1: dokunuşlar.
0: bir aspirin. Aspirin Fort falan.
1: Ford var mı öyle aspirin Ford?
0: Bilmem.
1: Düz aspirin var herhalde ama dinleyicimiz böyle yaklaşmış. Güzel mesaj hoşuma gitti. Araya gidelim. Aradan sonra Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19

0: 8.16 saatlerimiz Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım dün açıklamalarda bulundu. Hem sözlü olarak hem de yazılı olarak açıklamalar yaptı kendisi. Transferle ilgili gündemde olan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin hiçbirinin doğru olmadığını ve program içinde de bahsettik. Tüm çalışmaları 6-7 Haziran'dan sonra yani seçimden sonra açıklayacağını duyurdu Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım. Ve gelecek hafta pazartesi günü yani 18 Mayıs'ta da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Bu basın toplantısında tabii soru cevap bölümü de olacaktır. Basın mensupları da merak ettiklerini Aziz Yıldırım'a iletecek. Bu süreç nasıl oldu? Şu anda çalışmalar ne seviyede? Onunla ilgili herhalde bilgiler alacağız Aziz Yıldırım'dan. Dün Aziz Yıldırım Galatasaray'ın da şampiyon olduktan sonra yaptığı paylaşıma da bir yazılı olarak cevap verdi. Görmüşsündür Genco abi, o Galatasaray'ın Fenerbahçe ŞK olarak bir paylaşımı evet. oldu. Sonra da silinmiş. Herhalde görüşüldü ve Galatasaray yönetimi de silinmesini söyledi sosyal medya ekibine bununla ilgili.
1: Yani ne gerek var hakikaten? Hı-hı. Yani hani 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Yani birinin gözüne hoş gelmek için mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani ne gerek var ya? Ülkedeki futbol iklimini bilmiyor musun? Yani çok gereksiz ya. Yani geçenlerde ya tamam ben burada tabii programa çıkıyorum, takip ediyorum, ediyorum ama Mert ne hissettim biliyor musun? Fenerbahçeli benim çok yakın bir arkadaşım var. Bak Dünya Kupası da yaklaşıyor. Ya çocuğa böyle bir anda mesaj attım ya, futboldan çok yoruldum. Ve bunlardan yoruldum yani. Hani şuna ne gerek var ya? Düşün, Galatasaray kulübünde bile kabul görmeyen bir eylem. Yani ne gerek var buna yani? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Bu dili kullanmaya devam ederek nereye varmaya çalışıyor insanlar? Ya bir de bak hani yanlış anlaşılmasın. Kaç senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, inanılmaz bir insanın içinden dökülen o kaç yıllık şampiyon olamamanın verdiği üzüntü, hırs, ondan sonra onun bir dışa vurumu olabilir belki. Ya sen 4 senedir şampiyon oluyorsun ya. Bu ne yani? Çok ayıp yani artık. Ya öbürü de olmamalı ama öbürünü bir nebze anlarsın yani. Anlatabildim mi kendimi? Hı hı. Öbürünü bir nebze anlarsın.
0: Yılların birikimi.
1: Yılların falan. Birikimi. Orada bir rahatlama, bir şey olacak. Bir dışa vurumu olacak. Benim arkadaşlarım da benim çok üstüme gelecek. Gelsinler. Helali hoş olsun. Hepsini tebrik ederim. Hiç başka bir şey de yapılmaz. Ama yani sen artık neyin nesini, kimin ne, gözüne hoş gelmek için ne yapıyorsun? Ne dili kullanıyorsun artık? Ya çok ayıp yani.
0: Evet, neyse orada da o hatadan sonra dönülmüş, en azından silinmiş ve problem hani yaşandı ama sonra da ortadan kalktı. Ama işte insanlar orada da gerildiğiyle kalıyorlar.
1: Tabii gören yani, gördü, sinirlenen sinirlendi.
0: Artık çok geç tabii de.
1: Yani ilk fırsatta o, ya ona cevap da verilecek şimdi maalesef, yeri gelecek ona cevap da verilecek. Yani işte böyle unutmaya böyle malzeme vere o sinir kat sayı seviyesini yukarıda tutmayı başarıyorlar. Ya sen zaten şampiyon olmuşsun ya. Ya bırak rakibine bir gönderme yapmayı, kutlasana. Aciz misin?
0: 8.20 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'la devam edeyim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bir davetlisi vardı. Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Diliz Galatasaray Lisesi'ni ziyarette bulunuyor. Dursun Özbek de kendisine eşlik eden isimlerden biri. Galatasaray'da da hani Dursun Özbek döneminde özellikle benim dikkatimi çekiyor. Böyle uluslararası enteresan konukları oluyor sürekli.
1: Ben de anlayamadım. Brüksel nesi gelmiş?
0: Başkent Bölgesi Başbakanı gelmiş.
1: Başkent ya yani Brüksel, tamam, Belçika'nın başkenti. Bir de başkenti mi başbakanı varmış? Hani ülkenin başbakanı.
0: Anadolu Ajansı'ndan okuyorum. Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Diliz. Galatasaray Lisesi'ni ziyarete gelmiş. Dursun Özbek de tabii orada hazır bulundu. dediğim gibi Galatasaray'ı ya da liseyi böyle ziyaret eden enteresan siyasi kişilikler oluyor son dönemde. İşte Galatasaray Adası'na da gidiyorlar. Zaman zaman Dursun Özbek'le birlikte Uzak Doğu'dan gelenler oluyor. Dün de onlara bir yenisi eklendi. Dursun Özbek de bu vesileyle basın mensuplarına konuştu. Galatasaray enlerin ve iklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu. Üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah başaracağız demiş. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz, scout ekibiyle beraber eksiklerimizi tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımıza bugün itibaren başladık diyor. Kutlama programı ile ilgili statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba ve perşembe günü demiş Dursun Özbek dün öğle saatlerinde ama akşam saatlerinde çıkan haberler cuma günü o kutlamanın yapılacağı şeklindeydi. Ama bilgilendirme resmi kaynaklardan tabii takip etmekte fayda var. Benimki resmi kaynak değil, muhabirlerden gördüğüm bilgiydi. Galatasaray'ın en çok merak ettiği konulardan biri. Mauro Icardi ile gelecek sezonda Galatasaray devam edecek mi? Dursun Özbek, Icardi konusunda Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum diyor Dursun Özbek. Aslında yine kalacağına dair bence çok güçlü sinyaller vermiyor. Yani şartlarımız nedir?
1: Peki neden söyleyemiyor bunu? Yani acaba gerçekten bir görüşme var mı? Karar verilmedi mi? Mesela ya ben bu soruyu sorarım. Bir kulüp yapılanması içerisinde bir golcünün bir sonraki sezon olup olmayacağı ya bak şu olabilir. Yani öyle bir teklif sunarsın ki ona aldığının üçte biridir. Hocam biz senin kalmanı istiyoruz ama şartımız da bu. Bir ancak öyle bir durum varsa böyle bir konuşma ancak bugüne kalır. Yoksa bundan önce bu planlama yapılmadı mı? Ben merak ediyorum bunu. Icardi de hani daha önce de konuşmuştuk bunu. Kabul eder mi acaba? 10 milyon alıyorken 3 milyonu kabul eder.

0: gider mi acaba 1 artı 1'e?
1: Valla Galatasaray'dan sonra gideceği her yerde çok düşük bir paraya oynayacaktır Mauro Icardi. Yani kimse ona 10 milyon bir daha vermez bu haliyle.
0: Galatasaray da vermiyor.
1: Galatasaray da vermiyor. O yüzden hani o düşüşü kalmak istiyorsa eğer kabul etmesi gerekecek yani mecburen. Çünkü hani ben sizin 3 milyonunuzu kabul etmiyorum. Şu takımdan bana 5 teklif edildi. 5 veren çıkar mı acaba Icardi'ye?
0: Hiç sanmıyorum.
1: Avrupa için de zaten bence mümkün değil.
0: Değil.
1: Ülkesi Arjantin'de mümkün değil.
0: Değil.
1: İşte Arabistan'da niye Icardi'ye şu haline 5 milyon versinler? Bence o da ya da Katar niye 5 milyon versin? Birleşik Arap Emirlikleri hani verebilecek
0: Amerika'ya gider mi? Arjantin'e de yakın en
1: ligler.
0: nihayetinde.
1: Gidebilir ama bu paralar yine bence mümkün değil.
0: Valla belli olmaz. Mert sana yollayacaktım. Yollamayı unuttum. Dün bir Suarez videosu gördüm. Bir Amerikalı spor yazarı Suarez'le ilgili bir video klibi hazırlamış, bir haber yapmış. Suarez'in dizinde öyle bir sorun var ki yani oynayamıyor futbol. Bu sezon için söylüyorum. Depar atamıyor. Depar attığında sekmeye başlıyor. Ya, spor yazarı diyor ki Suarez için çok takdir ediyorum yapmaya çalıştığı şeyi. Sırf Messi'yi yalnız bırakmak istemiyor. Messi onu çok istiyor diye oynuyor. Yani adam sakat kalmak üzere ve hakikaten depar atıp yere düşüyor darbesiz. Dizini tutuyor. Ama bu acıya rağmen oynuyor. Dizini kaybetmek üzere olduğu söyleniyor. Profesyonel sportif yaşamı anlamında. Şimdi böyle bir oyuncu hakikaten koşamıyorken, edemiyorken, vuramıyorken Amerika'da oynayabiliyorsa zaten Suarez'in MLS'in reklam yani marka değerine büyük zarar verdiği söyleniyor bu sene. Yani Arap Ligi falan sırf şu Suarez'in görüntüsünden dolayı çoktan değer olarak geçti.
1: Suarez'le ne alakası var şeyin?
0: Icardi de oraya gidebilir. Hani
1: Yok
0: fizik
1: yok.
0: olarak yetersiz.
1: Suarez nasıl ligin değerini düşürüyor? Onu anlamadım.
0: Koşamıyor bile. Koşamıyor bile. Ya görüntüyü görsen anlardın. Ya böyle bir oyuncu bir ligde nasıl oynar, nasıl kabul görür? Resmen bak depar atıyor Mert. Yanındaki kimse yok. Topa dizini tutup yere bırakıyor kendini. Ve kaç tane böyle pozisyon var? Topa vuramıyor. Hani şey gibi sanki Suarez artık. Milli maç aralarında veteran oyuncuların maçlarını izleriz ya. Koşamazlar, dönemezler, birbirleriyle dalga geçerler. Suarez şu anda o modda.
1: Bir maçlık olmasın o.
0: Değil değil. Kaç tane maç, kaç video
1: Çünkü
0: gördüm?
1: geçen de şunu okudum. Hani milli takımda Dünya Kupası'nda oynamaya hazırım gerek duyulursa hani göreve hazırım gibi bir şey demiş. Hani öyle çok
0: Valla
1: yürüyemeyecek
0: ben
1: halde
0: bir
1: bir
0: video gördüm.
1: görüntü.
0: Birçok da farklı forma rakip vardı. Yok söz konusu değil yani.
1: Çünkü o videolar da işte Ronaldo için de dedin ya öyle
0: Aynen onun
1: videolar
0: gibiydi. Aynen onun
1: yapılıyor.
0: gibiydi. Ama Ronaldo gene Ronaldo'da bir sıkıntı yok. Onunkisi yaş gereği. Suarez'in dizinde bir sorun var. Sürekli düşüp düşüp dizini tutuyor. Ama yazarın söylediği kadarıyla Messi sevgisinden dolayı bırakmıyor futbolu. Messi ile oynamak için devam ediyor diyor. Nereden geldim buraya? Icardi orada da oynar. Orada 5 milyon alır. Biri çıkar yani. Icardi bir önemli bir oyuncu. Inter'de oynadı. İtalya'da gol kralı olmuş muydu? Yani ya, sonuçta İtalya'da yıllarca oynadı. Arjantin'de oynadı. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşadı. Amerika'da Latin Amerika popülasyonunun çok olduğu, Arjantinli popülasyonunun çok olduğu bir memleket. Yani bir tane takıma gidip seyirci de çeker, marka değerini de arttırır. Neden olmasın?
1: Valla bilmiyorum bana çok gerçekçi gelmiyor. Galatasaray yönetiminin Icardi ile ilgili hani kararını tam olarak verdi mi vermedi mi? Az önce hani konuşurken şu tabii Galatasaray'ın da düşündüğü herhalde. Biz şimdi Icardi ile devam edersek işte ikinci forvet olacak ama etmezsek onun yerine kimi alacağız? Hangi şartlarda alacağız? Onu ikame edebilecek bir oyuncu bulabilecek miyiz? Transferlerde bu da etken. Hani biz Icardi'yi gönderdik ama yerine aldığımız oyuncu Icardi'yi aratacak diyorsa Galatasaray yönetimi kendine transferde güvenmiyorsa Icardi ile tabii ki devam etme yolunu seçebilir. Ama biz daha iyisini bulabiliriz. Icardi'ye yıllık 10 vereceğimize işte X bir futbolcunun bonservisine 10 veririz. Yıllık da 2 milyon euro veririz. Hem sonraki satışı için düşünebilir. Bu

0: oyuncu hem performans da Icardi'den daha fazla alabiliriz diye düşünüyorsa Icardi ile yolları da ayırabilir. Ama Dursun Özbek'in mesela dünkü açıklamasından ben hani kalacağına dair böyle bir sinyal hala görmüyorum. Yani oturup konuşacağız kısmı bile devam etme tarafı gibi hissettirmiyor bana. Hani şartlarımız nedir? Bilemiyorum. Ben mi çok şey düşünüyorum
1: Ya işte eğer
0: burada?
1: öbür türlüyse de acaba neden bunu açıklayamıyorlar? Ben de onu anlayamıyorum. Yani ikimizin de bir soru işareti var.
0: Hani kalmasını istiyoruz, onun için görüşeceğiz gibi bir açıklama yok. Hani şartlar nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz falan, birbirimize oturup söyleyeceğiz diyor başkan. Tabii zor bir karar
1: Bir
0: bir
1: de
0: kere.
1: ikinci forvet olarak, bak dün konuştuk seninle, Galatasaray'da da soralım. İkinci forvet olarak Icardi'yi Galatasaray kabul ediyor mu? Bak Türkiye'de iş yapıyor Icardi. Fakat Avrupa'da kayıp yok. Avrupa'da nefes aldırmıyorlar Icardi'ye. Türk Ligi'nin zayıflığından dolayı, Anadolu kulüplerinin savunmasının zayıflığından dolayı Icardi iş yapıyor hala Türkiye'de. Son 15 dakika, 20 dakika oyuna girip. Ama Avrupa'da nefes aldırmıyorlar. E şimdi Osimhen sakatlandığında, bir şey olduğunda sen Icardi'ye bel bağlayabilecek misin? Ayrıca da bir senenin daha geçeceği, Icardi'nin bir yaş daha alarak sezona başlayacağını da unutmamamız lazım.
0: Valla zor kararlar. Icardi ile taraftarın kurduğu bağ çok farklı bir seviyede.
1: Doğru.
0: Yani kıyaslamak ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama hani Hagi Galatasaray taraftarı için çok çok önemli bir isimdi. Güncel olarak tabii ki Icardi, bilmiyorum onu geçer mi geçmez mi, çok doğru olmayacak dediğim gibi, ama onun kadar bence taraftarla bir bağ kurdu. Bir de hani sosyal medya çağındayız. O etkileşim çok daha fazla hissediliyor. İşte Icardi için o çalınan şarkı, onun taraftara geçmesi. Mesela en son karşılaşmadan sonra da, şampiyonluktan sonra da Simge Sağ'ın şarkısı çaldı ve Icardi duygulandı. Ekran başında izleyenler, onların videoları çıktı. Böyle yaşlı teyzeler duygulanıyorlar gözyaşları içerisinde. İşte küçük çocuklar Icardi ile Galatasaray'la bir bağ kurdu. Mesela aynı bağ bence şu anda Osimhen'le taraftar arasında yok Icardi kadar. Icardi ile olan başka bir şey.
1: Doğru.
0: Bağ.
1: Hemen hacı kısmına geleyim. Yani hacı bambaşka bir şeydi. Yani Icardi'nin de bir hikayesi var doğru ama bence kimse kolay kolay Galatasaray camiasında hacının edindiği yeri edinemez. Buna şu andaki Icardi'yi de dahil ediyorum. Çünkü hacı Galatasaray'a bir Avrupa şampiyonluğu getirdi. Hacı Galatasaray'a bir UEFA Süper Kupası getirdi. Yani eğer ki Arsenal maçını aklı selim yaşınızın yettiği futboldan anladığınız bir yaşta izleseydiniz Hagi'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu işte Patrick Vieira'ya yaptığı bacak arası işte ayağının dışıyla Hasan Şaş'a, Okan Buruk'a kimeyse verdiği o gözü hoş gelen. Ya final maçındasın. Galatasaray taraftarı o maçı izlerken eli ayağı birbirine giriyor. Ama Hagi Patrick Vieira'ya bacak arası atabiliyor. Süper Kupa finalinde Roberto Carlos'a hayatımda çok ender gördüğüm bir topuk hareketiyle böyle garip bir hareketle Roberto Carlos'u geçiyor. O hareketleri yaparak saha içerisinde takım arkadaşlarına güven aşılıyor Hagi. İşte liderlik budur. Korkmayın. Bakın ben bu hareketleri yapıyorum. Özgüveni de var adamın. Zaten 4 sene boyunca neler yapmış o ayrı. Ama yani Hagi ile ben değil Icardi'yi kolay kolay bir başarı getirmediği müddetçe kimseyi kıyaslamam. Ama Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla çok özel bir bağı var doğru. Ben de Icardi'yi çok seviyorum. Doğru. Ama bir oyuncudan alacağın hizmet verim bittiği zaman da teşekkür etmesini bileceksin.
0: Benim zaten Hacı'yı da kıyaslarken aslında kastettiğim saha içi performansı başarı değil tabii. Saha içi performansında Hacı'nın istikrarıyla Icardi'nin arasında ve kazanılan başarı anlamında Avrupa Kupası, Hacı'da yine çok büyük bir fark var. Ama o duygu, taraftarla olan o bağ, o şarkının belki etkisi bilmiyorum. Sosyal
1: Doğru,
0: medya dönemine
1: doğru,
0: denk gelmesi,
1: doğru.
0: okullarda işte zil seslerinin
1: yaş

0: Herkes
1: çalması.
0: Icardi'nin o gol hareketini yapıyor.
1: Yapması,
0: ellerini kulaklarına
1: hani,
0: götürüyor
1: o
0: falan.
1: O ayrı bir bağ oluşturdu. Benim kastettiğim o. Zaten bunu ölçebilecek bir şeyimiz de yok. Hani Hagi mi daha şeydi, Icardi mi? İkisi de taraftara çok geçen isimler, çok farklı şeyler yaşattılar taraftarları ama Icardi'ninki duygusal olarak da bence başka bir seviyede. O yüzden de böyle bir isme veda etmek de çok kolay bir şey değil. Çok kolay bir karar da değil Galatasaray yönetimi için.
0: Ama verim alamayacağını biliyorsun. Bak Hagi mesela 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı. Ya programlar yapıldı ya prime time'da Hagi Galatasaray'ı bırakmasın, futbolu bırakmasın diye. 2000 yılında hatırlıyorum. Programlar yapıldı. Ve Galatasaray taraftarı Hagi'nin bırakmaması için kampanyalar başlattı. Niye? Çünkü Hagi hala çok güzel futbol oynuyordu. Hagi'nin oynadığı, futbolu bırakma kararını açıkladığı maçtan, yani karardan önceki oynadığı son maç Arsenal maçıydı. Kırmızı kart gördü ama o Arsenal'e neler yaptı? Ve İyi ki de Galatasaray taraftarı bastırmış Hagi oynasın diye. Süper Kupa maçında nasıl futbol oynadı Hagi? Galatasaray'a daha bir şeyler vereceğini hissediyordu, biliyordu, görüyordu oynadığı maçtan, gösterdiği performanstan Hagi'nin. Icardi'den bu beklenmiyor artık Mert. Bu beklenmiyor artık. Ha, yedek olmayı kabul eder ki ediyor gibi de gözüküyor. Aldığı maaşı da 10 milyondan 3'e düşürür. Ben de evet derim. 6 ay önce de buna böyle olursa evet derim dedim.
1: Hı hı.
0: Çünkü hakikaten 3 milyona bir golcü alamazsın. 5-6-7'ye bir golcü alırsın. Ve belki hakikaten Icardi'nin bile şu haliyle vereceği performansı veremeyebilir. Ona hayır demem. Ama yani bir oyuncunun da devri bittiği zaman bitti denmesini bilmek lazım.
1: Peki 8.36 ara vakti.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
11: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
13: Büyük rahatlık PTR.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
15: Birikim yapmak yetmiyor.
16: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
17: Bunu al, şunu sat.
16: Bu kadar mesai harcayamam ben.
17: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor, Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %80'lerde. Şu anda kazalar var. Temgaz Osman Paşa kavşağı hizası Edirne istikametinde motosikletlerin karıştığı bir kaza meydana geldi. Temden Bilkerem testleri hizası Çamlıca Gişer yönünde 2 minibüsün kazası var. Araç arızaları var. Kartal bağlantı yolu Samandağ Gişeri sonrası tem yönü. Şile yolu Madenler'de Şile yönünde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde. Ve İkiter Atatürk Bulvarı Depozit AVM öncesi Başakşehir yönünde araçlar arıza yaptı. Köprü 1'in trafiği ve tünelin trafiği şu anda Kartal'da başlarken köprü 2'nin trafiği ise Sultanbeyli gerisine başlayacak. Anadolu'ya doğru şu anda tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Katılımlar Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık Köksü yoğunlukları var. Bilginize iskeleler değerlendirilebilir. Detaylar 104.2'de İstanbul'da. Geçtik Ankara'ya, %80 yoğunluk. Batı Çevreyolu Elvankent ayrımında bir kaza oldu. Yine Batı Bulvarı'nda Şaşmaz yönünde, Sanayi Bulvarı'nda Ümitköy'e doğru kaza meydana geldi. İstanbul yönünde, İstanbul yolunda merkeze doğru 2 ayrı kaza var. Fatih Caddesi'nde dış kapı merkez yönünde bir kaza var. Gülhane Caddesi'nde de 13. cadde bağlantısında bir kaza oldu. Bir kazada Doğukent Caddesi'nde Mamak yönünde, bölgeye dikkat. Detaylar 88.4'te. İzmir'e baktığımızda ise yoğunluk %70'lerde. Bir araç arızası var. Altınyol Halkapınar kavşağı bağlantı yolu Basmane istikametinde bir otobüs arıza yaptı. Bölgeyi kullanacakların dikkatine. Detaylar İzmir'de 102.5'te ve tüm ayrıntılar ülkenin tüm yolları yol uygulamamızda. Rota planlaması yapmadan lütfen yola çıkmayın. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Mauro Icardi ile ilgili açıklamasından çıktık. Oradan Icardi ile ilgili yorumlarda bulunduk. Sizlerden de çok sayıda mesaj geldi. Ben Dursun Özbey'in bir de Okan Buruk'la ilgili söylediklerini paylaşayım. Anadolu Ajansı şöyle yazmış. Sözleşmesi sona eren Okan Buruk'la ilgili soru üzerine. Özbek, Okan Hoca başarılı. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek diyor Dursun Özbek de. Yeni sözleşmeyle ilgili o da hani üstü kapalı konuşmayı tercih ediyor.
1: Ama 2 senelik sözleşme sunacağız dedi. Ya belki ama bunu bu haber ama bir önceki konuşmalarında duydum ben bunu.
0: Haberde, haber metninde söylemiş olması lazım onu. Kendi canlı söylediği değil de bir gazetenin hani onun söylediği aktarıldı tarzı bir haber olması lazım. Senin duydun. Benim hatırladığım kendi böyle bir ifadesi yok. Basın önünde söylediği. Hani böyle bu bildiğin basın önünde konuştu. O senin dediğin gazete haberi olabilir.
1: Şu yakın çevresine tam çıkaramadım söyledim. Ama sanki duydun mu televizyonda? Hani
0: bir basın toplantısında olduğunu zannetmiyorum o açıklamanın.
1: Yani şimdi burada da bir hep ikilem oluşuyor benim söylemlerimden sonra. Okan Hoca başarısız değil. Çok, çok başarılı. 4 sene üst üste şampiyon yapmış Galatasaray'ı. Tarihe geçmiş. 4 sene üst üste aynı kulüple yine futbolcu olarak da şampiyon oldu. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani 4 sene üst üste şampiyon yapan hocayı değiştirmek gerçekten bir risktir yönetim için. İşler iyi gitmediği takdirde adama derler ki ya sen ne yaptın? 4 sene şampiyon yapan hocayı nasıl gönderirsin? Bak halimize bak. Şampiyon olamayacağız gibi gözüküyor. Ya da şampiyon olamadık sene sonunda. Her neyse. Bunlar doğru korkular. Doğru düşünceler. Fakat ben kendi adıma şunu söylüyorum. Ben Okan Hoca'yı yani Galatasaray'ın elindeki mevcut kadroyla ben daha iyi futbol oynayabileceğine inanıyorum. Bu benim tamamen kendi fikrim. Bunu da başka bir hocayla zaten 4 senelikte üst üste şampiyon olmuşsun. Yani bir risk alacaksan o risk bu senedir Avrupa'da da başarı için varsa görüştüğün, konuştuğun ve daha iyi bir yere getirebileceğine inandığım bu takımı kariyerli bir hoca onun da devam edilmesi taraftarıyım ben. Bu bir risk midir? Risktir. Ben Galatasaray'ın deplasmanda Juventus karşısında oynadığı oyunu kabul etmiyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra. Liverpool maçında 1000 kere haklı çıktım. Hiç de bunu söylemekten geri durmam. 1000 kere haklı çıktım. Liverpool deplasmanda Galatasaray 4 yedikten sonra ben Liverpool'un Brighton'ı da yenemeyeceğini söyledim. Galatasaray karşısında o neydi? Carragher mıydı? Televizyon programında Lampard'la birlikte çıkıp işte Liverpool coştu, böyleyiz biz, perişan ettik, işte artık yeniden raya oturdu takım. Alakası yok dedim. Alakası yok dedim. Cumartesi günü Liverpool Brighton'a yenilecek dedim. Liverpool'u parlatan Galatasaray'ın kötü oyunuydu. Okan Hoca'nın yanlış taktiği, yanlış formasyonuydu dedim. Ve Brighton'a yenildi Liverpool. Brighton'a yenilmeyi bırak. Liverpool Galatasaray maçından sonra oynadığı 5 resmi maçın 4'ünü kaybetti. Açıp baksınlar. 5 resmi maçın 4'ünü kaybetti Liverpool. Ya ben eğer o gün bir delilik yapıp sahaya koşup erken çıkmasaydım, Jamie Carragher'ın dediğini duysaydım, bu söylediğimi söyleseydim İngiltere beni arıyordu şimdi. Ya çocuğa bak ya. Hakikaten Brighton'a yenilecekti. 5 maçın 4'ünü kaybetti. Hiçbir şey yok Liverpool'da. Şimdi Galatasaray taraftarına soruyorum. Gerçekten son yılların oyun olarak, başarı olarak, performans olarak en kötü Liverpool'una 4 yemeği Uğurcan olmasaydı neredeyse 10 yiyecekti. Kabul ediyor mu Galatasaray taraftarı? O maçtan sonra 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir Liverpool'dan bahsediyoruz. 6 maçta kazanamamış, son 6 lig maçını kazanamamış ya da belki de Avrupa maçı da vardı. Son 6 maçın birinde 90+3'te Joao Pedro ile Rovaşata gol atmış. Chelsea karşısında evinde mağlubiyetten kurtuldu son anda Liverpool. Chelsea daha iyi oynadı. 1-1 berabere bitti. Bu Liverpool karşısındaki Galatasaray oynadığı oyunu kabul ediyor mu Galatasaray taraftarı? Ben kendime bunu soruyorum. Ben kabul etmiyorum. Ben Galatasaray'ın eldeki mevcut kadro kötü bir kadro da değil ki. Uğurcan'ın var. Davinson'un var. Torreira'n, Lemina'n var. Osimhen'in var. Leroy Sané var. Barış Alper var. Sasha Boy var. Macar milli Salah var. Bunlar kötü oyuncular mı? Her biri acayip oyuncular. Bir araya gelmiş. Tamam, eleme Liverpool'u ama bu Liverpool'dan da 4 yeme. 10 kişi kalmış Juventus'tan da 3 yeme. Bunu ilk sezonunda yaşa, kabul ederim ama 4. sezonunda bunu yaşıyorsan ben kendini geliştirdiğine inanmıyorum. Bunlar benim görüşüm. Kötü bir hoca demiyorum. Çok başarılı. Devam kararı halinde saygı duyacağım. Ben de yine Galatasaray'ın iyiliği için bu söylemlerime devam edeceğim. Kendi gücüm yettiğimce, kendi futbol doğrularım çerçevesinde. Bu kadar.
0: Peki devam edelim. Galatasaray'la ilgili Lemina'dan bahsettin az önce. Dün Burhan Can Terzi'nin bir haberi vardı Lemina ile ilgili. Onun da sözleşmesi sezon sonuyla birlikte bitecek. Ama Galatasaray Lemina ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı diyor Burhan Can Terzi. Lemina

0: Lamina'da orta sahada bilmiyorum tahminen yeni sezonda rotasyon oyuncusu olma ihtimali yüksek.
1: Bence çok doğru bir karar.
0: Takımda kalacaksa da öyle gözüküyor. O bölgeye Galatasaray devre arası da iyi bir takviye düşündü. Daha potansiyelli bir oyuncu Niagay'ı transfer etti ama yazın herhalde ilk dokunuşlardan biri o bölgeye olacak. Burada tabii Torreira'nın takımda kalıp kalmayacağı da oradaki transferi etkileyebilir, profili etkileyebilir. Genelde beklenen Torreira'nın da ayrılması Galatasaray'dan. Yeni sezonda tabii Sara da takımda kalır kalmaz bilinmez ama o yeni transfer Sara belki önüne bir 10 numarayla Galatasaray öyle bir üçlü kurabilir. Lemina aynı zamanda bu arada stoperde de oynayabildiği için kalma sebeplerinden biri olarak da o gösteriliyor. Çok yönlü olması.
1: Çok yönlü, gerçekten öyle.
0: Stoperde de bir alternatifinin olması Lemina'yla konuşulan detaylardan birisi.
1: Ve böyle ikinci mevki gibi oynamıyor. Stoperde gerçek mevki gibi de oynuyor. Yani o altyapısı çok kuvvetli Lemina'nın. Yani stopere Lemina'yı koyduğunda eyvah demez kimse. Zorunluluktan, yokluktan oynattın demezsin. Yani güven de veriyor.
0: Evet, şimdilik bu ama onun da eğer tabii yedek kalacaksa çok büyük problem olmaz. Maç istikrarı ile ilgili problemler var. Sakatlığı ile ilgili hep sıkıntılar oldu. Üst üste hani maç temposunu kaldıramayacağı hep konuşuluyor. Antrenman performansına zaman zaman soru işareti yarattığı söylenmişti. Ama tabii yedek kadroda düşünülecekse bu da tolere edilebilir bir problem Galatasaray için. Ama ilk 11 için düşünülecekse sezonu Lemina ile tamamlamakta biraz riskli bir karar olabilir. Ama şimdilik haberler kalacağı yönünde. Bir diğer haber John Duran'la ilgili olarak yapılıyor. Galatasaraylı yöneticilerden Abdullah Kavukçu da işte geçmişte Fenerbahçe'ye gidip sonrasında bize haber yollayan futbolcu var demişti. Şampiyonluk sonrası açıklamasında bu ismin de John Duran olduğu söyleniyor. John Duran da Galatasaray'ın birçok paylaşımını işte beğeniyor. Davinson Sanchez'in paylaşımını derbi sonrası beğenmişti. Ve Galatasaray'a da haber yolladığı dile getirilmiş. Galatasaray cephesi de Osimhen'e alternatif olarak bir golcü bakıyormuş. John Duran'a da böyle bir bakmış. Ama Okan Burun Duran'a mesafeli yaklaştığı söyleniyor habere göre. Çünkü özel hayatındaki sıkıntılar ve performansındaki istikrarsızlık da Duran'ı listede gerilerde bırakmayı sağlamış. O yüzden de çok gerçekçi bir hedef olarak söylenmiyor Galatasaray için. John Duran zaten Fenerbahçe'deki performansı, yaşadığı sıkıntılar, Zenit'te yaşadığı sıkıntıları düşününce Galatasaray'ın böyle bir profile ihtiyacı yok. Yani Duran'ı takıma katmak demek ekstra bir bence problem katmak demek.
1: Potansiyel, evet.
0: Potansiyel olarak tabii ki. O yüzden çok riskli olurdu. Ama zaten Duran'da, maliyeti de çok yüksek bir oyuncu.
1: Duran da fena değil, flört ediyor Galatasaray'la. Davinson Sanchez'in Fenerbahçe maçından sonraki postunu like'lıyor. Galatasaray'ın şampiyonluğuna da like atmış kulübün sayfasında da.
0: Ama işte çok gerçekçi gözükmüyor şu anda hedef olarak ama haber olarak paylaşılmış. Onu da aktarayım istedim. 8.53 saatlerimiz, bir reklam vaktimiz geldi. Reklamdan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Uygun.

0: fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.56 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta da tabii gündem şu anda teknik direktör Sergen Yalçın. Son Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Beşiktaş yönetiminin dün bir araya geldiği ve teknik direktör konusunu masaya yatırdığı söyleniyor. A Spor'a göre nihai karar Sergen Yalçın'a devam. Fakat Murat Özen Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden birisi, o da henüz nihai bir karar verilmediğini ve son oynanacak Rize Spor maçından sonra yönetimin Sergen Yalçın'la ilgili bir karar vereceği söylenmiş. Yani şu an net bir şey yok. İki yönlü de haberler var. Kalacağını düşünen de var. Gideceğini yönetimin teknik direktör aradığını söyleyen de var. Bu da futboldaki zor konulardan bir tanesi. Mesela Hakan Safi ile ilgili konuşurken işte seçim kararı alınacak mıydı, alınmayacak mıydı bilinmez ama bir başkan adayının süreçte aktif olması bence her zaman beklenir. Beşiktaş özelinde de eğer Sergen Yalçın'la ilgili bir ayrılık ihtimali varsa ama daha ayrılmadıysa, mesela sence bir teknik direktörle görüşmesi Sergen Yalçın görevdeyken ya da haber yollaması etik midir, değil midir?
1: Zaman dilimi olarak sorayım sana. Yani bu sezon bitmeden mi? Trabzon maçından sonra mı yoksa daha önce mi?
0: Şu an Beşiktaş sence bir teknik direktörle görüşmeli mi?
1: Ya da görüşse doğru mu?
0: Görüşse doğru mu?
1: Bence doğru. Bence doğru. Eğer devam etmeme kararı alındıysa...
0: Ama belli değil. Daha sürüncemedi.
1: Ama hayır. Belki
0: yönetim, plan olarak.
1: Ama belki yönetim almıştır o kararı. O yüzden görüşüyordur.
0: Peki almadıysa? Şu an bilinmiyor ama ne olur ne olmaz.
1: Biz bir almadıysa hoca... neden görüşür biliyor musun görüşüyorsa?
0: Çünkü Sergen Yalçın kendi de bırakabilir. Hah.
1: Sergen Yalçın bırakırsa
0: zaten istifa etti.
1: Kalmayalım ortada diye. Ama o da ne kadar geçer? Yani rakibe şey mi? Rakip ederken teknik direktör şey mi diyeceksin? Ya bizim hoca bırakabilir. Biz seninle bir dirsek temasla tabii ki yani bunların konuşma tarzı vardır da yani.
0: Bir nabız yoklama olur orada yani.
1: Ya nabız yoklama olur yani ona da görüşme der misin bilmiyorum yani. Belki de öyle biriyle görüşürsün ve onay alırsın ki Sergen Hoca devam etme kararı alsa bile ya beyler ya hakikaten bu adam bize evet dedi. Bununla mı devam etsek? Ama ben dediğim gibi yönetim o kararı aldıysa görüşüyordur ve bence bunda yanlış bir şey yok. Yani Mert şu anda Beşiktaş camiasının sosyal medyada hatta hem Konya hem Trabzon maçı bittikten sonraki televizyonda sosyal medyada hesaplardaki tepkiden Sergen Hoca ile devam edilmemesinin doğru karar olduğu belli değil mi? Bence devam edilmemeli. Bak ben her zaman devamlılıktan yanayım. Süreklilikten yanayım.
0: Az önce Okan Buruk'la ilgili söylediklerinden dolayı bu konuda eleştirildim bir dinleyici. Yani.
1: Ya eleştirebilir de ben 4 senesinden yana. İkinci senenin sonunda ses çıkarmak var. Dördüncü sene Galatasaray zaten ligde alacağını almış. Yani elma ile armudu karıştırmamak lazım.
0: Tamam dönelim tekrar Sergen Yalçın'a.
1: Sergen Yalçın'a tekrar dönecek olursak. Ama burada artık camianın Beşiktaş taraftarının bir kabul etmeme durumu var. Yani Fatih Tekke bile kendi basın toplantısında maçtan sonra direkt buna değindi. Sergen Yalçın'ın bu statta istifaya davet edilmesi çok üzücü dedi. Şimdi bu isteği ve hissiyatı değiştirecek bir zamanı da yok artık Sergen Hoca'nın. Ligin bitmesine 5 maç olur, kalan 5 maçı kazanır. 3-0, 5-0. Ya tamam ya takım toparlanıyor. Bir şey yapalım. Bir hak daha verelim der. Bir o yangın söner. Ama yani ligin bitmesine bir maç kalmış. Sen bir maç kala Trabzonspor'a hem de çok eksik bir Trabzonspor'a 2-1 yenilmişsin. Ondan önce de tek hedefim dediğin kupada Konyaspor'a yenilip elenmişsin. Bunun toparlaması yok. Kabul görmeyecek Sergen Hoca bir dahaki sene başlangıcında. Yani bile bile lades demeye gerek yok. Ben Beşiktaş camiasının içerisindeki bulunduğu durumdan dolayı bu süreklilik zorlamasının, ısrarının zorlama olduğunu düşünüp devam edilmemesi gerektiğini söylüyorum.
0: O zaman sosyal medya kulüp yönetimini etkileyen bir unsur.
1: Sosyal medya değil ki sırf bu stat'taki şey.
0: Tamam, sosyal medya yani insanların düşüncesi. Ya, sosyal medyadakiler de insan.
1: Neredeyse 40 bin kişi ama yani.
0: Yok şimdi, bu kaçınılmaz. Bunu şey olarak söylemiyorum. Ya, hayatın bir gerçeği artık.
1: Ya öyle ama tek o da değil ki yani. Şimdi Real Madrid'de bir mendil sallandığı zaman teknik direktörün durduğunu hiç gördün mü sen? Barcelona'da mendil sallandığı zaman. Bak bu arada oradaki çok daha gerçek. Bizde sürekli istifa istifa diye bağırılıp duruluyor. Ama bir, yani maça gelen kombine sahibi taraftar İspanya'da, Madrid'de, Barcelona'da mendil salladı mı hiçbir güç o teknik direktörü tutamaz. Teknik direktör istifa etmese bile hiçbir güç tutamaz. Geçmiş olsun. Bizde bu iş çok ayağa düştü. 5 haftada bir istifa dendiği için şimdi bu bir istifa denen kişi Sergen Yalçın. 2 yani artık sezonun son 3 maçının ikisinde çok kötü sonuç alınmış. Hedef maç, biri hedef maç, biri de hedef maç olmadı mı? Reaksiyon maçı. İkisi de olmayınca ya bir dahaki sezon Beşiktaş Sergen Yalçın'la başlarsa taraftardan ne kadar güven alır? Diyorum ya ilk 4 haftanın 5 haftanın ikisinde puan kaybettin mi? Sen bu sesleri duyacaksan onunla devam etmenin, onunla başlamanın anlamı yok. Ha sen de diyorsun ki bir dahaki gelen, yeni gelen teknik adamın çok iyi başlayacağı ne malum? Ona da bağırmayacaklar mı? Ona madem Beşiktaş taraftarı maça gelen Trabzon maçından sonra yarısından fazlası istifa dedi. Yeni istifa demek yeni hoca istiyoruz biz demek. Yeni hocaya da madem getirttin, istifa dedin Sergen Hoca'ya, ona o süreyi şansı vereceksin. Ona da 5. hafta istifa edersen sen zaten kepenkleri indir. Taraftarlık yapma.
0: Evet, zor Beşiktaş için. Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlarda hani Sergen Yalçın'a istifa tezahüratı yapıldı ama mesela kaç kişi statta gerçekten o tezahüratı yaptı? Kaçı yapmadı? Tabii burada bağıran taraf öne çıktığı için belki stadın yarısından çok daha azı istifa dedi Sergen Yalçın için ama onların düşüncesi daha baskın olan düşünce gibi gözüküyor. Bu ister istemez. Sosyal medyada da bu böyle. Daha çok bağıran çağıran katsayısı onun sanki daha yüksek. Daha çok etki bırakıyor. Azgın azınlık tabiri hep Barış abi de eskiden kullanırdı. Onların etkisi çok daha güçlü. Ama, halbuki Sergen Yalçın'a devam etmek isteyen de çok taraftar var. Çok pasif kalıyorlar belki ama o kalabalığın etkisi, yani bu gerçek, yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Hayatın bir gerçeği. Etkiliyor. Şu an Genç abinin düşüncesi de yani gelecek sezonda o azgın azınlık bağırmaya devam edecek. İşler kötü gittiğinde. Bu sefer o ortamı yönetmek çok daha zor hale gelecek. Sergen Yalçın da bakın yani o bir maç istifa tezahüratı yapıldı. Sonrasında hemen bırakma kararı aldı. Duygusal bir karar verdi Sergen Yalçın. Hani şey demedi o da. Ya benim için istifa tezahüratı yapan azgın azınlıktır. Benim kalmamı isteyen çok daha fazla taraftardır var diyemiyor. İnsan da etkileniyor. Bize de şimdi bugün iki tane kötü yorum gelsin. Sana da, bana da, Twitter'da, WhatsApp'ta. Onlar etkiliyor bizi. Halbuki öyle düşünmeyen belki binlerce kişi var. Ya da düşünse bile yazmayan binlerce kişi var. Ama biz o iki mesajda belki

0: günümüz etkileniyor. Bu işin şeyi bu. Doğası bu maalesef ama bu da çok içime sinmiyor benim bir taraftan. Hani o azgın azınlığın istediğini böyle bağırıp çağırıp yaptırması, mecbur bırakması bazı kararlara kaçınılmaz gibi gösterilmesi. İşte sen de biraz onu söylüyorsun. Bu da dokunuyor bir taraftan. Yani o sesle de karar vermemek lazım diyorum bazen.
1: Mert ama şimdi bak biz maçta değildik ama maç bittikten sonra Fatih Tekke bu konuya değiniyorsa demek ki çok da az kişi bağırmamıştır diye tahmin ediyorum. Hani bir 5.000 kişi bağırsa 40.000'de 45.000'de 5.000 olsa 40.000'de 5.000 olsa bir şey değil. Hatta 40.000'de 10.000 olsa gene bir şey değil ama yani hani ya maça giden bize ancak bunu söyleyebilir. Biz yine farazi konuşuyoruz. Ama Fatih Tekke rakip takımın teknik direktörü direkt bu konuyla açılış yapıyorsa kendi basın toplantısında bu çok üzücü diye de ben ondan yola çıkarak hatır sayılır bir kitlenin bağırdığını varsayıp bu fikri beyan ettim.
0: Bir de hani hatırı sayılır ki hani belki yarıdan fazlasıdır. Ben tabii bir sayı bilmiyorum. Kimse de bilemeyecek ne kadar kişi bağırıyor ama son dönemde okuduğum şeylerden biri de bilimsel olarak insanlar bireyken, tekken, farklı, grup içindeyken farklı düşünebiliyor. Bir araya
1: Hatta öyle
0: geldiğinde
1: davranıyor bile. Düşünmeye
0: işte
1: bırak,
0: düşünme
1: davranıyor.
0: davranıyor işte. Yani biraz öyle de düşünmek lazım. Yani oraya giden taraftar da belki Sergen Yalçın'a bireysel olarak o kadar yüklenmiyordu ama orada gaza geldi. Yanındaki bağırdı, solundaki bağırdı, işte millet bağırdı ve ben de bağırayım. Sergen Yalçın istifa. Etkileniyor ister istemez. O yüzden hani kararlar da böyle topluluk içinde düşünceler de değiştiğini bilerek belki biraz o gözle de bakmak lazım. Tek tek o kişileri belki çağırsan, konuşsan ya evet o günü bağırdım ama gaza geldim de bağırdım. Aslında öyle düşünmüyorum diyen de bence çıkacaktır. Hani bunlar çok anlık verilen duygusal tepkiler olarak değerlendiriyorum ve orada kalabalıkların birbirini buna teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu bilimsel olarak da hani söylenen bir şey, hani benim uydurduğum bir şey değil. Az buçuk herkes de bunu bilir. Çünkü senin etrafında da yok mu? Hani çok makul gözüken insanlar iş taraftarlığa geldiğinde, ne bileyim stada gittiğinde küfür kıyameti. Normalde hayatında küfür kıyamet duymadığın arkadaşların statta bambaşka bir kimliğe
1: Evet.
0: bürünüyorlar o topluluk içerisinde. Bu eminim hepinizin etrafında böyle insanlar var diyor. Ben tanıyamıyorum maç izlerken şu arkadaşımı. Normal. Çünkü topluluk içinde insan çok daha farklı davranabiliyor. Günlük yaşamında söylediğinin tam tersini iş senin takımın için söylendiğinde yapabiliyor. O yüzden biraz duygusal konular bunlar. Beşiktaş yönetimi burada. Bu tabii taraftarın söylediğinden tabii ki bir şeyler çıkarsın ama tamamen de bundan etkilenip bir karar vermesin tarafındayım. Sergen Yalçın kez aynı şekilde. Hani taraftar istifa diye bağıra bir de bu işin doğası artık Sergen Yalçın bizden çok daha tecrübeli bir konuda. Kaç takımda teknik direktörlük yapmış. Beşiktaş'ta zor zamanlar yaşamış bir önceki döneminde şampiyon yaptıktan sonra. Bunlar futbolda oluyor. Okan Buruk da yaşıyor bugün. Bak hani belki sahada istifa tezahüratı yaşamıyor ama sosyal medyada o da ya da yayınlarda işte senin gibi devam etmesinin çok da uygun olmadığını, daha iyisi olabileceğini düşünen insanlar da var. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Sergen Yalçın da böyle düşünüp eğer Beşiktaş'a katabileceği şeyler olduğunu düşünüyorsa dediğim şu, çok da bakmasın taraftarın dediğine. O kendi iç sesini dinlesin. Gerçekten katkı sağlayabileceğini düşünüyorsa devam etsin. Yönetim de aynı şekilde. Böyle düşünüyorsa devam etsin. Arkasında dursun. Yeni sezonda Sergen Yalçın da başlasın. Şimdi hoca değiştirmek tabii ki en kolayı ligimizde. Beşiktaş bunu son yıllarda çok yaptı. Hani geçen günlerde ben saydım. Şenol Güneş'ten sonra işte Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Santos'tur, Van Bronckhorst, Solskjaer, Rıza Çalımbay saydım mı tekrar saymış olabilirim. Birçok hoca geldi gitti. Ama değişen bir şey olmadı. Sergen Yalçın'a da ben o kadar kötü bir tablo görmediğim için ben kalabileceğini düşünüyorum. Ama sorum da şuydu, öyle toparlayayım. Sergen Yalçın görevdeyken başka bir teknik direktörle görüşmek doğru mu, etik mi, değil mi? Bana da etik gelmiyor ama profesyonellik gereği de ne yapacaksın? Tabii ki çalışmalarını da yapman lazım. Sen sonuçta kulüp yönetiyorsun. Kulübün de kaybedecek bence bir dakikası bile yok. Yani Sergen Yalçın'a yeni sezon devam edilmeyecek mi? Böyle bir risk mi var? Bence Beşiktaş

0: Helal olsun. Adam hafta sonları canı nereye isterse oraya gidiyor. Canı ne çekiyorsa. Bursa, İskender, Bursa'da. Bir bakıyorsun Antep'ten mesaj atıyor bana. Maraş'a gittim kahve içiyorum diyor. Yani onun hayatı güzel hayat abi. Günaydın.
1: Günaydın. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: Koray Tuncer, İstanbul Çatalca.
0: Koray Bey hoş geldiniz.
1: Buyurun. Hoş bulduk üstadım. Kuzu tandır yemek istiyorsan da benim restoranıma geleceksin.
0: Kuzu tandır efsanedir ama. Kuzunun efsanedir.
1: Ben,
0: afiyet olsun.
1: Ben de çok güzel yaparım. Memnuniyet dilemek dedim. Çok uzakta da değiliz.
0: İnşallah inşallah. Ellerinize sağlık.
1: Çatalca'ya geldiğinizde mutlaka bekleriz. İnşallah. Şimdi reklama girecek izin vermeyelim.
0: Peki. Buyurun dinliyoruz size efendim. Buyurun.
1: Şimdi herkesin tabii bir şeyi var. Tabii yani herkese saygılıyız. Beşiktaş taraftayım. Takımımı çok seviyorum.
0: Ne olacak Beşiktaş'ın hali? Vallahi Sergen Hoca devam etsin mi gitsin mi?
1: Kesin. Kim gelecek ya? Kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Şimdi bakalım Sergen'in aldığı transferlere bakar mısınız? Yani şey bir tane santrafor, bir tane sağ bek, bir de orta sağ. Yani üçü de güm diye oturdu yani. Hı hı. Ondan önce yapılanlara bakalım. Yok yok yok yani.
0: Biraz müsaade ediyorsun.
1: Ya bakın istikrar çok önemli. Biraz müsaade edelim. Birazcık müsaade edelim. Ya 6 ayda kim
0: ne
1: yapabilir?
0: Camianın müsaade, camianın buna beklentisi nasıl değerlendireceksin? Camianın artık beklentisi kalmadı.
1: Yani
0: başarı istiyor bakın, camia. Tam. Yani Sergen Hoca ben en son hangi maç? 2 maç önce suç cezası attılar ya. İnanılır gibi değil ya.
1: Ya olacak iş değil ama olacak yani bunlar ya. Bunlara müsaade eden camia çıkıp çok yani çok sert konuş başkanın ve etrafındakileri toplanıp gerçekten hocaya sahip çıkması lazım takıma. Bu sene kimle gelirse ya David Copper kim gelse yapamaz ya üstad.
0: Doğru
1: beceremezdi yani. Bir beceremezdi Beşiktaş, bu sene Beşiktaş'la ilgili.
0: Beşiktaş yönetiminin ben çok sessiz kalmasından da rahatsızlık duyuyorum. Her anlamda.
1: Dedi ki arkadaş bu düzenin değişmesi lazım dedi. Ya tabii ki düzenin tabii ki düzen değişirse ama Galatasaray'ın bu kadar sene şampiyon olmak ihtimali Galatasaray'ın yok böyle bir ihtimal yok. Ben size çok basit bir kırılma anı söyleyeyim mi? Bakın buyurun. O kadar net ki hem lig hem Beşiktaş'la ilgili. Bu ligin en büyük kırılma anı ve şampiyonlukla ilgilidir.
0: Osimhen hareketi mi?
1: Yani Sané'nin ikisinin de maçtan %1 milyon atılması gerekmiyor muydu? Bunlar nasıl görülür?
0: Kırmızı kartı Sané'nin doğrusu.
1: Osimhen, ya aynen. Bakın bu bakın bu arkadaşı diyor o 20 hakemden 19'u gol değil, offside değildi. Bakın arkadaşım, bu 10 gol önü pozisyon değildi. Bu pozisyon 20 hakemden 20'sine bırakın, 100 bin tanesi bunlara kırmızı kart diyor. Bakın ikisinin atıldığını düşünün, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiğini düşünün. Ve bir sonraki hafta bu ikisinin de sahada olmadığı.
0: Doğru, şampiyonluk etkilenir, doğru.
1: Bakın arkadan gelecek motivasyonlar, onlar bunlar, beklentiler, başka düzen gitmesi lazım yani. Aslında
0: ses ara ara gidip
1: İşini
0: geliyor.
1: Çok affedersiniz.
0: Ya buyurun. Yoldasınız galiba. Ses ara ara gidip geliyor. Bazı cümleleri kaçırıyoruz. Bilginiz olsun. Buyurun.
1: Çok özür dilerim. Şimdi nasıl geliyor?
0: Şimdi daha iyi. Buyurun dinliyoruz. Buyurun.
1: Tamam. Şimdi bakın bizim ülkemizi bizim rey verdiğimiz insanlar benim vekilim yani. Ben vekil tayin ediyorum. Şimdi ben Aygün Bey'i beğeniyorum ve ben diyorum ki gidiyorum notele mesela vekalet veriyorum beni temsil et diyorum. Doğru mu üstadım?
0: Doğru. Doğru.
1: Şimdi biz bu ülkede seçim yaşanıyor ve biz beğendiğimiz, inandığımız, güvendiğimiz insana diyoruz ki bak biz sana rey vermek demek, vekalet vermek demek, oy
0: evet,
1: vermek.
0: Evet, evet,
1: ben
0: evet.
1: Vekalet veriyorum bu insanlara. Diyorum ki benim yerime, benim toprağımı, benim vergimi, benim paramı, benim hastanemi, benim yolumu, her şeyimi daha düzgün yapmakla ilgili bir yükümlülüğüm var. Bunları kontrol et, bundan para kaçırmasınlar, biz zarar görmeyelim. Şimdi bunun için rey verdiğim, vekalet verdiğim insana çıkıp namusum ve şerefim üzerinde and içerim, yemin ederim diyor. Şimdi
0: doğru,
1: bakıyoruz.
0: Doğru.
1: Bakıyoruz abi arkasından ya
0: şimdi yani, siyasete çok girmeyelim.
1: Şimdi balık siyasete. Baştan böyle kokarsa, balık baştan böyle kokarsa ya federasyon başkanı bırakın ya o BHK başkanını nasıl görevden alamıyoruz biz? İşte bu sebeplerden alamıyoruz.
0: Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
1: Kendinize ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: İyi yayınlar. Görüşmek sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet bugün bak mesela farklı dinleyicilerimiz de bizi aramaya başladı. O da güzel bir şey. Günaydın, hayırlı günler. Ben İzmir'den Muzaffer, Göztepe taraftarıyım. Gençler Birliği Galatasaray Kupa maçına dikkatimi çeken bir olay oldu demiş. Öz eleştirisini rica ediyorum. Korner direğinin bayrağı Galatasaray arması vardı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum demiş. Saygılar demiş. Vallahi hiç dikkatimi çekmedi. Görmedim yani. Eğer fotoğraf varsa atarsan sevinirim. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
2: Yayınlar dilerim. Boyoz afiyet olsun Galatasaray'la arkadaşımıza.
0: Ama efsanedir Boyoz ya. Boyoz'u İzmir'de yiyeceksin ha. Başka yerde yemeyeceksin.
2: Yani bir türlü öyle

0: taze yeme fırsatı olmadı hiç benim. Kendimi Ankara'dayız da İzmir'e gidip öyle yeme şansı bulamadık.
1: Vallahi değer Ankara. O boyoza değer. Buyurun dinleyin. Kimle görüşüyoruz?
0: Murat Yusuf Gençler Birliği taraftarıyım. İnşallah geçmeyiz bu sene.
1: Valla son hafta Gençler Birliği Trabzon deplasmanında.
0: İşte çok kritik.
1: Çok kritik yani, hafta.
0: Gençlerle Antalya'nın arasında averaj Antalya'daymış galiba. Eşit olursa puan öyle bir şey.
1: Hemen onu ben size söyleyeceğim. Siz konuşun. Ben aktaracağım ya birazdan varyasyonları.
0: İzmir'deki Aslan arkadaş diyor bizim maçı izlemesin diğer taraftarlar diyor da adalet duygusunu hissedemediğimiz için kendi maçlarımızda onlar da hata yapan hakemlere maç veriyor. Diğer takımlara hata yapan hakemlere maç vermeyerek cezalandırıyorlar. Yani biz mecbur izliyoruz tüm maçları. Öyle birini izlemeyin kendi takımını izle diye bir şey yok.
1: Doğru. Peki.
0: Yani o da yanlış bir yorum yapıyor bence, kusura bakma.
1: Peki.
0: Yani tabii Türkiye içindeki maçlar değil, yurt dışında başarı önemli ama buradaki real maçların ne oldu? Hakemlerimiz gidemedi Dünya Kupası'na, onu da bana bir anlattın.
1: Tabii canım yani yok
0: bir uzun. Anlattın. Bir tane hani neden gidemedi acaba, çok iyi maç yönettikleri için.
1: Yok.
0: Yani bu içinde şampiyon olan da böyle oluyor. Peki. İşte izliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Şimdi düşecek son takım için 4 aday var. Dün okumuştum ben bunu, tekrar okuyayım. Süper Lig'de ben yani belki duymamış olanlar olabilir, kaçıranlar olabilir. Süper Lig'de Karagümrük ve Kayseri küme düştü. Maalesef gittiler. Veda edecek 3. takım son hafta belli olacak. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya can pazarına çıkacaklar. Antalya Spor eğer Kocaeli maçını kazanamazsa küme düşecek. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya ligi son ligi aynı puanla bitirirse, bakın tekrar söyleyeyim. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya ligi aynı puanla bitirirse dörtlü averajda Kasımpaşa düşecek. Üçüncü varyasyonu okuyorum. Antalya, Gençlerbirliği ve Eyüp ya da Kasımpaşa. Antalya ve Eyüp ligi aynı puanla bitirirse üçlü averajda Eyüp düşecek. Abi şuraya bak ya. Dördüncüyü okuyorum. Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı anda puan bitirirse, aynı puanda bitirirse Kasımpaşa düşecek. Beşinci varyasyonu okuyorum. İkili avarajda Antalya Spor ile sezonu aynı puanda bitiren takım düşer demiş. Böyle bir varyasyon var. Böyle karman çorman bir şey. Hafta sonu artık böyle şey matematik sınavı çözer gibi. Devam bunlarla uğraşacağız. Hangisi düştü, hangisi düşmedi diye. Ben tabii biraz şey yatacağım. Sonucu bekleyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Nasılsa koyuyor siteler. O düştü, bu düşmedi diye. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Kocaeli Gebze'den Mustafa Demirkaya.
1: Mustafa hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk abicim. Nasılsın, iyi misin?
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin Mustafa?
2: Teşekkürler. Tabii şampiyon olduktan sonra iyilik seviyemiz daha da artıyor.
1: Doğru söylüyorsun. Mustafa bir yandan mesajda yazdın mı bakayım, yazmamışsın daha tahmin ediyorum.
2: Yok yazmadım, henüz yazmadım. Aslında bağlanmayacaktım ben. Şimdi bazı Fenerbahçeli arkadaşlarım ben yöneticilerin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Neden? Mesela şöyle bir şey Aydın abi. Biz 20 sene veya daha fazlası Fenerbahçe'nin stadında yenemedik. Ama bizim ağzımızda yapı, operasyon, bunun gibi şeyler çıkmadı. Hep dedik dalgaya aldık. Ne bileyim işte büyü dedik kendi aramızda. Hiçbir Fenerbahçe oraya buraya çamur atmadık. Hep kendi hatamızı kendimizde aramaya çalıştık. Ama yöneticiler en basitine kaçıyor. Yapı diyor, ona inanan milyonlar var. Ne bileyim operasyon diyor, ona inan. Şimdi kayırılmaya gelince ben açıkça söyleyeyim, iki takım da kayırılıyor. Hiç burada en masum takım Beşiktaş ve Trabzonspor ve Anadolu takımları. Ben bunu açık açık söyleyeyim. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Ama şimdi sürekli böyle Galatasaray aşağı, Galatasaray yukarı, Galatasaray aşağı. Ya şimdi burada bir de aynı şeyleri konuşmaya da gerek yok. Siz de bunu defalarca söylediniz. 3 tane forvetin var elinde, gönderiyorsun. Oraya bakmıyorsun. Kaybedilen puanlara bakmıyorsun. Ama kalkıp ne var? Kaybettiğin maçta Galatasaray'la alakalı konuşuyorsun. Hani bunlar çok doğru şeyler değil. Dediğim gibi biz işi 20 sene kaybettiğimiz ama biz beraberlik bile alamıyorduk. Biz bir kere bile bizim üstümüze oynanıyor, yapı bilmem ne falan denmedi. Ama sürekli böyle hani irite edici artık şeyler olmaya başladı. Çünkü hani Fenerbahçe taraftarı kendi takımını unuttu.
1: Mustafa toparlayalım hızlı canım kardeşim. Hızlı toparlayalım canım kardeşim. Söyle.
2: Toparlayalım. Son defa bir söyle, arkadaş söyle. Dedi bir Galatasaray ve kadınlarla tartışmak dedi. Yani onun gibi işte yasak.

0: olmaz dedim. Çünkü hep onlar haklı. Ben de şunu diyeyim o zaman. Fenerbahçeli bir taraftarla tartışmak çatalla çorba içmeye benziyor.
1: Ya o da espri anlamında söyledi yani. Onu...
0: Benimkini de espri
1: oldu. Sen de espri olsun. Seninki de espri olsun. Tamam kardeşim. Tamam. İyi var yani. Mı istediğin bir şey? Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Teşekkürler. Kendine çok abi. İyi bak. Görüşürüz.
0: Kolay sağ gelsin.
1: Son bir dinleyici alalım. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe'de yine büyük bir yanlış yapıyorlar. Başkan adayları yine antrenörü belirlemeden transfer peşine düştüler. Bence çok saçma bir akıl ve fikir olarak görüyorum. Bunu ilk baştan antrenörünüzü belirleyin. Sonra da onun doğrusu muhtemel transferinizi, anlaşmalarınızı yapınız. Fenerbahçe yine bir hüsran bir sezon bekliyor demiş Seyfettin Bey, değil mi? Evet. Seyfettin Bey'e sevgilerimizi iletelim. Son dinleyicimiz. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Merhaba. Kimle görüşüyoruz?
2: Yusuf Taş yakından Bursa'dan, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ ol Burs, sevgili Yusuf, sen iyi misin? Hoş geldin
2: ben
1: sevgili kardeşim.
2: Ben iyi, teşekkür ederim, çok sağ olun. 10 yıllık sessiz dinleyici, ilk defa arıyorum diyebilirim.
1: Harika, hoş
2: bugün,
1: geldin.
2: Bugün hep yeni dinleyiciler aradı. Ben
1: evet ya, vallahi yapmadım. Yemin ediyorum arayın ya.
2: Yani ben her sabah dinliyorum sizleri zevkle. Şunu söyleyeceğim, ben de Beşiktaş taraftarıyım.
1: Ne diyorsun?
2: Yani Sergen Yalçın'ın ben oynattığı futboldan memnun değilim. Sergen Yalçın bizim efsanemiz ama. Herhangi bir ilerleme görmüyorum. O yüzden kalması, yani git, tabii ki istikrar diyoruz ama ortada bir şey olması lazım. Bir şey görmemiz lazımdı bizim. Yani bizim Gio'dan veya Ole'den ne farkı kaldı oynattığı, aldığı puanlar, ben onu bilemiyorum. Hani bana diyor ki yabancı hocalara yapamayan bana yapıldı diyor Sergen Hocam, ama kusura bakmamak lazım. Harcanan paralar ortada, oynanan futbol da ortada. Önce hani kendi eleştirimizi kendimiz yapmamız lazım.
1: Değişim diyorsun sen yani. Değişim mi diyorsun yoksa Sergen Hoca devam etsin diyorsun? Ama
2: bence değişmeli. Değişmeli çünkü ben ışık görmüyorum. Hani oynattığı futbol bize bir şey göstermesi lazımdı.
1: Anladım.
2: En azından yani kötü dediği kadro herhalde bir kara gönülden de kötü değil. Değil yani kaybettiğimiz maçta gençler birinden kendimize, yani bu daha da kötü kadro değil herhalde. Yani bunların bahanesi yok. Son 8 haftada 9 haftada Fenerbahçe ve Trabzon'un kaybettiği puanlar ortada. Kendi inanmadı, camiayı da buna inandırmadı. Üçüncü olabileceğine, hatta ikinci olabileceğine. İnansaydı ve vizyonu ortaya koysaydı bence böyle olmazdı. Peki. Üçüncü veya ikinci bitirebilirdik. Çok kısa hemen Galatasaray tarafında seslenmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Ortada bu kadar usulsüzlük varken, birçok yöneticileri hapis cezaları almışken, kara borsa biletten tutun geçen seneden beri bu kadar şaibe varken, daha hala çıkıp diğer takım taraftarlarına şeyi ispat etmeye çalışmak, yani kayrıldıklarını, işte Beşiktaş maçındaki Emirhan pozisyonu var dediği gibi, daha önceki dinleyicilerin atılmadıkları bir sürü pozisyonlar var. Yani bir tane örnek veriyorlar bize şu yapıldı diye, ama yanında neler yapıldığını söylemiyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Yani objektiflikse, dürüstlükse, herkes ona eşit etindeki taşı dönecekse, kusura bakmasın Galatasaray taraftarı, bu kadar usulsüzlüğün içinde, kara borsa bilet olayının içinde, işte yöneticilerin bu kadar hapse girdiği ortamda kusura bakmasınlar bence. Yani eşit yarışamıyoruz. Kusura bakmasınlar.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
2: Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
11: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Yavaş yavaş dinleyici kısmını kapattığımızı söyleyelim. Şu anda hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün. Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün diliyorum.
2: Evet, Fenerbahçe'de kongre çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor sevgili Süleyman. Adaylar toplantılara, şimdilik organizasyonlara organizasyonlara katılmaya başladılar, toplantılara gidiyorlar. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman, neler söylersin? Dün de Sayın Aziz Yıldırım bir organizasyondaydı.
3: Her şeyden önce sevgili Aygün, şunu söylemem gerekiyor ki yani Fenerbahçe'de her sene seçim olması gerçekten Fenerbahçe'yi geri iten bir unsur. Geçen sene biliyorsun 6-7 ay önce bir seçim yaşandı. Sayın Ali Koç'ta, Sayın Saadettin Saran sahaya çıktılar ve genel kurulda oylandılar. Bir sene önce Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım seçime girmişlerdi. Orada da Mourinho kartıyla son anda Sayın Ali Koç kazanmıştı biliyorsunuz seçimi. Evet. Şimdi bu sene yine bir seçim yapılıyor. Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi sandığa gidecekler. Önümüzdeki yıl zaten olağan seçim var 2027'de. Yani böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Yani her sene seçim, her sene seçim, her sene seçim. Yani başarısızlık itiyor biraz, bunu anlayabiliyorum yani. Netice itibariyle takımın şampiyon olamaması, kadro istikrarının sağlanamaması. Tüm bunlar tabii ki taraftarı biraz irite ediyor, geriyor. Ve bundan ötürü de seçim kaçınılmaz hale geliyor ama bir şekilde buna çözüm bulunması gerekiyor. Yani mesela bu seçim uzun yıllar gitsin Fenerbahçe için istikrar anlamında. Yani şimdi kazanacak başkan adayı bir yıl kalacak koltuğunda. Proje üretemeyecek çünkü şampiyonluğu ana hedef yapacak. Aynısını Sayın Saadettin Saran döneminde olmadı mı?
2: Aynısı.
3: Yani
2: doğru,
3: şampiyonluğu doğru düşündüğü için adam hiçbir şeye el atamadı. Yani ne stadı büyütme, ne futbol
2: proje anlamında, doğru söylüyorsun.
3: Proje
2: doğru
3: anlamında hiçbir şey yapamadı. Çünkü öncelik şampiyonluk. Transferlerini apar topar yapman lazım. Bir an önce devre arasında kafa kafaya neredeyse gelmişsin Galatasaray'la. Bir an önce şampiyon yapın takımı diye panik transferler. Olmuyor yani böyle yangından mal kaçırır gibi hızlı hızlı olduğu zaman hiçbir şey olmuyor. Oysa 3 senelik 5 senelik projeler yapması lazım. Gelen bir başkanın ekibiyle birlikte, kuvvetli bir ekiple gelmesi lazım. 3 yıl 5 yıl uzun kalarak ancak bu şekilde başarılı olabilir ve Fenerbahçe'yi eski parlak günlerine döndürebilir diye düşünüyorum ben. Yoksa böyle her sene eğlenceli oluyor seçim. Kongreleri oy atıyorlar, toplantılara gidiyorlar. Hep heyecan oluyor. O mu kazanır, bu mu kazanır ama sonuçta baktığın zaman, o işin icmaline baktığın zaman Fenerbahçe kaybeden oluyor.
2: Ben de aynı düşüncedeyim. Yani süreler beklenmesi gerekiyor ama tabii camianın da beklenmeye tahammülü kalmadı sevgili Süleyman. O yüzden de bu sıkıntı yaşanıyor.
3: Ama işte onu diyorum yani şimdi bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan misali, bu mu bu şekilde mi başarı gelir, öbür türlü mü başarı gelir? Her sene seçimde başarı gelmeyeceği açık. Her sene sen seçim yaptığın zaman her sene başkanını değiştiriyorsun. Her sene seçim yaptığın zaman her sene teknik direktörünü değiştiriyorsun. Her sene teknik direktör değiştirdiğin zaman da her sene kadronu değiştiriyorsun. Yani bu işte Edin Dzeko'yu gönderdin. Yaşlı diye taraftar tepkisi şudur budur. Takım şampiyon olamadı diye taraftarla arası açıldı. Bunun tek izahı bu bence. Gittiğin adam gol kralı oldu Bundesliga alt ligde. Takımını üst lige çıkarttı, Bundesliga'ya çıkarttı. Yani demek istediğim bir teknik adam sürekli kalıyor olsaydı, A veya B teknik adamı en az 4 yıllık proje yapabilse o zaman belki de yol ayrımları bu kadar keskin olmayacak. Taraftarı ikna edebilecek teknik adam. Önümüzdeki yıl şöyle bir projelerimiz var. Ama her gelen teknik adamın koltuğu sallanıyor daha oturmadan. Hal böyle olunca bir türlü başarı gelmiyor.
2: Evet, bir yandan mesajlara bakıyorum sevgili Süleyman. Nektar dönemi başlamış şimdi. Sevgili kardeşimiz Bodrum Selçuk Söke Milas'tan geçerken diyor nektar al bizden diyor. Galatasaray Ziraat Çayip kardeşimize de selamlarımız olsun. Çok da şahane bir fotoğraf atmış. Nektarlar hakikaten şahane gözüküyor. Bu sene güzel yiyeceğiz inşallah. Ama
3: hadi
2: inşallah
3: bakalım,
2: inşallah ucuz gelir tabii, o da var.
3: Çok büyük büyük ve şey gibi koyu bordo gibi rengi değil mi?
2: Aynen, koyu bordo
3: biraz
2: rengi.
3: Biraz şey olacak o rengi, biraz fiyat anlamında ürküttü beni.
2: Beni de ürküttü bir yani. Rengi şahane çünkü. Biraz ürktüm beni, inşallah normal bir rakamla gelir. Süleyman, şimdi tabii demin de bir dinleyicimiz yazmıştı. Şimdi hakikaten adaylar antrenörleri belirlemeye başladılar. Senin şimdi yani kadron belli değil, kimi alacağın belli değil. Yani gene böyle bir hata yapılıyor mu? Ne diyorsun bununla ilgili?
3: Şimdi bunda da taraftar baskısı oluyor sevgili Aygün. Şimdi bakın bence Sayın Aziz Yıldırım zihnindeki ana proje Sayın Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek. Takımı biliyor, camiayı biliyor. Bütün mütevazi bütçelerle...
2: Sence Aykut Kocaman gelecek mi takım başına?
3: Şimdi onu söyleyecektim ama şimdi o Sayın Aziz Yıldırım bunu söylemeye çekiniyor. Taraftar baskısı var çünkü ikiye bölünmüş durumda. Aykut Kocaman'ı beğenenler, beğenmeyenler, sevenler, sevmeyenler. Şehir efsaneleri dolaşıyor. Yok işte Alex'in altına oydu, gönderdi. Yok Davum'un altına oydu. Aslında hiç öyle bir şey yok. Ben bir önceki programda da bunu anlatmıştım. Aslında böyle bir şey yok. Yani Davum zamanında biliyorsunuz sportif direktördü Sayın Aykut Kocaman ve en iyi oyuncuları aldı. Davum'a teslim etti. Son maça kadar şampiyonluk umuduyla taşındı ama son maçta Bursa şampiyon olmuştu hatırlarsanız. Trabzon'u yenemeyince İstanbul'da Fenerbahçe. Bursa Spor şampiyon oldu. Büyük bir kaotik ortam oluştu. O zaman mecburen o zamanki yönetim Sayın Aziz Yıldırım mecburen Christoph Daum'u göndermişti. Allah rahmet eylesin. Onu da anmış olduk böylece.
2: Evet,
3: Christoph Daum'u göndermiş oldu. Yani şimdi diyelim o sene şampiyon olsaydı takım Christoph Daum'u gönderip Aykut Kocaman'ı getirir miydi? Mümkün değil. Christoph Daum'la devam edecekti. Demek ki Aykut Kocaman altını oymamış yani. Bunlar hep şehir efsaneleri. İki kişi ortaya bir şey atıyor. Hele şimdi o kadar kirli sosyal medya var ki YouTube'da orada burada bir kişi çıkıyor bir şeyler söylüyor. Herkes ona inanıyor. Yani sonuçta böyle oluyor. İşte Alex'i kendisinden daha fazla oynayacakmış diye oynatmamış. İşte ya hangi teknik adam kendi bindiği dalı keser Allah aşkına. Takım şampiyon olsa en çok teknik adama yazıyor. Yani öyle değil mi?
2: Evet.
3: En büyük başarı ibresi teknik adamdan yana oluyor. Yani sen teknik adam olsan, ben teknik adam olsam buna bakar mıyım Allah aşkına? Kimse bakmaz ya. Yok benden daha fazla oynamış da daha fazla gol atmış da bu işlerle uğraşmaz hiçbir teknik adam. Yani önüne bakar ama işte böyle kirli bir ortam var. O yüzden de mesela ikiye bölünük olduğu için Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı açıkça söyleyemiyor. Bu sefer top gezdiriyor. Yani bitince ele bakalım bitsin seçimi kazanalım. Ondan sonra bunları açıklarız. Ondan sonra karar veririz şeklinde yuvarlıyor. Yani bu bile şeyi gösteriyor. Taraftar baskısının sandığa nasıl yansıyacağını tedirgin ettiğini bize gösteriyor yöneticilere. O yüzden bence aynı şekilde sahada oynayan oyuncuları da aynı şekilde rahatsız ediyor taraftar baskısı. Futbolcunun ayağına top geldiği zaman uğuldamalar, ıslıklamalar, tepkiler bunların hepsi. Bakın daha dün Edin Džeko, Tadic, En-Nesyri hep taraftar baskılarından
2: evet,
3: gitmedi mi?
2: Evet. Evet.
3: Edson Álvarez yine taraftar belki haklı olabilir Edson Álvarez'de ama netice itibariyle taraftar tepkisini gösterdi. Oysa burada tepkiyi gösterecek, karar alacak. Yönetimdir, teknik adamdır yani. Belki çok yararlı bir oyuncudan şimdi Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla onu izleyeceğiz. Meksika'nın kaptanı biliyorsunuz. Şimdi belki de çok orada parlak bir dönem geçirecek Edson Álvarez. Fenerbahçeli taraftarlar ah ya keşke bu adamı kaçırmasaydık diyecekler. Ama neticede yol ayrımına girildi onunla da. Yani taraftar baskısı çok etkili Fenerbahçe'de. Sosyal medya baskısı çok etkili. Sosyal medya Fenerbahçe'nin paçalarından aşağı çekiyor Fenerbahçe'yi. Yani herkes kanalında para kazanmak için
2: yayınlar yapıyor.
3: Yani, yayınlar yapıyor ve sonuçta zarar gören Fenerbahçe oluyor. Yani bu diğer kulüplerde böyle şeyler çok nadir görüyorum. Bu kadar olduğunu hiç düşünmüyorum yani. Bakın kadro dışarı sızıyor diye Okan Hoca neler söyledi Okan Buruk değil mi? Fenerbahçe'de bunun 150 katı oluyor yani. Her gün birisi ortaya bir şey atıyor. Onu temizlemek yıllar sürüyor sonra. Hatta hiç temizleyemiyor.
2: Abi günaydın. Ben Mustafa Gaziantep'ten yaklaşık 15 yıldır sizi dinliyorum ve mesaj olarak da aktif olarak katılım yapıyorum. İlkel yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Bey'in olmasını istiyorum. Sanki biraz sert mizahı olan birisi olduğu için sanki bunun gerekli olduğu bir dönem gibi geliyor. İyi yayınlar demiş. Katılıyor musun?
3: Vallahi bu konuda ben şimdi katılıyorum katılmıyorum dersem o bir taraftan yana kendimi angaje etmiş olurum. Ben tarafsız gazeteciyim.
2: Tabii hayır iki başkan adayının da sert tavır sergilemesi mi gerekiyor sence öyle diyeyim o zaman?
3: Yani sert demeyelim yani tabii ki hakim olacaksın camiaya yani hem sert hem de işi bilmek önemli. Yani oyuncu transferinde bütün ipleri sportif direktöre bırakırsan ve sportif direktör senin camiandan çıkan birisi değilse o zaman sıkıntı yaşıyorsun işte her alınan oyuncuda. Şimdi sorgulama yapılıyor öyle değil mi? Yani evet. Yıllardır gelen yabancı sportif direktörlerde hep bir şüphe uyandırdı. Acaba bu transferde kendine bir şeyler aldı mı diye. Hep bir kaygı duyuldu. Sert başkan olursa tabii ki daha şey olur ama yapacak adam yine yapar. Sen bilgili olursan sertlikten ziyade bilen ve işe hakim bir yönetici olursam o zaman

0: bunları yapmaları tabii ki çok daha zor.
1: Çok mesaj var, ara ara onları da okumak istiyorum. Mardin Spor Süper Lig'e doğru geliyor demiş. Esen Ali Avusturya'dan yazmış. Kendisine çok teşekkürlerimizi iletelim. Yani onu söylemeye gerek yok, onu okumaya gerek yok. Bazı mesajların içinde çok ilginç şeyler oluyor hocam, ona da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: tabii.
1: Onları da, çünkü canlı yayın burası biliyorsun.
0: Biliyorum, yanlış hata.
1: Peki Süleyman.
0: Tarihe geçebilirsin ya.
1: Tarihe geçeriz bir anda, biliyorsun bunlar çok yaşanan şeyler. Şunu sana sormak istiyorum sevgili Süleyman, nasıl bir transfer politikası güdülmesi gerekiyor?
0: Valla öncelikle sakin olunması gerekiyor. Yani takıma 10 tane 15 tane oyuncu alarak bir yere varamıyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü aklı başında az ve öz transfer bence Fenerbahçe'ye yeterli. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin ihtiyaç noktalarının neresi olduğunu gayet net biliyoruz. Bir kaleci, o da Ederson'la yol ayrımı yaşanırsa. Şimdi belki yeni gelecek teknik heyet Ederson'u yeniden kazanmayı da planlayabilir. Çünkü bu işler böyle, yıldızı yönetmek de çok önemli. Yıldızı alırsın yönetemezsin ki Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yıldız yönetme konusunda maalesef bugüne
1: çok
0: kadar
1: başarılı değil.
0: Performans gösterdiler. Galatasaray ise gelen sorunlu yıldızlar bile Galatasaray'da abad oluyor. 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranıyor. Kim yapıyorsa bunu, helali hoş olsun valla. Ama Fenerbahçe'de şimdi belki Ederson'u yeni yönetim kazanacak. Onunla yola devam edecek ki benim düşüncem Mourinho'yu da kullanamadı Fenerbahçe. Hı hı. İşte Ederson'u da kullanamadı Fenerbahçe. Yani yıldız yönetiminde sıkıntılar yaşadığı için bunlar oldu diye düşünüyorum. Yeni yönetim bir kaleci, eğer Ederson'la yol ayrımı yaşanacaksa, bir golcü, bir muhtemelen stoper alınması gerekecek. Osorvalle'nin de yol ayrımı yaşanabileceği geliyor kulağımıza ama net değil. Eğer öyle bir şey olursa daha da elzem hale gelir. O zaman iki stopere çıkabilir. Kanatlar tabii ki Fenerbahçe'de tartışılıyor. Yani Sıddık-ı Şerif olsun, Nene olsun, Musaba olsun, iki de kanat oyuncusuyla 4 veya 5 transferle en fazla
1: kadroyu da boşaltman gerekiyor. Kadroyu da boşaltman gerekiyor.
0: Tabii,
1: kadroyu da boşaltman gerekiyor.
0: Tabii. Muhakkak suretle, çünkü esas problemi devre arasında orada yaşadı, kadroyu boşaltmada yaşadı biliyorsun.
1: Aynen.
0: Bence Fred'i kazanabilirsin, Ederson'u kazanabilirsin. Ama senin oyuncun olmayacak tarzda oyuncuları da şu an kadronda bulunduğu için onlardan da yol ayrımına gidip kurtulman gerekiyor. Bu da kesin yani. Evet, yani stoper olarak sen de 2 senedir sana söylüyorum değil mi? Yayınımların hepsinde söylüyorum. Osorvalde çok hızlı ama Savruk Fenerbahçe'nin stoperi olamaz.
1: Adam zaten stoper değil. Çok da, sevgili Süleyman, adam zaten orijin stoper değil adam yani. Onu da söyleyeyim.
0: Evet, yani ona teklif ediyorlar mı sol bek seni bu maç oynayayım? Ben stoper oynamak istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya, burası Fenerbahçe ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Kimsenin itiraz hakkı olmaz yani.
1: Doğru. Aygün Bey, söyle.
0: Bir stoper Skriniar'ın yanında ikili olarak oluşturabilecek bir stoper ve bunun yanı sıra mutlak surette yedekleri, iyi bir yedek stoper şart Fenerbahçe'ye. Hal böyle olunca da ben Archie Brown'la da çok fazla mesafe kat edebileceğini düşünmüyorum. Türkiye Süper Ligi'nde Archie Brown tarzında veya Levent tarzında bir sol bekinde çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Yani mücadeleci, ferdi tarzında böyle, yani yeni bir ferdi bulmak hiç kolay değil tabii, onun bilincindeyim ama en azından ona yakın bir oyuncuyla mutlak surette. Mesela ben Archie Brown mu desen, karşılığında da Eren Elmalı mı desen, ben direkt Eren Elmalı'yı tercih ederim mesela. Yani Fenerbahçe onu da alabilecekken almamıştı biliyorsun.
1: Evet.
0: Yanlış transferler, yanlış yatırımlar. Bu sene farklı olabilir. Artık bu kadar deneyimin ardından bizler bu konu hakkında bunları yorum yapıyoruz ve yöneticilerin bizden çok daha iyi bilmesi gerekiyor bu işleri bence. Sayın Hakan Safi de, Sayın Aziz Yıldırım da kenarda yıllardır çalışıyorlar bu konularda. İnanıyorum ki başarılı bir transfer politikası yürütürler.
1: Aygün Bey, Aykut Hoca en iyi tanıyanlardansınız. Süleyman Bey de size soruyorum demiş. Aykut Hoca ikiniz doğru isim mi demiş? Ne diyorsun? Aykut Hoca doğru isim mi?
0: Vallahi zor sorular bunlar. Şimdi ben şimdi bir şey söylediğim zaman bir tarafın
1: savunucu olacağız.
0: Onaylamış gibi, oy atmış gibi oluyorum yani bir nevi. O yüzden şöyle diyebilirim. Aykut Hoca bir kere her şeyden önce takımı iyi oynattığını biliyoruz geçmiş yıllarda. Belki futbol olarak insanların gözüne hoş gelmedi diye böyle bir insanlarda böyle bir izlenim edinildi ama unutmayalım ki Lucescu da böyle oynatıyordu. Lucescu da çok fazla böyle baskılı, daha çok top çeviren tarzda bir oyun oynatırdı ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı yıl bile tribünlerde insanlar Lucescu ile bu iş olmayacak şekilde görüşler belirtiyorlardı. Onlardan bizim milli takımımızı çalıştırdı, Romanya'yı çalıştırdı, Shakhtar Donetsk'i sıfırdan

0: noktaya getirdi. Yani bu tür taktik anlayışları olan, zeka ile oyunu kuran teknik adamlar her zaman başarılı olur. Bir de hem Lucescu hem de Aykut Kocaman çok fazla böyle parlak transferleri istemezler. Büyük paralar harcanarak oyuncular gelsin istemezler. Daha çok kendi takımını yaratıp bir teknik direktör takımı oluşturmaya gayret ederler. Bence de doğrudur. Bu Türkiye'nin yapısına da çok uygundur. İşte görüyoruz, starları alarak bir yere varamıyor. Özellikle Fenerbahçe. Çünkü bu starları yönetmede güçlük yaşıyor az önce söylediğim gibi. Galatasaray şu an eski Fenerbahçe'nin şeyinde, eskiden Fenerbahçe bütün yıldız oyuncuları transfer eder, şampiyonluğa koşardı. Şimdi ise Galatasaray aynısını yapıyor. Büyük yıldızları transfer ediyor, şampiyonluğa koşuyor. Ama demek ki Fenerbahçe'nin kimlik değiştirdiğinin, daha böyle takım olgusunu yaratmakta sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. Eğer böyle bir durum benle aynı fikirdeyse sevgili dinleyicimizde, benim görüşüm bir takım yaratılacaksa onu en iyi yaratacak isimlerden biri de Sayın Aykut Kocaman'dır diye düşünüyorum.
1: O anlamda söylüyorsun yani. Evet. Yayınlar Aygün abicim, Fenerbahçe'de sakatlıklar çok fazla diyor. Buna çözüm bulması lazım diyor. Frankfurt'tan Ramazan Belen. Ne diyorsun?
0: Evet. Vallahi yani o biraz şanssızlık yani. İşte hiç umulmayan yerlerde, hiç umulmayan oyuncular sakatlıklar yaşıyorlar. İşte Skriniar mahvetti takımın sakatlığı. Talişka'nın en formda zamanındaki yaşadığı sakatlıklar. Fenerbahçe'ye el frenini çektirdi. Archie Buran uzun zaman oynamadı. Edson Alvarez hiç oynamadı neredeyse. Yani kaleci Ederson bir sakat, bir sağlam, bir sakat, bir sağlam, bu şekilde gitti. Semedo desen uzun süre oynamadı. Yani bütün oyuncularda bu sakatlık problemi yaşandı. Biraz şansla alakalı bir şey. Ben hiç tanımıyorum ki 5 stoperi birden bir sezonda sakatlanan bir takım olduğunu. Hatırlayalım, 2 sene önce Fenerbahçe Avrupa maçına çıkarken sahaya çıkartacak stoper bulamamıştı. Altyapıdan o zaman Yusuf Akçiçek'i almıştı. Yani şanssızlık işte, yani bunun başka bir adı yok, bir izahı yok. Yani buna ne teknik adam bir şey yapabilir, ne bir yönetici bir şey yapabilir.
1: Ben demiş Mehmet. Mehmet Bey diyor ki Arda Turan Fenerbahçe olmaz mı demiş. Ne diyorsun?
0: Ben bunu söyledim biliyor musunuz daha önce? Çünkü bir zamanlar hatta sana söyledim bir kere de. Değil mi? Geçen programımızda onu konuşmuştuk. Hatta sen demiştin, çorbacı da Aziz Bey telaffuz etmişti. Aziz Bey bir gün herkes Fenerbahçe olacak. Arda seni de Fenerbahçe'ye getirelim demişti.
1: Çorbacı da muhabbeti.
0: Yani. Kalmıştı. Evet. Ama teknik adam olarak tabii düşünülür mü ileride veya bugün onu bilemiyorum ama tabii ki onun hayalinin Galatasaray olduğunu biliyoruz ama şu an Galatasaray cephesi dolu. Orada Okan Buruk'un 4 sene üstü şampiyonluğu var. Dolayısıyla da bu kadroyla yine avantajlı bir sezona girecek. Orası dolu. Belki hani boşalan bir yerlerden teklif gelir mi? İşte Arda Turan'a Fenerbahçe camiasına nasıl bakar? Taraftarlar nasıl bakar? Bunu birçok kişiye sordum ben Fenerbahçe camiasında. Mümkün değil dediler. Zamanında ben biliyorum, Sayın Ali Koç ilk geldiği dönemde Emre Belezoğlu'nun Şenol Hoca'yı ve Abdullah Avcı'yı teklif ettiğini, başarılı olurlar diye referans verdiğini, önerdiğini biliyorum ama kabul edilmedi. Camia bunları kabul etmez diye. Ki öyle hakikaten de kabul etmezdi. Şenol Güneş'i asla kabul etmez Fenerbahçe camiası. Arda hakkında ne düşünür onu bilemiyorum ama yani sıkıntı olabilir tabii, yani Galatasaray camiasına mal olmuş bir teknik adamın. Mesela Selçuk İnan için aynısını söyleyemem mesela. Yani yarın Fenerbahçe'nin başına gelse çok daha ılımlı bir karakter biliyorsunuz. Sivri yanı yok. Hatta küçükken de Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Babasının da Fenerli olduğunu.
1: Alo.
0: O yüzden de bence ileride Selçuk İnan olabilir ama Arda'yı biraz zor görüyorum açıkçası.
1: Aygün abi günaydın. İstanbul'dan otobüsçü Harun, halk otobüsçü. Bugün oğlumun doğum günü diyor. Sinan Aras.
0: Nice yıllar.
1: Sevgili Sinan Aras'ın doğum günün kutlu olsun sevgili kardeşim benim.
0: Sinan'cığım, yanaklarından öpüyorum. Sağlıklı, mutlu, uzun bir geleceğin olsun.
1: Nice yaşlar diliyoruz sana, ailenle beraber diyelim. Sevgili Sinan'a bir kez daha doğum günü kutluyorum. Seni çok seviyoruz Sinan kardeşim benim. Evet Süleyman, ben kadronun çok fazla dağıtılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben Fenerbahçe kadrosunun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani yeniden sil baştan yapmak hatalı. Yani
0: sadece... Aynı şey Beşiktaş için de geçerli Aygün. Oraya aynen. Da değiştirirsen 6-7 oyuncu getirirsen mahvedersin. Aynen. Elzem olan noktalara transferlerini 3-4 tane yapacaksın, devam edeceksin.
1: Aynı yani, düşüncedeyim ben de seninle.
0: 6-7'yi birden değiştirdiğin zaman bu sefer sezon başladığı zaman 5. maçta 3 puan 5 puan geride kalmış oluyorsun. Taraftarı da demoralize ediyor. Oysa var olan kadroya takviyelerle yürüterek çok daha mantıklı bir hamleler, daha çabuk adaptasyon, doğru, daha çabuk oturma, teknik adamın daha çabuk başarıya ulaşmasını sağlayabilirsin.
1: Doğru. Yani ben de anlayışını çok fazla değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Evet.
1: Kısa bir ara
0: ama şunu söyleyeyim sevgili Aydın. Geçen sene mesela bu sezonun başındaki Beşiktaş için söyleseydik o zaman takımın tamamının değişmesi lazım şeklinde fikir belirtirdim. Ama şimdi bu devre arasında yapılan transferlerle birlikte bu soyu 3'e 5'e indiğini düşünüyorum. Yani demek istediğim bir takım kötüyse düzeltilmesi daha tabii zor. O zaman da daha köklü transferler gerekiyor. Hı hı. Ama takım iyiyse ve umut veren bir takımsa o zaman 3-5 transferle çözmek daha kolay.
1: Kısa bir aradan sonra Süleyman Altay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor!
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Süleyman Altay sohbetimiz devam ediyor. Süleyman, Bursa'dan Murat Şahin diyor ki Galatasaray taraftarım Sayın Süleyman Arat diyor, yorumlarını çok beğeniyorum, sabaha kadar anlatsın dinlerim diyor onu diyor. Ne diyorsun?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, var olsun.
1: Evet, bizim yayınımız 11.30'da bitecek, sabaha kadar sürmüyor.
0: Tekrarını verirsiniz akşam bir iki.
1: Abi hemen zaten podcastlerde anında tekrar devam ediyor, haberin olsun. Yani dinleyebilirler dinleyicimiz sabaha kadar.
0: Bursa'dan arkadaşımıza da gerçekten yürek dolusu, kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum, sağ olsun.
1: Evet, şöyle bakıyorum mesajlara da, benim kafamda da sorular var ama mesajlardan gelen soruları sormak istiyorum sana Süleyman. Genellikle Galatasaray üzerinden de sorular geliyor. Aygüme günaydın. Galatasaray 27 şampiyonu istiyor. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorum diyor. Beşiktaş ve Trabzonspor biz şampiyon olmak istiyoruz diyemiyor. Dese de kendileri bile inanmıyor. Selamlar Musa Yiğit Kayseri. Hakikaten baktığın zaman Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ikili takımdan çok daha geriye düştüğünü görüyorsun ya.
0: Yani şimdi Trabzonspor bence çok akıllı gidiyor. Yani işte az önce söylediğimiz öz transfer, bir teknik adam kadrosu oluşturma konusunda benim idealim olan yapılanmayı yapıyor yani Fatih Tekke. O yüzden ben umutluyum önümüzdeki yıl. Bu senenin başında da hiç kimse Trabzonspor'un başarılı olacağını söylemiyordu ama ben her yerde teknik adam kadrosu, aynı hep örneğimi kelimeyle anlatırım, belki dinleyenler anımsayacaktır. Ne demiştim? Fenerbahçe basketbol takımının kadrosu Avrupa'nın en iyi kadrosu değil. Ama Jasikevicius'un kurduğu teknik direktör koç kadrosu Fenerbahçe'yi Euroleague'i almasını sağladı. Yani demek ki bir teknik adam kendisiyle anlaşacak, kendi fikirlerini sahanın içinde yansıtacak, idealleri için oynayacak, hırs yapacak, taraftar coşkusuyla oynayacak bir kadroyu oluşturursa başarıya ulaşabilir. Yani öbür türlü teknik adam inanmadığı kişilere sırf ünlü diye, sırf dünya tarafından tanımıyor diye transfer edilince o zaman hoca da isteksiz oluyor. Gelen oyuncu da parasını almaya geliyor. O zaman başarısız oluyor. Yani Trabzonspor şimdi farklı bir kadro kuruyor. Daha yatırıma yönelik, daha genç, daha yatırıma yönelik. Bakın bu sene 4 tane oyuncusuna Avrupa'nın büyük kulüplerinden talipler var. Yani evet. Şimdiden vermeyeceğiz diyorlar bazılarına. Belki bir tanesini verebilirler veya iki tanesini verirler. Demek ki geçen sene yapılan transferler takıma cuk oturmuş yani. Dolayısıyla da bu sene farklı daha ileride gelecek ve daha iyi bir Trabzonspor bize izletecekler diye düşünüyorum. Şimdi arka arkaya son 5-6 maçta yaşadığı puan kayıpları olmasaydı Trabzon için bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik yani. Ne kadar başarılı olduğunu bu açıdan baktığımız zaman da görebiliriz.
1: Evet, dün akşam

0: Akşamki Bodrum Çorum Futbol Kulübü maçında ben de bir pozisyon var hakikaten sıkıntılı bir pozisyon yani hakemler hakikaten çok etki etmeye başladı. Düşme
1: Evet.
0: noktasındaki takımları veya çıkma noktasındaki takımları da çok etkiliyor. Onu tekrar
1: Evet,
0: söyleyelim.
1: maalesef
0: Onu
1: hakemlerimizden yana bir dertliyiz yani.
0: aynen dertteyiz. İzmir'den Sami
1: Ama
0: yayınlar. Ha,
1: bu
0: söyle.
1: yani malzeme bu.
0: Malzeme, eldeki malzeme bu maalesef. Bundan
1: Malzeme bu, evet.
0: yani bundan yağ olmayan şeyden yemek yapmaya çalışıyorsun. Yağın yok
1: Evet.
0: elinde. İzmir'den Salim diyor ki yayınlar bu düzeni yıkmadıkça transfer konuşmaya gerek yok diyor. Ne diyorsun?
1: Nasıl, anlayamadım?
0: Bu düzeni yıkmadığın sürece transfer yapmaya gerek yok diyor. Düzenden
1: Hmm,
0: kasıt
1: sanıyorum.
0: TFF'si, MHK'si,
1: Ben
0: hakemi.
1: Fenerbahçe ile arkadaş
0: Aynen,
1: galiba.
0: aynen, aynen, aynen, aynen.
1: Yani ben, şimdi ben yani kısmen katılıyorum tabii ama geneliyle baktığın zaman, uzak bir perspektiften baktığın zaman sadece TFF ile bu işi sıyıramayız yani. Fenerbahçe'nin de hatalı transferler yaptığını, kadro mühendisliğinde hatalar yaptığını, işte bu ikide bir de seçim, ikide bir de seçim yaparak bir yere varamadığında bu gerçekleri de göz önüne almak lazım.
0: Merhabalar, İstanbul'dan Serdar. Süleyman Bey, bir sorum olacak. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi hakemler mi, yönetim, yoksa takımla ilgili problemler mi? Yeni
1: Hepsi,
0: gelecek. Ha,
1: hepsi.
0: hepsi diyorsun değil mi?
1: De, hepsi.
0: Hepsini diyorsun sen.
1: Çünkü neden baktığın zaman, şimdi eğri oturalım doğru konuşalım.
0: Yüce.
1: Hakemler
0: Dinliyorum seni.
1: haksızlıklar yaptılar mı? Yaptılar.
0: Tabii her
1: Öyle değil mi?
0: takımda var. Her
1: Yanlışlar
0: takımda var.
1: yaptılar mı? Yaptılar. Bunun yanı sıra Fenerbahçe hatalı transferler yaptı mı? Yaptı. Eksik transferler yaptı mı? Kadroda bazı yerleri, golcü gibi, stoper gibi yerleri eksik bıraktı mı? Bıraktı. Kadronun içinde bulunan yıldız dediğimiz Ederson gibi önemli oyuncuları takımda mutlu edebildi mi? Edemedi. Demek ki tek ayaklı değil başarısızlığın nedeni. Birçok açıdan bakmak lazım. Hepsinde başarısızlığın bir miktarı, yani bir çorba olarak düşünelim. Tuzu, karabiberi, kimyonu vesairesi hepsi bir arada eksikti Fenerbahçe'de bu sene. Ondan başarı gelmedi. Sadece bunu yapıya ve hakem hatalarına bağlarsak Fenerbahçe kendini yanıltır. Bir bütün olarak bakmak lazım.
0: Süleyman, nasıl bir katılım bekliyorsun seçimle alakalı?
1: Vallahi seçimin son günlerine kadar yönetim listesi önemli. Biraz insanları umutsuz görüyorum. Yani maçta baktığım zaman son hafta mesela bize çok önemli mesaj verecek son hafta oynanacak Eyüp maçını. Tribünler full mü olacak yoksa 3000 5000 mi olacak? Bu da taraftarın ruh halini gösteriyor bize. Tabii ki başkan adayları elinden gelen gayreti gösterip insanları sandığa getirmeye çalışacak ama tabii ne olacak bilmiyorum. Eğer sandığa az insan giderse Sayın Aziz Yıldırım kazanır. Sandığa çok insan giderse Sayın Hakan Safi de işe ortak olur diye düşünüyorum. Çünkü işte listesinde Ruşen Çetin gibi kulağımıza gelen başka Sayın Ali Koç döneminin yöneticilerinden başka isimlerin de olacağı geliyor kulağımıza. Onları ikna etmeye çalıştığı Sayın Hakan Safi'nin geliyor kulağımıza. Eğer öyle olursa bu taraftarlar ve kongre üyeleri şeyi düşünürler. Sayın Ali Koç Hakan Safi'yi destekliyor diye düşünürler. Aslında böyle bir şey olmasa da açıkça Sayın Ali Koç tarafından böyle bir ifade kullanılmasa da buradan gereken mesajı çıkartır kongre üyeleri ve Ali Koççular Sayın Hakan Safi'ye oy atarlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde Mehmet Ali Aydınlar'ın şimdi bu iki şey, tarafa hangisine daha sıcak bakacak, yaklaşacak birinden kendi listesine almayı düşündüğü bir kişiyi acaba rica edip listeye koyduracak mı? O da öbür tarafa güç verir anlamına geliyor. Dolayısıyla tüm bunlar etkili olacak ama ben çok büyük bir katılım olacağını düşünmüyorum. Tıpkı bir önceki seçimde olduğu gibi sanıyorum 22-23 bin miydi bir önceki seçimde katılım, o civarlardaydı gibi hatırlıyorum. Yine öyle olacağını, o civarlarda olacağını düşünüyorum.
0: Şunu sana söylemek istiyorum. Yani seçimi daha önce hatırlarsan Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki seçimi bir Jose Mourinho ismi
1: Evet.
0: seçimde bütün dengeleri değiştirdi.
1: Tabii. Az önce
0: Şimdi
1: söyledim onu, biliyorsun.
0: aynen
1: Evet.
0: aynen işte oradan şunu sana sormak istiyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım işte ben seçimden sonra açıklamalar yapacağım transferlerle ilgili
1: Evet.
0: dedi. Acaba bir ismin veya birkaç ismin, ne bileyim, bir teknik direktör isminin veya birkaç futbolcu isminin anlaşılan, işte biz bu futbolcularla prensip anlaşmasına vardık, isimlerin açıklanması seçimde sence A ve B anlamında dengeleri tamamen mi değiştirir, yoksa artık bu isimlere taraftar çok fazla önem vermiyor?
1: Yok.
0: Ne diyorsun?
1: Çok fazla önem veriyor. Bence teknik direktör camiada şampiyonluğu getirir mi getirmez mi şekilde artı eksi şeklinde oy verilen isim halinde. Şimdi Sayın Hakan Safi büyük bir ihtimalle yabancı teknik adam önerecek. Mesela örnek

0: örnek veriyorum, Conte dediği zaman Sayın Aziz Yıldırım burada isim zikredemezse, Sayın Aykut Kocaman'ı veya bir başka ismi ortaya koyamazsa açık ve seçik, kazandıktan sonra açıklarım derse bence hata yapar. Çünkü burada çünkü bir taraf bir isim belirtiyor. Onunla yan yana fotoğraflar verecek. Örnek veriyorum Conte diyerek, bir şey bildiğimden değil yani.
1: Tabii.
0: Ama İtalya'da çalışan birileri olacağı kesin. Geçen gün kendisiyle konuştum ben. İtalya'da olduğunu, maç seyretmeye gittiğini söyledi. Yani şimdi böyle düşünelim. Teknik direktör eğer bir seçimin kaderinde çok çok büyük önemli rol oynuyorsa o zaman sen o ismi açıklaman gerekiyor. Biri açıklar, öbürü açıklamazsa açıklamayan dezavantajlı duruma düşer.
1: Yani ben şunu sana söylemek istiyorum. Yani tahminen 45.800 galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aidatlarını yatıranlar değil mi?
1: Evet. O civardı galiba. 3 aşağı 5 yukarı
0: yoksa
1: belki.
0: Yoksa 60.000 kongre üyesi var ama.
1: 62.000'lerde aidatlarını... kongresi var. 45.800 evet. Galiba aidatını yatıran var. Evet. Tahmini katılım kaç olur sence?
0: Bence 20 civarında olur diye tahmin ediyorum. Çünkü mevsim olarak da baktığın zaman insanlar tatil yerlerinde şu bu küskünler. Fenerbahçe şampiyon olamamış. Rakibi 4 sene üst üste olmuş. Kalkıp adam tatilini Bodrum'dan, Marmaris'ten, Kuşadası'ndan veya Datça'dan atlayıp buraya gelip oy kullanmak için gelir mi gelmez mi takdiri dinleyenlere bırakıyorum. Avrupa'dan gelenler olabilir. Onlar çünkü daha böyle şeyler, içten yaşayanlar, bir memleket hasreti var. O, dikkat ediyorum her zaman atlayıp geliyorlar uçaklarla, oylarını kullanıp ertesi gün dönüyorlar. Onlar gelirler, özellikle İsviçre Fenerbahçeliler Derneği her seçime geldi bugüne kadar mesela.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bence yani yapılacak vaatler çok önemli, ortaya atılacak teknik adımın
1: ya şu
0: önemli.
1: An ben bunları şunu sana söyleyeyim sevgili Süleyman, yani ben bu stadı yıkacağım, ama ben oy atmam yani, net sana söyleyeyim. Çünkü bir şey söyleyeyim sevgili Süleyman, tesisleşme anlamında ben bir sene gelecek olan bir yönetimi oy atmam ben, evet. Şampiyonluğa kendimi endekslemişim. Yani ben stadı yıkacağım, loca yapacağım. Ya senin zaten süren bir sene arkadaş.
0: Yok. İşte Sayın Saadettin Saran da bunu hedefledi. Az önce söyledi.
1: Olmaz işte.
0: Sayın
1: olmuyor
0: Saadettin
1: işte.
0: Saran olmadığı, yani şampiyon yapamadığı için eleştirilebilecek. Yani stadı neden büyütmedi diye kimse eleştiremez. 6 ayda.
1: Tabii ki eleştirilecek. 6 ayla gelen bir başkan stadı
0: yapamaz,
1: nasıl eleştirsin?
0: Yapamaz. Stadı büyütmesi gerekiyor. Futbol akademisinin inşaatını hızlandırması gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor. Dere ağzında bekleyen problem var. Fenerbahçe Koleji inşaatı yeniden yapılacak bir yere. Fenerbahçe Üniversitesi'nin isminin tekrar Fenerbahçe'ye alınması gerekiyor. Bir sürü bekleyen problem, bir sürü bekleyen sorun var. Bunların hepsinin çözülmesi için dediğim gibi uzun vadeli yönetim olması lazım. Şimdi yeni gelen yönetim bir yıllık hakkı olacak. 2027'de yeniden seçim olacak. Aa, bu arada takımı şampiyon yaparsa 2027'yi de kazanır. O zaman 5 seneye çıkar, o zaman başarılı olur. Ama bu senede A adayı veya B adayı bir yılına geldi, şampiyon yapamadı ve gitti olacak. Yine aynı kaotik ortam devam edecek. Biz Allah ömür verirse, Allah nasip ederse bir dahaki sene sen de yine aynı şeyleri burada konuşuyor olacağız.
1: Gelen mesajlar var. Hemen bakalım. Bir dakika hemen. Ben diyor Ayvalık'tan oy atmaya geleceğim diyor. Nedim Küçük demiş. Ne diyorsun?
0: Tabii, yani takdir edilecek bir şey tabii ki. Her oy atmaya gelene ben takdir ederim. Aynı şey ülkenin seçimleri için de geçerli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seçimleri için de geçerli. En demokratik hakkını insanlar kullanması lazım. Ama maalesef öyle olmuyor. Tatilini bölüp gelmiyor insanlar. Genel seçimlerde de aynısı yapılıyor. Yerel seçimlerde de aynısı yapılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray seçimlerinde de aynısı yapılıyor. Çünkü hep yaz aylarına denk geliyor. Ve insanlar tatillerde oluyor.
1: Nedim Bey aynı zamanda demiş ki eskisi gibi artık ses çıkaracak bir yönetim var demiş. Eskisi gibi ses çıkarmayan bir yönetim olmayacak demiş. Kısaltarak şey yazıyorum.
0: Listeleri bir görelim bakalım hele.
1: Aziz Bey'in açıklamaları zaten bunun daha bir başlangıcı diyor.
0: Evet, doğru söylüyor. Yani şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Sayın Saadettin Saran böyle bir taktik uyguladı ve ilk başta çok takdir edildi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Herkes alkışlıyordu bak. Sadece sahaya odaklanıyor. Rakiple uğraşmıyor bilmem ne filan diye herkes ayakta alkışladı değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra ipe tırmandı, saz çaldı, şakalaştı, el şakası yaptı. Bunların hepsi inanılmaz mutlu etti Fenerbahçe taraftarlarını. Bütün stat Fenerbahçe'nin çocuğu Saadettin Saran diye inliyordu. Ama işler kötü gidince, saha sonuçları kötü gidince her güzellik diken gibi göze batar. Aynen öyle oldu. İpe tırmanması da batmaya başladı. Saz çalması da, şakalaşması da, el şakası yapması da her şey batmaya başladı. Çünkü takımı şampiyon yapamadı. Transferler beğenilmedi. Hal böyle oldu. Yani şimdi de mesela çok sert çıkarsın. saha sonuçları iyi gelir. Bir anda takım aşağı gider. Bak işte geçen sene ne güzel saha dışında davranıyorduk. Takım tam bu konuda ritmi yakalamıştı. Dikkatleri saha içine çekmiştik. Yeniden aynı mantık geldi. Bu sefer yine böyle konuşulur bu sefer de. Yani her şey saha sonuçlarına odaklı bence bu ülkede.
1: Maalesef.
0: Şey. Yorumlar da böyle, yöneticilerin tavrı da böyle, kongre üyelerin kararı da böyle. Her şey saha sonuçlarına birebir odaklı.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Radyo Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, dinleyicimiz diyor ki oylar diyor niye dijital yapılmıyor diyor. Dijital oylama neden yapılmıyor diyor Aykut Bey.
0: Sayın Ali, ilgili, Ali Bey çalıştı, evet çalıştı ama olmadı yani. Bir takım problemler çıkmıştı teknik olarak ve seçim kuruluyla alakalı bildiğim kadarıyla. O nedenle uygulanamadı o. Yani aslında bizim genel seçimlerimiz de artık dijital olma noktasında bir noktaya varmamız oldu. Türkiye teknoloji konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri bu konularda. Yani o yüzden her şeyi yapabilecek gücümüz var ama nedenlerini bilemiyorum tabii. Çok bilimsel bir şey, yani teknik bir şey. O yüzden de tam nedenini bilmiyorum ama düşünülmüştü. Önümüzdeki seçimler dijital ortamda yapılacak. İnsanlar artık salona şeye gelmeden yapılacak demişti ama o hayata geçemedi.
1: Evet, devam edeyim. Sevgili Süleyman, şu soruyu da bu ara tabii UEFA'la ilgili de Fenerbahçe'yle ilgili haberler çıkıyor. Önce rakamları verdiler, sonra rakamlar olmayınca farklı açıklama yapmaya

0: bunu gelen yönetim ama bölünecek taksitlere diye düşünüyorum. Öyle geldi bize bilgi.
1: Mehmet Aydınlar'ın söyle.
0: Bir sene de alınmayacak yani o. Kısaca.
1: Tabii taksit halinde. Mehmet Aydınlar'ın çekilmesiyle ilgili sorular var. Neler söylersin bu anlamda?
0: Yani işte baskı geliyor. Şimdi adam adaylığını açıklamadan 3 Temmuz süreciyle ilgili ağır ithamlar, ağır eleştiriler
1: yapıldı.
0: Eski videoların yeniden oynatılması. Kim olsa aynı şeyi yaşar. Yani sen buraya gelirken cebinden para vereceksin, risk alacaksın. Ticari hayatını da riske atacaksın. Ve sonuçta da ağır eleştiriler alacaksın. Herkes kaldıramaz tabii bunu ama Sayın Mehmet Ali Aydınlar da baktı ki ikna edemeyecek şeyi kongre üyelerine. Yani büyük oranda. Çünkü bunun daha konuşmalar dönemi var. Statta yapılacak konuşmalar var. Çok ağır eleştiriler geleceğini anladı ve kendi sağlığını, kendi iş yaşamını da düşünerek kenara çekildi.
1: Dünya Kupası sonrası operasyon olacak diyorlar. Bununla ilgili bilgi verebilir mi diyor Erkan Bey. Ne diyorsun?
0: Ne operasyonu?
1: O şeyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklaması vardı ya. Dünya Kupası sonrasında evet. Da şike bahisle alakalı.
0: Vallahi şimdi onu adliye muhabir arkadaşlar bilir. Şimdi
1: daha iyi bilirler.
0: Benim bilmediğim konularda şimdi olacak veya benim tarzımı bilen sevgili dinleyiciler biliyordur. Bilmediğim şeyler konusunda pek konuşmayı doğru bulmuyorum. Öyle bir dolaşan şehir efsanesi var ama ne derece hayata geçecek, ne olacak bilemiyorum ama çok büyük beklentileri olanlar da var. Sosyal medyada çıkıyor işte. Bekleyin görün işte şampiyonluklar alınacak, oradan buraya verilecek falan. Ben böyle şeylerin olacağını pek inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum. Sevgili Süleyman devam edeyim. Bursa'dan kimmiş Ali Bey diyor ki Aykut Hoca ne de İsmail Kartal, artık bu isimleri zikretmek bile Fenerbahçe'ye zarar verir. Ali Başkan geldi, Aykut Hoca'nın gönderilmesi ne kadar büyük hata ise şu an gelmesini düşünmek de bu kadar büyük hata olur diyor. Katılıyor musun?
0: Vallahi sevgili dinleyicimizin düşüncesine tabii ki saygı duyuyorum. Ben bir şey diyemem bu
1: biz
0: konuda.
1: Biz bunlarla ilgili yorum yapamayız arkadaşlar. Bununla tabii yönetimin kararı.
0: Ama şöyle de bakmak lazım. Yani şimdi senin özel evlatlarında çok fazla yok yani. Gelip teknik adam koltuğuna oturtturacağım. İşte sayıyoruz. Üçü bulmuyor yani. O diyoruz tecrübeli değil. Bu bilmem ne. O gidiyor hep bu geliyor. Bu gidiyor hep o geliyor. Ama yabancı teknik direktörler geldiği zaman seni kafanı koparıp gidiyorlar. Yani tazminat alıyorlar. Kendi transferlerini yüklü miktarda illa bunu isterim diyerek maddi anlamda sana ekonomik darboğaza sokuyorlar. O bu derken sana yıllar kaybettiriyorlar. Öyle de bakılabilir. Türk teknik adam ise işte zaten başarısı ortada 30 yıldır. Türk teknik adamlar neredeyse 30 yıldır. Türk teknik adamlar başarılı oluyor bu ülkede. Yani o halde öyleyse Türk teknik adamı seçmek başarılı.
1: Zico ve Dağ'ın yolu söylüyorsun.
0: Evet, yolu kısaltır mı diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. En son Fenerbahçe'de Zico şampiyon yapmış takıma.
1: Dağ'ın yani, ve Zico. Doğru, en son Zico evet. Yabancı anlamına baktığında.
0: Yani 100. yıl şampiyonluğu.
1: Yerli'de zaten yani. Çok fazla alternatifin yok Fenerbahçe'de baktığın
0: zaman. Onu diyorum yok yani.
1: Ya Aykut Kocaman ya İsmail Kartal doğru mu?
0: Evet efsanen çok ama. Yani Volkan Demirel de belki ileride düşünebilecek bir isim ama yani onun bir yerde kendini bir başarıyla taçlandırması gerekiyor ki böyle bir koltuk için adı anılır hale gelsin. Dikkat ediyorsan sadece Sayın Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın adı dönüp dolaşıyor. Sayın Volkan Demirel'in yani şu Gençler Birliği'nde başarılı olsaydı adı geçiyor olacaktı bence ama işte iki defa denedi. Şanssızlık oldu. Bir yerde mutlaka bir çıkış yakalaması lazım Sayın Volkan Demirel'in de.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili neler söylersin sevgili Süleyman?
0: Vallahi ne söyleyeyim, hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey benim gazetecilik anlayışıma sığmaz yani. Çünkü ama şimdi o tartışılır, bu tartışılır, hakem kararları, şu bu filan herkes farklı açılardan bakıyor taraftarın şeyine göre. Ama baktığın zaman belki Fenerbahçeli taraftarlar bana kızacaktır, belki Beşiktaş taraftarlar bana kızacaktır ama kardeşim Galatasaray'ın kadrosu senin kadrondan daha iyi. Hakemler hata yaptılar mı Galatasaray'ın lehine? Evet yaptılar. Ama kadro olarak kıyasladığın zaman, kantara vurduğun zaman Galatasaray'ın kadrosunun ligin en iyi kadrosu olduğu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi sen herkes kendini Okan Buruk'un yerine koysun. Fenerbahçe'den kimi alır Allah aşkına kadrosuna? Bir Asensio'yu alır, başka da kimseyi almaz. Sen Okan Buruk'sun, Beşiktaş'ın kadrosundan kimi alırsın ya? Bir tek Orkun'u alırsın, başka kimseyi almazsın. Ama sen Mourinho'sun veya sen Aykut Kocaman'sın, Galatasaray'ın kadrosundan kimi alsın hepsi gelsin der, değil mi?
1: Evet.
0: Hemen hepsi birbirinden iyi. O halde yani daha başka bir şey, sen daha iyisini kurman lazım. Daha kompakt bir takım yaratman lazım. Daha rekabetçi, sahada itiraz eden, ısıran

0: rakibini mücadele eden, yani işte bu Ederson gibi, Ederson'un karakteri takımın geneline hakim yani. Üzülmeyen, itiraz etmeyen bir kadro oluşturuyorsun. Santrafor'un yok. Sol bekin sol bek gibi değil. Stoperin yanındaki adam orijinal stoper değil. Kalecin bitse de gitsek diyen bir kaleci. Yani ne olur yani bundan?
1: Sence Ederson gönderilmesi mi gerekiyor sence?
0: Valla kazanılamayacaksa gönderilmesi gerekiyor. Ama çok büyük bir mali külfet. 11 milyon euro şeyi var, maliyeti var yani. Maaşı var. 11 milyon euro aynı Mourinho gibi ağır bir darbe vurur o varsa.
1: 22 yani milyon toplamda.
0: Var,
1: 2 yıllık,
0: var
1: 2 yıl baktığın zaman ya, 22 milyon euroluk bir maliyet.
0: Yani
1: var.
0: demek ki iyi anlaşarak göndereceksin. Veyahut da oyuncuyu tekrar kazanacaksın. Bunun başka çaresi yok.
1: Ya da
0: sen bunu oynatırken kazanacaksın kardeşim. Hı-hı. Oynatırken. Sezon içinde kazanacaksın. Sen buna taraftar karısına neler söyledi, o öbürü bilmem kime neler söyledi. Bunlar sonuçta ne oluyor? Uf, bunu yapan Fenerbahçe taraftarıysa eğer en büyük zararı Fenerbahçe'ye verdiğini nasıl görmez ya? Nasıl görmez yani? Sen buna küfür ediyorsun eşine veyahut da ağır hakarete bulunuyorsun. Bu dönüyor dolaşıyor Fenerbahçe'ye patlıyor. Sonra da taraftarım diye çıkıyor dolaşıyor bu insanlar dışarıda. Yani o böyle olmaz ki. Taraftar bütün futbolcularına sahip çıkması gerekiyor. Bütün camiaya sahip çıkması gerekiyor. Acaba ben diyorum ki yani başka takımın taraftarları fake hesaplarla mı bunu yapıyorlar diye kendi kendime düşünmeden edemiyorum yani.
1: Yani vardır her takımla ilgili vardır ben sana söyleyeyim fake hesaplar yapıp o takımları karıştırmaya çalıştığı.
0: Ben tabii. Yoksa hiçbir kimse bir Fenerbahçe'nin kendi oyuncusuna kalkıp karısına gol yedi diye ağır hakaretler
1: vardır yani şeyler vardır yani. Söyleyelim yani vardır yani evet. Onu belirtelim. İzmir'den Refik Keskin diyor ki yeni sezonda Fenerbahçe'nin mi işi çok zor, Beşiktaş'ın mı işi zor diyor. Süleyman Bey sorar mısınız diyor.
0: Bravo, günün en zor sorusunu sordu bana. İkisi de birbirinden zor. İstikrarı yakalayan, şimdi Fenerbahçe yeniden bir teknik adam ve yönetici bazında bir değişim yaşayacak. Beşiktaş'ta ne olacak bilmiyoruz ki. Sergen Hoca kalacak mı, kalmayacak mı, gidecek mi? Şimdi Sergen Hoca tehlikeli adamdır, hiç belli olmaz. Bakarsın son maçın ardından maç biter bitmez görevi bıraktığını açıklar. Belli olmaz yani bu işler.
1: O Sergen Hoca'nın öyle bir şey var, doğru söylüyorsun.
0: Ya o zaman ne olacak işte, bunların hepsini görmeden bir şey şimdiden söylemek çok zor. Oyuncu transferleri gerekiyor, iyi bir kaleci alınması gerekiyor. Yani Ersin Destanoğlu iyi bir kaleci ama istikrarı yok yani. Her maç iyi oynayan bir kaleciye ihtiyacı var. Uğurcan Çakır gibi. Bakın yani şimdi size soruyorum, Ederson'u alır mısınız? Bir takım kurdunuz, yeni bir takım. Ederson'u alır mısınız kaleye? Almazsınız. Peki Orkun'u alır mısınız?
1: Orkun gene alınabilir ya. Alınır. Orkun baktığın zaman iyi bir isim. Yani ben Orkun'u beğeniyorum.
0: Evet, bravo.
1: İyi bir Orkun. İş yapar.
0: Asensio'yu alır mısınız? Alırsınız.
1: Asensio'yu alırsın.
0: Ersin Destanoğlu'nu alır mısınız? Almazsınız. Yani şunu demek istiyorum. Yani iyi kadro kuracaksın. İyi bir teknik adam getireceksin. Ve iyi bir yöneteceksin bunu. Ondan sonra başarı. Şimdi lafta bunları söylemek kolay ama sahada uygulamak elbette zor. Onun da bilincindeyim ama bu böyle olması da gerekiyor. Böyle olması kaçınılmaz. Yani şimdi baktığın zaman Sayın Dursun Özbek çok mu başarılı bir yönetici baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman yani Sayın Saadettin Saran'dan çok mu önde veyahut da Sayın Aziz Yıldırım'dan çok mu önde veyahut da ne bileyim Sayın Ali Koç'la mukayese mi edilecek? Ama takım başarılı, öyle değil mi?
1: Evet, takım başarılı olduğu için bir şey
0: takım
1: diyemiyorsun.
0: Takım başarılı olmasının birçok parametresi var. Teknik adam çok doğru bir seçim olacak, yöneticiler çok doğru bir seçim olacak, onların hepsine kadrosu ve teknik ve yönetici anlamında hepsine kucaklayacak bir camia önemli olacak değil mi? Çatlak sesler çıkmayacak.
1: Doğru.
0: Kulübün ve camianın müşterek istikrarını ve ideallerini koruyacak kitleler omuz verecek. Ancak böyle oluyor başarı, böyle geliyor.
1: Beşiktaş 4 teknik adama para veriyor. Fenerbahçe 3 kaleciye para verecek. Bu nasıl işlemiş dinleyicimiz?
0: İşte bunlar hatalı transferler, hatalı kararlar. Bunlar oluyor işte böyle maalesef Türk futbolunda çok yaşanıyor. Doku uyuşmazlığı olabiliyor. Ya sen Ederson'u almışsın, kalene koymuşsun. Dünyanın en iyi kalecisi kardeşim, bu Brezilya milli takımında oynuyor. Ve sen bu adamı yönetemiyorsun ya. Yönetemiyorsun, sen bu adamdan randıman alamıyorsun. Yani burada şimdi oradaki Samandıra'nın spor aklını sorgulamak lazım. Oradaki o kişi orada yetkili. O takımı orada abat edecek, takımı orada iyi noktaya taşıyacak olan isim o. Yani burada minimum sorun olması lazım. Değil mi? Oysa bizim kulağımıza neler geliyor? Devre arasında John Duran'la fiziki temasa dayanan teknik direktörün kavga ettiği geliyor değil mi? Ederson'la çok sert tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. Eğer bunlar doğruysa vay haline kulübün, buradan başarı çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Ki bunlar devre arasında oluyor. Takım Süper Kupayı almış, istim üstünde transferler geliyor. Değil mi? Lig yeniden başlayacak, puan farkı azalmış. Galatasaray eyvah diyor kendi kendine, acaba yakalayacak mı beni? Sen orada o bununla kavga ediyor, bu bununla tartışıyor. Eğer böyleyse sen buradan sağlıklı bir sonuç, başarı çıkartamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Yani oyuncuyu almak kadar, oyuncuyu oynatmak, bir oyuncuyu seçmek kadar teknik, oradaki teknik yapılanmayı seçmek, yönetici yapılanmasını seçmek, bunların hepsi çok önemli, çok değerli. Birinden biri eksik olduğu zaman bütün şey
1: bozuluyor,
0: aşağı çöküyor bir anda.
1: Doğru. Alman ekolüne geçmek daha mantıklı değil mi diyor dinleyici, ne diyorsun?
0: Ya bunlar kararlar, önemli kararlar tabii ama uzun vadeli kararlar. Şimdi yani Alman ekolüne geçmek, bugün bir Alman teknik adamı getirerek olmuyor ki. Değil mi? Derval geldi Galatasaray'a. İlk iki yıl başarısı oldu biliyorsun. Az daha kovulacaktı fakat şampiyonluk geldi o sene ve kaldı. Yani demek istediğim, bir karar vereceksin, bir sistem oturtacaksın. O tercihte ilerleyeceksin. Fenerbahçe'de Brezilya sistemiyle ilerliyordu.
1: Ben mesela o Brezilya ve Alman ekolüne daha çok yatkınım. Fenerbahçe bu iki ekole de çok yatkın.
0: Evet. Yani tabii bunları tabii başkanların seçeceği, karar vereceği konular ama her ne... Yani
1: bizim Portekiz olmayacağı belli. Süleyman, Portekiz ekolü bizde olmuyor. Fenerbahçe'de olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Hiçbir ülkede yerde de olmuyor. Portekiz. Ülkede de olmuyor yani. Ülkemizde evet, de olmuyor.
0: İspanya, Portekiz olmuyor. Ben yıllardır sana söylüyorum. Bak her yayınımda söylüyorum. Ama ne karar verilecekse onun uzun vadeli ve istikrarlı olması lazım. O yüzden Samsunspor'u çok takdir ediyorum. Bak mesela onlar bir adım attılar. Arkasından Alman ekolüyle devam ediyorlar. Bence bu hoca da gönderilirse yerine yine bir Alman ekolünden devam edeceğine inanıyorum. Doğru, işte sistem böyle olur. Yani bugün getirdim, yarın başarı olsun. Alman getirelim, o bizi şampiyon yapsın. Öyle olmuyor bu işler. Israr edeceksin, istikrar arayacaksın.
1: Sen ama büyük kulüplerde ısrar da olmuyor Süleyman. Bir an önce başarıya gitmen gerekiyor. Tabii. Ya. Ondan dolayı da maalesef bu sıkıntı yaşanıyor büyük kulüplerde.
0: Ama bu sefer de olmuyor. 12 yıl uzadı bak Fenerbahçe'de şampiyonluk özleme. Öyle de olmuyor demek ki.
1: Öyle de olmuyor.
0: Değil
1: doğru,
0: mi? Sürekli
1: doğru.
0: Değiştirerek de olmuyor.
1: Doğru.
0: Yani her sene teknik adam değiştirdi Fenerbahçe son 12 yılda.
1: Teknik adam değiştirdi, başkan değiştirdi bu son dönemlerde.
0: Yani olmuyor zaman. İşte böyle istikrar şart, her alanda istikrar şart. Başarının sırrı istikrar. Beşiktaş'ta aklı varsa Sergen Hoca'yı göndermez. Aynı yönetimle devam eder. Fenerbahçe'de bu sene şimdi artık burada kaçınılmaz bir seçim var. Bu seçimden çıkacak yönetim en az 5 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmalı. Çünkü önümüzdeki yılda tekrar seçim olacak. Yine aynı yönetim kazanıp yoluna 4 yıl daha, artı 4 yılda devam etmeli bence.
1: Merhaba Süleyman Bey, biraz önce başkanlara ilgili yorum yaptı. Şunu sormak isterim kendisine. Dursun Özbek'le ilgili kendisi son 4 sezonda kaç hocaya para verdi, kaç kaleciye para verdi? Bunun karşılığında Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları kaç hocaya ve kaç kaleciye para verdi? Vermeye evet, devam ediyorlar demiş. Ne diyorsun?
0: Çok doğru söylüyor ama doğru bu Dursun Özbek'in başarısı gibi görünüyor ama o kaptan köşkünde o oturduğu için öyle görünüyor. Yani burada az önce de onu söylemeye çalıştım. Yani teknik adamıyla, yönetimiyle, camiasıyla farklı bir strateji uyguladılar. Ama bu da tabii başarıyla alakalı. Yani bu ilk senelerinde başarısı olsalardı hepsi bu çatırdardı ve dağılırdı tabii. Ama bu doğru yönetim, istikrarla başarı geldi ve aynı şekilde yönetildi. O yüzden tek kaleci, tek teknik adam, işte tek golcü bu şekilde gidiyor. Yani yakaladığın zaman başarıyı, istikrarı devam ediyorsun. İşte Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu istikrarı yakalaması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Sergen Hoca'yı gönder ki şimdi yeni bir teknik adam getir. Kimi getireceksin kardeşim? Yok Türkiye'de işte. Yok.
1: Yok maalesef.
0: O zaman Selçuk İnan'ı getireceksin veya yurt dışından Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan'ı getireceksin. Veya ne bileyim İbrahim Üzülmez'i kendi evlatlarına yöneleceksin. Veya Serdar Toprak Tepe'yi getireceksin. Hep bunlar veya yabancı teknik adam. Bunların hepsi bir macera, ucu belli olmayan kararlar.
1: Süleyman, son olarak neler eklemek istersin sevgili Süleyman Arat? Bugün uzun bir yayın yaptık seninle. Neler söylemek istersin?
0: Vallahi işte birçok şey konuda Fenerbahçe camiası olarak baktığın zaman kaotik bir ortamdan geçiliyor. Kararsızlık bir dönemden geçiliyor. Herkesin istekleri var. Herkesin kızgınlığı, öfkesi var. Bunların yavaş yavaş daha sakinliğe, daha dinginliğe ve daha kararlı bir ortama kendini bırakması ve Fenerbahçe'nin de artık düzelmesi gerekiyor. Yoksa böyle toplumun çok önemli bir kesimini kapsıyor Fenerbahçe taraftarı. Yani bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş toplumun neredeyse

0: %95'idir belki de, bilemiyorum bu yani kendi tahminim olarak söyledim, böyle bir istatistik yok ama neredeyse demek ki Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı mutsuzsa bu ülkede, ülkenin yarısı spor anlamında pazartesileri, salıları işine okuluna mutsuz gidiyor demektir. O yüzden de tek takımlı lig hiç keyifli olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın mutlak surette iyi olması gerekiyor. Trabzonspor'un tabii. Ben o Trabzonspor'u kurtarılmış gibi görüyorum. Şu an iyiye gideceğini de düşündüğüm için onu dahil etmedim. Ama demek istediğim, insanlar mutlu olması, ülkede mutluluk rüzgarının esmesi için biraz da bunun da olması gerekiyor diye düşünüyorum yani.
1: Peki. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün olsun.
1: Hoşçakalın. Evet, attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
6: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
7: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
8: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
6: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
7: Çok hücumcu. Tavlarında baskı
6: rakibin
7: yapıyorsun.
6: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
7: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
9: Reklam.
10: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: ürünlerinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor

0: ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Radyo Spor.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Türkiye sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: Herkese günaydın. Bugün tarih 12 Mayıs'ı gösteriyor. Günlerden ise Salı. Sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'yı ben sizler için yorumlayacağım. Saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara'da satış 4, 3 yaş İngilizler 1400 metrelik yarışla başlayacak gün. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de de sevgili Cemal Süberk hattımızda olacak. O da 17.45, saatler 17.45'i gösterdiğinde Maiden 2 yaş İngilizler 1100 metre kum pistte start alacaklar. Bekletmek istemiyorum. Sevgili Cemal Süberk hattımızda, kendisine Kocaeli'yi dinleyeceğiz. Sonrasında Ankara'ya geçeceğiz. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
11: Günaydın Ufuk Demir.
10: Nasılsın, iyi misin?
11: İyiyim, sen nasılsın?
10: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sevgili Cemal Süberk, bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir Kocaeli yarış programı bizleri bekliyor olacak. Birbirinden de keyifli mücadele var gibi gözüküyor. Neler söylersin öncelikle Kocaeli hakkında?
11: Şimdi Kocaeli birinci koşu, yani ilk altının ilk ayağı zorlu bir koşuyla başlıyor. Maiden bir yarış, yaşlı İngilizlerin. Ben burada ama ön sıradan bugün geri, çok çok gerilerde çıkmış. Ama bir Ant Nabadi'nin anne kardeşi Freebird, anneleri aynı, Dr. Frank Kısak babası. Maiden'in Terap'la başlayacağım. Yine İzmir'deki ikinciliğini çok vermiştim. Önlerden tutuluyordu Temera Rio. Yine ön sıradan önereceğim isim. Daha sonra 4 numaralı Rather Man. Bugün için o da cazip gözüküyor. Ve 6 numaralı Azize ve Nebula Star. 8 numaralı Nebula Star. Bu 5 isim bende olmazsa olmaz. 7, 5, 4, 6, 8. Çok geniş kurgulara da 1 numaralı Dragon Proust diyeceğim. Sıralamam bu şekilde olacak sevgili Ufuk Demir.
10: Evet, günün ilk koşusunda %73'lük oynanma oranına Tamera Rio önde olarak gözüküyor ama sevgili Cemal Süberk %1'lik oynanma oranıyla 7 numaralı My Dream Serap'ı birinci sırada önerdi. 7 numaralı My Dream Serap öncelikle dedi, sonrasında rakibi 5 numaralı Temer Arıyor. En ciddi rakibi dedi. 7 ve 5 öncelikli, sonrasında 4 numaralı Ruler Man, 6 numaralı El Aziye, 8 numaralı Nebula Star ve 1 numaralı Dragon Furious yazarak zor koşu dedi. Bu koşuyu geçebiliriz, tekrar ediyorum. 7-5 öncelikli, sonrasında 4-6-8-1. Birinci koşuda Kocaeli'de geldik gün ikinci koşusuna. Şartlı 3 mücadele, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte start alacaklar. Neler söylersin?
11: Abi, hayatının ilk yarışını Bursa'da kazanırken 57 kilo sikletler yarıştı. Bugün 2 kilo aldı ama bence gruplar uygun. 2 numaralı Öztatmar, yine çok etkili bir yarış bekliyorum ben. Alternatif tek olarak önereceğim. Öztatmarı. Daha sonra da 4 numara ve 5 numaralı Salgu ve Yeşil Adayı rakipleri olarak önereceğim bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicilerine.
10: Evet, bu koşuda da 2 numaralı Öztatmar alternatif Banko dedi. Bir Afrika Ander yavrusu 2 numaralı Öztatmar Banko alternatif Banko. Sonrasında 4 numaralı Salgur ve 5 numaralı Yeşilada'da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Cemal Süberk. İkinci koşuda Kocaeli'de. Evet, üçüncü koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele dişilere mahsus yamak 1 statüde ve 4 yukarı rap atları 1800 metrelik kum pistte start alacaklar. Toplamda 11 isim bu koşuya katılıyor. Neler aktarırsın bizlere?
11: Bu koşu zorlu bir koşu. Bu koşu tabii ki ilk altılı farklı, ikinci altılı farklı bir kurgu yaptım ben bu koşu üzerinde ama önde eğer apprentice'in temposunu ayarlayabilirse 5 numaralı gündüz düşü her ne kadar genç mimar önlerde gidecek gibi genç mimara müsaade de edebilir. Belki genç mimar da ona müsaade edebilir ama birbirlerini fazla yıpratırlarsa ikisi de koşunun en şanslı isimleri olmalarını bekliyorum ben. 5 numaralı gündüz düşü ve son iyi yarışıyla 10 numaralı genç mimar. Ama özellikle iyi apprentice'iyle ve bence bu tip grupta iyi beklenti içinde olduğum 6 numaralı Lucia zaman zaman etkili yarışlar koşan yine altlardaki 11 numaralı Kuruçay. Ben dünkü yazımda geride bıraktım ama bugün biraz daha öne alacağım 9 numaralı Social Distance öncelikli isimlerim. Yani 5, 10, 11, 6, 10, 5, 10, 6, 11, 9 öncelikli şans tanıyacağım isimler. Ama daha sonra ikinci altılı şablonunda benim yerim iki tane bankom olduğu için ikinci altında yerim olduğu için 3 numaralı Subike, 7 numaralı Araslı Torunu, 2 numaralı Pakelik, 4 numaralı Külçe Kız ilaveleriyle bu koşuyu sonlandıracağım. Sevgili Ufuk Demir.
10: Evet, üçüncü koşuda 5 numaralı gündüz düşü ve 10 numaralı genç mimar yarışın gidişatının lehine olduğunu söylediği bu isimler. Sonrasında 6 numaralı Lucia, 11 numaralı Kuruçay ve 9 numaralı Social Distance. Bu 5 isim ayrımsız yazılmalı dedi sevgili Cemal Süberk. 5, 10, 6, 11, 9 ama daha geniş kurgular 3 numaralı Subike, 7 numaralı Araslı Torunu, 2 numaralı Pak Elif ve 4 numaralı Günçe Kızı da ihmal etmemeleri gerekiyor. İkinci altılı ganyanın başlangıç ayağında Kocaeli'de rakamsal sıralama 5, 10, 6, 11, 9 öncelikle, sonrasında 3, 7, 2 ve 4. Dördüncü koşuya geldik. Handikap 15 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1500 metrede start alacaklar. Bu koşuda son derece kalabalık bir koşu, zor bir koşu. Neler söylersin?
11: Senin de dediğin üzere sevgili Ufuk, zorluk derecesi zor yarışlardan biri. Ama son yarışını kazanan bir isim var burada. Beğendim de o yarışını. Daniska'dan bahsediyorum. 3 numaralı Daniska. Daha sonra Shenron. 5 numaralı Shenron. Sprinter bir isim. Özellikle dikkat çekeceğim bir isim daha var burada. İstanbul'dan gelen. Rating and Sunny Day. Grup müsait bir grupta start olacak. Eğer yarış kısa gelmezse yani tek problemi o benim kanımca yarış kısa gelmezse en şanslı isimlerden biridir. Yani 3, 5, 8 ilk gruptaki isimlerim ama daha sonra aşağılardan 11 numaralı Meloni mutlaka kuponlara yazılmasını tavsiye edeceğim isim. Daha sonra son olarak da 10 numaralı Mayri Berüs Göl ve 7 numaralı Hızlı Göl diyeceğim. 3, 5, 8 önceliğim olmakla beraber 11, 10, 7 ilavesini de yapacağım bir yarış olacak.
10: Evet, dördüncü koşuda 3 numaralı Daniska, 5 numaralı Shenron ve 8 numaralı Waiting a Sunny Day. Bu 3 isim öncelikli isimleri sevgili Cemal Süberk'in. Sonrasında 11 numaralı Meloni, 10 numaralı My Rebellious Girl ve 7 numaralı Hızlı Gör'de daha geniş kurgularda yer alması gerekiyor. Dördüncü koşuda sıralama 3-5-8 öncelikli, sonrasında 11-10 ve 7. Beşinci koşuya geldik. Günün beşinci koşusu da baktığımız zaman 15 handikap bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pist.
11: Burada önceliğin müsait sikletiyle Kenji ve 6 numaralı Kenji ve 4 numaralı Günün Aslanı ve 3 numaralı Winning Dragon. Son çim yarısını hiç baz almayalım, bunun ölçü almayalım. Mutlaka 6, 4, 3 kuponlarda bulunsun derim. ama daha sonra yine geniş kurgulara 5 numara

0: numaralı sihirli Jovanka, bir numaralı Fahret Bil ve son olarak da biraz grup sertleşti son yarışlarına göre. Ama iki numaralı Beylerin Bey'i ilavesini yapacağım. Koşu olacak. 6-4-3 önde, rakipleri 5-1-2.
1: Evet, 6 numaralı Kenji, 4 numaralı Günün Aslanı, 3 numaralı Winning Dragon. Bu isimler rakiplerine göre daha ön planda ama daha geniş kurgular. 5 numaralı Sihirli Yovanka, 1 numaralı Fire at Will ve 2 numaralı Beylerin Bey'i de ekleyebilir. 6-4-3 öncelikli, sonrasında 5-1-2 5. koşuda Kocaeli'de. Evet, geldik günün 6. koşusuna sevgili Cemal Süberk. Şartlı 4 mücadele, 1400 metrelik kum pisti start alacak. 6 isim deklareli, neler söylersin?
0: Son yarışını hiç baz almıyorum. İzmir'de Türk Kadınlar Konseyi koşusunda 5. kaldı 1600 metrede. Ondan bir evvel İzmir'deki ikinciliğini çok beğendim. 1400 kumu 1.27.75'in içinde bitiren. Bugün yine o gün binecek olan Muhammed Birbilgin'le start alacak olan ben önde King Ferid'in ve Victor Star'ın süratlendireceği, Aquarecan'ın da onlara eşlik edeceği yarışta ben bir numaralı Creative Mint'i bugün bank olarak öreceğim. İlk bankom Creative Mint olacak.
1: Evet, bu koşuda da yani günün 6. koşusunda sevgili Cemal Süberk'in bankosu 1 numaralı Creative Mind oldu. Bu ismi bank olarak önerdi. 1 numaralı Creative Mind günün 6. koşusunda banko sevgili dinleyenler Kocaeli'de. Geldik günün 7. koşusuna. Saatler 21.00 gösterdiğinde günün 7. koşusu start alacak. 2 yaş İngilizler 1100 metrede Candidate %57'lik oynanma oranına sahip. Bakalım Cemal Süberk ne diyecek bu koşuda?
0: Şimdi yarış yaşamına bu pistte başladığıyla 21 Nisan'da o gün yine Akıl Sözen bindi. Bugün yine Akıl Sözen binecek. Ama ben o üçüncülüğünde fazla sıkıştırılmadan koştuğunu düşünenlerdenim. O yüzden ben bu müsait grupta daha sonra yarıştan sonra bildiğini 1.03.8 son 600 sprinti 37 sonu 400-24 rahat olan Prens Levent gibi bir ismin de anneden kardeşi, ben bu grupta kazanmasını bekliyorum. Bugün için meydana veda edecektir. Bir diğer banko tercihim olacak.
1: Evet, günün 6. koşusunda 1 numara Creative Mind'dan sonra günün 7. koşusunda da 8 numaralı Prenses Şeyma'yı banko olarak önerdi sevgili Cemal Süberk. Günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler 8 numaralı Prenses Şeyma kazanır ve banko dedi. Kocaeli'de 7. koşu 8 banko. Evet, geldik kapanışa. Kartepe'de günün son koşusu saatler 21.30 gösterdiğinde start alacak. Şartlı 19 mücadeleyle ve burada da toplamda 16 isim. Deklareli, neler aktarırsın?
0: Tabii hiç yarış kazanmamış 4 yaşlı Arapların mücadelesinde. Ben 6 isme hiç ayırmadan eşit şans tanıdım bu zorlu yarışta. Rüzgarın Çağı yarış gördükten sonra daha da farklılaştı ve iyi ellerde iyi ağır bakımı var. Birinci sıradan önereceğim isim. Daha sonra 7 numaralı Ayberkan ve son yarışında bence Gökhan Yıldız hatalı binmesinden dolayı bence kaybetti yarışı. Bu sefer aynı hatayı yapmazsa söz sahibi olacak bir isimdir Fight For Me. Yani 6-7-8 önceliğim olmakla beraber son yarışıyla kıpırdayan, daha bugüne kadar gerçek kalitesini koşmayan 14 numaralı Bilge Dağ, 4 numaralı Harşit Bey'i, son olarak da ben ağır sikletine rağmen 2 numaralı ön birlik ilavelerini önereceğim. Sıralamam 6-7-8-14-4-2 şeklinde olacaktır. Herkese bol şanslar dilerim.
1: Evet, günün kapanış ayağında günün 8. koşusunda şartlı 19 mücadele 4 yaşlı Arap atlarına mahsus bir koşu. 6 numaralı Rüzgar'ın Şahı, 7 numaralı Ayberkan, 8 numaralı Fight For Me. Bu üçü ayrımsız olarak önerdi Cemal Süberk ama sonrasında 14 numaralı Birge Dağ, 4 numaralı isim Harşit Bey'i ve 2 numaralı ön birliği de yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması günün kapanış ayağında 6-7-8, sonrasında 14-4-2. Teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Ufuk. Herkese bol şanslar, sana da iyi yayınlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, Cemal Süberk hattımızdaydı. Kocaeli yarışlarını yorumladı. İki bankosu vardı. Bunlar sevgili dinleyenler, hemen tekrar edeyim kaçıranlar için. Günün 6. koşusunda 1 numaralı Creative Mind ve günün

0: 7. koşusunda 8 numaralı Prenses Şeyma'yı banko olarak önerdi. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve hala son düzlüğe üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Sondüzlük.com ya da aplikasyonlardan son düzlüğü indirip abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz daha doğrusu. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol etme şansına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte kuponlarınızı yatırabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da faydalanıyor olacaksınız. Biliyorsunuz yeni üyeye her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız eğer bu kampanya kampanyalara katılırsanız. Sonrasında da altınız 5'te kalsa bile kuponunuzun %25'i 500 TL iade olarak hesabınıza yatırılacak. Bunları yapmak için öncelikle son düzeye üye olmanız gerekiyor. Sonrasında kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Burası çok önemli. Üye olduktan sonra katıl butonuna tıkladıktan sonra, daha doğrusu konuşamadım, aboneliğiniz gerçekleşmiş olacak. Eğer üye ola tıklamazsanız maalesef çeşitli kampanyalardan da yararlanamayacaksınız. Evet sevgili dinleyenler, mesajlar var. Sevgili Mustafa Demirkaya yazmış bizlere, Winning Dragon'u merak ediyorum demiş 5. koşuda. Sevgili Cemal Süberk yorum yaptı 5. koşudaki 3 numaralı Winning Dragon'la alakalı. Yine Kocaeli'den de Gülşah Hanım'a da selamlarımızı iletelim. O da bizim sıkı takipçilerimizden, selamlarımızı bir kez daha iletelim sevgili Gülşah Hanım'a. Evet sevgili dinleyenler, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara 75. yıl hipodromunda saatler 14'ü gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak ve keyifli de bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Evet, satış koşusu, Ankara'da günlük koşusu satış 4 mücadele ile başlayacak. Baktığımız zaman Çim Pist'te 3 yaşlı İngilizler 1400 metre Çim Pist'te start alacaklar. Evet, form durumları, inişli çıkışlı isimlerin bir araya geldiği mücadelede artık kazanmasını beklediğim 2 numaralı Gani ilk şansa sahip isim olduğunu düşünüyorum. Ekür avantajına sahip yine ve ilk yarışını Çim Pist'te kazanmıştı bu isim. 3 numaralı Speed Tail, son yarışını ölçü almadığım 1 numaralı Chilo ve sık koşsa da istikrarlı koşan 5 numaralı Kubat Fırtınası ayrımsız olarak yazılmalıdır. Günün birinci koşusunda sıralamam 2, 3, 1 ve 5 şeklinde olacak. Evet, geldik günün ikinci koşusuna sevgili dinleyenler. Günün ikinci koşusu da Ankara 75. yıl hipodromunda maiden mücadeleyle start alacak. 3 yaş İngilizler 1400 metre Çim Pist'te ilk birinciliğini kazanmak için piste çıkacaklar. Günün en zor mücadelesi diyebileceğimiz maiden yarışta 10 numaralı Nero Rush, 4 numaralı Call Me Free, 1 numaralı For Freedom, 6 numaralı I Make The Rules, 12 numaralı Sieg Rich, 11 numaralı Palacinka ve yeri olanlar 9 numaralı Last Level'ı muhakkak yazsınlar. Zor bir koşu sevgili dinleyenler. Tuttuğunuz isim varsa siz de muhakkak ekleyin. Bu koşuda sürpriz bekliyorum ben. Çift haneli rakamlı ganyan olacak bir ismin gelmesini bekliyorum açıkçası. İkinci koşuda sıralamam 10, 4, 1, 6, 12, 11 ve 9 şeklinde. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Kum pistte handikap 15, dişilere mahsus 4 yaş Araplar 2100 metrede sahne alacaklar. Baktığımız zaman birbirine denk isimler aynı yarışta koşacaklar sevgili dinleyenler, ama ben kazanma serisine devam etmek isteyecek olan 1 numaralı Saft bana göre yine çok şanslı. Etkili bir yarış beklediğim 2 numaralı Hive Sultan ve istikrarlı isim olan 3 numaralı Terken Hatun da bu zevkli mücadeleye katılacağını düşünüyorum ve bu 3 ismi siz değerli dinleyicilerimize ayrımsız olarak önereceğim günün 3. koşusunda. Ankara'da sıralamam 1, 2 ve 3. Evet, günün 4. koşusu Aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor sevgili dinleyenler. Bu koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 1400 metrelik çim pistte start alacaklar. Rakiplerine nazaran daha formda olan 2 numaralı Baldwin yine kazanabilir, ancak son yarışını kazanarak nedenli iyi duruma geldiğini gösteren bir Fast Pilot var ki yani gerçekten de müthiş bir form tuttu bu isim. 1 numaralı Fast Pilot ve yine verdiği uzun aradan sonra piste tekrar çıkacak olan 6 numaralı Ty Fark diyeceğim ki uzun, bayağı uzun aradan sonra piste çıktı ve o pistteki yarışı da İstanbul'da 6.lık idi. Zor koşuda bugün için edindiği kondisyonla farklı yarış yapabilir. Muhakkak değerlendirelim. 4. koşuda sıralamam 2, 1 ve 6 şeklinde. Günün 5. koşusuna geldiğimizde handikap 14, 4 yukarı Arap atları 1400 metrede start alacaklar. 4 numaralı Ömer Eyüp ve 6 numaralı Kök Bey'i. Sevgili dinleyenler, küçük kuponlarda yeterli olacağını düşündüğüm iki isim. Ancak daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Ribaro, 7 numaralı Olgun Vedat, 9 numaralı Kasırga Bey ve 3 numaralı Dilma Kız da muhakkak ekleyin derim. 5. koşuda sıralamam 4-6, küçük kuponlarda yeterli, geniş kurgular 5, 7, 9 ve 3 yazabilirler. Evet, günün 6. koşusu Mehmet Ali Kiper koşusu. Sevgili dinleyenler, bu koşu 2023 yılına kadar Grup 3 mücadeleydi ama son 2 senedir kısa vade 7 olarak koşuluyor Mehmet Ali Kiper koşusu. Hiç uzatmayacağım, formunu çok beğendiğim 2 numaralı Muhlih Baba diyeceğim. Ben bugün kazanmasını bekliyorum bu ismin. Hem mesafe lehine hem kum pisti seviyor. Bana göre bugün kazanacaktır. Benim bankom 2 numaralı Muhlih Baba günün 6. koşusunda. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Baktığımız zaman 3 yukarı İngilizler şartlı 4 mücadelede start alacaklar. 2100 metrede sevgili dinleyenler, 4 numaralı Martina lehine döndü mesafe ve pist müthiş formada sahip, kazanabilir, ancak 2 numaralı Neritor geç yarış yaşamına başladı ama maşallahlı koşuyor. 2 numaralı Neritor Martina'nın en ciddi rakibi. Gene sonlarda etkili gelecek olan 3 numaralı El Rio ve mesafesinde 1 numaralı Hüla Gükan da ihmale gelmeyecek isimdir. Günün 7. koşusunda 4, 2, 3 ve 1 ayrımsız yazılmalı. Evet, günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 2 mücadele dişi 3 yaşlı Arap atları. Bu koşuda güzel kazanarak başlayan Mutlu Bahar, 3 numaralı Mutlu Bahar 2'de 2 yapabilir sevgili dinleyenler. Ben bugün çok önde tutuyorum bu ismi, ancak ilk yarışını kazanıp sonraki yarışında 4. olarak ayrılmıştı. 4 numaralı Zeyme'den bahsediyorum. Yine çok şanslı isim, bir çarpıda onu atalım. Son olarak 1 numaralı Ankara güzelinde yazıp bu koşuda en az hata yapanı bekleyelim. Günün 8. koşusunda sıralamam 3, 4 ve 1 şeklinde. Evet, Ankara 75. yıl hipodromunda son koşu Maiden mücadeleyle olacak bugün. Günün kapanış ayağını oluşturan mücadelede 16 numaralı Lady Begüm, 1 numaralı Baba Doçka, 13 numaralı The Ace, 2 numaralı Competitor ve 15 numaralı Victor Flam. Bu isimleri ben bugün ayrımsız tutuyorum. 9. koşuda sıralamam 16, 1, 13, 2 ve 15 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, son düzlüğün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Yarın günlerden çarşamba, yarının yarışlarını gene ben mikrofonların başında sizlere seslenerek konuklarımla beraber değerlendiriyor olacağım sevgili dinleyenler. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da

0: anında cebinde olur.
1: Radyo Spor.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adreslerimiz dışında Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı da paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Programımızda ilk konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu olacak. Şu anda kendisi hattımızda. Menderes Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Salim. İyi şükür, sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Playoff'ta yarı final oynadınız. Rakibiniz Elazığ Spor'du. Adana FK mağlup oldu. Yeni sezonun hazırlıkları başladı mı Sayın Başkan? Yeni sezonda hedefler nelerdir? Neler söylersiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, playoff maçını biliyorsunuz talihsiz bir şekilde Elazığ'a elendik.
0: Evet.
1: Tabii şimdi talihsizlikler, şanssızlıklar, futbol şansı senin yanında olmasa ne yaparsan yap bazen olmuyor. Şimdi Adana'daki ilk maçta biliyorsunuz 20. dakikada kalecimiz kırmızı kart görüyor.
0: Evet, kaleci
1: arkasında da oradaki free kick'te gol olunca, ondan sonra zaten bir de 10 kişi kalınca onun 4-2 mağlup olduk. Sonuçta yani bizim kalecimiz orada kırmızı kart görmese biz Elazığ'ı çok rahat geçeceğimize inanıyorduk. Çünkü daha önce ligdeki iki maçta da biz bunu gösterdik. Ama maalesef işte playofflar çok farklı oluyor. Şans yanında olması lazım. Geçen sene de biliyorsunuz ki Altın Ordu'ya gene playoff'un ilk maçında yine kalecimizin bir hatasından dolayı elendik. Dolayısıyla kalecilerimiz gerçekten çok iyi. Ama playoff'ta işte bazen 2 yıl üst üste yani kalecilerden dolayı bu sıkıntıyı yaşadık. Yani iki yıl üst üste kalecilerden dolayı elendik. Şimdi kalecilerimiz ikisi de çok iyi kaleciler, çok karakterli kaleciler. Ama işte bazen olmazsa olmuyor. Ne diyelim, sağlık olsun diyelim. Elazığ'ın çıkmamasına gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Elazığ gerçekten bizim sevdiğimiz bir şehir. Yani başkanı, yöneticileri, yani tüm halkıyla şeyinin sevdiğimiz, benim sevdiğimiz bir şehir. Şey, şanssızlık, kalecinin kurtardığı penaltı, döndü, dolaştı, geri içeri girmesi. Bu da bir şanssızlık. Bu da yani final şanssızlığı.
0: Evet.
1: Ona diyecek bir şey yok. Biz artık yani önümüze bakmak zorundayız. Geçmişi ne kadar anlatsak da geçmiş geçmişte kalıyor. Sonuçta evet. ileriye bakman lazım. Biz kongre kararı aldık. İnşallah güçlü bir yönetim yapmayı planlıyoruz. Ayın 20'sinde mi öyle olmaz herhalde, olmazsa tam tarihini bilmiyorum da kongre kararı inşallah güçlü bir yönetim yapıp önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde, daha güçlü kadroyla girip inşallah 2 senedir playoff'tan direkten döndüğümüz şey inşallah bu sene gerçekleştirmek için varımızı, yozumuzu, her şeyimizi ortaya kataraktan mücadelemizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Peki Sayın Başkan, teknik direktör Mehmet Yıldırım'la devam edecek misiniz? Hocanın sözleşmesi devam ediyor mu? Yoksa bitti mi?
1: Teknik direktör konusunda genelleme olarak bir şey konuşayım ben.
0: Tabii
1: Türkiye'ye
0: ki.
1: Baktığım zaman gerçekten şöyle hocalara baktığımız zaman gerçekten ben doğru düzgün yani hoca ya fazla göremiyorum. Fazla gördüğün hoca da ağzını açıyor 20 milyondan, 15 milyondan, 25 milyondan. Şimdi hocalara baktığın zaman ya birisi bilgisiz, birisi egolu, biri kibirli, birisi oyunu iyi okuyamıyor. Ya eksik yönlerini tamamlamak istemiyorlar. Hayır, bildiklerinden nereye kadar giderse gitsin hesabı yapıyorlar. Ya biraz kendinizi geliştirin, hocalara söylüyorum bunu ya. Genel olarak söylüyorum. Şöyle baktığımız zaman, kulüplere baktığımız zaman her kulüp ya 2, ya 3, ya 4 hocayla sezonu tamamlıyor.
0: Evet.
1: Neden bu? Bunun bir nedeni olması lazım. Burada nedeni başarısız sonuçlar. Yani fazla futbol terimine fazla bilgili olmadıklarından, oyunu iyi okuyamadıklarından,

0: oyunlarından veya değişik karakter yapılarından, değişik huylarından dolayı sonuçta kulüpler, her kulübe baktığın zaman ya 2 ya 3, yani tek hocayla tamamlayan tek tük kulüp vardır. Onun dışındakilere baktığımız zaman, yani ne bileyim, öyle ben şu ana kadar 5 sene içinde, 5 senede kulüp başkanıyım. 5 sene içinde ben bir Adem Çağlayan'ı gördüm. Yani gerçekten burada kendini 3. ligde, kendini burada ilk hocalıydı. Burada da kendini çok iyi geliştirdi. Bilgi donanım bakımından, oyunu okuma bakımından her yönden gerçekten çok değiştirdi. Ondan sonra da kendisini biliyorsunuz üst tarafa gitti, Bursa'ya gitti, oraya gitti, buraya gitti. Yani ne bileyim, yani hoca konusunda biraz sıkıntımız var. Biz istiyoruz yani genç hocaları getirelim burada. Başarı isteyen, arzulu, istekli, hırslı o tür hocaları getirelim. Yani bu takımda PR'ını yaptıralım, gönderelim. Ama maalesef tutmuyor yani. Onun için bakacağız artık önümüzdeki günlerde hoca konusunda. Hocamızı değiştireceğiz. Onunla yana sorun yok. Yani, artık kim gelir? Cafer Elek olabilir. Adem Çağlayan olabilir. Bakacağız yani. Artık yönetim bunu nasıl bir karar verecek, nasıl bir yol çizecek? Önümüzdeki şu kongreden sonra bunların hepsini netleştireceğiz.
1: Peki adaylarınız kimler Sayın Başkan?
0: Vallahi bana kalırsa ben birinci adayım Cafer Elek.
1: Evet.
0: Tabii. Gene birinci adayım Adem Çağlayan. Zaten daha önce biliyorsun 3. ligde Cafer sportif direktördü. Adem Çağlayan hocaydı. İkisi de benim birinci derecede yani adayım. Artık tabii yönetimle konuşup nasıl bir karar veririz, nasıl bir şey yaparız onu da ilerideki günlerde göreceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Menderes Kutlu, sohbetimiz devam ediyor. Peki Menderes Bey, sponsorluk konusunda isim sponsoru daha önce de söylemiştiniz. Sarıyer Kol olacak. Onun dışında var mı sponsor?
0: Ya sen de biliyorsun ki bu işlerin sponsorlukları hep yani ya İstanbul'dan ya Ankara'dan, büyük şehirlerden geçiyor. Bizim Adana bu konuda yani gerçekten sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yani Adana'da hiçbir yetkili yani bir sponsorluk verdirelim başka yerlerden, yani ne bileyim bir gol kanat gelelim. Öyle Adana'da 3 tane profesyonel ligde kulüp var. Üçüne de en ufak bir destekleri yok. Yani Adana şu an atıl durumda. Yani sahipsiz bir durumda. Ama ne olursa olsun biz mücadelemizi, savaşımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah ilerleyen günlerde de İstanbul'dan veya diğer şehirlerden birinden, büyük firmalardan sponsorluk anlaşmaları inşallah imzalayacağız. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Adana sahip çıkmıyor diye biz kendimizi bırakmayacağız. Teslimiyetçi zihniyetimiz bizim asla yok, asla da olmayacak. Biz savaşa, mücadeleye devam edeceğiz. Ama sonuçta başaracağız. Ben inanıyorum. Başaracağız. Yani bu sene iki senedir olmadı. Playoff'tan direkten döndük. Bu sene de başarıp Adana'ya güzel bir birincilik takımı armağan edeceğiz. Tabii bu Selamat Güce bağlı. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Ama Adana'da siyasiler gerçekten ayakta uyuyor. Bütün şehirlerdeki siyasilere bakıyorum. Takımlarına her türlü sponsorluk buluyorlar. Her türlü maddi imkan yaratıyorlar. Ama bizim şehrimizde, sen de Adanalısın Salim, bizim şehrimizde maalesef bu işler yok.
1: Evet. Peki Sayın Başkan, arayışlar devam edecek sponsorluk konusunda.
0: Tabii canım, tabii. Devam, şimdilikten başladık yani. Arayışlarımız her zaman devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde yani 3 tane 4 tane sponsor şey yaptığımız zaman inşallah şampiyonluğa en güçlü adayı kuracak bir takım yaratacağız.
1: Peki Sayın Başkan, çok merak edilen bir konu. Bu sezon playofflardan beyaz ve kırmızı gruptan birer takım yükseldi. Muğla ile birlikte Mardin Spor bir üst lige çıktı. Gelecek sezonda bu devam edecek mi yoksa?
0: Tabii. Artık bu federasyonun böyle şeyine girdi bu. Prosedüründe yani bu. Bu yani, sadece bu senelik değil. Bu senelik yani olacak bir şey yoktu ki ne? Yani artık her gruptan iki takım çıkacak. O kesin yani. O artık yani şeyin içine girdi. Federasyon yasasının içinde yani artık bu.
1: Yani bu gelecek sezonda yok. Çünkü bu çok tabii merak canım. Ediliyordu. Dün de bana bu konuyla ilgili sorular geldi. Siz devamlı zaten Murat Bey'le de
0: ben Mecnun Başkan'la da görüşüyorum. İbrahim Başkan'la da görüşüyorum. Artık yani bu 4 tane birincilikten düşecek, 4 tane ikincilikten çıkacak. Gerçekten yani daha güzel oldu. En azından ikinci

0: güzel playoff maçlarımızda, biz Adana'dan da Elazığ geldiğinde Elazığ seyircisi, yöneticileri, onlar da otelleri doldurdular, şeyleri, restoranları doldurdular. Yani güzel bir şey yani bu. En azından şehirle şehirlere katkı yapıyor. Prestij anlamında katkı yapıyor. Her türlü katkı yapıyor yani. Sonuçta 3 takım, bir de buranın finalisti, diğer grubun finalisti yok. Ama böylesi daha güzel oldu. Bütün takımlar memnun. Bu saatten sonra dönüşü yok. Zaten ben yani İbrahim Başkan'a da, Mecnun Başkan'a da görüştüm. Artık 4 tane buradan çıkacak, 4 tane oradan düşecek. O kesin yani.
1: Gelen mesajlar da var Sayın Başkan. Denizli'den Kasım Bey yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Başkana da selamlar, saygılar. Bu kadar açık sözlü ve bu kadar dobra, hiç böyle konuşan başkan görmemiştim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş.
0: Ama biz Adanalıyız. Her şeyimiz dobradır. Yani şey böyle şey önden konuşan, arkadan ayrı konuşan insanlar değiliz biz. İçimizdeki neyse dışımızdaki de odur. Kimseye çünkü eyvallahımız yok. Sonuçta yani insan içindekini rahat rahat konuşmazsa, yani gizli kapaklı konuştuğu zaman, o zaman o adamın adamlığı ne diye kalıyor?
1: Doğru.
0: Biz öyle insan değiliz. Biz her şeyimizi açık yüreklilikten konuşacak insanlarız. Bir eleştirecek bir şey varsa eleştiririz. Eleştirdiğimizde arkasında oluruz. Takdir edecek bir şey varsa takdir ederiz. Takdir ettiğimizin insanında arkasında dururuz. Biz öyle insanlarız. Çünkü Adana biliyorum, sen de biliyorsun ki sıcak memleket. Gönlü kalbi güzel olan memleket. Onun için, ondan dolayı bizim her şeyimiz açıktır. Her şeyimiz dobradır. O soruyu soran kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten herkes bazı şeyleri açık yüreklilikle zaten ortaya atarsa bazı şeyler kendiliğinden çözülür.
1: Peki Sayın Başkan, gelecek sezon kaynakta belirtelim. TVBU Spor 2. ligin ve 3. ligin yayıncısı oldu. Size yani kulüplere gelen bir yayın geliri var mı burada? Bu söz konusu mu?
0: Ya bence yani bize 500 bin lira vereceklerine veya 1 milyon vereceklerine hiç yayın yapmasınlar daha iyi.
1: Neden Sayın Başkan? Şeyden dolayı mı?
0: Geçen sene şeyde, bu sezon Sıfır TV ile anlaşmışlardı. Kulüp başına 500 bin lira mı 700 bin lira? Abi bunda komik rakam var ya. Şimdi bir İngiltere'ye bakıyorum. Mesela Acun Ucan'ın takımı çıkarsa 300 milyon euro alacak.
1: Evet, Championship'te şu anda Premier Lig'e çıkarsa Hull City 300 milyon euro şeklinde sterlin olarak da ödeniyor ya, daha fazla.
0: Peki bizim Salim, bizim kulüp naklen yayın gelirine bak ya. 500 bin lira, 700 bin lira. Yani 1 milyon lira o sırada.
1: Siz bunu şeyden dolayı mı söylüyorsunuz Sayın Başkan? Mesela açık kanalda olduğu zaman taraftar direkt televizyondan izleyip maça gelmiyor mu?
0: Taraftara etkiliyor ya. Zaten Anadolu kulüpleri yani hedef oynamasın, taraftar önünde sıkıntı çekiyor. Bir de televizyon verdiği zaman adam diyor ki ya ben ne gideyim maça, televizyona çekirdeği önüme leblebiyi koyarım önüme. Ondan sonra maçımı öyle evde uzanaraktan seyrederim diyor.
1: Evet.
0: O kulüplere gelen gelene bakıyorsun. Hikaye. Deve de kulak. Ya federasyon bunlara girmesi lazım. Bir kere şu liglerin kalitesini arttırması lazım.
1: Peki yani VAR gelecek mi bu lige, VAR?
0: Valla VAR'ın gelmesi lazım. Yani çünkü gerçekten bazı şeyler var. İnsanın saçını başını yolduruyor.
1: Evet.
0: Yani olmadık şeyler oluyor. Yani adam 2 metre offside'de hakem oynatıyor. Abi hadi gel bu işin altına kalk ya.
1: Evet.
0: Biz hakemlerden bu sene çok sıkıntı çektik. Ama hiçbir zaman ağzımızı açıp da yani ver yansın etmedik. Ver yansın etsen ne yapacaksın ki ne? Söylüyorsun, konuşuyorsun. Sonuçta aynı tas aynı hamam.
1: Peki siz de şey yapıyor musunuz mesela Sayın Başkan? Bir ara yani bir dönem gündemdeydi. Özellikle de Mehmet Büyükekşi döneminde gündemdeydi. Kulüp başkanları o görüntüleri bulup yetkililere gönderiyormuş. Mesela.
0: Gönderiyoruz. Ne olacak? Hakemi belki bir hafta dinlendiriyorlar. Veya bizim bölgemizde vermiyorlar. Bizim maçlarımıza vermiyorlar. Ama ana ya görüntüyü göndersen ne olur ki ne? Değişen bir şey yok.
1: Evet.
0: Değişen skor yok. Maçı iptal etme şeyi yok. Onun için artık yani biz bu işleri artık federasyona havalettik.
1: Peki Sayın Başkan, şey düşünceniz var mı? İkincilikte ve üçüncülikte ayrı ayrı kulüpler birliği oluyor. Kulüpler birliğinde başkanlık düşünüyor musunuz ikincilikte?
0: Ya Salim, biz Adana'yla zorla baş ediyoruz. Adana'ya vakitle işimizi gücümüzü bırakıp

0: zorla vakit ayırıyoruz. Yani bir de ikinci bir kulüpler birliğinden yani uğraşmak gerçekten mesele. Bizim yani o zaman konuştuğumuzda Beyoğlu'nun başkanı var, İskender abi.
1: Evet.
0: İskender abiye kulüpler benimsemişti. İnşallah İskender abi olur. İskender abi gerçekten değerli, kıymetli bir insan. Futbolu da çok iyi biliyor. Yani futbolun içine gelmiş bir şey. Öyle yani insan olunca en azından kulüplerin derdini yetkililere anlatacak aklı selim bir insan olmuş olur. İskender abi de gerçekten öyle bir insan. İnşallah önümüzdeki günlerde seçim olduğu zaman inşallah bunu da yaparız. Herhalde önümüzdeki günlerde Mali Genel Kurulu var Federasyonu Ankara'da. Belki evet. Orada kulüpler toplanıp orada yani ikincilik kulüpler birliği başkanını seçebilir orada.
1: Mali Genel Kurul'a katılacaksınız Sayın Başkan.
0: Yani bütün kulüpler katılacak. Çünkü
1: herhangi bir değişim beklenmiyor federasyonda. Yani zaman zaman gündeme geliyor değişebileceğine dair ama bu gündemler iddialar gerçeği yansıtmıyor diye düşünüyorum.
0: Ya federasyon başkanı gerçekten çok iyi bir insan. Gerçekten çok da seviyoruz. Meclun Başkan da öyle, Murat Başkan da öyle. Yani biz federasyonun sonuna kadar yanındayız, arkasındayız. Sonuçta yani federasyon başkanı da yani yapacağı bu kadar diye düşünüyorum. Ama biraz daha çalışmak lazım. Biraz devlet federasyonu desteklemesi lazım. Kulüpleri desteklemesi lazım. Bunun için çalışmalar yapması lazım. En büyük sorun kulüplerin maddi imkan sıfır. Bunun bir yerde yani federasyon bir şekilde bir şeyler yapması lazım yani kulüplere. Onun için sonunda biz federasyonun arkasında duracağız.
1: Peki son olarak Sayın Başkan, Adal ailesi, Adanalı, zaten daha önce de siz ifade ettiniz. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı'yla da görüşüyorsunuz. Bir desteği söz konusu mu Adal ailesinin?
0: Vallahi şu an Serdar abi biliyor, Adal ailesi bizim gönül dostlarımız. Ama destek konusunda Serdar Adalı zaten Beşiktaş'ın başkanı olduğundan dolayı zaten bütün yoğunluğunu oraya veriyor. Artık işini gücünü de bırakmış, her şeyi Beşiktaş'a vermiş. Tabii Serdar Adalı'dan o konuda yani bir şey talebimiz olsa Serdar Adalı'nın yani gönül rahatlığıyla karşılayacağından eminiz biz. Sonuçta yani hatta geçen sezon başı da iki oyuncu istedik, ikisini de sağ olsun gönderdi. Yani Serdar Adalı'yla ilgili bir yani sıkıntımız yok. Sonuçta onlar bizim aile dostlarımız, bizim hemşerilerimiz. Eline ne geliyorsa yapacağından deminiz.
1: Peki Sayın Başkan, Beşiktaş'tan gelecek oyuncu olur mu yeni sezonda da?
0: Bakacağız yani artık bize mesela Yusuf Çalayır vardı. Çok sağ açık. Ya çocuk mükemmel bir çocuktu. Yani son haftalarda müthiş bir form yakaladıydı. İşte talihsizlik, işte şanssızlık, bazen yakanı bırakmıyor derler ya.
1: Evet.
0: Çocuğun çaprazı koptu.
1: Evet.
0: Yoksa biz o çocuk yani Yusuf gerçekten yani tam böyle ilerleyen zamanlarda gerçek yani bu liglerin en iyi sağ açıklarından biri olacak bu çocuktu. O da talihsizlik, kadersizlik yaşadı. Çaprazı gitti yani. İlerleyen günlerde artık Beşiktaş'tan istediğimiz bir oyuncu olursa yani Serdar Adalı bize yok demeyeceğinden eminiz yani. Evet. İstediğimiz oyuncuyu alırız Beşiktaş'tan.
1: Gelen mesajlar var Sayın Başkan. Onları da okumak istiyorum. Kolay gelsin. Tabii. İzmir'den Levent ben. Sayın Salim Manav, Adana 01 FK Başkanı Sayın Menderes Kutlu'ya teşekkür ediyorum. Nedeni de şu: inanın böyle yöneticiler hem sporda hem de siyasette lazım. Başkan net ve şeffaf konuşuyor. Bravo, iyi günler demiş. Mustafa Demirkaya yazmış: Salim Bey iyi yayınlar, Menderes Başkan'a selamlar. Başkan sürekli haklı olarak bir şehrin takımı için destek olunmadığını her zaman radyo sporda sesini duyurmaya çalışıyor ve söylüyor. Başkan'a şunu söylemek istiyorum: Adana 01 FK seneye çıkarsa bir üst lige maalesef başarıyı sahiplenecek dünya kadar siyasetçi ve şehrin önde gelen isimleri olacaktır. Bu gerçekleşirse başkanın tasarrufu ne olur diyor.
0: Tasarrufum şu olur. İnşallah o final maçını, o şampiyonluk tur maçını şey yaparsa bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasetçilere hepsine bizim Sizat'ın kapıları kapalı olacak. Sadece oraya halkı oturtturacağız. Taraftarlarımızı oturtturacağız. Yani yolda alın teriyle para kazanan insanları o protokolü tutturacağız. Biz zaten hep bunu yapıyoruz. Böyle bir yol çizdik. Böyle bir yoldan gideceğiz. Biz sonuçta gücümüzü taraftarımızdan, halktan, sokaktan alıyoruz.
1: Evet.
0: Yani biz siyasiden, bir milletvekilinden veya sivil toplum kuruluşu başkanlarından oradan buradan almıyoruz biz. Evet. Çünkü onların kendilerine hayır yok yine. Onların kendilerine

0: faydası yok ki ne? Yani bu şehrin takımlarına faydası olsun.
1: Evet.
0: Biz biz kendi kitlemizden, kendi camiamızdan, kendi taraftarımızdan biz Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağız. İnat ettik yapacağız yani. Başaracağız biz bunu.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum değerli düşünceleriniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Selamlar.
0: Sağ ol. Görüşürüz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Menderes Kutlu'ydu. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
15: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Batman Petrolspor'u 2. ligden 1. lige çıkaran teknik direktör Serdar Bozkurt. Serdar Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Serdar Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar.
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Salim Bey?
0: Bizler de teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam hemen şunu sormak istiyorum size. Batman Petrolspor'u 2. ligden 1. lige şampiyon olarak taşıdınız. Evet. Grubunuzu lider tamamladınız. Bitime haftalar kala takım şampiyon oldu. Düşüncelerinizi alabilir miyim hocam? Daha önce de Batman sürecinden önce Iğdır FK'da aynı başarıyı elde etmiştiniz. Evet. Orada da playoff maçları sonucunda Iğdır FK 2. ligden 1. lige yükselmişti. Sizin de 2. ligde elde ettiğiniz toplamda 3. şampiyonluk, Bandırma Spor'da da şampiyonluk yaşadınız. Neler söylersiniz hocam? Doğru.
1: Vallahi yani şöyle, şampiyon çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur veriyor insana. Çünkü şehirler, kulüpler size bir yatırım yapıyorlar, yöneticiler.

0: bu yatırımı karşılığında kulüplerine size emanet ediyorlar. Ve bunun karşılığında şampiyon olarak görmek istiyorlar. Onlara mahcup olmamak için çalışıyoruz bakıldığında yani. O sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bunu oyuncularımıza da söylüyoruz. Teknik heyetteki arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Bu neticede çok çalışarak, doğru kadro kurarak, doğru planlamayla, kulüplerin de doğru yapısıyla neticeye ulaşıyoruz. Bu bizi tabii mutlu ediyor. En sonunda Batman Petrospor gibi bir camiye çıkardım sizin. Çok mutluyuz.
1: Peki Sayın Hocam, yönetim de teşekkür etti. Siz de teşekkür ettiniz. Güzel bir veda oldu. Şampiyonluk kutlamasında da yer aldınız. Sizin için de yeni bir süreç başlıyor. Batman dönemi sona erdi. İsminiz hocam birçok takımla anılıyor. Erzincan Spor, Kütahya Spor. Birçok takımla yazılıyor isminiz. Birçok takımda gündeme geliyorsunuz. Kararınızı verdiniz mi? Serdar Bozkurt yeni sezonda ne yapacak? Buyurun hocam.
0: Ya şöyle, karar daha henüz vermiş değiliz. Görüşmeler oluyor. Diğer kulüpler de var. Başka kulüpler de var. Birincilikten arayan bazı kulüpler de oluyor. Ama tabii şu anda kulüplerin biliyorsunuz çoğunun bir kongre süreci var. Bir yapılanma süreci var bakıldığında. Bizim de burada gideceğimiz takımı çok iyi seçmemiz gerekiyor. Ona göre başarılı olalım. Yani maddi bütçesi olsun, oluşturacağı kadro olsun, borçsuz bir kulüp mü, daha önceki ödemelerin düzenini yaptı mı, bundan sonraki ödemeleri nasıl yapabilecek? Yani burada çünkü Salim Bey, şu çok önemli kulüplerde yani bir yola çıkıyorsunuz ama onun devamlılığı çok önemli yani. Yani süreklilik önemli. Ödemeleri sürekli istikrarlı olabilecek bir yapının içerisinde gitmek gerekiyor. Ben yıllardır bu liglerde çalışıyorum biliyorsun. Çok sorunlu kulüpleri de gördüm. Hani iyi başlayıp sorun devam ettiği kulüpleri de gördüm. Ama mesela Batman Petrospor, Iğdır, FK gibi çok düzenli yapısı olup da bunu sonuna kadar da sürdüren kulüpleri de çalıştık ve bunu da neticesine aldık. O yüzden kulüplerle görüşmelerimiz var. Doğrudur. Yani çıkan haberlerde Erzincan Spor hariç onlarla bir çok ufak görüşme yaptık ama onun dışında Kütahya'yla da bir görüşmemiz oldu. Başka takımlar da arıyor. Biraz süreç istiyor bu görüşmeler. Onlarla ilgili biraz sürece biraz süreye ihtiyacımız var, öyle söyleyeyim yani. Kulüpler de çünkü biz bazı şartları sunuyoruz. Bu şartlar hani şu değil. Bizim kendi şartımız değil. Kimse yanlış anlamasın. Hani biz şu atıyorum bizim teknik yetenek bütçemiz bu. Bu olursa olur, olmazsa olmaz gibisin değil. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bizim oluşacak yapıyla ilgili bir şeyimiz var. Kulüplere şartımız var. Yani yapı eğer düzgün olursa, kulüplerde yapılacak transferler düzgün olursa, kurulacak kadro düzgün olursa, onlara ayrılacak bütçe düzgün olursa başarı zaten gelir. Benim kulüplerle ilk başta görüşmelerim hep bu yöndedir yani. Oluşacak yapıdadır. Bu yapıyı hangi kulüp düzgün oluşturursa, eğer bizi de tercih ederlerse kulüpler, biz de onlarla çalışmaktan memnun oluruz, öyle diyelim ben.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Batman'da önemli bir şampiyonluk yaşadınız. Çok çok önemliydi. Grubu lider olarak tamamladınız. Grubunuzda güçlü takımlar vardı, önemli takımlar vardı. Bitime haftalar kala şampiyonluğunuzu ilan ettiniz. Hemen şunu sormak istiyorum hocam size. Net bir şekilde yani ikinci ligde bu sezon keyifli miydi? İkinci ligin seyri nasıldı? Çünkü her iki grupta da zorlu takımlar var ve bu grupları lider tamamlayan Bursa Spor ve Bursa Spor'la birlikte Batman Petrospor oldu. Playoff sonuçlarında Mardin ve Muğla Spor geldi. Neler söylersiniz hocam?
0: Şöyle, bizim grup keyifliydi. Diğer grup da şampiyonluk yarışında bir keyifliydi ama küme düşme biliyorsunuz orada. Yeni Malatya, Adana ve Mersin zaten daha sonra sahaya çıkmadı. Malatya takımı aynı şekilde oldu. Adana takımı gençlerle çıktı. O grupta düşenler belli olduğu için birçok maç biraz sıradan bir maç oldu bakıldığında yani. O konuda o gruptaki maçların yukarıdaki takımların bir 6-7 takım kendi arasında oynadığı maçlar hariç diğer takımların maçlarının çok keyifli geçtiğini düşünmüyorum ki zaten onu herkes söylüyor, kamuoyunda söylüyor. Ama bizim grupta küme düşmede son iki haftaya kadar hep gitti biliyorsunuz yani. Küme düşme hattı bakıldığında. Fakat şöyle bir sıkıntı var Salim kardeşim. Artık kulüplerin çok ciddi şekilde bir maddi sıkıntısı var yani. Bu da futbolun kalitesine yansıyor. Çünkü oyuncular motive olamıyorlar. Burada 5-6 takımdaki oyuncu grubu parasını alabiliyorsa diğer 10-12-13 takımdaki oyuncu grubu parasını alamıyor ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntı da oyuncuların motive olamadıkları için direkt sahaya yansıyor. Ve sahada da oyunun kalitesi düşüyor. Hani biz de şampiyon oynadığımız için bizim maçlarımız hep yüksek tempoda geçiyor. Çünkü bize hangi takım çıkarsa çıksın onlar tam motivasyonla çıkıyorlar. Ama herhangi iki takım

0: maçı, mesela orta sıralarda olan iki takım maçını izlediğinizde çok düşük kalitede maçlar oluyor. Bu da maalesef futbolumuza olumsuz yansıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt, sohbetimiz sürüyor. Serdar Hocam, çok çok önemli şampiyonluklar elde ettiniz. Ben size kariyer planlamanızı da soracağım ama onun öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz olur mu hocam?
0: Bekliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun anlayışınız için. Teşekkürler.
2: Bekliyorum. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt Hocam, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş buldum.
1: Hocam, kariyer planlamanız nasıl şekillenecek? Az önce de ifade ettiğim gibi Kütahya Spor, Erzincan Spor, bunun dışında birkaç takımla daha isminiz anıldı. Sosyal medyada yer alan haberler vardı. Siz henüz karar vermediniz. Planlaması nedir Serdar Bozkurt'un?
0: Şöyle, yani bizim şu tabii birinci bir çalışma planımız var. Bunun daha ötesi birlikte çalışıp Süper Ligi yakalayacağımıza inanıyoruz. Evet. Ama bunların hepsinin çok doğru kulüplerde olması gerekiyor. Bana birinci ligden teklifler de bunlar ama kulüplerin yapısı çok düzgün değil.
1: Evet.
0: Yani gittiğinizde çok ciddi bir maddi sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Yani kendi adıma yine bunu söylemiyorum. Teknik heyet olarak söylemiyorum. Oyuncu grubunun maddi sıkıntı çektiği bir noktada bir teknik heyetin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bunu bir kere çok net konuşalım yani. Evet. Çünkü oyuncuyu motive etmek bir kaynağınız olmaz yani. Belli bir noktada oyuncu kopabiliyor yani. O yüzden öyle takımlardan teklifler geliyor. Ben bunları yani sadece bugün için değil, daha önceki yıllarda da kabul etmiyorum. Yani hani birinci ligde çalışmak tabii ki çok önemli. Ama bunun için körü körüne bağlanacağınız, sonrasında bir kulübe de gitmenin hiçbir anlamı yok. Bu noktada çıkardığınız kulüple çalışmak tabii ki çok daha doğru olandır. Ama bunu Iğdır FK'da yaşadık. Kısa bir ayrılık yaşadık kampta. Can Türk Başkan'la bir görüşmemizde. Burada da şartlarımız uyuşmadı Batman Petrolspor'la. Yani o yüzden doğru bir kulüp olmadığı müddetçe, birincilikte yani doğru yapılan olmadığı müddetçe aynı şekilde birincilikte çalışmayı düşünmüyorum. Ama kulüp düzgün olur, doğru bir kulüp olur, yapılanması doğrudur. Tabii ki gider çalışırım. Orada çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz. O noktada ikincilikle yapısı daha düzgün kulüpler varsa ödemesi düzenli, oyuncunun sadece sahaya odaklanacağı bir kulüple çalışmak daha mantıklı geliyor bana.
1: Hocam, az önce Iğdır FK'dan ayrılık sürecini anlattınız. Ben de bir soru yönetmek istiyorum bununla ilgili. Sizin samimiyetinize güvenerek. O dönem Radyo Spor'da Anadolu Ateşi programında bana yapmış olduğunuz açıklamalar vardı transferle ilgili.
0: Evet.
1: Gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili ve sonrasında kamuoyunda yer aldı. İşte Serdar Hoca'nın ayrılığının sebebi Radyo Spor'da yaptığı açıklamalar şeklinde. Ben de itiraf etmeliyim. Bu durumda vicdan azabı duydum. Kaldı ki ben uzun yıllardır tanıyorsunuz, dinleyenlerimiz de tanır. Kesinlikle manipüle edecek sorular sormam. Neyse onu sorarım. Zaman zaman yayınlarımda karşılaştığım durumlar oldu. Mesela Servet Hoca yakın bir dönemde Radyo Spor'da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı Ahmet Spor'da çalışırken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maddi ceza aldı, para cezası aldı. Hı-hı. Yine yakın dönemde Mustafa Reşit Akçay Ankara Gücü'nde teknik direktördü. Hafta sonu yapmış olduğumuz bir yayın vardı. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur dedi. O dönem Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Hoca'ydı. Hüseyin Cimşir'di. Onun da eski öğrencisi, eski ekip arkadaşı. Ardından 3 gün sonra Ankara Gücü bu açıklamadan sebep ayrılık yaşandı. O dönem burada da paylaşmak istiyorum. Ben Mustafa Hoca ile konuştum. Mustafa Hoca bana şunu söylemişti. Senin için rahat olsun. Sen kardeşim neyse onu yazmışsın. Haberi de ben okudum. Benim ifadelerimi aynen yazmışsın. Problem yok dedi. Hala da yayınıma bağlanır. Muhabbetimiz, sohbetimiz devam eder. Yayın dışında da konuştuğum kişilerdendir. O dönem hocam burada yapmış olduğunuz açıklamalar etkili oldu mu? Geçmiş dönem ama.
0: Şöyle söyleyeyim. Eğer bir kulübün CEO'su size transferle ilgili bilgi veriyorsa ve bu oyuncular alındı diyorsa net bir şekilde siz de bunu her platformda söyleyebilirsiniz. Bu çok normaldir yani.
1: Normal ben yani sonuçta üzerine, bu da resmi bir açıklamadır.
0: Evet ki çok büyük haberler çıktı yani. Ama bunu daha sonra CEO kendi inkar ediyorsa sorun onların sorunudur. Sorun Serdar Bozkurt ve Salim Adam'ın sorunu değildir. Bunu bir kere söyleyelim yani.
1: Evet.
0: Onlar ayrılık için bahane üretilen şeylerdir yani. Onu bir kere söyleyeyim. Onunla da alakası yoktur. Onlar zaten ayırmaya kafalarını takmışlar. Muhtemelen bir noktada bahsede sadece bahane olmuştur. Zaten biz de Can Türk Başkan'la o konudan dolayı değil, başka bir nedenden dolayı konuştuk, ayrıldık. O yüzden çok o konu hiçbir alakası yoktur.
1: Onu çünkü yakın çevrem bana şunu söyledi. İşte senin sana yapmış olduğu açıklamalardan dolayı hoca ayrıldı. Sonuçta ben de hocam bir yayıncıyım. Burada dinleyenlerimizden gelen sorular var. Terbiye şimdi çerçevesinde kardeşim, onları aktarırım. Yani ben de vicdan azabından kurtuldum hocam. Geçmiş dönemde ama
0: şöyle bir durum
1: ben
0: var.
1: Gözlemiştim o dönem.
0: O zaman biliyorsun sen o haberler hep bütün medyada çıkıyordu. Oyuncuların haberler şimdi içinden çok zikretmeye gerek yok bu noktada.
1: Evet.
0: Biz de bunu CEO'yla konuştuk hocam, biz onları aldık, kadronu yazabilirsin dedi.
1: Evet.
0: Ve bunu aldık mı dedim, aldık dedi. Şimdi kulüp CEO'sunu bunu söylediği noktada bir hocanın da başka biri demeç vermesi veya konuşması da gayet normal. Çünkü resmi bir ağız size bunların aldığını söylemiştir. Orada ki eğer bir suçlu aranacaksa o kulübün kendi CEO'su. Yani başka kimse değildir. O yüzden kimse üzerinden bunları atmaya kalkmasın. Bazen hataların insanlar kendi olduğunu söylemek bir erdemliktir. Bu erdemliği de göstermek gerekiyor.
1: Peki hocam proje takımı olursa birincilikte çalışabileceğinizi
0: tabii
1: ifade ettiniz.
0: Tabii ki.
1: Gelecek sezonda az önce sizden önce Menderes Bey yayınımızdaydı. Menderes
0: evet.
1: Kutlu Adana 01 FK
0: evet.
1: Başkanı.
0: Evet.
1: Gelecek sezonda hem beyaz gruptan hem de kırmızı gruptan ikişer takımın yine yükseleceğini söyledi.
0: Evet.
1: Ben bunun da önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii çok avantaj, aynen.
1: Yeni sezonda da bu uygulama devam ediyor.
0: Çok Salim Bey kardeşim, ben yıllarda çalışıyorum biliyorsun. Playoff'tan çıkmak çok zor. Ben iki tane takım çıkardım playoff'tan. İki tane de final kaybettim playoff'ta. Biz 5 maç 6 maç oynuyorduk finale gelene kadar yani. Çok zor. 3 günde 1 4 günde 1 maç yapıyorsunuz, sakatlar veriyorsun. Şimdi
1: evet.
0: Sadece içeri dışarı final oynuyorsunuz. Aslı çıkmak biraz da. Ve takımlar ikincide çok ciddi yatırımlar yapıyor. Birincilikten çok daha fazla yatırım yapan kulüpler var ikincilikte bakıldığında yani. Şimdi bu kulüpleri küstürmemek gerekiyor. Türk futbolu kazansın. Bugün çok düzenli bir Batman Petrospor kulübü çıktı. Bursa Spor kulübü çıktı. Ödemesi çok düzenli olan, az verip ama özveren bir Muğla takımı çıktı. Mardin. Bu tür takımlar çıksın, bu tür insanlar, başkanlar küsmesin futbola ki. Hani yarın çekilmesinler işin içinden. İşte Menderes Başkan bunu böyle diyordur. Yarın bir gün Celil Başkan işte yıllardır Trabzon'da bunun sıkıntısını yaşıyor. Çıkmanın pilodan çok zor olduğunu. Bu tür başkanlar el atsın ki biraz futbol gelişsin yani. O yüzden bence çok mantıklı bir uygulama.
1: Yani diğer türlü hocam oynadığınız maç sayısı da fazla.
0: Çok fazla.
1: En son zaten evet. Finalde farklı bir şehirde oynuyorsunuz.
0: Evet. Her türlü bir sıkıntı oluyor yani.
1: Yani çeyrek final, yarı final ve final olarak düşündüğünüzde toplamda 7 maç var. 7 maç, 3 farklı şehir toplamda.
0: Aslında ben şunu bile yapsa iyi olur. Yani ikinciler diğer grubun beşincileriyle yapsa. Yani biraz çapraz da yapılabilir. Yani kendi grubundakilerle değil de artık yani. Diğer gruplarla da yapılır. Çünkü bazen öyle bir denk geliyor ki fikstür. Çok güçlü takımlar, 5-6 takım bir araya geliyor. Öbür tarafta sadece bir iki takım bir araya geliyor. Ama diğer takımlar biraz vasat oluyor. Burada da bir haksızlık oluyor yani. Bence playoff sistemlerinde çaplaştırma da geçilebilir yani.
1: Evet.
0: Bir grubun ikincisi, öbür grubun beşincisi, üçüncüsü, öyle bir şeyler de yapılabilir yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Serdar Bozkurt. Sohbetimiz devam ediyor. Serdar

0: Hocam ifade ettiğiniz gibi Batman'da önemli bir şampiyonluk yaşadınız. Karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Her iki taraf da birbirine teşekkür etti. Erzincan ve Kütahyaspor iddialarını da sordum. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var hocam. Siz playoff maçlarını da takip ediyorsunuz. Birincilikte oynanan. Dün de Bodrum FK Çorum maçı vardı. Bodrum kazandı 1-0'lık skorla. Neler söylersiniz hocam? Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Bodrum ya da
1: Yani
0: Çorum.
1: şimdi artık Çorum'da çok ciddi, çok kritik bir maç var.
0: Evet.
1: Yani 1-0 tabii ki avantaj. Ama Çorum'un kadrosu da çok ciddi anlamda yüksek. Dünkü maçta aslında biraz kontrol onların elinde gibiydi ama Bodrum çok akıllı oynadı. Ya şimdi playoff maçları, şimdi artık bunu tek maç olarak düşünürsek 1-0 avantajı var Bodrum'un. Ne olacağı belli olmaz. Hani işin favorisi Bodrum, işin favorisi Çorum diye konuşmak çok doğru değildir. Çünkü bakıldığı zaman atıyorum çok ufak nüanslar bazen sezonları götürebiliyor. Siz az önce Menderes Kutlu Başkan bağlandı dedi. Mesela Elazığ maçta kalecinin bir kırmızı kart görmesi belki onların adına sezonu götürdü. Veya son dakikada gol yemeleri biliyorsun. Buralara çok ufak nüanslar ortaya çıkıyor Salim Bey kardeşim. Yani şimdi bakıldığında Bodrum 1-0 tabii ki avantajdır. Ama orada Çorum'un atacağı bir gol veya fark etmiyor. Çorum'un sahada gösterdiği reaksiyon son dakikalara kadar yemeden atacağı bir gol tekrar işi değiştirecektir. Burada biraz zihinsel dayanıklılık öne çıkıyor. Mantık öne çıkıyor sahanın içerisinde. Tamam teknik taktik var ama oyuncuların sahada duruşu, sahadan kopmayışı, zihinsel güçlü kalmaları çok önemli bu noktada. Bakalım merakla bekliyoruz yani. Hak eden takım çıksın diyoruz.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt. Serdar hocam Esenler Erokspor 3. tamamladı. Bir avantaj olur mu 3. tamamlaması? Tek maç oynayacak ama uzun bir süre var. Yaklaşık 20 gün sonunda bir maça çıkacaklar.
1: Ya bir taraf oynuyor, oynaya geliyor. Bir
0: Diğer
1: taraf
0: taraf dinleniyor.
1: dinlenerek geliyor. Bunun avantajı dezavantajı bak. Ya bir yandan dinlenmek de iyi artı geliyor. Buradaki ben sadece motivasyonlar çok önemli ya. Hani biz mesela geçen Batman'da dinlenerek geldik. Finale de çok iyi çıktık, eğlendik. Yani burada dinlenmek mi iyi, oynamak mı iyi çok tartışmaya gerek yok. O gün aslında takımların oradaki hazırlanış. Şimdi bu 20 günlük süreci Erol takımı nasıl geçirecek? O çok önemli. Antrenman temposunu nasıl ayarlamak gerekiyor? Yüksek mi ayarlamak gerekiyor? Düşük mü ayarlamak gerekiyor? Sezonun sonu gerekiyor. Sezonun sonu geliyor. Oyuncuları ona göre hazırlan. Bunların hepsi çok ciddi anlamda o günkü oyuncu grubun içinde bulunduğu duruma göre değişebiliyor. Takıma göre değişebiliyor. Erok adına oradaki şey çok önemli. O süreci 20 günlük süreci nasıl geçireceği çok önemli. Yani hem fiziksel olarak hem zihinsel o çok önemli. Çünkü bir tane 90 dakika oynayacak çıkacak. Belki de 120 oynayacak. Yani Süper Lig'e çıkacak. Bu nokta çok önemli. Oradaki bazı takımlar hazırlık sürecini çok iyi geçiremiyor. O boşlukta biraz oyuncak salabiliyor. Biraz da biliyorsun yaz ayı geliyor, sezon sonu geliyor. Oyuncak dağılabiliyor. Buradaki Erol takımının şu anda ne yaptığı çok önemli. Ne yaptığı çok önemli şu anda yani.
0: Bu arada ben final maçını Konya'da oynanacak diye biliyorum hocam.
1: Öyle evet öyle söylenti var. Öyle bir
0: Konya'da
1: söylenti.
0: oynanacağına dair bilgiler paylaşılıyor.
1: Evet,
0: Bununla ilgili
1: evet.
0: de resmi açıklama var mı kontrol edeceğim ama Konya olacağı konuşuluyor.
1: Yani ben de son zamanlar resmi açıklamaya çok bakmadım. Biraz yoğun bakmadım biz kutlamaların ama biz de öyle duyum aldık.
0: Evet, böyle bir durum söz konusu hocam. Bendeki bilgi de bu şekilde. Konya'da oynanması planlanıyor. Bunu da
1: Evet.
0: paylaşmış olalım. Çok teşekkür ederim hocam
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: yorumlarınız
1: ediyorum.
0: için.
1: Çok sağ
0: Görüşmek üzere,
1: olun.
0: hoşça
1: Çok
0: kalın.
1: iyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt'tu. Serdar Bozkurt'la birlikte gündemi değerlendirdik. Kendisine Erzincanspor ve Erzincan'la birlikte Kütahyaspor iddiasını sorduk. Birazdan Ramazan Çelik bizlerle olacak. Ramazan Çelik'le birlikte de dün çok gelen sorular vardı. Üçüncülük playoff maçları ile alakalı. Üçüncülük playoff maçlarını konuşacağız. İkincilikte playoff maçında kendisi Elazığ Spor Muğla Spor maçını yerinde takip etti Bursa'da. Ramazan Hoca ile birlikte de tüm maçları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler sorularınızı gönderebilirsiniz. Bilindiği üzere playoff'ta da önemli üçüncülük playoff'unda da önemli finaller var. Bu final maçlarının da oynanacağı stadyumları paylaşacağım. Cumartesi ve pazar günleri maçlar sevgili dinleyenler. Bunu da söyleyelim. Üçüncülükte oynanacak olan playoff maçları cumartesi ve pazar günü. Cumartesi saat 17'de Çorlu Spor 1947'nin rakibi Yeşilyurt Spor. Malatya Yeşilyurt. Bu maç saat 17'de Ankara'da Eryaman Stadyumunda oynanacak. Pazar günü ise yine aynı saatte sevgili dinleyenler, Ayvalıkgücü Belediye 52 Ordu maçı oynanacak. Bu maçın da oynanacağı stadyum Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Ramazan Çelik. Ramazan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. İki önemli playoff maçı var. Birisi Ankara'da, diğeri İstanbul'da oynanacak. Önemli ve özel kulüpler, şehir takımları. Bu iki maç sonucunda iki takım adını ikinci lige yazdıracak. Yorumunuz ne olur hocam? Özellikle de tebrik ediyorum sizi. Ayvalıkgücü'nün finale yükseleceğini ilk playoff aşamasında ifade etmiştiniz. Ve Ayvalıkgücü'nün bir sistem takımı olduğunu, maliyet fayda anlamında da iyi işlere imza attığını belirtmiştiniz. Ayvalıkgücü finalde 52 Ordu'nun rakibi oldu. Çorlu'yla da Malatya Yeşilyurt karşılaşacak. Buyurun hocam.
2: Evet, Ayvalıkgücü'nün yani finale çıkacağını daha öncesinden konuşmuştuk ama tabii bunları söylememin nedeni şuydu. Playoff süresini çok iyi oynuyorlar. Yani playoff pratiklerinin olduğunu biliyordum.
0: Evet.
2: Playoff sürecinde gerçekten de nasıl oynaması gerektiklerini çok iyi bilen bir takım. Zaten genç, dinamik bir takım. Sadece bu seneye özel statünün değişikliğiyle bağlı olarak söylemiyorum bunu. Daha öncesinde de hep zaten genç kadrolarla mücadele ediyorlardı.
0: Evet.
2: Nihayetinde de finale çıktılar. Ama tabii bu defa finalde gerçekten zorlu bir rakibe karşı oynayacaklar. Evet. 52 Ordu'da büyük yatırımlar yapmış. Önemli oyunculara sahip, bu ligi daha önceki senelerde domine etmiş oyunculardan kurulu bir takım. Evet. Sezon içerisinde çok git gel yaşasalar da finale kadar gelmesini bildiler. Ve çok keyifli, seyir zevki çok yüksek bir maç bekliyorum. Ayvalık yine sürpriz yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Ama dediğim gibi seyir zevki yüksek. Bence sonucunun kimsenin tahmin edemediği bir maç olacak. Keyifli bir mücadele olacak. Ben de zaten çok yüksek ihtimal gideceğim. Diğer tarafta da Çorlu, Malatya, Yeşilyurt takımları. Çorlu takımı da 2-3 senedir çok ciddi yatırımlar yapıyor.
0: Evet.
2: Zaman zaman çok hoca değişiklikleri yapsalar da yine de bir şekilde finale kadar geldiler. Devre arasında yaptıkları transferler aslında şu anki konumlarını çok net belirledi. Kalil diye bir oyuncu aldılar biliyorsunuz. Özellikle bahis operasyonundan sonra çok fazla oyuncu kaybetmişlerdi. Ama devre arası yaptıkları transferler gerçekten de nokta niteliğindeydi. O anlamda da kadro kalitesine baktığımızda, oyun kalitesine baktığımızda Çorlu takımı evet iyi bir performans sergiledi. Ama diğer taraftan da geriden gelerek finale kadar yükselen bir takım var, Malatya Yeşilyurt takımı. Orada da yine bir hoca değişikliği oldu. Murat Hoca ile beraber çok ciddi bir ivme kazandılar. Biliyorsunuz Malatya Yeşilyurt yeni Malatya Spor'un devamı niteliğinde bir takım. Taraftar da bunu benimsedi. Maçlara da çok büyük bir başladılar. Orada da keyifli, güzel bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
2: Bence o maçın da sonucu belli değil. Çünkü bir takım var, devre arası yaptığı transferlere lige damga vurmuş. Diğer taraftan geriden gelen bir takım var. Güzel, keyifli bir mücadele olacak ikisi de.
0: Peki hocam, hemen şunu da size sormak istiyorum. İfade ettiğiniz gibi güzel maçlar oynanıyor. Siz tüm maçları da yerinde izlemeye gayret gösteriyorsunuz. Kaldı ki Kahramanmaraş-İstiklal-Mardin maçını Kahramanmaraş'ta, ardından Mardin Kahramanmaraş-İstiklal maçını Mardin'de takip ettiniz. Sonrasında Bursa'da Muğla Spor, Elazığ Spor finalini takip ettiniz. Bu iki maçı takip edecek misiniz hocam? Birer gün aralıkla Ankara ve İstanbul'da karşılaşmalar.
2: Evet, herhangi bir aksilik olmasa her iki maçı da yerinde takip edeceğim. Canlı izlemek lazım. Televizyondan izlediğinizde daha farklı, canlı izlediğinizde daha farklı şeyler görüyorsunuz. Bir işimizin bir parçası. Hem ortamda bulunmak adına hem de oyuncuları daha yakından tanımak adına maçları takip edeceğim. Güzel, keyifli maçlar olacağını düşünüyorum. İkinci lig maçları çok keyifliydi. En son izlediğimiz Elazığ Muğla maçı da çok inanılmaz bir atmosfer vardı. Güzel bir karşılaşma oldu. Talihsizlikler oldu maçın içerisinde, penaltılarda, ama en nihayetinde Muğla Spor'u da tebrik etmek lazım. Güzel, yani, keyifli karşılaşmalar oluyor.
0: Yani ilk yarıda kopabilecek bir maçtı hocam Elazığ Spor lehine.
2: Evet, yani kaçtı. İki tane %100 kaçırdılar. Bir tane hani yine %60, %70 gol pozisyonu olabilecek bir pozisyonları daha vardı. İkinci yarı biraz daha farklı bir oyun oldu. Bence Elazığ Spor'un fiziksel temposu biraz daha düştü. Ama yine de oyunun sonuna kadar devam etti 0-0. Sonrasında artık zaten hiç %50, %50'ye kalınca. Penaltılarda da çok çekişmeli anlar yaşandı biliyorsun.
0: Evet.
2: Kaçtı. Sonra Elazığ attı. Elazığ kaçırdı. Muğla attı. En sonunda yine kaleci Furkan'ın kaçırdığı bir penaltı pozisyonu.

0: maçı var. Ondan öncesinde kalan bir oyuncu vardı aslında. Sakıp Aytaç penaltı atmak istememiş galiba. Öyle konuşuldu. Sonra evet. Furkan atınca
1: yani genellikle edildi. Hocam sol ayaklı oyuncular tercih edilmiyor penaltıda. Öyle bir durum da söz konusu ama Muğla Spor'da sol ayaklı kullanan oyuncular kaçırmadı.
0: Ya aslında sağ ayağı sol ayağı yok biliyorsun. Yani sonuçta hepsi birer futbolcu. Tabii ki biraz daha hani öyle bir şey var, düşünce var insanlarda. Dediğin gibi bütün penaltıları sol ayaklı oyuncular attı baktığın zaman. Elazığ'da da attı bu arada. Sadece evet. Sakıp kullanmadı zaten. Sonrasında Furkan kaçırınca biraz da farklı oldu. Muğla Spor'u tebrik etmek lazım.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik. Ramazan hocam Kahramanmaraş'ta playofflarda şampiyonluk elde ettiniz. Ondan sonra Kütahya Spor süreci. 9 maç, 8 galibiyet, 1 beraberlik. Yeni sezona dair planlamanız nedir hocam?
0: Yeni sezonda bize katkı sağlayacak. Bizim de onlara katkı sağlayacağımız, aynı enerjiyle yürüyeceğimiz, sonuna kadar benimseyeceğimiz bir yere gitmek istiyorum. Başarılı olmak için uğraşan bir teknik ekibiz, teknik direktörüm. İnşallah bu çerçevede yani dediğim gibi hem bizim katkı sağlayacağımız hem de kulübün bize katkı sağlayacağı, bizim gelişimimize katkı sağlayacağı bir yer olsun istiyoruz. Baktığınız zaman son 2 senede, 3 senede önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz bu liglerde. Bu yememizi sonuna kadar devam ettirmek için çalışacağız. Hedeflerimiz var. Yani daha yukarı liglerde, daha farklı pozisyonlarda çalışmak istiyoruz. Gittiğimiz her yere değer katan, değer gören insanlarız. Öbürü yapmaya çalışıyoruz. Yine gittiğimiz yerde değer katmak için uğraşacağız. İnşallah hem hedefler doğrultusunda hem karakterimiz doğrultusunda doğru yerde olmayı düşünüyoruz. İnşallah olur.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik. Sohbetimiz devam ediyor. Ramazan hocam, gelen mesajlar da var. Bunu da paylaşmış olalım. Dün de çok sıklıkla geldi. Ayvalık Eskişehir maçını takip ettiniz. Televizyondan takip edebildiniz bu maçı. Hakemin kararlarıyla ilgili neler söylersiniz? Eskişehir Spor taraftarı dünkü yayında çok mesaj attı.
0: Ya hakem kararları yani mesela Eskişehir Ayvalık maçını her iki maçı da izledim ben.
1: Evet.
0: Eskişehir Ayvalık'ta çok daha farklı, çok daha iyi bir oyun oynadı aslında. Maçın hemen ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçecek pozisyonları da oldular.
1: Evet.
0: Yani orada gol bulsalardı içerideki maç çok daha farklı olurdu ama 2-0 çok büyük bir dezavantajla geldiler kendi iç sahalarına. Biliyorsun zaten Ayvalık takımı çok dinamizmi çok yüksek, ilk baskıları çok iyi yapan bir takım olduğu için içeride ister istemez geçen her dakika Eskişehir Spor takımını stresi sokacaktı. Nitekim de öyle oldu. Yani ikinci yarıda Eskişehir oyun anlamının neredeyse hiçbir şey yapmadan maç 0-0 bitti zaten.
1: Evet.
0: Yani içeride hakem hataları oldu mu? Bence sonuca direkt etki eden hakem hataları olduğunu düşünmüyorum. Tabii maçın sonunda iki tane kırmızı kart oldu. Maçın adrenaliniyle işte lişeğin de gitmesiyle maçın da gitmesiyle beraber oyuncularda gerginlikler yaşandı. Bir takım istemediğimiz görüntüler de ortaya çıktı. Ama öyle çok büyük hatalar olmadı. Ama sezon içerisinde hem Eskişehir Spor'un hem Ayvalık Gücü'nün hem biz kendi çalıştığımız takımlardaki oynadığımız maçlarda çok ciddi hakem hatalarını gördük. Sonucu etki eden hakem hatalarını da gördük. Zaten alt liglerde hakemlerle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu herkes biliyor. Evet. Yayın içerisinde Adana FK Başkanımız Menderes Kutlu'yu da dinledim. O da söyledi. Yani hakemler VAR'ın gelmesi lazım dedi. Ya tabii VAR'ın gelmesini hepimiz çok isteriz ama alt liglerde çok zor. Yani alt liglerde oynadığımız statların görüntüsünü gördüğümüzde zaten bunu konuşmak imkansız gibi bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden hakem hatalarında çok ciddi bir sıkıntı var. Ama kısa vadede bu çözülür mü? Benim fikrim çözülmez. Ama olabildiğince az hata yapmaya çalışacaklardır yine de.
1: Ramazan hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik'ti. Ozan Bey yazmış. Muhammed Demir ve Musa Çağran ayrıldı Bursa Spor'dan. Bursa Spor Kulübü uzun zaman sonra profesyonelce yönetildiğine inanıyorum. Çok güzel bir veda oldu demiş. Teşekkür ederim gelen sorular için. Ahmet Bey Ümraniye'den yazmış. Menderes Başkan gibi insanları yayına alın ki dürüst insanları ve samimi konuşmaları dinleyelim demiş. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Kerim Öztürk ve Engin Çetin Engin Görüş programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu

0: Mi sundu. Reklam.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
2: kredi? Radyo Spor.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı, Ankara'da gündüz, gece ise Kocaeli programlarını analiz edip yorumlayacağız. 9 koşu var, 2. altılı ganyan Ankara'da saat 15.30'da başlayacak. İlk ayak start alan isimlerin birbirine denk 1400 metre mesafede keyifli bir, süratli bir yarış izletecekler bizlere. 11 numaralı Forlon bu süratli yarış içerisinde sonlarda etkili sprintiyle bence kazanma ihtimali yüksek ama 66 gün aranın ardından geliyor. Bugün için benim favorim olsa da banko bırakamıyorum. 12 numaralı Mahal bu tür yarışlarda önlerde konumlanıp bir anda hızlanıp avantajı lehine çevirebilir. 2 numaralı Baldwin, 1 numaralı Fast Pilot, 5 numaralı Rushmore ve 6 numaralı Tyfark, hatta 7 numaralı Atlantic Black de sabah arkadaşları bu safkan için iyi şeyler söylediler. 11, 12, 2, 1, 5, 6 ve 7. İkinci ayak yine 1400 mesafede koşulacak ama bu kez Arap Atları start alıyor. Bence bu yarış da biraz zorlu geçebilir. Ben 3 isim üzerinde yorumumu tamamlayacağım. 6 numaralı Kök Bey, 4 numaralı Ömer Eyüp öncelikli yer bulmalı bu safkanlar içerisinde. Özellikle son isim olarak ilk kez Çin piste çıkacak 14 numaralı Bay Cevher diyorum. Çok sürpriz bu safkan ama ben bu safkanın Çin piste ilk kez start alacak Çin piste çok iyi koşacağını düşünüyorum. Sıralamayı 6, 4 ve 14 şeklinde oluşturuyorum. Üçüncü ayakta 2 numaralı Muhrif Baba. Benim bankom, ekip arkadaşlarım 4 numaralı Cevahir Kan diyorlar. İşte biz burada ayrım yapamadık. 2 ve 4'ü eşit olarak değerlendirdik ki ekip arkadaşlarım 4 numaralı Cevahir Kan için bu yarışı kolay kazanır düşüncesini belirttiler. Dördüncü ayakta 4 numaralı Martina, 6 numaralı Glitter Wings ve 2 numaralı Neritor üçlüsünü yine ayrım yapmadan ön plana çıkalım. Ben 2 numaralı Neritor için birkaç hemen analiz yapayım bu safkan için. Çok yetenekli bir isim. Neden? Start aldığı 5 yarışın 3'ünü kazanma başarısı gösterdi. Ancak şimdi niye banko vermediniz diye sorularınızı duyar gibiyim. Tecrübe ve 60 kilo olması. Yani henüz 5 yarış koşmuş isimlerin, yani 67 handikap puandaki safkanların 89-90 handikap puandaki safkanlardan yaklaşık 1,5-2 kilo daha ağır sprintte start alıyor olması beni yalnız bırakmama yönüne itti. O zaman sıralamayı 4-6-2 şeklinde veya 2-4-6 şeklinde yorumladım. 5. ayakta 1 numaralı Ankara Güzeli. Kazandığı yarış çok değerli. Adeta kuyudan geldi, kazandı. 3 numaralı Mutlu Bahar'ın da idman pistine bayıldım. Son ayakta 1 numaralı Baba Doçka. Favorim, kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 13 numaralı Süperhan ve 16 numaralı Lady Begüm ise yine ekip arkadaşlarımın ısrarı. Son ayak 1-13-16. 15 numaralı Victor Flame'de Özcan var üzerinde. Kaçarak bitirebilir. Dikkat diyorum bu safkan üzerinde de yorumumu belirtmiş olayım değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu şekilde de Ankara için güzel bir program var. Ben Radyo Spor dinleyicilerinin avantajlı ve kazançlı olacağını düşündüğüm bir programı analiz ettiğimi söyleyebilirim. Herkese bir kez daha bol şanslar dilerim. Kocaeli programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
2: Sevgili dinleyenler, herkese merhabalar. Mutlu günler, güzel bir gün, güzel bir salı günü geçirmenizi temenni ediyoruz. Sıcak bir gün, İstanbul'a yaz geldi. İzmir 30 dereceyi görecekmiş ama Ankara'da olanlara şimdiden uyarıda yapalım. Öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyormuş. Onunla açalım. Engin Görüş'tesiniz. Ben Kerim Öztürk ve sevgili Engin Çetin'le beraberiz. Engin, sen nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol. Seni sormalı, sen de iyisin.
2: İyiyiz, yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hayat devam ediyor diyelim. Güzel. Yazın gelmesine sevinenlerden. Taraftayım ben.
3: Zaten şöyle oluyor artık son zamanlarda, mevsimler biraz daralıyor.
2: Bahar yani
3: baharı görmeden direkt yaza doğru geçiyoruz. Çünkü bu sene çok da yağış oldu. Su çok soğuk diyemem ama çok yağış oldu diyebilirim. İstanbul üzerinde söylüyorum yani, tabii ki bunu. Sonuç itibariyle de ama sevdiğimiz mevsimler diyebiliriz.
2: Yani sen de kışçı tarafta değilsin.
3: Yok
2: yani.
3: Değil.
2: Sen de yazcı da. Ben kışçı arkadaşlarım olduğu zaman onlara diyorum yani kış zengin mevsimi, fakir yaz fakir mevsimi. Biz fakir mevsimi sevenlerdeniz. Şimdi aslında çok da konuşulacak bir şey kalmadı ligde. Şampiyon belli oldu.
3: Yani tahminsel anlamda bir şey kalmadı.
2: Bir şeyler, evet. Düşecek takımlar için önemli bir hafta artık.
3: İki takım belli iki oldu. Takım son belli artık oldu. Son aday düşme potasındaki.
2: Bugün biraz daha düşme potasını ön plana alırız diyeceğim ama tabii önce bir konuşalım. Yani şampiyon Galatasaray.
3: Evet.
2: Kutlamak lazım, tebrik etmek lazım her
3: şimdi,
2: şeyden önce.
3: Galatasaray'ın tabii şampiyonluğu bu son 3 hafta derbi sonrası zaten şampiyon demiştik.
2: Ama yani matematiksel olarak
3: bekliyorduk. Bu hafta bile artık son dakikaları sıkıştı. Ama yani maç içerisinde olsun, maçı izlerken ben olsun. Yani Galatasaray'ın bir şekilde maçı çevireceğini düşünmüştüm. Öyle olmasa bile sonuç itibariyle son hafta Kasımpaşa maçını da ilan edebilirdi. Biraz gecikebilirdi. Ama gecikmesine bile izin vermedi Galatasaray. Bu bağlamda da şampiyonluğunu ilan etti. Alt tarafı da yani ikincilik yarışta bu hafta belli oldu.
2: Evet.
3: Galatasaray'ı takip eden takımlar arasında da.

0: Şimdi artık kupa finali, yarı finali ve finali diyelim daha doğrusu. Ve de son hafta oynanacak maçlarla birlikte düşme hattındaki üçüncü takımın belirlenmesi durumu söz konusu. Biraz da hani tansiyon düşük bir hafta sonu olabilir. Sadece düşme hattı dışında biraz
1: Büyük bir
0: tansiyon yüksek olur.
1: ihtimalle işin doğrusunu söylemek gerekirse kendi adıma bakıyorum ben. Yani acaba maç izler miyim bu hafta sonu diye düşündüğüm bir hafta sonu. Yani dışarıda etkinlik yapılır maç saati diyeceğim hafta
0: Bak
1: sonlarından.
0: hazır havalar da güzel.
1: Havalar da güzel.
0: Aileyle birlikte
1: Evet,
0: bırakabiliriz.
1: güzel yani. Yarın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları var. Rams Park'ta yapılacak.
0: Yarın kesinleşti mi? Ben
1: Ben yarın diye biliyorum.
0: Perşembe ve Cuma da olabilir diye söylenmişti de o yüzden.
1: Ben yarın diye biliyorum. Resmi bir açıklamayı takip etmedim. Ona da bakarız ama. Ama bu yıl şampiyonluk kutlamalarında öyle çok büyük bir görkem olmayacak söylemleri var.
0: Ama
1: Sanatçılar
0: geçen
1: olmayacak
0: seneki biraz
1: deniliyor.
0: sıkıntılı olmuştu yağmurdan dolayı biliyorsun. Tarihiyle birlikte Yenikapı'da olmuştu. O biraz sıkıntılı geçmişti. Tahmin ediyorum bu sene statta olacak.
1: Statta yapacaklar, evet.
0: Onunla ilgili
1: Bildiğim kadarıyla
0: hazırlıklar biraz
1: kombine üyelerine ücretsiz ama geri kalan
0: bilet
1: biletler satılacak diye
0: satılacak.
1: biliyorum.
0: Saha içi biletlerde değişik bir
1: Evet.
0: organizasyon da var. Tabi detaylar belli olsun. Şu anda konuşulanlar bunlar. Tam
1: Bunlar
0: tarihiyle
1: tabii
0: de aynı kadar
1: tarihiyle
0: belli değil.
1: birlikte yani resmi bir
0: Yani
1: açıklama
0: bu hafta
1: kulüpten
0: kutlama
1: yok bu
0: yapacaktır.
1: arada. Yapacak. Fenerbahçe'de biz geçen hafta en son bıraktığımızda iki aday vardı. Hakan
0: Hala
1: Safi ve Mehmet Ali Aydınlar.
0: şimdi yine
1: Biz
0: iki aday ama
1: çıktık.
0: değişiklik
1: Biz
0: oldu.
1: çıktık. Adaylar değişti. Onu konuşacağız.
0: Evet doğru
1: Beşiktaş'ta
0: söylüyorsun.
1: Sergen Yalçın'ın koltuğu sallanıyor gibi. Onu konuşalım. Galatasaray üzerine ben artık yani şampiyon olmuş. Her şey bitmiş. Seni söylemek istediğim bir şey var mı
0: Şimdi
1: bilmiyorum
0: tabii
1: çok.
0: Galatasaray'ın bundan sonraki hedefi zaten şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'ne bir araç olarak yani gitmek için bir araç olarak kullanıyor Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani lokalde başarı zaten şampiyonluk olup direkt gidip ona göre planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda da her sezon bir sezon üstüne koyma üzerine bir plan. Avrupa için söylüyorum. Geçen seneki başarıyı tekrar oraları zorlayabilir mi? Tekrar daha üstünü görebilir mi? Biraz daha yapacağı yatırımla alakalı, kadrosunun değişikliğiyle alakalı. Ben ama Galatasaray'da şampiyon olmasına rağmen kadrosunda bir takım değişiklikler bekliyorum. Özellikle orta sahada, belki beklerde de olabilir. Çünkü bir de 10 numara pozisyonda söyleyeyim bu arada.
1: Büyük bir
0: Yani
1: ihtimalle
0: 10
1: yine
0: numara
1: Hakan
0: pozisyonda.
1: konuşulur
0: 10 numara
1: oraya.
0: pozisyonda. Çünkü Galatasaray'a artık hani kadromu koruyayım, bir daha şampiyon olayımdan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni nasıl daha üstüne koyarım mı oynuyor. Tabi bazen bu transferler oluşan yapıyı bozmak da lokal ligde de yara verebiliyor. Bu bağlamda orayı o dengeyi sağlaması gerekir bence. Ama geçen seneki başarı Şampiyonlar Ligi özelinde söylemek gerekirse tekrarlanabilir mi? Onu biraz da çekilecek kura vesaire de yani gidişatta aldığım puanlar ligde Şampiyonlar Ligi'nde aldığım puanlar da belirleyici oluyor diyebilirim.
1: Ben iyi transferler yine yapacağını çünkü maddi olarak da eli güçleniyor
0: Evet, Şampiyonlar
1: Şampiyonlar
0: Ligi'ne direkt
1: Ligi'ne
0: girdiğin
1: giden
0: zaman
1: takımın.
0: zaten o planlamayı daha doğru yapabiliyorsun. Yani şu gün şu tarihte şu gelecek deyip
1: Evet.
0: ona göre hareket edebiliyorsun.
1: Ama ben transferde de çok aceleci olmayacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'nın zaten var o
0: Ya zaten
1: ciddi
0: o
1: anlamda.
0: yani benim kadrodaki değişiklikten kastım çok omurgayı bozmadan yan takviyelerle yani bazı oyunculardan alamadığı verimi tekrar zorlayacak.
1: Mesela
0: Bazen
1: İlkay.
0: alıp bazen alamıyorsun.
1: Ben
0: Yani
1: İlkay'dan iyi
0: yaş
1: bir verim
0: itibariyle
1: aldığını.
0: zaten sınırlı verim vereceği zaten aşikardı bence. Sonuç itibariyle de sezonun belli bir bölümünde ilk sakatlanana kadar da iyi bir performans vermişti ama sakatlanan döndükten sonra yaşından dolayı anladığım kadarıyla da fiziksel anlamda tekrar o eski kuvvetli halini bulamadı. Ve daha çok rotasyon oyuncusu oldu. Tabii devre arasında yapılan transferlerden ben çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Yani devre arasında Galatasaray ilk yarıya göre bu sezonun özelini değerlendirirsek, genel bir değerlendirme yaparsak ilk yarıda çok sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Devre
1: Evet, bir
0: arasında da bir
1: ara.
0: daha yaşamayayım diye bir arayış içine girip daha alternatif bir kadro oluşturdu. Ama alternatif kadronun yani Noah Lang dışında çok fazla ligin ikinci yarısında belli bölümü haricinde çok katkı veren oyuncu olduğunu
1: O
0: söyleyemem.
1: biraz da
0: Yani
1: gemiyi yüzdürmeye devam etme
0: Aspiril
1: kadrosuydu
0: olsun,
1: aslında. Evet.
0: Sacha Boey olsun,
1: Ki ben Şasa
0: Nagaya
1: Boya'dan
0: olsun çok fazla
1: bekliyordum
0: verim
1: açıkçası.
0: veremediler.
1: Olmadı. Peki bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Kongresi ile devam edelim.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: genç, kimseye aidiyet duygusundan bağlı olmayan hakemlerden kaç tane gidecek göreceksiniz. Şimdi biz öyle bir şey yaptık ki FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım FIFA olabilmesi için. Yok, biz gençleştirme operasyonu yaptığımız için genç göndereceğiz. Berkem Ülkem Kulu Başkanı dedi ki bunu kabul etmezler, yani göndermeyelim. Dedim sen gönder ya. Kabul ederler. Gönderdik, rica ettik. Dedik ki ya ben size söyledim, burada devrim yapmaya geldim. Süresini doldurmayan ilk sefer UEFA'da hakemleri FIFA hakemi yaptılar. Şimdi bu çocuklara da maç veriyorlar. Bunlar yetişecek, elit kategorisine gelecek. Allah nasip ederse onun da süresini kısaltmaya çalışacağız.
1: Nedir o süre?
0: Orada yani normalde 4 senede elit hakemliğe çıkıyor da o daha da erkene inşallah dostluk ilişkilerimizden beraber olabilecek olan en maksimum tarihe çekeriz ama bunların meyvelerini sonra alacağız. Evet. Eğer siz Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Şampiyonası'na yetişir bu kardeşlerimizin hepsi. Ondan sonraki Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den hakem gitmiyorsa bunun patrosunu bana kesebilirsiniz. Ben öderim o zaman.
1: Hakem konusunda son bir tane daha sorayım. Lig de bitiyor. Hakemlerin lige etkisi olmuş mudur?
0: Hakemlerin lige eski sezonları hatırlayın. Evet, hatalar oldu ama sonuçta bir şey belirlemediler.
1: Ha işte sonuç olarak diyorum. Lig bitiyor ya şu an. Lig bitecek artık.
0: Yani ligin kaderini hakemler belirlemedi.
1: Eyvallah.
0: Ama eskiden belirliyordu ya. Bunlar siz şahidisiniz.
1: Yok, bizi şahit göstermeyin başkanım.
2: Başkanım, tabii ki kulüplerin ekonomik yapısı da çok konuşulan bir konu. Borçlar artıyor. Harcama limitlerini belirliyorsunuz ama borçlar da biraz yükseliyor. Bu konuda ne gibi tedbirler almayı planlıyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz kulüplere?
0: Şimdi orada UEFA'nın, FIFA'nın talimatları var. Biz onlara göre hareket ediyoruz. Biz o konuda ilgili çok mesafeler aldık. Yani biz orada işte yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmamıştı. Biz teklif sözleşmeye geçtik. Yani bugün imaj aktarından tutun, menajerlik hepsini teklif sözleşmeye yazmak zorundasın. Yani o konuda da kulüpleri borç batağından kurtulması, biz kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu zaten.
1: Başkanım, orada şimdi bir çelişki görüyorum.
0: Yani şimdi onlar o konuda bir çelişkimiz yok. Bir talimatlara göre hareket ediyoruz da bizde kurumsallık olmadığı için, yani hoca sistemine göre kulüpler yönetildiği için. Şimdi gidin işte hep 5 büyüklük diyoruz Avrupa'da. Gidin büyük takımlara bakın. Hoca değiştiği zaman da bu onun kadrosu değildi. Hı hı. 15 tane gönder, 15 tane futbol alabilir mi? Yani en iyi hocası gittiği zaman da Real Madrid'e gidince alabiliyor mu? Barcelona'ya gidince alabiliyor mu? Manchester'a gidince alabiliyor, alamıyor. Çünkü kulüplerin kendi politikaları var.
1: İşte bunları dizayn edecek olan merci.
0: Ya şimdi dizayn edecek olan merci, elbette ki biz onların kriterlere göre belirliyoruz, takibini yapıyoruz ama şimdi düşünün gibi kulüp başkanı hocaya aldı, ona kadroyu kurdu, beceremedi hocayı gönderiyor, gelen hoca diyor ki bu benim kadrom değil, ben şimdi kulübe nasıl müdahale edeceğim diyeceğim ki sen bu hocan değil, sen kadron dursun, hocan dediğini yapma. Şimdi siz işte abilerimiz diyorsun basınında, onlar bile diyor ki ya hocanın ne kabahati var diyor, bu kadronun kadrosu değil ki diyor. Hocanın kadrosu olmaz, kulübün kadrosu olur ya.
1: İşte dediğim benim de o. Kulübün kadrosunu şekillendirecek merci de TFF i̇şte olarak onu, görünüyor. Nasıl
0: işte,
1: şöyle?
0: İşte bak, onu yapan var işte Türkiye'de. Göztepe yapıyor. Takdir etmek lazım. Göztepe'nin...
1: Belki bir iki tane daha vardır. Belki. Yani
0: işte ona benzer var bir iki tane daha ama Göztepe'nin bizde harcama limiti yok. Sınırsız. İstediği kadar harcayabilir.
1: Özellikle Türk futbolunun lokomotifi olarak gösterilen dört büyükler çerçevesinde soruyorum bunu o zaman yine buna mukabil. Mesela şimdi limit diyorsak, bu limit niye o kadar düz mantık gidiyoruz? Bu takım bütçesini, ekonomisini biraz düzeltsin diye bir limit konur, bir yasak konur. Adına ne derseniz deyin veya bir zapturapt altına alınır. Böyle bir şey yaparken işte son senenin haberini de yazdım ben. Şimdi buraya Galatasaray 74 milyon euro, Beşiktaş 62 milyon euro, Fenerbahçe 54 milyon euro, Trabzonspor 35

0: milyon euro. Şimdi böyle zarar edince bu kulüpler akla şu geliyor ya, bu limitte mi sorun var, limit hesabında mı sorun var, yoksa burada mı bir sıkıntı
1: limitte
0: var?
1: De sorun yok, limit hesabında da sorun yok. Kulüplerin bizim UEFA kriterlerine göre bize verdiği belgelere göre biz onlara harcama limitini veriyoruz. Yani ona bizim ekstra yapacağımız bir şey yok. Ha,
0: Eyvallah.
1: kanun maddesi mi değişir, devlet kanun mu çıkarır? O ayrı bir şey ama biz UEFA kriterlerine göre, onların sunduğu belgelere göre biz onlara harcama limitini veriyoruz.
2: Başkanım, konulardan bir tanesi de tabii ki belli bir standarda oturttunuz zaten, ama yani kuralları da açıklıyorsunuz, ama yabancı oyuncu konusu gündemde. Seneye bir değişiklik olacak mı? Aynı
1: Yok,
2: açıkladığınız gibi
1: seneye
2: devam
1: bir
2: edecek mi?
1: değişiklik yok. O, geçen sene yaş sınırında olan 14 yabancıda 2 idi. Bu sene 4'e çıktı. Onu zaten geçen sene de ilan etmiştik. Aynı o doğrultuda devam ediyoruz.
0: Kulüplerden herhangi bir talep gelirse, çünkü yine özellikle büyük kulüplerin oyuncu fazlalığı var.
1: Ya onu ilan ettik. Onlara artık dokunmuyoruz. Onu da
0: Geçmişte bunların ters yönden şahit olduğumuz için
1: yok,
0: hep açıklanır, ama sezon başlarken hadi bir
1: yok.
0: yumuşatalım denir. Olmayacak. Bunun garantisini veriyorsunuz.
1: Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha da yani nitelikli hale götürmek lazım. O konuda çalışıyoruz.
2: Peki.
1: Yani her istediğiniz oyuncuyu buraya nasıl İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? İstediği oyuncuyu alabiliyor mu?
0: Neyi
1: Orada da
0: bekliyor? Neyi?
1: kriterler
0: Zamanım var daha onun için.
1: yok, çalışıyoruz. O kriterlere çalışıyoruz. Onları da hayata geçireceğiz.
2: Şampiyonluk payı kaldırıldı. Bu konuda gelen itirazlar var mı? Bu karar baki midir?
1: Ya şimdi şurada ben itiraz eden arkadaşlara da söyledim.
0: Tahkime itiraz oldu mu başkan?
1: Yok,
0: Yok değil mi der şu an kadar
1: itiraz yok.
0: itiraz?
1: Şimdi hep Avrupa'ya örnek alıyoruz ya biz. Şimdi İngiltere'de eşit dağıtım %50. Almanya'da %53. İspanya'da %50. Fransa'da %50. İtalya'da %50. Bizde %37. %11 diğer kriterler diye şampiyonlara şampiyonluk başına para ödüyorduk. Zaten şampiyon olan takımlar ligi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sırada bitiriyor. Orada zaten mükafatını alıyorsun. Aldığın galibiyetlerden de alıyorsun. Bu da bir adaletsizlik vardı yani. Biz şimdi %11 alıp %37'nin üzerine koyduk. 8 yaptık. Yani işte örnek aldığımız liglerle neredeyse eşit
0: O
1: mesafeye geldik.
0: örneklerde şey var mı başkanım? Mesela Premier Lig dediniz, veya Bundesliga, veya Serie A, veya Lig 1, başka ne kaldı? La Liga. Bunların hepsinde izlenirlik, taraftar sayısı, maç bileti gelirleri, onlar da etken ama.
1: Ya şimdi ama biz yayın gelirinden bahsediyoruz
0: Tamam,
1: değil mi? Tek
0: tamam
1: gelir. Yani.
0: ya. Ya o bütün 5 ligde de bunlar var.
1: Ya işte.
0: Yani bizde şampiyonlar payı var. Adı şampiyonlar payı. Diğer liglerde de mutlaka 9, 11, hatta İtalya'da %25'e varan oranda son 3 sezon, son 5 sezon
1: Şimdi muhakkak ki tabii
0: ki
1: futbolun
0: başarısı, performansı ve sattıkları bilet adedi, maçların seyredilme oranı, reytingleri, bunlar da hep etkili oralarda başkan.
1: etkili
0: Bizde hiç öyle bir şey kalmadı şu an.
1: bizde zaten futbolun marka değeri olarak dibe vurduğun için 180 milyon dolardan bahsediyoruz. Ne diyor? Düşen takıma o kadar para veriyorlar İngiltere'de. Ya burada bir Anadolu takımlarına karşı bir haksızlık vardı. Eşit dağıtım olursa biz onu düzelttik. Ya bu da zaten büyük takımlar için çok önemli bir rakam değil bu. Ama Anadolu takımlarının güçlenmesi adına onlara nefes aldıracak ufak bir hamle.
2: Her sezon başında tabii fixture çekimi yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Peki bu fixture çekimi ile ilgili zaman zaman da eleştiriler yapıyor. Bazı takımlar itiraz ediyor. Fixture çekimi yöntemi aynen devam edecek mi? Düşündüğünüz bir değişiklik var mı?
1: Yani şimdi siz art niyetli baktığınız zaman da orada kendiniz çekiyorsunuz kurayı. Yani orada bir film fırıldak dönmüyor ki. Niye değiştireceksiniz ki?
0: Film fırıldak değil de sistemde sanırım bir
2: Orada biraz daha
0: sorun var. Ya ayrıntı var. Orada belki güvenlik tedbirleri etkilidir. Mesela işte
1: yok,
0: İstanbul'da 3
1: onlar
0: takım
1: ilgili
0: aynı anda maç yapmasın.
1: daha güven yani orada güvensizlik var derseniz o zaman demek ki içinde bir şaibe var oluyor o
0: Öyle
1: zaman.
0: 3 takım ayrı çekiliyor ya başkan.
1: Ya işte onlar
0: Ya bunların hepsini bir torbaya atıp bir şekilde çekemez miyiz?
1: işte
0: Hani güvenlik endişesi olur mu diye aklıma geliyor
1: güvenlik
0: ama
1: endişesi değil. Orada da şu var işte İstanbul'da çok takım olduğu için Eseri vaziyette bir takım İstanbul'da...
0: Ama geçen gün şampiyonluk maçı varken Beşiktaş-Trabzon maçı da vardı. Evinde maçı vardı. Bir maç daha vardı.
1: Yok onu demiyorum.
0: 4 tane maç oynandı. Aynı
1: İstanbul
0: saatte.
1: Takımı 5 hafta İstanbul'da sürekli maç oynayabilir yani. Onun bir kriterleri var. Ondan dolayı yani, yapıyorlar.
0: Orada herhangi bir değişiklik düşünülmüyor.
1: Yok düşünmüyorum.
0: Sosyal medyadan Sayın Başkan, en sosyalden oraya da bir baktım. Az önce Başkan dile getirdi çift sözleşme. Bunu yasakladınız zaten siz.
1: Tek tip sözleşme.
0: Tek tip sözleşme artık. Kamuoyunda bir sürü yine dedikodular da var. Asgari ücretli çalışan futbolcular da var deniliyor. Böyle bir usulsüzlük çift sözleşmeye dair. Hakikaten var mı? Samimiyetinize binaen. Hakikaten asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?
1: Şimdi asgari ücretli futbolcu var mı dediğiniz zaman da sözleşmeler bize sözleşme geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüpten itilafa düştüğü zaman gelip federasyonda onunla hakkını savunabiliyordu. Şimdi biz onun talimatları da değiştirdik. Eğer ikinci bir sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem de kulüp çok ağır yaptırımları var. Onun için bize gelen sözleşmeler tek tip sözleşme. İkinci bir sözleşme çıktığı zaman da hem federasyonda ağır cezası var hem de UEFA FIFA nezdinde de ağır cezalar var.
0: İkinci sözleşme kesinlikle yok. Ama hakikaten bir futbol sever olarak ben de merak ediyorum. Az önce eleştirdiğiniz kişilere katın katmayın sizin görüşünüzde. Ya bir futbolcu bu kadar milyon euroların döndüğü bir ortamda, Süper Lig için söylüyorum bunu, alt ligler o kadar şey değil de, hakikaten bir futbol takımı oyuncularından bir tanesiyle asgari ücretliyi bir gösteriyorsa, bu ben kendi adıma konuşayım, beni saf yerine koymaktır.
1: Asgari ücretten
0: yani benim ödediğim vergi vesaire detayına da girmiyorum.
1: Süper Lig'de herhalde asgari ücretle oynayacak değil de şeyde amatörde oynuyor mu asgari ücretle? Yoktur yani.
0: Eyvallah.
2: Başkanım birazdan benim de sevdiğim milli takım bölümüne geçeceğiz ama öncesinde tabii ki bahis soruşturması konusu var. Çok uzun süre gündemi meşgul etti. Orada ne aşamadayız, nasıl ilerliyor, devam ediyor mu süreç? Sizden son gelişmeler alabilir miyiz?
1: Şimdi tabii ki bahis konusu farklı bir konu biliyorsunuz. İşte o hakemliğinde işte bir yapılması gerekiyordu. Çünkü ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Yani ben futbolun temiz olmasını, bizim çocuklarımıza, gençlerimize borcumuz var. Onlara temiz bir iklim bırakma zorunluluğumuz var. Yani bu tür şeyleri yaptığınız zaman da oturduğunuz makamlarda fazla uzun sürede oturmayabilirsiniz yani. Orada ömrünüz de kısa olabilir. Ben hep şuna dikkat ettim. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Orada ne kadar kalacağını, biz yarınla ilgili hesap biz yapamıyoruz. Kainatın efendisi var, o yapıyor. Yani siz adam gibi görevinizi yapabiliyor musunuz? Biz onun peşindeyiz. Futboldaki bu kirliliği evveliyattan beri bilen bir insan olduğum için biliyorsunuz bir Ankara Belediye Nazilli maçında sıkıntılar olmuştu. Biz ona iki takım beraberliği de iki takımın işine yarıyor. Baktığınız zaman da bir şey söylüyor musunuz yani? Ben cesaret gitmedim gol atmaya. Gol yemeyeyim de işime yarıyor. Ama sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi bahis oynayınca beraberliğe biz de bir çek edelim dedik bu konuyu. Sağ olsun bakanlığımıza yazdık. Biz o operasyona başladık. Tabi bu süreç nasıl işliyor? İnsanlar bunu tabi yanlış anlayıp veyahut da sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekiyor bu konuyu. Şimdi bakın biz kendi başımıza isimler üzerinden belirleyip kimseyi bir yere sevk etmiyoruz. Biz bakanlığa müracaat ediyoruz resmi olarak. Bakanlık Spor Tudu üzerinden bahis şirketlerinden dataları alıyor, bize gönderiyor. Biz de onların çözümünü yaptıktan sonra şimdi orada da bu işi yine sulandırmak isteyip şaibeli duruma düşürmek isteyenler var. Biz orada öyle bir sistem yaptık ki biz 3 kişiye zimmetledim ben onu. Hukuktan sorumlu başkan vekili bile PFDK'ya sevkler gitmeden bir gün önce haberi oluyor. Kimsenin haberi olmayacak diye. Biz şu ana kadar oyuncu, antrenör, hakem, masör, menajer yaptık. Yöneticilere sıra geldi. Şimdi yeni sözleşme yaptık. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Biz onları kriterlerimiz belli zaten. O kriterlere göre
0: Sen yani yöneticiler kimi? Vardı zaten, yok muydu? Onun devamı gelecek
1: daha,
0: o zaman.
1: Yok, daha girmedik yani işlere. İlk sefer.
0: Şu Eyüp Spor Başkanı var ya, geçen tarihi değildi.
1: Onlar, şimdi orada farklı bir konu var. Onu da karıştırıyorlar. Sağ olsun şimdiki bakanımız, Akın Güllek bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcı iken de haftada 2 gün 3 gün müşterek çalışıyorduk. Zaten biz geldiğimizin ilk 6 ayında ben dilekçe vermiştim. Yani bu bir çek edin bizi diye. Onlar çalışmaya başlamıştı. Biz sportif alana bakıyoruz. Sportif alana baktıktan sonra biz bizim elimizdeki bilgileri de savcılığa veriyoruz. Yani bizde bir şey çıkmayan isimleri de ona gönderiyoruz. Onlar illegal kısmına da bakıyorlar. Biz onun illegal kısmına bakamadığımız için savcılık bakıyor. Elbette ki oradaki onlar da çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İllegal yönden baktıklarında onların bizden bağımsız, bizim sportif yargının dışında Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil edenleri onlar da operasyon yapıp alıyorlar. Onların da o kanatta devam ediyor. Ama bizim aşamamız şu anda bu noktada.
2: Bu açıklama yöneticiler açıklanacak dedi. Ne kadar sürer haftaya? Birkaç hafta?
1: Daha işte gelecek. 7000 küsür yönetici var. 5 yıl içerisinde yapan, ayrılan. Yani onlar gelecek. Onların çözümü var. Bize geldikten sonra bir buçuk ay ancak sürer.
2: Bu soruyu sormamızın sebeplerinden biri de aslında süreç bitti mi? Tamam, bir süredir süreç, konuşulmayınca bu iddialar da vardı.
1: Yok,
2: o yüzden sormak istedim.
1: Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Ya bunu zaten biz başlattık.
0: Ne diyenler yani. Var? Gitmeyin.
1: Ya işte kapandı, üzerine gidilmiyor diye yorum yapanlar, da var. Bu bir süreç işte, ben diyorum ya. Yani
0: biz... O hissiyata kapılmıyor da değilim ben de acizane. Neden? İşte, Eylül-Ekim gibi başlandı. Yanlış, yani 6 ay, 7 ay oldu. Büyük bir temizlik olacak. Kamuoyu da destek verdi. Herkes destek verdi. Yani pisliğin temizlenmesine kim karşı gelebilir ki? Ama an itibariyle gelinen noktada baktığımızda işte ne oldu hani?
1: Süreçten
0: elde ne var dediğiniz işte zaman oradan bir topçu, şuradan iki topçu. Bayağı bir hakem gitti ama. Yani siz bayağı bir hani kapımızın önünü temizleyeceğiz. Siz de temizleyin dediğiniz kulüplere. Bu tarafta bir temizlik süreç, oldu da.
1: Süreç, ben zaten o çağrıyı yaptım. Ondan sonra da bekledik bir iki ay. Hatırlarsanız ilk toplantıydım. Biz kendi kapımızın önünde temizleyeceğiz. Yani aslı olan kulüplerimiz kendilerini çek etsinler. Kendi yöneticilerini. Yani kendi kapısının önünü temizlesinler. Şimdi biz onu tabii bakanlıktan bekliyoruz. Önümüzdeki hafta, en geç bir hafta 10 gün içerisinde listeler bize gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız yine odaya girecek.
0: Tam Dünya Kupası sırasında.
1: Dünya Kupası'nda herkes Dünya Kupası'na gitmiyor yani.
2: Kalanlar, çalışmalar. Kalanlar hesabını versin diyorsunuz.
0: O zaman bir soru daha yine zamanla ilgili olduğu için. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı geçtiğimiz haftalarda. Takribi bir ay belki oldu, olmadı. Mevzuyu biliyorsunuzdur. Tahkim kurulu kararlarının adil olmadığına hükmetti ve bu yasanın değişikliği için meclise 9 aylıkta bir süre verdi. İtiraz Anayasa Mahkemesi'ne sadece tahkim için yapıldı ama Anayasa Mahkemesi'nin şeyine detaylıca da baktım, gerekçeli kararına. Yani orada PFDK'nın da, UÇK'nın da, diğer hukuk kurullarının da bağımsız olamadığını karar vermiş. Sebebi de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu kurulları kendisinin ataması. Bu diyor adil. Katılırsınız, katılmazsınız ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ve meclisi bu gitti. Siz meclisi beklemeden bir adım atacak mısınız yoksa meclisi mi beklersiniz?
1: Daha önce biliyorsunuz tahkim kurulu seçimine geliyordu. Arkadaşlar onun hazırlığını
0: çok
1: yapıyor.
0: Çok 3 aylık bir zaman diliminde kaldı, böyle bir değişiklik olmuştu.
1: Evet,
0: kurulları değişmişti.
1: Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek seçimden gelmesi tahkim kurulunun. Tek zaten
0: kupadan önce yapılır mı bu arada? Yoksa
1: Mali Genel Kurul 7-8'inde Mali Genel Kurul var.
0: Pazartesi.
1: Haziran'ın. Yani orada gündeme gelecek, hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi Değerli Başkanı'ndan ben de görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var.
0: Bayağı var.
1: İşte ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da söyledim ben. Onlardan UEFA'nın, FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar yani.
0: Şey mi olur, siyaset karışıyor mu derler?
1: Şimdi biz Spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalışan ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu?
0: Tabii ki.
1: Yani bir kamu kurulu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelimeler çok, çok tehlikeli kelimeler.
0: Kulüplerimizle
1: özel bir kuruluş.
0: Kulüplerimizde kamu yararına çalışan kulüp.
1: Ama federasyon özel bir federasyon.
0: Kesinlikle
1: UEFA yasası var. UEFA'ya bağlı. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu, diğer federasyonlar gibi, basketbol, voleybol, handbol, adını saymadığım bir sürü federasyonlar gibi göstermeye kalkarsanız, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size der ki, bir dur de, bunun örnekleri de dünyada var yani.
0: O zaman fazla seslendirmeyelim, CFL'in bizi duymasın.
2: Başkanım, tabii ki milli takıma biraz aslında dönmek istiyorum ben de. Çünkü hep beraberdik o süreçte zaten. Kosova maçı, playoff turu. O playoff aşamasında Dünya Kupası'na katılmak herkesi, bütün ülkeyi çok mutlu etti. Sizin de mutluluğunuza biz de şahit olduğumuz için sormak istiyorum. Playoff aşamasında hiç endişe duydunuz mu? Milli takımla ilgili o anlar, Kosova maçı son düdük çaldıktan sonra ilk hissettiğiniz nelerdi ki biz sizi hemen maç sonunda zaten görmüştük.
1: Ya endişe duymadım ama sonuçta sağ zeminini hatırlıyorsunuz, şartları hatırlıyorsunuz. Bir de tek maç bunlar. Herkes Kosova'ya 4 atarız, 5 atarız diyor ama ben yarın böyle olsun turu geçelim. Ben de hep o moddaydım. Elenirim diye bir düşünce hiç aklımdan geçmedi. Ama benim ben her sabah evden çıkarken de 9 tane ayet-i kürsü okurum. Her maça başlarken de okurum. Bu maça başladım. Ya kesme dedim, bir sıkıntı olmasın diye. Bu sefer maç bitene kadar Ayet-el Kürsi okudum. Kesmedim onu. Lan kesersin de gol yeriz diye. Tabii endişeli olduğumuz pozisyonlar da oldu ama eleneceğimiz endişesi hiçbir zaman olmadı. Çünkü bir hedefimiz var. Cenab-ı Allah nasip edecek. Ben 9 yaşında kızım temiz kalbine inanıyorum. Kongre'ye 12 gün kala o yola çıkardı bizi. Git dedi futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım. Onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah bu hedef doğrultusunda yolumuzu açacak yani.
0: Dünya şampiyonu. Hedefimiz dünya şampiyonu. Bunu daha önce de zaten dile getirmiştiniz. Bir başarılı bir grafiği var milli takımın. Çok klasiktir ama ya, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Euro 2004 katılma, Uluslar Ligi'nde bir üst kategoriye çıkma, şimdi de Dünya Kupası'na. Hani bunlar devamlı gittiğimiz yerler değil. İşte
2: yenemedik,
0: tarihte
2: yendik.
0: Üçüncü kez görüyoruz. Yani en son 2002, onun üzerinden bile kaç sene geçti. Yani şimdiki gençlerin çoğu bilmez bile, o durumdayız. Bizim de bildiğimiz bir tane, bir topu zaten iki tane vardı. Dolayısıyla kıymetli.
1: Ya kıymetli.
0: Peki çok... bu başarı nasıl geldi diye de sormadan edemiyoruz.
1: Şimdi tabii ki bunda yani diyemezsiniz ki biz federasyona geldik de bu başarıyı elde ettik diye öyle bir şey söz konusu değil. Bunda eski yönetimlerinde, eski teknik direktörlerinde yapılanma konusunda büyük katkıları var. Ama ben Montella Hoca'yı ayrı tutmak istiyorum. Yani çok güzel bir kolej havası var. Yani oyuncular bir abi gibi. Yani ona işte yaşayanlar görüyor arkadaşlarımız. Yaşayınca görürsünüz. Yani böyle bir sevgi, saygı, korku, bu üçlü bir saca ya. Yani bunun yüzdesini orana vurduğunuz zaman da eğer o aile ortamı varsa zaten yetenek de var. Allah'ın nazar gözü değmesin ya. Yani. Bir sakatlık olmasın, maçlar da bitiyor. Yani bu kadar yetenek ve böyle de bir aile ortamı kurulduğu zaman da zaten istikrar da varsa başarı da onun peşinden geliyor. Ama bunun elbette ki oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkı onların ama baş mimar kim derseniz Montella Hoca derim.
2: Montella'nın gerçekten ülkeye uyumu, bize yaklaşımı, futbolcularla ilişkisinin ne kadar iyi olduğunu her röportajda futbolcularla konuştuğumuzda zaten şahit olur. Gerçekten Türk futboluna çok iyi uyum sağladı. Hem Türk futbolu hem birçok futbolcu Türkiye için şans, Türkiye'de onun için şans deyip zaten bu
1: Kosova maçında
2: tabloyu ortaya koyuyor.
1: İşte bizim maç bitti. Biliyorsunuz Bosna-İtalya maçı penaltılara kaldı. Penaltıları işte dinliyoruz. Bu arada elenince dedim hocam üzülme dedim ya Amerika'ya bir İtalya Yeter dedim ya, ikinizine gerek yok dedi. Başkanım yanlış konuşuyorsun, ben İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi yani.
2: Ben Türk'üm demişken aslında başkanım, siz de demiştiniz Dünya Kupası'na katılırsak Türk vatandaşlığı,
1: onu,
2: Türk pasaportu.
1: Onunla ilgili görüşmelere başladık. Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu.
2: Dünya Kupası'na gitmeden yetişecek mi bu?
1: İnşallah yetişir.
2: Peki sizin bir isim öneriniz oldu mu Montella'ya?
1: Ya o insanların özgürlüğüne karışmayacaksın ya.
2: Belki size bir
1: önerim. Ben isterim o nüfusuna kayıtlı olmasın ya.
0: Nereye kayıtlı olmasını?
1: Benim memleketim Ufa kayıtlı olmasını isterim tabii. Yani sonuçta onlar biliyorsun Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani. Gidiyorsun insanlara bakıyorsun sanki Karadeniz'de geziyorum gibi hissedersin kendini.
2: Süper. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu güzel bir bilgiydi. Peki başkanım, tabii ki şey, Montella'ya gelen teklifler de çok konuşuldu. Daha önce de vardı biliyorsun. İtalya'dan özellikle. İtalya milli takımıyla zaman zaman ismi anılan bir isim. Ona bir teklif gelmesi halinde sizin tavrınız ne olur?
1: Teklif gelmez ya. Hoca da bir yere gitmez. Teklif de gelse biz zaten müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Çünkü ben dediğim zaman hoca geldi. İki Macaristan maçı oynayacaktık. Uluslararası A Ligi'ne çıkmak için. Geldi başkanım dedi. Ben dedi hani Roma'nın efsanesi biliyorsunuz. Roma istiyor onu. Yani böyle bir fırsatım var. Değerlendirmek isterim diye. Gittiğim takımlarda Roma isterse giderim diye madde koyuyordum. Bir takımda yok. Hani siz yeni seçildiğiniz bir tavasılığınız varsa, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım. Beni gönderecekseniz böyle bir fırsat var elinde. Kafanızda bir plan varsa ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hocam benim kafamızda öyle plan yok. Zaten kaptanla, oyuncularla konuştum dedim. Onlar sizi ayrı bir seviyor. Biz burada durduğumuz sürece yensen de yeğilsen de beraber devam edeceğiz. O da teşekkür etti gitti yani. Roma'ya gitmeyen hoca gitmez yani. Öyle bir endişemiz yok.
0: Yurt dışında değil de yani niye Türkiye'den büyük takımlar?
1: Toz bizdeyken de geldi, çift takım çalıştırsın diye teklife geldi de kabul etmedi.
0: Diyecektim.
1: Yok, kabul etmedi.
0: Ona da kesinlikle müsaade yok. Her ne kadar şampiyonluk inancını taşısanız da tabii ki oynanacak maçları da yine sormadan geçemeyeceğiz. İlk maçımız Paraguay'da. Yine rakiplerle grupta oynayacağımız karşılaşmaları.
1: Şimdi Infantino eski dostum. Dünya Kupası'nın kurasını çektik tabii, biz biliyorsun orada soru işaretiydik işte buradan playofflardan gelen takımlar orada. Hı hı. Espri yaptım, dedim ya başkanım ben söyleseydim sana şu üç takımı ver de rahat gruptan çıkalım diye ayarlayamazdın diye de bir espri yaptım. Onun için Allah izniyle biz o gruplardan gider çıkarız. Yine San Francisco'da gruplardan çıktıktan sonra maçımızı yaparız. Biliyorsun golü bitiren takım San Francisco'da oynayacak.
2: Başkanım tabii ki Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda peki şampiyonluğa adayız dediniz, şampiyon olacağız inşallah dediniz ama...
1: İnancımız o.
2: İnancımız o. Hepimizin inşallah nasip olur. Ama tabii ki sizin favori takımlarınız hangileri peki? Güçlü aday gördüğünüz takımlar hangileri? Onu soralım. Çünkü futbolla ilgili yorumlarınız, değerlendirmeniz de biliyorsunuz çok yere
1: ya göre... Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak. Yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz de var. Hı. Finalde karşılaşıp... rövanşı almak alacağımıza da inanıyorum ben.
0: Gruptaki karşılaşmanın rövanşını İspanya'yla onun için istiyoruz.
1: Çünkü çok iyi de dostluğumuz var yani İspanya biliyorsunuz hem ülke olarak hem siyasi olarak spor olarak. Ben İspanya Federasyon Başkanı uzaktan gördüğü zaman sen kardeşini görmüş gibi birbirimize sarılıyoruz. Öyle bir de dostluğumuz var, ona da espri yapıyorum yani. Finalde
0: Filistin konusunda da çok hassaslara bak bunu sormalar şimdi aklıma geldi.
1: Çok çok hassaslar, takdir edecek.
0: Sizin de mektubunuz olmuştu.
1: Ben bütün federasyonlara bir evvelde...
0: UEFA ve FIFA'ya ona bir geri dönüşüm oldu mu? Gerek UEFA, FIFA veya ülkelerden.
1: Ya şimdi olmaz olur mu? Biz aslında İstanbul'da daha bir geniş katılımlı bir toplantı yapacaktık. Biliyorsun Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı ilk İspanya açıklama yaptı başkanım evet, katılmayacağız evet. diye. Yani her gittiğimiz platformlarda bunu konuşuyoruz. İsrail Federasyon Başkanı defalarca görüşmek istedi. Görüşmedim, görüşmem de yani.
0: Eyvallah.
1: Onun için orada tepki koymamız gereken yerde biz o konuda Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz mazlumların nasıl destekçisiyse biz de zalimin zulmüne mazur kalan herkesin yanındayız biz yani. Orada mücadelemizi veriyoruz. Ama biliyorsunuz ki dünyada bir konjonktür var. Rusya'yı bir haftada bütün organizasyonlardan attılar. Ama orada din, dil, ırk, mezhep, çocuk, kadın, yaşlı, okul, harra, kilise, cami demeden ortadan kaldıran bu kadar zalimliği yapan insanlara karşı dünyanın tutumunu görüyoruz. En büyük üzüntücü ama hep söylediğim gibi herkesin bir hesabı varsa kainatın efendisi var ya, onun da bir hesabı var ya.
2: Başkanım, tabii ki milli takım kadrosu her açıklandığında, yakında da açıklanacak zaten, her zaman konuşuluyor. Siz milli takım kadrosunu genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Oyuncularla diyaloglarınızın çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Bir de az önce sakatlanmadan inşallah tüm oyuncularımız katılacak dediniz. Arda ve Hakan'ın da sakatlıkları vardı kaptanın. Onların son durumu hakkında...
1: Yok, Dünya Kupası ile ilgili bir sorunları yok. Yani Arda'nın sakatlığı yetişiyor, Hakan'ınki de zaten geçmek üzere.
2: Milli takım kadrosunu siz genel olarak nasıl buluyorsunuz? Her zaman söylüyorsunuz zaten, övgüyle bahsediyorsunuz ama sizden de dinleyelim.
1: Ya milli takımın sonuçta kadro tercihlerini hoca yapıyor. Biz de ona saygı duyuyoruz çünkü onun işi o. Ortam zaten konuşmaya gerek yok ya, ben söylüyorum şimdi. Tekrar aynı kelimeleri söyledi, polemik yarattı, yarattırma bana. Yani çocuklar hakikaten birbirine. Benim Samet niye alınıyor diyorlar değil mi? Eleştiriyorlar milli takımı. Ya, abilik yapıyor ya genç çocuklara. Yani oradaki faydasını görseniz, oynaması önemli değil yani. Sadece bir misal veriyorum ya. Çünkü o hocanın inandığı bir şablon var. O şablonda yani o kardeşlik duygusunu, o kolej havasını yakalamış ve o kadroyla devam ediyor. Onun için de saygı duymak lazım.
2: Tabii ki.
0: En sosyale yine bir bakalım o taraftan, az önce siz konuşurken bir taraftan da oraya baktım yine. Hakan Çalhanoğlu ile Arda'yı sormuş bir arkadaşımız. Sakatlanmak istemedi.
1: Allah'ın izniyle sağda olacak.
2: Bir soru da, unutamadığınız Dünya Kupası maçı ve maçları. Evet, biz bayağıdır gidemedik ama sizin aklınızda kalan maçlar hangileri oldu Dünya Kupası denildiği zaman?
1: Brezilya maçı kimin aklına yani? Hangi maç gelir ki aklına? Hangi ismini söylemeyeceğim, bir tane oyuncu topu direğin dibinden dışarı yattı, içeri yatsa çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık ya.
2: Doğru. Bir de arkada bir afiş var. Çok güzel. Az önce sizle yayın öncesinde konuştuk başkanım. Orada da afişle ilgili hem de üzerindeki formayla ilgili ya, bir...
1: Şimdi İlhan kardeşim aradı. Ziyarete geldi. Brezilya maçındaki giydiğim forma arkadaşlarına da imza atmış. Evim duvarında asılıyordu. Sana yakışır dedi başkanım. Sağ olsun geldi. Biz de o zamanlar tabi onun ikon olan saç modelinden attığı Dünya Kupası'na renk katmıştı. İnşallah zaten Amerika'da olacak. Orada da kardeşlerle görüşür. Onun pozisyonunda inşallah 4-5 tane Dünya Kupası'na yıldız olan kardeşlerimiz çıkar.
2: Orada olacak dediniz, çok az araya gireyim. Kaptan Hakan da Kosova maçından sonra demişti işte 2002 kadrosunu orada uçakta görmek istiyoruz. Öyle bir planımız var mı? Orada olacak mı eski oyuncular?
1: Ya onlara uçakta kimin olup olmayacağını hoca karar veriyor. Biz karar vermiyoruz. Yani biz al bunları uçağa koy, hocaya çocukların hangi atmosferde olmasını istiyorsa biz onu yapmakta yükümlüyüz.
0: 2 yıl oldu herhalde.
1: İyi olacak.
0: Haziran gelince öyle olacak. Hani karne demeyelim de adına. Sesli düşündüğüm için bir anda adına da koyamadım. Bir değerlendirme yapacak olursak ve bunu siz dışarıdan bir gözle kendinizi değerlendirecek olursanız.
1: Yani yapmak istediklerimizin %50'sini yapamadım diye görüyorum kendimi.
0: Daha çok gayret etmemiz gereken
1: gayret konusunda
0: o sıkıntı, neresidir?
1: Neresidir? Gayret konusunda sıkıntı yok. Ben inanır mısınız? 60 yaşındayım. Ben son 30 senemi koy 2 senesini ben kendi işlerime bu kadar zaman ayırmadım. Sabah 9 akşam 5 mesai yapıyoruz. Yurt dışı programları yoksa. Bir şeyler düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi bizim yani bu topluma, gençlere hem örnek olup hem de onlara temiz bir Türk futbolu bırakma adına bir takım şeyleri değiştirmeniz lazım. Biz onlarla uğraşıyoruz. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değil. İnsanlar kendi çıkarları için farklı cümleler kurup farklı ortamlar yaratmak istiyor ama bizim öyle bir derdimiz yok. Biz hakikaten kalbiyle, diliyle, beyniyle Türk futboluna güzel yarınlara nasıl taşırız? Herkese eşit mesafede onun mücadelesini veriyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Bu doğrultuda Cenab-ı Allah da zaten biliyor. Siz aldığınız nefesi o veriyor size. Yani herkesin ne yapmak istediğini, amacının ne olduğunu biliyor. Ona göre de Allah herkese kalbinde ne düşünce varsa, ben bir fazlasını istemiyorum. Ne varsa kalbinde onu versin.
0: Hepimiz gelip geçeceğiz. Görevler de gelip geçeceğiz. Hayat gideceğiz zaten de. Yani bundan ilerleyen işte 10 yıl sonra, 15, 20 yıl sonra. Yani bu görevi bıraktıktan sonra diyeyim daha da özellikle. Hani nasıl bir şekilde anılmak istersiniz?
1: Adam gibi
0: ya olmuş. Şöyle bir başkan vardı. Ya şöyle ben onu, şöyleydi, böyle böyleydi. Ya ben hafızalara kazınsın.
1: Ben onu yaşıyorum zaten ya. Ben Trabzonspor başkanından ayrıldıktan sonra bile dünyanın neresine gitsem insanlar resim çektiriyor bana. Şimdi de gene aynı şeyi yaşıyorum. Yani Allah nasip ederse buna ayrıldıktan sonra da aynı devam edecek. Sağduyulu insanlar neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Kimin niyetinin iyi, kimin niyetinin kötü olduğunu algılayacak kadar sağduyulu bir topluma sahibiz. Ben bunu sokakta yaşıyorum. Ben hala kendim arabayı kullanıyorum, kendim gidiyorum. Bir yere gittiğim zaman da yanaşıyorum, arka kapıyı açmaya çalışıyorlar başkan inecek diye önden iniyorum. Ben gidiyorum kahveye oturuyorum, çayımı içiyorum, esnafımda gidiyorum, yemeğimi yiyorum. Ben onların içinden geldim, onlardan birisiyim. Onlar benim ne yapmak istediğimi anlamak isteyeni anlıyor. Ama anlamak istemeyene, kendi menfaati uğruna farklı mücadeleler verene de benim söyleyecek bir şeyim yok. Onlar da Allah'a havale ediyoruz.
2: Başkanım çok az milli takımla ilgili bir konu daha var, onu da hemen dönelim. Euro 2032'ye ev sahibi olacağız ülke olarak. Çok heyecanlıyız gerçekten. Çok büyük bir turnuva olacak İtalya ile birlikte. İtalya'daki sorunlar malum, sürekli haberlerde çıkıyor bu konuda. Euro 2032'ye Türkiye tek başına ev sahipliği yapabilir mi?
1: Yani şimdi böyle dersek İtalya'ya haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü İtalya ile ilişkilerimiz de iyi biliyorsunuz. Gene aynı İspanya gibi hem siyasi olsun hem sportif manada olsun. Dostlarımız var orada. Federasyonla da ilişkilerimiz iyi. Ama en son biliyorsunuz Alex Jeffer'in ağır bir eleştiri götürdü onlara. Çünkü hazır olmaları gerekiyor. Veyahut da hazırlıkla ilgili taahhütleri vermeleri gerekiyor. Onlarda da hem mali hem bürokratik sorunlar var. Yani bunu şimdiden bir şey konuşursak saygısızlık etmiş oluruz. Bekleyelim, görelim.
2: UEFA ve FIFA demişken, UEFA'nın merkezi açıldı. O konuda da gerçekten önemli adımlar attınız. Çok da iyi ilişkileriniz olduğunu biliyoruz. FIFA'da benzer bir şey olabilir mi?
1: Şimdi biliyorsunuz, bunu ben söylemiyorum. Bütün federasyon profesyonel çalışanlarına sorun, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Futbol Federasyonu olarak. Hem FIFA ile hem UEFA ile. Hem Infantino ile ayrı bir dostluğumuz var. Hem Ceferin'le ayrı bir dostluğumuz var. Şimdi UEFA'nın temsilcisi biliyorsunuz Infantino bir Dünya Kupası ile Trump'a gitti. Dünya Kupası'nı hediye etti. O da ev sahibi. İkinci bir ülkeye gitmedi. Türkiye'ye geldi Dünya Kupası ile. Dünya Kupası'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etti. Dolmabahçe de kabul ettiler. Daha önce de bir konuşmuştuk. Cumhurbaşkanımıza söylemiştik. Orada da gündeme geldi. Onun da kararı verildi. Hatta yeri de aşağı yukarıya belli. Onun tahsis işlemlerini Bakan Bey'e de yanımızda Cumhurbaşkanı'nın talimat verdi, takip edin diye. En kısa zamanda FIFA'nın da merkezini İstanbul'da açacağız.
2: FIFA merkezi İstanbul'da evet. Açılacak.
0: Evet. İğneli sorular hep bana denk geliyor. Bir villa meselesi tartışıldı durdu başkan. Nedir, ne değildir?
1: Şimdi ahlak başka bir şey. Bilgiyle konuşursun başka ama bilgiden art niyeti konuşursan o ahlaksızlığa giriyor. Bu konuyla ilgili de çok ahlaksızca konuşan insanlar var. Bakın diyorlar ki işte orayı milli duyguları karıştırıp imar sorunu var da imarını çözmek için.
0: Evet ya, aynen okudum.
1: Yani şimdi ahlaksız olmaya gerek yok. Milas Belediyesi orada. Buranın imarları 88'de yapılmış. Yani 88'den beri imarı olan bir yer burası. Kaldı ki yani tarafına baktığınız zaman da ev dolu, bu tarafına baktığınız zaman da biraz tapulu yer. Yani 11 bin dönüm, biz 5 bin dönümüne başlayacağız. Tapulu yer burası. 88'de imarları yapılmış. Hani ne var burada? Şimdi çevreye zarar veriyor diyorlar ya. İşte orada mutlak Cumhurbaşkanı'nın koruma alanı var, ayrılmış. Sulak tuzluk alan var orada. İşte flamingoların geldiği, geldiği yer var ama aroması bozulduğu için kuşlar da gelmiyor. Şimdi bizim projenin orayla alakası yok. Onun uzağında. Ama 30'luk alana baktığın zaman da kuşların iniş yönüne bir gün gittiğiniz zaman da bakın orada boğaz içine. Sanayi kuruluşları var. 30'luk alanın tam önünde. Yani onlara kimse bir şey demiyor. Bir de biz orada yani Allah nasip edecek proje bittikten sonra orada çevre ödülü verecekler. Biz öyle hassas davranıyoruz. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'yle, Muğla Valiliği'yle konuşmalarımızı yaptık. Biz orada yani kuşların daha iyi barınabilmesi için yeni imkanlar yaratıp tuzluk alanın aromasının eski haline gelmesi için beraber tabiat varlıklarından beraber çalışacağız. Yani orayı daha güzelleştirdik. Tutturdular. Ya ben şimdi iş yapıyorum ya. Ben yapacağım oradan para kazanacağım değil mi? Cenab-ı Allah nasip etti federasyon başkanı oldum. Para ne için lazım o zaman? O günlerde lazım ya. Gönlümüzden koptu. Ben de çıkarmadım onu ortaya yani. Başka bir şekilde çıktı ortaya. Ya bu kimi ne ilgilendirir? Yani benim başkanlığım döneminde 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani bunu milli duyguları kullanacağım. O Milas Belediyesi orada. 88'de imarlar yapılmış. İmar yeri yok. Burası turizm kent projesi olduğu için çet konusu vardı. O davada davası da yok. Hayır, o kapsama da niye giriyor? Şimdi bazen Ali abi diyor bana ki İbrahim bırak ya parsel parsel yapıp satacağım orayı. O zaman ne olacak? Biliyorsunuz Bodrum'da 10 milyon dolar veriyorsunuz. Vitanjör geliyor akşam. Kokuya tarafa yayılıyor. Biz bunun altyapı sorununu çözmüş. Yani öyle bir şeyden karşılaşmayacağın tam çevreci bir proje yapacağız. Öyle de enteresan bir durum var ki. Orası 18 seneden beri var. Türkiye'nin belki en büyük botanik bahçelerinden bir tanesi orada. 70 bine yakın palmiye var. Ya bir çiçeklerden ona peyzajı yapılması için başında kim var? Çevreciliğini Türkiye'ye sokan hem Süleyman Demirel'in rahmetli hem de rahmetli Özal'ın baş danışmanı Can Bulak projenin başında duruyor. Yani çevreciliği Türkiye'ye aşılayan adam. Yani. Orada duruyor bizim abimiz. Onun için kimsenin ahlaksızlık yapmasına gerek yok. Aynaya bakıp herkes kendini kendisi gibi görüyor, konuşuyor. Bilgiyle konuşsunlar. Milas Belediyesi orada gitsin baksınlar onun imarı var mı yok mu?
0: Burada anlamak adına soruyorum. Sizin kendi malınız, mülkünüz gönlümden koptu. Hediye edeceğim diyorsunuz. Ez cümle bu. Bütün olay bu. İşte evet, federasyon tarafı başkanınca herhalde o hüviyete büründürülüyor.
1: Ama topluma yanlış algı veriyorlar. Evet. İmar yok da işte o milli duyguları kullanıp imar. Yani sen şimdi onu imarsız bir futbolculara şeyi verdin diye gidip sana imar mı verecek devletin makamları? Bu kadar yalan konuşulmaz yani. Milas Belediyesi orada ya. Arsa da orada. Gider sorarsın. Var mı buranın imarı yok mu? Gizli yapılmış imarları ya.
2: Az önce görev süresiyle ilgili konuşmuştuk ama görev süresine göreve başlarken ilk bunu yapacağım, bunu başaracağım dediniz ve şu ana kadar bu dediğiniz şeyi yapabildiniz mi yoksa bununla ilgili süreç devam ediyor mu?
1: Ya çok şey var ya. Ya bizi, bazen arkadaşlar diyor ki işte yaptıklarınızı kamuoyuna anlatmıyorsunuz. Ya ben kendi reklamımı mı yapacağım? Ya devrim niteliğinde kararlar ya aldık biz ya.
0: Neler futbolun, aldınız,
1: futbolun ya futbolun gelişimiyle ilgili ya bugün futbolun işte diyoruz ya yabancı konusu konuşuyoruz. Ya futbolu şimdi arkadaşlar çalışıyor. Alman modülüne çalışalım. Dünyayı keşfetmeye gerek yok ya. Futbol amatörden kalkınır. Yani siz amatör yani 7.200 tane amatör takım var. Bazen kahve açamıyor kumar oynatmak için adam. Kulüp kuruyor. Amatör derneği var. Ama çocukların duş alacağı bir yeri yok. Antrenman yapacağı sahası yok ama kulüp. Amatör kulüp. Şimdi biz kriterleri hazırlıyoruz. Onları uyanlar uyacak, uymayanları kapatacağız. Nitelikli hale götürdüğün zaman da onlara destek olacaksın. Bir de bizde eğitim sorunu da var. Yani şimdi 3 milyonluk Almanya'dan oyuncu çıkıyor da 80 milyonluk Türkiye'den niye çıkmıyor? Çünkü adamlar kurmuşlar, sistemini kurmuşlar. Amatörden yetiştiriyorlar çocukları. Biz onları yetiştirecek, yani şimdi affına sığınarak söylüyorum, yine aynı potu kurmayayım futbolcularla ilgili söyledim. Sanki hoca yokmuş gibi Türkiye'de ama Biz onları nitelikli hale götürmemiz lazım. Hoca oyuncuyu alıp yetiştirmesi lazım. Yetiştirmesi için de bilgisi birikimi olması lazım. Şimdi bizde kimse kendini yetiştirmiyor. Ama biz hakemlik müessesini sadece biz verdiğimiz kurslara değil, sağ olsun Bedrettin Dalan Başkan Yeditepe Üniversitesi ile protokol yaptık. Özel bölüm açtı. Hakemler orada bir sene eğitim alacak, ondan sonra hakem olacaklar. Şimdi ben kendisine rica ettim. Yine Avrupa'dan da, UEFA'dan, FIFA'dan da destek alalım dedim. Yani hoca konusunda. Siz de kadroları belirleyin, antrenör bölümü. Rica ettim, o da kabul etti sağ olsun. Şimdi onu açacağız orada. Şimdi bizim antrenör yetiştirmemiz lazım. Yeteneklerin harcanmaması için.
0: Evet, antrenörler bayağı şimdi bu sözümüze içerleyecek.
1: Ya niye içerlesin ya? Biz onları daha nitelikli hale götürmek için. Orası ya eğitimlerini alsınlar. Ya bu, ben onlar için kötü bir şey demiyorum ki. Hangi antrenör istemez ya? Bugün sorun, deyin ki ya ben antrenörü sizi Avrupa'ya göndereceğim. 2-3 tane büyük takıma çalış, kendini geliştir. Yabancı dil bilmiyorsan yabancı dilini geliştir. Ya bundan kim memnun olmaz? Niye bu gocunsunlar ki? Ya onlar için diyorum ben. Ya daha deneyimli, daha birikimli olursalar ne olur? Bu sefer 3 milyonluk Almanya'dan yıldız çıkıyorsa 80 milyonluk Türkiye'de niye mı yani?
0: Ama işte başka muhabbetin başında yine buna benzer bir şey vardı. Olay dönüp dolaşıp yine size çıkıyor. İdare eden sizsiniz, sistemi kuracak olan sizsiniz.
1: Tamam işte onun çalışmasını yapıyoruz.
0: Yani işte ne kadar sürer bu? 2 senedir görevdesiniz. Ya, ne kadar zaman verelim? 2
1: senedir görevdesiniz de bahçeye bostan ekmiyorsunuz. Bunlar öyle kolay olacak
0: yani
1: şeyler değil.
0: Yani şu bile getirilemedi. Teknik direktörler bir senede 2 takım değiştirebiliyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Ya aynı şekilde kulüplerde bir sezonda en fazla 2 hoca değiştirilebilir. Çok basit yani. Öylesine söylüyorum şu an. Habire değiştiriyor takım. Onu alıyor, onu gönderiyor, onu alıyor. Ve sizin söyledikleriniz destekler nitelikte bahsediyorum bunlar. Yani sürekli de oyuncu değiştiriyorlar, onu alıyorlar, onu gönderiyorlar.
1: Muhakkak düşünülebilir.
0: İşte o bunları düzenleyecek olan da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak sizleri görünce insanlar haliyle işte ya Sayın Başkan eleştiriyorsunuz da düzeltecek olan sizsiniz.
1: İşte gerekli yaptırımları yapıyoruz elbette. Tabii ama şimdi sonuçta sizin dediğiniz de değerli. Ama kulüp başkanları kalmıyor ki yerinde, savcılardan bahsediyor. Aynı şekilde başkanlar da değişiyor. Ona da müdahale
0: edin. Patron onda sizsiniz.
1: Onda da.
0: Delege yapısını değiştirin mesela, oradan başlayabilirsiniz.
1: Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız.
0: Çünkü neyle ilgili?
1: Onun da delege yapısıyla ilgili de evet. Bir çalışma olacak. Çünkü onda delegedeki örneklerine bakıyoruz. Orada işte tarafsızlığı koruma adına elbette ki o yapıda da bir değişiklik olacak.
2: Başkan, akılda kalan bir soru da milli takım kampını Arizona'da yapacak. Amerika zaten o dönemde sıcak. Arizona da daha sıcak bir bölge. Biz biliyoruz FIFA'nın orayı verdiğini ama sizden bunu aslında dinlemek istiyoruz. O bölge seçimi, oraya gitmesi, milli takımın orada kamp yapacak olmasının sebepleri.
1: Şimdi biliyorsunuz bizim gideceğimiz belli değildi. Biz inanıyorduk gideceğimize ama FIFA tarafından sonuçta playofflar oynanacak. Gelecek olan takımlar var. Playoff'tan gelecek olan takımlar Arizona'da yaptılar ama bizim hatta işte ekip arkadaşlar gittiği yeri baktıklarında otel komple bize kapalı. Yani antrenmanlarımız yapacağımız tesis de yeni yapmışlar. 180 milyon dolara yapmışlar. Yani çok güzel bir tesis. Tamamını biz kullanacağız. Otelde de iyileştirmeler yapıyorlar bizim isteklerimiz doğrusuna. Her türlü yardım yapıyorlar. Ama onlar belirlendiği için yerler özel tabi seçemiyorsunuz ama işte gruplardan sonraki maçlara göre seyahatlerimiz de değişecek. Hava sıcak doğru ama daha sıcak olan yerler de var yani. Yine biz biraz daha imanlı yere düştük. Yani.
2: Çok küçük bir pozitif ayrımcılık yapalım. Kadın ligleri aslında bu konuda hep ne kadar emek verdiğinizi biliyoruz. Toplantılar, gelişim ligleri düzenliyorsunuz. Kadın liglerin gelişimini, kadın milli takımının gelişimini nasıl buluyorsunuz?
1: Ya şimdi tam biz orada takımlar olarak tam profesyonelliğe diyemeyeceğiz. Çünkü geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 3 tane takım, 3 tane mi 4 tane mi takım ligden çekildi. Yani bu yani o ligler yapısına baktığın zaman da milli takımımız önde gidiyor. Yani diğer ülkelere baktığınız zaman da onlar bizden yıllar öncesine başlamışlar. Biz ona çok önem veriyoruz. Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımız. Hem milli takımın hem de kaynaklarını da artırıp onlara daha fazla destek verip ligleri de daha nitelikli hale götürmek için çalışmalarımız var. Onu da yapmak zorundayız zaten. Başkanım, kadın hakemlerimiz işte. Evet. İlk sefer yıllar sonra çıktı. Allah nasip ederse önümüzdeki sene Avrupa'ya da maç yönetmeye gidecek. Ona da ayrı bir özen gösteriyoruz. Zaten onlara bir konuşmamı da söyledim. Yani en isteklerimden bir tanesi benim başladığım dönemde bir tane kadın hakemimizin derbi maçını yönetmesi. Cenab-ı Allah da inşallah önümüzdeki sene nasip eder bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir konu yoksa yavaş yavaş kapatacağım Sayın Başkan.
1: Teşekkür ediyorum ben. İzleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii bizim kendi menfaatlerine yarayacak şekilde kendi camialarını, kendi taraftarlarını yönlendirebilir, yön verebilir, buna çalışabilir. Ama bizi yakından tanıyan insanlar bilir. Bizim kalbimizde dilimiz bir, kalbimizde en ufak bir leke yok. Bizde art niyetli, kimseyle ilgili bir düşüncemiz yok. Ama bazen dostların tarafından, eksikliğinden, zan altında bırakıldığınız zaman da o size dokunuyor. Geçen sene ben onu bireysel olarak kendime de kızdım niye böyle yaptım diye. Ama ben dost bildiklerimize kendi camialarını konsolide etmek için bizi zan altında bırakan açıklamalardan kaçınmasını istiyorum. Niye? Çünkü ahlaksız insanlar çok. Buradan bakın bakanıma bir teşekkür ediyorum. Artık kendi kimliğinle sosyal medyada girip yazacaksın. Onun yasa hazırlanıyor. Şimdi orada kimliği yok, bir şeysi yok. Siz yönlendiriyorsunuz. Yani benim ölmüş acağınama küfrediyor insanlar. Yani haksız yere yani bir suç işlemiş olsam suç işleyen adama yaparsın da.
0: Öyle bile olsa.
1: Yani yönlendirmek de ya benim acağınlam 18 ay kanserden öldü. Yani ona bunlar çok yanlış şeyler. Söylediğiniz bir söz ama ben geçen sene bireysel bu konuyla ilgili konuştum. Şimdi isim de vermiyorum. Yaradan yukarıda kainatın bir sahibi var. Ona havale ediyorum. Çünkü bizim hakikaten yani hele hele beni başka bir takımlarla özdeşleştiriyorlar. Yani yok. Benim yani bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor. Ama söksen alamazsın ama ben şu anda tarafsızım. Şimdi bazı işte organizasyonlar bir şeyleri engellemeye çalışıyoruz, birilerinin yolunu açmaya çalışıyoruz. Yani böyle ahlaksız ithamlarda bulunuyor insanlar. Ya bir insan bu kadar karaktersiz olabilir mi? Öyle bir karakter insanın federasyon başkanında ne işi var? Şimdi konuşuyorum ben, konuşacağım aslında çok doluyum ama konuşmak istemiyorum. Ya kumpas yapıyoruz ya bir şeyleri engellemek için. Ya ben Trabzonsporluyum. Şimdi Trabzonspor kaç haftada? 5 haftada şampiyonluk potasından çıktı değil mi? Bakın bir operasyon yapmama gerek yok. Yani şu parmağımın ucundan dokunmuş olsam. Alanya maçında stoperin parmağına değdi değil mi penaltıyla? Kumpas çevirmeme gerek yok ki. Yani ben böyle bir işin içinde olmuş olsam o sağ hakemi de var hakemi de o penaltıyı veremez. Öyle mi? Geliyorsun Başakşehir maçında Trabzon diyor ki iki tane penaltımızı vermedi. Bana göre penaltı değil. Verdirttirdim. Öyle mi? Verdirttirdim değil mi yani? Ya bir kumpas. Ya kalbimizde eğer bir leke varsa. Şimdi ben Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim? Ama biz tarafsızız. Müdahale, ya bakın şimdi bir şeyleri, bir kumpas kurmaya gerek yok yani. Sadece parmağın ucundan dokunsan. Ama bunun vebali var ya. Beni yaradan ben onun hesabını nasıl vereceğim sonra ya? Allah nasip etmesin bize. Adaletsizlik nasip etmesin. Onun için herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Yani kendi başarısızlıklarından dolayı kamuoyunuzu ve taraftarınızı konsolide etmek için haksız yere insanları zan altında bırakmayın. Kesin var ya. Ne zaman insana ne ceza keseceği
0: yani eyvallah
1: onun takdirini onun için futbola hizmet edelim mi?
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. O son muhabbetinizi de öyle bağlayalım. Dolu dolu 60 küsur dakika oldu. 70. dakikaya girmişiz. Kırmadınız. Geldiniz. Zahmet verdiniz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek
1: sözümüzü, affola. Sözümüzü yerine götürdük.
2: Çok teşekkürler başkanım gerçekten. Her zaman olduğu gibi sözünüzü eline getirdiniz.
1: Ajansına. Şimdi genel müdürümüz dedi. Dünya Kupası'nın da ikinci röportajı elbette ki yayıncı kuruluş var. Cenab-ı Allah nasip eder. Dünya Kupası'ndan da burada gene beraber konuşuruz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: İzleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum.
0: Evet değerli izleyenler.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalarda %70 ve 80 seviyelerin arasında seyreden çok yoğun bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru 1. köprü Çamlıca rampasından köprü girişine kadar çok yoğun. 2. köprüde ise Çavuşbaşı'ndan itibaren köprü girişine doğru kısa yavaşlamalar dışında pek bir sorun görmüyoruz. Avrasya Tüneli açık ama Acıbadem'deki çalışma nedeniyle Uzunçayır Acıbadem aralığı Avrasya Tüneli ve Harem'e gidecekler için biraz sıkıntılı. Avrupa tarafında ise 2. köprünün giriş trafiği var ama daha geriden gelenler için Gazi Osman Paşa sapağından itibaren Galatasaray Stadyumu'na doğru bir trafik yok.

0: yoğunlaşmasına neden oluyor. Aynı zamanda bugün öğleden sonra Ankara içinde yağışlı bir hava beklentisi var. Ankara Valiliği'nin de konuyla ilgili uyarısı olduğunu hatırlatalım. İzmir'de ise Ankara Asfaltı Caddesi'nde sahilden çıktıktan sonra Bornova yönlü bölge metro istasyonunun olduğu bölgeye doğru ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşandığını görüyoruz. Öte yandan yine çevre yolunda da tüneller bölgesinde Çiğli istikameti yaşanan trafik yoğunluğunun hayli etkili olduğunu hatırlatalım. Bunlar tabii ki özet bölgeler. Daha detaylı anlık verileri radyo trafik frekanslarından ve radyo trafik yolda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Evet, WhatsApp hattımız devrede. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri buradan bize yazabilirsiniz. Sizlerin görüşleri bizler için değerli tabii ki. Şimdi az önce Sayın Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Uzun bir açıklama da yaptı. Güzel bir röportaj oldu. Her konuya açıklık getirdi Sayın Başkan. Dinleyenlerimizi tatmin etti etmedi. O ayrı bir konu. Ama biz de aslında biraz üstünden geçelim istiyoruz. Çünkü Ercan abi üzerinde konuşulacak konular var. Ne dersin, biraz Sayın Başkan'ın açıklamalarını evet. değerlendirelim mi bizler? Ve dinleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Sayın Başkan'ın açıklamaları neler hissettirdi onlara? Onlar da bizlere yazarsa mutlu oluruz. Buradan değerlendiririz. Şimdi diyor ki hakemler çok konuşuluyor tabii ki. Hakemler soruldu Sayın Başkan'a. Diyor ki Sayın Başkan, UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar diyor. Açıklamalarının önde gelen kısımlarından biri buydu. Devam ediyor, diyor ki Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar. Büyük ihtimalle hakemlerle ilgili yorumları kastediyor. O yorumları yapanların %80'i kendi hakemlikleri ve TFF'deki yöneticilikleri dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız. Burada bir itham da var yani. Siz talimat verdiniz diyor eski yöneticiler. 5-0 6-0 maçları bitirttiniz. Şimdi de gelmiş yorum yapıyorsunuz. Benim hakemlerimi zan altında bırakıyorsunuz diyor evet. Sayın Hacı Osmanoğlu.
4: Ya şimdi İngiltere'de şu yönden doğru. Biz de takip ediyoruz. Hakem konuşulmuyor.
3: Evet.
4: Şöyle konuşuluyor. Çok kısa, bugün çok kötü maç yönetti, hatalıydı deniyor, geçiliyor.
3: Evet, o kadar. Geri kalan yani bütün şöyle yorumlar alalım, futbol.
4: Şöyle yorumlar. Alalım, pozisyonu şöyle değerlendirelim diye bir şey yok. Hakem bugün çok kötüydü, yardımcıları da kötüydü. Ve bayağı hata yaptı deniyor. Evet diyor karşı tarafta. Ve ondan sonra da oyunun ruhuna dönülüyor.
3: Evet,
4: yani bakış açısı bu.
3: Maçın kaderini etkileyecek bir hata yapmış olsa bile evet burada maçın kaderini etkileyecek bir hata yaptı deniyor, o kadar.
4: Evet,
3: ondan
4: o kadar.
3: Sonra onun altı eşelenmiyor yani, niye yaptı, nasıl yaptı, talimat mı geldi, biri telefon mu açtı, WhatsApp'tan mı yazdı, kulağına mı üflendi evet. Bunlar hiç yani konuşulmuyor.
4: 6 sene önce de aynı hatayı yapmıştı, şu oldu bu oldu, hiç öyle şeyler konuşulmuyor.
3: Onlar yok İngiltere'de, işte biz de izliyoruz, dinliyoruz. Onlar mesela en son Arsenal maçındaki son dakika iptal, evet. Var iptali biraz konuşuldu. O da tabii şampiyonluk yarışındaki çok kritik bir karardı. Ben de kararın doğru olduğunu düşünüyorum.
4: Ben de doğru olan, çünkü çekme var.
3: Yani kolunu, hakemin, kalecinin kolunu tutuyor rakip oyuncu. Yapacak bir
4: hakemin
3: şey
4: o karambolde zaten maçı yöneten hakemin onu görmesi çok düşük bir ihtimal.
3: Çok düşük bir ihtimal. O yüzden var müdahalesi de doğru. En fazla işte o konuşuldu diyebiliriz. Bu sezonun en çok konuşulan.
4: O da 3 dakikayı geçmedi.
3: Pozisyonu buydu. Evet, 3 dakika o da.
4: Bizde daha çok konuşuldu, öyle söyleyeyim.
3: Ha, biz evet, biz onu da konuştuk. Biz seviyoruz Ercan abi.
4: Evet.
3: Hakem konuşmayı seviyoruz. Sayın Başkan diyor ki

0: maçlar sahada kazanılacak. Yabancı hakem bir defaya mahsustu. Bunu kendi hakemlerimizi korumak için yaptık.
1: Evet.
0: Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun diyor. Ben doğruları yapıyorum. Memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz.
1: Evet.
0: Diyor açıklamalara. Hakemlerle ilgili bölümler böyle. Çok konuşuldu çünkü hakemler konusu. Çok Sayın Süleyman Demirel'den de bir alıntı yaptı. Allah rahmet eylesin. Benzin vardı da biz mi içtik diye Süleyman Demirel'in bir sözü vardı.
1: Evet.
0: Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü, nahoş olan demek istedi herhalde.
1: Hmm.
0: Olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı, kendine geldi diyor. Dünya Kupası'nda Türk hakemin olmamasının faturasını kimse bana kesemez dedi. Mesela buna ne diyeceksin?
1: Kime kesecek? Şöyle olabilir. Merkez Hakem Kurulu olabilir.
0: Merkez Hakem Kurulu.
1: Ya şimdi sadece Dünya Kupası değil, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Gençler Şampiyonası mesela futbol.
0: Evet.
1: Var mı? Yok. Yok. Bu durum değerlendirmesinde yapacak bir şey de kalmıyor. Demek ki Avrupa, UEFA ve FIFA'nın hakem gözlemcileri beğenmiyorlar. Yani ben çünkü şeye bakıyorum, sonuca bakıyorum. Hakemleri görebiliyor muyuz?
0: Yok.
1: Ya bu Dünya Kupası bitsin, seneye bambaşka hakemler mi yönetecekler? İşte Avrupa Kupalarında göreceğiz. Kendisinin de vurguladığı gibi bir tane elit hakem kategorisinde UEFA'nın kadrosuna göre söylüyorum. Hakem Ali Umut Meral var. Elit hakem kategorisine yükselen başka bir hakem yok. Ve kalan.
0: Şimdi burada ben bir eleştiri getireceğim Sayın Başkan'a. Sorumlusu biraz da kendisi. Sorumluluk almıyor ama kendisi neden? Kendisi sorumlu. Araya gidelim, sonra ayrıntılı konuşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Dünya Kupası'nda hakemimizin olmamasının sorumluluğunu almadı Sayın Hacı Osmanoğlu. Ben ne yapabilirim dedi. Burada ben bir karşı çıkacağım. Sayın Başkan'ın sorumluluğu olduğunu söyleyeceğim. Neden? Altını da dolduracağız her zaman olduğu gibi. Çünkü sen yabancı dil bilmediği için FIFA kokartı veremediğin bir hakeme sürekli bütün derbileri verirsen, en büyük maçları verirsen, o zaman FIFA hakemleri kendini gösterecek yer bulamaz. Yer bulamadığı için de FIFA ve UEFA da bu hakemleri çağırmaz.
1: Evet.
0: En basiti bu. En basit eleştirim.
1: Bu görüşün önemli. Tabii ki FIFA kokartı verdiğin hakem en zorlu maçları yönetebilir notuyla o kokartı almaya hak kazanıyor.
0: Evet.
1: Evet, yeri gelir. Orta sıralarda da maç yönetir.
0: Tabii alt ligde de yönetir. O önemli değil. Alt ligi de yönetiyormuş.
1: Fakat zorluk derecesi birinci kategori olan maçlarda FIFA kokartlı hakemler ne yapıyor? Nasıl maç yönetiyorlar? İster istemez de önce Avrupa futbolundan bahsedeceğim. UEFA buna bakacaktır. Ondan sonra kendisine biraz daha süre verdikten sonra Bayern Münih işte Paris Saint Germain maçını verecektir mesela.
0: Tabii ki.
1: Ya hemen 6 ayda verecek hali yok.
0: O tansiyonu kaldırabiliyor mu?
1: Hemen bir ya da iki sezon takip ediliyor. Ne yapıyor ne? Ona göre maçlar veriliyor. Mesela Olympiakos Bruges maçını veriyor. Hı hı. Sonra biraz daha üste çıkıyor. Liverpool işte Levski Sofia diyor. Yani yavaş yavaş yükseltiyor hakemini. Sonra bakıyor Real Madrid'in bakalım büyük maçta Bernabeu'da ya da o atmosferde ne yapacak diye. İşte Real Madrid Dortmund maçı veriyor diye.
0: Mesela.
1: Bunlardan iyi beklenen notu aldıktan sonra diyor ki sen elit hakem olarak adaysın.
0: Her maçı yönetebilirsin.
1: Ya elit hakem olarak adaysın diyor önce. Evet. Sonra birkaç tane daha maç veriyor. Ve bu maçlarda işte diyelim ki Avrupa U19 finalini veriyor. Aslında bir final diyor. Ya da Dünya Gençler Futbol Şampiyonası final maçını veriyor. Ya da yarı finalini veriyor. Sonra bakıyor bunda da başarılı. Bu sefer seni Şampiyonlar Ligi kategorisinde iyi maçlara vermeye başlıyor.
0: Çeyrekler.
1: İki sene geçti. Şimdi bu anlatıyorum kademe kademe. İki, ona güzel işi daha iyi öğretecek bir mentor görevlendiriyorlar. İşte hakem mentörü deniyor buna. Ve bunun sonucunda üçüncü senede bir elit hakem olarak görev almaya başlıyorsun. Burada da ilk hedefin tabii ki hangi turnuva varsa Avrupa Futbol Şampiyonası olabilir. Ya da şimdiye rastladı Dünya Kupası olabilir. Hı hı. Görevlendiriliyorsun. Fakat VAR hakemi dahil ki FIFA bu Dünya Kupası'nda dikkat edersen VAR hakemi diye bir bölüm açtı. VAR'lar dedi bunlar olacak dedi. VAR olarak görevlendirilecek dedi.
0: VAR'lar ayrı.
1: Demek ki onu bile şu ana kadar Dünya Kupası öncesinde kontrol ettiler. Değerlendirme yaptılar. Ve VAR'ları da ayrı bir hakem sistemi içinde görevlendirdiler. Bu çalışmalar böyle yapıldı. Bizde ileriye gidecek olan bir FIFA kokartlı hakem bu geçtiğimiz yıllarda maalesef oluşamadı. Sadece kokartlar verildi, değişti.
0: O kadar.
1: Onlara maç verilmedi. Onlara maç verilmediğinde de Avrupa'da şöyle söyleyelim. Birinci kategori maçlarda görev alamadılar. İşte takım adını örnek veriyorum. Dinamo Tiflis'in maçına verdiler diyelim Gürcistan mesela. Ya da Dinamo Tiran Arnavutluk'ta işte üst Vardar Skopje maçını verdiler mesela. Bunlar tabii sadece o iki kulübü taraftarlarını ve maçı yöneten işte hakemi ilgilendiriyor. Öyle dünya genelinde büyük ilgi duyulan maçlar değil.
0: İzlenen maçlar değil.
1: Öyle değil mi?
0: Yok.
1: Evet. Bu yüzden belki adını ilk defa duyan futbol severler bile vardır diyelim ki bazı kulüplerin.
0: Vardır tabii. Vardır tabii.
1: Buradan üst kategoriye doğru yol almanızın imkanı yok. Hı hı. Yani şimdi Romanya Ligi müthiş bir lig mi? Değil.
0: Yok.
1: Ama Romanya'nın hakemi var. Değil mi? Hı hı. İsviçre zaten UEFA'nın merkezi olduğu için mutlaka hakem yetiştirir. Ve bir hakem orada görev verilir. Burada işte İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa bu hakemlere bakıldığında sonra Avusturya da giriyor zaman zaman. İsveç. Bu hakemlerle döndürüyorlar olayı. Biz de seyrediyoruz. Uzak kaldık. Hakemlik anlamında söylüyorum tabii. Hakemler de oturup maçları televizyondan seyrediyorlar.
0: İşte burada da sorumlu biraz da Sayın Hacı Osmanoğlu oluyor. Çünkü o hakemin atamalarını bizzat kendisinin yaptığı söyleniyor. Bütün derbileri aynı hakem yönetirse o zaman FIFA kokartı verdiğini

0: hakemler boşa çıkmış oluyor, taca çıkmış oluyor.
1: Zaten tekrar söyleyeyim, o zaman da FIFA'nın kokartını alan hakemleri Avrupa'da önemli maçlarda göremezsiniz. Onu unutun.
0: Hı hı.
1: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Şimdi diyor ki yine hakem konusunda, faturayı bana kesmeyin. Genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maç alıyorlar? Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'nda kaç tane hakemimiz olacak göreceksiniz diyor. Yani ilerleyen turnuvalarda bu genç hakemler, kadın hakemler yetişmiş olacak demeye
1: getiriyor. Evet, kadın hakemler konusunda dünyada da büyük bir girişim var. Umarım olur.
0: Hı hı.
1: Bu atılım devam eder. Şimdi Dünya Kupası biter. Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları başlar. Avrupa'da görev almak daha kolay değil. Olursa hakemliğimiz için daha başarılı olur. Dünya Kupası'nı, hı hı. Çünkü Dünya Kupası'nda kıtaların kontenjanları var. O kontenjan içinde işte Avrupa diyelim 12 kontenjan ya da 9. Onların arasına girmek üst düzey hakemliğinizi göstermek demektir. Rakamı örnek olarak söyledim.
0: Şimdi 4 senede elit hakem olunuyor ama bizim genç hakemlerimiz henüz bu 4 seneyi tamamlamadılar. Gelecek yıllarda bu 4 seneyi tamamlayacaklar ve daha fazla uluslararası maç alacaklar.
1: Diyor. Bu tabii bu kategoriye girmek için de hem ülkede, Türkiye'mizde hem de Avrupa'da verilen görevlerde verilirse başarılı olmak gerekiyor. İyi, yüksek puan almak lazım. Çünkü şimdi diyelim ki 7 tane FIFA kokartlı hakemim var. 7'sinden 6'sının hiçbir şekilde büyük maçlarda görevi alma ihtimali düşük olabilir. Sadece bir tanesi aradan sivrilebilir. Ya da 2. Ya 7'de 7 yapamayız.
0: Yok. 7'de 7 yapamayız. Diyor ki ligin sunucunu hakemler belirlemedi. Ama eskiden belirliyorlardı diyor. Kendi görüşünü
1: söylüyor. Hep bu konu konuşulmuştur. Türkiye'mizde.
0: Hı-hı.
1: Ligimizde. Bu konu değerlendirme içindedir. Aradan yıllar geçmiştir. Ama tabii bak biz bile programı açtık. Konuyu değerlendiriyoruz. Türk futbolunun, bana sorarsan ki senin de öyle düşündüğünü tahmin ediyorum, çok daha farklı halledilmesi gereken problemleri var. Bunu söyleyelim.
0: Hakemlerden daha büyük problemlerimiz var.
1: Var.
0: Çok net.
1: Çok daha önemli.
0: Evet.
1: Bence.
0: Bunların öncelikle bunların konuşulması ve giderilmesi gerekiyor.
1: Ya şimdi
0: gerekiyor.
1: Dikkatle dinledim. Mesela amatör kulüplerden bahsedildi. 7000 amatör kulüp.
0: Evet.
1: Ve bunların bazı kriterlerinin gerçekten olması gerekiyor. Ya bir ufak da olsa bir sahaları.
0: Hı.
1: Oyuncuların işte gelip antrenman yapıp giyinecekleri mutavazı ama hoşlarına gidebilecek. Hemen giyinip duşlarını alıp
0: bir tesis.
1: Onların olması amatörlerde olan ilgiyi de, futbola olan o ilgiyi de arttırır. Oyuncu oraya gelmek ister. Der ki rahat rahat ben antrenman yapacağım. Saha var. Sahaya da olduktan sonra hiçbir problem yok. Sıcak suyla duşumu alıyorum. Biraz dinleniyorum. Ve işte evime gidiyorum. Amatörden bahsediyorum.
0: Hı hı.
1: Bunların biraz arttırılması gerekiyor. O zaman oyuncu yetiştirme ihtimalinin biraz daha fazla olacağı kanaatindeyim.
0: Özellikle alt liglerde ve senin dediğin gibi amatörlerde Ercan abi çok, yani gerçek bir amatörlük görüyorum ben baktığımda.
1: Tabii biraz.
0: Bir kurumsallık yok.
1: Futbolla ilgilenenler yıllardır aynı şeylerden bahsederler,
0: evet,
1: problemlerde.
0: Yani, o yüzden o kurumsallığın öncelikle yerine getirilmesi ve belki de denetlenmesi gerekiyor ki işte oralardan yetişenler biraz daha profesyonelliğe adım atışta kolaylık yaşasın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: King Davut sokuldu bir boy geride 7 numaralı Atlantic Black var. Bu safkanın 2 boy gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Rushmore, içte 4 numaralı Raymond Reddington, 1 boy kadar geride 12 numaralı Mahal, 2 boy geride 6 numaralı Tayfark, 1 boy geride 8 numaralı Kapırsan.

0: İki boy geride iç kulvarda 11 numaralı Forlorn, dışında da 10 numaralı Mert Efendi sırasıyla son 600 metreye girmek üzere atlar. 2 numaralı Baldwin liderliğini yarım boy farkla sürdürüyor. Dış kulvarda 3 numaralı King Davut, içte de 9 numaralı İspanos takipte. Daha sonra bir boy geride dış kulvarda 7 numaralı Atlantic Black, içte 4 numaralı Raymond Reddington sırasıyla virajı dönüyor atlar. 2 numaralı Baldwin düzeyde önde çıktı. Hemen gerisinde 9 numaralı İspanos. Onun yanında 3 numaralı King Davut. Dışında 7 numaralı Atlantic Black. Dışarıdan 12 numaralı Mahal'ın ataklarıyla son 400'e girildi. 2 numaralı Baldwin liderliğini koruyor. Ortada 9 numaralı İspanos farkı azaltmaya çalışıyor. Bir boy farklı 2 numaralı Baldwin önde. 9 numaralı İspanos en dış kulvardan da 12 numaralı Mahal. İçinden 8 numaralı Kapırsan temposunu yükseltti. Farklar azalıyor. 8 numaralı Kapırsan geliyor. 2 numaralı Baldwin önde. 8 numaralı Kapırsan ve 2 numaralı Baldwin birincilik için aynayı yakın geçtiler değerli yarışseverler. 6 numaralı Tay Fark 3. 9 numaralı İspanos 4. 12 numaralı Mahal da koşudan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Kapırsan mı yoksa 2 numaralı Baldwin mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sözleşmelere de değindi. Kulüplerin borçlarına da değindi. Sayın Hacı Osmanoğlu, UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Ona göre hareket ediyoruz dedi. Çok mesafe aldık dedi. Bizim kulüplerimizde kurumsallık yok. Hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Burası enteresandı açıklamasında. Avrupa'nın büyük takımlarına bakın. Hoca gidince kadrosu değişiyor mu değişmiyor mu bir bakın. 10 tane transfer deniyor mu denmiyor mu? Barcelona'da, Real Madrid'de teknik direktör değiştiğinde kadroları sil baştan yapıyorlar mı dedi. Doğru konuştu burada.
6: O mümkün değil. Çünkü onların evet. belirli bir bütçesi var. Her türlü harcamaları kontrol altında. Ve dediğim gibi dünyanın en zengin kulüplerinden bahsediyoruz. Örnek verdi işte Real Madrid'i, Bayern Münih'i. Öyle 7-8 kişinin gidip geldiği sil baştan. Zaten öyle başarı gelmez.
5: Gelmez Ercan abi.
6: Mümkün değil.
5: Evet.
6: Ya bir sezonda bir takım 5-6 tane teknik direktör değiştiriyorsa kurumsallıktan bahsedemezsiniz tabii. Mümkün değil.
5: Şimdi yorumculara da eleştiri getirdi. Ben de burada yine Sayın Başkan hak veriyorum. Yani bizim yorumcularımız da biraz enteresan. Diyor ki Hacı Osmanoğlu... Hoca bu benim kadrom değil diyor. Türk spor basınındaki abiler de bu hocanın kadrosu değil diyor. Hocanın değil, kulübün kadrosu o.
6: Kulübün tabii.
5: Kulübün kadrosu.
6: Kulüp kurdu o kadroyu. Ya evet. Şimdi kulüp teknik direktöre teklif yapar. Bunu biz de değerlendirelim. Teknik direktör de teklifi kabul eder. Artık o saatten sonra onun oyuncularıdır.
5: Evet. Tabii canım. Bunu
6: teklif etmez. Şunu derse ya ben başarılı olamam bu kadroyla. Çok teşekkür ederim teklifinize. Ben gayet doğal karşılarım. Ya bu kadroyla benim başarılı olmam çok zor. Benim kafamdaki oyunu oynayamaz bu kadro. O yüzden biz en baştan bu konuda anlaşamayız derse ben tebrik ederim o teknik direktörü. Öyle değil mi?
5: Tabii ki. Ayrıca yönetimlerin de Ercan abi yani bir teknik direktörü gönderip yeni başka bir teknik direktöre gideceği zaman yani bir takımımızın bir oyunu var demesi lazım. O oyuna göre bir teknik direktöre gitmesi
6: evet,
5: gerekiyor.
6: Evet, bir oyununuz vardır. Onu benimsemişsinizdir. Yıllardır o oyunu oynarsınız. Mesela büyük bir takım örneği vereceğim. Bayern Münih yıllardır aynı oyunu oynuyor.
5: Kompany başarılı bir teknik direktör olarak mı geldi Bayern Münih'e? Hayır.
6: Küme düşürmüştü Burnley.
5: Küme düşürdü Burnley. Bayern Münih'in teknik direktörü oldu.
6: Yıllardır sistemi aynı.
5: Çünkü sistemi biliyor ve oynattığı oyun Bayern'in istediği evet. oyun. O ya sen bunu belli. Düşürdün gelme demediler adama.
6: Ya Arteta'nın sistemi belli değil mi Arsenal'de? Belli. Belli. Hoşuna gider gitmez. Gidenler vardır. Hı-hı. Arteta bir anda iki kupayı da alabilir şu anda. İkisini de kaybedebilir. Hı-hı. Ama sistemi budur ve sisteminden evet. taviz vermiyor. Sisteme ulaşamayan İşte Chelsea. Hiçbir sistemi yok. 40 tane oyuncusu var. Antrenör alıyor, değiştiriyor. Hı-hı. O da sistemsizlik. Avrupa'daki bir takımı örnek verdim. Sistemsizliği var.
5: Evet.
6: Ulaşamamış başarıya.
5: İşte bir kulübün Ercan abi yani bir sistemi olması lazım. Oynadığı oyun olması lazım. Oynadığı oyuna göre de teknik direktör havuzu olması lazım. Mesela işte Türkiye'deki en iyi örneklerden biri Göztepe. Mesela Göztepe'yi taklit etmek lazım diyor Hacı Osmanoğlu. Harcama limiti yok, sınırsız harcayabilir, istediğini yapabilir. Çünkü ya şimdi, ekonomik koşulları sağlıyor diyor.
6: Evet ya, bir sistemi var, ona göre oyuncular bulmaya çalışıyor. Teknik direktöründe ısrar ediyor. Bazen iyi sonuçlar alıyor, bazen arka arkaya kötü sonuçlar da alıyor. Ama Göztepe'de teknik direktör değişecek, şu olacak, bu olacak, şu ana kadar duymadım.
5: Yok, ben de duymadım.
6: Kaybettiği arka arkaya puanlar da vardı. Hiç teknik direktörün görevden alınma hususu gündeme gelmedi mesela.
5: Yok, gelmedi, evet. Ha, gelebilir, o ayrı. Derler ki biz hocamızdan alacağımızı aldık bunca yıl, şimdi başka bir hocaya gideceğiz.
6: Ya da biraz daha sistemsel olarak üst kategoriye oynamak istiyoruz. Bunu değerlendirecek hoca çeşitlerine bakacağız.
5: Yani biraz daha topa sahip olan bir hoca istiyoruz mesela örnek.
6: Ya da çok iyi pres yapan bir takım oluşturmasını istiyoruz. Ona göre, bazı transfer düşüncelerimiz var. Bu hoca da pres konusunda uzmanlaşmış bir teknik direktör. Fikirleri iyi. Bu A takımı olur, B takımı olur. Ya bir teknik direktör alırken bunlara dikkat etmek lazım.
5: Evet.
6: Ya yıllardır konuştuğumuz konu bu. Kulüpler alıyorlar teknik direktörü. Şimdi Jose Mourinho Türkiye'ye geldi. Büyük olay değil mi?
5: Tabii canım, büyük olay.
6: Ama Jose Mourinho'nun ne oynattığını biliyorlar mıydı?
5: İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho gelmez ama Ercan abi. İşte orada bir plansızlığın açık göstergesi var.
6: Şimdi topladığın puanlar, oynadığın oyun. Başarılı bir İsmail Kartal diyelim değil mi? Mourinho geldi. Dediler ki tabii ki senin sisteminle her şey olacak. Oyun sisteminle. Mourinho garantici, pozisyon vermek istemeyen ve oyunun içinde yavaş yavaş üstünlüğünü rakibe kabul ettiren bir sistemin sahibi. Başarılı olur ya da olamaz. Ama olmuştur başarılı. Bir sürü kupası var. Onun sistemi bu. Bu saatten sonra Mourinho, hadi hep beraber hücum yapalım. Bu güzel futbolu ortaya çıkartalım. Futbolun estetiğini görelim. Mourinho da o istediğiniz o sisteme yakın değilsiniz. Ya garanti. Ben kaybetmek istemiyorum der Jose Mourinho.
5: Evet, kaybetmemeyi oynar.
6: Ben kaybetmek istemiyorum der. Benim tarzım bu. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. Taraftar kızabilir. Ama onu değiştiremezsiniz.
5: Sonucu odaklı bir teknik direktör.
6: Evet. Kendisi de bunu söylemiştir.
5: Yani, tabii tabii.
6: Kaç kere söylemiştir. Mesela bir örneği vardır. Ne diyordur? Rakip takım isterse topa 87 dakika sahip olsun. Hatta çok istiyorlarsa topu alıp eve götürsünler.
5: Evet.

0: Ama ben scoreboard'da benim takımımın önde olduğu futbolu seviyorum demiş.
1: Kazandığı futbolu seviyorum, evet. Bu açıklamaları defalarca yaptı zaten.
0: Bu yüzden de hemen başarılı olacak, işte Fenerbahçe şöyle olacak. Bir olur mu? Olabilirdi ama olmadı.
1: Bir başka konu yabancı kuralı. 12 artı 2 yabancıydı bu sezon. Gelecek sezon 10 artı 4 yabancı olacak dedi. Bunu zaten ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz dedi. Bunun 10 artı 4'ün problemli olduğunu biz seninle çok konuştuk burada. Bu röportajı yapan arkadaşlarımız bence çok konuya hakim de olmadıkları için burada Sayın Başkan'a bunun neden yanlış olduğunu anlatmadılar, anlatamadılar. Bu konu böyle geçiştirildi ama bunun yanlış olduğunu bir kez daha söyleyeyim ben. Biz zaten 14 yabancıyla Dünya Kupası bileti aldık. Bu başarıları yakaladık. 14 yabancıyla, yaş sınırlaması olmadan. Yani sınırlama getirmek demek Türk milli takımının ileriye gideceği anlamına gelmiyor. Bunu
0: 4 yabancının anlamak lazım. Belirli bir yaşa sahip olması lazım.
1: Evet, 30 yaş üstüne sınırlama getir. 23 yaş altı yanlış bir kriter.
0: Şimdi bunu tekrar söyleyeyim ben. O 4 yabancının 23 yaş kriterine baktığında iyi yabancı bulursan onların fiyatları 30 milyon euro.
1: Minimum.
0: 4 tanesi
1: 120.
0: Evet.
1: Minimum.
0: Bu en az. Bu yatırımı kimse yapmaz.
1: Kimse yapmaz.
0: Yapamaz.
1: Ya bu yanlış. Ben çok söyledik bunu.
0: Ya kulüplerin tabii akıl hocalığı yapacak konumda değilim ama Türkiye'deki genç oyunculara daha fazla şans vermelerini ve o kategorideki yabancı oyunculara yönelmemeleri benim isteğim mesela. Mecbur değilsin 14 yabancı almaya.
1: Avrupa'da oynayan takımlar için büyük engel ama bu. 10 artı 4.
0: Engel tabii.
1: Çok büyük engel.
0: Engel. Çünkü rakiplerin sınırsız limitleri var.
1: Evet, yabancı sınırlaması yok onlarda. Sen sınırlama 10 tane yabancı ile oynayabilirsin diyorsun.
0: Kupa, özellikle kupada, Şampiyonlar Ligi'nde sınırsız limitli ve çok büyük bütçeli takımlara karşı açıkça ifade etmek lazım. Başarılı olma ihtimali düşer.
1: Tabii ki. Yani 10 yabancıyla nereye Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gidemezsin.
0: Gidersin de bir yere kadar.
1: Yani bu sene Galatasaray'ın yaptığı gibi maksimum son 16 olur. Maksimum orası olur. Daha fazlası olmaz. 10 artı 4 bir kez daha söyleyelim. Nedenleriyle anlattık. Yanlış. Bakıyorum. Kura ile ilgili. Yani kurada bir güvensizlik var dendi soruda. Diyor ki kurayı takımlar kendisi çeviriyor. Zaten orada herhangi bir numara olması mümkün değil diyor. Yani orada başkan haklı, yani kulüpler kendisi çekiyor topları. Orada nasıl bir adaletsizlik olabilir? Orada başkan haklı. Sözleşme konusu, eskiden çift sözleşme vardı. Biz tek sözleşmeye düşürdük. Bu konuda da hem UEFA hem FIFA nezdinde iki sözleşmenin ağır cezası var. Biz de takip ediyoruz diyor.
0: Bu tabii mali kurumlar çerçevesinde de iki sözleşme olmuyor. Kabul edilmez. Herhangi futbolun dışında herhangi bir yerde de bir sözleşme başka, bir sözleşme başka.
1: Hı hı.
0: Hangi sözleşme devrede? Değil mi?
1: Evet.
0: Bu mali kurumlar çerçevesinde de günümüz koşullarına uymayan bir model. Kimden ne vergisi alacaksın? Onu demek istiyorum. Hangisinin vergisini alacaksın?
1: Şöyle mi oluyor acaba? Biri bireysel, işte ben Mehmet Sevinç olarak senin paranın yarısını ben ödeyeceğim. Ben yarısını ödedikten sonra kulübün Ahmet Spor, o da diğer yarısını ödeyecek. Öyle bir sözleşmeden mi bahsediliyor hocam?
0: Onda bile tabii ki yine vergi durumu ön plana çıkıyor Mehmet. Çıkmıyor mu?
1: Orada da vergi tabii canım, orada da vergi var. İki türlü vergi problemi var. Süper Lig'de ve Amatör Lig'de bile asgari ücretli oyuncu yok diyor Sayın Başkan.
0: Tabii.
1: Açıklamasında. Bahis konusunda çok enteresan açıklamalarda bulundu. 7000 küsur yönetici var dedi.
0: Evet.
1: Farklı bir konu dedi. Hakemlerin üçte biri gitti. Yapılması gerekiyordu. Bunu yaptık. Yıllarca ben bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması lazım. Bunu çocuklarımıza borçluyuz. Ama şöyle de ekliyor. Çok fazla 7000 küsur yönetici var. 5 yıl içinde yapan ve ayrılan.

0: Bize geldikten sonra bir buçuk ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık diyor.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Başladı. İşlemler yapıldı. İşte 7.000 de çok fazla.
0: 7.000 çok fazla.
1: 15 yıl 7.000. Bayağı uğraştıracak bir konu.
0: Yani ortalama bir spor salonu dolusu insan demek bu.
1: Evet. 7.000.
0: 7.000 kişi.
1: Bayağı yüksek.
0: Çok, bu bayağı sıkıntılı bir konu. Biraz da yorumlara da bakayım ama Montella konusuna da değindi. Bir de her maça başlarken 9 tane ayetel kürsi okuyorum dedi Sayın evet. Başkan. Dini inancı da bir hayli yüksek Sayın Başkan'ın. Evet. Bunu her fırsatta dile getiriyor zaten. Hesap veremem diyor bazı konularda. Yanlış yaparsam. Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez, müsaade de etmeyiz diyor. Yani Montella kalacak diyor.
1: Montella da burayı seviyor. Ben de öyle tabii Dünya Kupası değişiktir ya. Dünya Kupası sonrası ne olacak?
0: Hı hı.
1: Milli takımımızın alacağı sonuçlar, ki iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. Ondan sonra da bir değerlendirme yapılabilir tekrar. Şimdi bunu bir sıcağı sıcağına bence değerlendirmeyelim. Bir kupa oynansın. Takımımızın durumunu görelim.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra bu konu zaten gündeme gelecektir tekrar.
0: Şunu da söyledi. Diyor ki Euro 2032'nin ev sahibiyiz. İtalya'da sorunlar var. Tek başımıza ev sahipliği yapabilir miyiz sorusu soruldu. Burada da diyor ki İtalya'da dostlarımız var. İlişkilerimiz iyi. Cefer'in ağır bir eleştiri yaptı onlara. Hazırlıklarla ilgili taahhüt vermeleri gerekiyor. Mali ve bürokratik sorunları var. Bir şey dersek haksızlık yapmış oluruz. Bekleyelim, görelim dedi. Burada da tek başına ev sahipliği için bir açık kapı bıraktı Sayın Hacı Osman.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bize deseler o tesislere artık sahibiz. Profesyonel anlamda söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir sene sonra yapacağız. Siz yapar mısınız deseler biz yaparız.
0: Biz yaparız. Ya organizasyon konusunda bizim bir problemimiz yok. Sayısız
1: otellerimizle, statlarımızla biz bu Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Onu şimdiden söyleyeyim. Aynen. Ankara'da mesela 19 Mayıs'ta da bence mükemmel oluyor.
0: Evet, harika bir stadyum. Yani hemen hemen her şehrimizde oynatabiliriz.
1: Evet.
0: Konya.
1: Kayseri.
0: Kayseri, her yerde oynatabiliriz biz. Hiç de sıkıntı yaşamayız.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir.
1: Trabzon, bir sürü şehir var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi dinleyicilerimizden de yorumlar var. Başkanın açıklamalarını tutarsız bulan bir dinleyicimiz var. Hakem hatalarının en sonda olduğumuzu söyledi Sayın Başkan. Ama burada bir tutarsızlık görüyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını, Sayın Başkan'ın konuşmaları neden başkan olmaması gerektiğini düşündürttü bana demiş bir başka dinleyicimiz. Prim olayı konuşulmadı diyor. Evet, prim olayı konuşulmadı ama arazi ve o şeyler konuşuldu Ercan abi. Villalar.
6: Evet, izledik beraber.
5: Villa konusu. İmarlı arazi orası diyor. İmarsız evet. Diyenler var diyor. Onlar
6: gitsinler sorsunlar dedi.
5: Evet, gitsinler sorsunlar dedi. Arazimiz imarlı dedi.
6: Evet.
5: O konuya öyle cevap verdi. Bakalım. Evet, hakemlerle ilgili yine çok fazla soru, yorum var. Onlara yeterince girdik biz zaten. Tekrar girmek istemiyorum. Evet, başkan sorumluluk almıyorsa MHK başkanını kim seçti ve niye hala o görevde duruyor demiş bir dinleyicimiz.
6: Şimdi sezon bitsin, o konuda bazı gelişmeler olur mu olmaz mı diye bekleyeceğiz. Bakacağız.
5: Evet. Bu açıklamalardan sonra şikayetçi olacak bir kulüp başkanı olacak mı? Merak ediyorum. Madem 5-6-0 maç bitiren hakemler vardı eskiden demiş bir dinleyicimiz.
6: Madem vardı, olur mu olmaz mı bunu da göreceğiz.
5: Bunu da göreceğiz. Avrupa'da da hakemler hata yapıyor ama tarafsızlar. Bizdekiler taraflı, sıkıntı burada demiş dinleyicimiz.
6: Bu iş tabii, bir girdik mi bu işin içine 4-5 saat çıkamayız.
5: Evet, evet, evet.
6: O da bugünlük. Röportajı... Her gün devam etse bir hafta konuşulur.
5: Ülkemizdeki hocalar için de bugün için sistemini takımına kabul ettiren hocaya örnek verebilir misiniz demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Okan Buruk'u verebilirim. Galatasaray'a önce... verebilirim. Bir sonraki teknik direktörü bile neredeyse belli Galatasaray'ın. Arda Turan.
6: Mesela. Şu an itibariyle.
5: Yani şu an itibariyle. Öyle görünüyor.
6: Başka da şu an çalışanlar için söyleyelim. İşte dönüyor durmadan kendi içinde teknik direktörler görev olarak.
5: İşte Gençler Birliği'ni gördük.
6: Sistem var mı? Hangi sisteme bağlı kalınacak? Hangi oyun yapısı devam edecek? Tamamen scoreboard'a göre, yani sonuca göre hareket ediliyor. O zaman da olmadı. Galatasaray iyi kötü 4 yıldır şampiyon. Daha önceki evet. Dönemde Terim dönemi var. 4 yıl şampiyon. Hı-hı. Demek ki bir oyun gücü, oyun anlayışı vardı ki üst üste şampiyonluklar geldi. Öyle değil mi?
5: Yani teknik direktörü kendi içinden buluyor. İşte oyun anlayışı değişmiyor. Fatih Terim'in futbolunu devam ettiren bir Okan Buruk var mesela. Evet. Arda Turan da gelirse büyük ihtimalle aynı şekilde oynatacak.
6: Galatasaray'ın takımı. Tabii o oyun yapısını dikkat edersen presi sever.
5: Evet.
6: Özel kendi sahasında rakibi çıkartmamaya çalışan, atak üstünlüğü olan, yıllardır o oyun sistemi devam ediyor.
5: Orada bir oynama olmadı.
6: Evet. Orada oldu mu?
5: Olmadı. Yok.
6: Ya bu sistem oturmuş deniyor. Taraftar da alışık.
5: Taraftar da alışkın.
6: Tabii bu sistemin biraz da bu sene zorlayan Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısı oldu.
5: Bayağı yıprattı. Onu kabul edelim. 12 Şampiyonlar Ligi maçı ki işte saydık rakipleri. Çok üst düzey, en üst düzey 7 maç oynadı. Mesela 3 tane Liverpool maçı. 2 tane Juventus, 5 Atletico Madrid, City 7.
6: Yani bayağı yüksek.
5: Çok sert 7 tane maç oynadı mesela. Onların dönüşleri de problem oldu.
6: Gayet doğal değil mi?
5: Doğal tabii canım.
6: Onlar yani da bayağı zorlanıyorlar ülkelerinde.
5: Herkes zorlandı.
6: Paris Saint-Germain'in
5: örneklerini verdik
6: 5 tane mağlubiyet alması değil mi mesela?
5: Paris kendi liginde. Tabii. İşte Inzaghi'nin açıklamaları, Şampiyonlar Ligi'nde finale gitmesek ligde şampiyon olurduk demesi. İşte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi dönüşünde Osasuna'ya puan kaybı. City'nin, Barcelona'nın yine puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra. Bunlar doğal şeyler, oluyor bunlar. Bu mesela Türkiye'de geçtiğimiz yıllara baktığımızda mesela Şenol Güneş'in çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu vardı ama şampiyon tamamlayamadı değil mi o sezon ligi?
6: Evet.
5: Yani Şampiyonlar Ligi'nde gitti, bayağı da iyiydi gerçekten. Ben çok beğeniyordum.
6: Yenilgisiz Beşiktaş'ın gruptan çıktığını.
5: Evet.
6: Atılı.

0: mesela.
1: Yenilgisi çıktı ama sezon sonu şampiyon olamadı.
0: Evet.
1: Çünkü kolay değil ikisini beraber götürmek. Çok işte Sporting olamadı. Bodo olamıyor.
0: Şu anda iyi sonuçlar alamıyor.
1: Olamıyor. Örnekleri var. Çoğaltılabilir bu örnekler. O yüzden hem 12 maç oynayıp hem de şampiyon olması Galatasaray'ın değerli. İşte dinleyicimiz yazmış, Samsun Spor bir Alman ekolüyle devam ediyor. Onlarda da bir mantık var.
0: Onlarda da var. Onlar da kendi işte konferans liginde iyi gitmiş, iyi gitme ihtimalleri olmasına rağmen kellerinden geleni yaptılar. Ligde bir ara zorlandılar. Sonra teknik direktör değişti.
1: Evet.
0: Yine bir Alman teknik direktör geldi.
1: Avrupa onları da zorladı mesela. Kolay değil.
0: Herhalde canım.
1: Yani konferansta oynamalarına rağmen bayağı zorlandılar. Arka arkaya puan kayıpları.
0: Evet.
1: Ligde alt sıralara gerilediler. Teknik direktör değişmek zorunda kaldı vesaire. Biraz da böyle değerlendirmek lazım sanki. Bakalım. Evet, hakemlerle ilgili sorumluluğu tabii ki kendisi alacak demiş bir dinleyicimiz. Dursun Özbekler arasında geçen diyaloğu niye anlatmadı? Onu çok anlattılar, Galatasaray içindeki bir problemle alakalıymış galiba. Evet. Yani hakemlerle veya federasyonla Galatasaray arasındaki bir durum değilmiş anlatılanlar. Galatasaray muhabirlerinin anlattıkları Galatasaray içindeki bir durumla ilgiliymiş. Yani o konunun konuşulmasını istememiş Sayın Dursun Özbek. O yüzden herhalde federasyonla alakalı olmadığı için o konu sorulmadı Sayın Başkan'a.
0: Evet.
1: Bakalım var mı? Ercan abi, sen neden Futbol Federasyonu Başkanı olmuyorsun?
0: Ya. Yani Ercan abi, sen neden Merkez Bankası Başkanı olmuyorsun? Herkesin bir işi var. Herkesin bir uzmanlığı var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii, herkesin bir uzmanlığı var. Şampiyonluk gelmeyince taraftarı dizginleyemiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Göztepe'yi yöneten yönetim. Onlar yani kendi bildiklerini yaptıkları için, çok fazla yönetimle de içli dışlı olmadıkları için ve çok milyonlarca taraftarı olan bir yapı olmadığı için, Göztepe taraftarı güçlü bir taraftar topluluğu ama dört büyük takım kadar fazla taraftar olmadığı için daha rahat hareket edebiliyorlar diyor dinleyicimiz.
0: Şimdi bu konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Yönetimler sezon başında neler yapabileceklerini net olarak taraftarlara anlatmalı.
1: Hı hı.
0: Ya bu hikaye anlamında değil, gerçekleri anlatmalı. Şu transferler yapıldı. Tabii ki hedeflerimizin arasında şampiyonluk ayrı. Ama biz tamamen sistemimizi ve takımımızı oturtmaya devam ediyoruz. Birkaç seneye kadar da o özlediğiniz şampiyonluğu alacak ortam meydana getirilecek diye. Hı-hı. Büyük kulüpleri kastediyorum ben. Ya bunu transfer yapsalar da, teknik direktör geçseler de hemen şampiyonluk konuşuluyor.
1: E tabii, yani şu anda dört büyük kulüp için şampiyonluk dışında bir hedef yok.
0: Bakın bazen onlar da anlar ama, değil mi? Şampiyon olamayacaklarını. Kadroya bakarsın, değerlendirirsin. E taraftara durmadan bunu söylersen, taraftar da sana istifa eder sonra. Hani şampiyon olacaktık der.
1: İşte o feda.
0: Hani kupayı alacaktır der.
1: Feda sezonu gibi ya da işte Churchill'in açıklaması gibi, kan ter gözyaşı vaat ediyorum. Bunun taraftar tarafından kabul görmesi gibi bir durum çok da şu anda söz konusu değil gibi.
0: Bu
1: taraftarlar olay, tarafında.
0: Yönetimlerin net ve açık olması lazım.
1: Bunu şu anda yapabilecek tek takım var. O takımın da ihtiyacı var mı bilmiyorum. Galatasaray.
0: Şu anda yok tabii.
1: Yani şu anda. Çünkü belli bir şampiyonluk sayısına ulaştı. Belli bir başarı noktasına ulaşıldı. Şimdi yönetim çıkıp dese ki biz 3 sene bir kemer sıkacağız ya da şöyle bir yapılanmaya gideceğiz. 3 sene bizden kupa beklemeyin dese.
0: Mümkün değil.
1: Belki Galatasaray taraftarı bunu kabul edebilir.
0: Ama mümkün
1: belki
0: değil.
1: Ama o da mümkün değil.
0: Ben senin dediğini %2 falan kabul ederim.
1: %2 kabul eder, evet. Kimse yani buraları görmüşken daha azını kimse istemez. Ercan abi.
0: Evet.

0: Şimdi kulüplerden şikayet etmesi enteresan Sayın Başkanım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Thomas Rice Beşiktaş'a ne katkı verir diye bir soru geldi. Öyle bir gündem mi var?
1: Öyle bir gündem yok, bilmiyorum.
0: Ben de bilemedim.
1: Yani Türkiye Rice ama izleyenler defansif güvenli ön planda olan bir oyun sistemi var biliyorsun.
0: Ya Alman ekolü de Türkiye'de hep tutmuştur. Yani
1: Evet.
0: %80 civarında tutmuştur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Son 800'e girildi. 12 numara son 800'e girilmek üzere 12 numaralı Bayutku Koşu'nun lideri Fark 1 boy dış kulvarda 3 numaralı Dilma Kız ikincilikte hemen içinde 8 numaralı Güngel Dağ var. Onun 1 boy gerisinde dışarıda 10 numaralı Teyar 1,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Ribeiro. Ortada 14 numaralı Baycev her dışta 1 numaralı Lostra sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 12 numaralı Bayutku liderliğini koruyor. Fark 1 boy 3 numaralı Dilma Kız ikincilikte dışarıdan önlere gelmeye çalışıyor 10 numaralı Teyar. Bariyer dibinde de 8 numaralı Güngel Dağ şeklinde safkanlar düzeye çıktı. Düzeye de 12 numaralı Bayutku önde çıktı. Orta kulvardan 3 numaralı Dilma Kız'ın onun yanından 10 numaralı Teyar'ın bariyer dibinden 4 numaralı Ömer Üyüp'ün ortadan 5 numaralı Ribaro'nun gayretleri var. Son 200'e yaklaşıyor atlar 12 numaralı Bayutku önde bariyer dibinden temposunu yükseltti. 4 numaralı Ömer Üyüp geriden de 5 numaralı Ribaro gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Bayutku son 100 metreye girilirken de 3 boy farklı önde orta kulvarda 3 kulvarda 4 numaralı Ömer Üyüp dışta 5 numaralı Ribaro var. 12 numaralı Bayutku koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Ömer Öyüp ve 5 numaralı Ribaro ikincilik için aynaya yakın geçtiler. 9 numaralı Kasırga Bey 4. 10 numaralı Teyar da koşudan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Bayutku Mehmet Ali Akgöbek'le kazandı 5. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümü Sayın Başkan'ın açıklamalarına ayırdık. Dolayısıyla artık kulüplerimize geçelim, haberlerimize geçelim istiyorum Ercan abi. İzninle.
1: Hay hay.
0: Şu anda tabii Fenerbahçe'de bir seçim hazırlığı var. Galatasaray'da da seçim olacak ama orada bir sessizlik hakim. Çünkü tek aday var Sayın
1: belli.
0: Başkan. Tekrar seçilecek Dursun Özbek. Yarın kutlamalar olacak. Üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi'nden çıkacak saat 15'te. Planlama böyle. Devamında işte bir şehir turu stada gelinecek. Saat 19.05 itibariyle de futbolcular tek tek seçecekleri müzik eşliğinde stadyuma gelecekler. Lazer gösterileri, drone şovlar, havai fişekler. Böyle çok mütevazı bir kutlama olacak. Sanatçı da çıkmayacakmış bu sefer. Sanatçı da olmayacakmış. Futbolcuların istediği bir an önce tatile gitmek. Milli takım kampı öncesinde. Galatasaray yönetimi de bu nedenle mütevazı bir şampiyonluk kutlaması planlamış.
1: En güzel kutlama şekli.
0: Bence de yani.
1: Ya güzel. Stadyumda taraftarla işte dediğin gibi lazer gösterileri, oyuncular.
0: Dronlar.
1: Dronlar ve olay bitecek.
0: Olay bitsin. Kupayı kaldırsınlar. Olay bitsin. Federasyona da kupayının verilmesi için başvuru yapılmış. Federasyon da bunu kabul etmiş zaten. Yarın Galatasaray stadyumunda kaldıracak kupayı. Şunu söyleyelim. Kombineliler giremeyecekler. Bilet satışı olacak.
1: Evet.
0: Yarın için bilet evet. satışı olacak. Galatasaray oradan da bir tabii ki gelir elde etmek istiyor. Şampiyonluk kutlamalarında. Bu da doğal çünkü bu gelire de ihtiyacı var. Kulüplerimizin, Galatasaray'ın her kulübün evet. ihtiyacı var. Ama geçen yılla kıyaslandığında, ki geçen yıl tabii ekstra bir Galatasaray'ın şovu vardı. 5 yıldız şovu vardı. Evet. Yeni Kapı'da işte çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Stadyumda ayrı bir kutlama yapılmıştı. Ama bu sene milli takım da toplanacağı için oyuncular da çok yorulduklarından dolayı bir an önce dinlenmek istiyorlar. Böyle mütevazı bir kutlama gerçekleştirecek.
1: Ve olay bitecek.
0: Olay bitecek. Ondan sonra Kasımpaşa maçı. Yedek oyuncular oynayacak. Osimhen, Barış Alper gibi oyuncular gidecekler Erdoğan. Uğurcan da gider büyük ihtimalle.
1: Olabilir.
0: Kaç maç ceza almıştı Güler? Üçüncü kaleci mi oynar Uğurcan da giderse? Uğurcan kalabilir belki. Bilmiyorum ama kadro bayağı bir.
1: Tabii canım.
0: Bayağı bir değişir.
1: Değişir.
0: Galatasaray'ın da zaten amacı bir an önce finişe ulaşmaktı. Oyuncuların, biz burada anlattık, artık ciddi anlamda bir yorgunluğu söz konusuydu. Hem fiziksel hem mental. Bu nedenle zaten o işte Kemerburgaz'da taraftara açık antrenman yapıldı. O da yetmedi. Stadyumda taraftara açık antrenman yapıldı. İşte Kocaeli Spor maçı öncesi motivasyonu yükseltmek amacıyla.
1: Tabii bunlar iyice yordu değil mi?
0: Bunlar da evet yordu. Ve bir şekilde Galatasaray o istediği şampiyonluğu aldı. 26. şampiyonluğunu kazandı. Şimdi tatil zamanı, dinlenme zamanı. Kasımpaşa mücadelesi bir formaliteye dönüşmüş durumda Galatasaray için. Dediğim gibi kupa talebine olumlu yanıt verdi Türkiye Futbol Federasyonu. Kupanın çünkü verilmesini istedi Galatasaray. Noah Lang demiş ki bonservisimi aşağı çekin, ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Böyle bir şeyin olacağını ben düşünmüyorum.
1: Bonservisi Napoli'de.
0: Napoli'de 30 milyon istiyorlar.
1: Napoli'nin öyle bir huyu yok. Ben Napoli'nin pek indirim yaptığını görmedim.
0: Ben de görmedim. Yani bunun olacağını da düşünmüyorum.
1: Ya o yüzden düşük bir ihtimal.
0: Tabii kadro için de bayağı bir Ercan abi çalışma var Galatasaray'da. Kadro yenilenecek diyenler var. Yenilenmek zorunda diyenler var.
1: Bir bölüm artık belki veda edebilir. Icardi'nin durumu var. Sayın Başkan açıklamada artık tamam biz yolları ayırdık demedi. Herhalde bir durum değerlendirmesi yapacak. Hem Icardi tarafı hem Galatasaray Kulübü. Ondan sonra da sonuca varırlarsa açıklama yaparlar. Şimdi olumlu ya da olumsuz.
0: Menajeri davet edilmiş İstanbul'a, Elia Pino.
1: Evet.
0: Bir görüşme olacak muhtemelen ama büyük ihtimalle 5 milyon euronun altında bir ücretle Galatasaray
1: belki kabul eder.
0: Edebilir. Çünkü İtalya, Ercan abi bilgi olarak paylaşayım, İtalya'ya gitmek istedi Icardi. Galatasaray çünkü kendisiyle sözleşmeyi yapmaya yaklaşmayınca İtalya'dan aldığı en yüksek ücret 2,5. Tu.
1: Yani yaş burada, değil mi?
0: Burada Galatasaray 3,5 verse, 4 verse kalır. Vergiyi de Galatasaray ödüyor.
1: Zarar etmiyor tabii.
0: Yine karlı bir anlaşma ama 10+4'te Icardi'nin takımda bu haliyle kalması mantıklı mı? Çok iyi karar vermek lazım.
1: Tabii bunu Okan Buruk'la yönetim de değerlendirecek. Bir de Icardi ile konuşacaklar. Belki o da kalmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtecek.
0: Fedakarlık yapacak.
1: Evet.
0: Belki 2,5 İtalya'dan alacağım ama burada 2,5 alayım diyecek. Örnek veriyorum.
1: Mesela.
0: Mesela.
1: Ya 2 sene daha ben sözleşme yaparım sizle diyecek mesela. Neden olmasın?
0: Olabilir. Hala bir açık kapı var.
1: Öyle gözüküyor.
0: Açık kapı var. Yani bitmedi. Sanki bir veda gibi yaklaştı Galatasaray taraftarı son maçta Icardi'nin asistini ama gelecek senede bir bakmışsınız Galatasaray formasıyla sahada. Mauro Icardi. Olmayacak bir şey değil.
1: Çünkü son Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklamada iplerin kopmadığını gördüm ben.
0: Ben de öyle hissettim.
1: Yani kendisine çok teşekkür ederiz Galatasaray hizmetlerinden dolayı demedi.
0: Demedi. Demedi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dinleyicilerimize de soralım. Icardi bu haliyle kalmalı mı Galatasaray'da? 10+4 yabancı kuralı gündemdeyken sizin düşünceleriniz neler? Diyelim bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Reklam.
2: İkinci elde birinci sınıf

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Son vuruşları, vuruş kalitesi, oyun zekası çok iyi demiş Icardi için dinleyicimiz.
9: Kesin katılıyorum dinleyicimize.
8: Icardi'nin de hataları oldu gerçekten. Yani antrenman az yaptı, gitti fizik gelmedi.
9: Fizik olarak yeterli değil.
8: Fizik olarak yeterli değil. Daha da iyi olacağının bir ben işaretini görmedim.
9: Ya şimdi Icardi'nin son vuruşları demiş ya değerli dinleyicimiz. Evet. Oyun görüşü, son vuruşları. Bir de onun çabuk pres yapan halini düşünürsen Icardi o zaman zaten Real Madrid'de oynar.
8: Tabii canım 2018 bundan 8 yıl önce Ercan abi 100 milyon euroydu Icardi'nin değeri. 100.
9: O zaman gider Real Madrid'de oynar.
8: Bugünkü 100 evet. Değil. Yani Virse, İzak'a verilen yüzlerden bahsetmiyorum. 2018'in 100'ü şu anın 200'ü.
9: Muazzam bir paradan bahsediyoruz.
8: Evet. O zaman değeri adamın 100 milyon euroydu.
9: Senle reklam arasında bir değerlendirme yaptık. Bunu bence sayın dinleyicilerimizle paylaşmamız lazım. Ya giden oyuncular, gidecek oyuncular ve yerine konabilecek oyuncular Galatasaray'da düşünüyoruz. Hı. Mesela Torreira kaldı mı?
8: %50 diyelim.
9: Lemina?
8: %99 kaldım dedi. Kendisi dedi onu. Kendisi dedi. Kalacak. Evet. Lemina kalacak. Çünkü Lemina'nın şöyle bir artısı var. Stoperleri de yedekleyebiliyor ya.
9: Evet. Jakob.
8: Kalması lazım. Bence kalır.
9: 3 değil mi?
8: 3.
9: %50 üzeri dedi ki de 3 diyoruz.
8: Evet.
9: Sallai.
8: Sallai kesin kalmalı bence.
9: 4.
8: Yani en iyi sağ bek ligdeki.
9: Osimhen 5.
8: 5.
9: Hadi diyelim Icardi 6.
8: Sané 7.
9: Sané 7 kalır mı?
8: Kalır.
9: Mutlu mu?
8: Bilmiyorum ama kalır.
9: İstenileni verdi mi?
8: Bence veremedi. Ama Galatasaray'ın oyununda da bazı problemler vardı. Seneye daha iyi bir ikili olabilirler. Yani takım arkadaşlarıyla daha iyi uyum sağlayabilir.
9: Evet. O zaman.
8: Bende de hayal kırıklığı mıdır? Evet.
9: Sané de kaldı. Yedi mi?
8: Yedi.
9: Lang gidecek.
8: Lang gitti. Aspiri'ye gitti.
9: Aspiri'ye gitti. Yedi. Bu takımda oynayabilecek üç oyuncu daha alman lazım.
8: Singo var.
9: Kalır mı? Soru işareti mi? Kiralık mı?
8: Soru işareti. Soru işareti. Boy gider.
9: Kiralık zaten.
8: Kiralık. Singo kalır.
9: Mı? Yani şimdi o Galatasaray'da bir değerlendirme yapıyoruz transferde. Ne dediler? 10 artı 4. Ha belki o 4'ün içinde para yatıracakları oyuncular vardır. Ona bir şey diyemem.

0: artı 4'te. Şimdi Galatasaray'ı şöyle değerlendirelim. Yine en avantajlı,
1: 23 yaş kategorisinden bahsediyorum.
0: Avantajlı takımlardan biri bu durumda Galatasaray. Çünkü Uğurcan'ı var ilk 11. Barış'ı var ilk 11.
1: Yunus var.
0: Abdülkerim var. 3 tane, hatta Yunus sayarsan 4 tane ilk 11'e koyabileceği yerli oyuncusu var Galatasaray'ın. Buna rağmen 10 yabancıyla Avrupa'da işi zor.
1: Ya, Kupa 1'de zor.
0: Kupa 1'de zor. Yani bunun iyi değerlendirmesi lazım.
1: Çok iyi.
0: Yönetim tarafından.
1: Hiç boşa adım atmaması gerekiyor. Sadece Galatasaray'ın değil tabii ki. Hem Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, hı-hı, Trabzonspor'un.
0: Şimdi Torreira gitse bile yerine yine yabancı gelecek. İşte ne diyoruz? Zingo gitse bile yerine yabancı mecbur gelecek. Türkiye'de yok. Muadili yok. O yüzden transfer dediğin gibi, yani 23 yaş altı iyi oyuncu çok büyük para. Hani potansiyelli oyuncu alsan da şu yoğun fikstürde kullanamıyorsun zaten. Niyaga'yı kullanamadılar mesela Türkiye Kupası dışında. Aldılar genç oyuncu ama kullanamadılar.
1: Ve tabi ne zaman kullanacaklar, o soru işareti.
0: O da soru işareti. Yani dediğim gibi.
1: Bizim ligimiz de zor. Bizim,
0: artı 4 sıkıntılı bir
1: Serie A'ya sistem. Benziyor bizim ligimiz, farkındaysan. Hazır oyuncu istiyorlar.
0: Hazır oyuncu.
1: Ya, İtalyan oyuncu bile oynatmıyorlar. Hep hazır oyuncu istiyorlar.
0: Doğru.
1: Hazır oyuncuyu da aldığında bu şöyle yansıyor. Bazen milli takımın büyük bunalıma giriyor. Ve 3 Dünya Kupası'na katılamıyorsun.
0: Hı hı.
1: İtalya örneği. Avrupa kupalarında yavaş yavaş sonuçların düşüyor.
0: Hı hı.
1: Takımların elenmeye başlıyor. Onları yaşıyoruz.
0: Hı
1: hı. Çünkü hep hazır oyuncu.
0: Şimdi biz 14 yabancılı sistemde çok fazla oyuncu da ihraç ettik. Bu sayede bence Türk milli takımı bugünkü gücüne ulaştı. Şimdi biz İyi yerli bulmak için de takımlarımız birbiriyle kıyasıya mücadeleye girecekler. Öyle bir yerli de görünmüyor.
1: Tabii.
0: Bulduklarında da fiyatlar çok yüksek olur.
1: Yabancı oyuncu parası gibi olacak.
0: Yabancı oyuncu parası gibi olacak. Bir tane yerli diyelim. İyi çıktı. Örnek veriyorum işte. Ahmet Değirmenci. İsmi tamamen uydurdum. Şimdi herkes Ahmet Değirmenci'yi almaya çalışacak.
1: Ya o zaman da
0: 10'sa 20 olacak.
1: Tabi. Tavan yapacak bonservis.
0: Tabi.
1: Böyle oyuncular ve problemler transferde takımların çok dikkat edeceği değerlendirmeler.
0: Hı-hı.
1: Şimdi ben, hadi verelim örneği, Beşiktaş'ı verelim. Yine kaç oyuncu alacak yabancı?
0: Yabancıların yerine yabancı gelecek zaten ama bir de kısıtlama artırıldı.
1: Bunları düşündüler herhalde.
0: Kulüplerin çok sessiz kalmasına ben çok şaşırıyorum. Kulüpler niye bu kadar sessiz? Bunun yanlış olduğu çok aşikar.
1: Bilemem.
0: Özellikle yani Avrupa'da oynayacak takımlar için büyük handikap 10 artı 4.
1: Ya da gençler transfer edilecekse o bonservislere bakılıp İsveç, Norveç.
0: İşte onlar bizde olmuyor Ercan abi.
1: Neden yani olmuyor biliyor musun? Olmuyor. Onlar tamamen sistem oyuncusu.
0: Evet, bizde olmuyor. Bizde sistemsizlik var.
1: O yüzden bizde pek olamıyor. Balkanlara yönelecekler.
0: Balkanlar olur.
1: Polonya
0: olur bizde.
1: Gurbetçiler.
0: Gurbetçilere gidecekler büyük ihtimalle, evet. İşte Aral Şimşir çok.
1: Tarzı.
0: Ben bilmiyorum oyuncuyu. Gündeme geliyor. Bilmiyorum oyuncu nasıl bir oyuncu. Bilmediğim için yorum yapamayacağım. Ama bu sefer dediğin gibi Almanya'da oynayan işte Can Uzun. Hollanda'da
1: bonservis problemi olacak tabii. Yani yüksek istenecek.
0: Tabii. Türk takımları talep olunca oralara gidilecek. Gurbetçilere gidilecek. Onlardan da verim alınamadı son dönemde. Gurbetçi oyunculardan.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Olmadı.
1: İstenilen verimi yakalayamadın.
0: Var mı mesela böyle genç gelen gurbetçi de olmuş?
1: Ya büyük takımlara baktığında zor. Orkun iyiydi. O da Hollanda'dan yetişme tabii.
0: Hı hı. Orkun var. Aklıma benim ilk Orkun geldi.
1: Ya İlkay bile istenileni veremedi. Bu çünkü çok büyük bir sistem oyuncusu. İlkan, tamamen büyük bir sistem oyuncusu İlkan.
0: Evet. Daha geniş alanda oynamak zorunda kalınca olmadı.
1: Öyle alanların oyuncusu değil.
0: Değil. Yani dar alan oyuncusu.
1: İlkay koşacak, pres yapacak mümkün değil.
0: Değil. Ya da savunmaya gelecek, ilk box to box oynayacak bir oyuncu değil.
1: Hayır hayır, mümkün değil. Rakipten topu alacak. Yok. Öyle, zaten yıllardır öyle oynamıyordu ki.
0: En fazla ikinci forvet olur. Orada da Galatasaray'ın pres sistemine yine uyan bir profil değil.
1: Pres gücünü düşürmesine yol açar.
0: Evet. Ona uygun değil. O yüzden İlkay da Türkiye'de olmadı. Şimdi İlkay mesela Kaan ayrılsa Galatasaray yolları.
1: Bir son dakika da verelim, evet. Gelişme. Süper evet. Lig'de yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu. 14 Ağustos.
0: 14 Ağustos'ta başlayacak evet. Yeni sezon.
1: Hayırlı Dünya Kupası ne zaman bitiyor?
0: 15 Temmuz muydu?
1: Galiba.
0: Bakalım.
1: Ondan sonra da ne var?
0: Oralarda olmaz yani. Artı eksi 1-2'dir.
1: O sıralarda ön elemeler başlamış oluyor.
0: Hı hı.
1: Öyle bir gerçek var. Takımlar hazırlanacaklar. Yani finale kadar gelen takımın oyuncuları bayağı bir dinlenmek zorundalar bir 20 gün. Çünkü yeni sezonda son dakika gelişmesiyle 14 Ağustos'ta başlıyor.
0: Evet, 19 Temmuz final.
1: O finale kadar gelen 19 Temmuz. 10-29.
0: 2 hafta izin verirsin oyuncuna.
1: Evet. Sezon yani, başı hazırlığını kaçırır.
0: Sezon başı hazırlığını tabii kaçırır.
1: Onda da yapacak bir şey yok.
0: Aynen.
1: Artık onun da herhalde yeni bir sistemini bulacaklar. Teknik direktör ve kondisyonerler. Oyuncuyu nasıl hazırlarız diye. Bu işin artık başka çözümü kalmadı.
0: Ya da ilk birkaç hafta milli oyuncudan verim alamayacaksın.
1: Onu kabul edeceksin tabii.
0: Tabii.
1: Çünkü yani
0: 5 Ağustos'ta geldi.
1: Mutlaka dinlenmesi lazım.
0: 15 Ağustos'ta maç var. 5 Ağustos'ta geldi tatilden.
1: 15 Ağustos. Onu 15, hazırlaman. 25-30 Ağustos'a kadar.
0: 30 Ağustos'a kadar verim alam. 3 hafta.
1: Evet.
0: 3 hafta oynatmayacaksın oyuncu. Ancak öyle olur.
1: Neden oynatmayacaksın? Adere sakatlığı %100 olur. Çünkü %100 oynatır, olur. Oynatırsa.
0: 4 hafta Ercan abim gerekiyormuş bir oyuncunun fiziksel olarak yeniden eski haline, yani güçlü haline gelebilmesi için. Bu da bizim,
1: bu bilimsel bir açıklama.
0: Evet, bilimsel bir açıklama. Bu da işte oyuncuya finalden sonra 15 gün izin verdin diyelim. 5 Ağustos'ta geldi. İlk 3 haftayı kaçırması durumunda yani 4. hafta oynatabiliyorsun. İlk 3 hafta idare edeceksin.
1: Ancak o kadar olabiliyor.
0: Büyük takımların da idare etme lüksü olur. Genelde oluyor. Niye oluyor? Çünkü özellikle küçük takım dediğimiz Anadolu takımları, bütçe olarak küçük dediğimiz takımlar tam oturmuş olmuyor Ercan abi sezon başında. Onlar da bir sistem arayışı içinde oluyorlar. Oyuncuların evet. Birbirlerini tanıması vesaire. Çünkü büyük takımlarda genelde pek kabul etmesek bile Anadolu takımlarına göre bir kadro istikrarı oluyor. Bir oyun istikrarı
1: onlarda
0: oluyor.
1: Onlarda da çok oyuncu trafiği oluyor. Gider oluyor, gelen evet. Oluyor. Teknik direktörü değiştiriyorlar. Yeni teknik direktör geliyor. Dikkat edersen eskiden bütün takımlar Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da kamp yapardı. Evet. Şimdi o bile çok azaldı. O ona bile zaman yok.
0: Zaman yok. Belki bütçe yok.
1: Bütçe de yok, zaman da yok.
0: Zaman da yok. O yüzden ilk 3-4 hafta bu oyuncuları dinlendirebilirse büyük takımlarımız, sonrası daha rahat geçebilir onlar için. Van Dijk ismi çok gündemde Galatasaray için. Hadi şampiyonla başladık, devam edelim. Van Dijk da 34 de en son 35 olmalıysa.
1: 35'e doğru gidiyor. Tabii bir stoper. Stoper'de aranan ne? Van Dijk bir oyun lideri. Bunu kabul edelim. Ama aradan artık yıllar geçmiş durumda. Türkiye'de oynar mı? Oynar da ne kadar oynar?
0: Sezon başladığında 35 olacak. 8 Temmuz doğumlu.
1: Az bir rakam değil.
0: 35. 2 sene oynar bence Van Dijk.
1: Ya, kendine çok iyi bakıyorsa Bonucci Chiellini örneği hemen aklıma geliyor. Yani 38'leri gördüler.
0: Evet. Yani 2 sene rahat
1: gördüler.
0: Oynar.
1: Öyle değil mi?
0: Hı hı.
1: O yılları, o yaşları gördüler. O oyuncular sahada mücadele ederek gördüler. Fakat dediğim gibi futbolda çabukluk, tempo, ritim her geçen sezon yükseliyor. Ve stoperleri de artık çabuk oyunculardan bulmaya çalışıyorlar Mehmet, dikkat edersen. Stoperler biraz ağır oluyor ya.
0: Önde oynayan takımlar tabii hızlı stoper istiyor.
1: Hızlı stoperi bulamazsan, öndeysen 1000 tane pozisyon veriyorsun.

0: Çok. Çok fazla pozisyon veriyorsun. İşte bu 10 artı 4 zorlayacak takımları. Galatasaray da zorlanır tabii transfer yaparken.
1: Bence de zorlanır. Hepsi zorlanacak.
0: Mesela Icardi'nin kalması bir handikap olabilir bu açıdan baktığımızda. Dinleyicimiz de demiş ki bu haliyle gitmesi daha doğru olur
1: Oyuncu
0: demiş.
1: bulabiliyorlarsa tabii. Değil mi?
0: İşte ben
1: Yerine yani öyle belki Icardi ben tamam uyarım problem çıkarmam ki görüntüyle çıkarmadığı da ortaya çıktı. Hiç öyle bir problem olmadı.
0: evet, yedek kaldı bütün sezon, yedekti.
1: Ya hiçbir şey yapmadı. Bir sorun olmadı.
0: Sorun çıkarmadı. Ama o yine de
1: Ya.
0: kontenjandan yiyor.
1: Yiyor ama
0: Onu
1: yerine gelecek olan oyuncu da ben ne zaman oynayacağım diye sorarsa işte al sana bir huzursuzluk.
0: şimdi üçüncü forvete ihtiyaç var mı? Icardi de kaldı diyelim. Osimhen, Icardi, Bertu.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksan var. Türkiye Kupası var. Bir sürü maç var yine.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ahirkan ilerlerken hemen dışında bir numaralı Yılmatay, 1,5 boy kadar geride de 6 numaralı Sukan Bey sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 1000 metreye doğru ilerlerken 2 numaralı Muhlif Baba liderliğini bir boy farkla sürdürüyor. İkincilikte 3 numaralı Sert Kaleli var. Yarım boy geride içeride 5 numaralı Hüseyin Han. 1 boy kadar geride 4.lükte dış kulvarda 1 numaralı Yılmatay. Onun 1 boy gerisinde içeride 5.lükte 4 numaralı Cevahir Kan. 2 boy kadar geride de 6 numaralı Sükan Bey şeklinde safkanlar son 800'e girdi. 2 numaralı Muhlif Baba yarışın başında aldığı liderliğini koruyor. Hemen dışında ikincilikte 3 numaralı Sert Kaleli. Yarım boy geride 3. sırada 5 numaralı Hüseyin Han. 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Yılmatay. Onun 1 boy gerisinde 4.lükte 5.liğe düştü 4 numaralı Cevahir Kanon da hemen dışında 6 numaralı Sükan Bey şeklinde son 600 metreye girildi. 2 numaralı Muhlif Baba 1,5 boy farklı önde. 3 numaralı Sert Kaleli ikincilikte ve bu sırayla düzlüğe çıktı atlar. 2 numaralı Muhlif Baba bariyer dibinden düzlüğe 3 boy farklı önde çıktı dıştan. 3 numaralı Sert Kaleli'nin bariyer dibinden 4 numaralı Cevahir Kan'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Muhlif Baba önde. 3 numaralı Sert Kaleli ve 4 numaralı Cevahir Kan farkı azaltmaya çalışıyorlar. 2 numaralı Muhlif Baba son 100'e yaklaşılırken 2 boy farklı yarışın lideri 4 numaralı Cevahir Kan ikincilikte. 3 numaralı Sert Kaleli'nin de atakları var. Son 50 metre 2 numaralı Muhlif Baba önde. 4 numaralı Cevahir Kan ve 3 numaralı Sert Kaleli gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Muhlif Baba koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Cevahir Kan'la 3 numaralı Sert Kaleli ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 6 numaralı Sukan Bey 4. 1 numaralı Yılmatay da koşudan 5. olarak ayrıldı. Kısa vadeli 7 Mehmet Ali Küper koşusunu 2 numaralı Muhlif Baba Vedat Abiş'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
11: Ercan Taner ve

0: Ahmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Neden yabancı kuralı sürekli değişiyor demiş
2: evet,
1: dinleyicimiz.
2: Evet, bunu çok sık dile getirdik. Çok değişiyor.
1: Türkiye'de her şey böyle. Eğitim sistemi de değişiyor her gün.
2: Yabancı kuralına bir artık 5 sene diyelim ki değişmeyecek şeklinde bir madde olmalı. Kulüpler de ona göre bir yapılanmaya giderler.
1: Bir planlama yapsınlar değil mi?
2: Yani yaparlar mı? Yapabilirler. 5 sene iyi bir süre çünkü. Ya da 3 sene yaparsın. Tekrar bakacağız dersin. Değişecek diye de bir kural olmaz dersin. Ama bu kadar sık değişim yabancı kuralında herkesi zor duruma düşürüyor.
1: Ciddi anlamda.
2: Katılıyorum dinleyicimize.
1: Ciddi anlamda gerçekten de zor duruma düşürüyor takımları. Planlama konusunda. Hem diyoruz planlama yapamıyor kulüpler, hem de buna izin vermiyoruz. Planlama yapmalarına izin vermiyoruz. Bu da açık ve net. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çünkü Fenerbahçe'de bayağı bir haber var Fenerbahçe ile ilgili. Onları yavaş yavaş bence hem aktaralım dinleyicilerimize,
2: hem de değerlendirelim.
1: Şimdi bugün çıkan haberlerden biri ortak santrifor hedefi. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi, ikisi de çok iyi bir santrifor alınması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun içinde bazı isimler var, işte Sörloth, Lukaku, Vlahovic gibi, Girassi gibi
2: evet.
1: isimler var gündemde. Şu anda iki adayın anlaştığı belki de en önemli konu bu forvet konusu. Mutlaka üst düzey bir tane forvet Fenerbahçe alacak.
2: Tabii aynı isimler, o isimlerle sözleşme imzalamak heyecanlanıyor taraftarlar. Ama daha kongre olmadı. Kimin seçileceği belli değil.
1: Sayın Safi İtalya'da temaslarda bulunuyor.
2: Gayet doğal, normal. Sayın Yıldırım da bulunabilir, normal.
1: Muhtemelen o da bulunuyordur. Belki gitmiyor telefonla.
2: Evet, bulunuyordur, normal. Ama onun ne sonuç getireceğini seninle oturup bir değerlendirelim. Şu anda çünkü ikisi de mazbatayı almış değiller. Başkan olmuş değiller. Başkan olmadıkları için de hangi oyuncu gelecek, ne olacak? Bunu imzalasam bile resmi bir sözleşme olmuyor.
1: Tabii seçilirsem ben seni düşünüyorum diyor Sayın Hakan Safi. Eğer anlaşırlarsa seçildikten sonra sana imzayı attırırım diyor. Mesela Leao ve Manyan. Kaleci Manyan gündemdeymiş. Manyan daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Ederson'dan önce. Ama Manyan olmayınca Fenerbahçe Ederson hamlesini yapmıştı. Bu transfer de pek tutmadı Fenerbahçe'de Ederson hamlesi. Şimdi yeniden Manyan'ı gündemine almış Sayın Hakan Safi. Leao, ya Leao'yu mesela benim değerlendirmem şöyle: defans yardımı beklemeyeceksen iyi bir oyuncu. Ama defansa çağırmayacaksın.
2: Evet.
1: Önde oynayacak Leao. Yani defansa gelse bile gölge defans yapar. Çok fazla
2: Allegri'nin, Milan teknik direktörünün
1: katkı beklemezsin.
2: Zaten takım savunmasına katkıda pek başarılı olmadığı için ayrılabilir raporu verdiği bir oyuncu. Onun kafasındaki oyuna göre uymuyor, tabii. Sisteme uymuyor. Türkiye'de iyi mi olur? Bence iyi olur.
1: Türkiye'de olabilir.
2: Çok kolay adam geçiyor. Süratini biliyoruz. Kendisini bayağı seyrettik. Sen hala tahmin ediyorum oynadığı zaman evet, anlatmaya evet. devam ediyorsun. Türkiye için iyi. Ya bizim lig için iyi.
1: Bizim ligde iş yapar.
2: Şimdi ben okudum yalnız onun transferle ilgili olarak. Sadece bizim ligimizden transfer isteyen Fenerbahçe'nin değil, kendisinin Premier Lig takımları da transfer etmeyi düşünüyorlar mesela.
1: Leao'yu.
2: Öyle takımlar da var.
1: Yani böyle ikinci forvet gibi düşünebilirsin. Hani çok fazla belki savunmaya gelmesine gerek yok diyebileceğin bir takım kurgusunda değerlendirebilirsin Leao'yu. Kaliteli bir oyuncu. Çok benim beğendiğim bir oyuncu ama bir takım oyuncusu olarak kafamda soru işaretleri var. Hani biz bir takım oyunu oynayacağız diyorsan kafamda bir soru işareti oluşabilir Leao ile ilgili.
2: Evet. Leao
1: öyle bir oyuncu. Çünkü oyun demek sadece top sendeyken oynadığın bir şey değil futbol. Top rakipteyken de oynadığın bir oyun. Yani onu da iyi oynaman lazım.
2: Topu rakibe kaptırdıktan sonra en kısa sürede geri alman. Bunun için de kuvvetli ve fiziğini üst seviyede tutman gerekiyor.
1: Şimdi Ederson'la ilgili bugün Sözcü'de bir haber vardı. Diyor ki haber Ederson'un sözleşmesinde 25 milyona serbest kadro maddesi var ama Fenerbahçe daha düşük bir teklifte bile Ederson'u göndermeye sıcak bakıyor. Eğer sözleşmesi feshedilirse 22 milyon euroluk alacaklarının tamamını Ederson istiyor demiş Sözcü gazetesi haberinde.
2: Şimdi serbest kalma maddesiyle o alacakları nasıl isteyecek? Ben onu da anlamadım, değil mi?
1: Serbest kalma maddesi şöyle. Hani bonservis bir takım almak istiyor. Alacaksan diyor 25 milyonu masaya koy al. Hani Fenerbahçe Mustafa'yı 6'ya aldı ya masaya koydu.
2: Aldı.
1: Kulübüyle görüşmesine bile gerek olmadı. Bu serbest kalma maddesi de 25 milyon.
2: Evet.
1: Yani diyelim ki El Ahli
2: verdi parayı.
1: İstedi. 25 milyonu verdi aldı. Ama Fener haber diyor ki 10 milyon bile teklif edilse Fenerbahçe'ye Fenerbahçe satmaya hazır eder sonu diyor. Ama feshedilirse sözleşmesi Fenerbahçe tarafından bir talibi çıkmadan o zaman Ederson 11 milyon yıllık alacağım var. 2028'e kadar sözleşmem var. 22 milyonun tamamını isterim demiş. Haber böyle.
2: Profesyonel anlamda doğru söylemiş, değil mi?
1: Hı hı.
2: Parayı bırakmayacak.
1: Parayı bırakmak istemiyor Ederson.
2: Sen bırakır mısın Mehmet 11 milyon euroyu yılda? Ben bırakmam.
1: Mercan
2: sen
1: de abi ben bırakmam yok. Niye bırakayım ki?
2: O da bırakmaz. Avrupa'nın en çok kazanan kalecileri içinde olabilir.
1: Galiba Donnarumma'nın bir 100-200 bin euro daha fazla ama brüt.
2: Düşün.
1: Yani nette Ederson da en yüksek kazanan kaleci. Evet.
2: Ya bir Avrupa transfer piyasasında bu bonservisi ödeyecek ve buna yaklaşacak kulüp olma ihtimalini çok düşük görüyorum.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin başı gönderdiği ve maaşını ödediği oyuncularla da dertte. Şimdi Ederson'da da böyle bir durum olursa şimdi bir başka kambur binecek sırta. Ederson kamburu da binecek.
2: Ve maaşını ödeyeceksin tabii kiralıkta bir yere gitse.
1: Tabii.
2: O da olabilir. Yani
1: kiralık gönderdin. Hadi diyelim işte El Nasr aldı 5 milyon verdi. Geri kalan 6'sını yine sen ödeyeceksin.
2: Evet. O da ya da Brighton
1: aldı, örnek veriyorum.
2: Evet.
1: Brighton dedi ki ben 5 veririm bana ver. Fenerbahçe kabul ederse geri kalan 6'sını Fenerbahçe ödeyecek.
2: Ya ben tamam 2 senelik kiralıyorum derse 2 sene de olabilir kiralık.
1: Olabilir tabii.
2: Ben kiralıyorum derse ama diyecek ki ben en fazla 10 veririm. Geri kalanı da sen vereceksin.
1: Gibi.
2: Libakovic de hala
1: Fenerbahçe'nin kalecisi, evet.
2: O da var.
1: O da var. Sadece kaleci pozisyonu için iki tane hani gönderip maaş ödemek de bana bayağı lüks geliyor Ercan abi.
2: Lüks ama yapacak bir şey yok. Hayatın gerçeği bu. Şimdi gerçeklerle karşı karşıyasın. Ne yapacaksın?
1: Yüzleşeceksin.
2: Evet. Ve formül üreteceksin. Yani taraftar onu dinlemiyor. Formül üret diyor. Sen ne formül üreteceksin?
1: Şimdi Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçimli genel kurul yapılacak. Olağanüstü genel kurul. İki aday var. Bu adaylardan kim kazanır şu anda bilemiyoruz ama sonrasında bir teknik direktör belli olacak. Teknik direktör belli olduktan sonra bazı oyuncuların da kaderi netleşecek. İşte o oyunculardan biri Ederson konuştuk ama başka oyuncular da var. Mesela Oğuz Aydın'ın ayrılığı gündeme gelmişti. Archie Brown'un ayrılığı gündeme geldi. Nene'nin ayrılığı gündeme geldi. Yeni teknik direktör karar verecek. Bu isimlere de belki daha birçok isme de bu yeni

0: gelen teknik direktör karar verecek. Bu da zor bir süreci Fenerbahçe'nin beklediği anlamına geliyor Ercan
1: Ahrabat
0: abi.
1: Amrabat var. Diego
0: Çok
1: Carlos var.
0: Çok var.
1: Bekao var.
0: Omar Fayet var.
1: Omar Fayet var.
0: İşte Mimović var.
1: O kadar çok var ki.
0: Çok oyuncu var.
1: Yani yeni gelecek olan kim gelecek bilmiyoruz tabii. Yeni gelecek olan teknik direktöre bu listeyi verdiğinde o da nasıl karar versin? Oyuncunun bir son durumunu görmek isteyecek. O zaman da hazırlık kampını kaç kişiyle yapacaksın? İşte Solskjaer'le Beşiktaş hazırlık kampını öyle yaptı. Ne oldu? Oyunculara bir bakalım görelim diye. E ne oldu? Buna en baştan karar vermek gerekiyor. Kesin biz bu oyuncularla çalışmayacağız. Kampa da götürmeyeceğiz. Oyunculara da bunu bildirmek gerekiyor. Onlar da ona göre transfer döneminde iyi ya da kötü teklifler varsa değerlendirmeleri lazım.
0: Hı hı. Şimdi bir haber var bugün. Bir internet sitesinde okuduğum bir haber var. Mason Greenwood. Marsilya'nın gözden çıkardığı 24 yaşındaki futbolcu. Bu sezon ya çok dikkat çeken bir performansı var Greenwood'un. 44 maç, 36 gol katkısı Ercan abi. 26 gol, evet. 10 asist. Piyasa değeri 55 milyon euro.
1: Yalnız o 55'i duyduğum zaman ben biraz...
0: İrkildin değil mi?
1: Evet. 55 milyon euroluk bir rakam. Ya ödendi Türkiye'de, ödenmedi değil. Çok para ama Süper Lig için. Tekrar söylüyorum.
0: Mason Greenwood. Şimdi Nene ve Archie Brown için de kafamda soru işaretleri var. Neden var? Çünkü bu oyuncular o artı 4 kuralı içinde devam edecek oyuncular. Yani hem Nene'nin hem Archie Brown'un yaşı o kurala uyuyor. Geçtiğimiz yıl sözleşme yapıldığı için. Onlar giderse Fenerbahçe'nin yine bu yaş aralığında oyuncu bulması gerekecek.
1: Oyuncular için de yine bütçesinden sağlam para çıkacak.
0: Sağlam para çıkacak.
1: Bank oynayacak oyuncuysa sağlam para çıkacak.
0: O yüzden bu isimlerin gönderilmesi konusu da bende bir soru işareti. Yani mali açıdan soru işareti. Çünkü bu oyuncuları bir şekilde bu kuralla dahil etmişsin. Devam etmen senin yararına olabilir. Ama hiç verim alamam ben bunlardan diyorsan da yapacak bir şey yok. Dediğin gibi gerçeklerle yüzleşip gönderip belki daha pahalı 23 yaş altı oyuncuya bakacaksın.
1: Bayağı rekabete girmen gerekiyor 23 yaş altı oyuncu için.
0: Çok sıkıntı var orada. Yani 23 yaş altında iyi oyuncu çok pahalı. 30-40'tan aşağı kapı açılmaz.
1: 50 bile olabilir.
0: Tabii ya, minimumdan bahsediyoruz biz burada.
1: Yani dünyada çok zengin kulüpler, üst seviye kulüpler. Şöyle dünyaya baktıklarında Brezilya'dan, Arjantin'den zaten o 23 yaşı altı oyunculara inanılmaz paralar verip transfer ediyorlar. Evet. İngiltere'de de öyle, İspanya'da da öyle. Bunu gerçekleştiriyorlar.
0: Şimdi Türkiye içinden dönecek oyuncular da var Fenerbahçe'ye. Biri Cengiz Ünler mesela, diğeri İrfan Can Kahveci. Bunlardan verim alabilir mi sence?
1: Zor. Cengiz Ünler'den.
0: Cengiz Ünler'den zor. İrfan Can'dan belki biraz.
1: Ya olabilir. Tabii o da teknik direktör kararına bağlı bir şey.
0: 2028'e kadar devam ediyor İrfan Can'ın sözleşmesi.
1: Uzun bir süre ve yüksek bir sözleşme biliyorsun.
0: Evet, o da yüksek. Tabii kampta değerlendirilecektir bu oyuncular. Bir şekilde.
1: Yani sözleşmesi devam eden oyuncuya git demek kolay değil. Tamam gideyim de paramı verin der. Yerli de olsa, yabancı da olsa.
0: Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması da var. Daha doğrusu bir ifadesi var. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene biz düşünmüyoruz. Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu. Böyle bir ifade kullandı, söyleniyor.
1: Ya ona göre demek ki deneyimli ve lig şampiyonu yapabilecek tarzda oyunculara dönebilirler.
0: Evet, yani bana çok garip gelmedi açıklama. Şampiyonlar Ligi'nin zorluğunu biliyoruz. Bunu konuştuk zaten. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile, yani elemeleri geçip ya da elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile bu benim için sorun değil diyor Aziz Yıldırım. Benim asıl sorunum şampiyonluk diyor.
1: taraftar

0: beklediği şampiyonluk artık.
1: Evet.
0: Taraftar şampiyonluğun bir an önce kazanılmasını istiyor.
1: Yani daha fazla
0: başkan adayı Aziz Yıldırım da bunu gayet net olarak bilen kişi. 13 sene oldu Mehmet. Hı hı. Az bir süre değil.
1: Şimdi 16 takımlı bir lig nasıl olur demiş dinleyicimiz. 16 takım çok az ya. Olmaz.
0: Evet, eskiden 16, öyleydi.
1: 16 takım
0: olmaz. Süre kısa olur.
1: Bence olmaz. Yani zor. 18 iyi. 18 iyi.
0: 20 fazla. 18
1: 20
0: iyi.
1: Fazla. 18 iyi bizim için. Şimdi Beşiktaş'la ilgili sorular var. Beşiktaş'a da değineceğiz. Tabii ki. Pepe de 35 yaşındaydı geldiğinde demiş dinleyicimiz.
0: O Pepe neredeyse futbolu bırakmayacaktı değil mi? Öyle oyuncuları bulursan muazzam olur.
1: Ya Van Dijk oynar gibi geliyor bana 2 senede.
0: Bana da öyle.
1: Yani stoper.
0: Pepe çok rahat oynadı. Portekiz milli takımında da oynadı. Ama o parmakla gösteriyoruz oyuncuları.
1: Az değil mi bu tarz oyuncular?
0: İşte Bonucci geldi değil mi İstanbul'a, Fenerbahçe'ye?
1: Ama o 38'di artık ya sanki.
0: İşte Pepe ama oynuyordu o sırada Portekiz milli takımında.
1: Evet.
0: Şimdi oyuncunun bir de fizik farkı var. Hı hı. Bonucci o şansı bulamadı. Demek ki fiziği yeterli değildi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şimdi Fenerbahçe'de de gündemde Jorge Jesus var. Özellikle Aziz Yıldırım'ın Jesus'u çok istediği yönünde haberler var Ercan abi.
14: Ya şimdi Aykut Kocaman ne olacak?
13: Aykut Kocaman.
14: O konuşuluyor zaten.
13: Da konuşuluyor ama Aykut Kocaman'ın sanki hani futbol aklı olarak geleceği, teknik direktör olarak değil de Fenerbahçe'nin futbol aklı olacağı söyleniyor bazı haberlerde.
14: Bazı haberlerde tabii Oğuz Çetin'in ismi var. Değil mi?
13: Evet. Bazı mesela bugün çıkan bir haberde de Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a bir rapor sundu. Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün maçlarını izledi ve Fenerbahçe'de yapılması gerekenlerin hepsini listeledi. Raporunu Aziz Yıldırım'a sundu deniyor. Teknik evet. direktör olacak deniyor. Bazı haberlerde de işte teknik direktör olmayacak ama Fenerbahçe'nin futbol aklı Aykut Kocaman olacak deniyor. Bilmiyoruz şu anda. Ben teknik direktör olarak Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı düşünmeyeceğini düşünüyorum. Sadece bir bilgi değil, ön sezi bu. Çünkü Mourinho ismini gündeme getiren de kendisiydi. Yani yabancı getirme ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Yanlış da yorumluyor olabilirim.
14: Tabii yani, Jesus...
13: Kendi düşüncem.
14: Yani Jesus'un bir röportajını okudum buraya gelmeden önce yayına. Şöyle bir baktım. Ona da teklifler olduğunu söylüyor Jesus. Yalnız denendi. Fenerbahçe'de çalıştı.
13: Evet. Sezon sonunda karar vereceğim diyor Jesus.
14: Bir de bir yıl anlaşma yapan bir teknik direktör olarak kendisini biliyoruz.
13: Hı hı.
14: Öyle değil mi?
13: Öyle.
14: Tabii ya, şu anda öyle konuşuyoruz ki biz Herkes tabii bunu
13: böyle... Havanda su dövüyoruz Ercan abi.
14: Neden biliyor musun? Daha kongre bitmedi. Ya biz sadece işte şu şöyle olur, böyle olur tahmin yapabiliyoruz.
13: Haberler böyle.
14: Haberler böyle diyebiliyoruz. Ya kim, yönetim kurulları belli değil. Teknik direktörler tabii ki belli değil. Başkan yok. Ya onun seçimi olmadı ki.
13: Seçim olduktan sonra netleşecek birçok şey. Ya da seçimden bir hafta önce diyelim işte teknik direktörlerle anlaşılacak. Seçim kozu olarak kullanılacak. Diyecek ki Hakan Safi örnek veriyorum. Ben Ahmet'le anlaştım. İşte Sayın Aziz Yıldırım diyecek ki ben Mehmet'le anlaştım. Bu forvet olarak şunlarla anlaştık. Bunlar koz olarak, seçim kozu olarak kullanılacak. Hep öyle olmuştur zaten.
14: Evet.
13: Her zaman öyle olmuştur. Ama şu anda hiçbir aday benim teknik direktörüm bu, benim forvetim bu, benim kalecim bu, stoperim bu demedi. Daha erken onun için. Onlar da muhtemelen işte ligin bitmesini
14: bekliyorlar.
13: Beklediler. Ya da görüşmeler devam ediyor. Şimdi görüştükleri oyuncuların da Dünya Kupası'nda oynayacak mı, oynamayacak mı? Dünya Kupası sonrasını bekleyelim mi diyecek oyuncu. Belki daha büyük bir teklif alırım. Dünya Kupası'nda kendimi gösteririm.
14: Dünya Kupası oyuncu kariyeri için çok büyük öneme sahip olduğu için her oyuncu en iyisini oynayıp kariyerinde hem iyi hatırlanmak, bu Dünya Kupası'nda bayağı başarılı denmek ve tabii ki de kulüplerin dikkatini çekmek ister. Böyle düşünen çok oyuncu var.
13: Vardır, mutlaka vardır. 3 gündür okunmasını bekliyorum demiş dinleyicimiz. Aziz Yıldırım başkan olsun, Aykut Kocaman hoca olsun, Alex de yardımcısı olsun, Fenerbahçe de şampiyon olsun demiş.
14: Tabii ekibi Aykut Kocaman belirliyor. Öyle bir şey olursa teknik direktör.
13: Evet. Ya
14: dinleyicimizin dileği bu.
13: Ama Aykut Kocaman'la Alex problem yaşamamış mıydı?
14: Yaşamıştı.
13: O yüzden yardımcısı olması biraz...
14: Bu teknik direktörlük, antrenörlük konusunda ayrılabilir evet. Belki.
13: Zor gibi geldi bana ama dediğin gibi
14: ya o futbolcu olabilir. Futbolcu
13: bir de yıllar geçti Ercan abi. Herkes olgunlaştı. Daha dolgun hale geldiler. Unutuldu gitti belki de. O anlık bir şeydi.
14: Tabii.
13: Olabilir yani. Yıllarca sürecek diye bir kaide yok. Futbolda belki o gün için

0: futbola bakış açıları uyumlu değildi birbirine. Belki bugün uyumludur. Onu bilemeyiz.
1: Evet, görüşüyorlardır. Değil mi? Neden olmasın? Denebilir.
0: Şimdi Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiyim demiş dinleyicimiz. Jesus ne demek? Zeki Murat Göle ile devam edelim daha iyi olur demiş.
1: Ya bunlar haberler. Yani bunlar oldu, olmadı. Bazı haberlerin tabii ne olursa olsun %100 doğrudur. Denemez.
0: Şu da olabilir şimdi.
1: İsimler, bir sürü isim çıkıyor. Artık dünyada bu sosyal medyanın gerçeği var. Bir sürü isim çıkıyor.
0: Şu da olabilir. Hani bir sürü isim çıkıyor dedin ya. İşte bir aday 3-4 teknik direktörle de görüşmüş olabilir.
1: Neden görüşmesin? Tabii ki.
0: Tabii yani 3-4 kaleciyle görüşmüş olabilir. 3-4 forvetle görüşmüş olabilir. Belki içlerinden en iyisini, en uygununu seçecek. Yani tek bir teknik direktörle görüşmesi bence de beklenmemeli. Yani 3-4 adayın raporunu ister. Ne yapılabilir? Kendisine en mantıklı geleni seçer. Yani haberlerin hepsi doğru da olabilir. Yani Jesus'la da görüşülmüş olabilir.
1: Olabilir tabii
0: Aykut
1: canım.
0: Kocaman'la da görüşülmüş
1: Ne oldu
0: olabilir.
1: geçen seçimde? İki
0: Aha.
1: başkan adayı da Jose Mourinho dedi.
0: Evet. İkisi de yanılmış. Demek ki. İşte Filipe Luis ismi geçmişti. Belki onunla da görüşüldü, bilemiyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Dört numaralı Martina da içeride. Yedi safkan hazır koşu için. Beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Neritır bir boy kadar, yine 4 numaralı Martina da bir boy kadar geç başladı koşuya. İlk metrelerle birlikte liderliği 7 numaralı Falkenhoff Mutaflar aldı. Bir boy kadar gerisinde dış kulvardan önlere 5 numaralı Elord geldi, ikinciliğe girdi. Üçüncülükte 6 numaralı Glitterwings var. 1,5 boy kadar geride 4. sırada 1 numaralı Hülagü Kağan, 12 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Edrio dışında 2 numaralı Neritır, 2 boy kadar geride de 4 numaralı Martina sırasıyla 1600 metre start yeri geride kalıyor. Koşunun lideri 7 numaralı Falkenhoff Mutaflar, fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Elort yer tuttu. Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde 3. sırada 6 numaralı Glitterwings koşuyor. 3 boy kadar geride 1 numaralı Hülagü Kağan 4.lükte. Onun hemen dışından 2 numaralı Neritır 4.lüğe sokulmaya çalışıyor. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Edrio. 2 boy geride de 4 numaralı Martina var. Bu şekilde 1200 metre start yeri geride kaldı. Liderliğini koruyor. 7 numaralı Falkenhoff Mutaflar, fark 1 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Glitterwings şimdi önlere gelmeye çalışıyor. Onun 1 boy kadar gerisinde şimdi dıştan ikinciliğe sokulan 2 numaralı Neritır oldu. 6 numaralı Glitterwings 3.lükte kaldı. Daha sonra 5 numaralı Elord. 4 boy kadar geride 3 numaralı Eldrio sırasıyla son 800'e girilmek üzere. 7 numaralı Falkenhoff Mutaflar bir boy farklı yarışın lideri. 2 numaralı Neritır ikincilikte bir boy geride, 6 numaralı Glitterwings 3. sırada koşuyor. Yarım boy geride 4.lükte iç kulvarda 5 numaralı Elort ilerliyor. Bir boy geride 3 numaralı Edrio dışında 4 numaralı Martina, işte de 1 numaralı Hülagü Kağan şeklinde atlar son 600'e girdi. Son 600'e girildikten sonra liderliği 2 numaralı Neritır 7 numaralı Falkenhoff Mutaflardan aldı. Dıştan 6 numaralı Glitterwings de ikinciliğe sokuldu. Gerilerinde de 5 numaralı Elort sırasıyla viraj dönüldü. 2 numaralı Neritır önde çıktı düzlüğe, 5 numaralı Ellord'un bariyer dibinden, dışarıdan da 6 numaralı Glitterwings'in atakları var. 2 numaralı Neritır koşunun lideri, bariyer dibinde 5 numaralı Ellord, dışta 6 numaralı Glitterwings farkı azaltmaya çalışıyorlar. 5 numaralı Ellord liderliği almaya çalışıyor. Yarım boy farklı liderliği aldı. 2 numaralı Neritır ikincilikte kaldı. 5 numaralı Ellord son yüze de 2 boy farklı önde girdi. 2 numaralı Neritır ikincilikte, 5 numaralı Ellord koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Neritır 2. 6 numaralı Glitterwings 3. 3 numaralı Edrio 4. 4 numaralı Martina da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Elort Mehmet Akyavuz'la kazandı 7. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. 8 koşulu program var. 3. koşuyla birlikte Kocaeli'de yarışların başlangıç saati 2. Altılgaya'nın başlangıç saati 19. 6 numaralı Lucia, 5 numaralı Gündüz Düşü benim bu iki isim. Hatta 4 numaralı Günçe Kız yazarak 6-5-4 şeklinde ilk ayağı değerlendirmenizi tavsiye ederim. 2. ayakta 8 numaralı Waiting Sunday. Bu safkan çok performanslı yarışlar yapabileceğini düşünüyorum ki İstanbul'daki yarışını açıkçası beğendim. 10 numaralı My Rebellious Girl 50 kilo. Bakın bu kiloyla yazmadan geçemedim. 8 ve 10 analiz ve yorumlarımda ön planda. 3 numaralı Daniska, 5 numaralı Shenron, 2 numaralı Arnavut Kız gibi isimleri daha sonra dikkate alabilirsiniz. 3. ayakta 1 numaralı Fire at Will. Bu kez pistler kuru, kaba ve bu safkanın kaba pistte çok iyi koşacağını düşünüyoruz. Sizlere banko olarak öneriyorum. 4. ayakta 2 numaralı King Fett ve 1 numaralı Kreatif Mint arasında bir mücadele bekliyorum. Ekip arkadaşlarım 6 numaralı Aqua Regia dediler. O zaman gelin bunu da ekleyin mücadele içerisinde. 5. ayakta 8 numaralı Prenses Şeyma, 5 numaralı Candidate ve yine 2 numaralı Hammerface diyeceğim. Şimdiden kuma geliyor. Böyle safkanlara özellikle dikkat ederim. Sıralamam 8, 5 ve 2. Son ayakta 6 numaralı Rüzgarın Şahı, mesafe biraz uzun. 2 numaralı Ön Birlik, 12 numaralı Kanatlanana dikkat. Ali Yıldız da bugün tercih etmiş olması benim biraz daha safkana sıcak bakmama sebep oldu. 4 numaralı Aşık Bey, sevgili arkadaşım Müslüm Örtünç bakıyor. Bakalım bugün nasıl startın alacak ve iyi koşacak. Ben geçen yarışında da açıkçası daha başarılı bir performans bekliyordum. Beklenenin altında koştu. Sıralamam 6, 2, 12 ve 4. Bu şekilde günü de tamamlamış olduk. Yarın İstanbul ve Elazığ programları var. Ben İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan sizlere sesleneceğim. Görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: ürünlerinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Beşiktaş diyelim Ercan abi. Beşiktaş'ta da hareketli günler var. Mesela Sergen Yalçın'ın akıbeti. Herkes diyor ki Sergen Yalçın, yani herkes derken yarı yarıya ayrılmış gibi görüyorum ben tribünleri. Kalsın diyenler var, gitsin diyenler var.
5: Sen ne taraftasın? O bile kötü. Ben diyorum ki alternatif ne?
4: Ya gitti diyelim.
5: Yani alternatif ne?
4: Nedir alternatif? Daha iyisi var mı? Gelen gideni aratır mı? Hep öyle 8 tane teknik direktör saydık zaten son 4 yılda.
5: Ya bu çok ciddi bir konu Beşiktaş genelinde. Yönetimler değişiyor, teknik direktör değişiyor, oyuncu sirkülasyonu devam ediyor. Bunun sonucunda da kaybeden Beşiktaş oluyor. Şimdi bir yola çıkıldı.
4: Hı hı.
5: İyi ya da kötü. Hatalar yapıldı mı? Yapıldı. Fakat bir yol var. Bu yola devam etmek gerekir mi? Ya da bu teknik direktörle Sergen Yalçın'la ya istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Galiba olmayacak diyenler var. Yönetimin içinde bu çoğunluk mu? Bunu bilmiyorum.
4: Hı hı.
5: Bu konuda tabii ana kararı verecek Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı.
4: Ben devam edileceğini düşünüyorum.
5: Ben de ona yakın.
4: Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani sürekli değiştir değiştir nereye kadar?
5: Hakimi alacaksın. Alacaksın da alırsın, teknik direktör bulursun da bu her zaman böyle giderse nereye kadar gidecek?
4: Sonu yok ki
5: bunun. Ya bir takım ne zaman istikrar kazanacak? Nasıl olacak bu istikrar? Ya bazı oyuncuların memnun olmadığı da söyleniyor. Mesela Çerni ben gitmek istiyorum demiş güya.
4: Öyle haberler.
5: Öyle haberler var. Onları okuduk tabii. Kendisi açısından ya da daha sonra bu haber büyümedi, doğrulanmadı ama bu haberle ilgili olarak da bayağı yorumlar yapıldı.
4: Bir yalanlama da gelmedi. Çerni gidecek mi, kalacak mı? Son haftalarda performansı tartışılan isimlerden biriydi.
5: Ya bu performans esas mesele oyundan çıkıyor Trabzonspor maçında biliyorsun. Yedek kulübesine önce gitmiyor. Arkada bir bölme var. Oraya gidiyor, oturuyor. Sonra geliyor yedek kulübesine. Ya bir problem olduğu da havası var.
4: Şimdi bugün çıkan haberlerden biri şöyle. Sergen Yalçın'la çalışmak istemediği yönünde Çerni'nin.
5: Demek ki mutlu olmamışlar.
4: Demek ki mutlu değil. Ya buna benzer haberler Rafa Silva ile ilgili vardı. Rafa gitti.
5: Ya bu böyle tabii oyuncuya bağlı teknik direktör modeli. Bu da futbolda pek olmayacak şeyler değil mi?
4: Olmaması gereken.
5: Verim getirmiyor. Her spor dalı için geçerli bu tabii.
4: Şimdi tabii Sergen Hoca'nın da üzgün olduğu haberleri, tribünlerin tepkilerinden dolayı bayağı bir moralinin bozuk olduğu haberleri var ki doğal. Yani kime o tepki verilse o üzgün olur, ya moralsiz
5: şimdi
4: olur.
5: Öyle zor bir olay ki kaldın sezona işte bir beraberlik ya da mağlubiyet, öyle bir 3 maçta öyle şeyler oldu. Tribünler biz seni destekliyoruz diyecek mi? Bu futbol ortamımızda genel olarak kastediyorum. Bu çok zor. Daha hemen sezon başında başlar. Başlamaz mı?
4: Tabii başlar canım.
5: Madem gerçekler konuşuluyor. Bunu başlar. Tabii kendisi de biliyordur Sergen Yalçın'ın. Öyle değil mi?
4: Evet. Bir dinleyicimiz güzel bir yorum yapmış. Son dönemde sosyal medyada da çok görüyorum. Çok dönüyor. Sergen Hoca'nın yorumcuyken söyledikleri. Diyor ki hocanın en büyük suçu yorumcuyken yaptığı yorumlardı. Bu yorumların altında kaldı diyor.
5: Olabilir.
4: Cengiz için Çerni'yi küstürdü diyor. Kaleci aldırdı, bir maç oynattı diyor. Ara transferde çok para harcandı ama takım dördüncüydü, yine dördüncü oldu diyor.
5: Yönetime göre, evet, yönetime göre fazla para harcanmıyor. Çünkü Abraham'ın bonservisi. Hı-hı. Bunu Sergen Hoca da söyledi. Ya ve oyuncu verildi, alındı. Tabii Cengiz olmadı ya, denendi.
4: Hoca inandı, güvendi. Ben yaparım dedi. Olmadı. Biraz da oyuncuya bağlı.
5: Değil mi? Cengiz o istenileni verememesi. Yapacak bir şey yok. Denendi ve olmadı. Bir de Cengiz o artık o sürati kaybolmuş değil mi? Topu çekip hani o ceza sahası çizgisi üzerinde vuruşları vardı. Onları hiç göremedik.
4: O pırpırlığı gitmiş Cengiz'in. Bir veteran futbolcu
5: havası var.
4: Havası var maalesef. Yani. Yani neden maalesef diyorum? Çünkü milli oyuncumuzdu Cengiz. İyi de bir oyuncuydu ama her geçen gün
5: 30'una bile gelmemiş bir oyuncudan bahsediyorum.
4: Evet, geriye gittiğini görmek üzücü. Böyle bir oyuncunun. Çerni bizim oyuncumuz değil demiş bir dinleyicimiz.

0: siz bulursun.
1: Yani yönetim bulur teknik direktör.
2: Ama başarılı olur mu? Soru bu.
1: Ya da o tamamen artık alışkanlığa mı döner? Başarısız olan gider. Buna mı döner? Biz sistem falan oturtmak istemiyoruz. Biz direkt olarak başarı düşünüyoruz. Başarılı olamayan teknik direktör gider. Böylece bir takım hiçbir şekilde sistemini oturtamaz.
2: O zaman başarısızlık sistemi olur.
1: Evet, buna karar verecek. Sen de biliyorsun bunu, yönetim. Hı. Oturacaklar, teknik direktörle de konuşacaklar ve bir karara varacaklar. Kolay işler değil. Tabii ki Beşiktaş Kulübü teknik direktör bulacaktır. Ayrılık olursa. Ona karar verdilerse tabii ki olacaktır.
2: Mesela destek veren var. Mersin'den Umut Bey diyor ki enkaz devraldı, ben gelecek sene için ümitliyim diyor Sergen Yalçın'dan. İyi işler yapacak.
1: Ve transferlerde hiçbir şey olmadı sezon başında. Kurulmuş bir takıma geldi. Ve zaten o takım da başarılı olamadı. Daha sezon başında Avrupa'ya havlu attı falan.
2: Erken bir havlu vardı.
1: Evet. O yüzden sezon başında gelen, keşke Solskjaer'le başlamasalardı. Mesela Beşiktaş Rizespor'a geçtiğimiz sezon İstanbul'da yenildi. Daha geç açacaktı sezonu biliyorsun. Hı hı. Keşke deselerdi, tamam hocam teşekkür ederiz. Keşke sezon başı gelseydi, ona göre bir takım hazırlama olsaydı diye düşünüyorum ben de.
2: Şimdi bir dinleyicimizin yoruma dikkatimi çekti. Bu yönde de daha önce de eleştiriler vardı Sergen Yalçın'a. Diyor ki kendinden daha fazla ismi olan yıldız bir futbolcuyu istemiyor Sergen Yalçın. Yani takımın yıldızı ben olayım diyor.
1: Onu bilemeyeceğim.
2: Bu yönde sadece başka eleştiriler de var mı?
1: Evet, benim var ama ben onu bilemem.
2: Onu bilemeyiz.
1: Ya şimdi teknik direktörlük ayrı, oyunculuk dönemi ayrı. Ayrı ayrı işlerden bahsediyoruz. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Bu yüzden ben o konuda bir değerlendirme yaparsam doğru olmaz.
2: Onu biz bilemeyiz tabii yani. Problemler bundan mı kaynaklanıyor? Zannetmiyorum ya. O olgunluğa ulaştı bence Sergen Yalçın. Kendisinden daha yıldız bir ismi istemeyeceği ne düşünmüyorum ben şahsen.
1: Ya o yüzden hangi teknik direktör gelse, şimdi diyelim ki değişim oldu. O teknik direktörün oyun yapısına göre her şey sil baştan değişecek bu arada, onu da söyleyelim. Hı hı. Olur mu olmaz mı? O teknik direktörle durumlar ne olur? Öyle değil mi?
2: Katılıyorum sana.
1: Yabancı teknik direktör konusunda da burada daha önce çalışmış yabancı teknik direktörlerle de mutlaka yeni gelecek aday olan teknik direktörün temasları olacaktır.
2: Mesela aynısını söylemiş Gökhan Bey İstanbul'dan. Hı. Diyor ki Slaven Bilic'tir diyor çare. Bilic iyi top oynattı Beşiktaş'a mesela.
1: İyi top oynattı.
2: Derbi kazanamıyor diye gönderildi.
1: Evet, bu sene de Beşiktaş hiçbir derbi kazanamadı.
2: Bu sene de derbi kazanamadı Beşiktaş. Bir kupada Fenerbahçe'yi yendi grup aşamasında.
1: Evet. Bunun benlik dışında, anlamında diyorum.
2: Evet, bunun dışında tabii ligde kazanamadı. Kazanmaya yakın göründüğü Fenerbahçe maçında da o kırmızı kart her şeyi alt üst etti.
1: Tabii bir takımın 10 kişi kalıp tamamen böyle teslim olması da o zaman bayağı tartışılmıştı. Biz de yayınlarda konuşmuştuk.
2: Doğru.
1: Ya 10 kişi kaldın da bir anda böyle nasıl yeniliyorsun?
2: Niye çöktün?
1: Arka arkaya çöktün, golleri yiyorsun. Hı-hı. 10 kişi midir bu takım? 10 kişi kalınca teslim mi olacaktır diye. Orada da bir eleştiri yapılmıştı.
2: Jesus'u istiyoruz demiş bir dinleyicimiz Fenerbahçe için. Çünkü en iyi futbolu o oynatıyordu.
1: Onun futbolu iyiydi. Sonra bir Giresunspor maçı sonrası takımda bir çöküş başladı.
2: Ama iki Galatasaray maçında da yani 6 gol 7 gol atamadı.
1: Evet.
2: Böyle de bir durum var şimdi.
1: İki derbi önemliydi dediğin gibi.
2: Onlar da şampiyonu belirleyen derbilerdi. Evet, iyi top oynuyordu gerçekten Fenerbahçe. Şu an Arabistan'da da aynı futbol oynatıyor. Çok riskli futbol oynatıyor. Bu riski de değerlendirecek takımlar
1: var.
2: Var. Ligde var.
1: Onu kabul edelim.
2: Çok riskli oynatıyor. Arabistan'da da dediğim gibi aynı şekilde devam ediyor.
1: Sen tabii o lige hakimsin, anlatıyorsun. Evet.
2: Çok önde oynatıyor takımını.

0: arkaya kaçan takımlar problem yaratır Jesus'un takımlarına. Ki Galatasaray da öyle yaptı zaten.
1: Ya bu yüzden şöyle bir gerçek var ya, hala Beşiktaş teknik direktörlerin maaşları var. Daha birini yeni bitirmiş. Santos'un galiba. Hayır, daha önce.
0: Evet, o yeni bitmiş. Santos'unki yeni bitmiş.
1: Öbürlerinde biter herhalde bu sene.
0: Herhalde biter, evet.
1: Ya o teknik direktörü ayrılmak demek tazminatını vermek anlamına geliyor. Ona göre veriyorsun tazminatı.
0: Yani sözleşmeleri bitene kadar maaşlarını ödüyorsun. Aykut Kocaman'ın futbol anlayışı çağımıza uygun mu demiş Atilla Bey. Ya burada önemli olan Fenerbahçe için, özellikle Aziz Yıldırım'ın son açıklamalarını da gördükten sonra, Fenerbahçe şampiyonluk istiyor. İyi futbol, kötü futbol, Avrupa'da başarı, bunlar tamamen şu anda halı altına süpürülmüş durumda. Şampiyon yapacak teknik direktör istiyor. İyi futbol istemiyor Fenerbahçe.
1: Ben çıkayım, bu şampiyonluk hasretimi son vereyim diyor.
0: Evet.
1: Taraftarı mutlu edeyim.
0: Sonuç geldikten sonra da kimse iyi futbol, kötü futbol ona bakmaz Ercan abi. Sonuç al.
1: Şimdi bu geçen hafta Galatasaray düdük çaldı, şampiyon oldu. Antalya maçında işte hatalar, yenilen goller konuşuldu mu?
0: Yok, konuşulmadı.
1: Samsunspor maçı unutulmuştu değil mi çoktan?
0: Tabii. Her şey unutuldu bütün sezonu.
1: Bitti değil mi?
0: Kocaeli maçları.
1: Şampiyonluk öyle bir şey işte.
0: Evet. Unutuldu.
1: Şu anda da takım
0: şampiyon.
1: 4 kere üst üste şampiyon olduk dedi. İkinci defa. Bu yüzden şampiyonluk önemli.
0: Ya Pereira mesela iyi futbol mu oynatıyordu? Göze çok mu hoş geliyordu? Gelmiyordu ama şampiyon yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Şey, Zico. Yanlış söyledim. Zico'nun futbolu. O da çok göze hoş gelen bir futbol değildi Zico'nun futbolu.
1: Bazı maçları çok iyiydi. Avrupa'da da iyi işler yaptı. Ama Chelsea'ye elenmese
0: evet,
1: bayağı üste doğru gidiyordu.
0: Ama sonuç alan bir futbol. İşte. Onu istiyor şu anda Aziz Yıldırım. Sonuç alan.
1: Ben sonucumu alayım, şampiyon olayım diyor.
0: Şampiyon olayım.
1: Bu yüzden gerçekten dediğim gibi oyun şöyle, işte şöyle oynatıyor, böyle oynatıyor değil. Ben şampiyon oldum mu oldum. Olay bitti deniyor. Beklenen o. Taraftar onu bekliyor. Ama Beşiktaş taraftarı da ben artık diyor Kasım ayında havlu atmayayım diyor. Düşün bak, nereden nereye geldi olay. Şampiyonluğu bırak. Ya havlu atmayayım diyor.
0: Şu çok konuşuldu. Senin yorumunu da merak ediyorum. Hani geçmiş dönemdeki teknik direktörler hala maaş alıyor açıklamasını Sergen Yalçın'ın yapması yanlıştı diyor dinleyicimiz.
1: Ne olabilir, tartışılır o konu. Dinleyicimizin yorumuna saygı duyuyor.
0: Orada ama şöyle bir açıklama getireyim ben de ona. Yani gitmek çare değil demek istedi Sergen Yalçın. Belki kelimeleri düzgün seçemedi.
1: Olabilir. Yorumu yanlış.
0: Belki yorumu yanlış aksettirdi dediğin gibi. Yani diyor ki o kadar çok teknik direktör geldi değişti ki değişim çare değil. Çare olmadı. İstikrar gerekiyor demek istiyor.
1: Ben aynı şeyi söyledim. İstikrar gerekiyor. Alınacak, gidecek olan oyuncuların yerine yine alınacak olan daha iyi oyuncular en azından bir oluşum ortaya çıkabilir diye düşünenler derim. Tabii ben de yanılmış olabilirim ya da sen de.
0: Ya tabii yanılma payımız her zaman var. Yönetim bir an önce Sergen Yalçın'la devam kararı almalı, yoksa bu konu Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş'a zarar verecek demiş dinleyicimiz Ankara'dan Hasan Bey.
1: Fazla tabii bekletmenin bir anlamı yok ya. Rize Spor maçının bir önemi var mı?
0: Yok, hiçbir önemi yok. Varsa Rize Spor için var.
1: E tabii, maç Rize'de sezonu
0: evet, kendi evinde galibiyetle. Önünde, galibiyetle kapatmak istiyor. Varsa onlar için var.
1: Çünkü Beşiktaş hep dördüncü.
0: Evet.
1: Bu sezon için. Bitti olay yani. Beşiktaş için olay bitti.
0: Bitti.
1: Ya bu yüzden de bu kararı bugün alsa şaşırır mısın? Hayır. Ne olacak? Çıkarsın, açıklarsın.
0: Ya da lig bitsin. İşte her şey.
1: Lig
0: işte,
1: bitti zaten.
0: Rayına otursun, öyle çıkalım. Bir açıklama yapalım. Hani Rafa Silva toplantısı gibi bir toplantı belki Sergen Hoca ile beraber.
1: Olabilir.
0: Hani ligin bitmesini bekliyor olabilirler.
1: Bir sezon değerlendirme toplantısı.
0: Evet, sezon değerlendirme işte. O maçın da sonucu diyelim Beşiktaş kazandı. İşte 18 galibiyetle sezonu bitirdik. Şöyle yaptık, böyle yaptık.
1: Daha iyi sonuçlar alacağız, almalıyız. Belki öyle bir şeyler düşünülüyor.
0: Belki öyle bir şey olabilirdi.
1: Yoksa dediğin gibi bunu açıklarsın. Bitti çünkü Beşiktaş için sezon.
0: Beşiktaş'ın sezonu bitti, evet. Çok erken havlu atmak da problem. Yani mesela Mart'a kadar gelse Beşiktaş bu kadar büyük problem olmayacak ama daha ligin ilk yarısında.
1: O çok Ekim'de, taraftarı üzüyor.
0: Kasım'da kopuyor Beşiktaş.
1: Orada bile alacağı seri galibiyetlerle tekrar o üst tarafı yakalayabilir. Çünkü ligin üst tarafı da maç kaybediyor ya da berabere kalıyor.
0: Yani ligin 10. haftasında biz Beşiktaş'ın işte gelecek sezon planlamalarını konuşuyoruz.
1: Olmaması
0: sezon gerekiyor. Kaybedildi.
1: Evet.
0: Ara transfer dönemi, yeni gelecek teknik direktör, işte seçim yapılmalı mı? Bunların olmaması lazım bir büyük takımda. Bu kadar çabuk.
1: Mesele o.
0: Bitmemesi lazım sezon. Son yıllarda hep böyle oldu.
1: Mesele o.
0: Eylül, Ekim'de havlular atıldı maalesef. Evet Ercan abi, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katılımları için. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
11: Sağda kola, Boltbin. Şimdi atacak.
10: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
11: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
10: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Biraz geri plan alındı. Şimdi tekrar kulvarına yöneltilecek. Onun öncesinde 2 numaralı Güzel Zehra. Starttaki yerine doğru yaklaştı. Giriş hazırlığında.

0: numaralı Güzel Zehra'nın ardından 4 numaralı Zeymay yerini almak üzere. O da kulvarına girdi. 1 numaralı Ankara Güzeli ve 5 numaralı Beyza Su. Box dışında kalan 2 tay. Şimdi bu taylardan 1 numaralı Ankara Güzeli bir kez daha starttaki yerine yaklaştırıldı ve kulvarına girdi. 5 numaralı Beyza Su. Son tay box dışında kalan, o da yerini alınca 8. koşu başlayacak. Kulvarına yöneltildi 5 numaralı Beyza Su. Yerini almak üzere artık 5 numaralı Beyza Su. O da yerini aldı. Taylar hazır 8. koşu için. Start verildi. 5. koşu başladı. Taylar toplu bir çıkış yaptı değerli yarı severler. İlk metrelerle birlikte liderliği almaya çalışan, bakıyorum önlere gelmeye çalışan şimdi 6 numaralı Hazan Sabahı oldu. Bir boy gerisinde 7 numaralı Hevselim var. Bariyer dibinden şimdi dıştan öne doğru gelmeye çalışan 5 numaralı Beyza Su ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. 1,5 boy gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Zeymay, dışında 2 numaralı Güzel Zehra. 2 boy geride 3 numaralı Mutlu Bahar, 1,5 boy geride de 1 numaralı Ankara Güzeli şeklinde son 600'e girildi. Viraja doğru yaklaşılırken 6 numaralı Hazan Sabah liderliğini sürdürüyor. Hemen dışında takipte olan 7 numaralı Hevselin bir boy geride. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Zeymay, ortada 2 numaralı Güzel Zehra sırasıyla taylar virajı dönüyor. 6 numaralı Hazan Sabah'ı düzlüğe de önde çıktı. Hemen dışından 7 numaralı Hevselim'in, onun yanından 2 numaralı Güzel Zehra'nın, en dış kulvardan da 3 numaralı Mutlu Bahar'ın ataklarıyla son 400'e girildi. 6 numaralı Hazan Sabah'ı önde farkı 3-4 boya kadar çıkardı. Şimdi dıştan 3 numaralı Mutlu Bahar, içinden de 2 numaralı Güzel Zehra'nın atakları vardı. 3 numaralı Mutlu Bahar temposunu yükseltmeye çalışıyor. 6 numaralı Hazan Sabah son 200'e 3 boy farklı önde girdi. Dışarıdan 3 numaralı Mutlu Bahar gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Hazan Sabah'ı direniyor. 3 numaralı Mutlu Bahar ikincilikte 6 numaralı Hazan Sabah'ı koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Mutlu Bahar ikinci. 2 numaralı Güzel Zehra üçüncü. 1 numaralı Ankara Güzeli dördüncü. 7 numaralı Hevselim de koşunun beşincisi oldu. 6 numaralı Hazan Sabah'ı Hışman Çizik'le kazandı 8. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Merhabalar, mutlu günler. Radyo Spor frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Elbette bugün ve yarın için yoğun bir gündem var. Bugün özellikle tabii ki La Liga maçları futbol bülteninde öne çıkmakta. Gecede NBA'de bir karşılaşmamız var. Yarın Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi futbolda öne çıkan bir

0: karşılaşma. Beraberinde de Euroleague'de tabii ki son Final Four adayı olan takımı bekliyoruz. Valencia Panathinaikos serisinde serinin 5. maçı yarın akşam oynanıyor olacak. Biz de hem bugünün hem de yarının maçlarına şöyle bir bakış atacağız. Sizlerin de tabii ki soruları varsa WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz diyelim. Sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikte olacak. Yarınki karşılaşmaları biraz daha değerlendirmek için yarınki Valencia Panathinaikos Euroleague 5. maç mücadelesini, aynı zamanda Türkiye Kupası'ndaki Gençler Birliği Trabzonspor mücadelelerini sevgili Anıl'la değerlendireceğiz. Anıl hattımızda. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seninle beraber yarına bir bakalım istiyorum. Euroleague'le başlayalım istersen. Valencia Panathinaikos serisi. Panathinaikos bu serideki ilk iki maçı deplasmanda kazandıktan sonra sanırım hiçbirimiz bu serinin 5. maça kadar uzamasını beklemiyorduk ama geldiğimiz noktada bambaşka bir hikaye var ve bir 5. maç var. Sen ne düşünüyorsun bu seriyle alakalı? Biraz serinin hikayesini de senden dinlemek isterim. 5. maçında neler beklediğini almak isterim.
1: Valla aslında hani burada ben hep radyo yayınlarında seninle konuşurken boyalı alanda da söylüyordum. Bazen de Nesne yayınlarında söylüyordum. Veya farklı platformlarda Panathinaikos'un genel anlamda Final Four'a kalamaması benim için çok sürpriz olmayacak. Daha da hep böyle bir iddiam vardı benim, biliyorsun. Bunu defalarca dile getirmiştim. Şu an gelinen noktada da seride tam anlamıyla uçurumun kenarındalar diyebiliriz. Seride çünkü 2-2 eşitlik var ve sağ avantajı Valencia'da. Ve açıkçası Valencia'nın inatçılığını da düşündüğümüzde, yani 2-0'dan ben Valencia'nın dönebileceğini çok açıkçası ihtimal vermiyordum. Hele o arkada iki tane arda arda maç oynanacak Atina'da. Yani Panathinaikos o maçta en kötü ihtimali bir tanesini mutlaka kazanacağını düşünüyordum ben.
0: Yani iki takım da playoff'ta daha kendi evinde maç kazanamadı. Sen Valencia eşleşmesinden önce de Panathinaikos'un Final Four görememe ihtimalinden bahsediyordun ama bu şekilde Final Four göremezse Panathinaikos eminim seni bile şaşırtacak olur.
1: Evet, yani kesinlikle. Şimdi açık konuşmak gerekirse Panathinaikos çok iyi bir kadro. Gerçekten çok iyi bir kadro. Yani Panathinaikos kadrosu hakkında çok fazla eleştiri yapmaya gerek yok ama Panathinaikos'un ortaya koyduğu basketbol bu kadronun vaat ettiğinin çok çok altında. Yani
0: kesinlikle.
1: Çok fazla bireysel, çok yetenekli oyuncular var. Şimdi Angelis Davis'le birlikte belki de bu kadronun seviyesi çok çok farklı, daha da farklı bir noktaya yükseldi ama ortaya konan basketbolun acil desteğiniz geldiği günden itibaren de çok fazla bir yukarıya çıkmadı. Yani bir ışık vermedi. Yani normal sezonun son haftalarını hatırlıyorum. Mesela yine bir Dubai maçı vardı ki Panathinaikos'un ilk 6 şansını zorladığı, play-in'leri yer kapmaya çalıştığı kendi haftalardı. Mesela bir Dubai maçını bile tamamen ki Dubai'nin sahasında da oynanmıyordu maç. Yani sanırım Bulgaristan'da ya da Belgrad'da oynanıyordu karşılaşma güvenlik önlemi nedeniyle. Yani o maçta bile maçın son bölümünü bireysel performansla kendi ekranının iki tane kaldırıp attığı çok zor şutla yine çözebilmişlerdi. Yani bireysel performanslar üzerinden aslında sezon boyunca neredeyse giden ve oynadığı basketbol çok ışık vermeyen bir Panathinaikos şimdi Valencia'ya taşındı, seri yeniden İspanya'ya dönüyor. Yani Valencia'ya gerçekten ben yani bu sezon Final Four'a kalması gerektiğini, bunu hak ettiğini düşünüyorum. Zaten Pedro Martinez işte sezonun koçu seçildi. Montero en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü aldı. Yani bu takımın bence sezonun Final Four'la taşlanması gerekiyor. Daha sezonun başında da Real Madrid'i yenmişlerdi. Kupayı kazanmışlardı. Kral Kupası'nı İspanya'da. O anlamda biraz daha ben Panathinaikos'u bu seriyi, hem sezonun genelinde oynanan iki maçı da düzeltiyorum, Valencia'nın kazandığı için daha çok Valencia'nın hak ettiğini düşünüyorum Final Four'a kalmayı. Az önce de Panathinaikos'a getirdiğim eleştirilerden ötürü. Mesela 4. maçta da aslında bu serinin genelinde mesela yani Angelis Davis'in bir özlüğü son saniye basketiyle karşılaşma var. Evet. Yine ilk maçta TJ Shorts'un mesela çok etkili bir oyunu var. Yine bireysel performanslar ön plana çıkmıştı. Burada bu maça dair bir tercihe yönelmek gerekirse de 1.46 oran tabii ki çok fazla riski karşılamıyor burada. Yani 1.46'dan ben Valencia galibiyeti çok fazla önermem doğal olarak. Ama maçın başa baş gideceğini düşünüyorum. Oldukça başa baş gideceğini düşünüyorum. O yüzden 3.5 handikapı veya 4.5 handikapı yanıma alarak hani Panathinaikos galibiyeti denenebilir. Handikap avantajıyla birlikte oynamak isteyen dinleyicilerimiz için bunu söyleyebilirim. Bunun yanında yine yüksek skor çıkacağını düşünüyorum. 171.5 barajı bence aşılacaktır. Her ne kadar savunmaların çok daha sert olması beklenirse de, yani biraz daha kullanılan şut sayısının, pozisyon sayısının düşmesi beklense de, yine bence skorun yükseleceğini düşünüyorum. Yüksek çıkacaktır diye düşünüyorum. 171.5 barajı aşılır. Bir açıkçası özellikle ev sahibi Valencia'nın sayılarına gidilebilir diye düşünüyorum yine. Yani 86.5-87.5 barajı Valencia için aşılabilecek bir baraj olarak düşünüyorum.
0: Kesinlikle burada serinin özellikle ikinci maçı uzatmaya gittiği zaman inanılmaz bir skor şöleni bizlere izletmişti. Beşinci maçta ne olursa olsun yakın geçecek diye düşünüyorum diyeyim, ben de sana katılıyorum. Ağzına sağlık bu kısım için. Bir de yarın Türkiye Kupası maçımız var futbolda. Gençler Birliği ve Trabzonspor. Gençler Birliği bir süre boyunca, Trabzonspor ve Gençler Birliği bir süre boyunca bir arka arkaya karşılaşacaklar birbirleriyle. Belki de iki kulüp adına da daha özgül ağırlığı yüksek olan maç bu. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ligde de zaten biraz rotasyon yaptı hatta Trabzonspor'da bu karşılaşmayı düşünerek.
1: Evet, yani Trabzonspor'un ana odağı senin de söylediğin gibi Türkiye Kupası. Gençler Birliği'nde ise yani aslında kulüp olarak orada da Türkiye Kupası'nda çok uzun zaman sonra bu kadar finale ve kupaya yakın olmanın getirdiği bir iştah var ama her şeyden önemlisi daha çok ligde kalma mücadelesi şu anda Gençler Birliği için çok daha aslında elzem ve önemli gözüküyor diyebiliriz. Tabii burada sağ avantajının Gençler Birliği'nde olduğunu söyleyelim. Kupa karşılaşması için. Ama dediğim gibi Gençler Birliği'nde bir şöyle bir sıkıntı var. Son oynanan karşılaşmada, hafta sonu oynadıkları Kasımpaşa mücadelesinde Koyta'yı kaybettiler. Büyük ihtimalle hani kupa maçında zaten değerlendirmeyecektir. Hafta sonunda oynanacak Trabzon'la ligdeki maçta bile şüpheli diye gözüküyor. İşte Tarisson'un yine sakatlığı var. Zaten çok dar bir Gençler Birliği kadrosu olduğunu da söyleyelim. Yani bu anlamda Gençler Birliği'nin zaten genel anlamda kalitesi de, kadro kalitesi de çok yüksek değil. Üstüne üstlük zaten dar bir kadro vardı. Üstüne üstlük daha da daraldı.
0: Yani çok enteresan bir sezon geçiriyorlar zaten baktığımızda. Sezonda şu anda kaçıncı hocaya geldiler? 6 olması lazım.
1: 6.
0: Yolladıkları hocayı bir daha getirdiler.
1: Evet.
0: Yani ülke tarihinde hani olur da kupayı kazanırlarsa, ligden düştüğü seni kupayı kazanan bir takım var mı, ben en azından bilmiyorum.
1: Kayseri Erciyesspor'u ben hatırlıyorum çok seneler önce. Yani kupayı mı kazanmıştı yoksa final oynadığı için mi katılmıştı bilmiyorum ama UEFA kupasına Atletico Madrid'le eşleşmişti. Kayseri Erciyesspor vardı çok yıllar önce, yani 2007-2008 yılları, o yıllara tekabül etmesi gerekiyor. Eğer olursa da Gençler Birliği ikincisi olacak ama dediğim gibi çok ciddi bir açıkçası kadro zafiyeti de var Gençler Birliği'nde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Trabzonspor için de ana odan kupa olduğunu düşündüğümüzde bu maça çok daha farklı bir konsantrasyona çıkacaklardır. Ben o yüzden 1.47 oranı yeterli bulanlar için bir Trabzonspor galibiyeti önerebilirim. Ama burada dediğim gibi Gençler Birliği'nde zaten çok zor olan bir kadro var. Üstüne üstlük Metin Diyedi'nin bu karşılaşmada ne kadar hani hafta sonundaki mücadele düşünerek ne kadar rotasyon yapacağı da çok önemli. Eğer Gençler Birliği tam anlamıyla konsantrasyonunu hafta sonu oynanacak ilk maçına verirse ve daha da bu maçı derin bir, en azından yapabildiği kadar rotasyonla çıkarsa, daha da Trabzonspor'a ibre dönecektir. Yani o yüzden 11'leri gördükten sonra da Trabzonspor'a karşı hani belki Gençler Birliği'nin yapacağı çok derin bir rotasyonla birlikte iki farklı bir Trabzonspor galibiyeti de bu anlamda denenebilir.
0: Ya burada evet biraz daha Trabzon'un 11'ine de bakmak lazım ama Trabzonspor'un galibiyete kupa kısmında daha yakın olan taraf olduğunu ben de seninle hemfikir olarak düşünüyorum. Öte yandan tabii aslında ligde de Trabzonspor'un halen bir ikincilik iddiası var. Bu anlamda da mücadeleleri var ve ikincilik onları bir Şampiyonlar Ligi ön elemesine en azından sokacak. O yüzden Trabzonspor'da bakalım burada nasıl bir kadro tercihinde bulunacak, onlar da ellerindeki oyuncuları nasıl yönetecekler. Bunun dışında peki bu karşılaşma özelinde bir karşılıklı gol denemesi düşünür müsün?
1: Yani Gençler Birliği Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynanan maçı Ankara'da gol düellosu şeklinde geçmişti. Hatırlarsın 4-3 kazanmıştı Gençler Birliği.
0: Evet, bundan ötürü.
1: O takımın başında da Metin Diyedim var. Zaten bu sezon Gençler Birliği'nin oynadığı maçlarda keyif verdiği, iyi sonuçlar aldı ve iyi futbol oynadığı maçların hemen hemen hepsinde takımın başında Metin Diyedin var. Yani Volkan Demirel döneminde ben güçlü bir oyun hatırlamıyorum. Zaten Levent işte hoca 18 gün neredeyse takımın başına kalmıştı. Gol bile atılamamıştı. Volkan Demirel döneminde uzun süre gol atmakta çok zorlanan bir Gençler Birliği vardı. İlk golünü haftalar sonra Galatasaray atmıştı Gençler Birliği. Açıkçası bu maç için yani Metin Diyedin hocanın oynattığı oyun da biraz riskli bir oyun aslında. Yani oyunun her iki tarafında çok keskin oynamaya çalışıyor. Blokları çok yakınlaştırarak oynatmaya çalışıyor ama hafta sonu mesela Kasımpaşa karşısında da sezonun yine en iyi Gençler Birliği takımlarından biri vardı. En iyi Gençler Birliklerinden biri vardı. Karşılıklı gole gidilebilir. Eğer oran tatmin ederse karşılıklı gol tercihine gidilebilir. Çünkü dediğin gibi Metin Diyedin mesela hafta sonu oynanan Kasımpaşa maçında da takıma bir mental yükleme yapmış aslında. Tamamen oyuncudan özgüveni üzerinden açıklamalar yapmıştı karşılaşmanın ardından. 2-0'dan dönmesi, Gençler Birliği'nin 15 dakikada geriye düşmüş en kritik maçta. Sonrasında ardı devre bitmeden 2 gol bulmuş olması, bir de Koyta'yı sakatlığı nedeniyle kaybetti. Koyta'dan da yararlanamadılar 15. dakikadan sonra. Ama buna rağmen pes etmeyen, ısıran ve sonuna kadar maçı kazanmak için çalışan ve uğraşan bir Gençler Birliği vardı. O yüzden Metin Diyedin'in bu mental yüklemesiyle birlikte bu karşılaşmaya da bunu sirayet edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu maçın hafta sonu oynanacak Trabzonspor'la lig maçı için de Gençler Birliği adına bir yine psikolojik sınav olacağını düşünüyorum ben. Kaybetti bile diş geçiren bir oyun oynaması hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde yine takımın özgüveni açısından çok önemli. O yüzden senin de belirttiğin gibi karşılıklı gol tercihine burada çok uzak değilim diyebilirim. 1.59 oranı var şu anda. Bu anlamda karşılıklı gol var tercihi de değerlendirilebilir senin söylediğin gibi.
0: Evet, bu karşılaşma için de yine güzel bir oran sunuyor. Anıl, seninle beraber yarının iki aslında önemli maçına bakmış olduk. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler sevgili Anıl Yazar, bizlerle birlikteydi. Hem Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor hem de yarın Euroleague playofflarındaki serinin 5. maçını değerlendirdik. Valencia ile Panathinaikos arasındaki. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
11: Nando da Kola, Bolfin şimdi atacak.
10: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
11: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
10: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Radyo Spor!
15: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
16: Borusan Next.
17: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin. 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
18: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
19: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
20: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
21: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
20: Şampiyonlar son düzlükte.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
22: Ben QNB'ye geçiyorum.
23: Reklam.
24: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
25: Radyo Spor.
24: Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi bu akşam özellikle La Liga'daki maçlar öne çıkıyor. Bu akşam Celta Vigo Levante, Real Betis Elche ve akşamda Osasuna ile Atletico Madrid'in karşılaşmaları var La Liga'da. Aynı zamanda İngiltere Championship'te de tabi Southampton'la Middlesbrough arasında oldukça kıymetli rekabetçi geçmesini beklediğim bir maç var benim şahsen. NBA playofflarında da San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves bugün playoff serilerinin 5. maçında karşı karşıya gelecekler. Seride 2-2'lik bir eşitlik var. Serinin 4. maçında San Antonio'nun yıldız oyuncusu Victor Wembanyama rakibi Nazrid'in suratına bir dirsek attığı için maçın henüz 9. dakikası, 9 dakika oynamışken maçtan ihraç edilmişti. Bugün tabii ki 5. maçta dönecek. Kendisine ekstra bir ceza verilmedi ve kritik bir 5. maç NBA playofflarında var. San Antonio ile Minnesota arasında bu karşılaşma özelinde de benim yorumum da şu anda Nesine de mevcut editör yorumları kısmında da okuyabilirsiniz. Ben yakın bir maç geçmesini açık konuşmak gerekirse bekliyorum. Çift hanelere varan bir handikap var San Antonio Spurs lehine. Bunun da en büyük sebebi tabii ki serinin 2. maçını San Antonio kendi evinde kazanırken Wolves'a 38 sayılık bir fark atmıştı. Muhtemelen bu farktan etkilenerek bu serideki 5. maçta da yine yüksek bir handikap baremi var. Ama serinin 2. maçını kenarda bırakırsak San Antonio'nun yaklaşık 38 sayıyla, yaklaşık değil tam olarak 38 sayıyla kazandığı maçı, geri kalan maçları nasıl rekabetçi geçtiğini görüyoruz bu eşleşmede. Ben yine benzer bir rekabetçiliği serinin 5. maçında da bekliyorum. Bundan ötürü karşılaşmaya handikap da beraber Wolves'u 10.5'tan önerdim. Wolves bu maçı direkt olarak kazanabilir. Serinin ilk maçını San Antonio deplasmanında kazanmayı başarmıştı bu takım. Bunu hatırlatmak lazım. Ne olursa olsun Anthony Edwards'ı, Chris Finch'li, Julius Randle'lı bu takım son 2 yıldır NBA'de Batı Konferansı finallerine arka arkaya çıkıyor. Playoff'ları oynama konusunda 6 yıl aradan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, playoff'lara dönen bir San Antonio takımına göre çok daha deneyimli bir kadroya da sahip bu Minnesota Timberwolves. Bundan ötürü Minnesota'nın handikapla beraber sayılarında kalmak bu karşılaşma için değerlendirilebilir bir tercih. Değerli bir tercih olarak bana sorarsanız göz önünde bulundurulabilir. Bunun dışında eğer oyuncular kısmında da bakacak olursak Dylan Harper serinin 4. maçını çok iyi oynadı. Bugün sayılarda 12 sayısı var Dylan Harper'ın. 12'den Dylan Harper sayıları almak bana sorarsanız güzel bir oran sunuyor bizlere. Burada Dylan Harper 12 sayıdan 1.56'lık bir oranı var. 12 sayı barajını ben geçebileceğini düşünüyorum Harper'ın. Bunun dışında Victor Wembanyama reboundları, ki bir önceki tahminimde Wembanyama rebound baremini aşar demiştim. 9 dakikada maçtan atıldığı için orada biraz hayal kırıklığına uğradık. Ama Victor Wembanyama ile ilgili şunu söylemek lazım. Serinin 4. maçını geride bırakırsak, 9 dakika oynayıp maçtan atıldığı karşılaşmayı geride bırakırsak, diğer 3 maçta da 15 rebound barajını geçmeyi başardı Fransız uzun. Bu karşılaşmada da 14 rebound 1.66 orandan açılmış. Bugün başına bir aksilik gelmeyeceğini düşünürsek Victor Wembanyama'nın, bence Wembanyama reboundlarının da yine burada bizlere iyi bir oran sunduğunu söylemek gerekiyor. Wembanyama reboundları bu karşılaşma içinde yine güzel bir oran olarak karşımızda. Beraberinde yine burada Minnesota tarafında birkaç oyuncuya da odaklanmak gerekirse, Anthony Edwards tabii ki her maçı çok büyük oynuyor. Burada Anthony Edwards'la alakalı alınabilecek bütün bahislerin bir geçerliliği elbette var. Anthony Edwards'ın serinin 4. maçındaki performansı, özellikle son çeyrekte ortaya koyduğu performanstan sonra 27 sayısı 1.54 elbette değerlendirilmek için uygun bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında reboundlarda yine Rudy Gobert'in 11 reboundu 1.68 Minnesota için sahada kaldığı anlarda kritik bir oyuncu konumunda. Asistler kısmında ben Ayodosunmu'nun 4 asistini 1.62 orandan oldukça beğendim. Burada Ayodosunmu asistinin de ben yine iyi bir oran sunduğunu, doğrusunu söylemek gerekirse düşünüyorum. Üçlük kısmında da ben bu noktada De'Aaron Fox'u önereceğim. De'Aaron Fox 4. maçın kötü isimlerinden bir tanesiydi. Bu maçta bir yeniden sıçrama yapmasını bekliyorum doğrusu. Fox'un 2 üçlüğünün 1.62'lik bir oranı var. Ben Fox'un 5. maçta biraz daha toparlayıp gemiyi limana yanaştırma konusunda Wembanyama'ya da yardımcı olacağını düşünüyorum. O noktada De'Aaron Fox üçlükleri elbette denenebilir. Bunun dışında da Devin Vassell'in yine 3 üçlüğünün de 1.91'lik bir oranı var. Vassell bu seride fena üçlük atmıyor. Biraz yüksek de olsa bir deneme şansı bence yine karşımıza sunuyor. Bunun dışında tabii ki double-double yapar da Wembanyama, Rudy Gobert, bu oyuncular en olağan şüpheliler. Onlar düşünülebilir. Bu kısımda da onları öne çıkarmak elbette mümkün. NBA kısmında da San Antonio Minnesota Timberwolves karşılaşması özelinde biraz daha bu isimleri konuştuk. Buradan artık futbol diyeceğiz biz de yavaş yavaş. Futbol içinde sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikte olacak. Yiğit şu an için hazır mı acaba? Şu an Yiğit'i hattımıza bekliyoruz. O gelmeden biraz futbol kısmında da beraber bakalım. İngiltere Championship'ten olmadı başlayalım. Southampton Middlesbrough eşleşmesi var. Bugün akşam 10'da Championship'te yükselme karşılaşması. Turun ilk maçı oldukça aslında tempolu ve yüksekti seyir zevki olarak, ama pozisyon bitiriciliği anlamında düşük kalmıştı. Bundan ötürü de hatta bir dinleyicimizin sorusu vardı. Bugün Championship'te yükselme yarı finalinde Southampton Middlesbrough rövanş maçı, ilk 90 dakika gibi beraberlik ve alt denemesi yapsak sizce nasıl olur diye bir soru gelmişti. Buna ben şöyle söyleyeyim. Ben bu maçın olduğu tarihte Nesine'de yayındaydım. Maçı da izleme fırsatı buldum. Tempolu bir maçtı. Yani 2.5-6 hak etmeyen bir maçtı doğrusunu söylemek gerekirse ilk eşleşme. Eğer benzer bir tempo bugün de sirayet edecek olursa sahaya, o zaman skorun gelme olasılığı var. Ben bundan ötürü 2.5-6'a ilk maçtan yola çıkarak çok güvenmeyi önermiyorum. Karşılıklı gol tarafında kalmak bu anlamda daha mantıklı olabilir. İki takımın da tabii ki burada çok büyük bir hedefi var. Bu hedef uğruna birbirleriyle karşı karşıyalar. O noktada ben karşılıklı golün burada çıkabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı golde kalmayı o anlamda birazdan Middlesbrough Southampton karşılaşması özelinde öneririm. Southampton tekrar Premier Lig'e bakalım gelebilecek mi? La Liga kısmında Celta Vigo Levante saat 8'de, Real Betis Elche ise saat 9'da başlayacak karşılaşmalar. Celta benim bu sezon en beğendiğim takımlar arasında yer alıyor. Bunu sık sık buradaki yayınlarımda da ben dile getirdim. Ben Celta'nın bugün Levante karşısında kazanmasını bekliyorum. Bol gollü de bir maç bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. 3.5 üst denemesi için bugünün bültenindeki en uygun maçlardan birisi olarak görüyorum ben Levante Celta maçını. Celta'nın temposuna da güvenerekten. Celta son maçlarında birazcık daha düşük kaldı ama buna rağmen iyi gol bulabilen bir takım. Son 3 maçlarında da zaten gol üretmeyi başardılar. Kornerlerde de genelde son 10 maçın 7'sinde 3.5 korner üstünü getirdiler. Bu anlamda Celta kornerleri, Celta golleri kesinlikle mantıklı. Celta savunmada da sorun yaşayan bir takım. Bundan ötürü Celta'nın gol yeme ihtimalini de göz önünde bulundurarak bir karşılıklı gol denemesi bu karşılaşma için düşünülebilir. Beraberinde Celta'nın golleri, Celta'nın bu maçı kazanan tarafta kalması benim kişisel olarak tahminlerim arasında yer alıyor. Celta'nın bu sezonki performansı bu anlamda kesinlikle takdire şayan bir performans. Burada Celta Vigo'nun gollerini Levante karşısında ben bekliyorum. 8'de başlayacak bu mücadele. Celta'nın ligde artık yeri garanti elbette ama yine de iyi başladıkları bir sezonu iyi götürerek de noktalayacaklarını ben düşünüyorum. Levante karşısında burada Celta golleri alınabilir derim. Real Betis Elche mücadelesi bu akşam saat 9'da. Betis kısmında tabii biraz daha zor bir maç bence Betis için. Betis biraz ilk yarıları da yavaş oynayan bir takım. Karşılıklı gol yine bekleyeceğim bir maç benim bu. Ama beraberinde Betis'in ilk yarıdan çok büyük bir etki yaratmasında ben doğrusunu

0: söylemek gerekirse beklemiyorum. Real Betis'in zorlanabileceği tipte bir karşılaşma olabilir. Bu sene Betis bu anlamda bizi biraz şaşırtan maçlar, doğrusunu söylemek gerekirse, ortaya koydu. Galibiyeti yakın olan taraf olabilirler elbette. En son Sociedad'la 2-2'lik bir beraberlikleri vardı, 10 kişi kaldıkları bir mücadelede. Ben burada bir ilk yarı 0, aynı zamanda Betis'in taraf 3,5 korner üstünü bu karşılaşma için güzel buluyorum. Betis'ten biraz daha beklentilerim benim bu yönde. Real Betis'in sezonda zorlandığı bir noktada, yani zorlu bir sezon geçirdiği, daha doğrusu sezonda zorlandığı bir nokta demek doğru olmaz ama ligin biraz benzer iki takımı bunlar. Oyunu çok çok yükseltmiyorlar tempo olarak. Kalelerinde de gol görebiliyorlar. O yüzden 2,5 üst gol beklentisi, karşılıklı gol denemeleri, bence bunlar mantıklı. Betis'in biraz daha Celta'ya artık yetişme şansı da çok kalmadı bence ama ilk yarıda maçı tutup force ederek ilk yarı beraberliğini getirebileceğini düşünüyorum Real Betis'in Elche karşısında. Bunun dışında Elche de son zamanlarda gol atmayı başarıyor. En son gol atmadıkları maç, yanlış hatırlamıyorsam, yine bir Betis maçı mıydı diye düşünüyorum ama yok, en son gol atmadıkları maç, hemen kontrol ettim, Nisan'ın başındaydı, Vallecano maçı. Vallecano maçından bu yana yaklaşık bir aydır oynadıkları her maçta en az bir gol bulmayı başardı Elche tarafı. Bu anlamda golleri getirebilen bir takım onlar da. 2,5 üst tercihini bu anlamda destekleyebilirler. Bunun dışında Elche ile ilgili şöyle de enteresan bir istatistik var. Bu da belki ikinci yarı en çok gol bekleme bahsini düşünenler için değerli olabilir. Son 10 lig maçlarının 8'inde gollerini ikinci yarıda atıyor Elche. Dediğim gibi ben bu maçın ilk yarısının biraz daha dengede geçmesini beklerim. Bir denge ilk yarısı karşımıza çıkabilir. Betis'in ilk yarı sıfırı ben bu tarafta biraz zaten öne çıkartıyorum. Beraberinde yine benzer bir felsefeden yola çıkarak en çok gol ikinci yarıda olur bahsi de bu karşılaşma özelinde değerlendirmek için uygun bir bahis olarak bizleri kesinlikle karşılayabilir. Real Betis'in performansını da burada düşünürsek ve Elche'nin özellikle ikinci yarılarda ortaya koyduğu oyunları düşünürsek, Elche'nin burada ikinci yarıda en çok gol bulura bir katkısı olabilir. Son 10 lig maçlarının 8'inde golleri ikinci yarıda buluyor Elche. Bunun dışında yine bu karşılaşmada belli bir sertlik de bekliyorum ben. Kart bahisine de bakılabilir. Kart puanlarında hemen kontrol ettiğimde kart puanında 2,5 kart puanı üstü, bence bu karşılaşma 3,5 kart puanı üstü bu karşılaşma için belki düşünülebilir ama oran olarak çok iyi bir oran sunmuyor bizlere şu an için bu. Bunun yerine belki birinci yarıda 1,5 kart puan üst denemesi, bu şekilde düşünülebilir olan bir bahis tercihi olarak bizleri karşılayabilir. Real Betis Elche mücadelesinde Betis'in halen şansı var Elche'yi Celta'ya, Celta'nın üzerinde kalmak için tabii ki Atletico'yu onlar kovalıyorlar. Ama bu noktada birazcık daha beraberlikte Betis'e yetecektir. Orada öyle bir düzeltme yapayım. Betis Celta'nın tabii üzerinde. Bu noktada o yüzden ilk yarı sıfır tercihi Betis için mantıklı olabilir ki zaten son 5 maçlarının 3'ünde de beraberlik skoru çıktı Real Betis'in. Ben yine ilk yarıdan biraz dengeli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Betis Elche mücadelesinin buradan La Liga ile beraber devam edeceğiz. Akşam Osasuna Atletico Madrid maçı var saat 10'da ama öncesinde bir at yarışı var mı o maça girmeden önce? Hemen bir bakalım. Evet, şimdi bir at yarışı arası diyelim. Sonrasında devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: yerini almak üzere 4 numaralı Jumperman. Şimdi arka kapaklar kapatılıyor. Dört numaralı Jumperman de kulvarında. Son koşu için Tyler hazır. Son kontroller gerçekleştiriliyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi. Ankara'da günün 9. ve son koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 18 numaralı Silver Fox bir hayli gecikti. 10 boy kadar geç başladı koşuya. Yarışın ilk metreleriyle beraber liderliği iki safkan almaya çalışıyordu. 10 numaralı Shadow of Heart içeride, hemen dışında 4 numaralı Jumperman var. Bunların 4 boy kadar gerisinde kaldı 16 numaralı Lady Begum. 1,5 boy girdi 6 numaralı Manifest. Onun dışına sokulan 15 numaralı Victor Flame sırasıyla son 800 metreye giriliyor. Koşunun lideri 10 numaralı Shadow of Heart, fark yarım boy kadar. Dışında ikincilikte 4 numaralı Jumperman ilerliyor. 2 boy kadar geride iç kulvarda 16 numaralı Lady Begum. Dışında 15 numaralı Victor Flame, ortalarında 6 numaralı Manifest. Onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Baba Doşka, dıştan önlere gelmeye çalışan 11 numaralı Son of Yaşar sırasıyla Tyler virajı dönüyor. 10 numaralı Shadow of Heart virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 16 numaralı Lady Begum'un, ortadan 4 numaralı Jumperman'in, onun dışından 1 numaralı Baba Doşka'nın, en dış kulvardan da 6 numaralı Manifest'in atakları var. 16 numaralı Lady Begum liderliği aldı son 400 geçildikten sonra. Ortadan 1 numaralı Babadoşka, dışarıdan da 6 numaralı Manifest gelmeye çalışıyor. En dış kulvardan da 3 numaralı Fight Itman'in çabaları var. 16 numaralı Lady Begum son 100'e 2 boy farklı önde girdi. 1 numaralı Babadoşka ikincilikte. 16 numaralı Lady Begum koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Baba Doçka koşuyu 2. sırada tamamlarken 6 numaralı Manifest 3. oldu. 4.lük için 14 numaralı Time Changer'la 5 numaralı King of Time aynayı yakın geçtiler. Ankara'da günün 9. ve son koşusunu 16 numaralı Lady Begum jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu, senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
9: Paytr. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor frekansında nesne saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Yiğit Ayık son dakika bir acil durumu çıktığından bizlere katılamayacak. Cengiz İzmitli bizle birlikte olacak futbol bülteninde kalan maçları konuşmak için. Tabi bugün La Liga'da maçlardan bahsettik. Beraberinde İngiltere'de Championship'te bir yükselme mücadelesi, ki güzel de maç olmasını bekliyorum. Aynı zamanda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de Al Nassr'la El Hilal'in bugün saat 9'da akşam karşı karşıya geleceğini hatırlatmak lazım. Orada da yine Al Nassr 82 puanla ligde lider konumda. El Hilal'in bir maç eksiği var. 77 puanla arkadan takip ediyor Al Nassr'ı. Hala matematiksel olarak bir şansı var El Hilal'in Al Nassr'a yetişmek için. Onları da sevgili Cengiz İzmitli ile birlikte değerlendiriyor olacağız diyelim. Cengiz İzmitli şu anda hattımızda sanırsam. Cengiz şu anda daha hazır değil. Evet, Cengiz daha hazır değil. Cengiz hazır olduğunda. Evet, Cengiz hazırmış. Cengiz abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özlem, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Seni de son dakika bağladık zaman ayırdığın için. Teşekkürler. Ben futbol bülteninde La Liga maçlarıyla aslında açılışı yapmıştım. Atletico Madrid maçındaydık en son. Atletico ile alakalı istersen senle de başlamış olalım. Atletico Madrid bu akşam saat 10'da Osasuna deplasmanında. Sen neler bekliyorsun bu karşılaşmadan?
1: Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra ligi de birazcık artık boşlamış gibiydi son Celta Vigo mücadelesinde. O mücadeleyi kaybetti. Osasuna da son maçlarda özellikle birazcık böyle hedefsiz kaldıktan sonra Osasuna'yı savunma yapısıyla biliriz. Sanki hücumu da düşünürken böyle daha da gollü maçlar çıkarmaya başladı gibi hissediyorum. Ben bu karşılaşmada biz Umutcan Üreyen'le de konuşmuştuk. Yani bunu söylemek biraz garip gelecek Osasuna Atletico Madrid maçı söz konusu olduğunda. Gollü geçmesini bekliyorum. İki takımın genel yapılarını, tarihsel yapılarını düşündüğümüzde birazcık ters bir düşünce ama ben bu karşılaşmanın bugün golü geçebileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ya da 2.5 değerlendirilebilir.
0: Ya bu noktada tabii Osasuna'nın aslında hala biraz hedefi var. Onların bir 8.liğe, 7.liğe belki de yetişebilmek gibi bir hedefleri var. 42 puandalar. 7. Hetafe'nin yalnızca 3 puan gerisindeler. Bu da Osasuna'nın galibiyet için oynayıp golleri belki beraberinde getirebilir. Evet, ben ne düşünüyorsun?
1: Osasuna golleri anlamında değerlendirilebilir tabii ki de.
0: Kesinlikle öyle. Peki Betis Elche maçı için ne dersin?
1: Burada Betis tarafındayım ya. Betis'in hücum hattını beğeniyorum. Şimdi ismini telaffuz ederken zorlanacağım bir arkadaş var orada. Sen daha iyi bilirsin. Ezzel Zulü mi diyoruz ona?
0: Evet, evet.
1: Antony ve Ezzel Zulü hücumda çok iyi işler yapıyorlar bana kalırsa. Burada gollü bir Betis galibiyeti görebiliriz sanki. Ya bana öyle geliyor. Betis'in de yani çok ufak mı? Onlar ikiler var. Şu an tam olarak hatırlayamadım. Ama yani olduğu yeri muhafaza etmek için aslında Betis'in bu karşılaşmada kazanması lazım. Erke birazcık daha alt taraftan uzaklaşmaya çalışıyor. Üst tarafa birazcık daha yakınlaşmaya çalışıyor gibi ama alt tarafta puanlar birbirine çok yakın olduğu için sanki düşmede sıkıntısı yaşamazlardı diye düşünüyorum ilerleyen maçlar. Yani iç sahada oynayacağı maçlardan bir tanesini kazanıp belki rahatlayabilirler. O yüzden burada gollü bir Betis galibiyeti tarafındayım ben.
0: Ya o noktada tabii La Liga'da alt taraflarda gerçekten çok sıkışık durumda. Yani işin ilgincidir ki o anlamda enteresan bir karşılaşma var karşımızda. Ben bu karşılaşmada bir ilk yarıda da sıfır beklentisi içerisindeyim. Elche biraz ikinci yarılarda gol bulan bir takım konumunda. Bundan ötürü Elche'nin ikinci yarıdaki gollerini de düşünerekten ilk yarı sıfır ya da en çok gol ikinci yarıda olur bahside bana sorarsan yine akıllarda olabilir diye düşünüyorum. Peki İngiltere Championship'te Middlesbrough ile Southampton yükselme mücadelesindeler. İlk maçta ben yayındaydım Nesine'de. Tempolu geçen evet. Ama gol anlamında zayıf bir maçtı. Sen bugün farklı bir senaryo bekler misin burada?
1: Evet, beraberdi. Ben de rejideydim. Hatta Southampton nasıl, yani daha doğrusu Middlesbrough'un kaçırdığı gollerden sonra bayağı şaşırmıştık. Evet. Yani birçok pozisyon bulmuşlar özellikle ilk yarıda. Burada yine Umutcan'la ayrıldık. Ben yine bu ilk maç gibi, yani ilk maçın skoru

0: arasında risk almayacağını düşünüyorum. Umut bu sefer karşılıklı gollar olacak inanıyorum dedi ama ben burada birazcık daha yine ilk yarı beraberlik tercihine yakınım açıkçası ki aralarında bu sezon oynadıkları 3 maçın tamamı ilk yarı 0-0 bitti. Yine de ilk yarı 0-0 görebiliriz ona kalırsa.
1: Yani çok aslında güzel bir istatistik o. İlk yarı 0 olabilir ama ben sanki bu sefer temponun hakkı olan goller bu karşılaşmada gelir diye düşünüyorum. Yani ikinci bir kez daha tempolu geçen ama golsüz geçen bir maç karşımıza çıkmayabilir diye düşünüyorum. Biraz Championship'in doğasını da düşünerekten.
0: Evet.
1: Ya yani kesinlikle orada da bu karşılaşmaya bakacağız. Peki Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidelim buradan biraz Avrupa'dan kopalım. Al Nassr'la Al Hilal bu akşam karşı karşıya denk geliyorlar. Ligin tabii ki zirvesinde büyük bir mücadele bu.
0: Evet, bir derbi, şey derbisi yani başkent derbisi ve Al Hilal bir maçı eksik Al Nassr'ı 5 puan geriden takip ediyor. Yani bugünkü mücadeleyi kazanırsa şampiyonluk iplerini eline alacak. Bundan sonraki maçlarını da kazanıp Al Nassr'ı geçmeye çalışacak. Açıkçası iki takımın Al Hilal sahipliğinde oynanan ilk mücadeleyi geriden gelip kazanmıştı Al Hilal ve son maçlara baktığımızda Al Nassr o yenilmezlik kısmını birazcık bozmuş gibi gözüküyor. El Kadisiye deplasmanında kaybettiler. Burada Al Hilal'in şampiyonluk yolunda bir söz sahibi olmak için kazanmak zorunda olması, Al Nassr'ın Felix olsun, Ronaldo olsun, Coman olsun inanılmaz bir hücum hattına sahip olması ki tabii takımın başında da Jorge Jesus var. O yüzden bol gollü bir mücadele izleyebiliriz. Ben hatta bir sistem kuponunda ilk yarı karşılıklı gol var, maç sonucu karşılıklı gol var demedim. İdeal kuponlarda da karşılıklı golleri 2.5 üstü yarı değerlendirilebilir bu karşılaşmada.
1: Ya bu tarz hedef karşılaşmalarda peki biraz hani hocalardan ben gidelim de istiyorum. Hani Jorge Jesus'un bu anlamda biraz ülkemizde de hedef maçlarda sorun yaşadığını biliyoruz. Al Hilal tarafında da Simone Inzaghi gibi yani bana sorarsan çok çok kaliteli bir hocaya sahip olması, iyi maç planları çizebilen bir hocaya sahip olması bugün ne kadar belirleyici olur senin gözünde?
0: Evet, Simone Inzaghi buraya bu sezon geldiğinde ben o Inter'den geliş anlamında iyi savunma yaptırdığını takıma görmüştüm. Yani Suudi Arabistan özelinde böyle iyi savunma yapan takımlar göremezsiniz ama zaman zaman da kolay gol yedikleri maçlar çıkartıp beni şaşırttılar. Orada diyorum işte buranın atmosferini veriyorum açıkçası birazcık da. Şu dipnotu da hatırlatmak istiyorum. Cristiano Ronaldo dün herhalde antrenmandan sonradır evine geçerken o aralarda bir yerdedir. Taraftara çağrı yaptı. Bugün hepinizi yani bu maçta hepinizi bekliyoruz stadyuma. Bize desteğinizi esirgemeyin dedi. Al Nassr da bugün kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Orada da o açıdan bir şey var, durum söz konusu. Yani bir taraf kazanıp şampiyonluk yolunda avantaja geçirmek istiyor kendini. Diğer taraf da kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Ben kontrollü bir futbol oynamayacaklarını, bir yerden sonra işin çığırının şey yapılacağını, bozulacağını düşünüyorum. Dörleri daha aşık bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Ronaldo'nun şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğu yok değil mi?
0: Bildiğim kadarıyla yok, evet.
1: Ya o da aslında düşündüğümüz zaman geçirdiği sezon sayısına enteresan. Yani Ronaldo için de burada kazanmak istediği bir kupa var. Onun da maça nasıl bir etkisi olur? Peki bir yandan iki takım içinde kazanılacak her şey var ve kaybedilecek çok şey var. Bu sence kartları da beraberinde getirir mi? Sen genel olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'ni sertlik bazında nasıl yorumlarsın?
0: Kart konusunda hiç düşünmedim ya. Ya şeyde Celtic Rangers mücadelesinde canlı iddiadaydım ben. Orada 3-1'e geldikten sonra ikinci yarı bir anda skor. O zaman kartlara yönelmiştik. Eğer maç içerisinde bir takım öne geçerse dediğin gibi kart bahisi değerlendirilir ama maç önünde ben kart bahisi açısından bir şey söyleyebileceğim. Öne geçen takım kart görür tercihi belki değerlendirilebilir canlı iddia olarak.
1: Yani kesinlikle bu arada sen de zaten Old Firm'de yayındaydın. Yani seni sosyal medyadan da bilenler bilir zaten. Burada hani büyük İskoç olarak yine Old Firm'ın hakkını vermiştin yayında. Ben de çünkü senden sonra yayındaydım öncesinde. Şovuna eşlik etme fırsatı bulabildim. Ya bugünün aslında futbol bültenindeki maçlara değindik. Senin bugünden başka öne çıkarmak istediğin bir maç var mıydı?
0: İskoçya'da düşme grubu alttaki altının maçları oynanacak bugün. Ligin bitmesine bu fikstürle birlikte iki maç kaldı ve Kilmarnock play-out noktasına inmemek için bugün hiçbir hesaba girmeden
1: o maçlara girmeden çok affedersin lafını bölüyorum. Bir dakikalık kısa bir aramız varmış. Tamam. O aradan sonra seninle bu maçlara devam edelim mi?
0: Tamam. Teşekkür
1: çok teşekkürler.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Aranın ardından Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik sevgili Cengiz İzmitli ile birlikte. Bugünün futbol bültenini konuşuyorduk. Cengiz abi pası yine sana atayım. Ara için lafını bölmüştüm.
8: Yok, sıkıntı yok. Kilmarnock bugün play-off noktasından tam anlamıyla kurtulmak istiyorsa kazanmak zorunda. Dundee FC ile oynayacak. Dundee FC de son iki iç saha mücadelesini kazandı. Kendini iyice rahata aldı. Ligde kalmayı garantiledi. Yani burada bu karşılaşmayı hedefsiz iddiasız çıkıyorlar diyebiliriz. Kilmarnock iç sahada oynadığı zaman, rugby parkta oynadığı zaman maçlara hızlı başlangıç yapan, agresif başlangıç yapan bir takım. Ben bugün ilk yarıdan Kilmarnock gol atabileceğini düşünüyorum o yüzden. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst tercihini ön planda tutuyorum bu karşılaşmada.
7: Evet, bunun dışında bir de Aberdeen'le St Mirren karşı karşıya geliyor yine bugün düşme turunda. O karşılaşma için sen ne beklersin?
8: Evet, burada St Mirren birazcık hayal kırıklığı oldu. Arka arkaya yenilgiler aldılar ve şu an play-out noktasındalar. Diğer tarafta Kilmarnock'un kazanmasını beklediğim için burada St Mirren birazcık nasıl diyeyim motivasyon sıkıntısı yaşayabilir. Beklediğim senaryoda Kilmarnock ilk yarıda gol atarsa, yani o senaryo gerçekleşirse St Mirren'in ikinci yarı orada birazcık motivasyon düşebilir. Hani maçın başında birazcık daha agresif bir St Mirren görebiliriz. Bu da belki ilk yarı atacakları bir golle karşılıklı gol var tercihini bize kazandırabilir. Yani St Mirren ilk yarı kazansa bile diğer tarafta Kilmarnock öne geçtiği takdirde ikinci yarı performansı dışarı ve kalesinde gol görebilir. Ki Aberdeen'de de şöyle isimler var. Stuart Armstrong ve Cameron Nisbet gibi. Onlar da İskoçya milli takımına girmek için çabalıyorlar. Kendini gösterme çabası içerisindeler. Yani Aberdeen'in şu an sıralamada pek bir iddiası yokmuş gibi gözükse de oyuncular bireysel olarak kendini göstermeye çalışıyor. İç sahada da iyi performansı vardır her zaman Aberdeen'in. O yüzden bu maçlara ben karşılıklı gol var tercihimi ön planda tutuyorum.
7: Evet, yine bugün senin de zaten editör sayfanda bugünkü maçlar için 4.55'lik bir orandan oluşan bir kuponum var. Sevgili Cengiz İzmitli'nin Nesine'den sayfasına girip onun da yine kuponlarına bakabilirsiniz. Bugünü konuştuk. Yarın tabii ülkede önemli bir maç var. Gençler Birliği Trabzonspor Türkiye Kupası'nda. Senden bu maç için de bir yorum almak isterim abi.
8: Evet, burada Gençler Birliği kümede kalma savaşı içerisinde geçen hafta çok kritik bir galibiyet aldı.
7: Kupada karşı karşıya geliyorlar önce.
8: Evet, önümüzdeki hafta yine ligde bir kritik mücadele çıkacak ligde kalma adına. Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında ciddi bir rotasyon yapsa da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Ki maçın öncesinde miydi sonrasında mı tam hatırlamıyorum. Fatih Tekke bayağı zor bir kadro çıkardı. Bugün rotasyon yapmak zorunda kaldık dedi. Yani Fatih Tekke bu maçı hedefliyor. Bana kalırsa Gençler Birliği de hafta sonunda olacak olan lig maçını hedefleyecektir. Ben o yüzden Trabzonspor'un burada 90 dakika içerisinde kazanıp finale çıkacağını düşünüyorum.
7: Evet, direkt Trabzon galibiyeti zaten 1.47. Ben de yayının başında Trabzonlarla matematiksel şansı var demiştim Fenerbahçe ile ilgili. Onun için özür dileyip düzelteyim. Trabzonspor'un ikinciye yetişmek için herhangi matematiksel şansı kalmadı. Artık onlar üçüncülüğü ellerinde tutarak sezonu ligde noktalayacaklar büyük ihtimalle. Kupadaysa tabii ki sezonu kupayla taçlandırmak için buraya daha fazla yoğunlaşarak gelecekler. Direkt Trabzonspor galibiyeti 1.47. Bunun dışında bu karşılaşmada ilk iki takım arasındaki ilk maçında yüksek skorlu geçtiğini düşünürsek 1-2.5 üst ve KG denemesi düşünür müsün?
8: Yani işte dediğim gibi Gençler Birliği lige ligde kalmaya kendini bırakırsa burada gollü Trabzonspor galibiyeti denemek daha mantıklı olabilir. Yani Gençler bir gol atar mı atmaz mı bilmiyorum ama atıyorum maç sonucu 2 ve 1.5 üst ya da maç sonucu 2 ve 2.5 üst gibi denemeler yapılabilir aslında.
7: Handikapla Trabzonspor belki desteklenebilir.
8: Evet,
7: Trabzonspor'un yani işte, bir gol handikapı 2.41, ikisi 4.90 gibi.
8: Evet, Gençler Birliği'nin hangi kadro çıkacağını beklemek bana kalırsa daha mantıklı. Maç önünü beklemek daha mantıklı olabilir diğer tercihleri denemek için.
7: Evet, kesinlikle bu anlamda Gençler Birliği'nde kadrosunu göreceğiz. Yarın bu karşılaşma Türkiye saatiyle saat 8.30'da oynanıyor olacak. Cengiz İzmitli bizlerle birlikteydi. Kırmadı, yayınımıza son dakika katıldı. Teşekkürler Cengiz abi.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Sevgili Cengiz İzmitli ile de birlikte derin bir futbol sohbeti yaptık ve Nesine Saatlerinin sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. Mutlu günler.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
5: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Günaydın Kılçık Hocam.
14: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa BBG'nin 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, arsa ve...
17: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
18: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
19: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
21: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
22: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
21: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
20: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Radyo Spor. Reklam.
23: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
24: Sando da Kola, Boldvin. Şimdi atacak. Wade Boldvin.
25: Oldu. Oldu.
23: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
24: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
23: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
26: Radyo Spor!
23: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
0: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir, Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımı sürüyor. Başkenti %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Turan Güneş Bulvarı'nda İncek yönü TRT kavşağına gelmeden önce bir kaza var. Ve Hipodrom Caddesi'nde Kazım Karabekir bağlantısı sonrası Yeni Mahalle yönünde bir arızalı araç daha var. Ayrıca Ayaş yolu Ayaş yönüne doğru Fatih Köprüsü'nü geçer geçmez bir arızalı araç sağ şeritte bekliyor. İzmir birçok kaza bölgesi bulunuyor. Anadolu Caddesi Çiğli yönü Şemiklerle lambalar sonrası bir otobüs arızası var. Akçay Caddesi Karabağlar yönü Gazi Emir alt geçit çıkışında bir kaza var. Bu bölgede de bir de Kamil Tunca Caddesi Alkapınar yönü Kartal durağı öncesi zincirleme bir trafik kazası. İstanbul'a döndüğümüzde de burada da %80 seviyelerde yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri 3. köprü rahat kuzey çevre otoyolunda Paşa Mandıra çıkışında Ankara yönünde bir tır lastik patlatmış. 2. köprü Avrupa Anadolu geçişi Hastal'da başlıyor. Elmalı'ya kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönünde ise bir sıkıntı yok. Köprü çıkışından 5. Levent yoğunluk etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü Ok Meydanı'ndan başlıyor. Altunizade yoğun. Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den başlıyor. Halic'e kadar yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü Yedikule'den yoğun. Anadolu Avrupa yönü rahat durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyondan da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
23: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sunar. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Mayıs Salı, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugüne dair gündemde öne çıkanlar nelerdi? Hemen onu paylaşacağım şimdi sizlerle. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'nın bir etkinliğine katıldı. Burada soruları yanıtladı. Türk futbolundaki birçok tartışılan konuya açıklık getirdi Sayın Hacı Osmanoğlu. Yabancı kuralı konusunda geçen sene aldıkları kararın uygulanacağını söyledi. Hatırlayacaksınız 12+2 kuralı var şu an. 10+4 kuralı önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek ve bu karardan dönüş olmayacağını paylaştı. Bu karar sonrası kulüpleri neler bekliyor birazdan konuşacağız. Milli takımın Dünya Kupası'na katılması, teknik direktör Vincenzo Montella'ya gelen teklifler konusuna açıklık getirdi. Yine kulüplerin mali yapısı, bahis şike davaları birçok konuda açıklamaları var Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını alacağı gün netleşti. Cuma akşamı Rams Park'ta Galatasaray taraftar önünde törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak ve 17 Mayıs pazar günü de Kasımpaşa maçıyla sezonu tamamlayacak Galatasaray. Yine sarı kırmızılı takımla alakalı ayrılacak ve satılması gündemde olan oyuncular, transfer edilmesi düşünülen oyuncularla ilgili çıkan haberler var. Bunları değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de başkan adayları bugün de çalışmalarına devam etti. Sayın Aziz Yıldırım genel kurul üyeleriyle temas halinde. Diğer başkan adayı Hakan Safi ise yurt dışında. Hem transfer görüşmeleri hem de teknik direktör adaylarıyla masaya oturmak için yurt dışına çıkmıştı. O temaslarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'de bugün neler yaşandı? Yine hepsini program içerisinde paylaşacağız. Ederson'la ilgili de önemli bir gelişme var. İlerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Beşiktaş'ta dün akşam da bahsetmiştik programda Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la karıştırdım. Bu arada onunla ilgili de bir haberimiz var. Birazdan paylaşacağım. Ernest Mochi'nin bonservisindeki opsiyon doldu. Trabzonspor opsiyonu 10 Mayıs'a kadar kullanmadı. Peki Trabzonspor Mochi'nin bonservisini alacak mı? O konuya da açıklık getireceğiz birazdan. Beşiktaş'ta dün paylaştığım gibi Sergen Yalçın'la devam edilmesi yönünde bir karar alınmıştı ama bugün farklı iddialar da var siyah beyazlı takımla ilgili. Tekrar Şenol Güneş'e dönülmesi gündemde. Yine diğer tarafta Serkan Reçber'in de görevine son verilmesi, yerine Önder Özer'in getirilmesi konuşuluyor siyah beyazlı camiada. Bu haberleri de değerlendirip konuşacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist yarın akşam belli olacak. Trabzonspor'la Gençler Birliği Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Bu maça dair de iki takımın hazırlıklarını aktaracağım program içerisinde. Şöyle Euroleague'de alakalı da önemli bir haber, bunu da paylaşayım. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four'a kalmayı başarmıştı. Sarı lacivertliler önümüzdeki cuma günü Olympiakos'la karşılaşacak. Bu maçın başlama saati belli olmuş. 18'de başlayacak. Önümüzdeki cuma günü, yani 22 Mayıs cuma akşamı 18'de Fenerbahçe Beko Olympiakos'la OAKA'da karşılaşacak değerli dinleyenler. Real Madrid'de bugün teknik direktör konusunda Jose Mourinho ile bir görüşme vardı. Mourinho'nun menajeriyle daha doğrusu. Büyük ölçüde de anlaşma sağlanacak gibi, sürpriz bir şekilde, hani birçok futbol severin beklentisi farklıydı. Jürgen Klopp'lar işte farklı Raul'a başka isimler de gündeme gelmişti Real Madrid'de. Florentino Perez bu oyuncu grubunu en iyi yönetecek kişinin Jose Mourinho olacağına kanaat getirdi ve bu bağlamda da 2 yıllık bir anlaşma yapılmak üzere. Dün de Benfica Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda Portekiz Ligi'nde büyük bir avantajı yitirdi. Şöyle yurt dışına baktığımızda Bosna Hersek milli takımı ilk Dünya Kupası aday kadrosunu açıklayan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yine orada Edin Dzeko da 40 yaşında Dünya Kupası oynama ihtimali doğan oyunculardan biri olarak tarihe geçecek. Onunla ilgili de bir haberimiz olacak. A milli futbol takımında da teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroyu cuma günü açıklaması bekleniyor değerli dinleyenler. Yani 15 Mayıs cuma günü büyük ihtimal Vincenzo Montella aday kadroyu açıklayacak. Hemen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Bugün Anadolu Ajansı'ndaki programından bahsetmiştim Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Burada Türk futboluna dair önemli açıklamaları var. Hemen onları sizlerle paylaşacağım şimdi. Sizlerin de bu konuya dair yorumları, mesajları varsa WhatsApp hattına yazabilirsiniz. İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem hatalarıyla başladı. Ve diyor ki hakem hatası oranı olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar diyor. Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? Sıfır demiş. Yorumları yapanların %80'i kendi hakemliklerini ve TFF yöneticilik dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programlar yapamazsınız demiş. Burada eski hakemleri eleştirmiş. Bu da Türkiye'de çok konuşulan, eleştirilen bir durum. Yani işte Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, şu an başka kim var? Fırat Aydınuslar var. Bein Sports'ta Bülent Yıldırım, Deniz Çoban gibi hakemler var. Yani hakikaten burada ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tarafındayım. Yani onlar da şöyle çok kritik kararlar, yanlışlara imza atmışlardı hakemlikleri döneminde. İşte Mustafa Çulcu da o isimlerden biri. Ben Mustafa Çulcu'nun hakemliğini çok iyi hatırlıyorum. Görseniz şimdi pürü pak, hiçbir hata yapmamış gibi Aspor'da yorumlar yapıyor. Yani çok da hakemler bana bu konuda samimi gelmiyor. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu destekliyorum ama şu konuya katılmadığımın altını çizeceğim. Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. Eskisi gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, işte Konferans Ligi seviyesinde biraz daha yönetiyorlar ama. Şunu sorması lazımdı o programa katılan gazetecilerin. Peki UEFA'nın takibinde olan hakemler var mı şu an? Yani potansiyelini beğendi. İşte Avrupa'da maç vermeye düşündü. Burada bir soru işareti var. Tabii şu an Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin %80'i de çok yeni başladılar. Yani daha ikinci yılları. Burada bir süre de gerekiyor. Bir süre geçmesi lazım ki bu hakemler uluslararası alanda görev almaya başlasınlar. Şu an için hakemlerin muazzam olduğunu söylemek çok güç. Burada tabii kendisi federasyonun başında olduğundan biraz daha

iyimser bir tablo çizmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu ama Türk futbolunda da hakemlerde de yetenek problemi var. Yani işte futbolu bilme, yorumlama, değerlendirme o konuda biraz eksik kaldıklarını söyleyebiliriz. Ben doğruları yapıyorum demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Memnun olan olsun, herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların da sahada kazanılmasını istiyoruz diye devam etmiş. Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri biz de yabancı hakeme karşı olduğunu bir kez daha aktarmış. Dünya Kupası'nda Türk hakem olmaması benim sorunum değil diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Buna katılır mısınız bilmem. Hemen ona devam edeceğim. Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Benzin vardı da biz mi içtik diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var. Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yani toparlanamadı. Kendine yeni yeni geliyor demiş. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Dünya Kupası'nın final pardon Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar? Sıradaki Avrupa Şampiyonası'nda ve ondan sonraki Dünya Kupası'nda kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz demiş. Burada bayağı iddialı İbrahim Hacı Osmanoğlu. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım. Yok demiş şu an elimizde böyle hakem. Gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder, kabul ederler. Biz bir devrim yapacağız. Rica ettim, kabul ettiler diyor. Hakemler konusunda da önümüzdeki 2 yıl içerisinde uluslararası arenada fazlasıyla süre alacak, görev yapacak hakemler olacak demiş. Türkiye'de en çok konuşulan, en çok tartışılan futbol camiasında hiç kuşku yok ki işte hakemlerin direkt şampiyonu belirlediği tartışması. Son dönemde bu daha da sık konuşuluyor. Ligin sonucunu hakemler belirlemedi diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyorlardı demiş. Burada da bir mesaj göndermiş. Kulüplerin borçları hakkında diyor ki UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapmıyordu, yapılmıyordu. Biz tek tip sözleşmeye geçtik. O konuda da kulüplerin borç batağından kurtulması kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz. Ama futbolun temel sorunu bu. O konuda bir çelişkimiz yok. Talimatlara göre hareket ediyoruz. Bizde kurumsallık yok. Hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Gidin Avrupa'nın büyük takımlarına bakın. Hoca gelince bu onun kadrosu değil. 10 tane transfer yapın denmiyor. Barcelona'da Real Madrid'de oluyor mu bu? Biz takibini yapıyoruz ama kulüp başkanı hocaya kadroyu kurdu. Hoca başaramadı gidiyor. Bunun benim kadrom değil diyor. Türk spor basındaki abiler de bu hocanın kadrosu değil diyor. Hocanın değil ki bu kulübün kadrosu. Ona göre gelmesi lazım demiş. Bak Göztepe ne yapıyor diye taklit etmek lazım. Göztepe'ye benzer bir iki kulüp daha var. Göztepe'nin harcama limiti yok. Sınırsız istediği kadar oyuncu alabilir diye devam etmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ben de bu açıklamayı gördükten sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu kulüp başkanlığı döneminde ne yapmış diye bir baktım. Trabzonspor'da 2013-2015 yılları arasında 30 ay yani 2,5 yıl başkanlık yapmış İbrahim Hacı Osmanoğlu. 45 futbolcu transfer etmiş, 60 milyon euro bonservis bedeli harcamış. 2,5 yılda 45 transfer yapmış İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor başkanlığı döneminde. 60 tane de pardon 60 milyon euro para harcamış. Oscar Cardozo, Jose Bosinqua, Florent Malouda, Mayet Varis, Kevin Costand, Kyle Medyani, Mustafa Yatabare, Stepan Embiid, Marco Marin, Douglas Franco, Papadopoulos, Luis Cavani böyle liste devam ediyor. Yerli oyuncularda Mehmet Ekici, Özer Hurmacı, Erkan Zengin, Aykut Demir, İshak Doğan, Sefa Yılmaz gibi isimler var. Hacı Osmanoğlu döneminde yapılan 45 transfere karşılık satılan oyunculardan yalnızca 18 milyon euro gelir elde edilmiş. Yani transferde 42 milyon euro açık vermiş İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlık döneminde. Mayıs 2023'te başkanlığı devralırken Trabzon'un borcu 175 milyonmuş. Görevi devrettiği 2015 yılının sonbaharında ise kulübün borcu 400 milyona çıkmış. 30 ayda hiç kupa kazanamamış İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani kendisi yapmamış bunu.
Şu an işte burada da bir problem var. Yıldırım Demirören Beşiktaş'ı borç batağına sürükledi. Beşiktaş tarihinin harcama konusundaki en yüksek harcama yapan ismiydi Yıldırım Demirören. Böyle çok yüksek meblağlı bonservis bedeli transferler de vardı. Sonra federasyon başkanı oldu. Yani sanki böyle sanat dünyasından gelmiş gibi, hiç daha önce sporda yer almamış gibi kulüplerin harcamalarını eleştiriyordu. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklamasını görünce de benim aklıma bu geldi. Yani İbrahim Bey 2,5 yıllık Trabzonspor başkanlık süresinde 45 transfer yapmış, 60 milyon euro bonservis ödemiş, 18 milyon euroluk satış yapmış. 30 ayda hiçbir kupa yok. Yapılan 45 transfer. Vaktinde siz bunu yapmamışsınız. Federasyon başkanı olunca direkt şey değişiyor, söylem değişiyor. Bu da bana çok samimi gelmiyor açıkça. Yabancı kuralı konusunda seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12 artı 2 yabancıydı. 10 artı 4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. Bu doğrultuda devam ediyoruz diyor. İtiraz eden arkadaşlara yayın geliri konusuna şöyle değinmiş. İtiraz eden arkadaşlara söyledim. Tahkime itiraz olmadı. Avrupa'yı örnek alıyoruz ya hep. İngiltere'de eşit dağıtım %50. Fransa'da, İtalya'da %50. Almanya'da %53. İspanya'da %50. Bizde %37, %11 diğer kriterler diye şampiyonluk başına para zaten Şampiyonlar Ligi ilk 5'te bitiriyor. Yani zaten Şampiyonlar Ligi ilk 5'te bitiriyor diyor bu takımlar. Mükafatını alıyorsun. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz %11'i alıp %37'nin üzerine koyduk. Anadolu takımlarını rahatlatmak için demiş. Süper Lig'deki çift sözleşme konusu bu aslında Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ziyade eski federasyonların problemi. Özellikle alt liglerde çok var. Zaman zaman sizlerle paylaşıyorum değerli dinleyenler. İşte ikinci ligde, üçüncü ligde kulüpler vergi vermemek için federasyona gönderdiği sözleşmeyi asgari ücretten yapıyor. Oyunculara 2 milyon alıyorsa diğer parayı kayıt dışı olarak veriyor. Ne oluyor? Bu işte kulüp vergi vermiyor, oyuncu da vergi vermiyor. Olan bizim gibi insanlar oluyor. Daha maaşımız cebimize girmeden kesintiler hepimizin yaşadığı bordrolu çalışanlar için bir durum. Tabii ki biz vergimizi verirken onlar da vergilerini versin istiyoruz. İbrahim Hacı Osman'ın yaptığı güzel bir şey var burada. Artık bundan sonra Süper Lig'de de Trendyol birincilik, ikincilik, üçüncülükte de çift sözleşme olmayacak. Kulüpler oyuncuya normalde sezon içerisinde ne kadar para veriyorsa o sözleşmeyi federasyona bildirmek zorunda. Bu konu hakkında da şöyle devam etmiş. Talimatları değiştirdik. İkinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA ve FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezaları olacak. Asgari ücretli oyuncu yoktur Süper Lig'de. Amatör Lig'de bile yoktur diyor. Yani burada kamuoyunu insanları kandırmasınlar diye devam etmiş. Ve bahis konusu Türk futbolunda geçen yıl Ekim ayında başlayan yasa dışı, yasal şikeyi kapsayan bir soruşturma var ve devam ediyor bu konu. Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin üçte biri gitti, yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğumuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olur. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapmıyoruz. Kainatın efendisi yapıyor demiş. Ez cümle olarak şöyle bitireyim bu kısmı. 7000 küsür yönetici var. 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1,5 ay takibi sürer. Süreç bitmedi. Şu an kulüp başkanı, yöneticiler, kulüp sahipleri araştırılıyor. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık. Sonuna kadar da gideceğiz. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o çıkardı bizi yola. Git futbola başkan ol, dünya şampiyonu olalım dedi diye de böyle bir iddiası var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ve imar konusu biliyorsunuz bu kamuoyunda yine çok tartışılan bir konu. Neydi bu? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Bodrum'da bir proje yapmak istediği. 1000-1500 civarı, 1000-1500 arasında çok ciddi fark var bu arada, öyle bir söyledim ki villa yapılması gündemde bir araziye. O arazinin imarı konusunda bir tartışma vardı.
Ve hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sırf

0: kendi menfaati için federasyon başkanı olduğu ve bu arazi işini çözmek için federasyon başkanı olduğu, hatta bu iş içinde eski Ahmet Davutoğlu başbakanken danışmanı olan Yusuf Merk, yani Yusuf neydi, hemen bakıyorum. İşte Yusuf Bey diyeyim. Yusuf Bey'i kendisine danışman yaptığı yönünde kamuoyunda ciddi iddialar vardı. Bu da sorulmuş bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Ahlak başka bir şey, bilgiyle konuşmak başka. Bu konuyla ilgili ahlaksızca konuşan insanlar var. Oranın imar sorunu var. Milli duyguları karıştırıyorlar, diyorlar diyor. Belediye orada imarı 1988'de vermiş. 88'den beri imar var. Etrafı ev dolu. 11 bin dönüm, biz 5 bin dönümünde başlayacağız. Tapulu yer burası. 88'de imara çıkmış, koruma alanları ayrılmış. Bizim projenin flamingo alanı ile ilgisi yok. Orada sanayi kuruluşları var. Onlara kimse bir şey demiyor. Proje bittikten sonra oraya çevre ödülü verecekler. O kadar hassas davranıyoruz demiş. Kuşların daha iyi barınması için yeni imkanlar yaratıyoruz. Tabiat varlıklarıyla beraber alanın eski haline dönmesi için çalışıyoruz. Ben orayı yapacaktım. Para ne için lazım? Ben sonra TFF başkanı oldum. Öyle oldu. Bu kimi neyi ilgilendiriyor? Milli duyguları kullanıyor diyenlere belediye orada diyor. Böyle bir eleştiri de var İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Ben milli duyguları kullanmıyorum diyor. Oranın imarı da açık. 1988'de imarı çıktı. ÇED davası da yok. Biz altyapı sorununu da çözdük oranın. Tam çevreci proje yapıyoruz. 18 seneden beri var orası. Futbolculara hediye veriyorum diye imar mı verecekler bana? Bu kadar ahlaksızlık olmaz demiş. Kamuoyunda da böyle bir algı oluştu ister istemez. İbrahim Hacı Osmanoğlu Dünya Kupası'na katılırsak futbolculara, her futbolcuya o projeden bir daire vereceğini söylemişti. Bu da tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu projede izinleri almak için milli takım oyuncuları kullanıyor yorumlarına sebebiyet vermişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu eleştirilere de yanıt vermiş oldu. Şimdi çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
2: kredi? Radyo Spor!
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla programa başlamıştık. Mesajlarla devam edeceğim. İbrahim Bey'in birkaç önemli cümlesi daha var, onu da aktaracağım ama Ahmet Bulut diye bir dinleyicimiz var. Böyle sürekli bana eleştiren mesajlar atıyor. İşte isim telaffuzu konusunda yok Davinson diyormuşum, yok Hakan Safi diyormuşum. Ahmet Bey, dünyada tek takıldığınız şey bu olsun ya. Bana da yurt dışına falan gittiğimde Ayhan diyorlar mesela. Ayhan demiyorlar yani. Bu telaffuz kısmında çok sonuçta bizim ismimizi de Danimarkalı, Alman bizim gibi okumuyor yani. Buna bu kadar takılmayın, dert etmeyin yani. Amsterdam'dan iyi akşamlar. Girişte TFF başkanıyla başladınız. Size sorum, meslektaşlarınızın soruları sizi tatmin etti mi? Benim düşüncem soruların ısmarlama sorular ve de kabadayı edasıyla verilen cevaplara keşke hiç olmasaydı denilecek bir söyleşi oldu demiş. Yaşar Bey yazmış. Ya oradaki meslektaşlarımızı da yani Hilmi Sever'i çok severim. Çok da değerli bir gazetecidir. Diğer kişiyi bilmiyorum, tanımıyorum ama yani sorulması gerekenler soruldu ama burada şöyle bir durum da var. Yani bu, ben bugün programı izledikten sonra şu aklıma geldi, ne yalan söyleyeyim. Kötü niyetli de diyebilirsiniz. Bu proje konusunda ısrar ediyor. Yani aslında programın temel amacı sanki işte bir sezon değerlendirmesi gibi olmuş ama asıl özne Bodrum'daki proje. Çünkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu 1-1,5 yıldır uğraşıyor projeye başlayabilmek için ve birçok engelle takıldı. Artık bürokratik engeller, çevre konusunda engeller. Çok da vakıf değilim. Tabii Bodrum'da ciddi bir su sıkıntısı varken böyle bir proje tekrar işte bir sürü yeni bina, bir sürü yeni insan, çok ihtiyaç mı, elzem mi? Onu da bilmiyorum. İşin inşaat kısmında da çok yani vakıf değilim. İzledikten sonra o soru sorulduğundan dolayı benim aklıma o geldi. Yani aslında özne Bodrum'daki proje. Yani işte lig bitince böyle bir değerlendirme yapıp orada da kamuoyunu bir aydınlatmış oluruz. Edasıyla yapılmış bir program gibiydi. Sorulması gereken soruların hepsi de soruldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na işte ligle lig konusundaki tartışmalar, hakem tartışmaları, yabancı kuralı, milli takım. Dolayısıyla yani ama işte Bodrum projesi, villalar biraz olayın rengini değiştirdi benim nezdimde. Vincenzo Montella konusunda bir açıklaması var. Milli takım başındayken Roma'dan bir teklif aldı ama kabul etmedi diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Roma'ya gitmeyen hiçbir yere gitmez diye eklemiş. Yine şampiyon yapma gücüm olsa Trabzonspor'u yapardım diye de Trabzonsporlu olması, Trabzonspor'un eski başkanı olmasından kaynaklı eleştirilere de yanıt vermiş oldu. Biz bu Icardi ile ne yapacağız demiş dinleyicimiz. Galatasaray kısmına birazdan geleceğim. Icardi ile ilgili de haberler var. Onu da paylaşacağım. Nihat Çetin yazmış, federasyon başkanına sakın ha ya neden cevap vermediniz, bir kulüp başkanının tehdit gibi söylemi karşısında zan altında kalmış gibi olmadınız mı diye sormalarını beklerdim demiş. Çok güzel bir soru Nihat Bey'e, katılıyorum, bu mutlaka sorulabilirdi. Yani ondan sonra da Galatasaray'a bir cevap vermedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Acaba neden vermedi? Bir basın toplantısı olduğunda bunu herhalde meslektaşlarımız soracaktır. Fırsatını bulursam, gidebilirsem ben de sorarım. Ama evet, Nihat Bey'e katılıyorum. Bu sorulması gereken bir soru İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Yarış vakti mi geldi? Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
12: Happy Sigorta. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Kullarından çıkmadığı 7 numaralı Araslı torunu henüz koşuya başlamadı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 5 numaralı Gündüz Düşü oldu. İkincilikte dışında 10 numaralı Genç Mimar yer tuttu. Bu ikilinin bir boy kadar gerisinde 3.likte 9 numaralı Social Distance. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Günçe Kız. Bunun 2 boy kadar gerisinde içte izlediğimiz Safkan. Bu metlerde 1 numaralı Çağlayan Şelale. Onun hemen içinde 11 numaralı Kuru Çay. Bunun 2 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz Safkan. 2 numaralı Pak Herif. Onun bir boy gerisinde içte şimdi 3 numaralı Subike. Subike'nin de 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Lavin Fırtınası şeklinde 1100 metre startleri geçiriyor. Liderlik 5 numaralı Gündüz Düşü'nde. İkincilikte hemen dışında 10 numaralı Genç Mimar var. Bu ikilinin 7-8 boy kadar gerisinde ortada 4 numaralı Günçe Kız. Hemen içinde 9 numaralı Social Distance. Bunun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Lucia. Onun 1.5 boy gerisinde işte 1 numaralı Çağlayan Şelale. Dışlarında 8 numaralı Lavin Fırtınası'nın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 5 numaralı Gündüz Düşü de ikincilikte dışarıda 10 numaralı Genç Mimar yer tuttu. Bunun 1.5 boy gerisinde bariyer dibinde 9 numaralı Social Distance. Hemen dışına sokuldu şimdi 4 numaralı Günçe Kız. 1.5 boy kadar gerisinde kaldı 3 numaralı Subike. Bunun 1 boy gerisinde işte 1 numaralı Çağlayan Şelale. Dışlarında 2 numaralı Pak Elif'in ataklarıyla Safkanlar Düzlüğe doğru ilerliyor. Liderlik 9 numaralı Social Distance'a geçti. İkincilikte hemen dışına 4 numaralı Günçe Kız. Atakları var bariyer dibinde 1 numaralı Çağlayan Şelale. Bunun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Rusya'nın ataklarıyla Safkanlar Düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 9 numaralı Social Distance önde çıktı. İçte 1 numaralı Çağlayan Şelale'nin atakları var. Dışlarında 4 numaralı Günçe Kız. Bunların hemen içinde 3 numaralı Suviken'in ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor liderlik. Şimdi 1 numaralı Çağlayan Şelale'ye geçti. Bariyer dibinden 3 numaralı Suviken gelmeye çalışıyor. Dışlarında 9 numaralı Social Distance tazelemeye çalışıyor. Son 100 metre 3 numaralı Subike öne geçiyor. Subike farkı 2 boy yapıyor. Subike kazanıyor. 1 numaralı Çağlayan Şelale koşudan 2. olarak ayrılırken 9 numaralı Social Distance koşudan 3. olarak ayrıldı. Koşuyu 3 numaralı Subike Uğur Levent de kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
16: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.02 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Birkaç mesajla bu bölümü bir tamamlayacağım. Kulüplerin böyle bol keseden harcamaları, üstüne vergi vermemeleri gerçekten bizim gibi gece gündüz çalışıp zar zor geçinen insanları üzüyor. Ben kendi adıma hakkımı helal etmiyorum çünkü ben senede ciromun yarısını vergi veriyorum. Yetmiyor, vergi dairesi çağırıp tekrar sorguluyor demiş. Ya bu ülkede bu gerçekten ciddi bir sorun. Yani işte dinde de çok nettir o tabir, işte bana kul hakkıyla gelmeyin der yaradan. Yani işte kul hakkı ve kalp kırma konusunda iki önemli suçu günahı dile getirmiştir net bir şekilde. Bu hassas ve insanları üzen bir konu. Türkiye'de de bu arada vatandaş olarak gerçekten çok fazla vergi veriyoruz. Geçen yılın ilk 9 ayında 163 milyar dolar vergi vermişiz ya. 2025'in ilk 9 ayında. Sonrasına bakamadım. Burada da tabii işte bazı büyük şirketlerle alakalı da böyle sıkıntılar gündeme geliyor. Vatandaş olarak işte giydiğimiz kıyafette, markette alışveriş yaparken, elektriğe, suya, doğalgaza, her şeyin vergisini verirken, daha maaşımız almadan, maaşımız cebimize girmeden devlete vergimiz giderken istiyoruz ki haklı olarak. Büyük kulüpmüş, küçük kulüpmüş fark etmiyor. İşte bu kulüplerin parası yok değil ya. Victor Osimhen'e 20 milyon euro veren, Ederson'a 11 milyon euro veren kulüp vergiyi de verir. Kulüplere vergi indirimi olmasın. Niye oluyor ki? İstemiyorum ben gerçekten. Yani Beşiktaş'a da olmasın, Fenerbahçe'ye de olmasın, Galatasaray'a da olmasın. Nihayetinde tabii bu toplumda da ister istemez böyle bir şeye sebebiyet veriyor. Bu adaletsizlik duygusu insanı yıpratan, yoran bir şey. Bazı büyük şirketler için de duyurdu işte şu şirketin şu kadar vergisi silindi falan diye. Beni de çok rahatsız ediyor bu. Hani Müslümansak, Müslüman bir ülkede yaşıyorsak kul hakkına girmeyelim. Hep hiçbirimiz girmeyelim. Kurumlar da girmesin, kişiler de girmesin. TFF başkanının açıklamalarını ağam bizimle eğleniyor misali okudum demiş. Dünya Kupası'na hakem gitmiyorsa sorumluluk bende değil diyor. 2 yıldır TFF başkanı sanki benim büyük kulüplerden birinin yöneticisi X futbolcuyu kulübe ben aldım diyor kendi ağzıyla. Yani çift sözleşme var ortada. TFF başkanı yok öyle bir şey diyor. Bu konu sanırım Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu olayından bahsediyor dinleyicimiz. O konuda Fenerbahçe'yi bekleyen bir risk var. Onun altını çizeyim. Dünya Kupası'nda Türk hakem olmaması bizim sorunumuz değil. Eskiden gelen sorun diyor. Elimizde bir tek elit hakem var. Halil Umut Meler diyor. Doğru. Derbide Yunanistan'a güvenip Yunan derbisinde Halil Umut Meler'e verdi. Sen niye güvenip o derbiye Yasin Kol'u atadın demiş. Ya bu Yasin Kol konusunda çok da konuştum. Bazen acaba diyorum çok mu abartıyorum ama yani Yasin Kol hakemlik performansına bakacak olursak Süper Lig'deki 8 derbinin 6'sını yönetecek bir maç değil. Ya birine verirsiniz hadi maksimum 2 olsun. Ya asla böyle bir performans koymadı ortaya. Ben açık söyleyeyim yani Yasin Kol Trabzonlu olduğu için bir şey görüyor yani özel muamele görüyor Merkez Hakem Kurulu federasyon nezdinde. Korunuyor gibi, onun önünün açılması konusunda yol veriliyor gibi hissediyorum. Bu his sadece bende yok yalnız ya, milyonlarca insanda var. İleride çok daha iyi hakem olur, bilebilir belki de yani zaman içerisinde tecrübe de kazanabilir. Ama şu anki hakemlik performansıyla Yasin Kol'un Süper Lig'de 6 derbi yönetecek bir performansı yok ortada. Bir hakemlik otoritesi yok, hakemlik içgüdüsü de yok. Yani orada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir kıyağı var gibi hissediyorum. Yani inşallah yanılıyorumdur. Allah aşkına başkanı bırakın demiş. Evet İbrahim Hacı Osmanoğlu kısmını kapatacağım ama bugünün en önemli konusuydu. Malum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da birçok konuya açıklık getirdiği için gündemde sakinken bu konuları ele almak istedim. Şimdi hemen buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da bir hareketlilik var. Yönetim tam dün emin olarak bir karar vermiş değil gibi. Aslında dünkü yönetim kurulu çıkan toplantısında Sergen Yalçın'la devam etme düşüncesi vardı ama Bugün basına yansıyan haberlerde ise tablo biraz daha değişiyor gibi. Ligde ve kupada sezonu hüsranla tamamlayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu taraftarların istifasını istediği teknik direktör Sergen Yalçın'la yıla devam kararı aldı. Ancak siyah beyaz yönetim yeni sezon öncesi teknik heyet ve idari kadroda değişikliğe gidecek. Bu doğrultuda futbol koordinatörü Serkan Reçber ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç gazetesinin haberinde transfer döneminde transfer çalışmalarında aktif rol oynayan 51 yaşındaki futbol adamının yeni sezonda saha kenarında olmayacağı öne sürüldü. Haberin detayında yönetimin saha kenarında daha çok eski futbolculardan oluşacak bir profesyonel ekibi bırakmayı düşündüğü aktarılmış. Planlama kapsamında Joseph de Souza'nın teknik heyete dahil edilme ihtimali var. Beşiktaş yönetiminin 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın hocalığını yaptığı şampiyon kadroda yer alan 3 sezon boyunca siyah beyazlı formayı giyen 37 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcunun tecrübesi ve liderlik özelliklerinden faydalanmak istediği düşünülüyor demiş haberde. Bugün bir başka yerde okudum. Şenol Güneş'in adaylar arasında olduğu, eldeki kadroya yapılacak takviyelerle Beşiktaş'ı daha üst sıralara taşıyacağı noktasında bir haber vardı. O gün Şahinoğlu da hatırlayacaksınız Sabah gazetesinde kendisi haberleriyle okuyorsunuz o günün haberlerini Sabah gazetesinde. Beşiktaş'ın son 5 sezonunu özetleyen bir haber yapmış. Beşiktaş son 5 sezonda 71 futbolcu transfer etmiş. 71 transfer. 225 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. 10 teknik direktörle çalışmış, 4 sportif direktörle çalışmış ve bu sürede rakiplerinden 129 puan fark yemiş. Fenerbahçe, Galata ve Galatasaray'da. Bu da aslında o istikrarsız tablonun en belirgin özeti. 71 transfer, 5 sezonda 225 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş. 10 teknik direktörle çalışmışlar. 4 sportif direktörle 129 puan fark yemişler. Hani Şenol Güneş ismine çok fazla bir şey denmez diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'taki ikinci dönemi de kötü değildi Şenol Hoca'nın. Orada da bir sabır gösteremedi. Yine Ahmet Nur Çebi dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ilk tepkide hoca ile yollar ayrıldı. Tabii o dönem Galatasaray, Fenerbahçe daha iyi kadrolara sahipti Beşiktaş'tan. Sonrasında da iyiydi ama hani o süreçte daha güçlü kadroları vardı iki takımın. Orada sonra da Beşiktaş bir istikrarsızlığa büründü. Şenol Güneş isimli herhalde bugün yine Beşiktaş taraftarı sıcak bakar diye düşünüyorum ama Beşiktaş yönetiminin de daha çok ağır basan tabloya baktığımızda Sergen Yalçın'la devam edilmesi yönünde. Vaslav Serni Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Mutsuz mu? Zaman zaman haberler çıkıyor. Vaslav Serni de bunu yalanladı. Serni ile ilgili bugün önemli bir gelişme vardı. Çekya milli takımı teknik direktörü Miroslav Kubek Dünya Kupası kadrosunu açıkladı ve Vaslav Serni'yi Dünya Kupası'na götürmedi. Bu da Çek futbolcuda büyük bir hayal kırıklığı yaratmış. Beşiktaş'taki performansı pek iç açıcı değildi. Zaten Beşiktaş'ta eleştirilen performansı sorgulanan bir oyuncuydu. Bugün bu karar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş iyi bir teklif gelmesi halinde Vaslav Serni ile yolları ayırmayı planlıyor. Uzun vadeli planlar arasında yer almıyor. Beşiktaş hem sağ açık hem de sol açık takviyesi yapacak önümüzdeki yaz transfer döneminde. Beşiktaş'a dair bir mesaj var. Şenol Güneş yapılacak transferlerle Beşiktaş'ta hani daha iddialı bir takım yaratabilir düşüncesi var. Sadık Bey'in mesajı. Yani şu an çok ilginç. Siz geçen sene yazın Sergen Yalçın'ın gelmesi için sosyal medyada işte akım başlatan taraftarlar bugün Sergen Yalçın gitsin düşüncesinde kapıldılar. Ya bir yılda çabuk değişiyor taraftarın fikri. Ben yine şu taraftayım. Yani Beşiktaş bu sezon, bu yaz transfer döneminde o Ocak ayındaki yarım kalan girişimi tamamlarsa, az önce bahsettiğim gibi işte kaleci, sol stoper, sol bek, iki tane kanat oyuncusu, bir forvet takviyesi yaparsa ve bu oyuncuların en az 3-4 tanesi de üst düzey, üst seviye kalitede olursa Beşiktaş için durum farklı olabilir. Burada Sergen Yalçın'ın da düşünmesi gereken niye taraftarın bana güveni azaldı kısmı olacak. Hoca da yaz tatilinde buna kafa yorması lazım diye düşünüyorum. Asla hani Sergen Yalçın kötü hoca demek istemiyorum ama şu ana kadarki süreçte de işte o umut konusunda Beşiktaş umudu aşılayamadı.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin

0: gerekiyor diye bir dinleyicimizin mesajı var. Onu da paylaşmış olayım. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'de seçime dair bugün neler yaşandı onları paylaşacağız. Hakan Safi İtalya'da bir dizi temaslarda bulundu. Antonio Conte ile temas kurduğuna dair bir haber var. Conte'nin de Napoli ile sözleşmesi devam ediyor diye biliyorum. Bir yandan da bakacağım şimdi. Sanırım Beril Bök'e telefon attım. Hemen Beril'e gidelim. Beril merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar diliyorum dinleyicilerimize de iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Artık 3 haftalık bir süre var Fenerbahçe'de başkanlık seçimine. Adaylar, 2 aday, büyük ihtimalle seçimde 2 aday yarışacak. Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi başkan olacak. Bugün sende yeni bir bilgi var mı? Adaylar ne tür çalışmalar yapıyorlar? Özellikle Hakan Safi cephesinde İtalya'da hem Milan kulübünün oyuncuları hem de teknik direktör konusunda Napoli'yi çalıştıran Conte ile bir temas kurduğu yönünde çıkan haberler var. Sendeki bilgilerle de programa başlayalım.
1: Ayhan, senin de söylediğin gibi çok büyük bir sürpriz olmazsa eğer Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde yeni başkanını seçeceği kongreye iki adayla gidecek. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım olacak bu iki aday. Büyük bir sürpriz olmazsa diyoruz çünkü 22 Mayıs tarihinde son listeler teslim edilecek ve
0: 10 gün daha var
1: adaylar
0: yani.
1: da nasıl?
0: 10 gün daha var önümüzde.
1: Evet, önümüzde 10 gün daha var ama tabii ki bu 10 gün içerisinde hem 19 Mayıs'ı düşünecek olursak hem de sonrasındaki bayram tatilini düşünecek olursak adayların önünde 3-4 haftalık bir seçim süreci değil, çok daha kısa bir süreç var. Bu yüzden çalışmalarını aslında hızlandırmaları gerekiyor. Burada Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin ayrıldığı nokta biraz o gibi görünüyor. Aziz Yıldırım biraz daha kongreye yönelik, daha temaslı bir iletişim yürütürken bu seçim sürecinde Hakan Safi biraz daha kadro planlaması, takımı kurma, teknik direktör ve futbolcular anlamında biraz daha kendi başına hareket etme noktasında kongreden uzak bir iletişim yürütüyor diyebiliriz. Senin de söylediğin gibi İtalya'ya bir çıkarması oldu Hakan Safi'nin. Burada hem teknik direktör adaylarıyla hem de futbolcularla çeşitli görüşmeler yaptığı söyleniyor ama tabii ki şimdilik daha görüşme aşamasında. Bunun bir ön protokole dönüşmesi için kendi yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarıyla da bir karar vermesi gerekiyor. Burada yönetim kurulu listelerinin oluşturulabilmesi de bu süreçte önemli olacak. Ama şunu da söyleyelim, şunu da ekleyelim. Aziz Yıldırım dün katıldığı bir dernekte yaptığı konuşmada şunu ifade etti. Teknik direktör ve futbolcu kısmındaki çalışmalarımızı seçimden sonra açıklayacağız. Bir isim vereceksek eğer bu seçimden sonra açıklayacağız dedi bu isimleri. Aslında çalışma yapılmadığı anlamına gelmiyor. Teknik direktör ve futbolcu konusunda, kadro planlaması konusunda tüm hızıyla devam ediyor Aziz Yıldırım tarafından çalışmalar. Ama seçimden önce bir seçim kozu olarak daha önceki yıllarda yaptığı gibi hatırlarsınız 2024 seçiminde Jose Mourinho'yu getirmek istediğini söylemişti Aziz Yıldırım ve bunun üzerine Ali Koç Jose Mourinho ile anlaşma yapmıştı. Bu sezon böyle bir, bu seçim döneminde böyle bir strateji tercih etmiyor Aziz Yıldırım tarafı. Ama diğer tarafta Hakan Safi seçimden önce getireceği futbolcuları ve çalışacağı teknik direktörü açıklayacaktır kongreye.
0: Beril, Aziz Yıldırım cephesinin böyle bir strateji ile ilerlememesinde acaba takımın başına Aykut Kocaman'ı getirme ihtimali yatıyor diyebilir miyiz?
1: Takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilme ihtimalini düşük görüyorum. Yalnızca Aziz Yıldırım tarafında değil, Hakan Safi tarafında da. Her iki başkan adayının da getireceği ismin Aykut Kocaman olmayacağını düşünüyorum. Zannediyorum ki burada Aziz Yıldırım'ın izlediği stratejinin temelinde Aziz Yıldırım'ın kongreye, Fenerbahçe camiasına bir şey ispatlamak zorunda olmaması yatıyor. Çünkü Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım'ın neler yapabileceğini, neler yapmayacağını, hangi futbolcuları getirebileceğini, hangi teknik direktör profili, vizyonuna sahip olduğunu zaten bildikleri için geçtiğimiz sezonlarda, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ve daha öncesinde Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıllık süreçte Fenerbahçe taraftarı ve camiası Aziz Yıldırım'ı tanıdığı için Aziz Yıldırım bir seçim kozu olarak bunu öne sürmeye gerek duymuyor. Diğer tarafta

0: Hakan Safi'nin buna ihtiyacı var. Çünkü Hakan Safi son birkaç yıldır camiada tanınan bir isim. Ali Koç'un yönetimiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarları kendisini tanıtmış bir isim. Ve şu anda ne yapacağı ve neler yapabileceği potansiyeli çok da fazla bilinmiyor. Sadece hayal edilebiliyor. Bu hayali de büyütmek Hakan Safi'nin elinde. Yaptığı görüşmelerle neler yapabileceğini taraftarlara ancak çalışacağı teknik direktörle ya da kadroya katacağı futbolcularla gösterebilir. O yüzden Hakan Safi bunu bir seçim kozu olarak kullanabilir ama Aziz Yıldırım'ın bu seçim kozuna ihtiyacı yok.
1: Oyuncular üzerinde şimdi yabancı kuralı değişti. 10+4 oldu. Bu kapsamda da Fenerbahçe'nin elinde 3 oyuncu var. Archie Buran, Nene ve Sidiki Şerif. Çıkan haberlere baktığımızda bu 3 oyuncunun da yazın satılması gündemde. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yabancı kuralı konusundaki tavrının federasyon nezdinde netleşmesinin ardından Fenerbahçe transferde bu oyuncular hakkında farklı bir yol izleyebilir mi takımda tutma anlamında?
0: Fenerbahçe'nin zaten elden çıkarması gereken çok sayıda oyuncu var. Hem takıma katkı anlamında hem de yeni kuralla birlikte. Bu oyunculara az önce söylediğin oyunculara Jaden Osterwolde'yi de ekleyebiliriz ki Fenerbahçe'nin Jaden Osterwolde transferinden ciddi bir bonservis beklentisi var. Nene'den aynı şekilde ve Sıddık'ı Şerif'ten de son dönemlerine baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin bonservis konusunda futbolculardan elde ettiği gelirler konusunda diğer takımlara nazaran biraz daha bu süreçleri özellikle Ali Koç yönetiminde iyi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Fenerbahçe bu sisteme devam etmek istiyor çünkü paraya da ihtiyacı var aynı zamanda. Kadroya katılacak yeni isimlerin olabilmesi için kadrodan da gönderilecek isimlerin hem kural doğrultusunda hem de gelir sebebiyle gitmesi gereken oyuncular var. Bu yüzden bazı isimlerle yollar ayrılacak tabii ki. Burada Ederson'un durumu önemli. Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde. Ederson'un da Brezilya'ya döndüğünü ve Dünya Kupası için çalışmalarına kendi ülkesinde devam edeceğini söyleyelim. Edson Álvarez kadro dışı bırakıldı. Edson bu hafta oynanacak Eyüpspor maçında kulübede de olmayacak. Sakatlığını atlatmıştı ama teknik ekip kararıyla, yönetimle ortak karar tabii ki, kadro dışı bırakıldı. O yüzden Edson Álvarez'le de yollar ayrılacak. Bu anlamda baktığımızda Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon bu sezon forma giymiş isimlerin neredeyse yarısının Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmayacağını söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe'de Süper Lig'de sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi. Hafta sonu sezonu tamamlayacak. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun son yıllarda. Bu sezon üzerinde şu an lider Galatasaray'la puan farkı 4. Şampiyonluk da gelebilirdi. Senin gözleminle, senin gözleminde Fenerbahçe bu sezon neyi eksik yaptı da bu fırsatı değerlendiremedi? Bunu sormak isterim size.
0: Fenerbahçe aslında bu sezon eksik yaptığı şeylerin yanı sıra yanlış yaptığı da çok fazla şey oldu camia olarak. Özellikle geçtiğimiz sezon Ali Koç yönetiminin Haziran'da yapması gereken, camianın tepkileri üzerine Haziran'da yapması gereken seçimi Eylül ayında yapması ve kadro kurulmuşken, teknik direktör değiştirilmişken, Jose Mourinho'nun gönderilmesi, yeni teknik direktörün yeni yönetime bırakılmaması ve dayatılması diyeceğim bunu, Ali Koç yönetiminin Saadettin Saran yönetimine Domenico Tedesco'yu ve ekibini dayatması ve sonrasında takımın bir türlü toparlanamaması, bir ivme yakaladı derken kadro dışı kararları, Domenico Tedesco gelir gelmez aldığı kadro dışı kararları, Gökhan Gönül'ün ayrılması, hepsini üst üste koyduğumuzda Fenerbahçe'de çok şey yanlış yapıldı. Bunu sadece bir isme, bir yönetime, bir hataya, bir karara bağlamak çok doğru değil. Burada herkesin bir payı var. Fenerbahçe'nin başına gelmeyen hiçbir şey kalmadı bu sezon. Yönetimi değişti, teknik ekibi, teknik direktörü, futbolcusu. O yüzden totale baktığımızda Fenerbahçe'nin de eksik yaptığı, Fenerbahçe yönetiminin de eksik yaptığı şeyler vardı. Bir önceki yönetimin hataları vardı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe takımının santraforsuz bırakılması, yalnızca Sıddık'ı Şerif'le devam edilmesi zaten en önemli etkenlerden biriydi şampiyonluğun kaybedilmesinde. Çünkü rakip Galatasaray birçok kez Fenerbahçe'ye sundu şampiyonluk ihtimalini ama Fenerbahçe her defasında elinin tersiyle itti. O yüzden bu sezon geride kaldı. ve bu sezonu 4 puan, bu hafta özelinde söylüyorum, Eyüpspor ve Kasımpaşa maçlarını oynayacak her iki takımda, ama 4 puan gerisinde tamamlaması bile bir mucize gibi görünüyor şu an Fenerbahçe'nin son 8-9 ayda yaşadıklarına baktığımızda.
1: Beril, bir dinleyicimizin sorusu var. Süleyman Bey sormuş, sana sormamı istemiş. Beril Hanım, Fenerbahçe seçimlerinde kimi daha önde görüyor diye.
0: Fenerbahçe seçimlerinde şu anda mevcut konjonktürde Aziz Yıldırım bir adım daha önde görünüyor. Çünkü hem kendi kemik oyuyla gelen bir Aziz Yıldırım var. Camianın başarılarına aşina olduğu bir Aziz Yıldırım var. Her ne kadar son döneminde 3-4 yıllık süreçte 2016-2018 arası, özellikle son 2 yıldaki camiayla yaşadığı kopuş, taraftarla yaşadığı kopuş, kongreyi tahmin edememesi ve girdiği 2018 seçiminde 4000 oy almasını bir kenara bırakacak olursak, Fenerbahçe'nin özlem duyduğu, kongrenin özlem duyduğu bir dönem vardır ki bu da Aziz Yıldırım'a ait olan dönemdir. O yüzden şu anda avantajlı olan Aziz Yıldırım gibi görünüyor. Ama bu önümüzdeki haftalarda her iki adayın da yönetim kurulu listelerini açıklaması ve Hakan Safi'nin kuracağı kadroyu ve ilerleyeceği, birlikte yol alacağı teknik direktörü açıklamasıyla bir anda değişebilir. Seçim akşamı, kongre akşamı, 6 Haziran akşamı konuşmalar yapıldıktan sonra değişebilir. %25-30'luk bir kısmı kongrenin bir anda diğer adaya kayabilir. Çünkü 2024 seçimlerinde böyle olmuştu. Her ne kadar Aziz Yıldırım biraz önde götürüyor gibi gözükse de 6 yıllık bir yıpranmışlığın üzerine, Ali Koç'un kötü yönetiminin üzerine yapılan konuşmalar, Aziz Yıldırım'ın kendisine hakim olamaması, Acun Ilıcalı faktörü, Jose Mourinho kozu, bunların hepsi bir araya geldiğinde son akşam 2024 seçimlerinde her şeyin belirleyici olduğu akşam olmuştu. Bu seçimde de öyle olabilir. Şimdilik Aziz Yıldırım önde görünüyor ama her an her şey değişebilir.
1: Beril Böke ile Fenerbahçe'nin hem seçim hem de futbol takımının gündemini konuştuk. Beril, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Birkaç mesajla devam edeceğim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Aykut Hoca'dan başka kimse yok mu yerli olarak demiş. Yani yerli olarak şu an Türkiye'de ben Aykut, Abdullah Avcı ile Nuri Şahin geliyor aklıma. Aslında Sergen Yalçın iyi bir kadro olsa elinde Fenerbahçe'de, hani Fenerbahçe'nin para harcama bütçe olarak limiti daha yüksek Beşiktaş'a göre. Sergen Yalçın da olabilir yerli olarak, ama o da işte Beşiktaş'ta son 2021'deki şampiyonluğun ardından hani bir büyük takım çalıştıracak performans da koymadı. Şu an Beşiktaş'ta da eleştiriliyor. Abdullah Avcı mesela Trabzonspor'u şampiyon yapsa bile, hani bugün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın başına gelse, çok tartışılacak bir isim değil gibi bence. Birkaç mesajla devam edelim mi? Türkiye'de maalesef her takımda ciddi transfer oburluğu ve açgözlülük söz konusu. Teknik direktörler eldeki kadroları değerlendirmek yerine yeni oyuncular talep ediyorlar. Bu da kulüplere ciddi maddi kayıplara yol açıyor demiş dinleyicimiz Ali Bey yazmış. Basit bir örnekle seneye Fenerbahçe'nin kaleci, santrofor ve stoper ile transferi kapatması gerekir. Aksi halde 2 sene sonra 50 futbolcu alır diyor. Şimdi Barcelona'ya bakıyorum. Hansi Flick 2024'te geldi takımın başına. Geldikten sonra böyle çok büyük bir transferi yok. Çoğu altyapıdan çıkan oyuncularla 2 yıldır La Liga'da şampiyon yapıyor takımı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finali son anda kaçırdılar. Yarı finale çıkmayı başarmışlardı. Orada da başarılı bence mevcut kadroyla. Hansi Flick geldi de direkt şey demedi ya, bu takımı ben kurmadım. Barcelona şu an oyuncu grubuna baktığımızda hakikaten çok fazla genç oyuncu var. Arka taraf falan böyle çok kalite anlamında düşük oyunculardan oluşuyor. Savunma bölgesi özellikle. Bizde bu şey ya, hani biz çok hocanın savunma mekanizması gibi hemen işte bu benim sistemime uygun değil. Buna da çok anlamış değilim yani, hani sanki müthiş bir sistem icat ettiniz de futbolda mevcut oyuncu grubunu beğenmiyorsunuz. O da çok ilginç geliyor bana. Beşiktaş'ın 3-4 transferi yetmez demiş. En az 10 transfere ihtiyacı var. Bak, dinleyicimiz de biraz daha işin transfer boyutuyla başarı geleceğini düşünenlerden. Hakan Safir, Rafael Leao 50 milyon euro ile her konuda anlaşıldı yazıyor demiş. Bu haberi duyunca aklıma Fenerbahçe Başkanı iken Ali Koç geldi. Bu kadar para harcayıp böyle disiplinsiz oyuncuları almanın hiçbir mantığı yok. Bir de Sayın Aziz Yıldırım, biz Fenerbahçe taraftarı olarak onu istiyoruz zaten diyor dinleyicimiz. Aziz Yıldırım'a evet biraz daha ilgi var gibi. Yine bakıyorum mesajlarınıza. Dünya Kupası'ndan sonra Sergen Yalçın da milli takımın başına geçer mi? Geçebilir diye söylemiş dinleyicimiz. Bence futbolu en iyi bilen hoca Sergen Yalçın demiş. Acaba burada ironi mi yaptı? Anlamadım tam. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal bu 200'den başka Beşiktaş ya da başka bir kulüpte hocalık yapmış teknik direktör görmek istemiyoruz demiş dinleyicimiz. Yani Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal gelmeli diyen dinleyicilerimiz de var. Şimdi yarış vakti geldi sanırım. Yarışa gidelim, ardından Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Radyo Spor.
3: Reklam.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Radyo Spor.
14: Radyo Spor, sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
15: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumunu aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'la ilgili kısa bir özet geçelim. %70'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. İkinci köprü yaka değiştirme seçenekleri. İkinci köprü Anadolu Avrupa yönü rahat. Avrupa'nın dolu yönü Hastal'dan yoğun. Köprü girişine birinci köprü Anadolu Avrupa geçişi rahat ama Zincirlikuyu'dan Perpa'ya yoğunluk var. Avrupa'nın dolu geçişinde ise Perpa'dan köprüye yoğunluk etkili. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü iyi. Avrupa'nın dolu yönü Yeni Kapı'dan yoğun. Üçüncü köprüde sıkıntı yok. Kuzey çevre otoyolu rahat durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyondan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
13: Radyo Spor.
14: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
17: Daha geride 5 numaralı Shenron da hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi True Angel da kullarında hazır. 5 numaralı Shenron kullarına yaklaştırıldı. O da şimdi içeride. Safkanlar box içerisinde. Kartveli'de ve Kocaeli'de dördüncü koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 7 numaralı hızlı görüldü. Dışına da şimdi 4 numaralı Forgive and Forget çıktı. 4 numaralı Forgive and Forget liderliği aldı. İkincilikte dışında izlediğimiz safkan 13 numaralı Natulius Run. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz safkan bu metlerde 4 numaralı Forgive and Forget. Onun bir boy gerisinde ortada 7 numaralı hızlı gör. 1,5 boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz safkan bu metlerde 10 numaralı My Rebellious Girl. Onun hemen dışında 1 numaralı Nezna Komkan'ın ataklarıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 13 numaralı Natulius Rand'ı. İkincilikte bariyer dibinde 4 numaralı Forgive and Forget onu takip ediyor. Onun 3 boyu kadar gerisinde dışta 7 numaralı hızlı gör. Hemen içinde 3 numaralı Daniska. 1,5 boy gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Arnavut kız. Hemen dışına sokuldu 10 numaralı My Rebellious Girl. Bunun 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Shenron. Shenron'un hemen dışında 6 numaralı Mi Prensesa Şükran'ın ataklarıyla safkanlar düzlüğe doğru ilerliyor. Liderlik 13 numaralı Natulius Rand'ı. İkincilikte içte 4 numaralı Forgive and Forget onu takip ediyor. 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı My Rebellious Girl. Ortalarında 7 numaralı hızlı görün ataklarıyla düzlüğe çıkıldı. Liderlik şimdi 4 numaralı Forgive and Forget'e geçti. İkincilikte dışarıda 7 numaralı hızlı görün atakları var. Bunların dışında 10 numaralı My Rebellious Girl'ün ataklarıyla son 200'e yaklaşıyor. Liderliği şimdi 7 numaralı hızlı gör aldı. Bariyer dibinden 4 numaralı Forgive and Forget tazelemeye çalışıyor. Ortalarında da 5 numaralı Shenron'un atakları var. 7 numaralı hızlı gör önde. Fark 2 boy. Hızlı gör koşuyu kazandı. 10 numaralı My Rebellious Girl koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Shenron 3. 6 numaralı Mi Prinsesa Şükransa koşudan 4. olarak ayrıldı. Kocaeli'de 4. koşuyu 7 numaralı Hızlı Gör Salih Çelik'le kazandı.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? Radyo Spor.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
20: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
21: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
20: Şampiyonlar son düzlükte.
22: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
23: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
24: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Radyo Spor.
2: Reklam.
14: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
25: Happy Sigorta.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-14-87. Galatasaray'a dair haberlerle devam edeceğim. Noelan konusunda bugün önemli bir bilgiye ulaştım. Aslında Okan Hoca ilk geldiği zaman oyuncunun hem takıma çabuk adapte olması hem saha içinde gösterdiği performans, o süreçte hatırlayacaksınız Juventus maçında çok iyiydi. Liverpool'da İstanbul'daki maçta çok iyi performans ortaya koymuştu ve direkt 11 oyuncusu olarak karşımıza çıkmıştı. Ama sonra ilerleyen dönemde İstanbul'da biraz özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlar Okan Hoca'nın oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesine neden olmuş. Galatasaray Noel Ang'ın bonservisini almak için bir girişimde bulunmayacak. Bu sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten Yasser Aspiria'da da aynı durum geçerli. O da takıma veda ediyor Kasımpaşa maçından sonra. Sasha Boy konusunda ise Bayern Münih kulübü yetkilileriyle önümüzdeki günlerde bir temas kurulacak. Galatasaray 9-10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödemek istiyor. Sasha Boy'un sözleşmesinde opsiyon 15 milyon euro, hatırlayacaksınız. 9-10 milyon euroluk bir bedel karşılığında oyuncuyu takımda tutabilir. Tabi Bayern Münih kulübü bu rakama inerse. Yunus Akgün'le ilgili de bir haber vardı bugün Galatasaray'da. Onu da paylaşacağım. Avrupa'da birçok takımın radarında olan milli oyuncu Yunus Akgün için Galatasaray şartların uygun olması halinde teklifleri değerlendirme kararı almış. Sarı kırmızılı kulüp burada minimum 20 milyon euroluk bir rakam belirlemiş. Yunus Akgün'ün eğer teklif gelirse, Burak böyle bir rakama da ulaşılırsa, 20 milyon euro seviyesinde bir rakama ulaşılırsa Yunus Akgün'ün satılmasına izin verilecekmiş. Galatasaray'da bu sezon 42 maçta 10 gol 11 asistlik katkı sundu. 25 yaşındaki futbolcu bu yazda A Milli Futbol takımıyla Dünya Kupası'nda yer alması bekleniyor ki büyük ihtimal aday kadroya alınacak. Vincenzo Montella'nın ta Adana Demirspor'dan beri tuttuğu bir oyuncu Yunus Akgün. Dünya Kupası'nda da oynama ihtimali yüksek olan isimlerden biri. Orada göstereceği performans belki Avrupa'da transferi noktasında daha böyle süreci hızlandırabilir. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray teknik heyeti de hani çok böyle vazgeçilmez bir oyuncu gibi bakmıyor Yunus Akgün'e. En azından bugün çıkan haberler bu şekildeydi. Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda ise dün akşam aslında Safa Kağan Öztürk'le de konuşmuştuk. Mauro Icardi'nin önceliği takımda oynamak istemek, yani takımda oynamak istediğiydi demişti Safa Kağan. İlk 11'de olmak istiyor, sürekli sahada olma isteği var demişti. Okan Hoca'dan da böyle bir talebi olmuş. Hatta Okan Hoca'nın sezon içerisinde de böyle bir talebi vardı Mauro Icardi'nin. Yani çift forvetle Osimhen Icardi ikisinin sahada olduğu bir düzen içerisinde oynaması yönünde. Okan Hoca tabii mevcut koşullarda oyuncunun mevcut durumu, performansı üzerinden baktığında buna pek sıcak bakmıyordu. Galatasaray'da kalma noktasında dün Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklaması dikkat çekiciydi. Yani Mauro Icardi ile biz devam etmek istiyoruz. Şartlar uygun olursa önümüzdeki günlerde oturup konuşacağız demişti ama Icardi'nin önceliği oynamak istediği bir yerde olmak. Galatasaray'da da şu anki durumuyla oynaması pek mümkün görünmüyor. Mauro Icardi ile Osimhen'in birlikte oynadığı ve çok iyi performans gösterdiği bir maç var. Tottenham maçı geçen sezon. Zaten Mauro Icardi'nin de Galatasaray'daki bu düşüş sürecini hazırlayan maçtı. O maçta çok ekstra bir performans koymuştu Icardi. Bağlantı oyununda çok iyi oynamıştı. Mauro Icardi ile Osimhen Tottenham'a karşı çift forvet olarak çıkmışlardı. Galatasaray 3-2 kazanmıştı o maçı. Icardi de yüksek efordan dolayı o maçta sakatlandı ve sonrasında sezonu kapattı. O günden sonra da zaten sağlıklı bir şekilde dönemedi. Ancak Galatasaray kulübü gördüğüm kadarıyla hemen de vazgeçmek istemiyor Mauro Icardi'den. Bir şekilde onu kadroda tutma istekleri var. Okan Hoca'nın da ona forma garantisi vermesi çok mümkün görünmüyor. En azından şu anki performans üzerinden değerlendirecek olursak değerli dinleyenler. Galatasaray'ın önümüzdeki yaz iki bölgeyi iki yıldızla doldurma isteği var. Biri stoper bölgesi, biri de orta saha 10 numara, 8-10 numara oynayabilen bir kaliteli oyuncu alma isteği var. Bir süredir Bernardo Silva bu listenin başında gelen oyunculardan biri. Portekizli oyuncuya Sözcü Gazetesi'nin haberine göre 3 yıllık kontrat teklif etmiş Galatasaray. Yıllık 15 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme. 45 milyon euro. Bonservis bedeli olmayacak tabii sözleşmesi bittiği için. 31 yaşındaki oyuncunun birçok talibi olsa da Galatasaray'ın verdiği, ödemek taahhüt ettiği ücrete yaklaşan başka bir teklif almadığı yazılmış haberde. Tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması da Bernardo Silva için cezbedici olabilir deniliyor. Yani 15 milyon euro, bugün Barcelona bu parayı vereceğini zannetmiyorum. İsteyen kulüpler, Juventus da Barcelona çok istekli, arzulu Bernardo Silva konusunda. Bu rakamlara çıkacaklarını zannetmiyorum. Yani Suudi Arabistan piyasasından ancak bu rakam verilebilir. Dolayısıyla eğer parayı tercih ederse Bernardo Silva büyük ihtimal Galatasaray'a transfer olur. Yani şöyle bir düşündüm. İngiltere içerisinde de 31 yaşına gelmiş, birkaç ay sonra 32 yaşına girecek bir oyuncuya 15 milyon eurolar verilir mi? Zannetmiyorum. Manchester City'de aldığı para da vergiler düştükten sonra 4,8 milyon euro civarı. 4 milyon, 4,8 milyon sterlin, pardon. Çok cezbedici bir teklif yapmış Galatasaray Bernardo Silva'ya. Yani bu rakamı gördükten sonra dedim, bu transferin olma ihtimali yüksek. Galatasaray'da iyi bir kaleciye ihtiyaç var demiş bir dinleyicimiz. Uğurcan'a bir şey olduğunda kaleye koyacak kimse kalmıyor diye. Yani oraya çok da büyük bir transfere gerek yok bence. Zaten Can Kat da geri dönüyor. Eyüpspor'da oynadığı maçlarda hiç de fena bir performans koymadı ortaya. Hatta Galatasaray Uğurcan'ın arkasına direkt Can Kat Yılmaz'ı koyması lazım. Onu geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Ekstra bir kaleci arayışı da var. İşte Muhammed Şengezer'le Deniz Ertaş'tı yanlış hatırlamıyorsam, Konyaspor'un kalecisi yazıldı Galatasaray'a. Uğurcan'la Can Kat yeterli, bir tane de tabii altyapıdan bir kaleci konulur. O şekilde ilerleme kat eder Galatasaray diye düşünüyorum. Şimdi Cuma akşamı etkinlikte de birçok dinleyicimiz soruyor. Aslında çok bir değişiklik yok. Galatasaray Kulübü daha önce de bunu birkaç kez duyurmuştu. Hemen onu da aktarayım. Cuma akşamı 19.05'te başlayacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları. Yine ışık, lazer görüntüleri, müzik sistemi, DJ Suat Ateşdağlı'nın bir şey olacak, yani playlisti olacak, orada çalacak. Sonra oyuncular kendi seçtikleri şarkılarla, taraftarla buluşacak ve kupayı alacak. Çok böyle ekstra görkemli bir tören olmayacak gibi Galatasaray'da. Tabii biraz da son yıllarda sürekli şampiyon olunmanın verdiği bu rehavet de diyelim. Bakalım Galatasaray taraftarı Cuma gününü nasıl geçirecek? Akşam saatlerinde Galatasaray'da kupasına kavuşmuş olacak. Pazartesiden sonra tabii milli takıma seçilecek oyuncu çok var Galatasaray'da. Davinson Sanchez'le Torreira milli takımda olmayacak. Davinson Sanchez Dünya Kupası'na gidiyor. Kiralık oyuncular zaten ayrılıyor. Victor Osimhen büyük ihtimal tatile çıkar. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'na katılamamıştı. Uğurcan, Barış Alper, yine Abdülkerim Bardakçı, Nusak Gün gibi oyuncular milli takımın aday kadrosunda yer alırlar. Geniş kadroya belki Kaan Ayhan da alabilir. Onu da uzun süredir çağırıyor milli takıma, abilik yapıyor diye Vincenzo Montella. Milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmayacak oyuncular da pazartesi itibariyle tatile çıkmış olacak. Kasımpaşa maçında da Okan Hoca Kaan Ayhan gibi Niyaga gibi oyunculara forma verecek. Son maçta sağ bekte de büyük ihtimal Sasha Boy başlayacak Galatasaray'da. Kadroda ciddi bir rotasyon olacak hafta sonu Kasımpaşa maçında. Perşembe gününe kadar antrenman da yok Galatasaray'da. Okan Hoca cumartesi akşamı şampiyonluğun gelmesiyle birlikte takıma 4 gün izin vermişti. Perşembe günü bir antrenman gerçekleştirecek Galatasaray. Cuma'da yine öğle saatlerinde bir antrenman programı var. Ardından şampiyonluk kutlaması hafta sonu da Kasımpaşa maçıyla sezonu noktalamış olacak. Suat Ateşdağlı abiyi çok seviyoruz, iyi bir Galatasaraylı ama her şampiyonluk kutlamasını da ona bırakmaktan sıkılmadı mı Galatasaray? Bir tane ünlü, kaliteli DJ bulmak o kadar zor mu demiş dinleyicimiz. Suat Bey'i tanımıyorum ama oğlu Emir Ateşdağlı'yı tanıyorum. Çok da kaliteli beyefendi bir çocuk. Arada programa da bağlıyoruz, konuk alıyoruz. Ama Galatasaray taraftarı memnun Suat Ateşdağlı'dan diyebiliyorum. Gerçi dinleyicimiz Selim Bey de yazmış. Seviyoruz iyi Galatasaray diye ama sanki orada da farklı bir yüz görmek istiyor gibi Galatasaray. Çok böyle klişe bir şampiyonluk kutlaması olduğuna dair düşünce var. Selim Bey'de olduğu gibi bazı taraftarlarda. Montella Osimhen'in milli takıma çağırsın. Nasılsa Nijerya'ya gitmiyor demiş. Olsa ne iyi olurdu be Dünya Kupası'nda değil mi? Hakikaten. Osimhen'in de Dünya Kupası'nda olmayacak olması üzücü ya. Kvaratskhelia da olmayacak Dünya Kupası'nda. Böyle harika futbolcuları izleyemeyeceğiz. Galatasaray'a dair de öne çıkan haberler bugün bu şekildeydi. Değerli dinleyenler, organizasyonun bileti de satışa çıkmış. Arda Turan'la ilgili bir haber paylaşacağım. Arda Turan, Shakhtar Donetsk bitimi 3 hafta kala Ukrayna Ligi şampiyonu yaptı. Tabii Avrupa'da farklı liglerdeki takımlarla adı da anılmaya başlamıştı. Arda Turan'a basın toplantısında, Ukrayna basında Sports'ta yer alan haber bu şekilde. Shakhtar'da kalıp kalmayacağı sorulmuş. Arda Turan şöyle diyor. Konferans Ligi yarı finali Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Pardon, basının sorusu bu şekilde diyor ki Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz, Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorun var. Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız demiş. Gazetecinin sorusu bu şekilde. Hem yorumu katarak Arda Turan'a bu şekilde bir soru yönetmiş. Arda Turan da elbette seneye de buradayım diye yanıt vermiş. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'la mücadele edecek Arda Turan.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizle ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas

İngiltere Championship'ten bir haberle devam edeceğim. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City dün akşam Millwall'la 0-0'ın rövanşında playoff yarı finali ikinci maçına çıktı. Hull City ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı deplasmanda 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Artık rakibini bekliyor. Şöyle baktığımda Championship yarı finallerinde diğer maça. Onu da hemen sizlere paylaşacağım şimdi. Hemen bakıyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bugün ise saat 22'de Southampton Middlesbrough maçı var. Southampton ilk maç Middlesbrough'un sahasında golsüz eşitlikle sona ermiş. Yani Hull City'nin Wembley'deki finalde rakibi Southampton ya da Middlesbrough olacak. Bu akşam 22'de başlayacak mücadele. Biliyorsunuz Kayseri Spor'u geçen sezon Süper Lig'de tutan bir isimdi. Jakirović. Jakirović şu an Hull City'nin başında. Ve dünkü maçtan sonra çok büyük bir sevinç yaşadı. İngiltere'deki ilk teknik direktörlük sezonu zorlu koşullar altında sergilediği muhteşem performansın ardından Wembley'de sona erecek. Kulübe geçen yılın Temmuz ayında göreve başlamıştı. Kulüpte sıkıntılar vardı. 3 transfer dönemi cezası aldılar. Sonrasında ücret kısıtlama getirildi. Bu kısıtlama kararı yapılan itirazın ardından 2 döneme indirildi transfer yasağı. Eski Bosna Hersekli milli futbolcu Jakirović, Phil Brown ve Steve Bruce'dan sonra kulübü İngiliz futbolunun en üst ligine taşıyan 3. teknik direktör olmaya sadece 90 dakika uzaklıkta demiş İngiliz basını. Hem Bosna Hersek'te hem de Hırvatistan Ligi'nde şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapmış olmasına rağmen dün akşamki Millwall maçının ardından Jakirović şöyle diyor: "Bu belki de hayatımın, futbol kariyerimin en büyük başarısıydı." diye eklemiş. "Tamam, birkaç şampiyonluk kazandım ve şimdiye kadar başarılı bir kariyerim oldu ama bu şartlar altında finale ulaşmak, kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Hep beraber bunu başardık." diyor Jakirović. Dediğim gibi Middlesbrough ya da Southampton'la Premier Lig'e çıkma maçına çıkacak. Tabii çok önemli bir başarıya imza attı diğer rakiplerine göre kısıtlı kadroyla Boşnak teknik adam. Geçen sezonda Kayseri Spor'u Süper Lig'de tutmayı başarmıştı. İkinci yarı muazzam bir performans ortaya koymuştu. Jakirović olduğu finali kaybetti. Umarım tabii ki kazanır. Sonuçta bir Türk'ün sahip olduğu takımın Premier Lig'de oynamasını temenni ederim. Ama yine İngiltere'de artık hocalık konusunda rüştünü ispatladı. Önümüzdeki yıllarda farklı takımlarda da Jakirović'i görebiliriz. Edin Dzeko ile ilgili bir haber paylaşmak istiyorum. Edin Dzeko da 40'lı yaşlarda Dünya Kupası oynamaya hazırlanıyor. Bu arada 2026 Dünya Kupası'nda ilk aday kadroyu açıklayan Bosna Hersek milli takımı teknik heyeti oldu. 148 milli maç tecrübesine sahip olan Dzeko, ülkesinin eleme turlarının H grubundaki 8 maçının 7'sinde ve playoff, yarı final ve final maçlarında forma giydi. Galler'e karşı oynanan yarı final maçında 73. uluslararası golünü atmıştı. Bosna Hersek, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 26 kişilik kadroyu açıkladı. Dünya Kupası'nda ikinci kez mücadele edecek Bosna Hersek, B grubunda Kanada, Katar ve İsviçre ile birlikte yer alacak. Edin Dzeko da Dünya Kupası tarihinde 40 yaş üzeri oynayan 12. futbolcu olacakmış sahada olması halinde. Çok da fazla isim yokmuş 40 yaş üzeri oynayan. Edin Dzeko da bu alanda hakikaten profesyonellik örneği sunuyor tüm sporculara. Yine Luka Modric ve Cristiano Ronaldo da 40 yaş üzeri oyunculardan ikisi. Dünya futbolunun iki önemli yıldızı, biri Hırvatistan'da, biri Portekiz'de. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncular. Dünya Kupası demişken Meksika
2026 Dünya Kupası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle okulların 40 gün erken kapatılması kararını iptal etti. Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, ABD merkezi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, toplu bir müzakere sürecinin ardından başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planladığı gibi 15 Temmuz'da sonlandırma kararı aldık. Erken bitirme kararından vazgeçtik diyor. Daha önce 5 Haziran'da sona ermesi gündeme gelmişti Dünya Kupası'ndan dolayı. Ancak bu değişiklik son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek olması ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır. Yani pardon ben yanlış söylemişim. 15 Temmuz'daki bitecek olan eğitim yılı 5 Haziran'a çekilmiş. 40 gün erken bitiriyor Dünya Kupası nedeniyle eğitimi Meksika. Böyle bir tasarrufa gitmişler. Öğrenciler buna çok sevmiştir diye düşünüyorum. Yani çünkü çocuklar okula pek gitmeyi sevmiyorlar.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 8 numaralı Kai Lamar'la hemen dışına sokuldu. 1 numaralı Fire at Will. Onun 2,5 boy gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Sihirli Jovanka. Hemen dışında 6 numaralı Kenji. Onun 3 boy gerisinde 3 numaralı Winning Dragon'ın ataklarıyla son 800'e yaklaşıldı. 7 numaralı Eurofighter liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 2 numaralı Beylerin Bey'i onu takip ediyor. Üçüncülükte dışlarına 4 numaralı Günün Aslanı yer tuttu. Hemen dışına sokuldu 1 numaralı Fire at Will. Bunun 3 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 8 numaralı Kai Lamar'la. Yarım boy gerisinde dışta 6 numaralı Kenji. 3 boy gerisinde işte 5 numaralı Sihirli Jovanka. Bunun 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Winning Dragon sırasıyla son 600'e giriliyor. 7 numaralı Eurofighter önde. Fark 2 boy liderliğini sürdürüyor. İkinciye 1 numaralı Fire at Will sokuluyor. Üçüncülükte 2 numaralı Beylerin Bey'i. Bunun 3 boy gerisinde 4 numaralı Günün Aslanı sırasıyla Taylar Düzlüğü'ye çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Fire at Will önde çıktı. İkincilikte bariyer dibinde 7 numaralı Eurofighter tazelemeye çalışıyor. 2 boy kadar gerisinde ortada 2 numaralı Beylerin Bey'i. Bunun dışında 4 numaralı Günün Aslanı. Bariyer dibinde 8 numaralı Kai Lamar'ların ataklarıyla son 200'e girildi. Liderlik 1 numaralı Fire at Will'de fark şimdi 5 boy oluyor daha geriden. 3 numaralı Winning Dragon'ın da atakları var. 1 numaralı Fire at Will önde. İçten 3 numaralı Winning Dragon gelmeye çalışıyor. Fire at Will koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Winning Dragon koşudan ikinci olarak ayrılırken 8 numaralı Kai Lamar'la ve 2 numaralı Beylerin Bey'i 3.lük için beraber fotoğrafı. 4 numaralı Günün Aslanı ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Kocaeli'de 5. koşuyu 1 numaralı Fire at Will Ali Mehdi altında kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Radyo Spor. Radyo
3: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
5: Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.05 oldu. Trabzonspor'da bugün yaptığı antrenman hazırlıklarını tamamlayıp Gençler Birliği maçı için başkente gitti. Yarın akşam 20.30'da Gençler Birliği ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına çıkacak. Bordo Mavili takımda 3 eksik var. Edin Visce uzun süredir sakat. Batago ve Okaç Yokuşlu'nun da tedavileri devam ediyor. Trabzon basınında çıkan haberlerde teknik direktör Fatih Tekke'nin yarınki maçta kalede Onana, savunmanın sağında Wagner Pina, savunmada Çibukele, Stefan Savic, solda Mustafa Eskiyelaç, ortalanda Olayi, Falcarelli, Muçi, hücum hattında ise Zubkov, Fakayeme ve Onaçu şeklinde sahaya çıkması bekleniyor. Felipe Augusto'nun da oynama ihtimalinden bahsedilmiş Fakayeme'nin yerine. Trabzonspor'da yarınki mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'la alakalı tabii bugün birkaç transfer iddiası vardı. Kimdi o isimleri hemen aktaracağım. Bordo Maviler bir süredir Silas Anderson ile ilgileniyor denilmiş. Trabzonspor'un oyuncu için 3 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu, kulübü 6-7 milyon euro bir beklenti içindeymiş. Silas Anderson Ocak ayında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş bir isimdi. Ve şu andan itibaren de yine Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. İsveç ligi takımlarından Häcken'da oynayan

Orta saha oyuncusu henüz 21 yaşında. Bir başka isim de Slovak golcü Tomas Bovcek, Trabzonspor'un transfer listesinde. 24 yaşındaki oyuncuyla temas kurulmuş. Bu sezon gösterdiği performans da dikkatleri üzerine çekmiş. 1.87 boyunda bu sezon 28 maçta 17 gol 6 asistlik katkı sunmuş Tomas Bobček. Trabzonspor'un yanı sıra Stuttgart, Monaco gibi takımlar da Slovak oyuncuyu istiyormuş. Tomas Bobček'ten bahsediyoruz. Ve 27 gol, pardon 17 gol, 9 asist hiç fena değil. Polonya ekibi Lechia Gdańsk'ta kariyerine devam ediyor. 24 yaşında fizikli bir oyuncu. 28 maç, 17 gol, 7 asist çok pardon. Ve Trabzonspor'da bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Vakayeme'ye bir alternatif oluşturmak isteği var. Evet, çok pardon. Umut Nayır da var orada ama bakalım Trabzonspor nasıl bir yol izleyecek.

0: reklamı ver istedim. Hadi reklama gidelim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 20.10 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Az önce sesim gitti. Çok özür diliyorum. Bazen bunu yaşıyoruz yayınlarda. Sizlerin de affına sığınıyorum. Trabzonspor'la bir haber daha paylaşacağım. Dün de bu haberi aktarmıştım. Toulouse forması giyen Yan Goho. Trabzonspor'un gündeminde olan bir kanat oyuncusuydu. Bordo Mavili kulübün teklifini önce kabul etmişti fil dişili oyuncu ama sonra geri adım attı. Biraz daha bekleme istedi. Bunu da Trabzonspor yönetimi anlayışla karşılıyor. Şu an için transferde olumsuz bir durum yok ama sanırım genç oyuncuya başka takımlar da talip ve bu teklifi, yani diğer teklifleri bir görme isteği oluştu Goho'nun. Trabzonspor'daki gelişmelerde bu şekilde. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Aslında bunu dün akşam da yapmayı istemiştim ama fırsat bulamamıştık. Hukukçu avukat Mustafa Zafer telefon hattında. Mustafa Bey merhaba.
5: Merhaba Ayhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Son dönemde ülkenin hakikaten her açıdan ülkeyi zarara uğratan bir organizasyon. Yasa dışı bahis, kumar. Burada da geçtiğimiz günlerde 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis ve kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan soruşturmalar neticesinde. Bu kişilere 100 ila 400 bin TL arası para cezası verilmesi gündemde Mustafa Bey. Şu an mevcut yasada böyle bir madde var mı, bunu sormak isterim size.
5: Doğru. Ayhan Bey, aslında şöyle söylemem lazım. 7258 yasa kapsamında söz konusu cezalar kesilebiliyor. Burada futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi dair bir kanunumuz var. Biliyorsunuz bu yasa dışı bahisteki bizim temel kanunumuz. İşte bu temel kanun kapsamındaki kanun koyucu bu durumu, yani yasa dışı bahiste normal bir vatandaşın, yani spor ailesi mensubu olmayan bir kişi yasa dışı bahis oynadığının tespit edilmesi halinde, ki burada geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yaklaşık yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyon 173 bin kişiden daha fazla bir vatandaş olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla bunlara artık 103.207 liradan 412.995 liraya kadar bir idari para cezası kesilebilecek. Dolayısıyla burada bu oynanılan yoğunluk, işte buradaki ceza miktarının alt sınırı olan 103.207 liradan 412.995 liraya kadar çıkabilecek Ayhan Bey. Tabii bu savcılık bu soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettiriyor. Çünkü medyaya da yansıdığı kanalıyla, kadarıyla 3.173.000 kişiden spor ailesinin içinde olduğu düşünülen bir takım kişiler de var. İşte o zaman bu durum tespit olursa o zaman biz 7.258 sayılı yasadan çıkacağız 6.222'ye. Yani sporda şiddetle düzensizin önlenmesine dair, yani bizim klasik manada şike dediğimiz düzenlemeye gitmemiz lazım ki daha büyük sıkıntılara neden olabilecek bir şey spor ailesi içerisinde. Ama evet, burada bu soruşturma dosyası kapsamında yasa dışı bahis oynadığı IP adreslerinden hesap bazı tespit edilen 3.173.000 kişi kendilerine karşı her an uygulanabilecek bu idari para cezasıyla şu an karşı karşıya ve buradaki alt sınır 103 bin lira. Dolayısıyla burada bu vatandaşlar böyle bir ceza kendilerine tebliğ edildikten sonra gerçekten bu suçu işlemedilerse tabii itiraz mekanizmaları var. Ama ben müsaade ederseniz şöyle bir programa bağlanmadan önce çalıştım. Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 2025'in Eylül'ünde Yeşilay bir kumar bağımlılığı raporu yayınlamıştı. Ve buradaki en dikkat çekici olan şey, ülkemizde ne yazık ki kumara başlama yaşının 15 yaşının altına geldiğine, evet. İlk defa yasa dışı bahis ve kumarla muhatap olan kişilerin %71'inin 15 ila 24 yaşı arasında olduğunu bu Yeşilay raporu bize söylemişti. Şimdi ben bu gerçekten 18 yaşından küçük çocukların ne kadar yargılandığını bu söz konusu suçlamalardan dolayı tespiti amacıyla Adalet Bakanlığı'nın henüz yeni açıklamış olduğu istatistiğe baktım. Ve Ayhan Bey, geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis ve ne yazık ki işte bu bizim futbolda ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefetten ceza mahkemelerine bakın çocuk yaşta 163 dosya gelmiş. Çünkü bu raporu ben teyit etmek istiyordum, Yeşilay'ın raporunu. İşte Adalet Bakanlığı'nın bu raporu bunu teyit etti. Ve burada 251 çocuğun 7.258 sayılı yasaya muhalif olmasından dolayı

0: Toplam 43.641 suç işlenmiş ve 33.639 kişinin yargılamasına şu an devam ediliyor. Dolayısıyla bu veriler çok kıymetli. Burada ceza mahkemelerinin önünde işte şimdi soruşturma numaralarını, soruşturma dosyaların miktarlarını verdik. Gördüğünüz gibi binlerle ifade ediyoruz. Tabii bu yargılama tarafında da mahkemelerin önüne gene çok ciddi dosyalar gelmiş. Özellikle şikeden dolayı geçtiğimiz yıl 11.531 dosya mahkemeler, ceza mahkemelerinin önüne gelirken yasa dışı bahisten dolayı 6.874 dosyanın yargılaması bugün hala henüz devam etmekte. Bu sayılar bu yasa dışı bahise ilişkin yapılan operasyonlar sonrasında şayet tespit edilen kişilerin şayet bu yasa dışı bahisi, yani bu spor müsabakalarındaki bizim sabit ihtimalli ve müşterek bahis ve şans oyunlarını oynatanların da bu rakamların içinde olduğunu düşünüyorum ben. En azından bir kısmının oynatma suçunu işlediğini düşünüyorum ki işte burada 3 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası var.
1: Oynatanları ama, bekleyen değil mi? Yasa dışı bahis, kumar oynatanları bekleyen ceza bu.
0: Evet, yasa dışı bahis ve kumar oynatanları bekleten ceza 3 yıldan 5 yıla kadar. Eğer bunun internet üzerinden oynatılmasına aracılık ediyorlarsa, bakın burada verilecek olan ceza miktarı bir parça daha fazla, 4 yıldan 6 yıla kadar bir hapis cezasıyla bu kişiler muhatap olacak. Dolayısıyla bu soruşturma dosyalarının çokluğu, yani ciddi anlamda dosya, şikeden dolayı 33 bin dosyanın Cumhuriyet Savcılıklarına gelmiş olması, yasa dışı bahisten 13 bin dosyanın Cumhuriyet Savcılıklarına gelmiş olması, yargılaması devam eden yine binlerce dosyanın olması, önümüzdeki günlerde bu 3.173.000 yaklaşık tespit edilen çıktısının ne yazık ki bu vermiş olduğum resmi verilerin katlanarak artacağını bize söylüyor Ayhan Bey. Bunu ifade etmiş olayım.
1: Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması vardı. Belki karşınıza çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Şu an Türkiye'de 7000 spor adamı, yani futbol camiasında 7000 yönetici, eski başkan, eski yönetici, kulüp sahibi ve idare kısmında futbolun yer alan kişilerin araştırıldığını söyledi. Önümüzdeki günlerde de bu 7000 kişi hakkında bir işte bahis, yasal bahis sitelerinde ya da yasa dışı kısmında bir suça karışmışlarsa gerekli işlemleri yapacağız dedi. Bu geçen yılın Ekim ayından itibaren başlayan Türk futbolundaki bahis ve şike operasyonları üzerinden 9 ay gibi bir süre geçti. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadarki yapılanları ve gelinen süreci?
0: Şimdiye kadar yapılanların hepsi kesinlikle temiz bir futbolun, en azından çocuklarımızın gelecekte, bizim bugünlerde konuştuğumuz bu spor ailesinin içinde herhangi bir şekilde olmasının düşünülmediği bu suçlamaları en azından çocuklarımızın ilerleyen dönemde görmemesi için Ayhan Bey çok önemli soruşturmalar. Ancak burada 7000 yönetici ve işte kulüp çalışanı, yani futbol ailesinin 7000 profesyonel dediğimizde bu çok ciddi bir sayıya ulaşıyor. Şimdi bu 7000 yöneticinin herhangi bir tanesinde şayet önceki gün operasyonlarda tespit edilen 3.173.000 TC kimlik numarasından herhangi bir tanesinin,
1: tam oraya gelecektim Mustafa Bey, çok güzel bir yere getirdiniz konuyu. O 3 milyon işte küsür artık rakamlı kişi, evet, arasında herhangi bir futbol kulüp başkanı, yöneticisi, eski başkan, eski kulüp sahibi, yeni kulüp sahibi fark etmeksizin biri varsa onu ne bekliyor?
0: Onu ne bekliyor? Hemen söyleyeyim. O zaman biz Türk Ceza Kanunu'nda bir kere suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçumuz var bizim. Evet. Burada şike özel kanunda düzenlenmiş. Yani 6.222 sayılı yasada düzenlenmiş. Ancak burada şikede verilecek olan ceza miktarı 6 ayın üzerinde olduğu için o zaman biz genel kanun hükümlerine gidiyoruz. Çünkü şikedeki en alt ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası olduğu için şike suçunu işleyenlere, o zaman onları çok tehlikeli bir durum bekliyor Ayhan Bey. Şöyle ki, bu cezanın alt sınırı 6 ay ve daha fazla bir hapis cezasını gerektirdiği için acaba burada

0: bir aklama girişiminin bulunulmuş mu diye bunların hesapları tek tek incelenecek ve gerçekten yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen paralarla bir mal varlığı elde edilmişse bu hesaplara bir dondurma kararı gelecek. Cumhuriyet savcılıkları buraya blokeler koyabilecek. Akabinde mal varlıkları dondurulacak ve bu yargılamalar süratle başlayacak. Dolayısıyla bu 7 bin futbol ailesine mensup kişiden, eğer ki bu 3 milyon küsur kişiden birisi varsa bunun içerisinde, o zaman onları sonuçları çok ağır cezalar olabilecek hukuki bir takım süreçler bekliyor diyebiliriz. Çünkü bu cezalardan herhangi, bu suçlardan herhangi bir ters işlenmesi halinde, bakın bir kere bile bunun işlenmesi halinde, sadece bu yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen bir para varsa, bakın sadece bu ceza 3 yıldan 7 yıla kadar bir hapis cezasını gerektiriyor. Aynı zamanda bütün mal varlığı yargılamanın sonuna kadar donduruluyor. Ve yine buradan 6222 sayılı yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla ayrıca, çünkü her bir eylem ayrı ayrı değerlendiriliyor ve burada inanın korkunç hapis cezalarıyla karşılaşılması mümkün olabilir. Ama tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmada titizlikle yapıyor. Lekelenmeme hakkına burada yani tüm hem bizlerin hem de bu soruşturmaları yapanlar zaten bunlara riayet etmek zorunda. Çünkü bir takım isimlerin ön plana atılması sonrasında aslında hayır öyle bir hesap hareketi yokmuş gibi daha sonradan yapılan açıklamalarla ne yazık ki o durumlar düzeltilemiyor. Ama burada şunu söyleyeyim, geçtiğimiz yıl MASAK kayıtlarında yani 2025 1 Ocak 31 Aralık arasında 1 milyon şüpheli işlem bildiriminde bulunulmuş ve bu 1 milyon işlemin yaklaşık %10'si %15'i gibi bir miktarı bu yasa dışı bahisten elde edildiğine düşünülerek şüpheli işlem bildiriminde bulunulmuş bankalar tarafından. Dolayısıyla bu verilerin hepsini aslında değerlendirdiğimizde sizin de yayınlarda sürekli bahsetmiş olduğunuz ve özellikle işte bu dünyadaki yasa dışı bahisin işte 1.7 trilyon dolara kadar ulaştığı varsayımında ülkemize ne yazık ki buradan düşen pay orantı olarak bu suçların işlenme sayısını arttırıyor. Çünkü ülkemizde geçtiğimiz yıl yayınlarda söylenen ve düşünülen yasa dışı bahisin yıllık eurosunun 50 milyar doların
1: 55 milyar dolar seviyesinde Mustafa Bey, doğru. 55 milyar dolar seviyesinde ve sizin de bahsettiğiniz gibi son bir yılda gerçekleşen yasa dışı bahis ve kumara yönelik operasyonlarda tespit edilen kara para da 13 milyar dolar. Dolayısıyla bu hakikaten ülkemizi her açıdan bir bataklığa sürükleyen alan. Sizin de bahsettiğiniz gibi operasyonların ivedilikle devam etmesi lazım. Bizler de takipçisi olacağız. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz avukat Mustafa Zafer'di. Mustafa Bey tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi yayınlar dilerim Ayhan Bey. İyi akşamlar.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde de bunu işleme gereği hissettim. Çünkü 3 milyondan fazla kişi yasa dışı bahis oynadığı tespit edilmiş. Bu 3 milyondan fazla kişi arasında kulüp başkanı, kulüp yöneticisi, oyuncu, kim, birileri var mı? Asıl ben orayı da merak ediyorum. İlerleyen günlerde bu konunun takipçisi olacağız yine. Yayınlarımızda sizlerle paylaşacağız. Real Madrid'de Jose Mourinho ihtimali çok yüksek. Jose Mourinho da Mart ayında biraz daha böyle Benfica'da kalma yönünde açıklamalar yapmıştı ama bugün farklı konuşuyor. Florentino Perez menajeriyle görüşme gerçekleştirmiş. İspanyol basınında çıkan haberler 2 yıllık anlaşmanın yakın olduğu yönünde. Bakalım La Liga'ya ve Real Madrid'e ne katacak Jose Mourinho. Bir haberde basketboldan Yan Veseli ile alakalı bir haberimiz. Fenerbahçe Beko'nun efsanevi oyuncularından, Fenerbahçe'de çok sevilen bir isimdi. Avrupa'nın çok önemli takımlarında da forma giydi ve Yan Veseli sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. 36 yaşındaki Çek oyuncu Instagram'dan yaptığı açıklamayla bu kararını duyurdu. Unutulmaz yılların ardından basketbol yolculuğunun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barcelona'ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonumla koleksiyonuyla onurlandırıldım. Herkese çok teşekkür ederim diyor Yan Veseli. Sezon sonunda basketbolu bırakma kararı almış 36 yaşındaki Çek oyuncu. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hep iyi sigorta. Ayhan Şen.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
0: Reklam.

0: boy kadar gerisinde işte 3 numaralı Lady Nazo, onun 5 boy gerisinde 6 numaralı Agua Region'ın ataklarıyla son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı Creative Mind'a geçti. İkincilikte dışarıda 2 numaralı King Ferit onu takip ediyor. 5 boy kadar gerisinde 3.lükte 5 numaralı Victory Star. Bunun 6-7 boy gerisinde 3 numaralı Lady Nazo, 3 boy gerisinde son sırada 6 numaralı Agua Regia şeklinde son 600'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Creative Mind'da. İkincilikte 2 numaralı King Ferit onu takip ediyor. 5 boy kadar gerisinde 3.lükte 5 numaralı Victory Star. Bunun 3 boy kadar gerisinde 4.lükte 3 numaralı Lady Nazo. Onun 4 boy gerisinde 6 numaralı Agua Regia sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 1 numaralı Creative Mind önde çıkıyor. İkincilikte dışında 2 numaralı King Ferit'in atakları var. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Victory Star. Bunun 1 boy gerisinde 3 numaralı Lady Nazo'nun ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Creative Mind'da. İkincilikte ortada 2 numaralı King Ferit geliyor. Bunların dışında 5 numaralı Victory Star. En dışta 3 numaralı Lady Nazo'nun atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. 1 numaralı Creative Mind önde. Ortadan şimdi 5 numaralı Victory Star geliyor. 1 numaralı Creative Mind önde. Creative Mind direniyor. 1 numaralı Creative Mind kazanıyor. 5 numaralı Victory Star koştular ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Lady Nazo 3. oldu. 4.lük ise 2 numaralı King Ferit'e gitti. 6 numaralı Agua Regia ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Creative Mind Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.37'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Bu gece yine sizlerin karşısındayız ve tabii ki gündemi konuşacağız. Gündemin öne çıkanlarını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda takımlarımızdan bağlantılar yapıp son gelişmeleri de aktaracağız sizlere. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gündemlerini de yine konuşacağız ama özellikle tabii programın birinci bölümünde genel gündemde, spor gündeminde neler var bunlara bir bakalım. Ayrıca bu gece oynanacak karşılaşmalara dair düşüncelerimizi de yine sizlere aktaracağız, analizler yapacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Tekrar edeyim, 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı yazabilirsiniz, gündeme dair düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelen mesajlarla birlikte çok daha keyifli bir yayın oluyor, o yüzden mesajlarınızı bekliyor olacağım. Evet, gündemin öne çıkan başlıklarına baktığımızda aslında ilk olarak dikkatimi çeken bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları oldu ki gerçekten gündemde önemli bir yer tuttu. Ben de bugün sosyal medyadan takip ettim. Çok da fazla üzerine konuşuldu, yorum yapıldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözlerine az sonra bakacağız sevgili dinleyiciler, neler söylemiş. Tabii bunun dışında özellikle Fenerbahçe'de kongre tarihi belli oldu, 6-7 Haziran tarihinde Fenerbahçe kongreye gidecek ve bu 6-7 Haziran tarihi artık netleştikten sonra da önümüzdeki günlerde başkan adaylarının, ki şu an iki aday net olarak gözüküyor, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi, bu iki ismin açıklamalarını bekliyor olacağız. Belki bir lansman yapacaklar ya da bir basın toplantısı, orada net olarak hem projelerini aktaracaklar hem de düşüncelerini paylaşacaklar. Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'la ilgili 18 Mayıs gibi bir şey görmüştüm aslında. Tarih görmüştüm ama o konuda birazdan bağlantılarımızı yaptığımızda daha net bilgileri sizlerle paylaşırız sevgili dinleyiciler. Gündemin öne çıkanlarından birisi buydu. Fenerbahçe'deki seçim tarihi belli oldu. Diğer tarafta dediğim gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Onun açıklamalarını birazdan paylaşacağım Sayın Başkan'ın. Ayrıca Sergen Yalçın'la ilgili yine haberler ön planda sevgili dinleyiciler. Sergen Yalçın konusu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör arayışı olur mu sorusunu da beraberinde getirdi. Yani Beşiktaş'ta, işte Fenerbahçe'de zaten bir arayış var. Biliyorsunuz sezon bitmeden Tedesco ile yolları ayırmıştı Fenerbahçe ve yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek. Ama diğer tarafta Beşiktaş tribünleri de yeni bir teknik direktör istiyorlar ve Sergen Yalçın'a karşı da ciddi bir tepki söz konusu. Buna da bakacağız. Neler söyleniyor, neler yazılıyor. Hepsini sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine şöyle transfer haberleri çok fazla konuşuluyor, bunu da söyleyelim. Birçok takım için yazılan çizilen var, bunlara bakacağız. Trabzonspor Gençler Birliği kupa maçı artık geldi çattı ve bu karşılaşma öncesinde de yine son gelişmelere birazdan bakacağız sevgili dinleyiciler, yine bir bağlantımız olacak. Ne demiş dinleyicilerimizden, mesajlar gelmeye başlamış. Kim göndermiş? İbrahim, sevgili İbrahim ne diyor bakalım. Peki, anladım. Yani özellikle tabii bu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek arasında geçtiği söylenen o sakın ha şeklindeki bir şey vardı biliyorsunuz. Dursun Özbek'in sakın ha aramızdakileri konuştuklarımızı açıklama şeklinde bir açıklaması vardı. Bunun üzerinden herhangi bir soru soruldu mu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na diye bir yine mesaj atmış ama şu ana kadar benim gördüğüm böyle bir soru yok. Benim en azından dikkatimi çeken şu ana kadar okuduklarımda yoktu. Yani açıkçası tabii şunu hemen söyleyelim. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz daha genel bir değerlendirme yapmış. O genel değerlendirme hem lig üzerine bir değerlendirme, hakemler üzerine bir değerlendirme yapmış. Onun ayrıntılarına birazdan bakacağız zaten, sizlerle de paylaşacağız. Evet, bu gecenin maçlarına da şöyle bir hızlıca bakalım neler var. Real Betis Elche maçı var La Liga'da. Suudi Arabistan'da çok güzel bir maç var. El Nasr El Hilal mücadelesi. Orada şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Onunla ilgili yine düşüncelerimizi paylaşırız. İsviçre Süper Lig'de küme düşme turunda maçlar var. Oraya dönüp bakacağız. Bu akşam yine Championship'te yükselme playoff'unda Southampton Middlesbrough mücadelesi var. Eğer burada iki takımdan birisi finale çıkacak ve finalde Hull City'nin rakibi olacak ki bilmiyorum bilenler yoksa ben söylemiş olayım. Benden duymuş olun. Hull City finale yükselen taraf oldu biliyorsunuz. Acun Ilıcalı'nın takımı. Osasuna Atletico Madrid var. Yine saat 22.30'da başlayacak bir diğer karşılaşma. Yani güzel maçlar var. Bunları da birazdan değerlendirmeye alacağımızı belirteyim. Şu anda da tabii başlamış olan maçlar var. İspanya'da bir karşılaşma başladı. Celta Vigo, Levante maçı. Celta Vigo 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. 44. dakika geride kalırken sevgili dinleyiciler. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Var mı majör liglerde bir karşılaşma? Yok. Burayı da zaman zaman sizlere aktarırım. Buradaki son bilgileri. Bu arada Levante'nin golü geldi. 43. dakikada skor 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Celta Vigo 1, Levante 1 oldu. İlk yarı bitmeden ilk 2 gol birden geldi. Burada tabii iki takımı da yakından ilgilendiren bir karşılaşma bu. Hem Celta Vigo Şampiyonlar Ligi için mücadelesini veriyor. Levante düşmemek için mücadele ediyor. Bu iki takımın da mücadelesinde beklentimiz de zaten bu yöndeydi. Yani tabii burada yayında değildik ama eğer takip edenler varsa YouTube kanalında her gün maçları değerlendiriyoruz. Bugün de yine değerlendirmelerimizi yapmıştık. Uğur Böceği alt-tv YouTube kanalı Uğur Böceği alt-tv. Oradan takip ederseniz eğer gün boyunca sabah erken saatlerden itibaren gün boyunca oynanacak karşılaşmalara dair analizlerimizi, değerlendirmelerimizi bulabilirsiniz. Sevgili Burak Alaca ile birlikte yapıyoruz. Orada da ben karşılıklı gollerle maçın tamamlanabileceği hatta 2,5 gol üste gidebileceği düşüncesindeydim ve bunu da orada paylaşmıştım. Diğer maçlara dair de yine dediğim gibi düşüncelerimizi orada bulabileceğinizi de hatırlatalım. Evet, gelelim bugün Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ve şunları söyledi. Futbolun karın ağrısı hakemler dedi. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda herkes kaos kelimesini kullanıyor. Adil olan hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum. Varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar makamdan kalkınca hiç oldukları için makamlar onlar için önemli diyor. Yani makamdan kalktıklarında hiç olacakları için makamlar onlar için önemli demiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Tabii çok böyle yüzeysel biraz daha hani derinlemesine tam olarak ne demek istedi burada hakemleri mi korudu yoksa hakemleriyle ilgili bir eleştiri mi var? Hakemlerin başındaki isimle ilgili mi bir eleştiri var? Burayı çok anlayamıyoruz. Ama çok da deşilmemiş gördüğüm kadarıyla. Peki devam edelim. Devamında ne söylüyor? Makama bir şey katanlar alıp gidiyor. Kendileri 100 tane hata yapıyorsa, hakem kardeşimiz 2 hata yapıyorsa, kendini taraftarın desteğini almak için faturayı hakemlere kes. Bugünü kurtar. Bugünü kurtarıyorlar ama bilmiyorlar ki geleceklerinden veriyorlar. Bir hata silsilesi sizi bir yere götürüyor. Futbolcular da nasıl olsa başkan faturayı hakemlere kesiyor diye düşünüyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani demek ki hakemleri eleştirmiyor. Aslında biraz da hakemleri koruyor. Özellikle de kulüp başkanları ya da kulüp yöneticileri üzerinden bir değerlendirme yapmış Sayın Başkan. Diyor ki kendileri yaptıkları hatalara bakmayıp genelde hakemlerin yaptıkları bir iki hata üzerinden faturayı hakemlere çıkarmak onların da kolayına geliyor diyor. Bu da aslında bir tarafı işin ama burada tabii sadece meseleyi böyle değerlendirip hakemlerin hiç işte hatasız olduğunu düşünmek de bence çok büyük bir hata olur. İngiltere'nin yayın geliri 6,5 milyar pound diye devam etmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız. Bahis olayına girdik. Hakemlerin 3'te 1'i gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Yetişmeleri lazım. Toprağa sebze ekiyorsun. 2 ayda alamıyorsun. Biz bunu düzelteceğiz, onda şüphe yok ama futbol ailesi sahip çıkarsa daha çabuk sonuç alırız. Baskı altına alarak hataya niye mail veriyoruz ki diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Devamında Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu diyor. İngiltere'de maç yorumları kaç dakika ve üslupları ne? 5-10 dakika yorum yapıyorlar, bizde saatlerce sürüyor. yorum yapanların %80'i Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi karnelerini, sicillerini ekrana koysunlar. Talimatla 6-0-7-0 maç bitiren adam tanıyorum. Ben 40 yılı biliyorum. Futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, milli takımımızın dünya arenasında sürekli yer almasını istiyorsak, bu yapılanmanın içinde medya ayağı da çok önemli. Oralara ulaşmak istiyorsak 5 büyüklük diyoruz. Bakalım oradaki yorumlar ne? Devletin düzenlemesi lazım. Orada talk show yapmanın bir faydası yok diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya burada da haksızlık, hak vermek lazım daha doğrusu. Yani özellikle bazı isimler var ki konuşurken herkes aslında ya benim gibi belki yaşı işte ben şimdi 50 yaşına yaklaştım. Benim gibi yaşı belli bir yaşın üzerinde olan gençlerin dışında kalan orta yaştaki insanların birçoğu aslında bugün yorum yapanların zamanında nasıl maç yönettiklerini neler yaptıklarını da biliyorlar. O yüzden burada haksız sayılmaz Sayın Başkan. Onu da belirtelim. Mutlaka ben de aynı fikirdeyim. Özellikle bu hem sosyal medya üzerinden hem işte yayınlarda futbolu ya da sadece futbol demeyelim ama sporu konuşurken işi şova döken, şova dönüştüren birçok şey var. Basın mensubu var. Onların da biraz daha belki bu anlamda dikkat etmeleri gerekecek eğer böyle bir düzenleme gelirse. Devam edelim. Ben doğruları yapıyorum. Memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur zaten. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz diyor. Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Süleyman Demirel'in bir sözü vardı diye devam etmiş. Benzin vardı da biz mi içtik diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz, nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı ve kendine geldi. Bir tane hakemimiz var, onun da olaylardan dolayı dengesi bozuldu diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bakalım devamında ne diyor? Çünkü tabii burada dengesi bozuldu. Yeni kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem aslında diyor. Dünya Kupası'nda yok diye de devam etmiş. Tabii burada şunu da sormak lazım. Yani elinizde bu kadar elit bir hakem olduğunun farkındasınız. Ve hali hazırda bakıyoruz ki bu sezonki derbilerin hiçbirinde Halil Umut Meler görev yapmıyor. Yani burada evet yaşadığı olay gerçekten de üzücü bir olaydı. Ama buradan sıyrılmasının bu kadar uzun zaman almasında mutlaka işte hakeme yeterli sorumluluk vermemek, görev vermemek de bence ciddi şekilde etki etmiştir diye düşünüyorum. Devamında ne demiş bakalım Sayın Başkan? Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok? Faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar? Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonelliklerde hakemlik yapması lazım. Yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK Başkanı kabul etmezler. Göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. Biz devrim yapacağız dedim. Rica ettim. Kabul ettiler. Bu hakemler yetişti. Elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene dostluk ilişkilerimizle beraber olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse o zaman faturayı bana kesersiniz diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Burada da aslında şöyle yani haklı olabilir. Neden? Gerçekten ciddi bir değişim oldu hakem camiasında ve eldeki çok belki de işte üst seviye hakemler, elit hakemlerin birçoğu görevden ayrıldı ya da görevden el çektirildi. Bu anlamda baktığımızda yeni gelen hakemler ve onların zaman içerisinde o elit seviyeye ulaşabilecekleri evet beklenebilir. Sayın Başkan da ciddi şekilde güveniyor gördüğüm kadarıyla bu hakemlere. Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden böyle oluyordu demiş Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklaması da bence çok öne çıkacak manşetlerden biri. Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Yani şampiyonu onlar belirlemedi diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyorlardı diye de bir düşüncesini paylaşmış. UEFA ve FIFA'nın talimatları var, ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmıyordu. Biz tek tip sözleşmeye geçtik. O konuda da kulüplerin borç batağından kurtulması, kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu bu. O konuda bir çelişkimiz yok. Talimatlara göre hareket ediyoruz. Bizde kurumsallık yok. Hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Gidin Avrupa'nın büyük takımlarına bakın. Hoca gidince bu onun kadrosu değil, 10 tane transfer yapın denmiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de oluyor mu? Biz takibini yapıyoruz ama kulüp başkanı hocaya kadroyu kurdu. Hoca başaramadı, gidiyor. Hoca bu benim kadrom değil diyor. Türk spor basınındaki abiler de bu hocanın kadrosu değil diyor. Hocanın değil ki, kulübün kadrosu bu. Bak Göztepe yapıyor. Taklit etmek lazım. Göztepe'ye benzer bir iki kulüp daha var. Göztepe'nin harcama limiti yok. Sınırsız, istediği kadar harcayabilir diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Burada da haklı Sayın Başkan aslında. Birçok konuda genel bir şey var zaten. Kabul var. Yani işte bu hoca getiriyorsunuz ve hoca gittiğinde bu onun takımı değildi mantığıyla hareket ediyorsunuz ya. Ben hep şunu söylüyorum. Bir takımın bir oyun mentalitesi olur ve oyun mentalitesine göre teknik direktör seçersiniz. Yani dersiniz ki biz bu oyunu oynuyoruz ve getireceğiniz teknik direktörlerin de bu oyunu oynatan teknik direktörler olmasına özen gösterirsiniz. Ve böylelikle siz hocalarla ilgili yeni kararlar aldığınızda yeni gelen teknik direktör ben kendi oyunumu bu oyuncularla oynayamam gibi bir şeyde bulunamaz. Talepte bulunamaz sizden. Limitte ve limit hesabında sorun yok. UEFA kriterleri ve belgelere göre harcama limiti veriyoruz. Ona yapacak bir şeyimiz yok diyor Hacı Osmanoğlu. Seneye değişiklik yok. 14 yabancıda 2 idi. 4'e çıktı diyor. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz. Onu ilan ettik. Dokunmuyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha da nitelikli hale getirmek lazım. Çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? Bu kriterlere çalışıyoruz. Hayata geçireceğiz diyor Sayın Hacı Osmanoğlu, ki bu da çok önemli bence. Ben de hep söylüyorum yani burada yabancı sınırlamasından çok aslında nitelikli, kaliteli ve genç yabancıları ülkeye getirebilmek gibi bir şey olmalı, amaç olmalı. Ve aslında bizim de özellikle altyapılara ciddi önem göstererek tazyiğin alttan gelmesini sağlamak lazım. Yani yabancı sınırı getirip oyunculara yer açmaktansa alttan gelen oyuncular öyle bir performans göstermeli ve o kadar sayısı çok olmalı ki işte o zaman artık bizim yabancıya bu kadar ihtiyacımız yok diyerek o sayı azaltılabilir. O daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yayın geliri ve şampiyonluk payı şeklindeki yorumu da şöyle. İtiraz eden arkadaşlara söyledim, tahkime itiraz olmadı. Avrupa'ya örnek alıyoruz ya hep. İngiltere'de eşit dağıtım %50, Fransa'da, İtalya'da %50, Almanya'da %53, İspanya'da %50, bizde %37, %11 diğer kriterler diye şampiyonluk başına para. Zaten Şampiyonlar Ligi ilk 5'te bitiriyor. Mükafatını alıyorsun. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz %11'i alıp %37'nin üstüne koyduk diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Burada da bu geçmişte şampiyonluk yaşayan takımların ekstra bir şey alması, buradan pay alması şeklinde bir uygulama vardı. Bu değişti biliyorsunuz. Buna da bazı itirazlar gelmişti. Buna yönelik bir açıklama yapmış Sayın Hacı Osmanoğlu. İstanbul takımları ile ilgili kriterler var. O yüzden onlar farklı çekiyor demiş. Art niyetle bakınca siz orada kendiniz çekiyorsunuz kurayı. Bir film fırıldak dönmüyor ki orada. Neyi değiştireceksiniz? Güvensizlik var derseniz, işin içinde şaibe var derseniz, İstanbul takımları ile ilgili kriterler var diyor. O yüzden onlar farklı çekiliyor diye de eklemiş Sayın Hoca Osmanoğlu. Tabii burada da yıllardır konuşulan bazı şeyler var. Yani işte mesela son yıllarda benim en çok duyduğum Fenerbahçe taraftarlarından şu. Neden biz hep son maçları Galatasaray sahasında oynuyoruz gibi bir şey var. Ya bunun da olma ihtimali nedir gibi bir düşünce var. Ya da bir başka takım için de geçerli olabilir bu. Onu söyleyelim. Çift sözleşme ile ilgili soruya da şöyle cevap veriyor. Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik. İkinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımlar var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var demiş Hacı Osmanoğlu. Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de üçte biri gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır bu durum diyor. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın efendisi yapıyor. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. Sonra iki takım da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış, kontrol edelim dedik. Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekiyor. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz. Bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor. Biz de çözümünü yapıyoruz. Ben onu 3 kişiye zimmetledim. Hukuk işleri bile sevkten bir gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten demiş Hacı Osmanoğlu. Evet, yöneticiler çok konuşuluyordu biliyorsunuz. Ve şimdi artık yöneticilere geldi sıra diye de eklemiş Sayın Hacı Osmanoğlu son bölümde. Eyüpspor Başkanı'yla ilgili bir soru soruldu. Ona da şöyle cevap veriyor. Orada farklı bir konu var, karıştırıyorlar. Bakanımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Başsavcıyken 2-3 gün konuşuyorduk. Biz sportif alana bakıyoruz. Sportif alana bakınca biz elimizdeki verileri savcılığa veriyoruz. Biz de bir şey çıkmayan isimleri de veriyoruz. Onlar illegal kısma bakıyorlar. Biz bakamadığımız için savcılık bakıyor. Onlar da değerli çalışmalar yapıyorlar. Legal yönden bakınca sportif olan alan dışında TCK'ya göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar diye de eklemiş. 7000 küsur yönetici var. 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1,5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani 7000 küsur yönetici var. 5 yıl içinde yapan işte bahis oynayan ya da oynamayan diye de ayırıyoruz diyor. Bize geldikten sonra süreç 1-1,5 ay sürecektir diye de ekliyor. Ben çağrıyı yaptım. Bekledik 1-2 ay. Biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Asıl olan kulüplerimiz kendilerini temizlesin. Biz onu bakanlıktan bekliyoruz. Bir hafta 10 gün içinde listeler gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız odaya girecek diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Anayasa Mahkemesi ve işte tahkim kurulu ile ilgili konuşmuş yine Sayın Hacı Osmanoğlu. Ardından milli takımla ilgili konuşuyor. Diyor ki playoff maçında Dünya Kupası için endişe duymadım. Saha zeminini, atmosferi hatırlıyorsunuz. Herkes 4-5 atarız diyordu. Ben yarım gol olsun biz gidelim diyordum. Elenmek hiç aklımdan geçmedi. Ben her gün evden çıkarken 9 maça başlarken 9 ayetel kürsü okurum. Maç bitene kadar yine okumaya devam ederim diyor. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o çıkardı bizi yola. Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım dedi. Diye de eklemiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Montella'yı ayrı tutuyorum diye de ekliyor. Diyemezsiniz ki biz geldik ve bu başarı oldu. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin milli takım yapılanmasıyla ilgili katkıları var. Ama ben Montella hocayı ayrı tutuyorum. Çok güzel bir hava var diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez diyor yine. Ve gruptan lider çıkacaklarına inancından bahsediyor. Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşıp rövanşı almaktır diye devam etmiş. Ve Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlıkları için de şöyle söylüyor. Arda Güler'in sakatlığı geçecek diyor Dünya Kupası'na kadar. Hakan Çalhanoğlu'nun da yine durumunun böyle olduğundan bahsediyor. Devam ederiz tabii ama öncesinde yarış.
1: Bahse gireriz devam edecek. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Ataklarıyla son 200'de yaklaştığı liderlik bir numara Bay Hakan'a geçiyor. Ortadan da şimdi 8 numaralı Prenses Şeyma geliyor. Şimdi içten 8 numaralı Prenses Şeyma geldi. 1 numaralı Bay Hakan direnmeye çalışıyor. En dıştan da 5 numaralı Candidate geliyor. 5 numaralı Candidate içinde 4 numaralı Puyol. Birincilik için fotoyu beraber geçtiler. 6 numaralı Naldöken koşudan 3. olarak ayrılırken 1 numaralı Bay Hakan'sa tabelanın geri kalan basamağı için fotoyu yakınlara geçti. 6 numaralı Naldöken ve 1 numaralı Bay Hakan. 5 numaralı Candidate mi yoksa 4 numaralı Puyol mu, kazanan kim? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Hemen onlara bir bakalım hızlıca. Vedat Bey, sabahtan beri her yayıncı bu açıklamaları okuyor. Başka konu yok mu Allah aşkına demiş. Kim demiş hemen bakalım. Sevgili Serkan söylemiş. Valla sevgili Serkan, bugün yoğunlukla aslında o konu vardı. Ama zaten çok da uzatmayacağım buraya kadar. Yani ben de üzerine birkaç kelime edeyim diye okudum aslında. Hani kendi yorumumu da katayım diye. Teşekkür ederim. Madem Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, neden Dünya Kupası'na bir tane hakem gitmiyor bizden de? Avrupa'dan bir sürü hakem gidiyor. Hatta dünya haritasında yerini bulamayacağımız yerlerden bile hakemler gidiyor demiş sevgili Murat. Peki, teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum gelen tüm mesajlara. Yine gelen mesajlara şöyle baktım. Mehmet İstemi Bozyel'den gelmiş. Teşekkür ederim gönderdiğiniz mesaj için. Ve bir başka isim de sevgili Mustafa Şaşmaz, ona da teşekkür ediyorum mesajı için. Evet, gerçekten gündem bugün özellikle Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla biraz daha üst seviyeye çıktı diyebiliriz. Yani en azından özellikle sezonun bütünüyle ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler, hakem değerlendirmeleri öne çıkan konulardı. ve bundan sonraki süreçte özellikle işte yöneticilerle ilgili bahis araştırması, bahis soruşturmasının yöneticiler üzerinden devam edeceği bilgisi de bence önemliydi. Geçtiğimiz haftalardaydı sanıyorum. Savcılıktan da bir açıklama vardı hatırlarsanız. Şöyle demişti ki Sayın Savcı, işte özellikle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ondan sonrasında yine yapılacak şeyler var demişti. Soruşturmalar. Açıkçası daha bahisle ilgili bugün Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamalarından sonra şunu söyleyebiliriz. Özellikle yöneticiler bazında önümüzdeki süreçte daha çok şey konuşulacak gibi.

Evet, biraz önce de söylemiş olduğum gibi akşamın maçları var demiştim. Hemen onlarla ilgili hızlıca düşüncelerimi aktarayım. Real Betis Elche mücadelesi 21'de başlayacak. Ben bu karşılaşmada her iki takımın da gol atacağı düşüncesindeyim. Hatta her iki takımın golleriyle maçın 2,5 gol üste gidebileceğini düşünüyorum. El Nassr El Hilal maçında yine aynı fikirdeyim. Her iki takımın golleriyle 2,5 gol üste gidebilir karşılaşma. Luzern Zürih mücadelesi 2,5 gol üst şeklinde sonuçlanabilir. Servet Luzan mücadelesinde yine 2,5 gol üst şeklinde karşılaşmanın sonuçlanabileceğini de düşünüyorum. Ve Osasuna Atletico Madrid burada Osasuna bir şey yapabilir. Bu arada El Nassr maçı başladı. Onu da söyleyelim. Başlayan başka maç var mı? Evet, diğerleri de başlamış. Şurada sadece şu son konuşacaklarımız herhalde, değil mi? Başlamıyorlar. İsviçre ve biraz önce hiç konuştuğumuz işte Osasuna maçı başlamamış. Osasuna Atletico Madrid maçında da ben Osasuna'nın en az 2 gol bulabileceği düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler.

0: Evet, çok kısa bir reklam aramız var. Hemen o reklam arasını verelim. Ardından da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Kısa bir reklam arasının ardından yeniden karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Pallak, Radyo Spor'dasınız. Yaklaşık hali hazırda 1,5 saat daha sizlerle birlikte olacağım. Sevgili İrfan 25 telefon attığımızda Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de çünkü çok sıcak taze gelişmeler. Çünkü Fenerbahçe'de kongre tarihi belli oldu. 6-7 Haziran tarihinde kongre gerçekleşecek. Ve bu nedenle de özellikle... Önümüzdeki süreçte iki isim konuşuluyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Bu iki isimden acaba hangisi bu seçimi kazanabilir? Ya da bu süreç nasıl ilerleyecek? İşte ne zaman açıklamalar yapacaklar? Onlara bakacağız. Tabii bir taraftan da artık sezon sonu da yaklaşıyor ve takımlarda değişiklikler de yavaş yavaş gerçekleşecek. Bunların hepsini sevgili İrfan 25 ile konuşalım istiyorum. İrfan merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim ben de sana. İyi akşamlar dilerim. Şimdi Fenerbahçe'de tarih belli oldu. 6-7 Haziran. Ve şimdi ne bekliyorsun? Yani kalan süre 3 hafta gibi bir süre. Yani 3 haftadan belki biraz daha fazla. Bundan sonraki süreçte hatta mesela bayram tatilini de çıkarırsak bir haftalık süreçte hani çok ciddi bir şey olur mu çalışma bilmiyorum ama kala kala 2,5 haftası falan kaldı adayların. Sen ne diyorsun? Ne zaman başlar bu çalışmalar?
5: Yani şimdi gelecek haftadan itibaren Aziz Yıldırım ayın 16'sından itibaren derneklerle buluşmaya başlayacak. Önce İstanbul'daki dernek başkanı, Türkiye'deki tüm dernek başkanı İstanbul'da ağırlayacak. Ardından İzmir ve Bursa'ya, Ankara'ya da ziyaretlerde bulunması bekleniyor. Ardından da 18 Haziran itibariyle bir basın toplantısıyla da
0: 18 Mayıs düzeltelim.
5: Evet 18 tabii. Mayıs'taki basın toplantısıyla da basın mensuplarının önüne geçerek kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Sayın Hakan Safi de seçim ofisini açtı. Bugün imza orada tabii kongre üyeleri için imza vermesi için seçim ofisine de oradaydılar ve yoğun bir ilgi de vardı, onu da söyleyelim. Sayın Hakan Safi de seçim ofisindeydi bugün. O bir süredir yurt dışındaydı. Yurt dışında temaslarda bulunuyordu. Oyuncu ve teknik takımın yeni sezonda oyuncu ve teknik heyetini belirlemek için görüşmelerde bulunuyordu. O da İstanbul'a geldi bugün ve seçim ofisini ziyaret etti. Orada kendisi için imza veren kongreleriyle fotoğraf çektirdiğini söyleyebiliriz. Tabii Sayın Hakan Safi de dernekleri ziyaret edecek. O da bu hafta içerisinde, hani gelecek hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek o da kamuoyunun önünde projelerini, hedeflerini ve başkan adayı gerektiğini açıklayacak.
0: Evet, tabii burada en çok konuşulan konu şu, iki takımın, iki başkan adayının da ekipleri nasıl olacak, yönetimlerinde kimler olacak ya da işte teknik direktör adayları kimler? Bunlar çok konuşuluyor şu an için İrfan. Var mı kulağına gelen bir şey, yoksa işte açıklamaları mı bekliyor? Mesela 18'inde Aziz Yıldırım bir açıklama yaptığında bu konularda da bir açıklama bekliyor musun?
5: Aziz Yıldırım bununla ilgili açıklama yaptı. Aziz Yıldırım biliyorsun dün kongreleriyle bir araya geldi ve burada yaptığı açıklamada şunu net dile getirdi. Evet dedi, biz ben ve ekibim bir çalışma yapıyoruz. Bu transfer çalışmalarını transfer çalışma için çalışmalarda bulunuyoruz. Bazı belki bu süreç içerisinde bu anlaşma da sağlayabiliriz ama bugüne kadar medyada çıkan oyuncular, teknik iletişimlerin hiçbirinin doğru olmadığını vurguladı. Ve 6-7 Haziran'dan sonra hem oyunculara hem de anlaştığı teknik iletişimi açıklayacaklarını belirtti. Sayın Hakan Sayfi de öncelikli olarak yabancı bir teknik adamla çalışmak istiyor. Ama eğer bu yabancı teknik adamla anlaşamadığı takdirde ise, yabancı bir teknik adamla anlaşamazsa, yerli teknik adam olarak İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıkıyor. Sayın Aziz Yıldırım'da ise yerli teknik adam olarak işte Aykut Kocaman'ın ismi ön planda olduğunu belirtebilirim.
0: Yani şöyle bir şey çıkıyor o zaman söylediklerinden. Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesinde bir isim telaffuz etmeyecek, hoca ya da oyuncu olarak, değil mi? Anladığım
5: evet,
0: bu.
5: Evet, kendisi bunu evet. Kendisi bunu zaten dün söyledi.
0: Değişir mi peki bu düşüncesi? Mesela Hakan Safi eğer bir açıklama yaparsa, bir teknik direktör ve futbolcu ismi zikrederse, havanın değişimine göre fikri değişir mi, yoksa net mi?
5: Şu anda Sayın Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamada net bir şekilde ifade etti bunu. Dolayısıyla yani fikir değişir mi, onu bekleyip görmek lazım. Zamanı bırakmak lazım. Ama şu aşamada çalışmalar, transfer çalışmaları ile ilgili görüşmeler sürüyor. Bir oyuncu havuzu oluşturuldu. İşte mevkiler belirlendi. Önce mevkiler belirlendi. Ama tüm mevkiler için de alternatifli bir liste belirlendi. O liste üzerinden görüşmeler yapılıyor. Teknik heyet belirlendikten sonra da daha bu görüşmeler hız kazanacak tabii seçim sonrası.
0: Efendim, niye ısrarla soruyorum biliyor musun? Aslında şöyle iki farklı yol izleyecek gibi görünüyor başkan adayları da. O yüzden yani Aziz Yıldırım biraz daha işte oyuncu veya teknik direktör isimlerinden ziyade birlik beraberlik mesajlarıyla güçlü bir şekilde geliyor ki aslında hani çok kişiyle konuşuyorum. Biraz da hani bu seçimin favorisi Aziz Yıldırım diyenler var. Ama diğer taraftan Hakan Safi de bambaşka bir yol izleyecek gibi görünüyor. İşte teknik direktör, oyuncu isimleri zikredecek gibi görünüyor. Doğru mu düşünüyorum?

0: aslında şunu belirtmekte fayda var. Hep biz transferlerden bahsediyoruz ama Fenerbahçe'nin bence en büyük transferi 32 tane yabancı oyuncu, 32 tane sözleşmesi devam edilen oyuncu var. Mevcut gelecek yönetimin en büyük transferi bu oyunculardan kadro kalabalığını minimum zararla maksimum bonservis geliriyle bu oyunculardan kurtulabilirse en büyük transfer olur. Dolayısıyla artı UEFA'dan bir finansal fair play kriterini, yani finansal kriteri aştığı için bir ceza alması gündemde Fenerbahçe. Dolayısıyla UEFA'dan nasıl bir ceza gelecek bilmiyoruz. Şimdi finansal kriteri aştığı için bir ceza alan Fenerbahçe yeni sezonda işte dünya yıldızları deniyor, işte 60-70 milyon euro bonservis bedelli bir transferi gerçekleştirebilir mi? Zaten öyle bir hani finansal kriteri aştığı için bir sezon önce para cezası alan bir Fenerbahçe'nin gelecek sezon aynı oranda yüksek bonservis oyuncu alması ne kadar
1: mümkün olacak bilemiyorum diyorsun.
0: Ne ya, kadar mümkün olacak
1: aslında
0: bilemiyorum.
1: Aslında sattığı gerçekten kadar alabilir mantığıyla hareket ediyorsun sen. O yüzden de eldeki oyuncuları değerli bir şekilde çıkarmak lazım diyorsun.
0: Tabii canım, orada transfer bütçesi oluşturmak lazım. Oradan gelir elde edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani ceza gelecek UEFA'dan. Ama bu cezanın miktarı henüz belli değil. Ama belli bir finansal kriter, yani finansal o kriteri aştığı için Fenerbahçe ceza alacak. Dolayısıyla yani o şey süreç içerisinde eğer elindeki o kadro kalabalığından minimum zararla maksimum bonservis geliri de çıkamadığı zaman o finansal kritere uyması nasıl olacak yeni sezondaki? O da soru işareti.
1: Evet. Tabii bunların hepsi mutlaka işte senin de bahsettiğin o şeyde basın toplantısında hem Aziz Yıldırım'a hem Hakan Safi'ye sorulacaktır. Belki daha net cevaplar alabileceğiz o gün geldiğinde. Peki onun dışında Fenerbahçe'deki tabii şimdi yeni oyuncu alımı, teknik direktör alımı böyle bir şey şu an için söz konusu değil ama en azından gönderilecek oyuncular konusunda var mı hiç kulağına çalınan, kimler gidecek, kimler kalacak, sen ne bekliyorsun?
0: Evet. Az önce söyledim, 38 tane oyuncu var. Bu oyunculardan en az 15-16 tanesi yollar ayrılması bekleniyor.
1: Yani bütün oyuncu havuzundan bahsediyoruz 38.
0: Tabii bütün oyuncu havuzundan bahsediyoruz. Kiralıktan 12 tane oyuncu dönecek Fenerbahçe'ye.
1: Evet.
0: Amrabat, Diego Carlos, Mimovic, ondan sonra Livakovic, Ömer Fayet. Yani bunlar kiralık oyuncular. Hı. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Eka, Emre Demir, Yiğit Fidan. Yani baktığınız zaman benim aklımda gelenler bunlar. Yani 12 taneydi bildiğim kadarıyla. Yani bu oyuncuların bazılarıyla yollar ayrılacak. Yine mevcut kadroda da 28 tane oyuncu var. 28 oyuncu içerisinde sözleşmesi bunu eren sadece Mert Hakan. Alvarez'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Onunla yollar ayrılacak. Diğer taraftan Tarık Çetin sözleşmesi sona erdi. Onun haricinde bir sözleşmesi devam eden oyuncular var.
1: Evet.
0: Yani burada kiralık işte kiralık olarak takıma dönecek oyunculardan İrfan Can, Eri Bayat, Diego Carlos, Amrabat, Ömer Fayet, Livakovic, Mimovic, bunlar kadroda düşünülmeyen isimler. Mevcut kadroda da Arşi Brown'a, Osterwold'e, Nene'ye gelen teklifler var. Bu teklifleri de Fenerbahçe değerlendirmeyi düşünüyor. Ederson, yani El Hilal, Al-Nassr kulüpleri ilgi gösteriyor. Ederson'a yollan ayrılma ihtimali söz konusu. Ederson'un yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin, yani bu oyuncu yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık daha sözleşmesi var. 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Dolayısıyla Ederson ayrılması, eğer Fenerbahçe Ederson'dan herhangi bir zarar etmeden bonservis sözleşme feshi bedeliyle beraber 25 milyon euro gelir elde ederek o yoldan ayırırsa zaten 47 milyon euroluk bir yükten kurtulmuş olacak. Yani 2 senelik bir maaşında da kurtulacak. Dolayısıyla çok sayıda oyuncu da çok sayıda oyuncunun gönderilmesi planlanıyor. Sayın Barış Göktürk'e, Sayın Aziz Adam'ın listesine girmişti. Bizimle yaptığı basın toplantısını söylemişti. Biz ekibimizle yaptığımız çalışmada 17 tane oyuncu ismi belirledik. Bu oyuncuda yollarımızı ayıracağız ifadesini kullanmıştı. Şimdi toplamda 38 oyuncu, 17 ile yollar ayırırsan 21 oyuncu. Yani yeni gelecekler var ve 28'i bulabilirsin. Yani 7 transfer, 6-7 transferde. Ama yoldan ayıracağın 17 oyuncuyu minimum zararla maksimum bonservis geliriyle gelir elde ederek yoldan ayırman gerekiyor ki herhangi bir sıkıntıya giremezsin. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğim gibi çok ciddi

0: bir ödeme plan ödeme şeyiyle karşılaşacak yeni gelen yönetim. Haziran ayında belki oraya göre başladığında yani kulübü çevirebilmek için, normalini çevirebilmek için 100 milyon euro nakit koymak zorunda kalacak.
1: Evet.
0: Öyle yani iyi bir mali tablo yok şu anda.
1: Peki son sorum da şu olsun o zaman İrfan. Yani Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın başkanlığı durumunda işte Aykut Kocaman'la anlaşacağı söyleniyor. Bu konuda var mı bir duyumun? Yani Aykut Kocaman'a mı olacak sence Aziz Yıldırım'ın teknik?
0: Benim beklentim o yönde. Hı-hı. Hatta ben de Hakan Safi'nin de beklentim İsmail Kartal'a. Yani şu aşamada 2027 yılında
1: bir tane... Beklenti mi yoksa senin yorumun mu? Yani bir yerli olmasını mı istiyorsun sen yoksa şey bir...
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle dedim yani. Bir hem duyum da var ama beklenti de yani ortada bir tablo var. 2027 yılında bir daha seçim olacak. Yabancı bir teknik adam buraya bir yıllığına gelmez. Uzun vadeli bir seçim, uzun vadeli sözleşme imzalar geldiği zaman. Çünkü yani gelen yabancı oyuncu, yabancı teknik adamların hepsini görüyoruz. Hepsi uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. Şimdi Tedesco'nun gönderdiğimi Tedesco'yu da 2 yıllık geldi. Sözleşme imzaladı. 500 bin euro tazminatı vardı. Az bir tazminatı vardı. Ama dünya daha önemli bir teknik adamla anlaştırsak diye de buraya adam bir yılına gelmez.
1: Ya
0: bu oyuncuyu da mesela 2027 yılında seçim var. Tekrar. Olası bir ekip bu sezon, gelecek sezon şampiyon olunamadığı takdirde mevcut yönetim göreve devam etmek istese de karşısına aday çıkacaktır. Dolayısıyla orada yeni gelecek, olası bir seçim kaybedilmesi durumunda o yeni gelecek yönetim de istemediği bir teknik alanda çalışmak zorunda kalabilir. Çünkü sözleşmesi devam ediyor olacak. Ya da oyuncu o teknik alanda çalışmak istemiyorsa tazminat ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe bunu hep yaşadı. Mesela Sayın Saadettin Saran göreve geldiğinde Tedesco ile Sayın Ali Koç yönetimi sözleşme imzalamıştı 2 yıllık. Ve onunla çalıştı. Zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Belki de Tedesco ile çalışmak istemiyordu. Gönderecekti o Tedesco'yu. Ama sözleşmesi devam ediyordu. Bir şans verildi. Ve sezon sonuna kadar devam edildi. Ama son 3 hafta kadar da gönderildi. Ve 500 bin euro tazminat ödedi. Yani yine aynı denklem içerisine girilebilir. Tedesco 500 bin euro tazminatı var. Ama bu Conte olur. Bir yıllığına gelmez. Uzun vadeli sözleşme gelir ama diyelim ki çalışmak istemiyordu bir başka bir gelen yönetim. Burada da çok ciddi bir tazminatla karşılaşabilirsin. Artı yani bir teknik adamın da yani dünya ünlü bir teknik adam getirmek istiyorsanız böyle son dönemde ön plana çıkan bir teknik adam ona da çok yüksek bir ücret ödemek zorundasın. Zaten Fenerbahçe'de aslında dengelerin şaştığı nokta burası. Şu anda oyuncular bile çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar. Yani bu sürdürülemez bir yapıya doğru gidiyor kulüplerimiz. Ne yazık ki bu sadece Fenerbahçe üzerinde değil.
1: Peki. İrfan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İrfan 25 Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı. 18 Mayıs'ta Sayın Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Orada tabii projelerinden bahsedecektir. Bir lansman gibi düşünebiliriz. Yine Hakan Safi'nin de o hafta içerisinde Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını yapabileceğini söylüyor. Burada benim gözlemlediğim, İrfan'a da sordum, doğrulattım da şöyle iki strateji var. Birinde isimler vererek yani şu teknik direktör, şu oyuncu gibi isimler vererek seçime girmeyi planlayan Hakan Safi tarafı. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım dün akşamki yaptığı açıklamayla beraber diyor ki ben evet konuşuyorum, görüşüyorum ama seçimden önce bunları açıklamayacağım diyor. Öyle de bir stratejisi var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Bakalım seçim öncesi yapılacak açıklamalar, Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalar acaba Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesini de değiştirir mi? Onu da göreceğiz. Çünkü bir önceki seçimi bir hatırlar mısınız? Yani Sayın Saadettin Saran'dan önceki Ali Koç Aziz Yıldırım seçimini hatırlarsanız neydi? Orada önce Sayın Aziz Yıldırım'ın ağzından Mourinho ismi çıkınca her şey değişmiş. Ali Koç da gidip Mourinho ile anlaşmıştı. Öyle bir durum oluşmuştu. Yani burada da yine böyle bir sonuç çıkar mı ortaya? Bunları göreceğiz. Zaman gösterecek bize. Ama heyecan giderek artıyor Fenerbahçe'de. Yeni yönetim kim olacak, herkes onu merakla bekliyor. Tabii yeni yönetim, yeni teknik direktör kim olacak, herkes onu da çok merakla bekliyor diye tahmin ediyorum. Oynanan maçlara şöyle hızlıca bir baktım. Celta Vigo 2, Levante 3, 69. dakika. Yani oradaki mücadele gerçekten soluksuz devam ediyor. Levante özellikle düşme potasının içerisinde ve Celta Vigo deplasmanında 3 gol bulmayı başardılar. Celta Vigo da istiyor. Levante de istiyor. Bakalım bu gol düellosu nasıl sonuçlanacak. Betis-Elche mücadelesinde Elche'nin, daha doğrusu Real Betis'in 1-0'lık üstünlüğü var. Elche'nin golünü bekliyorum ben burada. Açıkçası yine buranın da karşılıklı gollerle tamamlanmasını bekliyorum. Ama şu ana kadar Elche takımının çok böyle pozisyon anlamında zayıf kaldığını söyleyelim. Topa sahip olan, %64 ile topa sahip olan bir Elche var ama gol atmak konusunda gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. El Nasr El Hilal mücadelesi 26 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik var. Bu da yine gol vadeden bir karşılaşmaydı ama şu dakikaya kadar daha fare doğurdu diyebiliriz açıkçası. Bir taraftan da gözüm o karşılaşmada, orada takip ediyorum şu an itibariyle sevgili dinleyiciler. Güzel maçlar var dediğim gibi, akşam karşılaşmaları. Onlara da bakacağım ve önemli anlarını yine sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili dinleyiciler. Evet, ne dedik? Beşiktaş'a bakacağız dedik. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın konusu çok konuşuluyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ta bir yönetim kurulu üyesinin, Başkan Serdal Adalı'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılması halinde görevinden istifa edeceğini söylediği yönde çıkan iddialara Beşiktaş ASK Başkanı Murat Kılıç bugün cevap verdi sevgili dinleyiciler. İddiaya göre bir yönetim kurulu üyesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılması halinde görevinden istifa edeceğini söylediği belirtildi. Beşiktaş AS Başkanı Murat Kılıç ise bugün yaptığı açıklamada son günlerde yazılı ve görsel medya organlarında kulübümüzle ilgili olarak yanıltıcı bilgiler paylaşıldığı görülmektedir. İpe sapa gelmez yalanlar ve iftiralarla kamuoyunu yanıltmakta ve kulübümüzün huzurunu kaçırmakta olan kimseler, son olarak bir yönetim kurulu üyemizin Başkan Serdal Adalı'ya Sergen Yalçın'la yolları ayrılırsa ben de yönetim kurulundan ayrılırım dediğini iddia ederek yalanlarına bir yenisi eklemişlerdir diyor. Kılıç, bu iddia tamamen asılsızdır, hayal ürünüdür. Beşiktaş yönetim kurulunda böyle bir şey olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Hayallerini, niyetlerini ve isteklerini gerçekleşmiş gibi kamuoyuna lanse edenler unutmasınlar ki Serdal Adalı Başkanlığı'ndaki yönetim kurulumuzda kaos, kargaşa, anlaşmazlık kelimelerine yer yoktur dedi. Murat Kılıç, yönetim kurulumuzda herkes görüşünü büyük bir şeffaflık ve açık yüreklilikle dile getirir. Gerekli istişareler gerçekleştirilir ve en sonunda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir fikir birliğine varılır. Basında birçok yorumcu yönetim kurulu üyelerimizle görüşmedikleri halde görüşmüşler gibi bilgi paylaşıyorlar. Bu durumu da manidar bulduğumu ifade etmek istiyorum diye konuştu. Kılıç, taraftarımızdan ve camiamızı huzursuzluğa sürüklemek isteyenlere prim vermemelerini önemli rica ediyorum dedi. Beşiktaş'ımızı özlediğimiz kupalar ve şampiyonluklarla dolu günlere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diye de konuşmasını tamamlamış Murat Kılıç. Evet, birazdan yarış başlayacak. Kocaeli'de 8. koşu, 8. ve son koşu. Az sonra yarış severlere bu koşuyu aktaracağımızı belirtmek isterim. Diğer taraftan El Nasr El Hilal mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. 27 dakika geride kaldı ama 4 sarı kart çıktı yanlış görmediysem. Yani aslında o kadar da pozisyona girdiler ki ama bir türlü gol çıkmadı. Bu iki takım arasında benim beklentim burada gollü bir maç olmasından yanaydı, hatırlayacaksınız. İsviçre başladı. İsviçre'de Luzern, Zürich, Grasshoppers, Winterthur ve Servet Luzan maçları var. Bakalım oradan da yine gol haberleri bekliyor olacağız. Benimle birlikte bekleyenler varsa onlar için de takip edip bilgi paylaşımında bulunacağımı belirtmek isterim. Kısa bir ara vereceğiz. Önce reklamlar, ardından yarış, sonrasında ise bir şarkı molası ve ardından tekrar karşınızda olacağım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Byte formikullarında hazır. 5 numarada Ayvuga. Kullarını öneltildi 5 numarada Ayvuga. Şimdi 5 numarada Ayvuga da içeride.

10 numarada oğlum Kutay. 4 numarada Harşit Bey'i. Ve 2 numarada ön birlik hazırlıklarını sürdüren Safkanlar. Şartlı 19 mücadelede 4 yaşlı Arap Safkanları izleyeceğiz. Koşu 1800 metre kum pistte düzenlenecek. Sırtaşı, o da içeride.

10 numarada oğlum Kutay. Şimdi kullarında hazır. 2 numarada ön birlik dışarıda. Şimdi kullarına yaklaştırıldı 2 numaralı ön birlik.

İki numaralı ön birlik hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi tekrar kollarına yaklaştırıldı. İki numaralı ön birlik. Cemal Paso ile bu koşuya katılıyor. İki numaralı ön birlik. Şimdi kollarına oldukça yakın iki numaralı ön birlik.

12 numaralı ön birlik içerideki yerini almak üzere. Şimdi oda kullarında hazır. Safkanlar box içerisinde.

0: Startledi ve Kocaeli'de 8. koşu başladı. İki safkan kullarından çıkmamıştı. Şimdi 10 numaralı oğlum Kutay kullarından çıktı. Koşuya 7-8 boy kadar geç başladı oğlum Kutay. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Frank Tay oldu. İkincilikte onu dışarıda takip eden isim 8 numaralı Fight For Me. Bu arada 6 numaralı Rüzgar'ın Şahı kullarından henüz çıkmadı. 6 numaralı Rüzgar'ın Şahı koşuya başlamadı. Liderlik 3 numaralı Frank Tay'da. İkincilikte dışarıda 8 numaralı Fight For Me onu takip ediyor. Bariyer dibinde 3.lükte kaldı 12 numaralı Kanatlanan. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Ön Birlik. 2 boy gerisinde içte 13 numaralı Sabah Sultan. Onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Ayberkan. Bunun yarım boy gerisinde ortada 4 numaralı Harşit Bey. Onun 2.5 boy kadar gerisinde bu metlerde sır taşı sırasıyla 1300 metre startleri geçildi. Liderlik 3 numaralı Frank Tay'da, ikincilikte 8 numaralı Fight For Me onu takip ediyor. Bu safkanın 1 boy kadar gerisinde 12 numaralı Kanatlanan yer tutuyor. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ön Birlik. Bunun 1 boy gerisinde 14 numaralı Bir Geda. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 16 numaralı Sır Taşı sırasıyla son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Frank Tay'da. İkincilikte hemen dışında 8 numaralı Fight For Me yer tutuyor bu ikilinin. 2 boy gerisinde bariyer dibinde 12 numaralı Kanatlanan. Onun dışına çıktı şimdi 7 numaralı Ayberkan. 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ön Birlik. Bunların dışında 13 numaralı Sabah Sultan. 1.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Harşit Bey'in ataklarıyla safkanlar düzlüğe doğru ilerliyor. Liderlik 3 numaralı Frank Tay'da. İkincilikte dışta şimdi 14 numaralı Bir Geda sokuldu. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 3.lükte 12 numaralı Kanatlanan. Bariyer dibinde bu metrede 13 numaralı Sabah Sultan'ın atakları var. Son 300'e girildi. Liderlik 3 numaralı Frank Tay'da. İkincilikte şimdi dışarıdan 2 numaralı Ön Birlik'te sprintine başlıyor. Son 100'e yaklaşıyor. Dıştan 2 numaralı Ön Birlik geliyor. İçeride 3 numaralı Frank Tay tazelemeye çalışıyor. Son 100'e girildi. 2 numaralı Ön Birlik önde. Farkı şimdi 3 boy yaptı. 2 numaralı Ön Birlik koşuyu kazanan isim oldu. 4 numaralı Harşit Bey koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Frank Taysa koşudan 3. olarak ayrıldı. 4.lük içinse 12 numaralı Kanatlanan ve 9 numaralı Munis Hanım ve 14 numaralı Bir Geda fotoyu yakın ara geçti. Koşuyu 2 numaralı Ön Birlik Cemal Paso ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 21.41 saatlerimiz, yarış ve reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bir kez daha hatırlatalım. Evet, Galatasaray'a bakalım bir de. Galatasaray tabii hafta sonunda şampiyonluğu elde ettikten sonra tabii hafta sonunda son maçını oynayacak. Ondan sonra da tabii artık yavaş yavaş milli takımlara gidecek takımlar, oyuncular milli takıma gidecek. Gitmeyecekler belki, kulüpte kalacaklar, kalacak, kalmayacaklar, kalmayacak ama çok soru var tabii. Yani Galatasaray'da en son Emrah'la konuştuğumuzda sevgili Emrah demişti ki yani bu sayı 8-10'a bile çıkabilir o gidecek oyuncu sayısı demişti. Onun üzerinden bir sohbet gerçekleştirelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikte. Emrah merhaba.
6: Merhaba abi, yayınlar.
5: Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar dilerim ben de. Evet, en son konuşmamızda sayı kaç olur? 8-10 bile olabilir demiştik. Artık tabii o sürecin içerisindeyiz. Burada ilk sorum şu olabilir mi? Hafta içinde konuşuluyordu. Icardi'nin sözleşmesinde çok ciddi bir maaşında indirime gideceği ve Galatasaray'da kalacağı yönünde bir haber vardı. Yani 4 milyon euroyu kabul etti, kalıyor gibi. Bu ne kadar doğru ya da böyle bir teklif var mı Galatasaray'dan?
6: Abi şöyle, Galatasaray Icardi ile Marseille'ye oturacak ama bu şu an için rakam ve yıl üzerinden herhangi bir gelişme yok. Çünkü dün daha Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin menajeriyle ve Icardi ile masaya oturacağını söyledi. Şu anda oyuncular izinde. Şampiyonluktan sonra 4 günlük bir izin verildi Galatasaray'da futbolculara. Özellikle Dünya Kupası'na gidecek oyuncuların daha fazla izin yapması açısından, dinlenmeleri açısından bu izinler verildi. Galatasaray'da futbolcular perşembe günü toplanacaklar. Cuma günü bir kutlama olacak. pazar günü de sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacaklar. O sayı geçen sefer konuştuğumuz 7-8 olabilir sayısı. Tabii ki hala güncelliğini koruyor ama son anda işte Icardi'yi ben gidecek olarak değerlendiriyordum ama takımda kalması ihtimali yüksek. Yine Torreira ayrılma ihtimali vardı ama babasının hafta içinde yaptığı açıklamalar var. Oğlumun Galatasaray'da devam etmesini istiyorum şeklinde. Tabii ki Galatasaray şampiyon oldu. Üst üste 4 şampiyonluk. Önümüzdeki sene 5. şampiyonluğu edecekler. Şampiyonlar Ligi'nde de oradan katılacaklar. Yani herkes bu takımın içinde yer almak isteyecektir. O yüzden son ana kadar aslında Eylül ayına kadar her ihtimalle açık bir transfer sezonu yaşayabiliriz.
5: Evet. Tabii burada senin de söylediğin gibi Icardi ve Torreira ayrılması beklenen isimlerdi ama şu anda gözüken daha kalmaları ağır basıyor diyorsun değil mi?
6: Evet. İki oyuncunun da kalması ağır basıyor. Zaten Icardi ile alakalı şunu söylemiştim ben, hatırlarsın abi.
5: Evet.
6: Yani maaşında indirime gitmesi gerekiyor ve mevcut rolünü kabul etmesi lazım. Bu mevcut rol ne? İşte maçın 60. dakikasında, 70'de bazen 80'de oyuna gitmek. Osimhen'in olmadığı zamanlarda attığı gollerle takımı sırtlamak. Osimhen'li zamanlarda düştüğü zaman ya da Osimhen'in dinlendirileceği zaman oyuna girmek. Yani artık bu rolü kabul etmesi gerekiyor Icardi'nin. Yoksa Osimhen varken Galatasaray'da bir numaralı santrafor Osimhen tabii ki. Icardi'nin golcülüğüne, karakterine herhangi bir şey söyleyemeyiz ama fiziksel olarak Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ni veyahut da haftada 3 maçı kaldırabilecek kapasitede olmadığını hepimiz biliyoruz. Her ne kadar toparlanma olsa da bundan daha fazlasını yapması gerekiyor. Daha uzun süre formalı giymek için. Bu rolü kabullendiği takdirde ve maaşında ciddi bir indirime gittiği takdirde o Icardi'de devam edecektir. Yine zaten Torreira'nın sözleşmesi sürüyor. Orada herhangi bir değişiklik yok. Ayrılırsa kulüp bir yardımcı olabilecek durumdaydı ama orada Torreira'dan herhangi bir talep gelmemesi de ihtimaller arasında.
5: Peki tabii bu transfer çalışmaları için neyi bekliyor Galatasaray? Seçimi mi yoksa şu anda şey belli başladı mı çalışmalar?
6: Abi şöyle söyleyebiliriz. Şu anda futbol şubesiyle alakalı görev dağılımı yapılmış değil. Seçimi evet. Bekleyecek bir şey yok. Çünkü tek adaylı bir seçim var. Yani işte mesela aynı benzer tarihlerde Fenerbahçe'nin seçimi var ama Fenerbahçe'de bir değişiklik var. Kim başkan olacak? Yönetici kim olacak? Teknik direktör kim olacak? Hı hı. Nasıl bir teknik direktör mantalitesi olacak diye. Bir sürü değişiklik var. Galatasaray'ın başkanı belli. Teknik direktörü belli. Ama futbol şubesinde yine Abdullah Kavukçu mu devam edecek? Yoksa orada sportif şeyde farklı bir yapılanma mı olacak? Özellikle sportif direktörlük anlamında bazı iddialar var. Cenk Ergün'ün, Buffett'in, Bugomis'in adı geçiyor. Yine Sayın Başkan Dursun Özbey'in kardeşi Mehmet Özbek var. Onun aktif rol alacağı söyleniyor. Bunların hepsini aslında bekleyip görmemiz lazım. Öncelikle seçim sonrasında da sportif AŞ'deki görev dağılımına bakmamız evet. Gerekiyor ki şu anda sportif AŞ'de bu sezon için 4 başkan vekili vardı. Orada bir çift başlık işte yetki karmaşası yaşanmıştı geçmiş sezonda. Bunun yaşanmaması için de Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir takım önlemler alacağını tahmin ediyorum.
5: Emrah şey belli oldu mu? Kiralık oyuncularla devam edilecek mi? Yani opsiyonlar kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Bu konuda var mı bir gelişme?
6: Abi şu an için kullanacağını düşünmüyorum. Zaten hem Aspiria'nın hem Noah Lang'ın çok ciddi bonservis bedelleri var.
5: Evet.
6: Yani özellikle Noah Lang için 30 milyon avrolar konuşuluyor. Burada baktığımızda performansı birkaç maç haricinde işte 5-2'lik Juventus maçı olabilir. Son yine Antalyaspor maçını girip çözen isimlerden birisiydi. Birkaç maç haricinde Noah Lang'ın çok ciddi bir performansını Galatasaray'a göremedi. Tabii bunda Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın da etkisi var. Onun verdiği psikolojik bir yıpranmışlık var. Ama sonuç olarak 30 milyon avroyu bağlayabilecek durumda mı Galatasaray? Çok zannetmiyorum. Biraz daha farklı bir oyuncu profiline gidebilir. Aspiria da yine yeteri kadar şans bulamadı. Orada Sasha Boy olabilir ama burada da şuna bakmak lazım. 30 milyon avro bağladı Sestigo'ya. Yine Roland Saray, Sterling'in en iyi back performansını veren futbolcuydu açıkçası. O dururken Sasha Boy alınır mı? O da soru işareti. Tamamen Dünya Kupası'ndan sonra burada hem Singo'ya hem Saray'a bir teklif gelirse o zaman Galatasaray sabit arayışına girecektir diye tahmin ediyorum. Ama şu an için bu üç oyuncuyla alakalı herhangi bir tasarrufu yok Galatasaray'ın.
5: Peki Emrah, çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
6: Ben teşekkür ederim abi. Yayınlar.
5: İyi çok sağ ol. Hoşça kal. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikteydi ve Galatasaray'a dair son gelişmeleri yine kendisiyle konuştuk. Özellikle tabii öne çıkaracaklarımız şunlar. Icardi ve Torreira'nın kalma ihtimali daha da kuvvetlendi diyor sevgili Emrah Oktay. Ayrıca kiralık oyuncularla ilgili de onların kalma ihtimalini, özellikle işte Aspiria ve Noah Lang'ın çok ciddi bir bonservis bedeli olduğundan ve bu iki ismin de kalmayacağından bahsetti. Kalmasını beklemediğinden bahsetti. Sevgili Emre Oktay'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara verelim, nefeslenelim. Döndüğümüzde devam edeceğiz Beşiktaş ve Trabzonspor'daki son gelişmelerle.
4: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
11: Sandro'da kola Boltman. Şimdi atacak. Wade Boltman.
12: Oldu. Oldu.
4: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
11: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
4: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Devam ediyoruz. 21.58 oldu saatlerimiz. Gelen mesajlar var, hemen bakalım. Sevgili Vedat Bey, Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar öncelikle. Real Betis bende de karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Sizi ve sevgili Caner Bey'i ayrı seviyorum. İyi akşamlar demiş. Sevgili Adil Koç'a teşekkür ediyoruz mesajından dolayı. Ne oldu orası? 1-1 değil mi? Evet, 1-1. Bakalım, ben ikinci yarıda bir gol daha gelir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üste gelir orası diye düşünüyorum. El Nasır golü buldu. El Hilal karşısında 1-0 öne geçti. Orada da yani ilk yarı neler kaçtı neler. Gerçekten görmenizi isterdim. Burada sevgili Görkem de içeride. Yani bir gol kaçırdı El Nasır. Artık kale boş. O topu direğe nasıl vurdu ben de şaşırdım yani. O yüzden bakalım orada gelecek mi beklediğimiz goller. Onu da göreceğiz. Takip ediyorum. Sizlere de bilgi aktarırım. Goller oldukça. Sevgili dinleyiciler. Bakalım başka kimden mesaj var? Sevgili Beste Hanım'dan gelmiş. İyi yayınlar Beste, ben Beşiktaşlıyım. Emrah Bey gelecek sene de 5. şampiyonluğu elde edecek derken neye istinaden bu kadar emin konuştu demiş. Yani emin konuşmamıştır da belki hani hedef o 5. şampiyonluk ve bu nedenle de işte iyi bir kadro kurmak istiyor şeklinde bir düşüncesini paylaştı. Yoksa hani kim emin olabilir ki sezon öncesinde böyle bir durumdan? Kimse emin olamaz açıkçası. Icardi'nin kalacağı yönündeki bir bilgi vardı biliyorsunuz. İşte onun üzerine de Icardi kalıyorsa demek ki Avrupa'da hiçbir hedef yok diye bir yorum gelmiş. Kimden gelmiş hemen bakalım sevgili dinleyicimize. İsmini yazmamış, yazarsa sevinirim.

0: Evet, Beşiktaş'la ilgili gündeme bakacağız. Beşiktaş'ta çok konuşuluyor tabii. Sergen Yalçın konusu özellikle çok fazla. Özellikle taraftarların ciddi bir tepkisi var Sergen Yalçın'a. En son işte Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın sorumlusu ben değilim bu durumun. Yetkilisi benim ama sorumlusu ben değilim gibi bir açıklama yaptı. Bu da tabii yine taraftarın ciddi şekilde tepki gösterdiği bir açıklama oldu. Özellikle Beşiktaş yönetiminin alacağı karar ne olacak? Herkes onu çok merakla bekliyor. Ama görünen o ki yani aslında kendi fikrimi de söylemem gerekirse bu kadar fazla teknik direktör değişikliği üst üste ben zarar verdiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'a da zarar verdiğini düşünüyorum. Üst üste yönetim değişikliklerine zarar verdiğini düşünüyorum. Bir istikrarın şart olduğu düşüncesindeyim ama tabii yine de burada Beşiktaş taraftarının özellikle tepkisini de mutlaka görmek ve ona göre de sizlerle paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Hüseyin Eroğlu bizimle birlikte Anadolu Ajansı'nda Beşiktaş'ı yakından takip eden bir isim. Sevgili Hüseyin merhaba. Duyabiliyor musun beni Hüseyin? Arkadaşlarımız tekrar bir bağlantı kursunlar o zaman. Hüseyin Eroğlu biraz önce hazır demişlerdi ama dediğim gibi özellikle Beşiktaş'taki Sergen Yalçın'la ilgili konuyu konuşacağız. Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Onlar üzerinden yine bir değerlendirme yapacağız sevgili dinleyiciler. Ama en çok konuşulan konu Sergen Yalçın konusu. Şimdi hazırmış Hüseyin Eroğlu. Tekrar telefon attığımızda. Hüseyin merhaba.
1: Merhaba da iyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim sana da. Evet yani Beşiktaş yine sezon sonu itibariyle biraz böyle zor günlerden geçiyor diyebiliriz. Özellikle taraftarla Sergen Yalçın arasındaki bu bağın ciddi şekilde koptuğu görülüyor. Son karşılaşmada Trabzonspor maçında taraftarın tepkisi vardı işte sırtını döndü taraftar sahaya. Onun dışında Sergen Yalçın'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar da işte yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir konumdayım gibi bir açıklama. Bu da yine bir tepki gördü. Ne diyorsun Sergen Yalçın konusunda yönetim çok kararlı mı? Yani Sergen Yalçın'da devam mı edilecek?
1: Sergen Yalçın konusu da Beşiktaş için sıkıntılı bir süreç. Yani tam anlamıyla bir konsensüs sağlanmış değil. Hoca gitsin ya da kalsın diye net bir fikir yok. Ama tabii şimdi tribünden gelirsek tribünün önemli, ya daha doğrusu taraftarın önemli bir kısmı Sergen Yalçın inandırıcılığını kaybetti. Hoca ilk göreve geldiğinde, ki göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın her sıkıntı yaşadığı dönemde Sergen Yalçın diye bağıran tribünler artık sezonun son haftalarına yaklaşılırken, Konya Spor maçından sonra Sergen Yalçın'ın aleyhine dönmeye başladı. Bu taraftar kısmı, yönetim kısmı istikrar olsun, Sergen Hoca ile devam edelim diyen bir grup var. Bir grup bu iş bize zarar verecek, hocayı değiştirelim diyenler var. Günü günlük ben bir durum söz konusu aslında. Her şey Rize Spor maçının nihayete ermesi açıkçası bekleniyor. Çünkü Konya Spor maçında hocanın duygusal anlamda bir kırılma yaşayıp görevden affını istemesi üzerine soyunma odasında çeşitli yöneticiler hocayı ikna etmek için çaba gösterdi ama bazı isimler de onun ertesi gününde yeni hoca kim olmalı diye kendilerince bir araştırma yapıyordu o esnada. Dolayısıyla aslına bakarsan Vedat, Sergen Hoca'nın Beşiktaş taraftarına eğer kalacak ise ve kalmak istiyor ise Beşiktaş taraftarını bir şeylere ikna edebilmesi lazım. Yani tutup ben sizden zaman istiyorum, sabır istiyorum, acı çekeceğiz demek de bitmez bu iş. Çünkü Sergen Hoca'nın yaşadığı bir sezonu herhangi bir yabancının yaşamasına kimse izin vermezdi. Başta kendisi izin vermezdi. Yani Sergen Hoca'nın nasıl yorumlar yaptığını da çok iyi biliyoruz. Sergen Hoca taraftardan sabır isterken ortaya da bir şey koyabilmesi lazım. Yani Sergen Hoca bu takımın başına sezon ikinci haftası itibariyle geldi. Yani aslına bakarsan evet onun kurmadığı bir kadroyla ilk yarıyı tamamladı. Ama kendi kurduğu kadroyla da sezonun ikinci yarısını oynadı. Ligde en fazla puan kaybedilen son zamanlarda üst sıralarda şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında en fazla puan kaybının yaşandığı bir sezonu Beşiktaş haftada bir maç oynayarak 4. sırada tamamladı. Yani bu artık tabii kamuoyu bu işin matematiğini yapıyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynarken siz haftada bir maç yapıyorsunuz ve rakiplerinizle puan kaybettiği bir süreçte yukarıyla arayı kapatmakta güçlük çekiyorsunuz. Sergen Hoca açıkçası bazı hedeflerden çok hızlı vazgeçti. Yani şampiyonluğu Beşiktaş kaybetmiş, kaçırmış olabilir ama bir Şampiyonlar Ligi de hedef olabilirdi. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesine ikinci sıradan koplabilmek de bir hedef olabilirdi. UEFA Avrupa Ligi de bir hedef olabilirdi. Sergen Hoca o noktada biraz Beşiktaş'ı hedeflerinden erken vazgeçtiğini düşünüyorum. Evet, sezonun ikinci yarısında yapılan yeni transferlerle işte seri galibiyetlerin alındığı, yeni nazik serilerinin oluşturulduğu bir süreçte Sergen Hoca belki ligin evet ikinci yarının en çok puan toplayan takımlarından birisi ama bunu sadece transferleri işte ben yapmadım, benim yaptıklarımla böyle oldu, benim yapmadıklarımla böyle oldu. Dolayısıyla bu yüzden bu noktadayız diye de kurtulunabilecek bir durumda değil açıkçası. Evet, bir Rafa Silva problemi yaşandı, Necip gönderildi, Mert gönderildi. Evet, bütün bu problemler yaşandı. Sergen Hoca'daki aslına bakarsan temelde en büyük problem Sergen Hoca'nın iletişimsizliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sergen Hoca sadece basın toplantılarında 3-5 soruya cevap vererek Beşiktaş kamuoyunu herhangi bir şeye ikna edemez. Yani Sergen Hoca'nın görev yolu bir sezonu tamamladık. Bu sezon içerisinde yani ya 3'tür ya 4'tür basın mensuplarına açık olan idman sayısı. Burada da 15-20 dakika açık. Yani dolayısıyla aslında ve herhangi bir şekilde de bir röportajı, basın toplantısı, gazetecilerle bir araya gelip sohbet toplantısı gibi de hiçbir şey yok. Sergen Hoca bütün bunları gerçekleştirmiş olsaydı belki de derdini doğru anlatabilecekti. O az önce bahsettiğim basın toplantısında hocanın çeşitli ifadeleri var. Araştırmıyorsunuz, haberiniz yok bunlardan falan diye gazetecilere kızıyordu. Ya hocam, gazetecilerle bir araya gelmedin ki derdini anlatmadın gibi neyden haberim olsun? Yani dolayısıyla Sergen Hoca belki derdini anlatabilse, sıkıntısını anlatabilse bence Beşiktaş kamuoyunu bir şeylere ikna edebilecekti. O noktada Beşiktaş tarihinin en kötü iletişim süreçlerinden birisini yaşıyor. Sergen Hoca olsun, yönetim olsun. Yani bu kamuoyunu bir şeye ikna edecekseniz, arkanızda konsolide edip bir hedefe beraber yürüyecekseniz bu insanları da, bu kitleyi de bir şekilde bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu kitleyi bir şekilde sizinle aynı hedefe doğru bir araya getirmeniz gerekiyor. Bunlardan hem bunları yapmıyorsunuz hem de kimse arkamızda durmuyor diye de şikayetçi oluyorsunuz. O yüzden bugün gelinen nokta, yani Sergen Hoca gitsin diyenlerin durduğu noktada haksız değil. Yani şu süreci herhangi bir yabancı teknik adam yaşasa, hadi geçmişleri bir kenara koyuyorum, işte Valerian İsmail, Solskjaer, Giovanni Van Bronckhorst, bunların aslına bakarsan gönderilmesinin hepsinin çok böyle temelinde Beşiktaş siyasetinin de payının olduğu bir isimdi bunlar ama hiç Beşiktaş'ta bir araya gelmemiş. İşte dünyanın en iyi teknik direktörlerini de şu tabloya dahil edelim. Beşiktaş taraftarı ikinci seneye, yani Sergen Hoca ile olduğu gibi ikinci sezona devam edilmesini istemezdi. Böyle bir süreci de kabul etmezdi. O yüzden kimse de bu durumu şaşkınlıkla karşılamasın. Hem kupaya odaklıyorsunuz bütün taraftarı. Yani haftalar öncesinden tek hedefimiz kupa demeye başlıyorsunuz. Ve kupa maçında da evet toplarınız direkten döndü. Daha dominant bir oyun sergilediniz. Ama günün sonunda bütün çabanız tek bir hatanızla alt üst olabiliyor. Taraftar Çarn diye bağırdı ve siz de Çarn'ı aldınız. Dolayısıyla var olan bütün kredinizin bir kısmı orada gitti. Yani aslına bakarsan şöyle toparlayabiliriz bu noktayı. Beşiktaş taraftarının da burada bir kabahati var. Bunu da bir kenara koyalım. Çünkü Konyaspor maçında Çarn'ı diye bağırdı Beşiktaş taraftar. Trabzonspor maçında da Çarn'ı oyundan çıkarken ıslıkta da böyle de garip, tezat, karışık da bir durum söz konusu. Bunu bir kenara koyuyorum ama Sergen Hoca 82. dakikada taraftarın talebi üzerine 83'te Şerni oyunu aldı. Aslında bakarsan o gün Beşiktaş taraftarının Sergen Hoca'ya olan tepkisi mağlubiyetten ziyade kenarda çok sakin bir şekilde maçı izlemesi, oyuna müdahale etmemesi, Beşiktaş'ın rakibi o esnada Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Polga'dan özellikle sahip seçiyordu. İlhan Hoca kulübede yerinde duramıyor. Takımıyla beraber hücuma kalkıyor. Takımıyla beraber savunma yapıyor. Kenarda böyle çok hareketli maçı yaşayan, maçın içinde bir teknik adam vardı. Öbür tarafta da taraftar da görüyor tabii bunları. Öbür tarafta da ellerini kollarını bağlamış. Kulübenin önünde duran bir Sergen Yalçın görüyor. Oyuna müdahale etmiyor. Herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bu noktada tabii bu görüntünün üzerine taraftarın Çermi talebinin üzerine bir oyunu değiştirdiği ve sonunda da maçı kaybettiğinizde karizmanızdan da önemli ölçüde yemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla toparlayacak olursak Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın adına net bir kararı yok bugün itibariyle. Kalsın da diyen var, gitsin de diyen var. Bunların ek olarak hoca da tabii bir ortalığı gözlemek istiyor. Ne olacak, ne olacak, bu iş nereye varacak? Hoca da bunu gözlemek istiyor. Tabii değişiklik olabilir. Önümüzdeki sezonun devam edilmesi halinde hoca yardımcı olacak. Yardımcı kadrosunda bir değişiklik planlanıyor. Eğer devam etmesi halinde. Böyle bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Geçen sezonun bir benzerini yaşıyoruz aslında bakarsan Vedat. Yani Beşiktaş geçen seneyi de burada bitirdi. Geçen sene de ligin ilk hazırlık maçını, özür diliyorum, ligin ilk resmi maçını Temmuz'un son haftasında Shakhtar'la oynayarak açtı. Yine aynısı olacak. UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Konferans Ligi'ne düştü. Konferans Ligi'nden elendi ve Solskjaer'inde hepsi o maçta çekildi. Şimdi Beşiktaş açıkçası dün Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi önlemesindeki muhtemel rakiplerine, oradan elenmesi halinde Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine baktık. Açıkçası Beşiktaş o rakiplerin birçoğunun karşısında mevcut Beşiktaş favori değil. Öyle de bir süreç. Yani Beşiktaş önümüzdeki sezonun yapılanmasını planlarken, kadrosunu planlarken bu riski de ciddiye almalı. Çünkü Solskjaer o Lozan maçı olmasa, Lozan'a elenmesi görevine devam edecekti. Lozan yenilgisi dolayısıyla o noktada Solskjaer'in de etini çekmiş oldu. Bugün aynı şey Sergen Yalçın için de geçerli. Eğer devam edilecek ise devam edilecek. Bu çok büyük bir risk olduğunu söylemek lazım o noktada Avrupa'dan elenmenin. Çünkü bir anda var olan kredinin de, kalan kredinin de artık çok önemli bir kısmı o mağlubiyeti tükeniyor. Ondan sonra işte sezonun ikinci haftasında yeni bir teknik direktörle yola devam ediyor.
0: Yani şampiyonluk sezonunda sen biraz önce söylerken benim de gözümün önünden geçti. Şampiyonluk sezonunda Sergen Yalçın'ın sağ kenarında nasıl durduğunu da hatırlıyorum ben. Yani hatta her hafta Sergen Yalçın'ın bu el kol hareketlerinden dolayı çok konuşulurdu hatırlıyorsan. Yani yerinde duramazdı hoca.
1: Doğru. Şu an öyle değil. Evet. O tablo işte zaten taraftarın tepkisini çekti aslına bakarsan. Yani belki. Sergen Hoca takımın o zaman zaman oynadığı Konya Spor maçında dominant oyuna Sergen Hoca da kenardan işte o coşkusuyla eşlik edilseydi belki böyle bir gece yaşanmayacaktı Beşiktaş adına ama tabii artık Beşiktaş'ta aslında bakarsan şöyle de bir sıkıntı var. Belki bunu daha önce konuşmuştuk. Sergen Yalçın'ı da isteyen bir %50 var, istemeyen bir %50 var. İşte bu keza Şenol Güneş için de geçerli. Şenol Güneş'i de isteyenler var, istemeyenler var. Dolayısıyla bu iki isimden bir tanesi aslına bakarsan Beşiktaş'a çözüm olmayacak. Çünkü istemeyen o diğer %50 ayağa takılsa da biz haklı çıksak diye bekliyor. Hatta haklı çıkmak için kulübenin aleyhine de bir faaliyet üstünde düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Sadece sosyal medyadaki çabaları olsun, tarafların aklını karıştırmak olsun, en ufak bir hatasını türeyi deve yapmak olsun gibi şeylerden bahsediyorum aslında zaten. Aleyhine çalışıyor derken özellikle kulübe gidip kimse bir şey yapmıyor ama artık sosyal medyadan çok etkilenen bir Beşiktaş camiası var. Sosyal medyayı çok ciddi alan bir Beşiktaş yönetimi. Bu noktalara geldiği zaman da iş işte böyle üzerinde konsensüs sağlanmış bir teknik adama belki Sergen Hoca'nın istediği sabır gösterilebilirdi. Sergen Hoca da aslında bakarsan bu sabrın kendisine gösterilmeyeceğini çok iyi biliyordu. Yani bugüne kadar yaptığı basın toplantılarının satır aralarında bu gizli. Yani size sabır lazım, kim ne kadar sabır gösterir bilemeyiz. Evet. Yani de Sergen Hoca'ydı. Dolayısıyla mecbur mu ben Sergen Hoca'nın da istiyorsa şaşırdım, düşünmüyorum.
0: Peki şimdi tabii henüz daha teknik direktör kalacak, geçecek, bunlar konuşuluyor ama yeni sezon için yapılanma hazırlığı da var eminim. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle eldeki oyunculardan gönderilecek olanlar var mı? Herhalde kiralık olanların hiçbiriyle de devam edilmeyecek, öyle görünüyor.
1: Evet, kiralık olanlarla devam edilmeyecek. Onun haricinde bölgeleri aslına bakarsan işte sol beke takviye planlıyor işte. Sağ beke takviye planlıyor. Keza kaleye ve stopere bir hamle yapma düşüncesi var. Orta saha aynı şekilde ve artık daha iyisini bulabilirlerse de bir forvet transferi ve tabii ki bir kanat transferi ve işte işin öncelikli bu sezon yaz transfer dönemindeki planlamasında bunlar var. Tabii Dünya Kupası burada umut belli bir etkin. Dünya Kupası'nın oynanması, bitmesi, bu gibi organizasyonlarda görüşmeler biraz daha uzuyor. Oradaki performanslar birçok noktada belirleyici oluyor. Talip olduğunuz oyuncunun bir Dünya Kupası performansı iyiyse sizden çok daha güçlü, ekonomik olarak, prestij olarak sizden çok daha güçlü takımların da ilgisini çekiyor. Yine bir sıkıntılı süreçler oluyor bu turnuva dönemlerinde. O yüzden Beşiktaş da bunu yaşayacak. Zaten başkan da saklamadı bunu. Dünya Kupası'nın sonuna kadar transfer devam edecek. Transferde de acele etmeyeceğiz dedi. O yüzden ama planlamada olması gereken yerler, olması gereken, yapılması gereken başkanın anlattığı, hocanın üzerinde durduğu mevkiler de az önce anlattığım gibi.
0: Peki. Hüseyin,

0: gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programın son bölümünde Trabzonspor'a bakacağız. Trabzonspor yarın Gençler Birliği karşısında olacak. Gençler Birliği deplasmanında kupada finale çıkmak için mücadele edecek Trabzonspor. Ve son gelişmelere şimdi bakacağız. Çok değerli bir isim Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü sevgili Nihat Erence bizimle birlikte. Nihat abi merhaba.
5: Merhaba, iyi geceler olsun.
4: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar dilerim. Artık tabii yarın aslında bu sezon için hedef olarak elinde kalan tek kupa artık Trabzonspor'un. O hedef içinde sahada olacak Gençler Birliği karşısında. Aslında şöyle, Gençler Birliği biraz daha aklı ligde olacak. Düşme potasındalar çünkü. O yüzden sanki biraz daha şey var değil mi? Yani Trabzonspor'un yarı finalde beklediğinden daha kolay bir rakiple karşılaştığını söyleyebilir miyiz?
5: Ya aslında futbolda biliyorsun hani bazen kolay maç gibi görünür ya, rakibinde sıkıntıları fazladır. Evet, doğru söylüyorsun. Gençler Birliği zaten hafta sonunda da yine Trabzonspor'la oynayacak. Hayati maç onlar için. Yani evet. O ligde kalıp kalmayacakları da büyük oranda o maçta belirleyecek. Ama tabii ne olursa olsun takımlar için bir hedef. Yani Gençler Birliği de mutlaka finale kalmak isteyecektir. Ya orada finalde kalmak oyuncuların değerlerini mutlaka daha yukarıya taşımak için o anlamda da yani iyi bir hamle olacaktır. Ama Trabzonspor'da da sen zaten giriş cümlesi olarak şöyle dedin. Bu sezonun ana temel konusu Trabzonspor'un kupada final oynaması ve tabii ki kupayı kazanmasıydı. Sevgili Vedat, hatırlarsın son iki sezonun kupa finalisti Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Yani Trabzonspor kötü olduğu dönemlerde de son iki sezonu bahsediyorum. İyi değildi. İşte genelde kötü dereceler aldı. İşte beşincilikle yedincilik arasında. Orada bile kupada finale kaldı. Kazanamadı. O ayrı bir konu. Yani bu sene farklılığı şu olabilir. Kupayı aldığı anda Fatih Tekke ve tabii ki öğrencileri için hem çok daha değerli olacak hem de Trabzonspor adına yani son iki sezon boşa geçmiş iki sezondan sonra bu sezonu böyle kupayla taşlandırmak bence çok önemli olacak. Çok eksik yok. Hatta biz Savic'i belki götürmez demiştik. Savic biliyorsun İspanya'ya gidip tedavi olmuştu. Ben muhtemelen Konya maçına, yani hani turu geçtikten sonra finaldeki Konya maçına saklanır diye düşünmüştüm ama yani orada takımla beraber olmak istediğini öğrendik. Ankara'ya götürüldü. Eksikler de zaten Batagol'da Okay. Batagol ameliyat oldu. İkinci yarın neredeyse belki 2 ayını, 2,5 ayını kaçıracak gibi görünüyor. Okay'ın da yine bir ameliyat olma söz konusu var. Yani belki de Trabzonspor bu sezon uzun bir aradan sonra tam kadro çıkma fırsatını yakaladı Gençler Birliği karşısında. Belki şöyle, orada da yani işin açıkçası Eryaman Stadı'nda ben Trabzonspor taraftarının eğer ki o biraz daha imkanlar arttırılabilseydi çok daha fazla taraftarı olacağını düşünüyordum ama şu anda yani aldığımız bilgiler işte normal stat kapasitesinin her zaman ayrılan o %5'lik biraz daha arttırdılar. Yani yine yarın ben tahmin ediyorum belki Gençler Birliği taraftarı

0: taraftarlarının arasında yine Trabzonspor taraftarlarının olma ihtimali de yine yüksek gibi görünüyor. Sezonun finalinin bir öncesi diyelim buna. Yani burada kazanılacak, alınacak bir galibiyet 22 Mayıs için çok daha değerli olacak. 22 Mayıs'ta da Konyaspor var. Konyaspor bu sezon evet önemli işler yaptı. İşte 4 büyük takımın 4'ünü de mağlup etti ama yani hani o şeyleri söyleriz ya böyle çok amiyane bir tabir ama her zaman papaz pilav yemez. Yani Trabzonspor finale çıktığında ben açık söyleyeyim çok fazla Konyaspor karşısında zorlanacağını düşünmüyorum. Yeter ki yarın o Gençler Birliği engelini hasarsız, sıkıntısız geçsin. 22 Mayıs'ta bence sahada daha da iyi, daha da kompakt bir Trabzonspor olur diye düşünüyorum.
1: Evet, bakalım yarın nasıl bir sonuç çıkacak, bunu göreceğiz. Abi son sorum, biraz kısa cevaplarsan sevinirim, bitmek üzere sürem çünkü. Muçi konusunda bir aksiyon almadı Trabzonspor. 10 Mayıs'a kadar bir opsiyon vardı. Bu kullanılmadı. Nedir oradaki durum? Kullanılmayacak mı?
0: Hemen hızlıca söyleyeyim o zaman.
1: Lütfen.
0: 20'sine kadar süre uzatıldı. Yani Beşiktaş'tan 10 günlük süre daha alındı. Ayın 20'sine kadar. Muçi konusu. Ya orada Trabzonspor'un aklından geçen rakam 5,5 milyon euro civarında. Ama Beşiktaş'ın o beklentisi de sezon başı işte kiralama süreci olduğunda 8,5 milyon euroya yakın bir bedel. Trabzonspor 1
1: ama
0: yıl...
1: bunun ikisini zaten ödedik demişti başkan. 6 mı ödeyecekti? Öyle bir şeydi galiba.
0: Yani bir küsurunu ödediler. Bir küsur, 1,5 milyon euroya yakınını ödediler. Ama yine de çok rakam büyük çünkü sevgili Vedat yani bir yılı kalmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet Muçi gerçekten son oynanan Beşiktaş maçında da çok iyiydi. Golünü attı yani hazır olduğunu gösterdi. Ama Trabzonspor orada biraz daha Muçi için daha az para ödemek istiyor. Malum bir de gelecek sezon bu yabancı konusunda da artık sayı ona düştüğü için daha biraz... şeylerde daha dikkatli olmak durumundalar. Ben tahmin ediyorum herhalde 6 milyon euroya kadar bir rakam çıkacak ve Muçi büyük ihtimalle Trabzonspor'da kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Nihat abi.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Özellikle Muçi konusuna bir açıklık getirmiş oldu. 10'una kadar opsiyon vardı. Beşiktaş'la görüşüp 20'sine kadar opsiyonun uzatıldığını da belirtti bize. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Mesajlarınız var. Hemen hızlıca okuyup öyle veda etmek istiyorum. Şurada kalmıştık. Evet. Beşiktaş'la ilgili yorumlar var. Son 40 yılda bir kez bile derbi kazanamadı Beşiktaş bu sezon diyor. Kim diyor? Hemen bakalım. Sevgili Bora Ayhan göndermiş bu mesajı. Yalçın diyor ki El Hilal karşılıklı gol var ve üst Real Betis maç sonucu bir olur mu demiş. Bu iki maça ne diyorsun demiş. Görkem abi demiş. Birazdan Görkem mutlaka cevaplayacaktır bunu. Şu anda Betis 1-1 gidiyor. Ve El Nasır, El Hilal maçı da 1-0 devam ediyor. Bakalım. Nasıl sonuçlanacak biz de biraz sonra göreceğiz. Size de aktarırız zaten bu bilgiyi. Var mı başka? Hemen şöyle yukarıya doğru bir bakalım. Vedat Bey iyi akşamlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'a İsmail Kartal hem karakter olarak hem de oyun anlayışı olarak çok yakışır diyorum. Ne dersiniz demiş. Yani olabilir tabii ki ama şu anda Sergen Yalçın görevinde zaten. O yüzden sonrasında belki bunlar konuşulabilir. Evet, herkese çok teşekkür ederim. Yayınıma dahil olan mesajlarıyla bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii bu gece de yine sizlerin karşısındaydım 2 saatlik bir süre için. Yarın değil ama öbür gün Perşembe akşamı yine 20.30'da sizlerin karşısında olmayı da ümit ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick. haftadan dolayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
3: Çok hücumcuyla oynuyorsun.
4: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
3: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
4: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii yine sorularım olacak her zaman olduğu gibi. Yayına başlamadan önce de gelen mesajlar vardı. Yani anlamadığım bir konu var. Bunu lütfen cevaplasın dinleyicilerim. Yani sevgili Vedat Parlak yayındayken Görkem diye mesaj geliyor. Ben yayındayken sevgili Caner abi bu maç ne olur diye mesajlar geliyor. Ses tonumuz bu kadar benziyor mu? Ben benzediğini düşünmüyorum açıkçası. Mesela Erkan Bey yazmış. Abi ben seni karıştırdım. Hakkını helal et demiş. Ya, olur mu öyle şey? Tabii ki olur mu öyle şey? Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Mesajlarınızla yayınımıza sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Totem ihtiyacınız varsa yine totemleri de karşılamaya çalışırım. Gol bekliyorum abi. Ben bu maçta en az 2 gol daha bekliyorum. Dakikalar 70. Hadi abi lütfen bir gol daha attır. İkinciyi ben attırırım şeklinde gol beklediğiniz maçlar varsa bahis konusunda da yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerin yapması gereken tek bir şey var. WhatsApp'tan bana mesajı göndermek diyelim. Şöyle bir bakalım maçlarımıza değil mi? Skorlarımız, önemli karşılaşmalar var. Real Betis Elce mücadelesi onlardan biri. Dakikalar 67'yi gösteriyor karşılaşmada. Bir birlik bir eşitlik söz konusu. Celta Vigo 2, Levante 3 şeklinde sonuçlandı İspanya La Liga'da. İlk tamamlanan maçımız şu an canlıda açılan bir karşılaşma ise Osasuna Atletico Madrid mücadelesi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Hepinizin takip ettiği maçlardan biri biliyorum. Olmazsa olmazlarımızdan biri. Suudi Arabistan Pro Ligi. Yani bütün gün ben bu maçı düşündüm. Neler olacak acaba? El Nasr mı kazanacak yoksa El Hilal mi kazanacak diye. Hatta dün gece uyuyamadım öyle söyleyebilirim. Şaka bir yana karşılaşmada 67. dakikayı tamamladık. 1-0'lık ev sahibi El Nasr'ın üstünlüğü devam ediyor karşılaşma. Geri kalan bölümünde 2,5 gol üstü olacak mı? Hep birlikte takip etmiş olacağız. Ben gol bekleyen dinleyicilerimize tabii ki totem yapmaya devam edeceğim. 2 gol daha çıkar mı? O biraz zor gözüküyor. Maçı da takip etmeye çalışıyorum. El Nasr takımı oyunu yavaşlattı. Yani ikinci gol için rakip kaleye gittiğini pek göremedim ben ikinci yarının bazı bölümlerinden bahsediyorum. Yani tamamını izlemedim. Göz ucuyla takip etmeye çalıştım. Zaman zaman El Hilal takımı etkili olmaya çalıştı. Kanat organizasyonlarıyla ön plana çıkmaya çalıştı. El Nasr savunması da buna izin vermedi diyelim. 69 dakika geride kalırken 1-0'lık El Nasr takımının üstünlüğü devam ediyor. Diğer maçlarımızda neler oluyor derseniz de şöyle bir skorlarımıza bakalım hemen. Canlıda Catanzaro 0, Avellino 0, İtalya Serie B yükselme playoff çeyrek final karşılaşması. Dakikalar 30'u gösteriyor burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Çek Cumhuriyeti şampiyonluk turunda da bir karşılaşmayı aktardıktan sonra bu akşamın ilk sorusunu sizlere iletmiş olacağım. Sparta Prag, Viktor Plzen mücadelesi. Burada da 76 dakika geride kaldı. Yine golsüz eşitlik devam ediyor. Yani bakıyorum şöyle bir maçlara pek bahis severleri tatmin edecek skorlar çıkmıyor sanki bu akşam özelinde. Bilmiyorum dinleyicilerim bana katılacak mı? Abi hoş geldin demiş. Bana bir gol lazım. El Hilal'in bir gol atması lazım demiş Ozan Bey. Peki sevgilerimi iletiyorum. Dün akşam Instagram'da kazandırdığın maç için sana sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Bir de başka bir mesaj daha olmuş. Onu başkasına gönderecektiniz herhalde ya. Yusuf Bey'di değil mi? Doğru. Sevgili Yusuf Bey. Yani öyle bir yazmışsınız ki yorum yapamadım. Hani mesajı da okuyamadım. O kadar da sevgi gösterisine gerek yok bence ya. O kadar da abartmayalım sevgili dinleyicimi onu söyleyeyim. Ama ilgi ve alakası için de tabii ki teşekkürler. İletmiş olayım. Şöyle bir bakalım gelen mesajlarımıza. Bayağı da bir mesaj gelmeye başladı an itibariyle. Abi soru var mı diye sormuş yine sevgili Ozan Öztürkmen mesajı gönderen dinleyicimiz. Ankara'dan yazıyormuş bu mesajı. Başkentimize de selamlarımızı iletmiş olalım. Ve bu akşamın ilk sorusunu sorayım. Sizler de katılım sağlayın. Kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Futbolda hep gollerden bahsediyoruz ama kendi kalesine atılan gollerden pek bahsetmiyoruz. Dikkatimi çekti bu konu. Dünya futbol tarihinden bahsedeceğim. Yani sadece Süper Lig değil. Hafızanızda şöyle bir Avrupa takımlarını, Güney Amerika takımlarını canlandırın. Hatırladığınız bir oyuncu illaki vardır. Kendi kalesine en fazla gol atan futbolcu kimdir? Futbol tarihinden bahsediyoruz.
ben futbol gurmesiyim diyen dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Bence kolay bir soru. Futbol tarihinde kendi kalesine en fazla gol atan futbolcu kimdir? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Ben de gelen diğer cevaplara bakayım. Muhasebe işiyle uğraşıyorum demiş. Ünal Bey'in selamı var demiş. Peki Ünal Bey'e biz de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar diliyor demiş. Kendisi şey gibi böyle İngilizce konuşan arkadaşlar olur ya, futbolcular olur daha doğrusu, çevirmenlik yapar. Kendisi öyle bir cevap göndermiş bize. Muhasebeden Ünal Bey'i dinlemekte, selamları lütfen ilet ve iyi yayınlar dilediğini de unutmayalım demiş kendisi. Sevgili Kadir Bey, peki size de selamlarımı ileteyim. Ama siz iyi yayınlar dilemiyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Ve sizin selamınız yok gibi Kadir Bey. Olsun, canınız sağ olsun. Ben size yine de selamlarımı iletmiş olayım. İyi yolculuklar dileyelim. İyi yolculuklar. Cevaplar geldi. Ortega diyen dinleyicimiz, bilmiyorum doğru mu yanlış mı, birazdan doğru cevabı vereceğim. Şu yanlış ya da bu doğru demeyeceğim. En azından öyle söyleyeyim. Futbol tarihinde kendi kalesine en fazla gol atan futbolcu kimdir diye sorduk. Şöyle bir bakayım. Baresi abi İtalya Serie B'de oynuyordu. Çok iyi hatırlıyorum demiş dinleyicimiz. Ama yanlışlık ya. İtalya Serie B'de oynamıyordu. İtalya Serie A'da oynayan bir futbolcuydu diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa Milan'ın efsanevi futbolcularından biri. Franco Baresi'den bahsediyorsanız şayet. Tabii kendi kalesine attığı gollerle gündem olan yine bir futbolcuydu. Onu da söyleyeyim. Doğru futbolcudan bahsediyorsak tabii ki. Milan'ın efsanevi futbolcusunu yazdıysanız doğru olabilir. Doğru olabilir. Söylemeyeceğim cevabı. Sevgili Ferdi ne yazmış? Şöyle bir bakalım. Samet Akaydın'dır abi demiş. Samet Akaydın. Peki cevabınızı aldım. Sevgili Ferdi Bey'e selamlarımızı iletelim. Kendi kalesine en güzel golü Recep attı demiş dinleyicimiz. Recep Çetin attı demiş. Kendi kalesine en güzel golü sormuyorum ama. Sorumuzu tekrar hatırlatayım. Yanlış mı oldu? Anlayamadım. Futbol tarihinde kendi kalesine en fazla gol atmış olan futbolcu kimdir diye soruyorum. Süper Lig değil. İngiltere Premier Ligi değil ya da Almanya, Amerika, MLS Ligi, bunlar değil. Hepsini dahil edebildiğiniz futbol tarihinde, dünya futbol tarihinde kendi kalesine en fazla gol atmış futbolcuyu soruyorum. Şu an onu geçebilen bir oyuncu yok. Öyle söyleyeyim. Hatta attığı goller arşiv oluyordu ya. YouTube'da falan vardı. İzleyin. Çok komik golleri vardı kendi kalesine. Yani bir hücum oyuncusunun atamayacağı golleri atıyordu. Öyle söyleyebilirim. Bir ipucu verebilirim. Çok uzaklara gitmemize gerek yok. İsmi yakından tanıdık bir olan isim. Ya, tabii tabii. Bakın siz de anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. Cevaplar geldikçe okumaya devam edeceğim. Şöyle bir skorlarıma tekrardan döneyim. Real Betis 2, Elche 1. Real Betis golü bulmayı başardı. Karşılaşmanın da 74. dakikası oynanıyor. Önemli bir galibiyete doğru adım adım gidiyor Real Betis takımı. Osasuna 0, Atletico Madrid 0. Yine burada da 9. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Birazdan tahminimi ileteceğim bu karşılaşmayla alakalı. İlk 45 dakikadan bir önerim olacak sizlere ki ben başarılı olacağını da düşünüyorum. İyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Biraz zaman geçmesini bekliyorum. Oranların artabilmesi açısından tabii şu an oranlar oldukça düşük. O yüzden bir tercihte bulunmuyorum. Şöyle bir 15. hadi maksimum 20. dakikaya kadar gol çıkmazsa güzel bir seçimimi sizlerle buluşturacağım. Osasuna Atletico Madrid mücadelesinde İspanya La Liga karşılaşması dakikalarda 9'u göstermekte. Peki Fransa Lig 2 yükselme playoff turu 1. tur karşılaşması Red Star Rodez mücadelesi. Buradan da gol bekliyormuş sevgili Erkan Bey İzmir'den selamlar abi demiş. Peki bir totem ihtiyacınız Red Star Rodez mücadelesi için mi kullanıyorsunuz? Ya Fransa'daki o takımın taraftarı bile bu kadar bu maçı takip etmiyordur diye tahmin ediyorum. Yani Red Star FC 93 takımın ismi. Red Star FC 93 Rodez'le karşılaşıyor. Ha Rodez tabii iyi takımlardan biri. Rodez'i biliyoruz. Rodez zaman zaman önemli işlere imza atmış da Red Star bana Fransa takımı değil de sanki Avusturya ya da Avustralya takımı gibi geldi ismi birazcık. Ya da neydi o Güney Amerika liglerinde de bazen Red Star ibaresini çok görüyorduk bazı takımlarda. Ona benzettim. Madem bir totem ihtiyacınız varmış tabii ki bu maça iki gol birden attırmaya çalışalım ya. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım.

Futbol tarihinde en fazla kendi kalesine gol atan futbolcuyu sordum. Bu akşamın ilk sorusuydu ve şöyle bir cevaplarımıza bakalım. İlginç cevaplar da geliyor. Demiş ki bir dinleyicimiz, abi en fazla gol atanı bilmiyorum ama bence orta sahadan gol atan futbolcuların sayısı çok azaldı demiş. Bu da farklı bir bakış açısı tabii ki. Hani ha orta sahadan ha penaltı noktasından gol atmış. Ne fark ediyor ki? Ha, göze hoş geliyor. Onu kastediyor herhalde dinleyicimiz. Peki olabilir. Bakış açısıdır. Barossi diyen bir dinleyicimiz değil bence Barossi. Öyle söyleyeyim, bir ipucu vereyim. Hep aynı cevaplar geliyor çünkü. Şöyle bakalım. Dunne olabilir abi. Ben hatırladığım o diyen bir başka dinleyicimiz. Dunne. Bak bu cevabı beğendim. Belki de Dunne'dir gerçekten. Olabilir dünya çapında. Premier Lig'de oynuyordu kendisi. İrlandalıydı değil mi yanılmıyorsam? Evet, İrlandalı savunma oyuncusu. Belki de futbol tarihinin en fazla gol atan futbolcusu. Ya da bu kadar anlatmayayım, bir ipucu vermeyeyim sizlere. Peki teşekkür ediyorum. Diğer mesajımıza geçelim. Tanıdık dediğine göre eski Fenerbahçeli Edo olabilir mi? Ya futbolu takip edenlere göre yakından tanıdığımız diyorum ben. Şimdi Almanya'da oynayan Mönchengladbach takımındaki bir oyuncu sürekli kendi kalesine gol atıyorsa o da benim için bir tanıdıktır. Burada Fenerbahçe'de ya da başka Süper Lig takımlarında oynuyor şeklinde bir yorumum olamaz. Ama akıllara tabii Fenerbahçeli Edu geliyor. Yani yılları şöyle bir geriye sardığımda gözümün önünde Şampiyonlar Ligi maçı, Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükseldiği o dönemden bahsediyorum. Müthiş mücadelesi vardı Fenerbahçe'nin ama her maça 1-0 geride başlıyordu Edu. Yani şu anki bahis konusunda kendi kalesine gol atar seçimi o zaman olsaydı sanırım hepimiz çok iyi miktarlar kazanırdık diye tahmin ediyorum. Oyna, oyna. Edu kendi kalesine gol atar. Oyna. 4.80'lik bir oran. Muhteşem. Her maçta da kendi kalesine gol atmayı nasıl başardı? Onu ben de bilmiyorum tabii. Kalp göndermiş dinleyicimiz. 3 tane kalp. Peki 3 kalbin bir anlamı var mı? Teşekkür ediyorum yine de. Abi yanlış kişiye göndermedim. Seviliyorsun demiş dinleyicimiz. Peki hoşuma giden mesajlardan biri. Hani istemem yan cebime koy misali. Beni övmeyin diyorum ama övüldüğümü görünce de hoşuma gitmiyor değil. Böyle de bir sizlere dert yanmış olayım değil mi? Dert yanmış olabilirim zaman zaman. Teşekkür ederim yine bu dinleyicimize de. Şöyle bir bakalım. Samet ben abi ne demiş mesajını? Real Betis bir gol daha atarsa çok güzel şeyler olacak demiş. Peki umarım o gol gelir. Sizin de istediğiniz gerçekleşmiş olur. Peki bol şans dileyelim. Dakikalar 79'u gösteriyor. Real Betis 2, Elce 1. Maçta da 79 dakikayı geride bıraktık. 80. dakikaya doğru yavaş yavaş girmek üzereyiz. Merhabalar, Red Star Fransa'nın en eski takımlarından biri. Kuruluş tarihi 1897 demiş dinleyicimiz. Bu bilgi için teşekkür ediyorum. Bu güzel tarih bilgisi için de kendisine teşekkürlerimi etmiş olayım. Dinleyicimiz emek vermiş, araştırmış, bir de Wikipedia'ya girmiş, bakmış, oradan bana link göndermiş. Peki çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. Abi 4-5 golü var Edu'nun Fenerbahçe'ye kendi kalesine attığı demiş. Evet vardı, belki geçiyordur bile. Hani hafızam beni yanıltmıyorsa ama evet 3-4 kesim var. Var. Çeyrek final mücadelesine çıkıyor Fenerbahçe. Dakika 3, 1-0 geride. Hani 3 dakikada rakibin şutu yok. Bir bakıyorum kendi kalesine Edu yazıyor. O dönem öyleydi. Ama iyi savunmacıydı Edu. Hatası var tamam, kendi kalesine gol atıyor. Bunu kabul edelim. Ama çok da iyi bir savunma oyuncusuydu. Edo Lugano ikilisini bir düşünsenize. Lugano zaten hırslı bir futbolcu. Şu an günümüzde hiçbir futbolcuda olmayan hırsa sahipti. Geriye dönük özlediğimiz o futbol anıları belki de bu oyuncular sayesinde. Şu an yok günümüzde öyle hırslı bir futbolcu. Ha, var ama Lugano kadar olduğunu ben düşünmüyorum. Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel, derbilerdeki o tansiyonun yükseldiği anlar. Bir düşünsenize, şu an görebiliyor muyuz öyle durumları? West Ham'da oynayan zamanında Rashford atmış. Rashford değil bu arada. O başka bir oyuncu ismi yazmış dinleyicimiz de anlayamadım. Ama o doğru cevap değil, onu biliyorum. Doğru cevap değil, West Ham'da oynuyormuş. 1996 yılında yazmış. Peki teşekkür ediyorum. Ankara'dan selamlar. Yanlış hatırlamıyorsam Premier Lig'de İrlandalı bir tane stoper vardı. Onun üzerine kendi kalesine gol attı diye hatırlıyorum ama ismini şu anda hatırlayamadım demiş dinleyicimiz. İrlandalı Premier Lig deyince benim aklıma ilk olarak Dunne geliyor.
Ya Dunne geliyor, evet, İrlandalı savunma oyuncusu, stoper demişsiniz, doğru, savunma oyuncusuydu ve İrlandalıydı. Premier Lig'de mücadele ediyordu kendisi ve bunları söylediğinizde de aklıma benim ilk olarak Dunne ismi geliyor. Kendi kalesine gol atmalarıyla meşhur olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu soruyla alakalı son mesajlarınızı alacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Henüz katılım sağlamadıysanız ya da doğru cevabı bulamadıysanız da size bir 3 dakikalık daha vakit ayıralım. Hatta 5 dakika diyelim onu, ya düz olsun. 22.50'ye kadar doğru cevaplarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Peki soru neydi diye soruyorsanız da hemen ileteyim. Futbol tarihinde en fazla kendi kalesine gol atan futbolcu. Bakalım bilebilecek misiniz? Kopya çekmek serbest. Tabii arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sorabilirsiniz. Bakalım doğru cevaplar gelecek mi? El Nasır El Hilal mücadelesinden gol bekleyen dinleyicilerimiz var. Biliyorum mesajlar geliyor. Ama henüz o gol gelmedi. 1-0'da mücadele devam ediyor. Dakikalarda 82, hatta 83'ü göstermekte. Cristiano Ronaldo oyundan çıktı saniyeler öncesinde ve taraftarlara müthiş bir sevgi gösterisinde bulundu. Evet, Cristiano Ronaldo çok sevinçli şu an. Takımı 1-0 önde El Hilal karşısında. Şöyle bir bakalım. Maçtaki istatistiklere, kalan bölümde bir gol riskine girilebilir mi? Çekilen şut sayısı, kaleyi bulan şut sayısı 8. İki takımın da 4'er kez kaleye isabetli şut attığını söyleyebilirim. El Hilal takımı ikinci yarıda biraz daha istekli görünüyor. Inzaghi'nin öğrencileri rakip karede %64'lük bir topla oynama oranına sahip. İkinci yarıdaki bu rakam %70 seviyelerine yaklaşmış. Yani ilk yarıda El Nasır daha iyi oynadı. İkinci yarıda El Hilal takımı daha baskılı gözüktü. Ha, rakip karede tabii ki El Nasır karesinde çok etkili, ciddi ataklar geliştirdi mi El Hilal? Bunu tartışabiliriz. Bence geliştirmedi. Bir tane kareyi bulan, uzaklardan daha doğrusu şut vardı yanılmıyorsam. Dakikalar 70-71'i gösteriyordu. Marcos Leonardo şutu çekmişti diye öyle kaldı hafızamda. Leonardo'nun bir şutu vardı. Benzema'nın yerine dahil olmuştu kendisi. O top, o şut daha doğrusu gol olsaydı maç bambaşka bir noktaya gelebilirdi. Onun haricinde etkili bir şut girişimi olduğunu ben hatırlamıyorum konuk ekibinin. Abi yapay zeka İrlandalı stoper diyor demiş. Peki yapay zekanın her söylediğine inanmayın. Ya, yanlış bilgiler de verebilir. Çok kolay soru aslında. Ben bunu herkesin bilebileceğini düşünüyordum. Hani yapay zekaya sormadan bile doğru cevabı anında yazabileceğinizi tahmin ediyordum. Futbol tarihinin en fazla kendi kalesine gol atmış futbolcusu. Ya çok basit ya. Çok basit. Gerçekten basit. Sizler araştırmaya devam edin. Ben de İskoçya Premiership küme düşme grubundaki maçlarımla devam edeyim. Dakikalar 47'yi gösteriyor. 3 karşılaşma oynanıyor şu an Aberdeen

Sen Mirren mücadelesi, Saint-Étienne mücadelesi tabii ki. Burada da konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü devam etmekte. Kilmarok, Dundee FC mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Ve bir diğer mücadelemizde Dundee United. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İsviçre Süper Lig küme düşme grubunda goller gelmeye başladı. Grasshoppers şu an gol buldu. 61. dakikada skor 2-1'e geldi. Servette de yine Lozan karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Bildiğiniz gibi Lozan'da Konferans Ligi eleme turunda maalesef Beşiktaş'ı eleyen bir takımdı. Şu an küme düşme grubunda mücadelesine devam ediyor Lozan takımı. Servette de 1-0'lık avantajı yakaladı. 61. dakikadan da çıkmak üzereyiz bu karşılaşmada. Real Madrid U21 mücadelesi sorulmuş. Abi takip ediyor musun? İkinci yarının son bölümünde bir gol gelir mi demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım. 70'lerde bıraktım ben o karşılaşmayı. Tabii takip etmeye çalışıyordum. Premier Lig uluslararası kupa mücadelesi, final mücadelesiydi. U21 takımlarının mücadelesi. Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyordu. İlk yarıda Borussia Dortmund 1-0'lık avantajı yakaladı. Ha, şu an skor nedir diye soracak olursanız da şöyle bir bakayım. Hemen bulayım maçımı. 1-0'lık avantajına devam ediyor mu Borussia Dortmund? Evet, Borussia Dortmund avantajına devam ediyor. 1-0 önde olan taraf Real Madrid karşısında adım adım kupaya doğru gidiyor. Erken de bir gol geldi. 7. dakikada geldi. Taysan golü atan isimdi Borussia Dortmund takımında. Devamında öyle önemli bir pozisyon yaşanmadı. İkinci yarı Real Madrid risk aldı. Evet, kabul ediyorum ama o risk şu ana kadar pek işe yaramadı diyebilirim. Karşılaşmanın da 78. dakikasından çıkmak üzereyiz. Abi totem lazım demiş. Grasshoppers'ın ikinci golü gerekiyor demiş. Peki tüm totemlerimizi İsviçre Süper Lig küme düşme grubuna yöneltebilirim. Grasshoppers beraberlik golünü bakalım bulabilecek mi? Dakikalarda 62'yi gösteriyor mücadelede. 2-1 geride olan taraf ev sahibi Grasshoppers takımı. Catanzaro Avellino mücadelesinde ilk yarı tamamlandı. İtalya Serie B yükselme playoff çeyrek final mücadelesi. Catanzaro 1-0 önde olan taraftı. Diyelim ve son kez mesajlarımıza bakalım. Bu soruyla alakalı tabii ki mesajlarımıza bakalım son kez. Görkem Bey Belçikalı Vanden diyebiliyorum. Haluk Bey mesajı göndermiş. Bilmiyorum, birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Futbol tarihinde kendi karesine en fazla gol atan futbolcuyu sorduk. Bu akşamın ilk sorusuydu. Ha, diğer sorular daha kolay olacak. Süper Lig'le alakalı yine bir sorum olacak. Bunu da hatırlatayım. Selamlar, iyi yayınlar. Benim aklımda kalan Beşiktaşlı Recep vardı demiş. Bir benzetmede bulunmuşsunuz ama hadi onu okumayalım.

0: Arda Bey'in cevabı yanlış. Onun dışında bakalım şöyle mesajlarımıza. Yunus Bey yine yanlış bir cevap göndermişsiniz. İki tane isim yazmışsınız ama ikisi de yanlış. Hani iki de bir de olmadı maalesef. Ben sizi destekliyordum. Sizin kazanmanızı istiyordum daha doğrusu. Bu soruları hepsini sizin doğru cevap vermesini çok istiyordum. Olmadı, yanlış cevap. İkisi de yanlış. Peki teşekkür ediyorum katılımlardan dolayı kendisine. Şöyle bakalım Cüneyt Bey bence Lugano abi demiş. Lugano değil, Edo olabilir bak ama. Lugano değil de Edo olabilir. Doğru cevap Dunne olacaktı. Evet, yapay zekaya bakıp da abi bence Dunne diyen dinleyicimiz kazandı. Bir de bir yaptı. Ben doğru cevabı verdim diyen dinleyicilerimiz akıllarında tutsun onu. Evet, bir de bir yapan dinleyicilerimiz akıllarında tutsun. Edu diyen dinleyicimiz hayır, Edu da değil. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. İkinci soruya geçeceğiz ki bunu herkesin bilebileceğini ben düşünüyorum. Çok kolay bir soru olacak yine. Katılımlarınız önemli. Şayet katılım göstermeseniz bile kimler beni dinliyor şu an? Pür dikkat böyle radyosunun başında. Dur hanım geçme radyonun yanından. Bir soru gelecek onu kaçırmamam lazım diyen dinleyicilerimin mesajını bekliyorum. Ben buradayım. Mesela ismim Mert. Örnek veriyorum. Soruya cevap vermek istemiyorum ama seni dinlemeyi seviyorum, keyif alıyorum gibi mesajlarınızı da gönderebilir Radyo Spor dinleyicileri. Ve ikinci sorumuza geçelim. Sonrasında kısa bir araya gideceğim. Sizler de bu ara içerisinde bana doğru cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Süper Lig demiştik. En çok isabetli şut çeken takımı soruyorum. Ha, çok kolay bir soru. Yani hepimizin bildiği bir soru. Hiç sağa sola bakmanıza gerek yok. Bir şeyler bulmanıza gerek yok. Arkadaşlarınıza ya da internete arama yapmanıza da gerek kalmayan bir soru olduğunu ben düşünüyorum. Çok basit bir soru. Trendyol Süper Ligi'nde şu ana kadar bir hafta kala en fazla isabetli şut çeken takım ve rakamı da yazarsanız çok mutlu olurum. Hani 200 mü? 105 mi? 255 mi? Hangi takımsa? Peki onu da yazarsanız mutlu olurum. Sorumuzu tekrar hatırlatıyorum. Bu akşamın ikinci sorusu. Trendyol Süper Ligi'nde en fazla isabetli şut çeken takım size göre kimdi? Cevapları bekliyorum ve mesajlara bakalım şöyle. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Sizin maç paylaşımlarınızı Instagram'da nasıl görebilirim? Ben Ersin. Yaş 64 demiş dinleyicimiz. Peki Ersin abi diyorum müsaadenizle. 64 yaşındaki dinleyicimiz. Onu ben anlatırım. Onu ben anlatırım. Instagram'dan benimle iletişime geçebilir dinleyicim burada. Olur mu Ersin abi? Adımı soyadımı yazman yeterli. Görkem Tezer. Bakın L yok. R ile. Soyadımın son harfi R. Sonra başka birine mesaj atıyorsunuz. Artık isyan etti bana geçen gün. Ya dedi kardeşim dedi sen yayın yapıyorsun da bütün mesajlar bana geliyor. Ne güzel işte. İstek talepleri sana gidiyor dedim. Sonra cevap vermedi. Öyle de bir anım oldu. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa tabii merak ettikleriniz de yine yanıtlamaya çalışırım. Bu sezon mu diyor? Evet bu sezon şu ana kadar daha doğrusu daha tamamlanmadı Trendyol Süper Ligi. Şu ana kadar Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım hangi takımdı? Cevaplarınızı bekliyorum. Ben de çok kısa bir araya gidiyorum. Saatler 23'ü gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şöyle bir güzel bir şarkı çalalım değil mi? Çayımızı, kahvemizi alalım. Sizler de soluklanın. Ben de bir soluklanayım. Suyumu alıp geliyorum. Ayrılmayın.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Radyospor!
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. El Nasr El Hilal mücadelesinde artı 8 işaret edildi ve artı 7'nin ilk saniyeleri oynanmakta. 1-0'lıkta El Hilal takımı geride olduğunu söyleyeyim. Önde diyecektim bir an. Artık ben de sizlere söylemeden El Hilal'e bir tercihte mi bulundum? Yok, bulunmadım. Bulunduysam da bulundum derdim. Konu niye buraya geldi onu anlamadım. El Nasr El Hilal karşısında 1-0'lık avantajına devam ediyor. 90+7'nin de son saniyeleri tamamen kapandı. Kendi ceza alanı çevresinde bekliyor El Nasr'lı oyuncular. Ceza sahası içerisine gönderilen bir orta ama hiçbir arkadaşı yoktu. El Hilal'li bir oyuncu yoktu ve El Nasr savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Cristiano Ronaldo zaman zaman yayıncı kuruluş tarafından ekrana gelen oyunculardan biri. Çok ama çok heyecanlı tavırları bulunuyor. El Nasr 1, El Hilal 0, 90+8'in de ilk saniyeleri. Artı 8 işareti gelmişti karşılaşmanın sonuna ilave süre olarak. Peki sorunun cevaplarına bakalım bizler. Neler yazmış dinleyicilerimiz? Süper Lig'de şu ana kadar bu sezondan bahsediyorum. En fazla isabetli şutu bulan takım kimdir diye sorduk. Cevaplar geldi. Bu arada El Hilal beraberliği yakaladı. Mucizevi bir geri dönüş diyebiliriz. 90+8 son hücum, son pozisyon. Savunmanın da bir hatası vardı. Amri burada itirazlarını yapan oyuncu El Nasr kulübünde maçın hakemine yoğun bir itirazda bulunuyor. Uzun bir taç atışı kullanıldı. Ceza sahası içerisinde Fenerbahçe'nin nasıl tarif edeyim şimdi? Son saniyede yediği bir gol vardı. Ederson'un hatalı bir çıkış yaptığı, savunma oyuncusuyla çarpıştığı bir an vardı. Hatırladınız mı? Son saniyelerde Kasımpaşa mücadelesiydi, hafızam beni yanıltmıyorsa. Ona benzer. Hatta birebir kopya diyebileceğimiz pozisyon yaşandı. Kaleci topu kontrol etmek için çıktı ama savunma oyuncusuyla çarpıştı ve top ağlara gitti. Çok basit bir goldü. El Hilal son saniyede bu golle beraberliği yakaladı. El Hilal takımı yakaladı diyelim. Karşılaşmada büyük ihtimalle sonuçlanmış olacak. Bu golün ardından başlama vuruşuyla birlikte evet mücadelede an itibariyle tamamlandı. Bir birlik bir eşitlik vardı 90 dakikanın sonunda. Diyelim sizlerden gelen yanıtlara şöyle bir bakalım. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım. Bu akşamın ikinci sorusu. Herkesin doğru cevap verebileceği çok kolay diye benim sorduğum sorulardan biri. Hemen bakalım Görkem Bey, iyi yayınlar. En fazla isabetli şut atan takım Fenerbahçe, maç başına ortalama alt üst 60'tır demiş dinleyicimiz. Alt üst derken anlayamadım ama peki teşekkür ediyorum. Sizin cevabınız Fenerbahçe olmuş. Trabzonspor bence en fazla isabetli şut çeken takım abi demiş yine sevgili Erdal Bey'in mesajı bu şekilde. Ben Emir Süzen. Birinci soru cevabı olarak Dünne 10 gol atmıştır kendi karesine. İkinci soru cevabı da Karagümrük demiş sevgili Emir Süzen mesajı göndermiş. Peki teşekkür ediyorum. Doğru cevap mı birazdan açıklayacağım. Siz Karagümrük demişsiniz. En fazla isabetli şut çeken takım bu sezon için Süper Lig'den bahsediyoruz. Karagümrük mü onu göreceğiz. İyi yayınlar bence Beşiktaş. Ali Tarcan mesajı gönderen yine bir başka dinleyicimiz. İyi yayınlar Görkem Bey kardeşim. Yeni Bursa'dan Aykut sorunuzu yeni duydum. Tamam şimdi oldu. Bana göre Galatasaray. Bir de bir şey sorabilir miyim demiş dinleyicimiz. Vallahi ben akşamları geldiğim için hiç bilmiyorum. Hani sizinle aynı durumdayım. Ben de bilmiyorum gün içerisinde ne oluyor ne bitiyor. Ben de bildiğiniz gibi 22.30'da mesaime başlıyorum. Pek kişileri göremiyorum o yüzden dolayı. Yani ben buna cevap veremiyorum. Öyle ifade edeyim kendimi. Bursa'ya da selamlarımı ileteyim sevgili Aykut Bey yazmış Bursa'dan. En iyi isabetli şut çeken takım Fenerbahçe. En iyi. Öyle yazmış. Ben demiyorum dinleyicim diyor. En iyi isabetli şut çeken takım Fenerbahçe demiş. Peki Görkem Bey Fenerbahçeli olarak tabii ki Fenerbahçe diyorum. 541 biz çekmişiz, 530 Beşiktaş, 520 Galatasaray. Haluk Bey doğru mu acaba? Bayağı bir araştırmış Haluk Bey yanılmıyorsam. En fazla isabetli şut çeken takım. Ama rakamlarda bir yanlışlık var. Öyle söyleyeyim size. Bakalım cevabım yanlış. Birinci soruya cevabım devamdır demiş dinleyicimiz. Evet birinci soru cevabınız doğru sevgili Emir Bey. En fazla kendi kalesine gol atan futbolcu Dunne. Doğru. Onun dışında en az şut atan sanmıştım. Özür dilerim demiş dinleyicimiz. Oluyor öyle karışıklar. Oluyor. Karışıklıklar oluyor.
Erdal Bey'in mesajına bakıyorum. Uzun bir mesaj yazmış kendisi de. Peki, teşekkür ederim.

bakıyorum mesajlara. Yani o kadar çok karışık mesaj da geliyor ki. Yok, Tarık Bey'in cevabı yanlış, onu söyleyeyim. Yani alakasız bir cevap olmuş ama kendisi kızmaz. Hani benim daimi dinleyicilerimden biri. Teşekkür ediyorum. Lazio, Lazio demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Olabilir ama Lazio İtalya'da oynuyor diye biliyorum. Ha, Süper Lig'de mi oynuyor acaba ya Lazio takımı? Bakayım mı hemen? Yok, İtalya'da oynuyormuş. Maç başına 6 şut atmıştır diye yazmak istemiştim demiş yine bir başka dinleyicimiz. Ha, şimdi oldu. Maç başınayı sormuyorum da totalde şu ana kadar en fazla isabetli şut çeken takım Süper Ligimizde. Geride bıraktığımız 33 hafta sonrasında en fazla isabetli şut atma başarısını gösteren takımı soruyorum. Ve cevaplar geliyor. Yaklaşık bir 4-5 dakika daha cevaplarınızı bana iletebilirsiniz. Ondan sonra bu sorunda artık doğru cevapları ya da yanlış cevaplarını almayacağım. Bunu da hatırlatayım. Şöyle bir bakayım. Ne demiş dinleyicimiz? Bu yazdığıma cevap verirken soy ismimi kullanmazsanız teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Aa, çok ilginç mesajlardan biri. Ha, tamam, tabii ki olabilir ya. Ben mesaj attığımda soyadımı lütfen kullanma demiş dinleyicimiz. Olur, tamam. Sadece adınızı yazdığınızda da adınızı okurum ya, hiç sorun değil. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Var var, öyle televizyonlarda da oluyor, ismini vermek istemeyen dinleyici diye. Olabilir canım. Yani dinleyicim soyadını okumamamı istiyorsa tabii ki okumam. Yazmaması yeterli olacaktır. Sadece adınızı okumaya çalışırım ama hatırlatın bunu. Bunu hatırlatın. Ben bilemem çünkü. Şöyle bir cevaplara bakalım. Galatasaray abi en fazla şut çeken takım demiş yine bir başka dinleyicimiz. İlyas Bey'in mesajı. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Galatasaray cevapları gelmiş. Bayağı bir Galatasaray diyen dinleyicimiz var. Her alanda biz zirvedeyiz abi. Kesin Galatasaray'dır en fazla isabetli şut çeken takım demiş. Sevgili Göksu Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Şu ana kadar 33 hafta geride kalırken Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım kimdir diye sorduk. Cevapları okumaya devam edeceğim. Ama şöyle de bir skorlarıma dönmek istiyorum. Güzel maçlar var bildiğiniz gibi. İspanya La Liga. Osasuna 0, Atletico Madrid 1. Dakikalar 38'i gösteriyor. Bu karşılaşmada Atletico Madrid 1-0'lık avantajı yakaladı. Fransa Lig 2 yükselme playoff turu 1. tur karşılaşmasında da Red Star 2, Rodez 3. Dakikalar 80'i göstermekte. Catanzaro 1, Avellino 0. Burada da dakikalar 50'yi gösteriyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. İsviçre Süper Ligi'nde yine hareketli dakikalar yaşanıyor. Grasshoppers 3. golü buldu. Bir dinleyicim yazmıştı. Abi bana 3 golü lazım diye. Bakın ondan sonra bir daha yazmadı tabii. Biz burada totemlerimizi yaptık. Elimizden geleni yaptık. Ama dinleyicimiz goller geldikten sonra tamam, kapatabilirim artık radyoyu. Bir sonraki maçta görüşmek üzere demiş. Yani ben buradan bunu anladım artık. Dakikalarda 82'yi gösteriyor. Grasshoppers 3-2'lik avantajına devam ediyor. Şöyle bakalım, Servet de Lozan karşısında 2-0'ı yakaladı. Dakikalar 83'ü gösterirken Çek Cumhuriyeti'nde şampiyonluk turu mücadelesi Sparta Prag 0, Victoria Pilsen 0 şeklinde sonuçlandı. Gol çıkmayan maçlardan biriydi. Onun dışında Linfeld yine 2-0'lık avantajına devam ediyor. Kuzey İrlanda liginden bahsediyorum. Danganronla karşılaşıyor. Evet, ismini söylerken tabii birçok futbol sever zorluk yaşayabilir ama Danganron takımın ismi. Linfield'da karşılaşıyor. Linfield 2-0'lık avantajı sürdürmeye devam ediyor. 68 dakika geride kaldı bu mücadelede. Şöyle bir bakalım diğer maçlarımıza da, gol çıkan maçımız var mı? Bolivya Premier Ligi olmazsa olmazlarımızdan. San Antonio Bulo takımı Universitario Vinto ile karşılaşıyor ve Vinto deplasmanda 1-0'lık avantajını sürdüren takımlardan biri. Skorlar bu şekilde. Goller geldikçe aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerin de ihtiyacı varsa, abi bir gol lazım ya da totem lazım dediğiniz maçlar varsa onları da bana yazabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve şöyle bir cevaplarımıza dönelim. Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken takımı sorduk. Dinleyicilerimiz yanıtlarını göndermeye devam ediyorlar. İlyas Bey'in cevabı yani Beşiktaş demiş. Bakacağım birazdan. Dakikalar içerisinde doğru cevap mı, yanlış cevap mı onu söyleyeceğim, paylaşacağım sizlerle. Erdal 3 yazmış. Dinleyici anlayamadım. Sadece 3 yazmış, göndermiş Erdal Bey. Bahisle alakalı bir mesaj olsaydı onu da anlayamadım. 3 diye bir durum yok. Acaba bir maçta 3 gol mü bekliyor?
dinleyicimiz. Az önce bir gol ardından bir gol daha gelsin diyen Grasshoppers'tan gol beklentisi olan dinleyicimiz mi acaba kendisi? Bilemedim. Sadece 3 yazmış, göndermiş. 3 yazayım, göndereyim. Gerisine gerek yok. Daha fazla kendimi yoramam mı demek istedi acaba? Olabilir. Saygı duyuyorum. Catanzaro'nun ikinci golü lazım abi diyen bir dinleyicimiz. Al sana totem demiş. Peki. Elimizden geleni yaparız. Catanzaro 1, Aveliano 0. Dakikalarda 50'yi gösteriyor. Seri B yükselme çeyrek final mücadelesi İtalya'da. 50. dakika. Catanzaro'dan gol bekliyor dinleyicimiz. 2,5 gol üstü bekliyor. Şöyle 60'a kadar bir gol gelse, ki gol gelirse de Catanzaro takımı daha baskılı oynayan taraf, daha iyi bir takım. Gelirse ben Catanzaro'dan geleceğini düşünüyorum. Şöyle 60'a kadar o gol gelse tadından yenmez. Evet, 2,5 gol üstüne gidebilecek bir mücadele olacak o zaman. Bakalım, göreceğiz neler olacak ilerleyen dakikalarda. Abi iyi yayınlar, sadece selam vermek istedim. Bu arada dün akşamki tahminlerin içinde teşekkür ederim demiş yine bir başka dinleyicimiz. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim Öztürk bu mesajı bizlere ulaştırmış. Şu an yolculuk yapıyorum abi. Taksi şoförüyüm demiş aynı zamanda. Peki, size de kolaylıklar dileyelim. Tüm taksici dostlarımıza kolaylıklar dileyelim. Tabii sizlere katılım sağlaması da sorunlarınızı dile getirebilmem adına çok kıymetli. Tüm taksici dostlarımın ayrıca mesajlarını bekliyorum. Şu an nerelerdesiniz? Yolcu mu bekliyorsunuz yoksa seyir halinde misiniz? Yaşadığınız zorluklar nedir? Bunları da bana yazabilirsiniz. Durak ismini de paylaşabilir dinleyicilerim. Hiç sorun değil. Trabzonsporluyum. Bence Trabzonspor'dur abi demiş dinleyicimiz. Adını paylaşmamış. Peki, teşekkür ediyorum bu dinleyicimize. İyi yayınlar abi. Sence Fenerbahçe'nin başkanı kim olur demiş. Bilmiyorum kim olur. Yani bununla alakalı bir görüş bildiremem ki sence kim olur? Şimdi zor bir soru. Yani hep afaki konuşabileceğimiz sorulardan biri. Bir yanıt veremiyorum. Sence kim olur? Yani bilmiyorum. Ha, şu anki havaya baktığımda tabii daha bir süre var. Uzun bir süre var hatta seçime. Ama bunun öncesinde bana kişisel olarak soruyorsanız benim aldığım, şöyle bir havayı kokladığım diyeyim daha doğru olacaktır. Sayın Aziz Yıldırım sanki daha yakın gibi gözüküyor. Daha yakın gibi gözüküyor. Camiada daha çok sevilen, ki tribünlerde de Aziz Yıldırım tezahüratlarını duyuyorduk zaten. Daha önceki maçlarda da duyuyorduk. Bence Sayın Aziz Yıldırım daha yakın Fenerbahçe başkanlığına. Ha, seçim bu. Ne olacağı belli olmaz tabii ki. Yani yorum yapamıyorum. Sence kim olmalı derseniz tabii ki kişisel bir fikrim ya da bir düşüncem olabilirdi. Ama kim olur diyorsanız da bunu bilemiyorum. Oy verecek olan taraftarların burada kime oy vereceği çok önemli. Ve bununla alakalı da bir araştırma yapmadım. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Orhan Bey. Tarışka'dan dolayı Fenerbahçe olma ihtimali çok yüksek demiş. 33. hafta geride kalırken Süper Lig'in en fazla isabetli şut çeken takımı Tarışka'dan dolayı Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Dakikalar içerisinde açıklayacağım doğru cevabı. Sevgili Nedim Bey, teşekkür ediyorum, gördüm mesajınızı. Daha sonrasında bakacağım attığınız o görüntülere. Görkem Bey, en çok isabetli şut çeken takım Fenerbahçe dedim ama Beşiktaş bizi geçmiş olabilir. 174-170 Beşiktaş. Fenerbahçe 162. Galatasaray sırası ile. Haluk Bey, yani bilmiyorum nereden bakıyorsunuz Haluk Bey. Yapay zekaya mı soruyorsunuz ama cevaplar yanlış. Cevaplar yanlış. Yani siz Beşiktaş mı diyorsunuz, Fenerbahçe mi? Son kararınızı alayım. Doğru cevabı açıklayacağım. Başakşehir diyen bir dinleyicimiz. Peki, Oğuz Bey. Oğuz Akyürek. Peki, teşekkür ediyorum size de. Taksi şoförüyüm abi. Şu an Zincirlikuyu'nda beklemekteyim. Beşiktaş'a yolcu alacağım. Dakikalar içerisinde onu bekliyorum demiş. Durak ismini paylaşmamış kendisi. Paylaşırsa tabii ki seve seve onu da okumaya çalışırım. Duraktaki arkadaşlara da selamımı, kolaylıklarımı iletmiş olurum bu vesileyle birlikte. Buharkent taksi durağından selamlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Oradaki tüm taksi şoförlerimize de selamlarımızı iletelim. Fenerbahçe diyorum demiş yine sevgili, ismine bakalım dinleyicimizin. Sevgili Serdar Kantık mesajı gönderen bir başka dinleyicimiz Fenerbahçe diyorum cevabını gönderdi. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Son bir dakika. Henüz katılım sağlamadıysanız ya da görmedim, duymadım abi, daha yeni açtım, arabaya yeni bindim ya da eve yeni geldim diyorsanız son bir şans veriyorum. Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken en fazla isabetli şut çeken takım sizce hangi takımdı?
doğru cevabı biliyorum diyorsanız hemen WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Son bir dakika dedik, son 35 saniye kaldı. Bakın 35 saniye sonra cevapları kabul etmeyeceğim. Borussia Dortmund Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Premier Lig uluslararası kupa mücadelesiydi. Final karşılaşması ve Borussia Dortmund'un U21 takımı Real Madrid'in U21 takımını finalde 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Real Madrid açısından çok kötü bir sezon oluyor. Hem basketbolda tamam hedefi devam ediyor belki Euroleague'de. Ayrı bir konu ama çok kötü bir basketbol oynayan Real Madrid var. Futbola dönecek olursak, futbolda da işler yolunda gitmiyor. Barcelona fark attı Real Madrid'de puan açısından. Onun dışında U21, hadi orada da bir başarı gelmedi. Yani Real Madrid için kabus diye nitelendirebileceğim bir sezon tamamlanmak üzere. Bilmiyorum katılır mı dinleyicilerimiz. Catanzaro'nun golünü beklemeye devam eden dinleyicimiz. Evet, 1-0'lık skor devam ediyor. 56. dakikadan çıkmak üzereyiz. Catanzaro 1, Aveliano 0 şeklinde mücadele devam etmekte. Onun dışında Osasuna 0, Atletico Madrid 1. 45. dakikaya girdik. İlk yarı tamamlanmak üzere. Ve şöyle bir bakalım. Servet de 2-0'lık avantajıyla son saniyelere girdi. 2-0 önde Lozan karşısında. İsviçre Süper Ligi küme düşme grubu mücadelesi. Grasshoppers yine Winter karşısında 3-2'lik avantajıyla son dakikalara giren bir diğer takım. Şöyle bir bakalım. Görkem Bey, Beşiktaş 1. sırada 174 şut çekti diyen dinleyicimiz. Bakalım, açıklayacağım. Bir haber ajansından almış dinleyicimiz bu cevabı. Beşiktaş 197, Fenerbahçe 195, Galatasaray 179. Ama güncel değil herhalde bu bilgiler. Dinleyicime onu söyleyeyim. Güncel bir bilgi değil. Yani ben sıcak sıcak aldım bilgiyi. Yani doğru cevabı veren takımın isabetli şut sayısı 206. Yani siz 195'ler

Galatasaray takımı. Dördüncü sırada Trabzonspor 173 isabetli şutla yer alırken 5. sırada da yine Başakşehir bizleri karşılıyor ve isabetli şut sayısı 159 Başakşehir takımının.

Fenerbahçe cevabını veren dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Bir sorum daha olacak, bir sorum daha olacak tabii ki. Şöyle bir maçlarıma bakayım, sorumu aktaracağım. Soru önerisi olan dinleyicilerimiz de yazabilir. Bazen böyle jestler de yapıyorum ben dinleyicilerime. Abi şundan bahsedelim mi? Böyle bir soru sorsan nasıl olur? Şeklinde önerileriniz varsa yine WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Yoksa benim kafamda canlandırdığım evet bir soru olacak. Güney Amerika liglerine doğru bir gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Kolombiya'ya uzanacağız. Kolombiya Ligi ile alakalı bir soru sormayı planlıyorum. Sizlerin de varsa şu soruyu sorsan çok iyi olur abi. Bence bunu sor dediğiniz soruları da bana iletebilirsiniz WhatsApp üzerinden. İstanbul'dan Nurettin, senin yıldızın Osimhen'i gördün mü hareketlerini, saygılar demiş dinleyicimiz. Yani evet maalesef kendisini çok yere attığı için mi diyorsunuz? Yoksa bunu her futbolcu atıyor. Sadece Galatasaray'da Osimhen değil, başka oyuncular da atıyor. Ve Beşiktaş kulübünde de kendisini yere bırakmayı seven oyuncular var. Trabzonspor, Fenerbahçe'de de var. Var Osimhen, evet benim Osimhen... En iyi futbolculardan biri demiştim değil mi Süper Ligimizde? Hala fikrimin arkasındayım. Bence Süper Lig'in en kaliteli futbolcusu Osimhen'dir. Ya bu benim açımdan tartışmaya kapalı bir konu. Ha Asensio da olabilir tabii. Asensio da hayran duyduğum futbolculardan biri biliyorsunuz. Asensio ve Osimhen benim Süper Lig'de şu an izlemekten en keyif aldığım iki futbolcu. Tabii ki itiraz edecek. Tabii ki hırçın görünebilecek. Onu zamanında diğer takım oyuncuları da yapıyordu. Ki taraftarın hoşuna giden bir durum değil mi? Ya Fenerbahçe takımının şimdi hatırlayın geçmiş dönemi. Emre Belezoğlu vardı. Ama çok iyi de mücadele ediyordu. Osimhen de ona benzer. Yine Felipe Melo vardı. Taraftarın sevdiği isimlerden biri. Ya bu oyuncular bence takımın dinamiklerini oluşturuyor. Hırsıyla bir kere. Hırs çok önemli. Ya Osimhen itirazda bulunuyor. Ben maçı çıplak gözle takip ediyorum basın tribününde. Yani birçok konuda haklı. Ha, faullere girmiyorum. Ama en fazla itiraz ettiği konulardan biri neydi? Son karşılaşmada Antalyaspor mücadelesinde Antalyasporlu oyuncular kendilerini yere bırakıyordu ve oyun sürekli duruyordu. Tam Galatasaray baskı kuruyordu ama Antalyasporlu bir oyuncu kendisini yere bırakıyordu ve Osimhen buna çok sinirlendi. Onu net olarak ifade edeyim. Yani yapılmaması gerekiyor. Ben hiçbir takımın puan alabilmesi için, bunu Fenerbahçe'nin rakipleri için de söylüyorum. Sadece Galatasaray nezdinde değerlendirmiyorum. Yerde yatıp zaman geçirmek, bir puan ya da skoru korumaya çalışmak benim futbol tabirimde yer almıyor. Ben futbol izlemeyi seviyorum. Ya, tempoyu seviyorum. Ya, çık, oyna, mücadele et. Gol kaçır, maçı kazan, kaybet. Şampiyon ol ya da şampiyonluğu kaybet. Bu pek önemli değil benim açımdan. Ama sahada mücadele görmeyi seviyorum. İngiltere Premier Ligi belki de bu yüzden dolayı en fazla izlenen liglerden biridir diye düşünüyorum. Peki Nurettin Bey, peki. Osimhen'i de eleştirmez ya bir futbol sever diye düşünüyorum yani. Neyse, geçelim bir başka dinleyicimizin mesajına. Asensio dediğinde akan sular durur demiş bir başka dinleyicimiz Mert Bey. Teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Asensio da müthiş bir oyuncu. Hayranlık duyduğum futbolculardan biri. Süper Lig'de izlemekten keyif aldığım futbolculardan biri. Ya hırsı da çok iyi bence. Ya Osimhen en büyük etkenlerden biri tabii ki hırs anlamında. Ama hakem itirazı konusunda ya da kendisini yere atma konusunda evet eleştirileri anlayabiliyorum. Ama çevirdiği maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Arenası'nda yaptığı işler bence Osimhen'in başarılı olduğunu gösteren faktörlerden biri. Görkem Bey, bu soru olabilir. Futbol tarihinde en iyi frikik kullanan futbolcu. Yerli yabancı fark etmez. Bursa'dan Aykut ben demiş. Onun dışında ne zaman geleceksiniz Bursa'ya demiş. Bilmiyorum. Henüz bir plan içerisinde değilim. Onun biraz daha zamanı var. Haziran gibi olabilir. Haziran gibi olabilir.

Osimhen mi Asensio mu demiş dinleyicimiz. Peki ikisi de derim ya. İkisi de sevdiğim oyunculardan biri. Şu çok iyi, şu en güzeli de, öyle bir tabirim yok. Öyle bir karşılaştırmada bulunmuyorum. Sadece seyir zevki açısından benim daha önceki yıllarda da Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a transfer olmadan önce de Avrupa maçlarında, Avrupa takımlarında oynadığı dönemlerde izlemekten keyif aldığım futbolculardan biriydi. İşte Asensio da onlardan biriydi. Hep söyledim. Yani Asensio hayranlığım var. Var. Ama bu beni Fenerbahçeli olduğum anlamına gelmiyor, değil mi? Ya da Galatasaray'da Osimhen mesela benim en sevdiğim futbolculardan biri diyorum. Hayranlık duyduğum isimlerden biri. Bu da benim fanatik Galatasaraylı olduğum anlamına gelmiyordur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ya bir karşılaştırma yapmam burada. Asensio mu Osimhen mi? İkisi de diyorum. İkisi de benim çok beğendiğim futbolculardan biri. Ha sakinlik anlamında evet. Asensio bir adım önde. Osimhen her pozisyonda kendisini yerde buluyor ya da sert müdahalelerde mi bulunuyor rakip oyuncular bilemiyorum. Sadece Osimhen konusunda eleştirebileceğim durumlardan biri bu olur. Ha son vuruş konusunda da Icardi Osimhen'den daha iyi. Kafa topu hakimiyeti Osimhen'in çok daha iyi ama ayak içiyle plase vuruşlarda Icardi ondan daha iyi durumda olduğunu da düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Peki bir Twitter'dan link göndermiş dinleyicimiz. Açamıyorum. Ama dinleyicim ısrarla arka arkaya bu linki göndermeye devam ediyor. Linkleri açamıyorum. Ekran görüntüsü varsa tabii ki memnun olurum. Onu da söyleyeyim. Peki Kolombiya Ligi'ni konuşalım demiş dinleyicimiz. Az önce böyle bir soru soracağımı söyledim. Kolombiya Ligi ile alakalı bir soru soracağım. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımını soruyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu da kolay bir soru. Yani kolay bir soru. Futbol severin çok kolay bilebileceği sorulardan biri. Bir 15 dakikada bu sorunun doğru cevabını bekliyorum sizlerden. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı. Çok kolay. Çok kolay.

İyi yayınlar Görkem Bey. Bu akşam için şöyle 4.05 oranında, 0.5'i de olmak zorunda mı? Selamlar Hamburg'dan demiş dinleyicimiz. 4 oran her zaman risk teşkil eder ve gelme olasılığı çok düşük. Onu da söyleyeyim. Ben genelde 1'e 3, 2 küsuratlı oranları sizlerle buluşturuyorum. Ya da gece seansından tek maç 1.80, 1.90 ve güvendiğim, çok net galibiyet ya da geleceğini düşündüğüm bir maç olduğunda onu sizlere aktarıyorum da 4.05'lik bir oran ciddi bir oran. Gerçekten ciddi bir oran. Yüksek ihtimalli 2-3 maç söylerseniz çok sevinirim demiş. Yani bir tane maçım olacak zaten. Yayın sona ermeden önce o maçı sizlere aktarmış olacağım. Hamburg'a da selamlarımı ileteyim. Daha fazlasını merak ediyorsanız gece akşam evime gittiğimde maçları takip edince şu maçta tempo yüksek, bakın bir gol çıkar diye yorum yaptığım, hikaye bölümünden paylaştığım maçlarda oluyor. Beni Instagram'dan da takip edebilir dinleyicilerim. Görkem Tezer yazması yeterli olacaktır. Buradan da duyurusunu yapmış olayım.

Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımını sorduk ve cevaplar geliyor. İlginç cevaplar da geliyor. Peki Junior abi demiş dinleyicimiz. 10 kez şampiyon oldu demiş dinleyicimiz. Peki birazdan söyleyeceğim doğru cevap mı değil mi? Junior takımı son şampiyon. Son sezonun şampiyonu. Öyle hatırlıyorum. Evet evet doğru değil mi? Hafızam beni yanıltmıyor. Junior takımı 10. kez değil 11. kez olmuştu yine yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir yanlışlık varsa bilgilerde dinleyicilerim hayır abi 11 değil. Sen yanlış hatırlıyorsun diyebilir. Onu da söyleyeyim. Sadece benim burada söylediğim doğrudur, sizlerin yanlıştır gibi bir durum söz konusu değil. Karşılıklı konuşuyormuş gibi hayal edin. Ona göre de mesajlarınızı gönderin. Peki ne demiş dinleyicimiz? Abi şu an köfte olsa da yesek demiş. Bu da ilginç mesajlardan biri. Tabii olsa yeriz gerçekten. Yani neden yemeyelim? Cevaplar geliyor. Nasyonel takımı Bursa'dan Aykut Bey. Bilemiyorum. Nasyonel diyen yine bir başka dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Adını paylaşmamış ama Cesur Bey olduğunu düşünüyorum. Profil fotoğrafından da anladığım kadarıyla kendisi çok cesur.

Doradas demiş bir dinleyicimiz. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı kimdir diye sorduk ve cevaplara bakıyorum. Doradas, sevgili Mert Aydın Pekmez. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Ama doğru cevap mı? Bakın söyleyeyim, bu yanlış. Doradas değil, onu da söyleyeyim. O yanlış bir cevap. Onun dışında şöyle bir bakalım. Henüz finale çıktığını ben hatırlamıyorum ya. Kolombiya Ligi'ni zaman zaman takip ediyorum. Tamam, o ligleri takip ettiğimi söylüyorum da Doradas takımının öyle elle tutulur bir başarısı yok. Maalesef yok. Genç bir takımdan bahsediyoruz. Alianza diyen bir başka dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Doğru cevap mı? Birazdan söylemiş olacağım. Deportivo Cali abi, araştırdım. Yapay zekam Deportivo Cali'nin en fazla şampiyon olduğunu söyledi demiş. Yapay zekaya sormayın ya. Yapay zekaya sormayın. Bilebileceğiniz bir soru. Çok kolay bir soru. Herkesin doğru cevap vermesini beklediğim sorulardan biri. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı kimdir? Şöyle bir bakalım cevaplara. Junior cevabı çok geliyor. Junior en fazla şampiyon mu oldu bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum ama son şampiyon olduğunu biliyorum. Son şampiyon olduğunu biliyorum. Öyle de bir ipucu vereyim. Santa Fe demiş dinleyicimiz. Yine sevgili Cem Bey değil mi? Doğru. Sevgili Cem Bey bu mesajı bizlere iletti. Neler geliyor? Magdalena, Santa Marta takımını, şehrinin takımı demiş dinleyicimiz. Bayağı bir genel kültürünü konuşturmuş. Doğru, buraya kadar her şey doğru. Santa Marta da doğru. Magdalena takımın adı da doğru. Ama en fazla şampiyon oldu mu bilemiyorum. O konuda şüphelerim var. Yani yok değil, yok değil.

Sizler Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımını bana yazarken bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu yorumlarınızı merak ediyorum. Galatasaray'la alakalı bir soru olacak. Şimdi Okan Buruk eleştiriliyor. Sosyal medyaya girdiğimde en fazla konuşulan konulardan biri bu. YouTube üzerindeki içeriklerde de çok karşıma çıkmaya başladı. Ben de size sormak istiyorum. Çünkü ben anlam veremiyorum. Okan Buruk gönderilmeli deniliyor mesela. En fazla karşıma çıkan konulardan biri bu. Okan Buruk başarılı mı? Okan Buruk gelecek sezon takımda kalmalı mı? Kalmasın diyenler neden böyle bir görüşe sahip ya da kalsın diyenler neden kalsın diyorlar. Bununla alakalı da Galatasaraylı dinleyicilerimin de cevaplarını ayrıyeten bekliyor olacağım. Artık son bölümdeyiz. Bir şöyle bir saatime bakayım. Yaklaşık 20-21 dakikam kaldı. Hem bununla alakalı yorumlarınızı bana lütfen gönderin. Hem de sorduğumuz bir soru var. Buna da katılım gösterirseniz doğru cevabı bilen dinleyicilerimizi görmek beni ayrıca memnun ediyor. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı kimdir diye de sormuştuk. Cevaplar geliyor ama birazdan bakacağım cevaplara. Şöyle bir skorlarımı hatırlatmak istiyorum. Osasuna 0, Atletico Madrid 1. İlk yarı az önce tamamlandı. İkinci yarı 2,5 gol üstüne yakın bir karşılaşma. Onu da ifade edeyim. Hani bir tercihte bulunmamı istiyorsanız ikinci yarı 2,5 gol üstüne yakın karşılaşmalardan biri. Şöyle bir bakayım. Catanzaro henüz ikinci golü bulamadı. Avellano karşısında 1-0 önde olan taraf ama 1-0'lık skor burada dinleyicimizin pek işine gelmiyor gibi. İki gol daha bekliyor. Serie B İtalya yükselme playoff çeyrek final mücadelesi. Catanzaro 1, Avellano 0, 72. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Şöyle bakalım İskoçya Premiership küme düşme grubunda neler oluyor. Kilmarnock 2, Dundee FC 1. Burada da 2-1'lik bir skor, 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var gelmiş. İsviçre Süper Ligi'nde tamamlanan maçlarımız var. Şöyle bakalım. Grasshoppers yine 3-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Servet de 2-0 mağlup etti Lozan takımını. 2-0'lık skorla geçti. Diğer canlı maçlarımızda da Linfield 3-1'lik skoru elde etti. Kuzey İrlanda Premiership Konferans Ligi Playoff final mücadelesi. Linfield FC 3, Dungannon 1. Evet güzel. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstünün çıktığı maçlardan biri. Hani ben o açıdan bakıyorum. Yoksa Linfield'lı değilim. Hayatım boyunca destekledim mi? İlla ki desteklemişimdir ama kazandı, şampiyon oldu, bir üst tura çıktı. Bir sevinç yaşamıyorum şu an, onu ifade edeyim. Peki hem cevaplar hem de yorumlar gelmiş. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimiz neler gönderdi bizlere. Size farklı bir konu ve soru önerisi vermek istiyorum demiş dinleyicimiz. Sorularımız bitti ama bugün itibariyle. Bir sonraki yayında tabii değerlendirmeye çalışırım elimden geldiğince. Sorunuz neymiş? Bu sezon dört büyükler için hangi şarkı uygun? Mesela Galatasaray için. Kayahan'dan Şampiyon gibi. En çok oyalan şarkıyı belki listenizde varsa çalabilirsiniz demiş. Bunu düzeltebiliriz. Yani bunun üzerine düşünebiliriz tabii ki. İstek şarkı almıyorum da o yüzden dolayı onu ifade edeyim. Çünkü liste önümde hangi şarkı varsa onu çalmaya çalışıyorum. Hani listeyle oynama yapmıyorum ki doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Her bir radyonun genel yayın yönetmeni vardır, müzik direktörü vardır ve listeye pek dokunma taraftarı değilim. Onu da açıkça ifade edeyim. Ha, özel günlerde vesaire tabii ki elimden geldiğince sizlerin istediği o şarkıları çalabiliyorum. Hani 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sizlerin istediği bir şarkıyı çalmıştım. Instagram'dan çok mesaj almıştım o şarkıyla alakalı. Yer verdik. Onun dışında normal yayınlarımda yani hafta içi yaptığım sıradan yayınlarımızda diyelim özel günlerin dışındaki yayınlarımda önümde hangi şarkı varsa onu çalmaya gayret ediyorum. Bunu da hatırlatmış olayım. Selamlar abi, kolay gelsin. Abi tamam sen diyorsun ama öyle insanlar var ki Türkiye Süper Ligi'nde şu takım veya bu takım ne kadar şampiyon oldu diye bilmeyenler çoktur. Kaldı ki Arjantin Ligi'ni bilecek. Selamlar. Almanya'dan Stuttgart'tan Yaşar Aydın mesajı göndermiş. Ama Kolombiya Ligi'nin yani en fazla şampiyon olan takımı çok kolay. Elimizin altında internet var.
Benim buradaki bu soruları daha doğru sormamdaki amaç o zaten. Yani akıllarında kalsın. Yani 3 gün sonra ya da 3 ay sonrasında bir yerde konu açılır. Hiç olmadık arkadaş ortamında bir konu açılır. Kolombiya Ligi'nden bir maç vardır mesela o gün sohbet ederken arkadaşlar arası. Beni dinleyen bir dostum da Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı da şuymuş diye hafızasında kalsın diye yapıyorum. Ya bir nevi. Bilmemesi ve araştırması benim için daha güzel. Akıllarda kalması da önemli. Tabii ki herkes bilmeyebilir, araştırmayabilir. Yani şu an Arjantin Ligi'nden bahsetmiyorum ama Arjantin Ligi'nin son şampiyonu kim diye sorsam çoğu kişi belki de bilemeyecek. Ama böyle bir soru sorduğumda o dinleyicim araştırıyor. Araştırınca da yeni bir bilgi öğrenmiş oluyor. Instagram'da shorts videolarını kaydır kaydır bir yere kadar. Bize pek bilgi vermiyor shorts videoları. Daha fazla kafamızı dağıtmaya yarayan bence sosyal medya platformu diye düşünüyorum. Yani bilgi anlamında da evet bir katkım olsun istiyorum. O yüzden dolayı böyle sorular soruyorum. Zor sorular mı anlayamadım. Benim için kolay. Benim için kolay ama zorlanan varsa ben zorlandım abi diyebilir. Hemen soruyu değiştirebilirim. Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı kimdir diye sorduk ve şöyle bir bakayım. Ne demiş dinleyicimiz? Milan Arias takımı demiş. Sevgili Ceyhun Bey. Peki İstanbul'dan selamlar. Taksi şoförüyüm. Ben bilmiyorum. Araştırma da yapamıyorum şu an abi demiş. Peki. Junior diyen bir başka dinleyicimiz. Deportivo Cali diyen dinleyicimiz. Burak Bey'in mesajı. Onun dışında Amerika bence en fazla şampiyon olan takım demiş. Amerika. Peki olabilir. Neden olmasın? Birazdan doğru cevabı sizlere aktarmış olacağım. Şöyle bir bakalım. Ne demiş? Fortaleza takımı olabilir mi abi demiş. Olabilir tabii ki olabilir. Neden olmasın? 20 takımdan oluşuyor bildiğiniz gibi Kolombiya Ligi. Son şampiyon Junior takımı. Bunu kabul ediyorum ama en fazla şampiyon olan takım Junior değil. Onu da ifade etmiş olayım. Çok kolay aslında ya. Çok kolay. Doğru cevabı veren dinleyicilerimiz var. Var var. Onları da okuyacağım. Okan Hoca kalmalı diyen bir dinleyicimizin mesajına şöyle bir geçeyim. Okan Hoca kalmalı Görkem Bey. Yerine gelecek hoca yerli ya da yabancı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kupasını mı aldıracak? Şaşırıyorum ben tepkilere demiş. Bursa'dan Aykut Bey yine mesajını göndermiş bizlere. Yani başarılı ya da başarısız. Ha başarı konusunda evet başarılı. Şimdi başarısız değildir diyen dinleyicilerim var mı? Okan Buruk başarısızdır diye düşünen bir dinleyicim var mı? Taraflı tarafsız soruyorum ama. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen. Yani iyi futbol oynatıyor, kötü futbol oynatıyor. Elindeki kadronun değerini veremiyor. Bu eleştiriler evet kabul edilebilir. En azından saygı duyarım ama başarısız olan bir hocanın son 4 yılda şampiyonluğu var. Yani kupayla ölçülüyorsa başarı dediğimiz bu kavram bence Okan Buruk başarılıdır Galatasaray'da. Tarihinin en iyi antrenörlerinden biri olmayı da başarmıştır aynı zamanda. 4 yıl üst üste şampiyonluk. Ama neden gitsin deniliyor işte ben bunu soruyorum bir de. Bununla alakalı yorumları merak ediyorum. Hani neye dayanarak Okan Buruk bence gitmeli. Şampiyon olduk ama yine de Okan Buruk gönderilmeli. Yani neden? İşte sebebini merak ediyorum. Onunla alakalı yorumları da bana iletmeye devam edin lütfen. Ne demiş dinleyicimiz? Abi internetten bakarsak bu sefer sorulan sorunun hiçbir anlamı kalmadı benim açımdan demiş. Ama bir şey öğreniyorsunuz. O çok kıymetli. Şöyle bir bakalım. Biraz kolay sorular sorsana internete bakmadan. Biraz jimnastik yapsın beynimiz. Millet boşuna internete bakmasın demiş. Stuttgart'tan Yaşar Bey. Çok kolay bir soru sorayım. Sorayım mı o zaman? Çok kolay bir soru. Bir futbol maçı kaç dakika oynanıyor? Böyle mi sorayım? Bu da çok kolay oldu. Benim ortam yok işte. Benim bir orta ayarı olmaz ya bir insanın. Benim yok. Bu da çok kolay oldu evet. Bir futbol karşılaşması kaç dakikada tamamlanıyor? Bu da enteresan. Tabii bu kadar da kolay olmasın canım. Gol krallığında şu an Süper Ligimizde 3. sırada yer alan oyuncuyu soruyorum. Hadi aklımdan 3. geçti. Hadi bakalım doğru cevabı bununla alakalı gönderin. Madem daha kolay soru istiyorsunuz. Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken size göre demiyorum tabii ki.
Belli bir istatistik var ortada. Belli bir gol rakamı var. En fazla gol atan 3. futbolcuyu soruyorum. Ben bakmadım bu arada 3. futbolcu kimdir diye. Benim aklımda bir oyuncu var. Birinciyi sormuyorum. Birinci çok kolay zaten. Hepimizin bildiği isimlerden biri. Ama 3. sırada hangi futbolcu bulunuyor Süper Lig gol krallığı yarışında? Hadi Kolombiya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımıyla alakalı sorduğum soruyu değiştiriyorum. Süper Lig'in en fazla gol atan 3. futbolcusu bu sezon için hangi oyuncuydu? El Nasır beni yaktı diyen bir dinleyicimiz. Evet ya, son saniyede kaleci hatası ya da savunma hatası mı? Bir yorum yapamıyorum. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kalesinde gördüğü gol vardı ya son saniyelerde. Birebir aynısıydı. Birebir aynısıydı. Akıl alır gibi değil. 1-0 öndeydi ama işte bu hata sonrasında da El Hilal son saniyede maçı beraberliğe götüren golü atmış oldu. Yani böyle söyleyelim. Şöyle bakalım mesajlara. Gol beklentisi olan dinleyicilerimiz, tabii ki elimden geleni yaparım demiştim. Madrid'in ikinci yarıda iki gol atacağını ben düşünüyorum. Katılır mısın demiş dinleyicimiz. Yani Atletico Madrid'in atacağını emin değilim ama Osasuna buna karşılık verebilir. Bu gole cevap verebilir diye düşünüyorum. KG var. 2,5 gol üstü daha ideal bir seçim olacaktır. Yani 2,5 gol üstü oynayın bence. Daha sağlıklı bir seçim gibi gözüküyor. İlk yarıdaki istatistiklere de bakıyorum bir yandan. Osasuna takımı topla daha fazla oynamış. Kendi evinde zaten rüzgarı da arkasına aldığında tehlikeli bir takım olabiliyor. Kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçlarda özellikle Javier'le önemli pozisyonlar yakalayabiliyor. Ruben Garcia gibi çok önemli bir oyuncuları bulunuyor kadrosunda. İlk 11'de başlattı yine Osasuna cephesinde teknik direktörleri. Burada karşılık verebilir. Ama en kolayı bence, en temizi derler ya, 2,5 gol üstü bu karşılaşmada. Madrid fazla kaleye gitmedi. 3 kez rakip kaleye gitti. Bunlardan biri golle sonuçlandı. Zaten Simeone'nin en büyük özelliği neydi? Bir gol atar. Yani ikinci gol kontra ataktan ya da oyuncuların bireysel kalitesine bağlı gelişir. 2,5 gol üstü için burada Osasuna'nın en azından bir gol atması gerekiyor ki ikinci gol iki takımdan birinden gelmiş olsun. Bakalım neler olacak. 47. dakikası oynanıyor bu maçında. Diyelim ve şöyle bir gelen cevaplara tekrardan bakalım. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Ayhan Işık demiş dinleyicimiz. Peki, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aynı zamanda teşekkürlerimi iletiyorum Ayhan Bey. Fenerbahçeli olarak Okan Buruk neden istifaya davet ediliyor? Ben de anlam veremiyorum. Bence oynattığı futbolda gayet güzel, modern bir futbol oynatmaya çalışıyor. Okan Buruk başarılı bir antrenördür. Bir Fenerbahçeli olarak tabii ki ben Galatasaray'la yollarının ayrılmasını isterim. Ama Galatasaray taraftarları neden istiyor bunu anlamıyorum demiş dinleyicimiz.

Onaçu mu doğru cevap demiş dinleyicimiz. Hayır, Onaçu en fazla gol atan futbolcu şu ana kadar. Ben 3. sıradaki oyuncuyu soruyorum. 3. sırada yer alan oyuncuyu soruyorum sizlere. Süper Lig'de bu sezon 33 hafta geride kalırken en fazla gol atmış 3. futbolcu, sıralamanın 3. sırasında yer alan futbolcu kimdir diye sorduk. Osimhen cevabı gelmiş yine sevgili Bilal Bey'den. Mauro Icardi olabilir mi abi? Çok gol attı o sezonun ilk yarısında demiş. Olabilir. Birazdan bakacağız. Cevaplar geliyor. Onaçu cevabı yanlış. En fazla gol atan oyuncuyu sormadım. En fazla gol atan 3. futbolcu kimdir diye sordum. Onaçu cevabı bu yüzden dolayı yanlış bir cevap. Bayo olabilir abi. Gaziantep'ten selamlar demiş Bayo. Yaklaştınız. Bayo. Yaklaştınız. O 4. sıradaydı yanılmıyorsam. Gerçi Osimhen'le gol sayıları aynıydı. Evet, ama Bayo daha önce attığı için o golleri Osimhen'in önünde yer alıyordu. Benim hatırladığım o. Doğru doğru. 15 golü var iki oyuncunun da değil mi? Bayo Gaziantep formasıyla 15 golü var. Victor Osimhen'in de 15 golü bulunuyor.

taraftar yanılmıyorsam dinleyicim ya da farklı bir takımı destekliyor ama bir göndermede bulunmuş. Ama genel pencereden şimdi ben kendi yorumumu yapacağım. Bir futbol maçı diyor dinleyicimiz. Fenerbahçe maçı kazanana kadar sürüyor. Son 1-2 senedir hep böyle oluyor abi. Fenerbahçe 100. dakikalara kadar oynuyor demiş. İyi yayınlar diye de eklemiş dinleyicimiz. Antalya'dan yazıyorsunuz değil mi mesajı? Ha benim katılmadığım mesajlardan biri. Neden diye soracak olursanız da ya Galatasaray'ın maçları da aynı şekilde uzuyor. Ya da hedefi olan diğer takımların da uzuyor. Oyun ne kadar durdu onu bilemem. Ölçmüyorum. Ama Galatasaray ya da Fenerbahçe bilerek uzatma sayıları fazla oluyor, rakamları fazla oluyor gibi bir düşünce bende bulunmuyor. Öyle bir şeye de inanmıyorum. Fenerbahçe'nin uzatma dakikaları evet fazla sürüyor ama Galatasaray'ın da sürüyor. Ki bunun başlıca temellerinden biri rakip takım puan alabilmek için çok zaman geçiriyor. Kalecileri yerde, oyuncular sürekli kendilerini yere bırakıyor. Burada herhangi bir takımdan bahsediyor olabilirim. Ben takım ismi vermiyorum. Ama bakın son dakikalara girildiğinde Fenerbahçe ya da Galatasaray puan kaybedeceği o bölümde oyuncular kendisini sürekli yere bırakıyor. Maalesef seyir zevkini düşüren faktörlerden biri. Yani hal böyle olunca tabii uzatma sayıları da fazla olabiliyor. Fenerbahçe'nin evet artı 8 artı 9'lar geldiğini gördük. Ama Galatasaray'ın da geldi artı 8 artı 9. Yani sadece Fenerbahçe ile alakalı bir durum değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesajınız için de teşekkür ediyorum sizlere. Aynı zamanda Tarışka demiş İzmir'den Nazmi Bey. Tarışka cevabını veriyor. Bakalım doğru cevap mı? Süper Lig'in 33 haftası geride kalırken gol krallığı yarışında yer alan 3. sıradaki o futbolcu kimdir diye sorduk ve Tarışka cevabını vermiş dinleyicimiz.

Barış Alper Yılmaz demiş bir başka dostumuz. Peki ismini paylaşmamış. Onun dışında bakalım Levent Bey ne demiş? Yine katılmadığı mesajlardan biri ve Orkun Kökçü cevabını veriyorum demiş. Bir eleştiri de bulunmuş bir takımla alakalı. Yani bilmiyorum, yayınlarımda genelde bu tarz eleştirilere pek yer vermemeye çalışıyorum. Sadece saha içerisindeki olaylara odaklanmayı seviyorum futbol maçlarında. Fenerbahçe'yi de tabii ki haksız yere kimse eleştiremez. Galatasaray'ı da kimse haksız yere eleştiremez. En azından saatler 22.30'u gösterdiğinde ve 24'e kadar gelen bu süre içerisinde diyorum. Hani YouTube'da vesaire olmadığım için bana yazıyorsunuz. Bak abi, orada böyle açıklamalar vardı. Ya da senden önce sevgili Caner Aydaş böyle bir yorumda bulundu. Yani kimse kimseyi eleştirmiyor. Onu söyleyeyim. Kimsenin de taraf olduğu yok. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Haksız yere hiç kimseye eleştirilmesine izin vermem ya da hiçbir takımı haksız yere eleştirenlerin...

cevabını vermeden yayını kapatmam. Vicdanım rahatsız olur. Vicdanım rahatsız olur. Peki. Bir futbol maçında en çok uzatma hangi maçtır gibi bir soru da olabilir demiş dinleyicimiz. Tamam. İlerleyen günler için ben bunu not alırım yayından sonra. Bunu da değerlendirebiliriz. Şöyle bir bakalım. Ne demiş bir başka dostumuz? Abi iyi yayınlar diliyorum. İsmim Gökmen. Osasuna'ya bir gol attırır mısın demiş. Tabii. Yayın sona erdiğinde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Osasuna 0, Atletico Madrid 1. Dakikalarda 53'ü gösteriyor bu karşılaşmada. 1-0'lık konuk ekibin üstünlüğü bulunuyor. Şimdi burada Osasuna'nın bir gol atması gerekiyor tabii sizin de söylediğiniz gibi. Ha ben bunu 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerim için söylüyorum. 2,5 gol üstüne gidebilmesi için Osasuna'nın karşılık vermesi gerekiyor. Ki dakikası da önemli. Şimdi 85'te gol gelirse tabii ki işler biraz zora girmiş olur. Hatta baya bir mucize gerekebilir o ikinci gol için. Şöyle bir 60, 65 hadi maksimum 70'e kadar Osasuna bir gol atmayı başarırsa çok güzel olacaktır. 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimiz için. Diyelim ve skorlarımızı aktarmaya devam edelim. Catanzaro'nun ikinci golü geldi. Totem yine başarıyla sonuçlandı. Catanzaro 2, Aveliano 0, dakikalarda 90 artı 3'ü gösteriyor. İtalya Serie B yükselme playoff çeyrek final mücadelesinde. Diyelim ve şöyle bir diğer maçımıza dönelim. Canlı karşılaşmalar. Saura kendi evinde Belozidat'la karşılaşıyor. Yine Cezayir 1. Ligi mücadelesi ve tamamlanmak üzere olan maçlardan biri. Dakikalar 90, henüz gol sesi çıkmadı bu mücadelede. Penarol maçı için teşekkür ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet, dün Instagram'dan paylaştım. Penarol en azından bir gol atacak dedim. O an 1,68 diye yanılmıyorsam ya canlıda oranı, KG varın oranı 1,68 civarındaydı. Yani 1,70'e yakındı öyle hatırlıyorum. Serre Largo ile karşılaştı. Ben karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstünü önermiştim dün gece yayını noktalamadan önce. Ve maçı da izlemeyi tercih ettim. İkinci yarı çok tempoluydu. Ve Penarol akın akın gelmeye başladı. Ben de Instagram'dan dedim hikaye bölümünden. Penarol'un bir golü değerlendirilebilir. Bana güvenin dedim. Böyle de bir iddialı mesaj yayınladım. Doğru. Dönüp bir baktık. 3 dakikanın ardından Penarol'un golü geldi. Tabii ki onu görüp de o an oynayan dinleyicim var mıdır bilmiyorum ama bu dinleyicimiz oynamış. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Son mesajlarını alıyorum dinleyicilerimin dedik ve Süper Lig'de bu sezon için sorduğum bir soru. Gol krallığı yarışında yer alan 3. oyuncu, en fazla gol atan 3. futbolcuyu soruyorum. Cevaplar geliyor. Gelen mesajları okuyalım. Onaçu demiş dinleyicimiz. Yanlış. Yanlış bir cevap. Mauro Icardi cevabı yanlış. Osimhen mi abi demiş. Yani Osimhen mi? Yakın ama Osimhen değil. Onu söyleyeyim. En fazla gol atan 3. futbolcu Osimhen değil. Osimhen'in attığı gol sayısı 15. 3. sırada gol atan futbolcu sayısı da 19.

0: Tanışka diyen bir dinleyicimiz olabilir. Birazdan açıklayacağım. Tanışka mı yoksa farklı bir oyuncu mu? Tanışka dedim ama Soğuzaymış. Haluk Bey mesajı gönderdi bizlere. Bununla alakalı yine size bir cevapta bulunacağım. Birazdan bulunacağım ama merak etmeyin. Haluk Bey'e selamlarımı ileteyim. Sayın adaşım iyi yayınlar. Seneye Beşiktaş ne yapar? İyi yayınlar. Yani şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmasını istiyorum ben. Yani Beşiktaşlı değilim ya da Beşiktaşlıyım. Onu bilemem. Size söylemiyorum. Ha, size göre hangi takımlıyım onu da bilmiyorum. Ki her takımı desteklediğimi düşünüyorsunuz. Kimisi Fenerbahçeli, kimisi Galatasaraylı, Beşiktaşlısın diyor bana. Bu da benim için güzel bir şey. Ha, Beşiktaş ne yapar? Hani umarım güzel transferlerle güçlü bir takım kurulur Beşiktaş takımında. Şimdi Sergen Yalçın'la devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Taraftarlarla arasındaki bağ şu an kopma noktasına geldi. İstifa tezahüratları geliyor. Hani kredi tabiri vardır ya, işte o kredinin ben kalmadığını düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın taraftar nezdinde. Yani bunlar çözülme kavuşması lazım. Bir an önce çözülmesi gereken durumlardan biri olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ha kişisel görüşüm ne yapar? Transferleri göreceğiz. Ona göre yorumlayacağız. Şu an afaki yorumlarda bulunurum. Ama sadece söyleyebileceğim isteğim bu yani. Beşiktaş'ın şampiyonluk potasında yer almasını istiyorum. Umarım şampiyonluk mücadelesi verir Beşiktaş. Son haftaya kadar. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ya Anadolu kulüplerinden bir takım çıkar. 5-6 takım son haftaya kadar mücadelesine devam eder. Benim istediğim bu. Ha, Beşiktaşlı taraftarlar çok üzüldü. Artık şampiyon olsun demiyorum. Demiyorum ama şampiyonluk potasının içerisinde yer alsın diyorum. Ki hak ediyor. Beşiktaş büyük bir kulüp. Son yıllara baktığımızda ilk ikiye giremediğini görüyoruz. İlk üçte bile yer alamadığını görüyoruz, değil mi? Doğru. Beşiktaş taraftarları cefakar taraftar. Yağmur, kış, kar demeden gitmeye devam etti maçlara. Maçlara gitmeye devam etti, evet. Ya bunu diğer takım taraftarları da yapıyor. O ayrı. Beşiktaş taraftarları sanki son yıllarda daha fazla üzülen taraftar olarak dikkatimi çekiyor benim. Umarım şampiyonluk potasında yer alır. Beşiktaş ne yapar dediniz, ben de böyle bir cevap vereyim. Beklentimi söyledim en azından. Son mesajları alıyorum ve sonrasında yayını noktalayacağım. Talişka demiş dinleyicimiz, Emir Süzen ben demiş peki. Yok siz adilsiniz, bu yönden sormamıştım. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Vallahi ben Beşiktaş'ın şampiyonluk potasında yer almasını istiyorum bir futbol sever olarak. Trabzonspor nasıl bu sene şampiyonluk potasındaydı? Ben mutlu oldum bir futbol sever olarak. Keyif veriyor. Ne kadar fazla takım bu mücadele içerisinde yer alırsa Süper Ligimizin kalitesi de o kadar keyifli bir hal alıyor diye düşünüyorum. Konya Akşehir'den çok selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sizi severek dinliyorum demiş yine bir başka dinleyicimiz. Peki Konya'ya da selamlarımı iletmiş olayım. Sevgili Ali Bey'in bu mesajı için kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Yayının bitmesine 6 dakika kaldı demiş dinleyicimiz. Yok 6 dakika yok, şu an bitiriyorum. Şu an bitiriyorum. Doğru cevabı veriyorum bu arada. Talisca olacaktı. Süper Lig'de bu sezon 33 hafta geride kalırken en fazla gol atmış 3. futbolcu Talisca, 19 golle bir Fenerbahçe'ye katkı sağlamış. Haluk Bey de az önce yazmıştı. Ben Talisca demiştim ama şöyle bir internetten araştırdım. Anderson Souza'ymış. Yanlış cevap verdim demiş dinleyicimiz. Ya, aynı oyuncu zaten. Aynı oyuncu. Talisca'nın uzun bir adı var bildiğiniz gibi. Anderson Talisca ama Souza ismi de var kendisinde. Onu pek futbol severler hatırlamıyor diye düşünüyorum. Yani Talisca dedim ama Anderson Souza'ymış diye bir cevap geldi Haluk Bey'den. Aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı futbolcu zaten. Aynı futbolcu. Doğru cevap Talisca olacaktı. Doğru cevap veren dinleyicilerimi de tebrik ediyorum bu vesileyle birlikte. Peki maçlarımızda gol var mı? Şöyle bir bakayım. Osasuna 0, Atletico Madrid 1. Karşılaşmada 62. dakika oynanmakta. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Bu mücadelede onu da söylemiş olayım. Ve gece tahminimi de vereceğim. Ondan sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Yine Brezilya Serie B'den yoluma devam ediyorum. Londrina São Bernardo mücadelesi saatler 01.30'u gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Londrina evinde 3 maçtır kazanamıyor ve totalde de 6 maçtır kazanamıyor. Konuk ekip Bernardo'ya bakacak olursak da deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor ve toplamda da 3 maçtır kazanıyor. Ki ben burada bir seriye dur diyeceğini düşünüyorum. Londrina takımının maça daha istekli başlamasını bekliyorum. Düşme potasında yer alıyor. Ve bu maçı kazandığı halde puanını 8'e yükseltmiş olacak. Yani önemli bir maç onlar adına, öyle söyleyeyim. Ha, son haftalardaki performansı umut vermiyor. Kabul edilebilir bir durum. Bernardo takımının konuk ekibinde deplasmanlarda bir savunma zaafı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bu açıdan dolayı Londrina takımını galibiyete daha yakın gören yorumda bulunayım. Ev sahibi bence maçı kazanacaktır. Ha, ben riske girmek istemiyorum diyorsanız da ilk yarı bir gol seçiminde bulunabilirsiniz. Ev sahibi Londrina maça hızlı bir giriş yapar diye tahmin ediyorum. İlk yarıdan da o golü bulur diye düşünüyorum. Yani ev sahibi ilk yarı 0,5 gol üstü ideal seçimlerden biri olacaktır. Bunu değerlendirebilirsiniz. Gece seansından sizler için hazırladığım karşılaşma bu şekildeydi. Ve Instagram'dan da takip eden dostlarım, birazdan isteklerinizi kabul edeceğim. Adımı soyadımı Görkem Tezer olarak yazdığınızda arama kısmına beni bulabilirsiniz. Zaman zaman oradan da maçlarımı paylaşmaya çalışıyorum. İnteraktif bir sosyal medyam var. Sizlerle devamlı konuşuyorum zaten, birçok dinleyicim de biliyor bunu. Diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Ama sessiz bir şekilde mesaj gönderemeyen, göndermek isteyip de yazamayan o dinleyicilerimize de tabii ki dinledikleri için teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Günü özetlemeye ben dün akşam oynanan karşılaşmalarla başlayacağım. Dün 1. Lig'de yükselme playoff maçı vardı Bodrum'la. Çorum, Bodrum'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler. Bu ilk karşılaşma. Cuma günü Çorum'un ev sahipliğinde rövanş karşılaşması olacak ve bu turun galibi playoff finalinde Esenler Erokspor'la oynayacak. Tek maç oynayacak ve o tek maç sonucunda da kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek son takım olacak. Dün Bodrum-Çorum eşleşmesinin ilk ayağında ev sahibi Bodrum 1-0'lık galibiyeti almayı başardı. İlk yarıda seferiyle bir penaltı atışından yararlanamadı Bodrum. İkinci yarıda da duran topta Hotic'in ortasında Ali Aytemur'la onun kafasıyla golü buldu Bodrum ve karşılaşmayı da 1-0'lık skorla üstün tamamladı. Bakalım Cuma günü Çorum'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, onu da hep birlikte göreceğiz. İngiltere'de Championship yükselme playoff yarı final rövanşında dün Hull City Millwall'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk maç 0-0'dı. Bu sonuçta Hull City de adını playoff finaline yazdırmayı başardı. Hull City açısından tabii tarihi bir başarı oldu. Çok onlar için de zor bir sezon geride kaldı. Hikayelerini birazdan paylaşacağım ama Millwall gibi dişli bir rakibi elemeyi başardılar ve şimdi rakiplerini bekliyorlar. Southampton'da Middlesbrough eşleşmesinin galibi Hull City'nin playoff finalindeki rakibi olacak ve sonrasında o eşleşmenin kazananı da Premier Lig'e çıkan son takım olacak. Dün Premier Lig'de Tottenham Leeds United mücadelesi vardı. Bu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tottenham aslında galip gelebilse küme düşme altındaki West Ham'la puan farkını bitime 2 maç kala 4'e çıkaracaktı. Bir hayli rahatlayacaktı kümede kalma yolunda ama olmadı. Puan farkı şu anda sadece 2. West Ham'ın sıradaki maçı pazar günü. Tottenham'ın yanılmıyorsam bir sonraki salı günü. West Ham o maçı kazanabilirse Newcastle önünde Tottenham'ı da ateş hattına atacak. Son iki karşılaşma öncesi orada da yarış kızışıyor. Artık Nottingham Forest zaten ligde kalmayı garantiledi. Onlar kendilerini kurtardı. Tottenham mı düşecek, West Ham mı düşecek? Geri kalan maçlarda bu belli olacak. La Liga'da Rayo Vallecano 1, Girona 1 sonucu vardı. İtalya Serie A'da Napoli kendi evinde Bologna'ya 3-2 kaybetti. Onlar da lig ikinciliğini tehlikeye atmış oldular. Bu mağlubiyetle birlikte İtalya Serie A'da da puan tablosu birbirine çok yakın üst tarafta. Orada da ilk dörde girecek takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alacaklar. Şu anda Napoli, Juventus, Roma ve Milan ikincilik, üçüncülük hatta işte dördüncülük için mücadele ediyorlar. Como'da bu takımlara eşlik ediyor. Oradaki şampiyonluk tabii belli oldu. Artık Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele var. Ve Portekiz Ligi'nde dün önemli karşılaşmalar vardı. Lig ikinciliği için Benfica Braga ile Sporting de deplasmanda Rio Ave ile oynadı. Benfica Braga'ya puan bıraktı. Hatta kaybedecekti ama 90+5'te penaltıyla Benfica 2-2'yi buldu da bir puan aldı. Sporting de 4-1 kazanınca son hafta Sporting Benfica'nın 2 puan önünde ikinci basamakta girdi. Portekiz'de de lig ikinciliği demek. Şampiyonlar Ligi elemesi demek, üçüncülük demek de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak demek. O yüzden ikincilik çok önemliydi. Benfica ikinci girdiği haftada ikincilik koltuğunu Sporting'e kaybetti. İlginç olan Benfica'nın hala ligde yenilgisi yok. 33 maç sonunda 22 galibiyet ve 11 beraberlik var. Ama buna rağmen ilk ikinin dışında kaldılar son hafta öncesi. Bu da tarihe geçebilecek bir durum olabilir. Hiç mağlubiyet olmadan ikinci olan takımlar işte konuşulur hep. Ama Benfica burada üçüncü olarak tarihte 1-2 de başarabilir. İstatistiği çıkacaktır. Çıktığı zaman da onu da elbette konuşuruz. Peki bugün futbol bülteninde La Liga'da 3 karşılaşma var. Ama asıl maç bugün Suudi Arabistan Ligi'nde oynanacak. Saat 21'de Al Nassr'la Al Hilal karşı karşıya gelecek. Al Nassr Ligi'nin lideri, Al Hilal de ikincisi. Burada da müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Cristiano Ronaldo ilk şampiyonluğunu hedeflerken Al Hilal de kazanarak avantajı eline geçirmek istiyor. TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşma. Playoff'ta da Championship'te İngiltere'de Southampton Middlesbrough maçının rövanşı. Bu akşam saat 22'de oynanacak ve Hull City'nin rakibi de bu karşılaşma sonucunda belli olacak. Peki maçlarla ilgili durum bu şekilde. Ülke gündeminde başka neler var? Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray'ın gündemine dair basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Mauro Icardi'nin sözleşmesi konusu, Okan Buruk'un durumu, transferler. Bununla ilgili Galatasaray Lisesi'nde Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onlara bakacağız. Fenerbahçe cephesinde tabii şampiyonluk gitti artık, lig ikinciliği kesinleşti. Tek odak noktası şu anda başkanlık seçimi kaldı. Ve seçim yarışı da tabii tüm hızıyla devam ediyor. İki aday var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi şu anda adaylar. Aziz Yıldırım cephesinden dün hem yazılı hem de akşam saatlerinde üyelerle buluşuldu. Orada sözlü olarak açıklamalar geldi. Hakan Safi cephesi şu anda yurt dışında, kendisi hafta sonu Milan-Atalanta maçını yerinden izlemişti. Dün de Milan kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Milan kulüp binasına gittiğinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. O taraf biraz daha gündemden hani uzak diyebiliriz. İşleyişi sürdürmeye çalışıyor. Son durumu buradaki tabii ki konuşacağız. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumuyla alakalı dün farklı kaynaklardan farklı bilgiler geldi. Kimi kaynak diyor ki yönetim yaptığı toplantı sonrası Sergen Yalçın'la yola devam kararı aldı. Kimi kaynak diyor ki henüz bir şey net değil. Rize Spor maçından sonra bir toplantı yapılacak ve oradaki duruma göre Sergen Yalçın'la ilgili karar verilecek. Yani hala durumun ortada olduğunu düşünenler de mevcut. Beşiktaş'ta böyle bir belirsizlik var. Trabzonspor, onlar da Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasına odaklanmış durumda. O karşılaşmada yarın akşam oynanacak saat 20.30'da Trabzonspor Gençler Birliği'nin konuğu olacak ve finalde Konyaspor'un rakibi olmak için mücadele edecek. Gençler Birliği'nin derdi tabii ligde kalabilmek. Bu hafta Kasımpaşa önünde kritik bir galibiyet alıp bir avantaj elde ettiler ama tabii ki yeterli değil. Bu haftada çok büyük ihtimalle galibiyet gerekecek Gençler Birliği. Trabzonspor deplasmanda olacak. Kupadaki maçın adeta rövanşı gibi olacak. Onlara da yine aktarmış olalım ve benim paylaşacağım gelişmeler bunlar. Şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da önce maçları, sonra gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: 7.15 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Bir kez daha Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
3: Peki, şimdi dün maçlar vardı. Özellikle bazı liglerde, işte bizim birinci lig İngiltere'de Championship'te bir üst lige çıkma playoffları oynanıyor artık. O dönemler geldi Mayıs ayı itibariyle. Büyükte bir heyecan var. Dün ligimizdeki playoff'ta Bodrum'la Çorum karşılaştılar. Saat 20'de başladı mücadele. Ve Bodrum kendi evinde 1-0 kazandı. Ben bölüm bölüm karşılaşmaya baktım. Çok iyi bir seyirci topluluğu vardı Bodrum'un. O kısıtlı seyirci alabilen stadında artık Süper Lig'de de hatırlarsınız Bodrum'un stadını. Güzel bir atmosfer vardı. Heyecanlı bir taraftar kitlesi vardı ki Muğla için Muğla Spor da geçen günlerde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Gelecek sezon 1. Lig'de olacaklar. Acayip de bir penaltı serisi oldu orada. 10. penaltılar sonucu Muğla Spor bileti aldı.
4: Bir tane az penaltı, izledin mi penaltıları?
3: Tabii tabii, kurtarır gibi oldu.
4: Ya o nasıl bir döndü? Ama top pike çekmiş gibi bilardoda döndü, aynen, gol oldu.
3: Döndü, kaleye gitti. O sayede belki işte Muğla, evet, bugün 1. Lig'de mücadele ediyor. Şansı yaver gitti. Dün de Bodrum için iyi bir gündü. 1-0 kazandılar. Aslında daha da farklı olabilirdi. İlk yarıda Seferi'yle bir penaltı atışından da yararlanamadı Bodrum. İkinci yarıda bir duran top golü Ali Aytemur'un kafa vuruşuyla Bodrum rövanş için az da olsa bir avantaj elde etti. Rövanşta Çorum'da alınacak bir beraberlik Bodrum için playoff finali demek olacak. Ve finalde de zaten Esenler Erokspor var biliyorsunuz. Üçüncü bitirdiler. Onlarda da tabii son dönemde üst üste puan kayıpları birlikte bir karmaşa yaşanıyor. Bodrum ya da Çorum gelirse rakibi karşısında belki psikolojik olarak daha bile avantajlı olabilirler. Dün ligimizde bu heyecan vardı. İngiltere'de de Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı playoff yarı final rövanşında Millwall deplasmanında 2-0 kazandı ve birçok kişiyi de aslında yanıltarak playoff finaline çıkmayı başardılar.
4: Onlardan biri de benim.
3: Sensin.
4: Valla şöyle Mert, şimdi Hull City'nin ligdeki son 7 maçında bir galibiyet aldığını gördüm. O galibiyet aldıkları maçı da izledim. Kazanamasalar playoff'a çıkamıyorlardı. Yani o 6 maçlık kazanamama serisinden önce takım ilk 2'yi kovalıyorken 6 maç üst üste kazanamayınca neredeyse playoff'un dışına çıkıyordu. Millwall'la oynadıkları ilk maçta da çok kötü oynadılar. Yani resmen deplasmanda Millwall galibiyeti kaçıran taraftı. Ki Millwall'da o maça gelene kadar playoff'ta oynadığı, playoff'tan önce yani son 6 maçta hani şey kazanamadı dedim ya, Hull City. O esnada 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Millwall. Hatta Hull deplasmanda da berabere kaldı. Son 6 maçını kaybetmedi. Yani ben açıkçası Millwall'un işi bitirmesini bekliyordum. Ama bu sefer de tam ilk maçtaki gibi deplasmanda Hull City, yani çok çok daha iyi oynayan taraftı. Hani 1-0 önce olmadan da atak yapıyorlardı. 1-0'dan sonra zaten müthiş kontrataklar bulmaya başladılar. XG'lerden de anlaşılır zaten. Sonra da kontrataktan buldukları ikinci golle işi bitirdiler. Vallahi finale bu kadar yaklaşmışlarken olsun çok istiyorum. Ya beklemiyordum. Doğruya doğru istiyordum ama beklemiyordum. Artık şu anda finalde her şey olur. Bir tane 90 dakikaya bakan olay.
3: Evet, dünkü maçın senaryosu da ilginç olmuş. Ben de oradan devam edeyim. İlk yarıda ilk 11 başlayan isimlerden Joseph sakatlanıyor Hull City'de. Yerine Bellumi giriyor 45+2'de. İlk yarı biterken tabii çok istenen bir değişiklik değil bu. Sakatlık sebebiyle yapılan değişiklik ama bir anlamda da maçın kaderini etki ediyor bu değişiklik. Çünkü oyuna giren Bellumi 64'te Hull City'yi 1-0 öne geçiren golü kaydediyor. Sonra 78'de bu sefer Gellert oyuna giriyor. Bu oyuncu da 79'da skoru 2-0'a getiren golü atıyor. Asisti de o ilk yarıda oyuna giren, ilk golü atan Bellumi yapıyor. Yani oyuna sonradan giren iki, evet, ismin etkisiyle birlikte onların golleriyle Hull City'de turu kazanmayı başarıyor. Maç sonu Sergi Yakirev için röportajını da okudum. Hani böyle durumlarda genelde işte dahi ilan edilirsiniz. Bir şey yapmadığınızda hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Ama işte onun da şanslı günü. Oyuna sürdüğü oyuncular golleri atıp Hull City'de playoff finalini getirmeyi başardılar. Bir de tabii ilginç Hull City'nin de hikayesi. Geçen yıl küme düşmekten son maçta, evet, kurtuldu.
4: Aynı playoff'a kaldıkları gibi şimdi.
3: Evet, küme düşme altında girmişlerdi. Berabere kaldılar son maç ama önlerindeki bir rakibi yenilince averajla onları geçip küme düşme altını hemen bir basamak üzerinde ligi bitirdiler. Ve yaz döneminde de bir transfer yasağı cezası almışlar. Bu transfer yasağı da şöyle, hiç transfer yapamıyorsun değil, yapıyorsun ama transfere bonservis veya kiralama ücreti ödeyemiyorsun. Yani sıfır.
4: Bedelsiz oyuncu alabiliyorsun.
3: Bedelsiz ancak alabiliyorsun. O sayede yine 5-6 oyuncu takviyesi yapılmış ama tabii ki diğer rakiplerine göre çok daha tahmin ediyorum ki geride olan isimleri kadroya katıyorlar. Ve sezon boyu da Kravic'in açıklamasına göre çok da sakatlık problemleri yaşıyor takım. Ve bu şartlarda hem playoff'a kalmak ki işte playoff'a kalmak da son maçta yine oldu. Ve bir üzerine de, finale kalmak olağanüstü bir başarı.
4: Bir de çok iyi bir oyuncunu satmak durumunda kaldılar. O Filoji miydi? Bir ilginç isimli bir oyuncuları vardı.
3: O bir önceki sene abi.
4: Bir önceki sene miydi
3: tabii,
4: o?
3: Bu sene değil. O daha önceki sezon gitti.
4: O da çok iyi oyuncuydu yalnız.
3: Filoji'nin kanat oyuncusu olması lazım. O da Premier Lig'e gitmişti. Ve Jakirović de hani kariyerinde lig şampiyonlukları olan bir teknik direktör. Dinamo Zagreb'le ve Bosna'da lig şampiyonlukları var. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le mücadele etmiş ama dün maçtan sonra demiş ki benim belki de kariyerimin en büyük başarısı bu diyor. Çünkü öyle zorlu şartlarda biz mücadele ettik ki bu sezon hani buraya kadar getirebilmek benim için çok büyük bir iş diyor ve şimdi de artık tabii ki finale odaklanacak. Bugün rakibi belli olacak ve sonrasında da tek maçtan

0: defa bir Türk'ün içinde bulunduğu dünya tarihinin getirisi en büyük olan futbol maçına çıkacak. Yani bir işin içinde bir Türk'ün olduğu kulüp sahibi olarak. Çünkü bunu hep söylüyoruz ama hani bilmeyenler varsa söyleyelim. Championship Lig'den çıkmak, Premier Lig'e çıkmak öyle bir getiri sağlıyor ki Premier Lig'e ayak bastı parası yani 100 milyon pound'un üzerinde bir.
1: Ben 300 milyon euro gibi bir şey okudum ama ne kadar doğru
0: Ben de
1: tabii
0: öyle bir şey
1: bilmiyorum.
0: hatırlıyorum da ya şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim
1: Ben
0: dedim ya 3
1: okuduğum daha
0: haneli
1: iyi.
0: 3 haneli milyon euro yani açıkçası belki de aynı şeyi okuduk ama 300 milyon euro hani çünkü neden şöyle hani 3 Premier Lig'e adım atar atmaz o para gelmiyor. Bir sonraki sezon Premier Lig'i 20. bile bitirsen bak 20. bitirip küme bile düşsen 3 haneli para kazanıyorsun yine. Yani Premier Lig'in öyle bir getiri imkanı şey var. Şampiyon falan olduğun zaman siz düşünün ne oluyor? Bir de işte yayınıydı, o suydu, bu suydu, biletiydi, reklamıydı. Premier Lig'e çıktığın zaman dünyanın en çok seyredilen liginde Premier Lig'e çıktığınız zaman tabii ki sponsorlara karşı eliniz gücünüz de çok artıyor. İşte forma reklamıydı, işte ne bileyim kol reklamı, bacak reklamı, o reklamı, bu reklamı. Onlar da tabii inanılmaz değer kazanıyor bir anda. Dolayısıyla olursa müthiş olur. Tam yani Acun Ilıcalı şey yapıyor. Championship Manager oyununu gerçek hayatta oynuyor şu anda.
1: Evet, aynen. Vaadini okudun mu? Premier Lig'e çıkarsa futbolculara ve bütün takıma tabii ki sadece futbolcuya değil. Ne vaat
0: Mangal.
1: etmiş? Las Vegas'a yolluyormuş. Tüm takımı özel uçakla ödül bu olacak demiş. Geçen gün TV8'e herhalde kısa bir bağlantı yapmış.
0: Kupon için beni
1: Acun Ilıcalı.
0: arasınlar.
1: Ne için?
0: Kupon için beni arasınlar.
1: Diğer taraftan şimdi yorumlara bakıyorum. Troy Deeney hatırlarsın. Eski
0: Evet.
1: bir oyuncu. O da dün karşılaşma sonunda şöyle bir vurgu yapmış. Hull City'nin Premier Lig tecrübesi olan oyuncu sayısının fazlalığı onlara bu yükselme yolunda büyük katkı sağladı demiş. Tek tek de oyuncuları saymış ama ben Premier Lig'de bunların tabii ne kadarı oynadı ben pek hatırlamıyorum. Ama Troy Deeney sonuçta yakından takip eden bir isim. Öyle bir tespitte bulunmuş. Herhalde aynısı final içinde geçerli olacak Premier Lig. Geçmiş olan isimlerin, o tecrübesi olan isimlerin katkısını bekleyecek Hull City. İşte bugün de rakibi belli olacak. Final karşılaşması, bu arada 300 milyon euroyu doğru okumuşum.
0: Evet değil mi?
1: Bir
0: Ben de
1: yerde
0: öyle
1: daha
0: hatırlıyorum
1: şimdi
0: çünkü.
1: karşıma çıktı haberlere bakarken Hull City ile ilgili.
0: Ama dediğimiz gibi adım atar atmaz o para gelmiyor. Yani senenin sonunda toplam oraya çıkmanın sana getirisi 300 milyon euro.
1: Finale bakacağım. Finalde 23 Mayıs gözüküyor. Yani 23 Mayıs daha haftaya değil, ondan sonraki hafta Wembley'de oynanacak. O karşılaşmada tek maç üzerinden olacak.
0: Middlesbrough Southampton maçında turu geçenle.
1: Evet, Middlesbrough Southampton o da bugün belli olacak. Orada da ilk maç 0-0 sona ermişti. Bakalım rövanşta bu sefer gol izleyebilecek miyiz? Ki iki maç 0-0 bitmişti. Üçüncü maç yani dünkü maçla ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda goller geldi. Bugün de diğer maçla birlikte artık sadece playoff finali kalacak. İngiltere'de de şimdi şeye bakıyorum, fikstüre bakıyorum. 23'ünde Championship playoff finali var. 24'ünde hemen bir gün sonra League One playoff finali var. 25'inde ondan da bir gün sonra League 2 playoff finali var üst üste.
0: Hepsi
1: Böyle
0: Wembley'de.
1: Tahmin ediyorum ki öyle. Ama gerçi stat zemini nasıl 3 maçı üst üste kaldıracak ondan emin değilim. Ama böyle bir fikstür yapmışlar. Güzel de düşünmüşler. Oradaki heyecanı da her gün yaşayacaklar. Peki dünkü karşılaşmalardan bahsederken bir de Portekiz'den bahsedelim. Portekiz'de de Şampiyonlar Ligi bileti için bir mücadele var. Şampiyon artık Porto orada ama ikinci kim olacak? Benfica mı, Sporting mi? Dün Benfica Braga'ya puan bırakarak avantajını kaybetti. Üçüncü basamağa geriledi. Sporting bir ara onlar da şampiyonluk kovalıyorlardı ama üst üste puan kayıplarıyla üçüncü basamağa düşmüşlerdi. Şimdi tekrar ikinci basamağa yükseldiler ve son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi biletine çok çok yaklaştılar. Son hafta

0: haftada kendi evlerinde Gil Vicente ile oynayacaklarmış. Gil Vicente de bakıyorum aslında bu sezonun görece iyi takımlarından biri. Lig altıncısı. Kolay bir maç değil ama kendi evlerinde. Benfica'nın rakibine hemen bakalım. Benfica'da Estoril deplasmanında olacak. Estoril de tam orta sırada yer alan hedefsiz bir takım. Herhalde Benfica kaybetmez. Ama burada Sporting'in maçı Şampiyonlar Ligi bileti için belirleyici olacak. Mourinho'nun da tabii sezonu buraya kadar getirmişken Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması da onun kariyeri için büyük bir eksi yazacaktır. Sonuçta kariyerinde evet yenilmeden bir sezonu bitirecek belki Benfica'yla. Ama yenilmeden üçüncü olan da tarihteki kaçıncı isim olur? İlk olabilir diye düşünüyorum.
1: Yenilmeden üçüncü yani.
0: Ben geçenlerde
1: yenilmeden
0: baktım.
1: İkinci gördük, çok gördük.
0: Evet.
1: Ligimizde bile gördük.
0: Evet, Galatasaray evet. İkinci olmuştu. Ama Avrupa'da da ben geçen Ali abiyle YouTube'daki programda ona soru olarak sordum. Avrupa'da 21. yüzyılda iki takım varmış. Yenilmeden ligleri ikinci bitiren. Bir tanesi Moldova ekibi Şerif. Diğeri de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız. Yenilmeden ikinci olmuşlar ama yenilmeden üçüncü diye bir şey vallahi duymadım ben de. Mourinho son haftada yenilmezse bu anlamda tarihe geçebilir. 33 maç, 22 galibiyet, 11 beraberlik. 71 gol atmışlar, 24 gol yemişler. Averajı da şu an şampiyon Porto ile aynı. 47 ama yeterli olmayacak Şampiyonlar Ligi için gidişat. Onu gösteriyor.
1: İlginçmiş. Hakikaten ilginçmiş.
0: Ve son olarak da dilersen sen Tottenham Leeds United'dan genç abi bahset. Öyle de.
1: Yani tabii Leeds için bir hedefi olmayan, bir amacı olmayan bir karşılaşmaydı. Ama güzel bir özgüvenle maça geldiler. Son 5 maçta 3 galibiyet aldılar. Galibiyet aldıkları maçlarda rakip kaleye gol atmakta hiç zorlanmadılar. Tottenham'da yine çok fazla eksik vardı. Maçtan bir gün önce düşmeme mücadelesi veren West Ham'ın Arsenal'e kaybetmesi tabii onlar adına büyük bir moral oldu ama yani maça iyi başladılar, öyle söyleyeyim. Maça iyi başladılar. Fakat sonra Mert bakmadım. Yani 1-0 1-1 nasıl oldu? Orada bir içim geçmiş. Uyandığımda pardon, ilk şey attı. Tottenham attı.
0: Matthias Tell attı. Çok güzel bir plase golü attı.
1: Sonra 73 ya da 74'te tam da o gole gözlerimi açtım. 1-1 oldu. 1-1'den sonra yani oyunun akışı gereği 1-1 olduktan sonra mı Leeds açıldı? Yoksa Tottenham West Ham yenildiği için bize bir puan bile yeterli mi dedi? Çünkü şu anlamda yeterli. Berabere kaldığı takdirde Tottenham West Ham'la puan farkını 2'ye çıkartıyor. O zaman Tottenham'ın bir tane beraberlik hakkı oluyor. Çünkü Tottenham'ın West Ham'a göre averajı çok iyi. Kapatılacak gibi değil. Bir tane, kalan iki maçtan bir tane beraberlik hakkı doğuyor o zaman Tottenham'ın. Çok büyük bir ihtimalle bunu kafalarında düşündüler. Çünkü son dakikalarda sırf Leeds geldi. Hani hatta orta sahada biraz topu tutmak için Madison'ı bile aldı. Yani sakatlığı yeni geçti. Çok büyük bir sakatlıktan çıktı Madison. Hatta girerken bayağı bütün taraftarlar ayakta alkışladı Madison'ı. Bir şekilde bir bir tamamlamayı başardılar. Bence ceplerine bir beraberlik jokeri koydular.
0: Şimdi bu haftada pazar günü West Ham United, Newcastle United'da karşı karşıya gelecekmiş ki İşte Newcastle'ın da ligde pek bir iddiası artık kalmadı. Tottenham'da gelecek hafta salı günü Chelsea deplasmanına gidecek. Yani West Ham maçını erken oynayıp kazanırsa Tottenham Chelsea deplasmanına küme düşme hattında girecek. Burada tabii Tottenham'ın avantajı Chelsea'nin son dönemdeki çok düşen o form grafiği. Sonuçta onlar da üst üste 6 maç kaybettikten sonra Liverpool deplasmanında da berabere kaldılar. Hala galibiyete hasretler. Ve Tottenham son hafta Everton'da oynayacak. Everton da tabii ki ligin dişi takımlarından biri ama yenilmeyecek bir takım da değil. West Ham'ın son hafta Newcastle'dan sonra Leeds United maçı var West Ham'ın da. Yani fikstürü böyle iki takımın da hani ne çok kolay ne çok zor ortada. Böyle maç

0: rahatlık geçen sezonki son anda kümede kalan takımı şu anda playoff'a taşımak da aslında hani Coventry'nin yaptığı kadar, Lampard'ın yaptığı kadar da bence kıymetli bir başarı değil mi?
1: Doğru, fena değil.
0: Hani kendi içinde de bence bakmak lazım.
1: Ama
0: Hani...
1: soralım, Fenerbahçe taraftarı okey diyor mu?
0: Ha, bence demez. O ayrı. Ama belki de çok başarılı olacak. Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör olacak ama işte onu bilemeyeceğiz.
1: Bana bile mesajlar gelmiş Twitter'da Uğurcan'la ilgili. Ben şunu anlamıyorum. Herhalde anlatamıyorum. Sen bana ne sordun? Galatasaray'da en iyi performans gösteren 3 ismi kimleri koyarsın dediğinde ben Uğurcan'ı koymam dedim. Ya sanki Uğurcan'a kötü demişim gibi. Sanki Uğurcan'a kötü kaleci demişim gibi. Yani acayip mesajlar gelmiş. Yani ben anlayamıyorum. Hani bazı şeyleri söylemek neden illa kötüye yormaktır? Yani eleştirmek, ki Uğurcan'ı eleştirmedim bile. Ama eleştiri getirdiğim insanlar, yani ben bir şey eleştiri getiriyorsam iyi niyetimden eleştiri getiriyorumdur. Daha iyi olması için eleştiri getiriyorumdur. Eleştirmek kötü bir şey değildir. Bunu unutalım, bunu kafadan çıkartalım. Bu Türk düşünce yapısı. Aa, eleştiriyor, dedikodu yapıyor falan gibi. Hayır, ben radyodan cayır cayır herkesin duyacağı şekilde, duyabileceği şekilde fikirlerimi söylüyorum. İşin içinde bir eleştiri varsa da bunu karşı tarafın iyiliği için söylüyorum. Uğurcan'ı eleştirmedim bile. Ama ne cevaplar, ne mesajlar gelmiş. Biri de yollamış, Beşiktaş maçındaki oyunu gibi sana 10 tane oyun yollarım. Beşiktaş maçındaki performansını yollamış beyefendi Uğurcan'ın. Mert, 5 tane kurtarışı var. 5'inde de top üstüne geliyor. Ya polemik uzamasın diye yazmadım. Altında yazıyordu. Kardeş, bunu mu yolladın, yollaya. Bütün toplar üzerine geliyor diye. Bütün toplar kucağına geliyor. Kaldı ki bak, yine kötü bir şey demek istemiyorum yani. Bir gördüğüm bir şeyi paylaşıyorum. Sonra baktım Uğurcan bütün sezon kaç tane maçta ne yapmış diye. Kaç tane maç oynandı şu ana kadar? 37 mi?
0: 33.
1: 33. 33 maçta 3 kere maçın adamı olmuş. Biri de Beşiktaş maçı. Alanya maçı sen de söylemiştin. Mesaj da gelmişti zaten. Bir de bir tane daha maçta maçın oyuncusu olmuş. 3 tane maçın oyuncusu olduğu şey var. Yani hani bak, tekrar diyorum, kötü de demedim. Sadece ben Galatasaray'da bu sezonun en iyi performans sergileyen 3 ismini koymam dedim. Yani burada kim neye alınıyor anlamadım.
0: Bir araya gidelim. 7.39, 7.40 hatta. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.45 saatlerimiz. Şimdi şöyle bir mesaj geldi Umut Bey'den. Fenerbahçe'de teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi. Sizce ne kadar doğru demiş. Bir de teknik adam yabancı mı Türk mü olmalı diye de eklemiş. İlk kısımdan gidecek olursak teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi kısmı şu anda herhalde Hakan Safi için daha çok geçerli. Çünkü dün bir kez daha onunla ilgili haberler çıktı. Dün tabii maçları çok konuştuğumuz için futbol harici, o maç harici konulara pek girememiştik ama Hakan Safi hafta sonu Milan Atalanta maçını statta takip etti. Fanatik'in haberine göre adaylardan biri Leao. Menyan'da yakıştırılıyor. Yine kalede, çünkü Ederson'la yolları ayırmayı planladığı söyleniyor. Bu yaşananlardan sonra zaten çok anormal değil. Bir de Juventus'a sözleşmesi bitecek olan Vlahovic'in menajeriyle de bir görüşme planlandığı söylenmişti habere göre. Yani bahseden isimler de gerçekten dünya çapında isimler. Hani Vlahovic, Sırbistan milli takımı yıldızı.
1: İtalya Ligi'nin de tartışılmaz en iyi oyuncudan
0: zamanında
1: biri.
0: 70 küsür milyon euro bonservis ücreti ödendi Fiorentina'dan Juventus'a giderken. Meyan zaten Fransa milli takımı kalecisi.
1: Bana göre dünyanın sayılı kalecinden biri. Ama işte bak, hep görüyoruz, işte bazı örnekler çıkıyor karşımıza ki en yakını bunu Fenerbahçe yaşadı. Ederson gibi bir yıldızı getirdi. Olmadı.
0: Ama Ederson'la ilgili mesela performansının o kadar iyi olmadığını söyleyenler de vardı. Mehmet Sevinç mesela onlardan bir tanesiydi. Eski Ederson gibi değil diyordu hani. Beklentilerin uzağında kalabileceğini öngörenler de vardı. Menyan'da pek öyle bir hava yok,
1: yok
0: sanki şu anda.
1: Maynan çok iyi. Ben acayip beğendiğim kalecilerden biri benim.
0: Leao da hani Portekiz milli takımı havuzunun çok önemli parçalarından biri. Milan'ın yıldızı, ama o da Milan'da

0: çok iyi bir dönem geçirmiyor. Hatta taraftarın da tepkisini alan bir isim geçenlerde de sosyal medya hesabını kapattığına dair bir haber görmüştüm. Leao ile ilgili olarak sen de dün bir İrlanda Ligi takımı Cork
1: Evet,
0: City'nin
1: Cork City.
0: Twitter
1: Bence
0: hesabını kapattığını paylaştın. O da hoşuma gitti.
1: benim de çok hoşuma gitti.
0: O haber.
1: Yani sebebi de şey, son zamanlarda Twitter lisanının çok fazla ayrımcılık, işte küfür, kötü söz, ondan sonra yani insanların diğer insanlara zarar vermeye çalıştığı bir platform olduğunu görmüş olmamızdan dolayı kulübümüzü korumak ve oyuncularımızı korumak adına Twitter hesabımızı kapatacağımızı, bunun da bu konuyla ilgili attığımız buraya son tweet olduğunu resmen ilan ediyoruz diyorlar ve Cork City Twitter'dan çıkıyor. Bence nefis bir karar.
0: Ve Twitter'dan çıkıyor ama Instagram'da devam ediyoruz diyor. İşte TikTok'ta devam ediyoruz diyor. Threads'te devam ediyoruz diyor. WhatsApp kanalımız açık diyor. Aslında sosyal Facebook'ta devam ediyoruz diyor. Yani sosyal medyayla ilgili bir problem değil. Sadece Twitter algoritması ile ilgili bir problem yaşıyorlar. Oradaki nefret dilinin çok daha pompalandığını herhalde düşünüyor. Çok daha toksik bir ortam var
1: Twitter'da
0: Twitter'da.
1: gerçekten iyi mesaj gözükmüyor. Yani Instagram'da geliyor iyi mesaj böyle. Yani mesela ben diyorum ya, Instagram'da hani hepsi birer algoritma ya Mert. Benim mesela Instagram'da karşıma hep çok güzel şeyler çıkıyor. Yani yurt dışından, yurt içinden, işte ne bileyim hayvanlara yardım edenler, evsizlere yardım edenler, işte bir çocuk hayatı boyunca, yani hayatı boyunca dedim çocuk yani, ama hep böyle mesela Super Bowl finaline gitmek istiyor, NBA maçına gitmek istiyor, onlara yardım edenler falan, böyle hep yardımlaşma, dayanışma gibi şeyler karşıma çıkıyor. Altlarında güzel sözler. Ben Twitter'da güzel sözün olduğu bir tweet artık hatırlamıyorum bile. Yok öyle bir şey. Yani yok. Sadece şiddet, kavga, ondan sonra işte Türkiye'deki trafik acayip karşıma çıkıyor
0: Ama işte bu
1: Twitter'da.
0: biraz senin Twitter'ı nasıl kullandığınla da ilgili.
1: Ama
0: Senden de
1: çıkmıyor ki
0: bağımsız değil.
1: karşıma. İyi çıksa iyisine basacağım Mert. Instagram'da nasıl bu kadar iyileri görüyorum da Twitter'da görmüyorum? Twitter'da çıkmıyor arkadaş, çıkmıyor.
0: İşte ben de mesela şu an o dediğin kötü şeyler çıkmıyor aslında. Ben biraz o algoritmayı sanki şey yaptım, çözdüm gibi. Daha çok işte futbolla ilgili şeyler okudukça,
1: Ha, futbol
0: tıkladıkça
1: çıkıyor. Tabii ki futbol
0: ama
1: çıkıyor.
0: diğerleri de işte özlü sözler çıkıyor. Takip ettiklerimin likeladığı şeyler de çıkıyor. Takip ettiklerimi de filtreledim. Benim takip ettiğim kişi sayısı çok az Twitter'da mesela. O yüzden ben şu an o kadar şikayetçi değilim Twitter algoritmasından önüme düşenler konusunda. Biraz hani kişinin kendi çabası da gerekiyor. Sen de belki daha o güzel şeylere tıklarsan, kötülere tıklamazsan, çünkü kötülere de tıkladığın anda etkileşim vermiş oluyorsun. Bir sonraki sefer yine ona
1: O
0: benzer
1: çıkıyor.
0: şeyler çıkartıyor. Biraz seni tuzağa da çekiyor maalesef algoritma. Neyse biz konuya dönecek olursak teknik adam belirlenmemişken oyuncu alınıyor gibi kısmında. Valla ben futbolda tamamen hocanın gözetiminde ya da tamamen yönetimin gözetiminde transfer bilmiyorum. Türkiye için çok doğru değil. Yani başkan da teknik direktörü belirlemeden bence transfer yapabilir etrafındaki tabii ki futbol hakkında güvendiği isimlerle birlikte
1: Ya
0: hoca
1: bir de
0: olmasa da.
1: isimler de önemli. Şimdi kalkıp da Maynan ve Leao'yu getirirsen,
0: Burada hocanın görüşüne pek bir
1: yani
0: ihtiyacın
1: de
0: yok gibi.
1: yok yani, şimdi bu iki oyuncu Milan'da oynuyor. Birbirlerini tanıyorlar. Takım arkadaşılar. Yabancılık da çekmezler. Bak bu önemli bir mesela ayrıntı. Yani Milan'dan bir kişi almak başka bir yerden bir kişi almak değil. Yani o da olabilir, o ayrı da. Aynı kulüpten iki kişiyi transfer etmek, takım arkadaşı mesela 1-0 önde başlıyorsun. Ve ben zannetmiyorum ki Fenerbahçe ile çalışacak veyahut da herhangi bir kulübü çalıştıracak bir teknik direktöre bir başkan geldiğinde, bu Fenerbahçe olmasına gerek yok, herhangi bir kulüp diyecek ki ya hocam merhaba, hayırlı olsun, anlaştık. Biz Leo ve Maylan'la da anlaştık. Haberin olsun. Aa mı diyecek yani, iki tane canavar gibi oyuncu. Yani ne mutlu ona.
0: Evet, bu oyuncularla çalışmak istemiyorsa da onun bileceği iş yani gelmez göreve kabul etmez. Olur
1: Aynen
0: biter
1: öyle.
0: bu isimlerle çalışacak bir hoca bulur Fenerbahçe. Bence burada kritik olan hocadan bağımsız o futbol aklı, futbol gözü kim? Hakan Safi'nin 2000'deki. Sonuçta hani Leao büyük bir isim ama onu transfer etmek için uygun bir dönem mi? Mental olarak ne durumda? Fizik olarak ne durumda? Bunları da tabii ki Hakan Safi'nin kendi başına bilmesi mümkün değil. Burada da bir göze ihtiyacı var. Bu dediğim gibi başka bir göz yanındaki profesyonel ekipten biri herhalde onu bu şekilde yönlendiriyordur. Şunu okudum. Menajer Cenk Melih Yazıcı şu anda o seyahatte. Kendisiyle birlikte berabermiş. Kerem Aktürkoğlu'nun da menajerliğini üstlenen isim olduğu söylenmiş. Böyle bir hani tabii ki menajer de çok bu işi kendi çıkarı için genelde yapan insanlar ama işte Galatasaray örneğinde de gördük. Yani gardi üzerinden de birçok oyuncuya gidildi ve verim de alındı. Fenerbahçe'de Hakan Safi şimdilik böyle yapıyor gözüküyor. Bir de şeyi bilmiyoruz tabii ki. Belki de hocası belli Hakan Safi'nin ve hocayla birlikte görüşüp bu görüşmeleri de yapıyor olabilir. Şu ana kadar adaylardan tabii hoca ile ilgili net açıklamalar gelmedi. Dün Aziz Yıldırım hatta şunu dedi. Seçilmesi halinde birlikte çalışacağı teknik direktörü ve transfer edeceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını duyurdu. Bir önceki Ali Koç da girdiği seçimde Mourinho ismini daha önceden ortaya atmıştı. Şu anda aslında böyle yaparak Aykut Kocaman ihtimalini de sanki güçlendiriyor gibi. Çünkü şu andan Aykut Kocaman'ı ortaya atsa bunun beklenen kadar karşılık bulmayabileceği söyleniyor. Çünkü evet. Aykut Kocaman'ı pek tutmayan Fenerbahçe'de taraftarlar da var. Çok camiaya heyecan veren Mourinho gibi oy sana kazandıracak bir isim değil Aykut Kocaman. Biraz daha riskli bir isim. Bunu kabul etmek lazım. Aykut Hoca'nın işte uzun yıllardır takım çalıştırmaması vesaire.
1: Gelenekselcilerin seçimi.
0: Evet yani çok seven de var. Camiayı ancak onun gibi bir teknik direktör şampiyonluğa götürebilir diye düşünen de var ama karşısında olan da çok var. Oynattığı oyun işte uzun yıllar takım çalıştırmıyor olması. O yüzden biraz daha tartışmalı bir isim. Biraz sanki bununla alakalı bir politika gibi gözüküyor Aziz Yıldırım'ın politikası diyelim. 7.54 reklamı çok gecikmeden verelim. Reklamdan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.58 saatlerimiz Fenerbahçe'den konuşuyorduk. İşte bir dinleyicimiz de bu başkan adaylarının gidip oyuncu izlemesi, kulüplerle görüşmesi iyi bir şey demiş. Sonuçta hani hazırlıklı olmak bir başkan da için güzel. Sonuçta transfer döneminin içinde başlayacak başkanlar. Hazır olmak durumundalar. Önceden bir çalışmaları olması gerek. Bunu yerinde yaparak da yapmak bence güzel. Yüz yüze iletişim her zaman çok daha etkili diye düşünüyorum. İmkanı varsa şu an hani iki tarafında politikaları biraz farklı gözüküyor. Aziz Yıldırım şu an daha çok böyle kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Hakan Safi'de henüz öyle bir haber görmedim. Kendi transfer çalışmalarını şu anda yürütüyor ama o da elbette üyelerle bir araya gelecektir. Basın toplantıları tabii ki yapılacak. Soru cevaplar olacak. Yeni dönemde neler bekleyecek Fenerbahçe? Bunlara cevap verecek tabii ki adaylar ama şimdilik yollar biraz daha ayrışmış gözüküyor. Bakalım hangisi karşılık bulacak taraftar nezdinde onu seçim zamanı öğreneceğiz. Mehmet Ünlü'nün bir mesajı da az önce Yakirovic ile ilgili konuşurken Fenerbahçe diyor her türlü hocayı getirdi. En kariyerlisinden en Fenerbahçelisine kadar ama bir türlü başarı yakalayamadı. Yeni gelecek hocanın da bir garantisi yok. Kariyer olarak ve profil olarak Yakirovic büyük takım hocası olabilir mi bilemem ama gittiği takımlarda dokunuşu çok net belli olan bir hoca demiş. Bu mesajı okuyunca da aklıma Acun Ilıcalı'nın Lime Rosenier'la yola devam etmeme kararı, sonrasında onun Strasbourg'daki performansı,
1: Chelsea'ye gidişi,
0: orada Acun Ilıcalı eleştirildi. Yani nasıl böyle bir adamı sen gönderirsin, beğenmezsin diye. Sonra o adam gitti Chelsea'de felaket bir dönem geçirdi. Bu sefer Acun Ilıcalı'nın acaba haklı mı diye belki insanlara düşündürtmüştür. Yani bu iş çok değişken hoca konusunda da. Hani Rosenier örneği aklıma geldi. Yani bir tarafta nasıl kaçırdın dendi. Chelsea'ye gidince de büyük takım hocası o baskıyı kaldırabilecek hoca değilmiş.
1: Gerçi iyi başladı ama devamı hiç gelmedi.
0: Şimdi yani şu an gönderildi yani tabii. Çok kısa sürede. O yüzden hani Yakirovic'de neden olmasın? Neden olmasın ama şu anki profilleri düşününce hani Hakan Safi, Leao, Menyan da görüştü.

0: için herhalde hoca profili olarak da böyle bir yabancı hocayı çağrıştırıyor bana Fethi
1: Capello.
0: Hoca. Capello mu?
1: Yok canım yani. Vardır birileri canım akıllarında.
0: Daha çok
1: Kesin vardır.
0: yabancı gibi hissettiriyor. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Ve
1: Peki anlaşmış olduğu bir isim var mıdır sence yoksa hala görüşüyor mudur? Bence hala görüşüyor olabilir çünkü
0: teknik
1: seçim
0: direktör olarak
1: kararı
0: mı?
1: tabii ya seçim kararı ne zaman alındı? Yani 14 gün ya oldu ya olmadı değil mi?
0: Olmamıştır.
1: Olmadı bile yani. Hani seçim kararı alınıyor. Adaylığını koyuyor. Yani 10 günde bak daha önceden bir hazırlığın yoksa 10 günde bir teknik direktöre karar vermek sağlıklı değildir Mert. Ben sağlıklı bulmam.
0: Ama öncesinde
1: İşte
0: belliyse
1: onu dedim ya zaten. Öncesinde bir şey yoksa
0: vardır ama.
1: işte yani yoksa ama ben de ya varsa tamam. Tabii ki. Ama işte seçim kararı da çıkalı daha 10 gün olmadı mı? 14 gün olmadı mı nerede maksimum? Yani tamam ama öncesinde ben bunu zaten belki biz bilmiyorduk. Ama Fenerbahçe camiası Saadettin Saran'ın belki seçime gideceğini önceden biliyordu. Tahmin ediyordu, bekliyordu. Dolayısıyla buna göre bir çalışma yaptı. Ama yok böyle bir şey bilinmiyorduysa ve sonuçta öyle bir şey olmasaydı Saadettin Saran'ın bir sene daha devam etmesi bekleniyordu en nihayetinde. Belki Fenerbahçe Galatasaray'ı yenseydi ve şampiyonluk yolunda şu anda hala devam ediyor olsaydı bence seçim konuşuluyor olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu ihtimalleri birleştirdiğinde ya sanki daha önceden bir teknik direktör görüşmesi olur gibi de gelmiyor bana açıkçası.
0: Peki bu 10 günde Felipe Luis'le anlaşsa hatalı mı? Ya da çok iyi bir teknik direktörle anlaşmış olsa?
1: İşte bence anlaşmamıştır Mert. Felipe Luis gibi biri ya da Fenerbahçe'nin şu anda taraftarının da gözünü boyayacak hepsinin bir anda kabul edeceği biri. İlk görüşmede yani kulübü anlatacaksın, hedefi anlatacaksın, kulübün içinde bulunduğu durumu anlatacaksın. O da kabul edecek ve 3 günde okey mi diyecek yani bu kadar basit olacağını zannetmiyorum, olabileceğini zannetmiyorum.
0: Zaten hani
1: Bence
0: ben
1: hala görüşme vardır, hala görüşülüyordur.
0: kesinlikle ben de hani sen anlaşmış mıdır dediğin için böyle söyledim. Yoksa şu anda zaten sadece bir adayla görüşecek o teknik direktör kimse. O adayın seçilmeme ihtimali var. Seçilmeme ihtimali olan birine zaten sen direkt olarak imza atmazsın. Ancak bir ön protokol
1: Tabii,
0: yapılabilir.
1: tabii.
0: Ama bu tarz isimlerle de hani Filipe Luis'in şu anda talipleri çok. İşte Xabi Alonso konuşuluyor. Xabi Alonso'yu Chelsea'nin istediği dün yazıldı The Athletic tarafından. Hani bu tarz isimlerle zaten direkt olarak anlaşamazsın seçilmeden. Birçok talip olacağı için. Ancak seçildikten sonra anlaşma yaparsın. Şimdiden konuşursun. O da der ki hani seçilirseniz ve ben o güne kadar bir takımla anlaşmamışsam tabii ki neden olmasın görüşelim. Ama ötesine geçmez. Bu ancak nerede olur? Daha çok yerli adaylarla şimdi anlaşabilirsin. Mesela Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la şimdiden anlaşmıştır. Sonuçta
1: O
0: Aykut
1: olur.
0: Kocaman
1: O olur.
0: ben ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştıracağım dedi. Milli takımı da Montella var. Fenerbahçe'de de Aziz Yıldırım gelirse çalışacaktır. O belli olur ama yabancı güçlü bir aday için ancak dediğim gibi bir ön protokol yapılır. İstanbul'dan Erol o da Fenerbahçe taraftarı. Milan'ı yakından takip etmiş. Leao için değişik bir oyuncu diyor. Ama Fenerbahçe bu sezon John Duran'ı idare edemedi. Leao'yu nasıl idare edecekler diye de endişesini dile getirmiş. Biraz tabii
1: Ama oyuncu profili farklı burada. Yani burada bir karakter olayı var. Yani John Duran belli ki sorunlu biri.
0: Leao da değil mi işte? Leao da çok sorunlu olduğu söyleniyor. Kastettiği o dinleyicimizin.
1: Ya şimdi dinleyicimiz ben Milan'ı çok yakından takip ediyorum diyor ama ben şimdi benim takip ettiğim bir İtalyan sitesi var. Yani her hafta Milan maçına da bakmam doğruyu söyleyeyim. Fakat Milan maçlarına baktığım zaman da ki ben burada her pazar Ulaş'ta program yapıyorum. Ulaş'ta Foto Maç'ın İtalya ligi uzmanı. Hani hiç Leo ile ilgili bir şey okuduğumu hatırlamıyorum bir sitede ben. Hiç hatırlamıyorum. Yani ama John Duran'ı okuduk. Ronaldo ile kavga ettiği için takımdan gönderilmiş. İşte Ronaldo'ya kafa tutmuş.
0: Ben öyle bir şey okumadım.
1: Aston Villa

0: bu arada.
1: Aston Villa'da da öyle bir şey okumadım hiç. Hiç Aston Villa'da öyle bir şey okumadım. Aston Villa'da okuduğum işte 6-7 kardeşli bir ailenin en küçüğü. Paraya çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla parayı seçti. İngiltere'de kalıp, çünkü Aston Villa'da inanılmaz flash bir başlangıç yapmıştı Aston Villa'da. Orada İngiltere Premier Lig'de kariyerini devam ettirmektense ailesini düşünüp parayı seçti şeklinde bir haber okudum. Ama oraya gittiği anda Ronaldo ile tartışmış ve Ronaldo onu istemediği için ayrılmış.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'de bu sezon işte Duran sıkıntısı yaşandı. Ederson'la ilgili bir sıkıntı yaşandı ve işler kötü gidince de birçok haber de çıktı. İşte Guendouzi ile Skriniar anlaşamadı diye böyle çatışmalarda işler kötü giderken çok oluyor. Burada Fenerbahçe'nin herhalde en sağlıklı dönemi Dzeko ve Tadic'in olduğu dönemdi diye düşünüyorum. Hem
1: Katılırım.
0: tecrübe olarak hem performans olarak hem sakinlik de olarak dışarıdan gördüğüm, tabii içeride belki yine problemler olmuştur ama en azından saha içinde o liderliği gösterebilen oyunculardı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic. Onlardan sonra da Skriniar tabii ki orada liderliği üstlendi ama şimdi son dönemde işler daha da kötü gidince orada da işte takım içinde bazı huzursuzluklar çıkmış. Acaba hani Leao gibi oyuncular problem yaratır mı takım içinde? Hani sen okumadın diyorsun ama ben de okuduğumu hatırlıyorum Leao ile ilgili sıkıntılı şeyler. Biraz bir başına buyrukluk, bir disiplinsizlik oluyor Leao'da. Yani o yeteneğinin tam hakkını veremeyen isimlerden biri olarak düşünülüyor Rafael Leao için. Acaba Fenerbahçe için böyle bir problem olur mu? Bunun yerine işte daha çok Dzeko Tadic tarzı oyunculara mı gitmesi daha doğru olur diye de düşündürtüyor. Ama diyeceksiniz ki Kante var, Skriniar var, işte Guendouzi genç olsa da
1: Liderlik
0: hani
1: vasfı
0: liderlik
1: olan.
0: şeyi olan isimlerden bir tanesi. Daha ne kadar getireceksiniz diye bir. Valla evet zor. Hangi
1: Ya
0: profile
1: ama
0: gitmen
1: şöyle,
0: gerektiği.
1: bu oyuncunun varlığı aslında önemli. Yani hani birçok yerli Leao'nun tanımadığı oyuncu olsa onlara böyle bir, nasıl diyeyim, böyle bir üst perdeden bakma ve sorun çıkarma hadisesi yaşanabilir ama saydığın isimler Kante. Leao şimdi Kante'ye mi şey yapacak yani, bir yanlış yapacak? Veyahut da Slovak milli takımının kaptanı Inter'de kendisini tanıyor ya, Milan, Inter ezeli rakiplerinde yıllarca birbirlerine rakip olmuş bir oyuncuya mı mesela yanlış yapacak?
0: Yok, şu olacak bence. Biraz lakayt davranacak Leo. Guendouzi haşlayacak bunu. Sahada ya da antrenmanda ya da soyunma odasında. Oradan bir tartışma çıkacak. Guendouzi ile ilgili, çünkü takım arkadaşlarının çok eleştirdiği konuşuluyor. Öyle bir şey çıkacak. Hani kendi bir şey yapmayacak da belki o lakaytlığıyla takım içinde sıkıntı çıkarabilir. Orada daha çok hani daha lider ruhlu bir oyuncu mu acaba? Gerek valla zor, bilmiyorum tam olarak Fenerbahçe ilacı ne, onu ben de kestiremiyorum. Ama Hakan Safi yıldız oyuncular üzerinden gidecek gibi gözüküyor.
1: Ama Fenerbahçe'de bu arada da şöyle bir düşünce mi var acaba? Yıldızlar idare edilemiyor gibi bir düşünce mi var mesela? Öyle bir şey yok bence. Yani Fenerbahçe takımında şimdi Ederson çok kötü bir sezon geçirdi. Bir sıkıntı olduğundan değil. Hani bir tartışma desen, kulüp içerisinde bir sorun desen, bir sıkıntı yok bence Fenerbahçe'de böyle bir lider gelsin. Hani bilmiyorum, ben mi yanlış yorumluyorum?
0: Valla genç abi çok şey yazıldı. Bunların ne kadarı doğru, ne kadarı değil ben de bilmiyorum ama
1: Mesela Mert Hakan, Cenk,
0: Ederson'la ilgili yazıldı.
1: İrfan Can gitti hemen. Onlar sorun çıkarıyor deniyordu.
0: Ama işte bak, sorun çıkardı düşünülen kaç oyuncu oldu? İrfan Can, Cenk, Beka gitti, Duran gitti. 4 oyuncuyu Fenerbahçe tek sezonda gönderdi. Belki Ederson da göndermek isteyecekti ama maaşından kaynaklı gönderemedi.
1: Ama o performans bazlı. Sorun çıkardığından değil.
0: Ama sorun çıkardığı da iddia edildi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tedesco ile bayağı büyük bir tartışma yaşadığı da konuşuldu. Ederson'u yalanlandı tabii sonra ama tabii ki yalanlanacak şey denmeyecek hali yok. Hani tartıştı denmeyecek ama çok dedikodu da çıktı Fenerbahçe'nin içinden. Yönetmek bilmiyorum çok kolay değil gibi. Bir de takım iyi gitmediği için hani
1: Tabii sıkıntı o
0: şampiyonluktan,
1: işte. Asıl sıkıntı o.
0: yoksa her takımda aslında Galatasaray'da yok mu? Galatasaray'da da şu an işte konuşulan şeyler var. Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper mi arasında bir şey olduğu söyleniyor. Böyle Osimhen zaman zaman işte Yunus'u saha içinde azarlıyor. Hani Osimhen'le bir problem yaşandığı da söyleniyor. Icardi'nin zaman zaman sıkıntı çıkardığı söyleniyor. Bunlar Galatasaray'da da var aslında ama tabii Galatasaray lider götürdüğü için bir de şampiyon olduğu için bunlar çok göze batmıyor ya da çok konuşulmuyor. İşte başarılı olmayan takımın sıkıntıları daha fazla konuşuluyor. O yüzden bilemiyorum. Lea sorunlu değil ama vurdum duymaz demiş dinleyicimiz. En son Atalanta maçına da baktım, takıma kendini vermiyor demiş. Çok yetenekli olduğundan bahsetmiş dinleyicimiz. Son mesaj olsun reklamdan önce. Silivri'den Evren, ben her sabah siz dinliyorum. Şöyle bir soru sorayım size. Aziz Yıldırım Sergi Yalçın'a çok iyi bir teklif yapsa Sergi Yalçın Fenerbahçe'yi seçer mi? Merak ediyorum demiş ama bu yönde nedense bir kamuoyu var. Sergi Yalçın'ı Fenerbahçe'ye götürmeye çalışan. Beşiktaşlara sorsanız Sergi Yalçın'la çok devam etme taraftarı değil. Şu anda bu ruh halindeyken Sergi Yalçın'ı Fenerbahçe'ye götürmek de bana kalırsa çok mantıklı bir hamle olmaz. Birkaç gündür söylüyorum. Bana katılıyorum. Çok mantıklı gelmiyor. Fenerbahçe için Sergen Yalçın.
1: Mesela şu durumdaki Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşımış olsun. Trabzon'u ve Fenerbahçe'yi geçirmiş olsun. Bir ihtimal çıkar ama yani hani şu an nasıl bir başarıyla Fenerbahçe taraftarına geçecek bir transfer olsun bu. Hı-hı. Kabullenecek bir transfer olsun.
0: Son mesaj dedim ama bir mesaj daha okuyayım. Ufuk Sönel, Fenerbahçe'nin niye ilaca ihtiyacı var demiş. 4-5 puan fazla alsa şampiyon olabilirdi. Son 4 sezondur da bu böyle, aspirin yeter gibi görünüyor demiş dinleyicimiz, ağır ilaçlar yerine ufak
1: ama
0: dokunuşlar.
1: Ama kuvvetli bir aspirin. Aspirin Fort falan.
0: Fort. Var mı öyle aspirin Fort?
1: Bilmem.
0: Düz aspirin var herhalde ama dinleyicimiz böyle yaklaşmış. Güzel mesaj, hoşuma gitti. Araya gidelim. Aradan sonra Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.16 saatlerimiz. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım dün açıklamalarda bulundu. Hem sözlü olarak hem de yazılı olarak açıklamalar yaptı kendisi. Transferle ilgili gündemde olan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin hiçbirinin doğru olmadığını ve program içinde de bahsettik. Tüm çalışmaları 6-7 Haziran'dan sonra, yani seçimden sonra açıklayacağını duyurdu Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım. Ve gelecek hafta pazartesi günü, yani 18 Mayıs'ta da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Bu basın toplantısında tabii soru cevap bölümü de olacaktır. Basın mensupları da merak ettiklerini Aziz Yıldırım'a iletecek. Bu süreç nasıl oldu? Şu anda çalışmalar ne seviyede? Onunla ilgili herhalde bilgiler alacağız Aziz Yıldırım'dan. Dün Aziz Yıldırım Galatasaray'ın da şampiyon olduktan sonra yaptığı paylaşıma da bir yazılı olarak cevap verdi. Görmüşsündür Genco abi, o Galatasaray'ın Fenerbahçe ŞK olarak bir paylaşımı, evet, oldu. Sonra da silinmiş. Herhalde görüşüldü ve Galatasaray yönetimi de silinmesini söyledi sosyal medya ekibine bununla ilgili.
1: Yani ne gerek var hakikaten? Hı-hı. Yani hani 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Yani birinin gözüne hoş gelmek için mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani ne gerek var ya? Ülkedeki futbol iklimini bilmiyor musun? Yani çok gereksiz ya. Yani geçenlerde, ya tamam ben burada tabii programa çıkıyorum, takip ediyorum, ediyorum ama Mert, ne hissettim biliyor musun? Fenerbahçeli benim çok yakın bir arkadaşım var. Bak, Dünya Kupası da yaklaşıyor. Ya çocuğa böyle bir anda mesaj attım ya, futboldan çok yoruldum. Ve bunlardan yoruldum yani. Hani şuna ne gerek var ya? Düşün, Galatasaray kulübünde bile kabul görmeyen bir eylem. Ne gerek var buna yani? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Bu dili kullanmaya devam ederek nereye varmaya çalışıyor insanlar? Ya bir de bak, hani yanlış anlaşılmasın. Kaç senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, inanılmaz bir insanın içinden dökülen o kaç yıllık şampiyon olamamanın verdiği üzüntü, hırs, Ondan sonra onun bir dışa vurumu olabilir belki.

0: Ya sen 4 senedir şampiyon oluyorsun ya. Bu ne yani? Çok ayıp yani artık. Ya öbürü de olmamalı ama öbürünü bir nebze anlarsın yani. Anlatabildim mi kendimi? Öbürünü bir nebze anlarsın.
1: Yılların birikimi falan.
0: Yılların birikimi. Orada bir rahatlama, bir şey olacak. Bir dışa vurumu olacak. Benim arkadaşlarım da benim çok üstüme gelecek. Gelsinler. Helali hoş olsun. Hepsini tebrik ederim. Hiç başka bir şey de yapılmaz. Ama yani sen artık neyin nesini kimin ne gözüne hoş gelmek için ne yapıyorsun? Ne dili kullanıyorsun artık? Ya çok ayıp yani.
1: Evet, neyse orada da o hatadan sonra dönülmüş, en azından silinmiş ve problem hani yaşandı ama sonra da ortadan kalktı. Ama işte insanlar orada da gerildiğiyle
0: E
1: kalıyorlar
0: tabii gören
1: maalesef.
0: gördü,
1: Tabii
0: sinirlenen
1: sinirliyse de
0: sinirlendi.
1: artık çok geç tabii de.
0: Yani ilk fırsatta o, ya ona cevap da verilecek şimdi maalesef. Yeri gelecek, ona cevap da verilecek. Yani işte böyle unutmaya unutmaya, böyle malzeme vere vere o sinir katsayı seviyesini yukarıda tutmaya başarıyorlar. Ya sen zaten şampiyon olmuşsun ya. Ya bırak rakibine bir gönderme yapmayı, kutlasana. Aciz misin?
1: 8:20 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'la devam edeyim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bir davetlisi vardı. Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Diliz Galatasaray Lisesi'ni ziyarette bulunuyor. Dursun Özbek de kendisine eşlik eden isimlerden biri. Galatasaray'da da hani Dursun Özbek döneminde özellikle benim dikkatimi çekiyor. Böyle uluslararası enteresan konukları oluyor
0: Ben de
1: sürekli.
0: anlayamadım. Brüksel nesi gelmiş?
1: Başkent bölgesi başbakanı gelmiş.
0: Başkent ya yani Brüksel. Tamam, Belçika'nın başkenti. Bir de başkenti mi başbakanı varmış? Hani ülkenin başbakanı
1: Anadolu
0: olduğu gibi.
1: Ajansı'ndan okuyorum.
0: Herhalde
1: Belçika'nın
0: anladığımız
1: Brüksel
0: kadarıyla.
1: başkent bölgesi başbakanı Boris Diliz.
0: Hoş
1: Galatasaray
0: geldi.
1: Lisesi'ni ziyarete gelmiş. Dursun Özbek de tabii orada hazır bulundu. Dediğim gibi Galatasaray'ı ya da liseyi böyle ziyaret eden enteresan siyasi kişilikler oluyor son dönemde. İşte Galatasaray Adası'na da gidiyorlar. Zaman zaman Dursun Özbek'le birlikte Uzak Doğu'dan gelenler oluyor. Dün de onlara bir yenisi eklendi. Dursun Özbek de bu vesileyle basın mensuplarına konuştu. Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu. Üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah başaracağız demiş. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz, scout ekibiyle beraber eksiklerimizi tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımıza bugün itibaren başladık diyor. Kutlama programı ile ilgili statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü demiş Dursun Özbek dün öğle saatlerinde ama akşam saatlerinde çıkan haberler cuma günü o kutlamanın yapılacağı şeklindeydi. Ama bilgilendirme resmi kaynaklardan tabii takip etmekte fayda var. Benimki resmi kaynak değil, muhabirlerden gördüğüm bilgiydi. Galatasaray'ın en çok merak ettiği konulardan biri. Mauro Icardi ile gelecek sezonda Galatasaray devam edecek mi? Dursun Özbek, Icardi konusunda Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum diyor Dursun Özbek. Aslında yine kalacağına dair bence çok güçlü sinyaller vermiyor. Yani şartlarımız nedir?
0: Peki neden söyleyemiyor bunu? Yani acaba gerçekten bir görüşme var mı? Karar verilmedi mi? Mesela ya ben bu soruyu sorarım. Bir kulüp yapılanması içerisinde bir golcünün bir sonraki sezon olup olmayacağı, ya bak şu olabilir. Yani öyle bir teklif sunarsın ki ona, aldığının üçte biridir. Hocam biz senin kalmanı istiyoruz ama şartımız da bu. Bir ancak öyle bir

0: Mars'a böyle bir konuşma ancak bugüne kalır. Yoksa bundan önce bu planlama yapılmadı mı? Ben merak ediyorum bunu. Icardi'de hani daha önce de konuşmuştuk bunu. Kabul eder mi acaba? 10 milyon alıyorken 3 milyonu kabul eder mi acaba 1 artı 1'e?
1: Valla Galatasaray'dan sonra gideceği her yerde çok düşük bir paraya oynayacaktır Mauro Icardi. Yani kimse ona 10 milyon bir daha vermez bu haliyle.
0: Galatasaray da vermiyor.
1: Galatasaray da vermiyor. O yüzden hani o düşüşü kalmak istiyorsa eğer kabul etmesi gerekecek yani mecburen. Çünkü hani ben sizin 3 milyonunuzu kabul etmiyorum. Şu takımdan bana 5 teklif edildi. 5 veren çıkar mı acaba Icardi'ye?
0: Hiç sanmıyorum.
1: Avrupa için de zaten bence mümkün değil.
0: Değil.
1: Ülkesi Arjantin'de mümkün değil.
0: Değil.
1: İşte Arabistan'da niye Icardi'ye şu haline 5 milyon versinler? Bence o da. Ya da Katar niye 5 milyon versin? Birleşik Arap Emirlikleri hani verebilecek
0: Amerika'ya gider mi? Arjantin'e de yakın en
1: ligler.
0: nihayetinde.
1: Gidebilir ama bu paralar yine bence mümkün değil.
0: Valla belli olmaz. Mert sana yollayacaktım. Yollamayı unuttum. Dün bir Suarez videosu gördüm. Bir Amerikalı spor yazarı Suarez'le ilgili bir video klibi hazırlamış, bir haber yapmış. Suarez'in dizinde öyle bir sorun var ki yani oynayamıyor futbol. Bu sezon için söylüyorum. Depar atamıyor. Depar attığında sekmeye başlıyor. Ya, spor yazarı diyor ki Suarez için çok takdir ediyorum yapmaya çalıştığı şeyi. Sırf Messi'yi yalnız bırakmak istemiyor. Messi onu çok istiyor diye oynuyor. Yani adam sakat kalmak üzere ve hakikaten depar atıp yere düşüyor darbesiz. Dizini tutuyor. Ama bu acıya rağmen oynuyor. Dizini kaybetmek üzere olduğu söyleniyor. Profesyonel sportif yaşamı anlamında. Şimdi böyle bir oyuncu hakikaten koşamıyorken, edemiyorken, vuramıyorken Amerika'da oynayabiliyorsa zaten Suarez'in MLS'in reklam yani marka değerine büyük zarar verdiği söyleniyor bu sene. Yani Arap Ligi falan sırf şu Suarez'in görüntüsünden dolayı çoktan değer olarak geçti.
1: Suarez'in ne alakası var şeyin?
0: Icardi de oraya gidebilir. Hani
1: Yok
0: fizik
1: yok.
0: olarak
1: Suarez
0: yetersiz.
1: nasıl ligin değerini düşürüyor? Onu
0: Ko
1: anlamadım.
0: koşamıyor bile. Koşamıyor bile. Ya görüntüyü görsen anlardın. Ya böyle bir oyuncu bir ligde nasıl oynar? Nasıl kabul görür? Resmen bak depar atıyor Mert. Yanındaki kimse yok. Topa dizini tutup yere bırakıyor kendini. Ve kaç tane böyle pozisyon var? Topa vuramıyor. Hani şey gibi sanki Suarez artık. Milli maç aralarında veteran oyuncuların maçlarını izleriz ya, koşamazlar, dönemezler, birbirleriyle dalga geçerler. Suarez şu anda o modda.
1: Bir maçlık olmasın o.
0: Değil değil. Kaç tane maç, kaç video
1: Çünkü
0: gördüm?
1: geçen de şunu okudum. Hani milli takımda Dünya Kupası'nda oynamaya hazırım gerek duyulursa hani göreve hazırım gibi bir şey demiş. Hani öyle çok
0: Valla
1: yürüyemeyecek
0: ben
1: halde
0: bir
1: bir
0: video gördüm.
1: görüntü.
0: Birçok da farklı forma rakip vardı. Yok söz konusu değil yani.
1: Çünkü o videolar da işte Ronaldo için de dedin ya öyle
0: Aynen onun
1: videolar
0: gibiydi. Aynen onun
1: yapılıyor.
0: gibiydi. Ama Ronaldo'da bir sıkıntı yok. Onunkisi yaş gereği. Suarez'in dizinde bir sorun var. Sürekli düşüp düşüp dizini tutuyor. Ama yazarın söylediği kadarıyla Messi sevgisinden dolayı bırakmıyor futbolu. Messi ile oynamak için devam ediyor diyor. Nereden geldim buraya? Icardi orada da oynar. Orada 5 milyon alır. Biri çıkar yani. Icardi bir önemli bir oyuncu. Inter'de oynadı. İtalya'da gol kralı olmuş muydu? Yani ya sonuçta İtalya'da yıllarca oynadı. Arjantin'de oynadı. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşadı. Amerika'da Latin Amerika popülasyonunun çok olduğu, Arjantinli popülasyonunun çok olduğu bir memleket. Yani bir tane takıma gidip seyirci de çeker. Marka değerini de arttırır. Neden olmasın?
1: Valla bilmiyorum bana çok gerçekçi gelmiyor. Galatasaray yönetiminin Icardi ile ilgili hani kararını tam olarak verdi mi vermedi mi az önce hani konuşurken şu tabii Galatasaray'ın da düşündüğü herhalde. Biz şimdi Icardi ile devam edersek işte ikinci forvet olacak ama etmezsek onun yerine kimi alacağız? Hangi şartlarda alacağız? Onu ikame edebilecek bir oyuncu bulabilecek miyiz? Transferlerde bu da etken. Hani biz Icardi'yi gönderdik ama yerine aldığımız oyuncu Icardi'yi aratacak diyorsa Galatasaray yönetimi kendine transferde güvenmiyorsa Icardi ile tabii ki devam etme yolunu seçebilir. Ama biz daha iyisini bulabiliriz. Icardi'ye yıllık 10 vereceğimize işte X bir futbolcunun bonservisine 10 veririz. Yıllık da 2 milyon euro veririz. Hem sonraki satışı için düşünebilir bu oyuncu, hem performans da Icardi'den daha fazla alabiliriz diye düşünüyorsa Icardi ile yolları da ayırabilir. Ama Dursun Özbey'in mesela dünkü açıklamasından ben hani kalacağına dair böyle bir sinyal hala görmüyorum. Yani oturup konuşacağız kısmı bile devam etme tarafı gibi hissettirmiyor bana. Hani şartlarımız nedir? Bilemiyorum. Ben mi çok şey düşünüyorum?
0: Ya işte burada. Eğer öbür türlüyse de acaba neden bunu açıklayamıyorlar? Ben de onu anlayamıyorum. Hı hı. Yani ikimizin de bir soru işareti var.
1: Hani kalmasını istiyoruz, onun için görüşeceğiz gibi bir açıklama yok. Hani şartlar nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz falan birbirimize oturup söyleyeceğiz diyor başkan. Tabii zor bir karar
0: bir kere. Bir de ikinci forvet olarak, bak dün konuştuk seninle, Galatasaray'da da soralım. İkinci forvet olarak Icardi'yi Galatasaray kabul ediyor mu? Bak Türkiye'de iş yapıyor Icardi, fakat Avrupa'da kayıp yok. Avrupa'da nefes aldırmıyorlar Icardi'ye. Türk Ligi'nin zayıflığından dolayı, Anadolu kulüplerinin savunmasının zayıflığından dolayı Icardi iş yapıyor hala Türkiye'de. Son 15 dakika, 20 dakika oyuna girip. Ama Avrupa'da nefes aldırmıyorlar. Hı hı. Şimdi Osimhen sakatlandığında, bir şey olduğunda sen Icardi'ye bel bağlayabilecek misin? Ayrıca da bir senenin daha geçeceği, Icardi'nin bir yaş daha alarak sezona başlayacağını da unutmamamız lazım. Hı hı.
1: Vallahi zor kararlar. Icardi ile taraftarın kurduğu bağ çok farklı bir seviyede.
0: Doğru.
1: Yani kıyaslamak ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama hani Hagi Galatasaray taraftarı için çok çok önemli bir isimdi. Güncel olarak tabii ki Icardi, bilmiyorum onu geçer mi geçmez mi, çok doğru olmayacak dediğim gibi, ama onun kadar bence taraftarla bir bağ kurdu. Bir de hani sosyal medya çağındayız, o etkileşim çok daha fazla hissediliyor. İşte Icardi için o çalınan şarkı, onun taraftara geçmesi, mesela en son karşılaşmadan sonra da, şampiyonluktan sonra da Simge Sağ'ın şarkısı çaldı ve Icardi de duygulandı. Ekran başında izleyenler, onların videoları çıktı. Böyle yaşlı teyzeler duygulanıyorlar gözyaşları içerisinde. İşte küçük çocuklar Icardi ile Galatasaray'la bir bağ kurdu. Mesela aynı bağ bence şu anda Osimhen'le taraftar arasında yok Icardi kadar. Icardi ile olan başka bir şey.
0: Doğru. Doğru. Hemen Hagi kısmına geleyim. Yani Hagi bambaşka bir şeydi. Yani Icardi'nin de bir hikayesi var doğru ama bence kimse kolay kolay Galatasaray camiasında Hagi'nin edindiği yeri edinemez. Buna şu andaki Icardi'yi de dahil ediyorum. Çünkü Hagi Galatasaray'a bir Avrupa şampiyonluğu getirdi. Hagi Galatasaray'a bir UEFA Süper Kupası getirdi. Yani eğer ki Arsenal maçını aklı selim, yaşınızın yettiği, futboldan anladığınız bir yaşta izleseydiniz, Hagi'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, işte Patrick Vieira'ya yaptığı bacak arası, işte ayağının dışıyla Hasan Şaş'a, Okan Buruk'a, kimeyse verdiği o göze hoş gelen, ya final maçındasın. Galatasaray taraftarı o maçı izlerken eli ayağı birbirine giriyor. Ama Hagi Patrick Vieira'ya bacak arası atabiliyor. Süper Kupa finalinde Roberto Carlos'a hayatımda çok ender gördüğüm bir topuk hareketiyle, böyle garip bir hareketle Roberto Carlos'u geçiyor. O hareketleri yaparak saha içerisinde takım arkadaşlarına güven aşılıyor Hagi. İşte liderlik budur. Korkmayın. Bakın ben bu hareketleri yapıyorum. Özgüveni de var adamın. Zaten 4 sene boyunca neler yapmış, o ayrı. Ama yani Hagi ile ben değil Icardi'yi kolay kolay bir başarı getirmediği müddetçe kimseyi kıyaslamam. Ama Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla çok özel bir bağı var, doğru. Ben de Icardi'yi çok seviyorum, doğru. Ama bir oyuncudan alacağın hizmet, verim bittiği zaman da teşekkür etmesini bileceksin.
1: Benim zaten Hagi'yi de kıyaslarken aslında kastettiğim sahiçi performansı başarı değil tabii. Sahiçi performansında Hagi'nin istikrarıyla Icardi'nin arasında ve

0: kazanılan başarı anlamında Avrupa Kupası Hacı Dey'ine çok büyük bir fark var. Ama o duygu, taraftarla olan o bağ, o şarkının belki etkisi bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Sosyal medya dönemine denk gelmesi.
1: Doğru.
0: Okullarda işte zil seslerinin
1: ya
0: böyle çalması.
1: Herkesi kardinin o gol hareketini yapıyor. Yapması, ellerini kulaklarına hani, götürüyor falan.
0: O ayrı bir bağ oluşturdu. Benim kastettiğim o. Zaten bunu ölçebilecek bir şeyimiz de yok. Hani Hacı mi daha şeydi, Icardi mi? İkisi de taraftara çok geçen isimler, çok farklı şeyler yaşattılar taraftarlara ama Icardi'ninki duygusal olarak da bence başka bir seviyede. O yüzden de böyle bir isme veda etmek de çok kolay bir şey değil. Çok kolay bir karar da değil Galatasaray yönetimi için.
1: Ama verim alamayacağını biliyorsun. Bak Hacı mesela 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı. Ya programlar yapıldı ya. Prime time'da Hacı Galatasaray'ı bırakmasın, futbolu bırakmasın diye. 2000 yılında hatırlıyorum. Programlar yapıldı. Ve Galatasaray taraftarı Hacı'nın bırakmaması için kampanyalar başlattı. Niye? Çünkü Hacı hala çok güzel futbol oynuyordu. Hacı'nın oynadığı, futbolu bırakma kararını açıkladığı maçtan, yani karardan önceki oynadığı son maç Arsenal maçıydı. Kırmızı kart gördü ama o Arsenal'e neler yaptı. Ve iyi ki de Galatasaray taraftarı bastırmış Hacı oynasın diye. Süper Kupa maçında nasıl futbol oynadı Hacı? Galatasaray'a daha bir şeyler vereceğini hissediyordu, biliyordu, görüyordu oynadığı maçtan, gösterdiği performanstan Hacı'nın. Icardi'den bu beklenmiyor artık Mert. Bu beklenmiyor artık. Ha, yedek olmayı kabul eder ki ediyor gibi de gözüküyor. Aldığı maaşı da 10 milyondan 3'e düşürür. Ben de evet derim. 6 ay önce de buna böyle olursa evet derim dedim.
0: Hı hı.
1: Çünkü hakikaten 3 milyona bir golcü alamazsın. 5-6-7'ye bir golcü alırsın. Ve belki hakikaten Icardi'nin bile şu haliyle vereceği performansı veremeyebilir. Ona hayır demem. Ama yani bir oyuncunun da devri bittiği zaman bitti denmesini bilmek lazım.
0: Peki 8.36 ara vakti.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.43 saatlerimiz Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Mauro Icardi ile ilgili açıklamasından çıktık. Oradan Icardi ile ilgili yorumlarda bulunduk. Sizlerden de çok sayıda mesaj geldi. Ben Dursun Özbey'in bir de Okan Buruk'la ilgili söylediklerini paylaşayım. Anadolu Ajansı şöyle yazmış. Sözleşmesi sona eren Okan Buruk'la ilgili soru üzerine. Özbek, Okan Hoca başarılı. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek diyor Dursun Özbek de. Yeni sözleşmeyle ilgili o da hani üstü kapalı konuşmayı tercih ediyor.
1: Ama 2 senelik sözleşme sunacağız dedi. Ya belki ama bunu bu haber ama bir önceki konuşmalarında duydum ben bunu.
0: Haberde, haber metninde söylemiş olması lazım onu. Kendi canlı söylediği değil de bir gazetenin hani onun söylediği aktarıldı tarzı bir haber olması lazım senin duydun. Benim hatırladığım kendi böyle bir ifadesi yok basın önünde söylediği. Hani böyle bu bildiğin basın önünde konuştu. O senin dediğin gazete haberi olabilir.
1: Hmm. Yakın çevresine söyleyeyim. Şu an tam çıkaramadım ama sanki duydum mu televizyonda?
0: Hani bir basın toplantısında olduğunu zannetmiyorum o açıklamanın.
1: Yani şimdi burada da bir hep ikilem oluşuyor benim söylemlerimden sonra. Okan Hoca başarısız değil. Çok, çok başarılı. 4 sene üst üste şampiyon yapmış Galatasaray'ı. Tarihe geçmiş. 4 sene de üst üste aynı kulüple yine futbolcu olarak da şampiyon oldu. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani 4 sene üst üste şampiyon yapan hocayı değiştirmek gerçekten bir risktir yönetim için. İşler iyi gitmediği takdirde adama derler ki ya sen ne yaptın? 4 sene şampiyon yapan hocayı nasıl gönderirsin? Bak halimize bak. Şampiyon olamayacağız gibi gözüküyor. Ya da şampiyon olamadık sene sonunda. Her neyse. Bunlar doğru korkular. Doğru düşünceler. Fakat ben kendi adıma şunu söylüyorum. Ben Okan Hoca'yı yani Galatasaray'ın elindeki mevcut kadroyla ben daha iyi futbol oynayabileceğine inanıyorum.

0: düşünüyorum. Bu benim tamamen kendi fikrim. Bunu da başka bir hocayla zaten 4 senelikte üst üste şampiyon olmuşsun. Yani bir risk alacaksan o risk bu senedir Avrupa'da da başarı için varsa görüştüğün, konuştuğun ve daha iyi bir yere getirebileceğine inandığın bu takımı kariyerli bir hoca, onun da devam edilmesi taraftarıyım ben. Bu bir risk midir? Risktir. Ben Galatasaray'ın deplasmanda Juventus karşısında oynadığı oyunu kabul etmiyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra. Liverpool maçında 1.000 kere haklı çıktım. Hiç de bunu söylemekten geri durmam. 1.000 kere haklı çıktım. Liverpool deplasmanda Galatasaray 4 yedikten sonra ben Liverpool'un Brighton'ı da yenemeyeceğini söyledim. Galatasaray karşısında o neydi? Carragher mıydı? Televizyon programında Lampard'la birlikte çıkıp işte Liverpool coştu, böyleyiz biz, perişan ettik, işte artık yeniden raya oturdu takım. Alakası yok dedim. Alakası yok dedim. Cumartesi günü Liverpool Brighton'a yenilecek dedim. Liverpool'u parlatan Galatasaray'ın kötü oyunuydu. Okan Hoca'nın yanlış taktiği, yanlış formasyonuydu dedim. Ve Brighton'a yenildi Liverpool. Brighton'a yenilmeyi bırak. Liverpool Galatasaray maçından sonra oynadığı 5 resmi maçın 4'ünü kaybetti. Açıp baksınlar. 5 resmi maçın 4'ünü kaybetti Liverpool. Ya ben eğer o gün bir delilik yapıp sahaya koşup erken çıkmasaydım, Jamie Carragher'ın dediğini duysaydım, bu söylediğimi söyleseydim İngiltere beni arıyordu şimdi. Ya çocuğa bak ya. Hakikaten Brighton'a yenilecekti. 5 maçın 4'ünü kaybetti. Hiçbir şey yok Liverpool'da. E şimdi Galatasaray taraftarını soruyorum. Gerçekten son yılların oyun olarak, başarı olarak, performans olarak en kötü Liverpool'una 4 yemeği Uğurcan olmasaydı neredeyse 10 yiyecekti. Kabul ediyor mu Galatasaray taraftarı? O maçtan sonra 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir Liverpool'dan bahsediyoruz. 6 maçta kazanamamış, son 6 lig maçını kazanamamış. Ya da belki de Avrupa maçı da vardı. Son 6 maçın birinde 90 artı 3'te João Pedro ile Rabaşata gol atmış. Chelsea karşısında evinde mağlubiyetten kurtuldu son anda Liverpool. Chelsea daha iyi oynadı. 1-1 berabere bitti. Bu Liverpool karşısındaki Galatasaray oynadığı oyunu kabul ediyor mu Galatasaray taraftarı? Ben kendime bunu soruyorum. Ben kabul etmiyorum. Ben Galatasaray'ın eldeki mevcut kadro kötü bir kadroda değil ki. Uğurcan'ın var. Davinson'un var. Torreira'n, Lemina'n var. Osimhen'in var. Leroy Sané var. Barış Alper var. Sacha Boey var. Macar milli Salah var. Bunlar kötü oyuncular mı? Her biri acayip oyuncular bir araya gelmiş. Tamam, eleme Liverpool'u ama bu Liverpool'dan da 4 yeme. 10 kişi kalmış Juventus'tan da 3 yeme. Bunu ilk sezonunda yaşa, kabul ederim ama 4. sezonunda bunu yaşıyorsan ben kendini geliştirdiğine inanmıyorum. Bunlar benim görüşüm. Kötü bir hoca demiyorum. Çok başarılı. Devam kararı halinde saygı duyacağım. Ben de yine Galatasaray'ın iyiliği için bu söylemlerime devam edeceğim. Kendi gücüm yettiğimce, kendi futbol doğrularım çerçevesinde. Bu kadar.
1: Peki devam edelim. Galatasaray ile ilgili Lemina'dan bahsettin az önce. Dün Burhan Can Terzi'nin bir haberi vardı Lemina ile ilgili. Onun da sözleşmesi sezon sonuyla birlikte bitecek. Ama Galatasaray Lemina ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı diyor Burhan Can Terzi. Lemina da orta sahada bilmiyorum tahminen yeni sezonda rotasyon oyuncusu olma ihtimali yüksek.
0: Bence çok doğru bir karar.
1: Takımda kalacaksa da öyle gözüküyor. O bölgeye Galatasaray devre arası da iyi bir takviye düşündü. Daha potansiyelli bir oyuncu Niagay'ı transfer etti ama yazın herhalde ilk dokunuşlardan biri o bölgeye olacak. Burada tabii Torreira'nın takımda kalıp kalmayacağı da oradaki transferi etkileyebilir, profili etkileyebilir. Genelde beklenen Torreira'nın da ayrılması Galatasaray'dan. Yeni sezonda tabii Sara da takımda kalır kalmaz bilinmez ama o yeni transfer Sara belki önüne bir 10 numarayla Galatasaray öyle bir üçlü kurabilir. Lemina aynı zamanda bu arada stoperde de oynayabildiği için kalma sebeplerinden biri olarak da o gösteriliyor. Çok yönlü olması
0: Çok yönlü,
1: Galatasaray'ın
0: gerçekten öyle.
1: stoperde de bir alternatifinin olması Lemina'yla konuşulan detaylardan birisi.
0: Ve böyle ikinci mevki gibi oynamıyor. Stoper de gerçek mevki gibi de oynuyor. Yani o altyapısı çok kuvvetli Lemina'nın. Yani stopere Lemina'yı koyduğunda eyvah demez kimse. Zorunluluktan, yokluktan oynattın demezsin. Yani güven de veriyor.
1: Evet, şimdilik bu, ama onun da eğer tabii yedek kalacaksa çok büyük problem olmaz. Maç istikrarı ile ilgili problemler var, sakatlığı ile ilgili hep sıkıntılar oldu üst üste. Hani maç temposunu kaldıramayacağı hep konuşuluyor. Antrenman performansına zaman zaman soru işareti yarattığı söylenmişti. Ama tabii yedek kadroda düşünülecekse bu da tolere edilebilir bir problem Galatasaray için, ama ilk 11 için düşünülecekse sezonu Lemina ile tamamlamak da biraz riskli bir karar olabilir. Ama şimdilik haberler kalacağı yönünde. Bir diğer haber John Duran'la ilgili olarak yapılıyor. Galatasaraylı yöneticilerden Abdullah Kavukçu da işte geçmişte Fenerbahçe'ye gidip sonrasında bize haber yollayan futbolcu var demişti. Şampiyonluk sonrası açıklamasında bu ismin de John Duran olduğu söyleniyor. John Duran da Galatasaray'ın birçok paylaşımını işte beğeniyor. Davinson Sanchez'in paylaşımını derbi sonrası beğenmişti. Ve Galatasaray'da haber yolladığı dile getirilmiş. Galatasaray cephesi de Osimhen'e alternatif olarak bir golcü bakıyormuş. John Duran'a da böyle bir bakmış. Ama Okan Buruk'un Duran'a mesafeli yaklaştığı söyleniyor habere göre. Çünkü özel hayatındaki sıkıntılar ve performansındaki istikrarsızlık da Duran'ı listede gerilerde bırakmayı sağlamış. O yüzden de çok gerçekçi bir hedef olarak söylenmiyor Galatasaray için John Duran. Zaten Fenerbahçe'deki performansı, yaşadığı sıkıntılar, Zenit'te yaşadığı sıkıntıları düşününce Galatasaray'ın böyle bir profile ihtiyacı yok. Yani Duran'ı takıma katmak demek ekstra bir bence problem katmak demek.
0: Potansiyel, evet.
1: Potansiyel olarak tabii ki. O yüzden çok riskli olurdu.
0: Ama
1: Zaten maliyeti de çok yüksek bir oyuncu.
0: Duran da fena değil, flört ediyor Galatasaray'la. Davinson Sanchez'in Fenerbahçe maçından sonraki postunu like'lıyor. Galatasaray'ın şampiyonluğuna da like atmış kulübün sayfasında da.
1: Ama işte çok gerçekçi gözükmüyor şu anda hedef olarak, ama haber olarak paylaşılmış. Onu da aktarayım istedim. 8:53 saatlerimiz, bir reklam vaktimiz geldi. Reklamdan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8:56 saatlerimiz, şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta da tabii gündem şu anda teknik direktör Sergen Yalçın. Son Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Beşiktaş yönetiminin dün bir araya geldiği ve teknik direktör konusunu masaya yatırdığı söyleniyor. A Spor'a göre nihai karar Sergen Yalçın'a devam. Fakat Murat Özen, Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden birisi, o da henüz nihai bir karar verilmediğini ve son oynanacak Rizespor maçından sonra yönetimin Sergen Yalçın'la ilgili bir karar vereceği söylenmiş. Yani şu an net bir şey yok. İki yönlü de haberler var. Kalacağını düşünen de var. Gideceğini yönetimin teknik direktör aradığını söyleyen de var. Bu da futboldaki zor konulardan bir tanesi. Mesela Hakan Safi ile ilgili konuşurken işte seçim kararı alınacak mıydı, alınmayacak mıydı bilinmez, ama bir başkan adayının süreçte aktif olması bence her zaman beklenir. Beşiktaş özelinde de eğer Sergen Yalçın'la ilgili bir ayrılık ihtimali varsa, ama daha ayrılmadıysa, mesela sence bir teknik direktörle görüşmesi Sergen Yalçın görevdeyken ya da haber yollaması etik midir, değil midir?
0: Zaman dilimi olarak sorayım sana. Yani bu sezon bitmeden mi? Trabzon maçından sonra mı? Yoksa daha önce mi?
1: Şu an Beşiktaş sence bir teknik direktörle görüşmeli mi?
0: Ya da görüşse doğru mu?
1: Görüşse doğru mu?
0: Bence doğru. Bence doğru. Eğer devam etmeme kararı alındıysa,
1: ama belli değil, daha sürüncemedi.
0: Ama hayır, belki
1: B plan olarak.
0: Ama belki yönetim almıştır o kararı. O yüzden görüşüyordur.
1: Peki almadıysa? Şu an bilinmiyor ama ne olur ne olmaz. Biz bir hoca...
0: Almadıysa neden görüşür biliyor musun, görüşüyorsa?
1: Çünkü Sergen Yalçın kendi de bırakabilir.
0: Ha, Sergen Yalçın bırakırsa
1: zaten istifa etti.
0: Kalmayalım ortada diye. Ama o da ne kadar geçer? Yani rakibe şey mi? Rakibe derken teknik direktör

0: Mert, şu anda Beşiktaş camiasının sosyal medyada, hatta hem Konya hem Trabzon maçı bittikten sonraki televizyonda, sosyal medyada hesaplardaki tepkiden Sergen Hoca'yla devam edilmemesinin doğru karar olduğu belli değil mi? Bence devam edilmemeli. Bak, ben her zaman devamlılıktan yanayım, süreklilikten
1: Az önce Okan Buruk'la ilgili söylediklerinden dolayı bu konuda eleştirildim bir dinleyici, yani
0: ya eleştirebilir de, ben 4 sene,
1: devamlıktan
0: ben
1: yana.
0: 2. senenin sonunda ses çıkarmak var. 4. sene Galatasaray zaten ligde alacağını almış. Yani elma ile armudu karıştırmamak lazım.
1: Tamam, dönelim tekrar Sergen Yalçın'a.
0: Sergen Yalçın'a tekrar dönecek olursak, ama burada artık camianın, Beşiktaş taraftarının bir kabul etmeme durumu var. Yani Fatih Tekke bile kendi basın toplantısında maçtan sonra buna değindi. Sergen Yalçın'ın bu statta istifaya davet edilmesi çok üzücü dedi. Şimdi bu isteği ve hissiyatı değiştirecek bir zamanı da yok artık Sergen Hoca'nın. Ligin bitmesine 5 maç olur, kalan 5 maçı kazanır, 3-0, 5-0. Ya tamam, ya takım toparlanıyor, bir şey yapalım, bir hak daha verelim der, bir o yangın söner. Ama yani ligin bitmesine bir maç kalmış. Sen bir maç kala Trabzonspor'a, hem de çok eksik bir Trabzonspor'a 2-1 yenilmişsin. Ondan önce de tek hedefim dediğim kupada Konyaspor'a yenilip elenmişsin. Bunun toparlaması yok. Kabul görmeyecek Sergen Hoca bir dahaki sene başlangıcında. Ya yani bile bile lades demeye gerek yok. Ben Beşiktaş camiasının içerisindeki bulunduğu durumdan dolayı bu süreklilik zorlamasının, ısrarının zorlama olduğunu düşünüp devam edilmemesi gerektiğini söylüyorum.
1: O zaman sosyal medya kulüp yönetimini etkileyen bir unsur.
0: Sosyal medya değil ki sırf bu stattaki at
1: Tamam,
0: şey.
1: sosyal medya yani insanların düşüncesi.
0: Ya
1: Sosyal medyadakiler de insan
0: neredeyse
1: sonuçta,
0: 40 bin
1: stattaki de.
0: kişi, ama yani
1: Yok, bu
0: şimdi
1: kaçınılmaz. Bunu şey olarak söylemiyorum ya. Hayatın bir
0: tek
1: gerçeği
0: tek,
1: artık.
0: ya öyle, ama tek o da değil ki yani. Şimdi Real Madrid'de bir mendil sallandığı zaman teknik direktörün durduğunu hiç gördün mü sen? Barcelona'da mendil sallandığı zaman, bak bu arada oradaki çok daha gerçek. Bizde sürekli istifa istifa diye bağırılıp duruluyor. Ama bir, yani maça gelen kombine sahibi taraftar İspanya'da, Madrid'de, Barcelona'da mendil salladı mı hiçbir güç o teknik direktörü tutamaz. Teknik direktör istifa etmese bile hiçbir güç tutamaz. Geçmiş olsun. Bizde bu iş çok ayağa düştü. 5 haftada bir istifa dendiği için, ama şimdi bu bir istifa denen kişi Sergen Yalçın, iki yani artık sezonun son 3 maçının ikisinde çok kötü sonuç alınmış. Hedef maç, biri hedef maç, biri de hedef maç olmadı mı? Reaksiyon maçı. İkisi de olmayınca ya bir dahaki sezon Beşiktaş Sergen Yalçın'la başlarsa taraftardan ne kadar güven alır? Diyorum ya, ilk 4 haftanın, 5 haftanın ikisinde puan kaybettin mi? Sen bu sesleri duyacaksan onunla devam etmenin, onunla başlamanın anlamı yok. Ha sen de diyorsun ki bir dahaki gelen, yeni gelen teknik adamın çok iyi başlayacağı ne malum? Ona da bağırmayacaklar mı? Ona madem Beşiktaş taraftarı maça gelen Trabzon maçından sonra yarısından fazlası istifa dedi. Yeni istifa demek, yeni hoca istiyoruz biz demek. Yeni hocaya da madem getirttin, istifa dedin Sergen Hoca'ya, ona o süreyi, şansı vereceksin. Ona da 5. hafta istifa edersen sen zaten kepenkleri indir. Taraftarlık yapma.
1: Evet, zor Beşiktaş için. Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlarda hani Sergen Yalçın'a istifa tezahüratı yapıldı ama mesela kaç kişi statta gerçekten o tezahüratı yaptı? Kaçı yapmadı? Tabii burada bağıran taraf öne çıktığı için belki stadın yarısından çok daha azı istifa dedi Sergen Yalçın için ama onların düşüncesi daha baskın olan düşünce gibi gözüküyor. Bu ister istemez. Sosyal medyada da bu böyle. Daha çok bağıran çağıran katsayısı onun sanki daha yüksek. Daha çok etki bırakıyor. Azgın azınlık tabiri hep Barış abi de eskiden kullanırdı. Onların etkisi çok daha güçlü.
0: Ama
1: Halbuki Sergen Yalçın'a devam etmek isteyen de çok taraftar var. Çok pasif kalıyorlar belki ama o kalabalığın etkisi yani bu gerçek.

0: Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Hayatın bir gerçeği. Etkiliyor. Şu an genç abinin düşüncesi de yani gelecek sezonda o azınlık bağırmaya devam edecek. İşler kötü gittiğinde. Bu sefer o ortamı yönetmek çok daha zor hale gelecek. Sergen Yalçın da bakın yani o bir maç istifa tezahüratı yapıldı. Sonrasında hemen bırakma kararı aldı. Duygusal bir karar verdi Sergen Yalçın. Hani şey demedi o da. Ya benim için istifa tezahüratı yapan azgın azınlıktır. Benim kalmamı isteyen çok daha fazla taraftardır var diyemiyor. İnsan da etkileniyor. Bize de şimdi bugün iki tane kötü yorum gelsin. Sana da, bana da, Twitter'da, WhatsApp'ta. Onlar etkiliyor bizi. Halbuki öyle düşünmeyen belki binlerce kişi var. Ya da düşünse bile yazmayan binlerce kişi var. Ama biz o iki mesajla belki günümüz etkileniyor. Bu işin şeyi bu. Doğası bu maalesef ama bu da çok içime sinmiyor benim bir taraftan. Hani o azgın azınlığın istediğini böyle bağırıp çağırıp yaptırması, mecbur bırakması bazı kararlara kaçınılmaz gibi gösterilmesi. İşte sen de biraz onu söylüyorsun. Bu da dokunuyor bir taraftan. Yani o sesle de karar vermemek lazım diyorum bazen.
1: Mert ama şimdi bak biz maçta değildik ama maç bittikten sonra Fatih Tekke bu konuya değiniyorsa demek ki çok da az kişi bağırmamıştır diye tahmin ediyorum. Hani bir 5.000 kişi bağırsa 40.000'de 45.000'de 5.000 olsa 40.000'de 5.000 olsa bir şey değil. Hatta 40.000'de 10.000 olsa gene bir şey değil ama yani hani ya maça giden bize ancak bunu söyleyebilir. Biz yine farazi konuşuyoruz. Ama Fatih Tekke rakip takımın teknik direktörü direkt bu konuyla açılış yapıyorsa kendi basın toplantısında bu çok üzücü diye de ben ondan yola çıkarak hatır sayılır bir kitlenin bağırdığını varsayıp bu fikri beyan ettim.
0: Bir de hani hatırı sayılır ki hani belki yarıdan fazlasıdır. Ben tabii bir sayı bilmiyorum. Kimse de bilemeyecek ne kadar kişi bağırıyor ama son dönemde okuduğum şeylerden biri de bilimsel olarak insanlar bireyken, tekken, farklı, grup içindeyken farklı düşünebiliyor. Bir araya
1: Hatta öyle
0: geldiğinde
1: davranıyor bile. Düşünmeye
0: işte
1: bırak,
0: düşünme
1: davranıyor.
0: davranıyor işte. Yani biraz öyle de düşünmek lazım. Yani oraya giden taraftar da belki Sergen Yalçın'a bireysel olarak o kadar yüklenmiyordu ama orada gaza geldi. Yanındaki bağırdı, solundaki bağırdı, işte millet bağırdı ve ben de bağırayım. Sergen Yalçın istifa. Etkileniyor ister istemez. O yüzden hani kararlar da böyle topluluk içinde düşünceler de değiştiğini bilerek belki biraz o gözle de bakmak lazım. Tek tek o kişileri belki çağırsan, konuşsan ya evet o günü bağırdım ama gaza geldim de bağırdım. Aslında öyle düşünmüyorum diyen de bence çıkacaktır. Hani bunlar çok anlık verilen duygusal tepkiler olarak değerlendiriyorum ve orada kalabalıkların birbirini buna teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu bilimsel olarak da hani söylenen bir şey, hani benim uydurduğum bir şey değil. Az buçuk herkes de bunu bilir çünkü senin etrafında da yok mu? Hani çok makul gözüken insanlar iş taraftarlığa geldiğinde, ne bileyim stada gittiğinde küfür kıyamet. Normalde hayatında küfür kıyamet duymadığın arkadaşların statta bambaşka bir kimliğe
1: Evet.
0: bürünüyorlar o topluluk içerisinde. Bu eminim hepinizin etrafında böyle insanlar var diyor. Ben tanıyamıyorum maç izlerken şu arkadaşımı. Normal. Çünkü topluluk içinde insan çok daha farklı davranabiliyor. Günlük yaşamında söylediğinin tam tersini iş senin takımın için söylendiğinde yapabiliyor. O yüzden biraz duygusal konular bunlar. Beşiktaş yönetimi burada. Bu tabii taraftarın söylediğinden tabii ki bir şeyler çıkarsın ama tamamen de bundan etkilenip bir karar vermesin tarafındayım. Sergen Yalçın keza aynı şekilde. Hani taraftar istifa diye bağıra bir de bu işin doğası artık Sergen Yalçın bizden çok daha tecrübeli bir konuda. Kaç takımda teknik direktörlük yapmış. Beşiktaş'ta zor zamanlar yaşamış bir önceki döneminde şampiyon yaptıktan sonra. Bunlar futbolda oluyor. Okan Buruk da yaşıyor bugün. Bak hani belki sahada istifa tezahüratı yaşamıyor ama sosyal medyada o da ya da yayınlarda işte senin gibi devam etmesinin çok da uygun olmadığını, daha iyisi olabileceğini düşünen insanlar da var. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Sergen Yalçın da böyle düşünüp eğer Beşiktaş'a katabileceği şeyler olduğunu düşünüyorsa dediğim şu, çok da bakmasın taraftarın dediğine. O kendi iç sesini dinlesin. Gerçekten katkı sağlayabileceğini düşünüyorsa devam etsin. Yönetim de aynı şekilde böyle düşünüyorsa devam etsin. Arkasında dursun. Yeni sezonda Sergen Yalçın da başlasın. Şimdi hoca değiştirmek tabii ki en kolayı ligimizde. Beşiktaş bunu son yıllarda çok yaptı. Hani geçen günlerde ben saydım. Şenol Güneş'ten sonra işte Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Santos'tur, Van Bronckhorst, Sokjuer, Rıza Çalımbay saydım mı? Tekrar saymış olabilirim. Birçok hoca geldi gitti. Ama değişen bir şey olmadı. Sergen Yalçın'a da ben o kadar kötü bir tablo görmediğim için ben kalabileceğini düşünüyorum. Ama sorum da şuydu, öyle toparlayayım. Sergen Yalçın görevdeyken başka bir teknik direktörle görüşmek doğru mu, etik mi, değil mi? Bana da etik gelmiyor ama profesyonellik gereği de ne yapacaksın? Tabii ki çalışmalarını da yapman lazım. Sen sonuçta kulüp yönetiyorsun. Kulübün de kaybedecek bence bir dakikası bile yok. Yani Sergen Yalçın'a yeni sezon devam edilmeyecek mi? Böyle bir risk mi var? Bence Beşiktaş yönetimi şu andan potansiyel adaylarla görüşmeli. Ve çünkü Beşiktaş sezonu bir de erken açacak. Hocasını çok erken belirlemeye ihtiyacı var. O görüşmeleri şu an yapmalı. Dediğim gibi çok etik gelmiyor bana da. Benim için yapılsa ben de kötü hissederim tahminen kendimi ama sonuçta yönetim de kulüp yönetiyor. Ben kırılmayacağım diye de doğru bildiği şeyi yapmaktan vazgeçmemeli. Bu zaman zaman teknik direktörlere de soruluyor. Hani kulübün başında bir hoca varken ben kimseyle görüşmem deniyor. Ama o teknik direktörlerin de sonrasında hep görüştükleri de bir şekilde muhabirler tarafından paylaşılıyor. Bu işler öyle olmuyor söylendiği gibi. O yüzden ben şu an görüşüyorsa da Beşiktaş yönetimi doğru yapıyor özünde.
1: Bence de.
0: Yani kulüp yönetmek çünkü böyle bir şey. Sonuçta bu iş teknik direktör olarak bakmayın. Futbolcularla görüşmüyor mu kulüpler? Yani bugün Icardi'nin yerine örnek veriyorum. Devam etmeyi düşünmüyorsa Galatasaray bir oyuncu bakmıyor mu? Ya da mesela kim olsun Galatasaray'dan gönderilme ihtimali olan bir isim. Jakobs diyelim hadi. Jakobs'un yerine Galatasaray bir sol bek bakmıyor mu şu anda?
1: Bakmalı
0: Bakması
1: da,
0: lazım.
1: bakmalı
0: Ya
1: da.
0: futbolcu
1: Yani
0: da bakması
1: tabii.
0: lazımken, hocada da böyle bir risk varken niye bakmasın
1: Ya
0: hoca da?
1: Bayern Münih Dortmund'dan ligin bitmesine 6 ay kala Lewandowski transfer etmedi mi? Oynatmayacağı halde açıklandı. Nedir yani şimdi? O anda Bayern Münih'in forveti bırakacak mı? Benim yerime biri geldi diye. Ya da nasıl olsa biri geliyor diye bırakacak mı? Ya futbol, ya en doğrusu bu.
0: Evet, hoca konusunda daha hassas bir konu. O yüzden de etik değil gibi geliyor. Hoca konusunda hep çünkü ayıpmış gibi konuşuldu bugüne kadar kamuoyunda da. Futbolcu üzerinde pek konuşulmadı. Hoca konusunda daha çok böyle bir bendeki algı öyle en azından. Benim okuduklarımdan, duyduklarımdan ama teknik direktör olarak da çok anormal bir durum değil. Burada dediğim gibi çok alınacak, bozulacak da bir şey yok. Diyelim 9-11 saatlerimiz. Bu bölümde dinleyici mesajı pek bakamadık ama reklama gidelim, aradan sonra bakmaya çalışalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 81.240 dolardan işlem görmekte. 80 bin doların üzerindeki seyrini sürdürüyor Bitcoin. TL olarak da 3.684.754'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9-15 saatlerimiz iddiada günün karşılaşmalarını şimdi konuşacağız. Bugün İspanya La Liga'da hafta içi mesaisi var. 3 maçla bu mesaide başlayacak 36. hafta karşılaşmaları. Saat 20'de Celta Vigo Levante. Celta Vigo ilk 5 için mücadele eden takımlardan biri ki La Liga'da ilk 5 demek Şampiyonlar Ligi demek. Celta Vigo 6. 5. Betis'e 4 puanlık fark var. Zor 3 maç kala 4 puanı kapatmak ama Celta Vigo bunu kovalayacaktır. Levante de haftaya 19. yani küme düşme hattında girdi. Onların da küme düşme hattı üzeriyle 3 puanlık bir fark var. Onların da muhakkak kazanması gereken bir karşılaşma. 21'deki maç Real Betis Elche. Betis 5. 5.liği korumak için mücadele ediyor. Elche 14. Onlar da kümede kalmak için mücadele ediyorlar. Orada puanlar çok yakın. La Liga'da bahsediyorum. Elçinin de puan alması onların lehine olur. Günün son maçı 20

0: İlk 30'da Osasuna Atletico Madrid. Atletico Madrid artık bir şeyi kalmadı ligde. Zaten hani dördüncü en kötü bitirecek. Üçüncülükle dördüncülük arasında çok büyük bir fark yok. Kral Kupası bitti, Süper Kupası bitti, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Formalite karşılaşmaları ama oranı da yüksek bugün Atletico Madrid galibiyetinin. Bilemiyorum dener misiniz ama 2.42'lik bir oranı var Osasuna deplasmanında. Atletico'nun deplasmanlarda da çok kötü olduğunu da söylemem lazım. Riskli bir karar olur tabii. Onu paylaşayım. Suudi Arabistan'da bugün çok güzel bir maç var. 21'de Al Nassr'la Al Hilal oynayacaklar.
1: Bilgiler bende.
0: Bende de var bir şeyler.
1: Söyle.
0: Puan olarak tabii var. Al Nassr 32 maç sonunda 82 puanla lider. Burada 34 hafta oynanacak. Al Nassr için sondan bir önceki maç. Al Hilal'in bir maçı eksik ama 77 puanda. Bugün kazanırsa puan farkı 2'ye inecek.
1: Ve
0: Eksik
1: eksik
0: maçında
1: maç olacak.
0: kazanırsa
1: Evet.
0: bir puan farkla liderlik koltuğuna oturacak Al Hilal. O yüzden sezonun düğümünün çözüleceği karşılaşma. Bu karşılaşma.
1: Valla goller bekliyorum. Bu iki takımın maçı her zaman ben denk geldiğim zaman izledim. Çok keyifli geçiyor. Ev sahibinde Koman'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış ama çok büyük bir ihtimalle yani Koman'dan biraz risk almasını dahi isteyip oynamasını istiyor kulüp cephesi. Gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla zaten muhtemel 11'de de görüyorum. Mane, Brozovic, Koman, Ronaldo ve Felix hücum hattında gözüküyor. Al Hilal'de çok önemli bir eksik var savunmada. O da Kalidou Koulibaly. Takımın çok çok önemli savunma oyuncusu Napoli'den gelmişti bildiğiniz gibi. Benzema'nın hücum hattında oynaması bekleniyor. Orta sahada Ruben Neves ve Milinkovic-Savic ikilisinin de yine Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal'de forma giymesi bekleniyor. Al Nassr'da da teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu hatırlatalım. Al Hilal'de de tanıdık kimler var? Samet var savunmada Koulibaly'nin yokluğunda. Hernandez'i görüyoruz. Milinkovic-Savic, Neves, Malcom ve Karim Benzema var. Bu maçta ben Mert zor maç, evet kilit maç ama çok böyle hızlı ve güzel bir maç oynanıyor genelde. Bu iki takımın eşleşmesinde. O yüzden ilk yarı 1,5 gol üstü önereceğim.
0: İlk yarı 1,5 üst. İlk maç 3-1 bitmiş Al Hilal'in üstünlüğüyle. Al Hilal de bu arada ikinci ama onların da mağlubiyeti yok. Bugünkü maç berabere biterse ve şampiyon olamazlarsa yine mağlubiyet olmadan
1: İkinci olanlar
0: ikinci
1: listesine
0: olanlar listesine Al
1: katılırlar.
0: Hilal de eklenebilir. 31 maç, 23 galibiyet, 8 beraberliği var. Al Nassr bir beraberlik var ama 4 mağlubiyete rağmen şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Gol krallığı listesinde Ivan Toni şu anda 31 golle lider. Cristiano Ronaldo 26 golle 3. basamakta. Ancak Felix 20 golle 5. Fenerbahçeliler yakından hatırlayacaktır. Joshua King şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor. Al-Kaleş forması giyiyor. O da bu sezon şimdi önümdeydi. 19 gol atmış. Gol krallığı listesinde 6. basamakta.
1: Ivan Toni nerede oynuyordu? Unuttum.
0: Al-Ahli'de,
1: El
0: Melih Demirol'un
1: Ahli.
0: takımında. Forma giyiyor. 31
1: Ya Ivan
0: golle.
1: Toni'nin de Avrupa'ya bir dönme vakti geldi ya. Ben çok beğenirim Ivan Toni'yi.
0: Şu anda orada fark yaratıyor. Şampiyonlar Ligi'ni de aldılar. Ligde de 3. basamaktalar şu anda. Ama şampiyonluk şansları matematik sorular kalmadı. Bakalım neler olacak. Bugün bu arada Championship Playoff yarı final rövanşında da Southampton'da Middlesbrough 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecekler ve finalde Austin'in rakibi olmak için mücadele edecekler. 22'de başlayacak bu karşılaşmada. Oranlar çok yakın. Southampton galibiyeti 2-21, Middlesbrough galibiyeti 2-56. Gollü bir maç bekleniyor 1-55. Üstün oranı 1-45'te karşıtı gol varın oranı. Aslında ilk maçtan sonra oranlar biraz düşük 0-0'dan sonra ama.
1: Ama yani gollü olmaya da hakikaten çok aday bir maç. Yani playoff'tan önceki son maçlarına bakıldığında hele Southampton öyle bir çıkış yakaladı ki. Bayağı da tavsiye ettiğim bir takım oldu Southampton benim bu yakaladığı çıkış esnasında. Middlesbrough'da öyle, Southampton'da öyle ama tabii iş playoff olunca işin ucunda Championship Lig'e pardon, Championship'ten Premier Lig'e çıkma maçı olunca

0: Yani bütün bildikler unutulabiliyor. Kurgular değişebiliyor. Yani normalde ligde bu iki takım oynasaydı asla 0-0 beklemezdim ve göreceğime de inanmazdım. Şimdi 0-0'ın rövanşında da ya çok gollü olmayabilir. Ya çünkü burada gelecek bir golü telafi etmek çok zor olacak. Kaç tane maç yaptılar? 40. maçlarına çıkıyorlar sezonda. Yani bu maçı kaybetmek bütün emeklerin boşa gitmesi anlamına geliyor.
1: Şimdi Middlesbrough'la maçları bu sezon ne olmuş diye bakıyorum. Middlesbrough Ocak ayında 4-0 yenmiş Southampton'ı. O maçtan sonra Southampton Hull City'ye kaybetmiş. 17 Ocak'ta ama 17 Ocak'tan 12 Mayıs'tayız. Bu tarihe kadar ligde herhangi bir mağlubiyeti yok
0: Aynen, inanılmaz bir
1: Southampton'ın.
0: seri yakaladılar.
1: Ve galibiyet sayıları da beraberliğe göre çok daha fazla. Şu an tam rakam yok elimde ama çok motive bir Southampton takımı da var. Kendi evinde oynayacak bugün. Bir de üstüne Wembley'de Hull City'nin rakibi olmaya çalışacaklar. Günün öne çıkan karşılaşmaları bunlardı. Bu bölümü o zaman bu şekilde noktalayalım.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.23 saatlerimiz. Az önce Al Hilal'de tanıdık isim Samet dedi. Dinleyicimiz de Samet değil Yusuf demiş. Düzeltmiş. Teşekkür
1: ediyoruz.
0: Doğru
1: Yusuf Akçiçek.
0: Orada soyadı görünce Akçiçek isimde bir karışıklık olmuş. Yusuf Akçiçek tabii ki milli oyuncumuz. Bu arada dün Dünya Kupası için geniş listeler açıklanmaya başlandı. 55 kişiye kadar oyuncu yazılabiliyor. Nihai listelerde tabii ay sonu verilecek. Milli takımda da o geniş listede kimler olacak merak konusu. Sosyal medyada bazı listeler dolaştı. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu dün konuyla ilgili bir yalanlamada geçti. Şimdi o yalanlamayı da bulursam onu hızlıca okuyayım. Ama bulamadım. Onun doğru olmadığı söylendi.
1: Çünkü sosyal medyada bir aynı hani milli takım formatında normalde açıklanan kadro formatında ben mesela tuzağa düştüm diyebilirim. Hı hı. Açıklandı zannettim geniş kadro. Meğerse değilmiş.
0: Evet, onu ama yakın zamanda herhalde öğreniriz ya da en kötü zaten Mayıs ayının sonunda nihai kadroları da öğreneceğiz. Çok acelemiz olan bir konu değil. Haber değeri taşıyor tabii açıklanan ülkeler nezdinde. Mesela dün Arjantin'in açıkladığı 55 kişilik geniş listede Prestiani var. Benfica'nın oyuncusu, bu ırkçılıktan ceza alan isim. Eğer Dünya Kupası kadrosuna seçilirse mesela ilk iki karşılaşmada oynayamayacakmış. Bu yönde bir haber yapıldı. Messi haliyle tabii listede kendine yer buldu. Dybala o listede olmayan isimlerden biri. O haber olarak paylaşıldı.
1: Ben şunu merak ediyorum. Bu listede olmayıp sonra alınabiliyor mu, yoksa bu listeye bağlı kalmak zorunda mı?
0: Tabii bu liste o yüzden var.
1: O, işte değil mi? O zaman Dybala yok.
0: Dybala kesin yok Dünya Kupası'nda. Tamam. Bundan sonra mümkün değil. O listede olman gerekiyor. O listeyi de zaten ona göre şekillendirmen gerekiyor. Yani ilk seçici 26 oyuncuda bir problem yaşanırsa bu listeye gideceksin. Bu listeye de zaten almadıysan zaten Dünya Kupası'nda olmasında bir şey yok. Zaten düşünmediğin bir oyuncu demektir. Evet. 55 kişiyi almıyorsan. Bakalım milli takımın kadrosu da tabii ki çok tartışılacak. Ama artık orada da sanki bir bağışıklık yavaştan kazanıyor gibi Türk futbol kamuoyu. Montella'nın çünkü tercihleri artık biliyoruz yani neyi yapıp neyi yapmayacağını.
1: Takımı oluşturdu.
0: Yani belli takım büyük oranda. Hani Samet de olacak, İrfan Can Kahveci de olacak. Zaten Kasımpaşa'da da düzenli oynuyor. İşte ne bileyim Kaan Ayhan da olur, Salih Özcan da olur. Böyle olur yani. Belki kulüp takımında çok performans veremeyen oyuncular milli takım havuzunda olacak. Bu da artık kabul etmemiz gereken bir durum. Yani eleştireceğiz belki yine ama sonuçta Montella bu şekilde başarılı oldu. O kredisi de var. Yapacak bir şey yok. Peki şimdi Beşiktaş'la ilgili reklam önce

0: Sudan ucuz bile denebilir.
1: Olağanüstü bir rakam.
0: 1 milyon 200 bin euro Trabzonspor için belki fazla. Ama böyle bir kalite için de
1: Çok iyi.
0: normal sayılabilecek bir ücret habere göre. Fatih Tekke Beşiktaş derbisinden sonra iki oyuncuyla anlaşmıştık ama son anda olmadı demişti. Bu futbolculardan birinin Lig 1'de Toulouse forması giyen fil dişi sahilli Yan Gboho olduğu ortaya çıkmış. Sol kanatta asıl mevkisi orada oynuyor ama hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen oyuncunun aslında önce teklifi yok. Fransa ekibi kabul etmiş ancak oyuncu Türkiye'ye gelmek istememiş habere göre. Peki finalle ilgili neler var? Finalle ilgili de çok ufak kutucuklar görüyorum. Bir başlık bu kez kupayı almak istiyor. Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençler Birliği'yle karşılaşacak Trabzonspor. Rakibi elerse 18. kez finale yükselecek. Son iki sezonda final oynasa da kupayı alamayan Bordo Maviler bu sezon kupaya uzanmak istiyor. Karadeniz Devi bugüne kadar 17 kez final oynadı kupada. 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-20'de finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı denmiş. Son iki sezonda da önce Beşiktaş'ı ardından da Galatasaray'a kupa finalinde kaybetti Trabzonspor. Kazanamasa da tabii ki oralarda olması Trabzonspor'un orada bir istikrar sağlamış olması önemli. Ama tabii ki yeterli değil. Finaliste eskiden olduğu gibi bir Avrupa yolu açılmıyor artık. Sadece kazanmanız lazım. Bu sezonda Trabzonspor için uygun da bir rakip var geçtiğimiz 2 yıla bakarsak. Yani Beşiktaş Galatasaray'dan ziyade şimdi eğer Gençler Birliği'ni elerse Konyaspor'la oynayacak. Diğer iki finalde nasıl ki favoriler kazandıysa Trabzonspor taraftarı da favori olarak çıkacağı maçta Konyaspor önünde galibiyet ve kupa bekleyecek. Kupa demek de tabii ki Avrupa elemelerinde playoff turundan başlamak demek. Bu da Trabzonspor için tabii ki çok iyi bir motivasyon olur.
1: Kesinlikle.
0: Fatih Tekke'nin ikinci final yolunda olduğu söylenmiş. Başkan Doğan'ın da yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve Lig Şampiyonluğu yaşadığı ama başkanken henüz kupa kazanamadığı söylenmiş. O yolda da önemli bir adım olacağı söyleniyor Gençler Birliği karşılaşmasının. Konyaspor'la da eğer finalde Trabzon oynarsa bu iki takım ilk kez finalde karşı karşıya geleceklermiş. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Trabzon 3-1. Konya'daki karşılaşmayı da ki yakın zamanda oynanmıştı. Konyaspor 2-1 kazanmış. Bu bilgilere yer verilmiş Trabzonspor sayfasında. Bir de dün bu Genco abinin az önce bahsettiği geniş kadro açıklandığında galiba o kadroda Mustafa Eskellaç yoktu. Ozan Tufan da yoktu. Bununla ilgili işte eleştirel yorumlar gelmiş Trabzonsporlardan. Burada da gazetede şimdi Ozan'dan milli sinyal yazılmış haberde. Son haftalardaki performansıyla hamile takımın kapısını zorluyor. Orta saha kanat ve savunma hattı dahil birçok bölgede görev yapan 31 yaşındaki futbolcu Joker kimliğiyle fırtınanın önemli kozlarından biri haline geldi denmiş. Tabii çok geniş kadroda olabilir 55 kişilik bir liste açıklanacağı için orada tabii ki dahil edebilir Vincenzo Montella ama götüreceği isimlerden biri olması çok çok büyük mucize olur. Çünkü Vincenzo Montella döneminde milli takımda görev almadı Ozan Tufan. Ozan Tufan en son 2021 yılında milli takımda süre bulmuş. Son oynadığı maç Dünya Kupası elemelerindeki Norveç karşılaşması. O tarihten bu yana herhangi bir maçı yok. Aslında o tarihteki yaşı 26. 26 yaşında 65 kez milli takım forması giymiş. Bugüne kadar da istikrarlı oynasa belki de şu an tarihin en çok forma giyen oyuncular listesinde çok üst sıralar, daha üst sırada olurdu. Kesin olurdu. Ozan Tufan.
1: Ama onun da milli takım deyince aklına ne geliyor?
0: Saçını düzeltmesin.
1: Tabii. Yani öyle bir talihsizlik Hırvatistan maçında. Kaç yılıydı acaba? 2000
0: Bu tabii ilk akla gelen şey de ben espri de olsun diye bunu söyledim. Yoksa Ozan Tufan denince çok genç yaşta milli takıma

0: seçilmesi, istikrarlı şekilde oynaması, Fatih Terim'in ona çok güvenmesi, Şenol Güneş'le Bursa'daki çıkışı kademe kademe aslında gelişen
1: Fakat
0: iki yönlü bir orta saha geliyor
1: orta
0: da.
1: sahada müthiş oyuncu, yani lejyonerlerimiz ortaya çıktı müthiş. Yani Hakan ortaya çıktı değil de yani hani onlar oturdu. Çünkü bizim hep bir sorunumuz vardı. Lejyonerlerden iyi verim alamıyorduk biz. Ama bu geride kaldı. Yani şu anda milli takımımıza baktığımızda işte Orkun da yurt dışında Feyenoord'da Benfica'da oynuyorken işte Orkun'u, Hakan Çalhanoğlu'su, işte Zeki'si, Kenan'ı, yani bir anda lejyonerlerin oluşturduğu bir takım olduk. Bak önemli olan takım olabilmek. Hani hakikaten takım olduk. Biz Montella ile bunu başardık. Ve bizim kendi ligimizin oyuncularıyla değil, yurt dışından takviyelerle onların da birbirlerini anlayıp birbirleriyle çok iyi anlaştığı bir takım olduk. O yüzden hani Ozan şu anda ne kadar iyi olursa olsun orta sahaya baktığında bir Orkun'u, Hakan'ı, İsmail'i geçebilecek düzeyde olabileceğini ben pek inanmıyorum. İhtimal vermiyorum.
0: Ozan Tufan denince tabii sen espriyle karışık sordun. Ben de öyle cevap verdim. YouTube'da da benim de burada reklamını yaptığım sıklıkla Atom programı var. Arhan Tapilavoğlu'nun ona konuk olmuştu. Çok da keyifli bir bölümde Ozan Tufan'la ilgili. Onun çünkü bir de çok sempatik de bir karakter. Sosyal medyada da çok malzemesi olan bir oyuncu. Ve espritüel de o program çok keyifliydi. Benim son dönemlerde en çok güldüğüm programlardan biri olmuştu. Orada milli takım anılarından da bahsediyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Amerika ile bir maç yapıyorlar. Dostluk maçı. Stoper oynuyor o zaman Ozan Tufan. Böyle Fatih Hoca ile göz göze gelip yaptıklarından bahsediyor. Bunu da çok komik anlatıyor şimdi. Benim anlatmam aynı etki yaratmaz.
1: Bir
0: Vaktiniz
1: de
0: varsa o programı da
1: Dempsey
0: izleyebilirsiniz.
1: ile de bir
0: Tabii onu da anlatıyor. Onu da anlatıyor. O da soruluyor.
1: Dempsey ile de ilgili bir olayı var, çok komik.
0: Aynen. Çok güzel hikayeleri var. Tavsiye ederim. Hazır kendisini anmışken. Diyelim 9.37 olmuş son reklamımız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.41 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Dün böyle yurt dışında haberleri karıştırırken İngiltere'de tabii şu anda bir tartışma var. West Ham United Arsenal maçının son anlarında West Ham'ın kornerden bulduğu gol VAR müdahalesiyle iptal edildi. Hakem gitti izledi ve siyah beyaz bir hata olarak değerlendirdi. Golü iptal etti ve aslında Arsenal'ın bu kornerlerde bulduğu gollerle birlikte bu korner rutinleri, ceza sahası içindeki o adeta güreşe dönen anlar, orada verilen verilmeyen faullar çok konuşuluyor. Bu da tabii ki İngilizlerin gündeminde. Ben de haberlere bakarken eski iki hakemin benzer önerilerde bulunduğunu gördüm. Sonra kendi Twitter hesabımdan da bunu paylaştım. Çünkü çok fazla şu anda şey var. Kornerlerde itiş kakış var. Özellikle Premier Lig'de. Kalecinin etrafına belki 10 oyuncu falan diziliyor ve
1: 3-4'ü de yakın temas halinde.
0: tabii çok yakın. Bir de The Athletic şeyin de istatistiğini bulmuş. Onu da attım. Bu içe doğru kavis alan kornerlerin sayısı Premier Lig'de yıllar içinde çok artmış. İşte 2020'de %49 iken oran bu sezon %71'e kadar çıkmış. Yani içe doğru demek aslında kaleye doğru
1: Evet.
0: giden
1: Ya soldan
0: toplar.
1: sol ayakla, sağdan sağ ayakla.
0: Soldan sağ ayakla, sağdan sol ayakla.
1: Ha pardon,
0: İçe doğru.
1: aynen içe doğru, aynen ters
0: İçe
1: ayakla,
0: doğru.
1: evet.
0: Kornerlerin de sayısı bu sezon zirve yapmış açık ara. Bundan önceki en yüksek oran %60 iken bir önceki sezonmuş o da. Bu sezon %71'e kadar çıkmış ve oradaki kaos çok daha fazla ve hakemlerin de bunu süzmesi, nerede faul var, nerede yok çok kolay olmuyor. VAR da zaten bu tarz pozisyonlarda genelde devreye girmiyor ki son maçtaki girmesi çok barizdi. Hakemler de şöyle bir öneri getirmişler. Bu çim hokeyinde işte hokeyde olan bir kuralmış. Orada penaltı korner diye bir kavram varmış. Yakından takip edenler zaten biliyordur da biz dinleyenlerden kaçı yakından takip ediyordur onu bilmiyorum. Benim hokey izlemişliğim yok hayatımda. Orada penaltı korner dediğin şu. Korneri atan takım işte bizdeki şey gibi düşünün. Altı pas gibi ya da ceza sahası gibi onun dışında bekliyor.
1: İçeri girmek yasak.
0: Yasak. Atış olana kadar savunma yapan takım da kale çizgisinde konumlanıyor. Ve oyuncu o penaltı korneri kullandığı anda, ki takım arkadaşına doğru kullanıyor ve ceza sahası içine doğru kullanıyor. İki takım oyuncuları da böyle karşı karşıya geliyor. Böyle bir öneride bulunmuş.
1: Ama olmaz ki, mümkün değil.
0: Eski hakemler. Ve iki tane hakem de gördüğüm için enteresan geldi. Bir tanesi olsa anlarım. İki farklı hakem.
1: Hayır, ne olur biliyor musun? O olmayacak şeyi söyleyeyim ben. Hani Braveheart'ı izlediysen, William Wallace'ın İngiltere İskoçya şeyi gibi, ordusunun çarpışması gibi ya da Son Samuray'daki iki ordunun çarpışması gibi. Şimdi 11 oyuncu çizgide bekleyecek, doğru mu? Savunma oyuncuları.
0: Hı hı.
1: O zaman 6 pasa da 7 tane adam koyarsın. Arkaya da en iyi şutörünü penaltı noktasına ya da yayın üzerine koyarsın. Oraya yerden sert bir yerden düzgün ip gibi top atarsın. O 7 adam onların çıkışını engeller. Oradan da adam zımba gibi bir vurur. Onu da durdurmak için deli gibi koşacaklar çizgideki adamlar. Daha bile büyük fiziksel mücadeleye ve tartışmaya sebep olur bu.
0: Hı hı.
1: Ya ben hemen bir ofansif set çizdim o yüzden.
0: Ya bu...
1: İlla onlar içeriye girmeyi, içerideki kaosu engellemeye çalışıyorlar bu fikirle, ama o zaman benim dediğim gibi çok daha büyük kavgalar çıkar, tartışmalar çıkar.
0: Burada o zaman şöyle yapalım. Savunma oyuncuları kale çizgisinde değil, 6 pasın çizgisinde beklesinler. Hücum oyuncuları da ceza sahası dışında beklesinler. Öyle perdeleme yapacak bir şey de yok.
1: O zaman da kornerin bir avantajı kalmaz bence. Hiçbir avantajı kalmaz.
0: Mı?
1: E tabii. Ya burada...
0: Bu tabii tartışmaları ben, engellemek için
1: ama
0: önerilen bir
1: şey. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kendileri kaşındı. Yani İngiliz hakem kurulu ceza sahası içerisindeki itişe kakışa çok müsaade etti. Bunu sana söyledim. Kaç programda söyledim. İngiliz hakemleri aynı müsamahayı Şampiyonlar Ligi'nde göstermiyor. En ufak bir itişte, çünkü Şampiyonlar Ligi organizasyonu buna izin vermiyor. Oradaki hakem toplantılarında İngilizlere eminim demişlerdir buna izin vermeyin diye ve asla da vermiyorlar. Ama İngiltere'de yani bu şey tren kalktı yani. Öyle bir itiş kakış var ki, öyle bir mücadele var ki, yani artık West Ham maçındaki pozisyon verilmeseydi artık kornerlerde kavga serbest, bu buz okey gibi kavga serbest denirdi neredeyse. Ama o seviyeye de çıkartıldı bu yani. Daha önceden bunun önlemini alıp o Arsenal'in attığı gollerde birkaç tanesine ses çıkartacaklardı. Arsenal de bu kadar yükselmeyecekti bu korner olayına. Böyle herkes çok hoşuna gitti. Aa, Arsenal'in korner hocası var. Bak ne kadar müthiş bir iş yapıyor adam. Dövüyorlar kaleciyi ya. Dövüyorlar yani. Ama İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in, Manchester'ın, Liverpool'un kornerdeki kaleciye müdahalesine izin verenler, Şampiyonlar Ligi'nde kalecinin önüne geçsin biri, korneri attırmıyor. Bak gözüm sende falan diyor. Gözüm üzerinde, dikkatli ol falan diyor. İşte kendi liginde de hakemlerine bu müsamahayı gösterirsen bu pozisyonlarda, başkan diyordur ki hakem kurulu devam edin, güzel, işte gol oluyor falan, olacağı bu.
0: Hı hı. Dinleyicimiz de bu hokeydeki penaltı korner köşe direğinden değil, kaleye yakın bir noktadan atılıyor demiş. Doğru, paylaştığım fotoğrafta da gözüküyor zaten. Ama bu tabii direkt hokeydeki gibi uygulansın mı, onun tartışılır zaten. Ama tüm bunlardan bağımsız aslında Genco abinin dediğine yakın bir şey de söyleyenler var yorumlara baktığımda. Yani böyle kurallar getireceğinizde siz mevcut kuralları bir hakkıyla uygulayın. Ondan sonra olmuyorsa farklı çözümler deneyin demiştiniz. Önce kuralları, mevcut kuralları uygulayın. Yani faulse kaleciye faul çalın. Çalarsanız zaten böyle problem olmaz demişler. O da tabii ki güzel bir bakış açısı. Bakalım İngilizler bu konuyu nasıl halledecek? Çünkü şu anda en çok kornerlerin konuşulduğu lig,
1: tabii,
0: açık ara
1: İngiltere.
0: İngiltere Premier Ligi. Ama güzel bir örnek, farklı bir örnek olduğu için hoşuma gitti. Twitter'da da takipçilerle paylaşayım istedim. Yayında da yine az da olsa konuşmuş olduk. Peki şimdi 9.48 saatlerimiz. Kapatırken gazete manşetlerinden birkaç dikkatimi çeken haber.

0: okuyayım Genco abi, sende bir şey yoksa.
1: Tamam.
0: Sabah gazetesinde Mehmet Özcan son aday Buendia demiş ama sondaki 10 kırmızıyla yazılmış. Yani 10 numara için aday olarak Buendia söylenmiş. Aston Villa Saray'ı isterken aslan da İngilizlerin 10 numarasını gözüne kestirdi. Buendia için nabız yoktu. Yani Jim Bomb iki kanatta da oynayabilen Arjantinli için fiyat sordu demiş haberde.
1: Galatasaray yani kanat ala ala kanatlanmayı falan mı, uçmayı mı düşünüyor acaba?
0: Ama onun için düşünüyor Buendia'yı. Haber öyle. Kanatlarda da oynayabilen.
1: Ha.
0: 10 numara için
1: yok,
0: düşünüyor.
1: Yok, ben Buendia'yı çok beğeniyorum bu arada. Hı-hı. Yani iyi bir Buendia ki Aston Villa'da da izlediğim Buendia ya genelde böyle çok kötü maçını hatırlamam. Yani hakikaten iyi bir oyuncu. Premier Lig temposunda o ileri geri koşuları çok iyi yapan, bitirici vuruşlarda hatır sayılır derecede bir yüzdesi olan hakikaten iyi bir oyuncu.
0: Haber bu. Silva hep liste başı denmiş. Transfere ilk adımı geçen sezon Sané'de olduğu gibi sansasyonel bir şekilde atmak isteyen Galatasaray Bernardo Silva için masaya oturmuştu. City ile yollarını ayıracak olan Portekiz Yıldız'a 3 yıllık kaç milyon?
1: 25.
0: 50 milyon euroyu bulan bir teklif sunuldu. Bir an inanamadım da 30 mu 50 mi? 50'ymiş. 3 yıl 50 milyon. Yani senelik 16 küsür milyon euro teklif sunulmuş. Farklı isimlerle de görüşmeler sürüyormuş 10 numara için.
1: Bence Bernardo Silva'nın bir Amerika ya da işte Ronaldo'yla ne bileyim Felix'le falan konuşup bir Arabistan planı yoksa en gelmeye yakın takımın Galatasaray olduğuna inanırım ben. Çünkü Manchester City'den İlkay geldi. Leroy Sané geldi. Direkt bunlarla konuşacak. Zaten iki kere Liverpool'u yendiği maçta İngiltere'de çok büyük olay oldu Galatasaray. Rams Park'taki iki maçta ve Liverpool'un ikinci maçında özellikle artık o seyirci, gürültü, stat atmosferi, Salah, Van Dijk falan bunlar konuşuldu. Bunları görmemesine imkan yok. İki de City'den çok hatır sayılır takım arkadaşı burada. Onlar da Galatasaray'a gelmesi için gerekli referansı verecektir. Hani hakikaten böyle Ronaldo ile buluşmak ya da ailesi için ben artık Amerika'da devam ederim yoluma planı yapılmadıysa gerçekten Bernardo Silva olayını ben çok olası bir ihtimal olarak görüyorum.
0: Juventus bir de değil mi konuşulan takımlardan biri Avrupa içinde.
1: Evet.
0: Ama hani Galatasaray'ın vereceği paraya
1: yaklaşamaz
0: tahminen Juventus. Çıkmaz Juventus ama lig olarak ve kulüp kültür olarak bir cazibesi var sonuçta Juventus'un da. Ama bu oyuncunun tercihine bağlı. Peki son haber olarak da Van Dijk'la ilgili bir haber.
1: Bu arada çok özür dilerim. Bernardo Silva da gelirse İlkay Sané, Bernardo Silva Pep Guardiola antrenmanlarındaki alışkanlıklarını sahaya yansıtabilirler. Yani bir hani öyle bir antrenman sistemi olmasa bile Galatasaray'da şu anda Okan Hoca'yla hani Sané'yi anlamıyor. Sané'nin kaçışlarını ya da Sané top Sané'deyken oyuncuları kaçamıyor falan diyoruz ya. İlkay için de aynısını yapamıyor adam. Ne yapsın etrafındaki oyuncular Manchester City'deki gibi değil. Bernardo İlkay Sané olursa o olabilir artık. Yani giderek o yolda ilerliyor Galatasaray.
0: O zaman İlkay'dan verim almak için bütün City'yi mi transfer
1: edecek? Mesela evet tabii.
0: Savunmaya da Ruben Dias alsın.
1: Tabii. Rodri.
0: İşte evet Rodri orta sahaya alsın. Haaland'ı da ön tarafa attı mı al sana.
1: Haaland Osimhen aynı zaten o önemli değil.
0: Tamam o zaman Kanada ne bileyim Doku'yu alsın.
1: O Doku çok iyi olurdu.
0: İlkay Doku da son dönemde bayağı iyi. Van Dijk'la ilgili haber de son Roland Lang'ın şampiyonluk paylaşımını beğenmiş. Galatasaray'ın da bir teklif götürebileceği söyleniyor Van Dijk'a. 35 yaşında olacak gelecek sezon ama hala bu yaşında taş gibi de oynuyor.
1: Ya inanılmaz, seviyesinde. Ya inanılmaz bir şey. Hem de Liverpool'da hem de hala en önemli oyuncusu kimliğiyle.
0: Valla olmaz olmaz
1: demeyelim. Reklam arasında konuştuk seninle. Acaba mı diyoruz yani.
0: Yani çok yine de ben olacağını zannetmiyorum da işte belli olmuyor bu işler. Neler neler oldu transferde. O yüzden bu da ihtimaller dahilinde. Kapanışı bir nostaljiyi de yapayım. 13 yıl önce bugün bir veda olmuş Genco abi. Nedir o sence 2013'te 12 Mayıs'ta? Kim nereye veda etmiştir?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Sir Alex

0: Ferguson Old Trafford'daki son maçına
1: Aa.
0: çıkmış. 13 yıl önce bugün onun yıl dönümü. 13 yıl geçmiş üzerinden. Sen de çok sevdiğin için
1: Ben çok severim.
0: Sir Alex Ferguson'ı ara ara da anıyorsun. Kapanışı da bu bilgiyle
1: Ya benden
0: yapayım
1: çok
0: istedim.
1: Manchester'lar üzülüyordur şu anda bu tarihe. Gül gibi adam gitti, ne haldeyiz diye. Şimdi düşünsene Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için mutlular şu anda bu sezon.
0: Yapacak bir şey yok. Geçmişi, son yılları düşününce bu sezonki gerçekten olağanüstü bir başarı.
1: Evet,
0: Manchester
1: aynen
0: United için
1: öyle. Ona
0: sevinecek bir şey
1: seviniyorlar.
0: yani.
1: Aynen.
0: Ama Ferguson dönemine bakarsan çok da gerideler. Bakalım, bununla programı bitiriyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa Ali abi de Sabah Spor'a dönecek. Genç abi de şimdilik Sabah Spor için son programı
1: Vedalaşıyoruz.
0: yaptık. Sana veda edelim.
1: Bana katlanan herkese teşekkür ederim.
0: Evet. Ama özlediyseniz ya da bıkmadıysanız öğlen. Ama gerçi öğlen de bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Ajans'ın konu olacakmış. Tahminen onu canlı yayınlarız. O yüzden de programda olmayabilir. Bir ön bilgi olarak söyleyeyim. Gün içinde zaten tekrar biz kendi aramızda konuşuruz diyelim. Programı bitirelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
9: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri düşünenler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çağrısı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Trendyol 1. Lig Playoff 2. Tur eşleşmesi ilk maçında Sipay Bodrum Futbol Kulübü evinde Arca Çorum FK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Tur atlayan takım biliyorsunuz playoff finalinde Esenler Erekspor'la karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Süper Lig'e yükselen son takım olacak. Evet, bugün 12 Mayıs 2012, unutmadık, unutmayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü az önce bununla ilgili bir açıklamada bulundu. 3 Temmuz 2011'de başlayan ve Fenerbahçe hedef alan, sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti. 12 Mayıs 2012 tarihimizde stadda yaşanan, stadımızda oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir şekilde gerginlik yaratılmış. Hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kastedilmiştir. 12 Mayıs 2012'de yaşananları unutmadık, unutmayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü böyle bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım'dan açıklama var. Biliyorsun Aziz Yıldırım Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamaya karşılık bir kınıyoruz açıklaması yaptı. Onun detayına birazdan gireceğiz. Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve sözleşmelerle alakalı açıklamalar var. Detayına birazdan gireceğiz. Beşiktaş'ın yıldızı kazan kaldırdı. Sergen Yalçın varsa ben yokum dedi. Kim bu isim? Onu da birazdan aktaracağım size. Devam kararı alın.

0: Sergen Yalçın da biliyorsun yönetim kurulu yapmış olduğu toplantıda Sergen Hoca ile devam kararı aldı. Tam 9 futbolcuyla yollar ayrılacak. Listeyi birazdan sizlere açıklayacağımı söyleyeyim. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz? Merhaba.
1: İstanbul'dan Yener.
0: Buyurun Yener Bey, hoş geldiniz.
1: Nasılsınız, iyi misiniz
0: İyiyim,
1: abi?
0: sağ olasın. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle şampiyonumuz hayırlı olsun. Bizim şampiyonumuz hayırlı olsun.
0: Evet.
1: Şöyle bir şeyler söyleyeceğim. En sonunda sizi takdir edeceğim, bir konuya değineceğim abi. Şöyle bir şey söyledim abi. Dün daha çok bağlanmak istedim de asıl bağlanamadım da Aygün abi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi dün Verhan Bey yine bağlandı. Gerekeni konuştu her zamanki gibi. Belli konuştu şeyler. Şöyle bir şey söyleyeceğim abi.
0: Söyle abi.
1: Şimdi bu hakemlerle ilgili, şimdi bu hakemler belli abi. Anlatabildim. Şimdi hakemler ne yaptı böyle? Şimdi hafta sonu maçta gördünüz. Yani dün mesela Serdar Akça hocamız da söyledi bunu.
0: Evet.
1: Yani bizim 26. dakikada verilmeyen penaltımız
0: evet.
1: Verirse maç belki başka bir yere gidecek.
0: Evet.
1: Ve Galatasaray o kadar stres yapmayacak. Daha rahat oynayacak.
0: O
1: doğru mu abi?
0: Pozisyonu. O Osimhen'in pozisyonu.
1: Bu gerçek yani. Yunus Akgün'ünki net kırmızı. Yani biz hakemlerle ilgili bir şey yoktu Galatasaray maçta hafta sonu. Yani onun bir benzeri, bizim verilen penaltımızın bir benzeri de Fenerbahçe Rize maçında verildi. Tanışkaya aynısı hemen hemen. Yani onu kimse konuşmadı. Onu söylemek istiyorum abi. Yani şunu söylüyorum Fenerbahçe arkadaşlarımıza. Bu hakem zihniyetinden vazgeçerseler daha iyi olur. Çünkü bugün başkan seçimi var. İnşallah Fenerbahçe için her şey hayırlı olur. Yani ben de çevremde Fenerbahçeli abim var, arkadaşlarım var.
0: Abi
1: yani,
0: Fenerbahçeli mi?
1: Abim Fenerbahçeli, babam
0: He.
1: Fenerbahçeli.
0: He.
1: Yani bunlar hep Fenerbahçeli. Yani ben en çok Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını da benim abimin oğlu var. Onun için istiyorum.
0: Anladım.
1: Yani onun için istiyorum yani. Şöyle bir şey söyleyeyim Aygün abi.
0: Söyle.
1: Yani bu zihniyetlerden biraz vazgeçersek, yani futbola dönersek daha iyi olur. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: En sonunda size söyleyeceğim şey şu abi. Mesela geçen hafta bir arkadaş bağlandı. Bu Ahmet Spor'la ilgili siz, hani arkadaş biraz ayrımcı bir konuşmana başladı.
0: Evet, evet.
1: Hattan aldınız.
0: Evet.
1: Ondan dolayı sizi tebrik ediyorum abi. Çok teşekkür
0: rica
1: ederim.
0: Ederim, rica ederim.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani böyle ayrımcı şeyler olmaz yani. Kim gelmişse hoş gelmiş.
0: Aynen,
1: yapacak
0: hoş
1: bir şey var mı abi?
0: Aynen.
1: Bir emek vermişler, gelmişler abi. Yani
0: doğru.
1: Buna kimse bir şey diyemez yani. Anlatabildim mi abi?
0: Doğru.
1: Yani tebrik etmekten başka bir şey yok ya. Yani. Ben tebrik ediyorum. Ahmet Spor'a tebrik ediyorum. Erzurum Spor'da tebrik ediyorum. Ben kendimi Karslıyım Sarıkamışlı. Yani Erzurum'da bize yakın yani. Komşu ilimiz
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru.
1: Tebrik ediyorum. Hoş geldiler diyorum. Yeni sezonda da yine yeni sezonda da herkese başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Ama ben yine söylemiştim Aygün abi. Yine biz şampiyonuz önümüzdeki sene.
0: Peki.
1: Ben demiştim abi. 5 yıl Galatasaray.
0: Garantiye aldık diyorsun yani.
1: 5 yıl kimse şampiyonluk vermez Galatasaray dedim yani.
0: Peki.
1: Ben bunu Galatasaray ilk 2 yıl üstü olduğunda söyledim yani.
0: Peki.
1: Yine yayında da söyledim. Yine söylüyorum abi. Abi seviyorsun.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Sağ ol, görüşmek üzere. Aygün Bey, Amsterdam günaydın. Dün o ismi vermek istemiyorum. Hadi diyeyim. Baron adlı birinin programı, Baron değil, Balon ya. Programında bizim eski başkanlardan birinin oğlu diyor ki Aziz Yıldırım teknik direktörü Jesus'muş. Bizimki hemen o zaman benim oy oraya gider diyor ama aynı kardeşimiz Jorge Jesus takımı çalıştığı zaman içeride ve dışarıda Galatasaray'ın 3 yedinde Türk liginden kontrolsüz atakta fazla gol yiyen takım şampiyon olamaz deyince Jesus'a eleştirmiş diyor. Vay vay halimize, sevgiler, ben Yaşar demiş. Yaşar Bey, teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Merhabalar.
0: Buyurun, kimle görüşüyoruz?
2: İyi yayınlar. Ankara'dan arıyorum. Mustafa Fenerbahçe
0: taraftarı. Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
2: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor. İşte ben bir başka kanalda da Hakan Can Bey'i dinledim. Saygı duymamız gerekiyor herkesin dedi. Ya şimdi şöyle...
0: Hakan Can,
2: şampiyonluğa saygı duyması lazım herkesin, Galatasaray şampiyonluğuna dedi.
0: Doğru söylüyor, şampiyonluğa herkes saygı duyuyor.
2: Ya, saygı
0: olursa...
2: duymak için söylemle olmaz, davranışlarla olur bence. Hani yani biz, o dedi diye saygı duymayacağım ben birisi dedi diye. Yani
0: anladım.
2: Hani yapılan, ortada izledik hepimiz bir sezonu. Hani adaletli yönetimler mi gördük?
0: Anladım.
2: Hani diyorlar Fenerbahçe arkadan ittirildi diyor, Hakan Bey de öyle söylüyor. Hani şampiyonlukta işte rekabet olsun diye arkadan biraz ittirildi diye söylüyor. Hani neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Ayrıca tarafların yorumlarını da diyor, biz kendimizi dikte ettiriyoruz, kendi yorumumuzu yapıyoruz. Biz de kendi yorumumuzu yapıyoruz. Ona da zorunlu değil yani bizim yorumlarımızı.
0: Tabii ki.
2: Kabul etmesi ayrıca.
0: Tabii.
2: Her neyse, ben şimdi hani adalet derken Fenerbahçe başarılı değildi. Hani son maçta derbi maçında penaltı kaçırdı. Penaltı verildi, atamadı.
0: Doğru.
2: Hani başarılı değildi ama hani Galatasaray da çok mu şampiyon olacak başarılıydı biz? Osimhen'in hani güzel gollerini izliyoruz, güzel hırslı futbolunu izliyoruz ama yaptığı kötü ahlaksız hareketleri de izledik sahada.

0: Beşiktaş maçında gitti, boğazına sarıldı, görmesi gereken kartı görmedi. Son maçta şampiyon olmuşsunuz, sağlıkçılara saldırıyor, hakem kalecinin elinden topu alıyor, yedek kulübeye yani kendi sahasında hakaretler ediyor. Ondan sonra biz Ederson'u diyoruz ki hain. Yani başarılı olunca hainlik olmuyor mu? Ben onu merak ediyorum.
1: Anladım,
0: yani
1: şimdi anladım demek istedim.
0: Şampiyon oldular, hakemlere yani sarı kart göster diyorlar, sarı kart gösteriyor. Barış Alper, Ederson bak ne yapıyor diyor hakeme, kart göstersene diyor, kart gösteriyor. Ha, biz nasıl ilkten çıktık ben anlamıyorum. Galatasaraylar diyor ki bizim engellendi, bir sürü kullarda bizim önümüze zorluklar çıktı. Hangi puanı kaybetmişler acaba bir hakem hatasıyla? Bana bir tane Galatasaray taraftar çıktı. Hani bizim Rize maçı gibi olmayan faulden son dakikada berabere mi kalmışlar? Ya da ne bileyim olmayan olan penaltılar verilmemiş de yenilmişler mi, puan mı kaybetmişler? Hani hangi maçta bana bir tane kul Galatasaraylı taraftar anlatsın? Yani adaletsizlikte puan kaybettik şu maçta diye. Aynen. Onu bekliyorum. Yani saygıda söylemle olmaz, davranışlarla olur.
1: Peki.
0: Onu söylemek
1: çok istiyorum. Teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşürüz. Günaydın Aygün abi. Sinan ben, iş yoğunluğundan tek satır haber okuyamadım. Aygün abi, Fenerbahçe'miz son durumlar nelerdir? Teşekkürler. Tabii son durum nedir söyleyelim. Son durum tabii ki başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. İşte Sayın Aziz Yıldırım derneklerin organizasyonlarına katılıyor. Sayın Hakan Safi yurt dışında, o da transferle ilgili çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz işte, önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha yoğunlaşır Fenerbahçe'de gündem. Diyelim, araya mı gidiyoruz? Ha, telefondan sonra araya gidelim. Günaydın.
2: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
2: Adana'dan İbrahim İçeri geldi.
1: İbrahim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Şükür kavuşturan abi.
1: Aynen İbrahim. Neredesin sen ya?
2: Abi arıyorum arıyorum. Düşmüyorum. Darhan hadi sağ olsun.
1: Tutuyor diyorsun ha.
2: Sen selamlar olsun burada.
1: Aleyküm selam kardeşim.
2: Abi gerektikçe ben bazı konulara değinmeyeceğim. Ama şu Hakan Safi transferi görüşmeleri için bir ben duyum aldım yani. Kim için gittiğini biliyorum yani abi. Onun için söylemiyorum şu anda.
1: Söylemeyeceğim ben. Niye söyleyeyim? Niye saklıyorsun benden?
2: Yok abi. Rafael Lao diye duydum.
1: Rafael Lao ile bir görüşme yaptığı yönde bilgi var. Doğru söylüyorsun.
2: Yani büyük bir ölçüde anlaşmış gibi duydum ben abi.
1: Doğru. Doğru kardeşim. Öyle bir söylenti var şu anda.
2: Abi şu Çağlar Söyüncü'den kurtulsam güzel olur.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim ben de.
2: Yani Osterwold de iyi oyuncu ama bazen agresif oluyor. O yüzden de bazen kendini veremiyor. Herkes işini yapsa ortalık güllük gülistanlık olacak da inşallah. Sağlık olsun abi inşallah.
1: İnşallah kardeşim.
2: Abi son kez kapatmadan önce şu kelimeyi söyleyeyim.
1: Söyle.
2: Bayanlarla ve Galatasaraylılarla tartışmayın. Onlar hep haklı.
1: Kadınlar da
2: evet abi.
1: Kadınlar da hep haklı. Ama doğrusu kadınlar hep haklı. Doğru.
2: Galatasaraylılar haklı abi. Fenerbahçeli kardeşlerine hepsine selam.
1: Peki aleyküm selam. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Sağ ol. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Muhammed Kemal'e demiş 12 Mayıs'ı unutmadık, unutmayacağız demiş. Sevgili kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Çok uzun mesajlar var, onları kısa kısa geçiyorum. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
4: Günaydın Aygün.
1: Merhaba.
4: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz, günaydın?
4: İzmir'den Erhan ben.
1: İzmir'den?
4: İzmir'den Erhan ben. İlk Erhan.
1: Erhan Bey hoş geldiniz. İlk kez arıyorsunuz galiba.
4: İlk kez arıyorum Aygün Bey.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
4: Her gün dinleyen bir fanatiğiniz olarak arıyorum.
1: Çok teşekkürler. Bir yandan suyumdan da bir yudum aldım. Çok teşekkürler.
4: az önce boyoz yedim. Sizi dinlerken.
1: Hayda. Abi yapma bunu ya Erhan ya. Yapma şunu ya. Yapma şunu. Yanında yumurta var mıydı?
4: Olmaz olur mu abi? Gözünüzü seveyim. Olmaz olur mu? Olur.
1: Afiyet hani, şeker olsun. Afiyet olsun.
4: Eyvallah. İnşallah hep beraber olur biz.
1: İnşallah, inşallah.
4: Şimdi söyle. Çok uzun değil. Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Hı-hı, ama hı-hı. Bak tekrar söyleyeyim. Senin fanatiydim. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarımın şunun için sıkıntı, yani sürekli Galatasaray'a bir şeyler söylemek isteme çabalarını şundan dolayı çıkarıyorum. Hı-hı. Bana sorarsanız bu sadece benim görüşüm. Diyorum ki onlara bırakın. Galatasaray'ı seyretmeyi bırakıp Fenerbahçe ile ilgilenirsiniz. Sizin yöneticileriniz de bunu yaptığı için zaten bence problemler burada başlıyor. Hmm. Fenerbahçe'nin içerisinde. Şimdi diyor ki az önceki arkadaşım bana Galatasaray'ın bu sezonki bir tane pozisyonunu söyleyin ki puan kaybede. Ben söyleyeyim onu o zaman. Birinci

0: yarıda, ilk yarıdaki Kocaeli maçı 1-0 mağlup oldu Galatasaray. O Süben'in attığı golü offside'de iptal ettiler. O 18 tane hakemin 19 tanesi bu offside değil dedi. Hani eğer bunları tek tek konuşacaksak olmaz bu iş. İşte Talisca'nın pozisyonuna benziyor bilmem. Ya arkadaşlar birbirleriyle kıyaslarsak olmaz. Bizim önce düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Bunu lütfen anlayalım artık. Yeah. Bizim düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Galatasaray 20 sene şampiyon olmuş. Ne olmuş? Siz Avrupa'da çeyrek finale çıkamıyorsanız, bir Bodrum gibi olamıyorsanız, efendime söyleyeyim bir Shakhtar Donetsk gibi olamıyorsanız, her sene yarı finallere çıkıp ne bileyim yarı finaller göremiyorsanız, biz bunları konuşmayalım içerimizde. Bizim ligimizin ne kadar kalitesiz aslında olduğunu biz Avrupa'ya gittiğimizde Galatasaray'ın Liverpool'a 4 tane yediğimizde görüyoruz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Juventus maçında 3-0 iken hepimiz Ece telleri döktük. Belki siz de Fenerbahçe'siniz, siz de Avrupa'da Galatasaray'ı seviyorsunuz.
1: Evet,
0: siz de
1: evet.
0: Yani bunu lütfen Fenerbahçe arkadaşlarım rica ediyorum. Yani bunu bu taraftan bir de baksınlar. Sürekli içimizde bakarsak, yani iç işlerimizde bakarsak olmaz. Biz iç işlerimizi değiştirmezsek, düzenimizi değiştirmezsek dışarıda zaten başarılı olamayacağız Aygün Bey. Bunu çok net bir şey.
1: Doğru
0: yani bunu bir kafamızı değiştirdim önce. Siz hep bunu söylüyorsunuz zaten.
1: Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Bu boyozda, bir boyoz, boyoz nasıl heyecanlandırmış seni? Nasıl bir enerji vermiş boyozda yumurta?
0: olmaz olur mu? Olmaz olur mu Aygün Bey? Her zaman, her
1: afiyet,
0: zaman.
1: Afiyet şeker olsun, afiyet olsun.
0: Ağabey, çok teşekkür ederim.
1: Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Doğru söylüyorsunuz. Bütün söylediklerinizin altına imzamı atarım. Çok teşekkürler, kendinize çok iyi bakın. Abi boyozu da, yani mesela İstanbul'da da var. Abi aynı tadı alamıyorsun ya. Yani mesela bir ara bazı markalar da yaptı böyle boyozu. İşte fırına atıyorsun falan filan. Yok abi, yok. Yani orada el arabasını almış olduğum boyozun tadı bile buradaki boyozla aynı değil abi ya. Çok enteresan. Her şeyi yerinde yiyeceksin. Doğru mu? Yerinde yiyeceksin. Mesela Yücel. Helal olsun. Adam hafta sonları canı nereye isterse oraya gidiyor. Canı ne çekiyorsa. Bursa, İskender, Bursa'da. Bir bakıyorsun Antep'ten mesaj atıyor bana. Maraş'a gittim kahve içiyorum diyor. Yani onun hayatı güzel hayat abi. Günaydın.
2: Günaydın. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Koray Tuncer, İstanbul Çatalca.
1: Koray Bey hoş geldiniz.
2: Buyurun. Hoş bulduk. Üstadım kuzu tandır yemek istiyorsan da benimle zarafıma geleceksin.
1: Kuzu tandır efsanedir ama. Kuzunu efsanedir. Afiyet olsun.
2: Ben de çok güzel yaparım. Memnuniyetlerimi bekledim. Çok uzakta da değiliz.
1: İnşallah. Ellerinize sağlık.
2: Çatalca'ya geldiğinizde mutlaka bekleriz. İnşallah. Şimdi reklama girecek izin vermeyelim.
1: Peki. Buyurun dinliyoruz sizi efendim. Buyurun.
2: Şimdi herkesin tabii bir şeyi var. Tabii yani herkese saygılıyız. Beşiktaş taraftayım. Takımımı çok seviyorum.
1: Ne olacak Beşiktaş'ın halim? Vallahi Sergen Hoca devam etsin mi gitsin mi?
2: Kesin. Ya, kim gelecek ya? Kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Şimdi bakalım Sergen'in aldığı transferlere bakar mısınız? Yani şey bir tane santrafor, bir tane sağ bek, bir de orta sağ. Yani üçü de güm diye oturdu yani. Hı hı. Ondan önce yapılanlara bakalım. Yok yani. Biraz müsaade edin. Ya bakın istikrar çok önemli. Biraz müsaade edelim. Birazcık müsaade edelim. Ya 6 ayda kim ne yapabilir?
1: Camianın müsaade, camianın buna beklentisini nasıl değerlendireceksin? Camianın artık beklentisi kalmadı.
2: Yani
1: başarı istiyor bakın, camia. Tam. Ya Sergen Hoca ben en son hangi maç? 2 maç önce su şişesi attılar ya. İnanır gibi değil ya.
2: Ya olacak iş değil ama olacak ya. Bunlara müsaade eden camia çıkıp çok yani çok sert konuş. Başkanın ve etrafındakileri toplanıp gerçekten hocaya sahip çıkması lazım. Takıma. Bu sene kimle gelirse ya David Kapır kim gelse yapamaz ya. Üstad.
1: Doğru
2: beceremezdi yani. Beceremezdi bu sene Beşiktaş'la ilgili.
1: Beşiktaş yönetiminin ben çok sessiz kalmasından da rahatsızlık duyuyorum. Her anlamda.
2: Dedi ki arkadaş bu düzenin değişmesi lazım dedi. Ya tabii ki düzen değişirse ama Galatasaray'ın bu kadar sene şampiyon olmak için Galatasaray'ın yok böyle bir ihtimal yok. Ben size çok basit bir kırılma anı söyleyeyim mi? Bakın buyurun. O kadar net ki hem lig hem Beşiktaş'la ilgili. Bu ligin en büyük kırılma anı ve şampiyonlukla ilgilidir.
1: Osimhen hareketi mi?
2: Yani Sané'nin ikisinin de maçtan %1 milyon atılması gerekmiyor muydu? Bunlar nasıl görülür?
1: Kırmızı kartı Sané'nin doğrusu.
2: Bakın bu arkadaşı diyor o 20 hakemden 19'u gol değil, offside değildi. Bakın arkadaşım bu 10 önemli pozisyon değil. Bu pozisyon 20 hakemden 20'sine bırakın 100 bin tanesi bunlara kırmızı kart diyor. Bakın ikisinin atıldığını düşünün. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiğini düşünün. Ve bir sonraki hafta bu ikisinin de sahada olmadığı.
1: Doğru. Şampiyonluk etkilenir. Doğru.
2: Bakın arkadan gelecek motivasyonlar, onlar bunlar, beklentiler. Düzen lazım yani. Aslında
1: Ses ara ara gidip
2: geliyor. Bir şey geliyor. Yok, affedersiniz.
1: Ya buyurun. Yoldasınız galiba. Ses ara ara gidip geliyor. Bazı cümleleri kaçırıyoruz, bilginiz olsun. Buyurun.
2: Çok özür dilerim. Şimdi nasıl geliyor?
1: Şimdi daha iyi. Buyurun, dinliyoruz. Buyurun.
2: Tamam. Şimdi bakın, bizim ülkemizi bizim rey verdiğimiz insanlar, benim vekilim yani. Ben vekil tayin ediyorum. Şimdi ben Aygün Bey'i beğeniyorum ve ben diyorum ki gidiyorum notere mesela, vekalet veriyorum, beni temsil et diyorum. Doğru mu işte?
1: Doğru, doğru.
2: Şimdi biz bu ülkede seçim yaşanıyor ve biz beğendiğimiz, inandığımız, güvendiğimiz insana diyoruz ki bak biz sana rey vermek demek, vekalet vermek demek, oy
1: evet,
2: vermek.
1: Evet, evet.
2: Ben
1: evet.
2: Vekalet veriyorum bu insanlara. Diyorum ki benim yerime, benim toprağımı, benim vergimi, benim paramı, benim hastanemi, benim yolumu, her şeyimi daha düzgün yapmakla ilgili bir yükümlülüğüm var. Bunları kontrol et. Bundan para kaçırmasınlar. Biz zarar görmeyelim. Şimdi bunun için rey verdiğim, vekalet verdiğim insana çıkıp namusum ve şerefim üzerine and içerim, yemin ederim diyor. Şimdi
1: doğru,
2: bakıyoruz.
1: Doğru.
2: Bakıyoruz abi arkasından. Ya
1: siyasete çok girmeyelim.
2: Şimdi balık
1: siyasete.
2: Balık baştan böyle kokarsa ya federasyon başkanı bırakın, ya o şey BHK başkanını nasıl görevden alamıyoruz biz? İşte bu sebeplerden alamıyoruz.
1: Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
2: Kendinize ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet, bugün bak mesela farklı dinleyicilerimiz de bizi aramaya başladı. O da güzel bir şey. Günaydın, hayırlı günler. Ben İzmir'den Muzaffer, Göztepe taraftarıyım. Gençler Birliği Galatasaray Kupa maçına dikkatimi çeken bir olay oldu demiş. Öz eleştirisini rica ediyorum. Korner direğinin bayrağı Galatasaray arması vardı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum demiş. Saygılar demiş. Vallahi hiç dikkatimi çekmedi. Görmedim yani. Eğer fotoğraf varsa atarsan sevinirim. Günaydın. Alo. Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
3: Yayınlar dilerim. Boyoz afiyet olsun Galatasaray'la arkadaşımıza.
1: Ama efsanedir Boyoz ya. Boyoz'u İzmir'de yiyeceksin ha. Başka yerde yemeyeceksin.
3: Yani bir türlü öyle taze yeme fırsatı olmadı hiç benim. Kendimi Ankara'dayım da İzmir'e gidip öyle yeme şansı bulamadık.
1: Vallahi değer Ankara. O Boyoz'a. O Boyoz'a değer. Buyurun dinlersin. Kimle görüşüyoruz?
3: Murat Yusuf Gençler Birliği taraftarıyım. İnşallah geçmeyiz bu sene.
1: Valla son hafta Gençler Birliği Trabzon deplasmanında.
3: İşte çok kritik.
1: Çok kritik yani, hafta.
3: Gençlerle Antalya'nın arasında averaj Antalya'daymış galiba. Eşit olursa puan öyle bir şey.
1: Hemen onu ben size söyleyeceğim. Siz konuşun. Ben aktaracağım ya birazdan varyasyonları.
3: İzmir'deki Aslan arkadaş diyor bizim maçı izlemesin. Diğer taraftarlar diyor da adalet duygusunu hissedemediğimiz için kendi maçlarımızda. Onlar da hata yapan hakemlere maç veriyor. Diğer takımlara hata yapan hakemlere maç vermeyerek cezalandırıyorlar. Yani biz mecbur izliyoruz tüm maçları. Öyle birini izlemeyin, kendi takımını izle diye bir şey yok.
1: Doğru. Peki.
3: Yani o da yanlış bir yorum yapıyor bence, kusura bakma.
1: Peki.
3: Yani tabii Türkiye içindeki maçlar değil, yurt dışında başarı önemli ama buradaki real maçların ne oldu? Hakemlerimiz gidemedi Dünya Kupası'na, onu da bana bir anlattın.
1: Tabii canım yani, yok
3: bir anlattın. Bir tane hani neden gidemedi acaba, çok iyi maç yönettikleri için.
1: Yok.
3: Yani bu içinde şampiyon olan da böyle oluyor. Peki. İşte izliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Şimdi düşecek son takım için 4 aday var. Dün okumuştum ben bunu, tekrar okuyayım. Süper Lig'de ben yani belki duymamış olanlar olabilir, kaçıranlar olabilir. Süper Lig'de Karagümrük ve Kayseri küme düştü. Maalesef gittiler. Veda edecek 3. takım son hafta belli olacak. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya can pazarına çıkacaklar. Antalyaspor eğer Kocaeli maçını kazanamazsa küme düşecek. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya ligi son ligi aynı puanla bitirirse, bakın tekrar söyleyeyim. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya ligi aynı puanla bitirirse dörtlü averajda Kasımpaşa düşecek. 3. varyasyonu okuyorum. Antalya, Gençlerbirliği ve Eyüp ya da Kasımpaşa. Antalya ve Eyüp ligi aynı puanla bitirirse üçlü averajda Eyüp düşecek. Abi şuraya bak ya. 4. okuyorum. Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı anda puan bitirirse Kasımpaşa düşecek. 5. varyasyonu okuyorum. İkili averajda Antalyaspor ile sezonu aynı puanda bitiren takım düşer demiş. Böyle bir varyasyon var. Böyle karman çorman bir şey. Hafta sonu artık böyle şey matematik sınavı çözer gibi. Devam, bunlarla uğraşacağız. Hangisi düştü, hangisi düşmedi diye. Ben tabii biraz şey yatacağım. Sonucu bekleyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Nasılsa koyuyor siteler. O düştü, bu düşmedi diye. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: Kocaeli Gebze'den Mustafa Demirkaya.
1: Mustafa, hoş geldin kardeşim.
4: Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyi
1: misin? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Mustafa?
4: Teşekkürler. Tabii şampiyon olduktan sonra iyilik seviyemiz daha da artıyor.
1: Mustafa bir yandan mesajda yazdın mı? Bakayım yazmamışsın daha tahmin ediyorum.
4: Yok yazmadım. Henüz yazmadım. Aslında bağlanmayacaktım ben. Şimdi bazı Fenerbahçeli arkadaşlarım ben yöneticilerin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Neden? Mesela şöyle bir şey Aydın abi. Biz 20 sene veya daha fazlası Fenerbahçe'nin stadında yenemedik. Ama bizim ağzımızda yapı, operasyon bunun gibi şeyler çıkmadı. Hep dedik dalgaya aldık. Ne bileyim işte büyü dedik kendi aramızda. Hiçbir Fenerbahçe oraya buraya çamur atmadık. Hep kendi hatamızı kendimizde aramaya çalıştık. Ama yöneticiler en basitine kaçıyor. Yapı diyor. Ona inanan milyonlar var. Ne bileyim operasyon diyor. Ona inan. Şimdi kayrılmaya gelince ben açıkça söyleyeyim. İki takım da kayırılıyor. Hiç burada en masum takım Beşiktaş ve Trabzonspor ve Anadolu takımları. Ben bunu açık açık söyleyeyim. Bir Galatasaray tarafı var. Ama şimdi sürekli böyle Galatasaray aşağı, Galatasaray yukarı, Galatasaray aşağı. Ya şimdi burada bir de aynı şeyleri konuşmaya da gerek yok. Siz de bunu defalarca söylediniz. Üç tane forvetin var elinde gönderiyorsun. Oraya bakmıyorsun. Kaybedilen puanlara bakmıyorsun. Ama kalkıp ne var? Kaybettiğin maçta Galatasaray'la alakalı konuşuyorsun. Hı hı hı. Hani bunlar çok doğru şeyler değil. Dediğim gibi biz işi 20 sene kaybettiğimiz ama biz beraberlik bile alamıyorduk. Biz bir kere bile bizim üstümüze oynanıyor. Yapı bilmem ne falan denmedi. Ama sürekli böyle hani irite edici artık şeyler olmaya başladı. Çünkü hani Fenerbahçe tarafları kendi takımını unuttu.
1: Mustafa toparlayalım hızlı canım kardeşim. Hızlı toparlayalım canım kardeşim. Söyle.
4: Toparlayalım. Son defa bir söyle, arkadaş dedi bir Galatasaray ve kadınlarla tartışmak dedi. Yani onun gibi işte yasak olmaz dedi. Çünkü hep onlar haklı. Ben de şunu diyeyim o zaman. Fenerbahçeli bir taraftarla tartışmak çatalla çorba içmeye benziyor.
1: Ya o da espri anlamında söyledi yani. Onu...
4: Benimkini de espri
1: olsun. Sen de espri olsun. Seninki de espri olsun. Tamam kardeşim. Tamam tamam. Tamam iyi var yani. Mı istediğin bir şey? Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Teşekkürler. Kendine çok abi. İyi bak. Görüşürüz.
4: Kolay sağ gelsin.
1: Son bir dinleyici alalım. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe'de yine büyük bir yanlış yapıyorlar. Başkan adayları yine antrenörü belirlemeden transfer peşine düştüler. Bence çok saçma bir akıl ve fikir olarak görüyorum. Bunu ilk baştan antrenörünüzü belirleyin. Sonra da onun doğrusuna muhtemel transferinizi, anlaşmalarınızı yapınız. Fenerbahçe yine hüsran bir sezon bekliyor demiş Seyfettin Bey, değil mi? Evet. Seyfettin Bey'e sevgilerimizi iletelim. Son dinleyicimiz. Günaydın.
5: Günaydın Aydın Bey.
1: Merhaba. Kimle görüşüyoruz?
5: Yusuf Taşyakın'dan Bursa'dan. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ ol sevgili Yusuf. Sen iyi misin? Hoş geldin
5: ben
1: sevgili
5: iyi,
1: kardeşim.
5: Ben iyi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 10 yıllık sessiz dinleyici ilk defa arıyorum diyebilirim.
1: Harika, şey harika, galiba. Harika. Hoş geldin.
5: Bugün hep yeni dinleyiciler aradı. Ben
1: evet ya, vallahi yani yemin ediyorum arayın ya.
5: Yani ben her sabah dinliyorum sizleri zevkle. Şunu söyleyeceğim, ben de Beşiktaş taraftarıyım.
1: Ne diyorsun?
5: Yani Sergen Yalçın'ın ben oynattığı futboldan memnun değilim. Sergen Yalçın bizim efsanemiz ama herhangi bir ilerleme görmüyorum. O yüzden kalması, yani git tabii ki istikrar diyoruz ama ortada bir şey olması lazım. Bir şey görmemiz lazımdı bizim. Yani bizim Gio'dan veya Ole'den ne farkı kaldı oynattığı, aldığı puanlar, ben onu bilemiyorum. Hani bana diyor ki yabancı hocalara yapamayan bana yapıldı diyor Sergen Hocam ama kusura bakmaması lazım. Harcanan paralar ortada, oynanan futbol da ortada. Önce hani kendi eleştirimizi kendimiz yapmamız lazım.
1: Değişim diyorsun sen yani. Değişim mi diyorsun yoksa Sergen Hoca devam etsin diyorsun. Ama
5: bence değişmeli. Değişmeli çünkü ben ışık görmüyorum. Hani oynattığı futbol bize bir şey göstermesi lazımdı.
1: Anladım.
5: En azından yani kötü dediği kadro herhalde bir kara gönüllülerden kötü değil. Değil yani kaybettiğimiz maçta Gençler Birliği'nden kendimize yani bu daha da kötü kadro değil herhalde. Yani bunların bahanesi yok. Son 8 haftada 9 haftada Fenerbahçe ve Trabzon'un kaybettiği puanlar ortada. Kendi inanmadı, camiayı da buna inandırmadı. Üçüncü olabileceğine, hatta ikinci olabileceğine. İnansaydı ve vizyonu ortaya koysaydı bence böyle olmazdı. Peki. Üçüncü veya ikinci bitirebilirdik. Çok kısa hemen Galatasaray tarafında seslenmek istiyorum.
1: Buyurun.
5: Ortada bu kadar usulsüzlük varken, birçok yöneticileri hapis cezaları almışken, kara borsa biletten tutun geçen seneden beri bu kadar şaibe varken, daha hala çıkıp diğer takım taraftarlarına şeyi ispat etmeye çalışmak. Yani kayrıldıklarını, işte Beşiktaş maçındaki Emirhan pozisyonu var dediği gibi, daha önceki dinleyicilerin atılmadıkları bir sürü pozisyonlar var. Yani bir tane örnek veriyorlar bize şu yapıldı diye ama yanında neler yapıldığını söylemiyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Yani objektiflikse, dürüstlükse, herkes ona eşit etindeki taşı dönecekse kusura bakmasın Galatasaray taraftarı. bu kadar usulsüzlüğün içine, kara borsa bilet olayının içinde işte yöneticilerin bu kadar hapse girdiği ortamda kusura bakmasınlar bence. Yani eşit yarışamıyoruz. Kusura bakmasınlar.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
5: Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Kısa bir ara.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Yavaş yavaş dinleyici kısmını kapattığımız söyleyelim. Şu anda hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün. Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün diliyorum.
1: Evet, Fenerbahçe'de kongre çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor sevgili, evet, Süleyman. Adaylar ne diyelim, toplantılara, organizasyonlara katılmaya başladılar, toplantılara gidiyorlar. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman, neler söylersin? Dün de Sayın Aziz Yıldırım bir organizasyondaydım.
7: Her şeyden önce sevgili Aygün, şunu söylemem gerekiyor ki yani Fenerbahçe'de her sene seçim olması gerçekten Fenerbahçe'yi geri iten bir unsur. Geçen sene biliyorsun 6-7 ay önce bir seçim yaşandı. Sayın, evet, Ali Koç da Sayın Saadettin Saran sahaya çıktılar ve genel kurulda oylandılar. Bir sene önce Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım seçime girmişlerdi. Orada da Mourinho kartıyla son anda Sayın Ali Koç kazanmıştı biliyorsunuz seçimi. Evet. Şimdi bu sene yine bir seçim yapılıyor. Aziz Yıldırım'la Sayın Hakan Safi sandığa gidecekler. Önümüzdeki yıl zaten olağan seçim var 2027'de. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Yani her sene seçim, her sene seçim, her sene seçim. Yani başarısızlık itiyor biraz, bunu anlayabiliyorum. Yani netice itibariyle takımın şampiyon olamaması, kadro istikrarının sağlanamaması. Tüm bunlar tabii ki taraftarı biraz irite ediyor, geriyor. Ve bundan ötürü de seçim kaçınılmaz hale geliyor ama bir şekilde buna çözüm bulunması gerekiyor. Yani mesela bu seçim uzun yıllar gitsin Fenerbahçe için istikrar anlamında. Hmm. Yani şimdi kazanacak başkan adayı bir yıl kalacak koltuğunda. Proje üretemeyecek çünkü şampiyonluğu ana hedef yapacak. Aynısını Sayın Saadettin Saran döneminde olmadı mı?
1: Aynısı oldu.
7: Yani
1: doğru,
7: şampiyonluğu doğru düşündüğü için adam hiçbir şeye el atamadı. Yani ne stadı büyütme, ne futbol
1: proje akademisinin. Proje anlamında doğru söylüyorsun.
7: Proje
1: doğru
7: anlamında hiçbir şey yapamadı. Çünkü öncelik şampiyonluk. Transferlerini apar topar yapman lazım. Bir an önce devre arasında kafa kafaya neredeyse gelmişsin Galatasaray'la. Bir an önce şampiyon yapın takımı diye panik transferler. Olmuyor yani böyle yangından mal kaçırır gibi hızlı hızlı olduğu zaman hiçbir şey olmuyor. Oysa 3 senelik 5 senelik projeler yapması lazım gelen bir başkanın, ekibiyle birlikte kuvvetli bir ekiple gelmesi lazım. 3 yıl 5 yıl uzun kalarak ancak bu şekilde başarılı olabilir ve Fenerbahçe'yi eski parlak günlerine döndürebilir diye düşünüyorum ben. Yoksa böyle her sene eğlenceli oluyor seçim. Kongre üyeleri oy atıyorlar, toplantılara gidiyorlar. Hep heyecan oluyor. O mu kazanır, bu mu kazanır ama sonuçta baktığın zaman, o işin icmaline baktığın zaman Fenerbahçe kaybeden oluyor.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Yani süreler beklenmesi gerekiyor ama tabii camianın da beklenmeye tahammülü kalmadı sevgili Süleyman. İşte, o yüzden de bu sıkıntı yaşanıyor.
7: Ama işte onu diyorum yani şimdi bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan misali, bu şekilde mi başarı gelir, öbür türlü mü başarı gelir? Her sene seçimde başarı gelmeyeceği açık. Her sene sen seçim yaptığın zaman her sene başkanını değiştiriyorsun. Her sene seçim yaptığın zaman her sene teknik direktörünü değiştiriyorsun. Her sene teknik direktör değiştirdiğin zaman da her sene kadronu değiştiriyorsun. Yani bu işte Edin Dzeko'yu gönderdin. Yaşlı diye taraftar tepkisi şudur budur. Takım şampiyon olamadı diye taraftarla arası açıldı. Bunun tek izahı bu bence. Gittiğin adam gol kralı oldu Bundesliga alt ligde. Takımını üst lige çıkarttı, Bundesliga'ya çıkarttı. Yani demek istediğim bir teknik adam sürekli kalıyor olsaydı, A veya B teknik adamı en az 4 yıllık proje yapabilse o zaman belki de yol ayrımları bu kadar keskin olmayacak. Taraftarı ikna edebilecek teknik adam. Önümüzdeki yıl şöyle bir projelerimiz var. Ama her gelen teknik adamın koltuğu sallanıyor daha oturmadan. Hal böyle olunca bir türlü başarı gelmiyor.
1: Evet, bir yandan mesajlara bakıyorum sevgili Süleyman. Nektar dönemi başlamış şimdi. Sevgili kardeşimiz Bodrum Selçuk Söke Milas'tan geçerken diyor nektar al bizden diyor. Galatasaray Ziraat Çayip kardeşimize de selamlarımız olsun. Çok da şahane bir fotoğraf atmış. Nektarlar hakikaten şahane gözüküyor. Bu sene güzel yiyeceğiz inşallah. Ama hadi inşallah, bakalım. Hadi. İnşallah ucuz gelir tabii, o da var.
7: Çok büyük büyük ve şey gibi, koyu bordo gibi rengi değil mi?
1: Aynen, koyu bordo
7: rengi. Biraz şey olacak, o rengi biraz fiyat anlamında ürküttü beni.
1: Vallahi beni de ürküttü yani. Rengi şahane çünkü. Biraz ürktüm beni. İnşallah normal bir...

0: rakamda gelir. Süleyman, şimdi tabii demin de bir dinleyicimiz yazmıştı. Şimdi hakikaten adaylar antrenörleri belirlemeye başladılar. Senin şimdi
1: Evet.
0: yani kadron belli değil, kimi alacağın belli değil. Yani gene böyle bir hata yapılıyor mu? Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Şimdi bunda da taraftar baskısı oluyor sevgili Aygün. Şimdi bakın bence Sayın Aziz Yıldırım zihnindeki ana proje Sayın Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek. Takımı biliyor, camiayı biliyor. Bütün mütevazi bütçelerle iyi
0: Sence
1: bir
0: Aykut
1: kadro kuran.
0: Kocaman gelecek mi takım başına?
1: Şimdi onu söyleyecektim ama şimdi o Sayın Aziz Yıldırım bunu söylemeye çekiniyor. Taraftar baskısı var. Çünkü ikiye bölünmüş durumda. Aykut Kocaman'ı beğenenler beğenmeyenler, sevenler sevmeyenler. Şehir efsaneleri dolaşıyor. Yok işte Alex'in altına oydu gönderdi. Yok Davum'un altına oydu. Aslında hiç öyle bir şey yok. Ben bir önceki programda da bunu anlatmıştım. Aslında böyle bir şey yok. Sayın Davum zamanında biliyorsunuz bu sportif direktördü Sayın Aykut Kocaman ve en iyi oyuncuları aldı. Davum'a teslim etti. Son maça kadar şampiyonluk umuduyla taşındı ama son maçta Bursa şampiyon olmuştu hatırlarsanız. Trabzon'u yenemeyince İstanbul'da Fenerbahçe. Bursaspor şampiyon oldu. Büyük bir kaotik ortam oluştu. O zaman mecburen o zamanki yönetim Sayın Aziz Yıldırım mecburen Christoph Daum'u göndermişti. Allah rahmet eylesin. Onu da anmış olduk böylece.
0: Evet, Allah
1: Christoph
0: razı olsun.
1: Daum'u göndermiş oldu. Yani şimdi diyelim o sene şampiyon olsaydı takım Christoph Daum'u gönderip Aykut Kocaman'ı getirir miydi?
0: Yok,
1: Mümkün değil.
0: mümkün
1: Christoph
0: değil.
1: Daum'la devam edecekti. Demek ki Aykut Kocaman altını oymamış yani. Bunlar hep şehir efsaneleri. İki kişi ortaya bir şey atıyor. Hele şimdi o kadar kirli sosyal medya var ki YouTube'da orada burada bir kişi çıkıyor bir şeyler söylüyor. Herkes ona inanıyor. Yani sonuçta böyle oluyor. İşte Alex'i kendisinden daha fazla oynayacakmış diye oynatmamış. İşte ya hangi teknik adam kendi bindiği dalı keser Allah aşkına. Takım şampiyon olsa en çok teknik adama yazıyor. Yani öyle değil mi?
0: Evet.
1: En büyük başarı ibresi teknik adamdan yana oluyor. Yani sen teknik adam olsan, ben teknik adam olsam buna bakar mıyım Allah aşkına? Kimse bakmaz ya. Yok benden daha fazla oynamış da daha fazla gol atmış da bu işlerle uğraşmaz hiçbir teknik adam. Yani önüne bakar ama işte böyle kirli bir ortam var. O yüzden de mesela ikiye bölünük olduğu için Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı açıkça söyleyemiyor. Bu sefer top gezdiriyor. Yani bitince hele bakalım bitsin seçimi kazanalım. Ondan sonra bunları açıklarız. Ondan sonra karar veririz şeklinde. Yuvarlıyor. Yani bu bile şeyi gösteriyor. Taraftar baskısının sandığa nasıl yansıyacağını tedirgin ettiğini bize gösteriyor yöneticilere. O yüzden bence aynı şekilde sahada oynayan oyuncuları da aynı şekilde rahatsız ediyor taraftar baskısı. Futbolcunun ayağına top geldiği zaman uğuldamalar, ıslıklamalar, tepkiler bunların hepsi. Bakın daha dün Edin Džeko, Tadic, En-Nesyri hep taraftar baskılarından
0: Evet,
1: gitmedi mi?
0: evet, evet.
1: Edson Álvarez yine taraftar belki haklı olabilir Edson Álvarez'de ama netice itibariyle taraftar tepkisini gösterdi. Oysa burada tepkiyi gösterecek, karar alacak yönetimdir, teknik adamdır yani. Belki çok yararlı bir oyuncudan şimdi Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla onu izleyeceğiz. Meksika'nın kaptanı biliyorsunuz. Şimdi belki de çok orada parlak bir dönem geçirecek Edson Álvarez. Fenerbahçeli taraftarlar ah ya keşke bu adamı kaçırmasaydık diyecekler. Ama neticede yol ayrımına